0: Kesinlikle genel af değil. Koşullu af diye bir benzetme belki yapılabilir. Eğer bahsi geçen, yasa taslağında bahsi geçen 5 ila 10 yıl, 15 yıllık süreçlerle kayıt altına alınıyor bu kişiler. Yani bu süreçlerde...
1: Devlet takip etmeyi sürdürecek,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, takip etmeyi
1: aslında
0: sürdüreceğim. Seni izlemeyi sürdüreceğim. Ve eğer bir şekilde yine terör faaliyetine bulaştığını görürsem, ertelediğim infazını tekrar güncellerim gibi bir durum var. Dolayısıyla böyle bir infaz, yani bu yasanın, bu taslağın nesine imza atmazsın? Benim için Nihal Bengüsü Karaca olarak ben bu soruyu sorarım. Ama sonra diyorum ki tabanın haleti ruhiyesi böyle çalışmıyor. İnsanlar konuları ayrıştırarak, farklı çekmecelere koyarak, ha şimdi Kürt meselesi ve bu meselenin halinin demokrasimize olan katkılarını konuşacağız diyerek bakmıyorlar olaylara. Olaya şöyle bakıyorlar. Bizim verdiğimiz oylarda seçilen belediye başkanları alındı, yerine o getirildi, bu getirildi. Bize bu seçim zaferi çok görüldü, bizim hakkımız yenildi ve siz bizim hakkımızı yiyenlerle böyle bir işe mi girişiyorsunuz? İnsanların öfkesi buna.
1: Peki, peki şöyle...
2: Bir şey ekleyebilir miyim burada Kübra Hanım?
1: Tabii lütfen.
2: Hem Nur Tuba Hanım da dedi ya, her şeye muhalefet ederek olmaz. Neden? 2013 yılında işte çözüm süreci çıkıyor, muhalif kesim
0: da
2: yine ama diyor. Çözüm süreci bitiyor.
0: Biraz, belki cevap verirsiniz diye soruyorum. Bakın bu mevzu, Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli. Bu mevzu ile ilgili böyle büyük ve ilk başta herkesi şaşırtan ama sonra da ya ne kadar aslında gerekli dedirten o çıkışı yapmadan önce Ahmet Özer niye, hangi gerekçeyle içeri alınmıştı mesela?
3: Ahmet Türk niye terör örgütü vardı o zaman.
2: Çözüm süreci bitiyor ama diyor. 2015'te
0: çok hızlı
2: bitiyor.
0: Yaklaşım değişimi olabiliyor.
4: Olması gereken olur zaten, öyle olmalı.
0: Tamam, gerekli. O yaklaşım değişimi olumluya doğru gidiyorsa ben desteklerim ki destekledim. Terörist Türkiye sürecini
4: serbest bırakılması gerekiyor.
0: Ama kardeşim hala ya süreç devam ederken hala yok KCK, yok telefon konuşmuşsun, kiracın da PKK'nın komşusuymuş falan denilerek Ahmet Özer'e mesela neler oldu?
2: Bu süreci gibi süreç değil.
0: İnsanların güvenlemesini de anlamak durumundasın.
2: Müsaade ederseniz
3: zaten. Biz
0: ben insanların
2: diyerek,
0: endişelerine empati yapmak
2: tabanı dinliyor diyorsunuz ya, sürekli ama diyerek siyaset üretilmez. Çözüm süreci yapılırken ama, çözüm süreci bittiğinde ama ya, sonra neden seçim kaybediyor
0: neler yaşadık?
2: Sonra 15 Temmuz yaşanıyor ama kontrollü darbe, kontrollü tiyatro. Seçim kaybediyorsunuz, referandum kaybediyorsunuz. Niye kaybettin? Bir bak istersen neden kaybettiğini gör. Sonra 2023'e doğru gidiyoruz, savunma sanayi ön plana çıkıyor ama dokunacağız. Sonra seçim kaybediyorsun. Neden kaybediyorsun sence?
4: Sürates operasyon
2: çünkü kritik virajlarda yoksun.
4: Olmaz.
2: Kritik virajlarda olmayınca halk da, hani Anadolu halkı dediniz ya Caner Şölek az önce. Hı hı. Anadolu halkı da bakıyor. Kritik süreçte nerede bu?
0: Yine ne görev yani var? Pardon da dokunulmazlıkları
2: yani yine yok, hep ama diyerek hiçbir şey beğenmiyor.
0: Kılıçdaroğlu'nun hala eleştirdiği şeydir. Ama dediği yerler olduğu kadar devlete, iktidar partisinin tasarılarına çok destek verdiği de olmuştur. Dönemin CHP'sinin. Ve yakında belki yeni partinin de olur şu anomali bir çözülse. Hani
2: bu
0: belediyeler
2: değil,
0: meselesi falan.
2: Çok rahat bir şekilde geçebilirdi istese.
0: Desteklediği yerler de var.
2: Sayın Bahçeli'nin gövdesiyle girdiği bir olaya
0: meselesi.
2: Gövdesiyle
0: Kılıçdaroğlu
2: girdiği bir olaya
0: hala bu yüzden linç ediliyor
2: ondan
0: mesela.
2: Ondan sonra seçimi kaybedince neden kaybedilecek?
0: Peki bence de yanlış dokunulmazlıkların kaldırılması.
1: Bir şey sorabilir miyim? Yeni parti gövdesiyle
0: olarak keşke destek vermeseymiş. Çünkü o çok farklı bir yerlere gitti.
3: Orada,
0: demokrasiden bahsedeceksek
3: hukuki,
0: demokratikleşmeyi
3: yok,
0: çok güç duruma düşüren yerlere gitti o iş.
3: Orada hukuki
0: bir,
3: baksaydı destek vermemesi gerekirdi. Ama
0: o
3: az önce anlattığınız
0: niyetinin,
3: halkın tepkisinden çekindikleri için destek verdiler. Bakın,
1: işte, sorabilir miyim? Size bir aslında soru da olmuş olsun.
3: Olur.
1: Şimdi yeni parti biraz önce Türker Bey dedi ya, ya gövdesiyle bu işin altına neden girmiyor? Şimdi bunun elbette biraz önce dinledik işte tabandan gelen bir takım seslere dikkat çekiyor. Bunun peki siyasi sonuçları olmayacak mı? Yine bugün mesela çeşitli yorumlar vardı. Şu şekilde yeni parti gereken desteği vermezse belediye meclislerinde DEM üyelerinin acaba kararı nasıl olabilir? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Şimdi biliyoruz ki mecliste 157 CHP meclis üyesi var ve bunların 17'si DEM'li. Şimdi eğer yeni parti böyle gri alanda kalmayı sürdürürse bu 17 DEM'li yahu biz sizden ayrılıyoruz deyip ayrı grup kurarlarsa İBB meclisinde mesela, bu durumda oradaki dengeler de değişebilir mi? Çünkü Cumhur İttifakı'nın oradaki sayısı da 138. Şimdi 157 CHP üyesi çıkar, yani 17'si çıkarsa 140 olursa dengeler değişir. Yani sadece İstanbul için değil aslında pek çok yerde DEM seçmeni nasıl tepki veriyor?

0: Belediye meclisleri kendi tabanına da o zaman onu geçişe yaparken onun doğuracağı sonuçları anlatmak zorunda. Yani belediyedeki yani belediye yerel seçimlerle genel seçimler arasındaki fark hep anlatıyor, söylüyorlar ya arkadaşlar. Burada da o denklem giriyor. Yani orada başka bir denklem var. Ben zannetmiyorum deme yakın belediye meclis üyelerinin ya siz buna destek vermiyorsunuz biz de o zaman ayrılıyoruz ve işte önümüze gelirse belediye başkanlığı seçimleri yani İmamoğlu'nun siyasi yasaları ve yeniden belediye başkan seçimi olursa biz de AK Parti'nin adayına destek veririz diyeceğini düşünmüyorum. Çok çok yerel bir düzlemde bakar
1: DEM Parti olaya. Desteklemese bile ama ayrılması dengeleri bozuyor ya. Yani neredeyse eşit oluyor mesela İBB meclisinde. DEM Parti diyelim tarafsız olacak.
0: Dengeleri bozabilir ama
2: o geniş konu anlatayım istersen.
0: O tartışmanın ben böyle şekilleneceğini düşünmüyorum. Belediye başkanlığının CHP'den AK Parti'ye geçeceğini düşünmüyorum.
2: Sonuca katılıyorum. Ama şöyle bir durum var. Örneğin 157'nin 5'i görevine dönemedi onlarla ilgili. Az önce Nihal Hanım'ın dediği gibi bu iki tane temel dava var İstanbul'da. KCK meselesine dayanıyor. Yani kent örgütlenmesi sebebiyle.
3: Resul Emrah Şahan'a ilk yöneltilen suçlamalar o şekilde.
2: Oraya geleceğim. Zaten Resul Emrah Şahan'ın ilk görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması kent uzlaşısı dosyasında 10 Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Bunlar aslında CHP üyesi olmayan ve meclis üyesi olmadan bir iki gün önce CHP'ye üye yapılan kişiler ve işte bunların ne yazık ki onu önce tutuklandı sonra tahliye edildi. 5'i görevlerine dönemedi. Örneğin 157'nin içinde 17 dediniz ya. 5'i zaten bugün görevde değil. Bir oylama olsa oylamaya katılamıyorlar.
1: Çünkü, bu durumda daha dediğim gibi eğer olursa 17'si çıkarsa 135'e 138 olur mesela. Yani Cumhur İttifakı öne geçer.
2: 12 üstünden hesaplayalım diye örnek veriyorum. Yani 12'sinin ayrılıp bir grup kurma ya da bir tavır alma hakkı var. Hani 157 mevcut hali hazırda var diye düşünülüyor. Ama o 5'i görev yapamıyor. Koyduk. 3'ünü önceki İstanbul İl Yönetimi Özgür Çelik döneminde partiden uzaklaştırmıştı. Onlar da CHP grubu adına işlem yapamıyor gibi düşünülebilir. Belki gelir oy verir ama haklarında çeşitli iddialar var, rüşvet alma gibi. O yüzden onların da hani bir duygusal kopuş yaşama ihtimali var, düşünün siz partinizden. Partiniz tarafından belli bir iddialı uzaklaştırılıyorsunuz. Oy vermeyebilirsiniz bu sebeple. Böyle bir durumda zaten eğer Sayın İmamoğlu'nun bir hüküm alma durumunda ben İstanbul seçimin çok karışık olduğunu düşünüyorum. Burada hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetebileceği hem yeni partinin yönetebileceği çok önemli bir süreç var. Hatta birlikte yönetmesi zorunlu olan bir süreç var. Bunun da haber değeri çok yüksek. Yani yine burada Aytunç Bey ilk anlatmıştı hepimiz dinlerken. Ben o rakamları biliyordum. Pek de kamuoyuna anlatmak istemediğim konular ama yani hassas bir durum. Ve bu yeni partinin buradaki tavrıyla DEM Parti'nin yani can pek olmaz dese de etkisel bir tepkiye yol açabilir. Her konu her dakika ayrı yerde değerlendirilir fikrinden ben de kendi özgür ağırlığımı göstermek istiyorum noktasına gelebilir iş. Ama bu yaşayıp görülecek bir şey. Yani bu akşamdan karar verebileceğimiz bir durum değil. Bir de konudan
1: bu arada dediğiniz gibi İmamoğlu zaten eğer kesinleşirse tekrar bir seçim yapılırsa bu
2: İstanbul Büyükşehir'le ilgili bugün cari bir tartışma yok. Evet. Sayın Nuri Aslan görevinde gayet de iyi çalışıyor. İstanbul'un sorunları ile ilgili
1: biraz mesele siyaseten bir tartışma. Yani DEM'le yeni parti bundan sonra birlikte yürür mü yürümez mi?
4: Emin miyiz?
1: Yoksa biz yeni partiyle iyi partiyle
5: İstanbul'da şantiyeler hala devam ediyor. Afişler soldu. Yani girmeyelim
6: ya, tartışmayı bence oraya taşıyor.
5: Açık hava şantiyesine dönüştü İstanbul. Oraları
2: ben gördüm söylüyorum ya.
3: Çalışsın.
4: Ekrem Bey'in çalışsın. Ekrem Bey'in çalışsın.
3: Ya vallahi Erol kaotik bir şehirde yaşıyoruz ya. Bir an o çalışma dursun.
4: 10 yıl önce de kaotikti. Hep kaotikti İstanbul. Ne zaman kaotik oldu?
3: İstanbul Büyükşehir'den biri. Tamam, önceki belediye başkanları çalışmıyor demiyorum ki. Ben bir şey söyleyebilirim.
6: Taksim istasyonunda, Taksim metro istasyonunda yürüyen bant iptal edildi, yerine mermer döşendi. Bunu yaptılar.
7: tamir edilmeyince 6 yıl boyunca sürekli arıza, sürekli arıza.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kimse kusura bakmasın, fetret devrini yaşıyor. Özellikle son 6 yıldır batak halde bu şehir. Bu şehir battı. Dünyanın en kalitesiz yaşamını yürütüyoruz burada İstanbul'da. Yaya olarak yaşamak mümkün.
1: O yüzden
0: başka şekilde de yaşamak mümkün. Bunu söylemek, kusura bakmayın. Partiden bağımsız söylüyorum. Partiden bağımsız söylüyorum. İstanbul şu anda dünyanın en kalitesiz yaşamını sürdüğü şehir. Bunu bizler gibi yaya hayat sürenlere, bizler gibi çarşı pazara çıkanlara soracaksınız. Mercedes'lerinden dışarı bakanlar o çamurlu sokakları görmüyorlar. Bizler bunu yaşıyoruz, halk bunu yaşıyor.
2: Doğru.
0: Her günde yazıyoruz. Her günde yazıyoruz.
3: Konuyu nereye getirdim?
2: Gerçekten yok.
0: Metrolar çalışmıyor. Metroların asansörler çalışmıyor. Yürüyen merdivenler çalışmıyor.
1: Kullanan biri olarak
0: çalışmaması muhtak hale geldi.
3: Bir şey soracağım.
1: Metrolar
3: bir şey
1: soracağım size.
0: Bu şey ya bu kadar hizmeti olmayan bir şeyi savunmayın Nihal'im Allah aşkına ya.
1: Ben
0: bakın partiden bağımsız söylüyorum.
1: Ben toplu ulaşımı kullanıyorum.
0: Ben de kullanıyorum.
1: Her gün kullanıyorum.
0: Siz nereyi kullanıyorsunuz?
1: Ve
0: Taksim istasyonuna gidiyor musunuz? Taksimi kullanıyor musunuz?
1: Evet Taksimi kullanıyorum.
0: Yenikapı'yı kullanıyor mu? Yenikapı'yı
1: Yenikapı
0: istasyonu 15 gündür bozuluyor ya.
1: Üsküdar'da iniyorum. Nasıl
2: yeni bir şey gördünüz
0: ya? Ya Allah aşkına.
2: Gerçekten söyleyin.
0: Yeni bir şey. Olanı batırmışlar. Olan battı. Olan battı. Olan battı ya. Ya birazcık yani gözümüzle alay etmeyin. Allah aşkına gördüğümüzle alay etmeyin. Yaşadığımızla alay etmeyin.
1: Hiç bir çay içmişlikleri, bir çayların içmişliği yok.
2: Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metro var.
1: Ben öyle bir şey söyleyeyim. Savunmak için hiçbir gerekçem yok.
0: Ama savunmak gördüğümüzle alay ediyorsunuz. Aynı şehirde yaşamıyorum. Bu kadar sinirlenmeniz.
1: Hayır böyle bir saçmalık olur mu?
0: Şey
1: gözümüze hakaret etmeyin. Ha demek ki başka bir şey.
0: Bir dakika,
1: bakın bunlar başka imalar yani.
0: Abi ben hiçbir şey ima etmedim.
1: Ben kullandığım toplu ulaşım araçlarıyla ilgili. Hayır
0: beni konuşturmuyorsunuz ya. Beni konuşturmuyorsunuz.
1: Kendi tecrübem çalıştığı yönünde.
0: Çalışmadığını, tembellik ettiğini, şehri batırdığını anlatıyorum. Siz de savunuyorsunuz. Tamam, bunu savunduğunuzu söylemek ayıp mı?
1: Ayıp mı? Hepimiz bataklıkta yaşıyoruz.
2: Hatta metro.
0: Bataklıkta
2: metro.
0: Yaşıyoruz. Burası bataklık
2: gerçekten
0: oldu. İstanbul bataklık. Bataklık.
2: Metro yetmediği için Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro yapmadığı için Ulaştırma Bakanlığı kendisi metro yapıyor. Geçen gün bildiğim Halkalı'dan havalimanına, yeni havalimanına gittim. Çok da güzeldi. Ama yapan Ulaştırma Bakanlığı.
1: Peki şöyle.
3: Bir cümle söyleyeceğim. Bir cümle söyleyeceğim.
4: Bu kadar.
3: İzin verirseniz. Halkın iradesine karşı çıkıyorsunuz. Niye? 2019'da seçilmiş, 2024'te gelmiş, tekrar aday olmuş.
0: Halk sevgili Can, ki, bana ne halkın iradesinden ya? Bana ne ya? Ben siyasetçi değilim abi. Ben gazeteciyim Can. Gazeteciyim. Kaldırım yok.
3: Olur mu ya?
0: Otopark yok. Şehir, şantiye, batak.
3: Halkın iradesi.
0: Halkın iradesinden bahsetmiyorum.
3: Ben halkın iradesinden
1: bahsediyorum. İş oraya geldi yani.
4: Halkın iradesi önemli.
3: Şunu diyeceğim.
2: Şu an Nuri Aslan belediye başkanı değil mi?
3: Bir dakika.
4: Belediye başkanı o.
3: Bitireyim.
0: Ben gazeteciyim. Ben halkın iradesi ayrı bir konu. Ona karışma.
3: Ben de gazeteciyim. Bak 2024'te seçim oldu. Başarısız İmamoğlu, bakın başarısız, ben de kabul ediyorum. Başarısız İmamoğlu.
4: 51,5.
3: Ben de kabul ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi başarısız.
4: 51,5 aldı.
3: Hiçbir şey beceremiyor. İstanbul lanet bir şehir oldu 6 yılda. Ama İstanbul halkı 1 milyon oy farkla Ekrem İmamoğlu'nu yeniden belediye başkanı seçti.
0: Konu bu.
3: Halkın iradesine,
0: konu bu değil ki.
3: Halkın iradesine karşı gelebilirsiniz.
1: Peki. Ama sen o zaman şu mu?
0: Ya ben kaldırmıyorum. Hani
3: şöyle
0: kaldırmıyorum.
1: Bu halk, bu
3: eleştirebilirsiniz
1: bu.
3: Eleştirebilirsiniz ama halkın iradesine.
1: O zaman şunu diyorlar. Nasıl olsa çalışmıyoruz, oy veriyorlar, hiç çalışmıyorlar.
0: Ya kaldırım istemek halk iradesine saygısızlık mı Can? Kaldırım istiyorum ya, kaldırıyorum
3: ki.
0: Yaya gibi yürümek istiyorum. İnsan gibi yaşamak istiyorum. Temiz su, temiz hava istiyorum. Halkın iradesiyle ne ilgisi var mı?
3: Sandıktan 1 milyon oy farkla çıkmış mı? Çıkmış.
1: Bozulma hizmet yapmayacağını
0: yaşayalım çamurlu içine.
3: Eleştirmeyelim.
0: Bakın,
3: eleştirin.
1: Ya ikisi çok başka
3: bence
1: bir şey.
3: Bambaşka
1: biri meşru belediye başkanı, biri belediye başkanı işlevsizliğinden bahsediyoruz.
3: 2026'da 16 bakanla değil, 26 bakanla gelin. Çalışın, alın.
0: O zaman hiç hükümeti yani eleştirmeyeceksin. Hükümet sandıktan çıkmış, hiç eleştirme hükümeti o zaman. Öyle ya, sandıktan çıkmış, eleştirme hükümeti. Hükümeti de eleştirme o zaman.
3: Çalışın, alın ya.
2: Bakın ben siyasetçi değilim.
3: Bakın ben CHP'li değilim, siyasetçi. Diyorum ki çalışın 2026'da alın. Adam çalışmış, 1 milyon oy fark atmış. Almış yani bu kadar.
0: Siyasetçi değilsin ama siyasetçi gibi
2: çalışın.
0: Siyasetçiden daha beter savunuyorsun.
3: İstanbul halkı demiş ki ben İmamoğlu'nun başarılı olduğuna inanıyorum demiş ve seçmiş.
1: Başarılı şimdi, olduğuna inanıyorum diye seçmedi onu.
3: Ama Allah Allah bir dakika arkadaşlar.
1: Hiç öyle. Başarılı olduğuna seçmedi. Onu çok iyi biliyorsunuz.
3: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
1: hiç de öyle seçmedi.
3: %51'e %49 değil.
1: Ya Allah aşkına hangi
3: halkın iradesi
1: hangi
3: var?
1: Vaadine, ya hangi vaadine hangi

0: iddianamesindekini hangisini yerine getirdi? Başarı odur hocam.
1: Bir dakika.
0: Aldığı oy oranı değildir başarı. O seçim başarısıdır. Ama belediyecilik başarısı değildir o. O ayrımla yapmadım.
1: Doğru.
0: Siyasete bilseniz yerel yönetimlerde bunun başarı olmadığını bilirsiniz.
1: Diyorum zaten ben sizinle aynı yerdeyim.
0: Ve bunu meşru görmeyin. Çok tehlikeli bir şey. Seçmen veriyor diyorsunuz 1 milyon farklı. Niye veriyor seçmen?
1: Arkadaş ben sizinle aynı yerdeyim.
0: Ekrem çok sevdiğinden değil. Belki iktidara tepki koyacak. Bu çok başka, çok tehlikeli. Seçmenin davranışlarını değiştiren şeyleri bunlar.
1: İşimize gelince sandık, seçmen, irade, milli irade.
0: Önemli, irade önemli.
2: Peki efendim, buraya
0: bu seçmen iradesi.
3: İstanbul'a hizmetin bununla alakası yok. Nuri Aslan şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıysa oraya oturduysa biz de hizmet görmek istiyoruz.
0: Ya şu olsa kaynaklar kesilse mesela hazineden, tamam haklılar.
1: Kesin.
0: Kesilmiyor. O da kesilmiyor.
1: Kesin zaten. Hayır kesin.
0: Hangisi kesildi?
1: Kesin. Bak, hatta çok ciddi aldıkları bir bütçe yurt dışı var aldıkları kredileri de el koyun. Kesin
4: çok ciddi bir bütçe disiplini var.
5: Mesele şu. Ya siyasi bir şey konuşuyorsun. Can, siyasi bir şey söyleyeyim ardından kaldırmıyor.
2: Ya, abi. Alayım mı bu konuyla ilgili?
1: Siyasi değil. Niye biliyor musun?
5: Sen siyaset konuşuyorsun. Ben siyaset konuşmuyorum.
1: Evet, ben de İstanbul'da
5: sen siyaset, ben seçim konuşmuyorum. Sandık konuşmuyorum. İstanbul'da kaldırım yok. Evet. İstanbul'da su kalitesi düşüyor. İstanbul'da hava kalitesi düşüyor. Bunun hesabını kimden sorayım ben? NATO'dan mı sorayım bunun hesabını?
1: Aynı şey. İstanbul halkı da yaşıyor. Ben de diyorum ki senin gibi düşünmüyor demek ki İstanbul halkı. Seçmiş. Buna saygı göstereceksin. 2026'da da çalışacaksınız. Kazanacaksınız.
3: Eleştiremeyecek miyiz? Yani biz 2029'u mu bekleyelim?
1: Ben de eleştiriyorum zaten. Diyorum ki.
3: Biz de diyorum ki. Söylüyoruz zaten. Kaldırım yok diyoruz. Kızıyorsunuz bize.
1: Kızmıyorum ya. Diyorum ki bak. Başarısız diyorum. Kabul ediyorum. Ama diyorum ki halkın iradesi seçmiş. 2026'da çalışırlar, kazanırlar, kazanabilirler.
5: Ya bu bambaşka bir şey ama. Yani kim kazanacak konuşmuyoruz.
1: Mesela Mehmet Şimşek.
5: Bunu konuşmuyoruz
1: mesela
5: ki ya.
1: Mehmet
5: bambaşka
1: Şimşek,
5: bir konu.
1: Ekonomi politikası kaç yıldır Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu anda? Kaç yıl oldu geleli?
5: Bilmiyorum kaç.
1: Değil mi? Ekonomi düzelir, enflasyon düşecek. Enflasyon düşecek diye, faiz düşecek diye.
5: Tamam eleştirmeyelim Mehmet Şimşek'i. Eleştirmeyelim mi?
1: Ben eleştirmiyorum.
2: Eleştiriyor musunuz?
1: Hiç duymadım.
5: Ben eleştiriyorum ya. Yazılarımı okuyacaksın.
2: Mehmet Şimşek'in başarısız olduğunu söylüyor.
5: Senin özelinle. Olmuyor işte. Ya bir dakika olmadı.
1: Senin özelinle demiyorum ki. Ya ben senin özelinle mi diyorum
5: bence
1: burada?
5: Ben bir müsaade et, kaldırımı da eleştireyim yani.
1: Fikri tartışmadan
5: faizi eleştiriyorum, bunu da eleştireyim müsaadenle.
1: Fikri tartışmadan bahsediyorum. Ben senin şahsına, Türkiye'nin şahsına mı eleştiri yapıyorum? Hayır. Sizin ya baktığınız nokta, sizin gibi düşünen bir topluluk, siyasi anlayış neyse sonuçta diyor ki evet burada bir başarısızlık var. Diyoruz ki orada kaldırım yok, o çalışmıyor, bu çalışmıyor. Sen de bunu...
5: Ya sevgili canım,
1: sen de bunu
5: İstanbullu
1: dile getiriyorsun,
5: bir yurttaş olarak kendi
1: olarak
5: adıma konuşuyorum. Lütfen bak, istirham ederim ben. Ben İstanbullu bir yurttaş olarak ve gazeteci olarak kendi adıma konuşuyorum.
1: Tamam.
5: Herhangi bir grubu temsil etmiyorum. Tamam. Kimsenin sözcüsü bir siyasetçi de değilim.
1: Ben de diyorum ki, ben de İstanbul'a yaşayan
5: bir gazeteci
1: olarak...
5: Hükümetin ekonomi politikasını, hükümetin ticaret politikasını vesaireyle zaman zaman eleştiriyorum. Bunu eleştirme hakkım var. Aynı şekilde İstanbul'daki hizmeti de eleştiririm. Yani böylesi bir tepkiyle karşılaşmak çok üzücü. Gerek yok.
1: Ya tepki
5: gösteriyor. Aynı şeyi
1: yaşıyoruz.
5: Yani sandığı koyacaksak ortaya zaten hiç tartışmayalım. Zaten seçimle gelmiş. O zaman hepsine amenna diyeyim, baş üstüne.
1: İstanbul'da hiçbir şey yapılmamış gibi davranmak başka bir şey, eleştirmek başka bir şey.
2: Peki.
1: Ben de eleştiriyorum.
3: Hayır, yapılmamış
1: ki,
3: zaten.
1: Ya yürüyen merdiven niye çalışmıyor kardeşim diyor, ben de kızıyorum. Veya diyorum ki işte bu asfalt niye buraya asfalt atılmıyor, burası niye toz toprak diyor, ben de kızıyorum. Bu kaldırım niye
5: yapılmıyor,
1: tamam, ben de kızıyorum.
5: Konuşmadık
1: bu başka bize. Bir şey.
5: Parti ağzımızı almadı ki, seçimi sandın sen konuştun.
1: Ben de diyorum
5: seçimi
1: ki.
5: Seçimi sandın sen getirdin.
1: Ben ama bunu sağ olsun, için söylüyorum.
5: Sanki
1: itham
5: etmişiz gibi davrandı. Öyle
1: bunu
5: şey
1: eleştirebilirsin ama... Bir yapılan, hiçbir şey yapılmamış gibi davranmak başka bir şey, eleştirmek başka bir şey. Siz nasıl girdiniz biliyor musun?
5: Ben tekrar edeyim. Fetret devri yaşıyor. İstanbul fetret devri yaşıyor. İstanbul'da olan da yıkılıyor. Bu benim iddiamın arkasındayım.
3: Hakikaten ikimiz de İstanbulluyuz. Aynı yaşlardayız aşağı yukarı. Bir karşılaştırsana önceki dönemle. Şimdi sen sürekli sokaklarda geziyorsun. Gerçekten gördüğün, bana sayabileceğin İstanbul'da şu anda yapılmış bir şey var mı?
0: Yeni kazandırılan söyle. Bir proje.
3: Kazandırılan bir proje. Wow,
0: belediyeciliği kolaylaştıracak.
3: Bak, ben bir tane sayıyorum. Halkalı'dan metroya bindim, İstanbul Havalimanı'na gittim. Ama yapan Ulaştırma Bakanlığı.
6: Yok yok, İBB'nin yaptığı
3: şimdi
6: çok
3: ben,
6: sayıda
3: yani,
6: metro var.
3: Nasıl olacak?
6: Metro
3: bak,
6: var,
3: CHP,
6: kreşler CHP, var, kent lokantaları var.
1: İyi söylesin, CHP'nin avukatı orada. CHP'nin
0: zaten vardı kent lokantaların aynısı eski dönem. İsmi farklı
6: ama ben şunu söyleyebilirim. Canlandırdı, sayısını çoğalttı.
0: Aynısı bu, yine değişen.
6: Bunların hepsi vatandaşımıza hizmettir.
0: Ya, hizmet başka zaten. Burada konuşulan konu. Bu kadar potansiyeli olan bir yerin, böylesine büyük dünyanın büyük şehirlerinden, yani artık Türkiye'nin aşan bir birçok anlamda tarihi, altı, üstü her yere turist geldiği zaman yayının başında şey dedim özellikle, açık hava şantiyesine dönüştü. Niye diyorum bunu?

0: her hafta hala ben bilmiyorum yetkililer bu anlamda da bir şey yapmalı. Her yerde ben hala kocaman kocaman Ekrem İmamoğlu imzaları görüyorum. Orada da bir reklam faaliyeti hala devam ediyor. Şu an belediye başkanı değil. Kocaman işlevsiz, içinde hiçbir şekilde iş makinesi olmayan devasa şantiyeler var. Yıllardır ama artık brandalar solmuş. İçi, o yolları kapatıyorsunuz.
1: Türkler
0: trafiği
1: bitmeyen metro yapmışlar.
0: Bu ya çok tehlikeli bir yaklaşım.
2: Ataköy Küçükçekmece metrosu İBB'nin zannedersin 2017'den beri devam ediyor bildiğim kadarıyla.
3: Belediye
4: benim
3: itiraz ettiğim nokta şuydu. Her şeyi ya hiçbir şey yapılmamış gibi davranmayalım. Peki. Yapılan da var, hata da yaptı, yanlış da yaptı.
5: İki cümleyle sonuçta kapatalım bence bu konuyu.
4: Hemen öyle yapacağım efendim. Hatırlatalım bu konuya nereden geldik. Şöyle geldik. İBB'de eğer yeni partinin bu tavrından dolayı DEM Parti'den başka bir adım gelir mi? DEM Parti ile yeni partinin birbirinden uzaklaşması mı söz konusu olur derken konu İBB'ye geldi. Ve burada aslında bir takım eleştiriler de söz konusu oldu.
3: İBB'ye getiren
5: Nuri Bey'i övdüm diye oldu.
2: Nuri Aslan deyince ben
4: açıklamada yapacak şimdi bize.
3: Aynen,
4: meselemiz buydu. Aslında ben... seyircilerimize şöyle bir açıp da ne konuşuyorlar acaba bu konuya nereden gelin diye sorular varsa böyle geldik efendim. Buyurunuz.
5: Ben bütçe disiplinini çok önemsiyorum. İBB'nin çok büyük bir borç yükü vardı. Onu azaltıyorlar. İki, İSKİ'nin çok büyük bir altyapı çalışması oldu. 6 yıl içinde İstanbul'da. Bu çok kıymetliydi. Üçüncüsü özellikle İBB kültür çok nitelikli ve önemli hizmetlerde bulundu. İstanbul'un kültürel tarihi değerlerinin yeniden kazandırılması, iyileştirilmesi, dönüştürülmesi bunlar çok kıymetliydi. Onun dışındaki kültürel sosyal etkinlikler tartışmalıdır. Hani belediye konser yapmalı mı yapmamalı bunlara hiç girmiyorum ama o anlamda da çok büyük bir hizmet oldu. Bu programın özü nüvesi bu değil.
4: Aynen
5: o yüzden
4: öyle.
5: Elbette eleştirelim.
0: Bir şey söylediniz
5: elbette,
0: ya.
5: Elbette karşı çıkalım. Ama olanları da yok saymayalım.
0: Bu vesileyle bence yine hatırlatayım
3: ben. Benim de dediğim oydu. Başka bir şey değil yani.
4: Son Nur Turban'dan.
0: Yani bu adınız ya İSKİ vesaire. Hatırlayın yine Türkiye'nin yapılacak projelere bakın yine notlarımda. O dönem hatırlayın yine arıtma ile ilgili büyük arıtma tesisi. Avrupa'nın en büyük arıtma tesisi vardı. Maliyet yüksek diye iptal etti. Yani
2: ya ne diyeyim? Olanı da 5 yılda çözeceğim dedi 2019.
4: Peki efendim bu konuyu isterseniz. Son yani 5 yılda
5: çözeceğim.
3: Yalnız hapiste
5: Türkiye'de
3: tersinden de 3 yılda hapiste yani.
4: Çözüyorum
3: canım. Denizaltı var derler.
6: Haberim
3: var
6: derler. Denizaltı söz konusu. 3 yıldır hapiste.
3: Sadece hükümet 3 yıldır hapiste İmamoğlu.
6: Hatırlatmak lazım.
2: 2024'e kadar çözeceğim dedi. 5 yıl dedi.
0: 6 seneden bahsediyoruz.
2: Oğuzhan yayınında söyledi.
5: Doğru haklısın. Bunlar
2: şey. Yiğit Bey izlemiş.
5: Ben biliyorum canım.
1: Denizaltı vardı onu bekliyoruz bir de denizaltı.
5: Türkiye'de deprem sorunu sadece hükümet çözer o da 5 yılda değil 15 yılda zor çözer. Türkiye deprem ülkesi
2: ve yapı stoğu
5: çok
2: kötü durumda
5: gerçekçi bakalım. Ya yakıcı bir sorun bu arada unutuyoruz yani 2023'ten beri acı yaşamadık diye ama çok yakıcı bir sorun. Ancak hükümet eliyle çözülür. Yoksa kentler bunun altından kalkamaz.
4: Pekala. Efendim şimdi müsaade ederseniz terörsüz Türkiye sürecine tekrar bir dönmek isterim. Çünkü başta Nur Tuğba Hanım'ın da ifade ettiği gibi çok tarihi günlerdeyiz. Dolayısıyla bir kez daha vurgulamak, anlatmak da icap ediyor. Biraz önce aslında tüm konuklarımız şöyle bir üzerinden geçti. Neler var maddelerde diye. Müsaade ederseniz şöyle bir tekrar bakalım hep birlikte seyircilerimiz için de şöyle netleşmiş olsun efendim. Düzenleme aslında neleri kapsıyor? Özellikle 2005 tarihinden önce işlenen ve müebbet ceza gerektiren suç ve suçluları kapsamayacak. Çok net bir çizgi çiziyor aslında burada düzenleme. Dolayısıyla net bir tavır olduğunu söyleyebiliriz. İkinci maddeye geçelim. 15 yıl ve daha az ceza alacakların soruşturmaları 5 yıl ertelenecek. Burada bir erteleme söz konusu. Bu da yine çok tartışılmıştı. Nasıl devam edecek diye. Yine 15 yıldan çok daha fazla ceza alanların da 10 yıl ertelenecek soruşturmaları. Erteleme süresince terör cezası işlenmesi durumunda erteleme bitecek. Bu ne demek efendim? Devlet takip edecek bu kişileri. Eğer tekrar bir suça karışırlarsa iptal edilecek. Dolayısıyla devletin gözü, kulağı, eli hep üzerinde olacak bu kişilerin. Düzenleme örgüt yöneticilerini, kasten öldürme suçlularını kapsamayacak. Aslında kırmızı nokta, kırmızı çizgi diyelim burasıydı. Bugün yine Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bir paylaşımı vardı. O da özellikle bunu açıkça vurguladı. Düzenlemenin asla güvenlik güçlerimizi şehit edenleri kapsamadığını, kasten adam öldürme ifadesi bunun için kullanılıyor. Ya da bu emri verenleri de kapsamadığını mesela yine açık bir biçimde ifade ediyorlar
0: anlattığım
4: efendim.
0: Gibi.
4: Geçelim bir sonraki, hatta geldi de Akın Gürley'in efendim ifade. Terörsüz Türkiye, milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Terör saldırısı talimatı verenlerle güvenlik güçlerini şehit edenler...

0: düzenleme kapsamında olmayacaktır. Vatandaşın kaygısı buydu. Öyle değil mi? Yani en önemli kaygılarından biri buydu. Özellikle şehit ve gazi ailelerimizin hassasiyeti çok kıymetli diye sürecin başından beri devlet tarafından açıklamalar geliyor. Şimdi bir sonraki görselimize de bakalım efendim. Nasıl tasfiye edilecek peki? Yani süreç nasıl işleyecek? PKK nasıl tasfiye edilecek? Hemen o görüntümüze de bakalım. Çünkü uzun bir süreçten bahsediyoruz. Yani hemen olmayacak. Hemen yarın aslında bu insanlar üzerinde uygulanmayacak bu kararlar. Şöyle ki önce devlet bir görecek. Silahlar tamamen bırakılacak. Erbil ve Süleymaniye'de oluşturulan merkezlere silahlar teslim edilecek. Ardından kamplar terk edilecek. Kuzey Irak ve Suriye'deki 3.900-4.000 örgüt üyesi var. Bunların kamplarını terk edeceğini görecek devlet. MİT silah bırakmayı rapor edecek. MİT bunları gözlemleyecek efendim, bir rapor hazırlayacak. Evet, tasfiye edilmiştir, bu örgüt bitmiştir diyecek. MİT bir daha geri dönüş olmayacak şekilde de silahlar teslim edilmiştir diye bir rapor hazırlayacak. Sonra bu raporu MGK'ya sunacak. MGK kararıyla da süreç başlayacak. Resmi gazetede yayımlanacak, ancak öyle başlayacak. Şimdi denilen o ki buraya gelene kadar yine en az bir iki ay sürer bu iş. Yani özellikle bu silahların teslimi, MİT'in bu raporunu hazırlaması, MGK'ya gelmesi, resmi gazetede ne zaman yayımlandı o zaman tamam şimdi başlıyor süreç diyeceğiz. Çünkü aslında teklif tam da bunu ifade ediyor. Ne başlayacak? 6 ay boyunca bir başvuruda bulunabilecek bu kişiler. Dolayısıyla 6 aylık süreç başlayacak. Yani 6 aylık süreç henüz yarın başlıyor değil. Ya da pazar günü mecliste mesela görüşüldükten sonra başlıyor değil. Önce devlet bu kez o silahların tamamen bırakıldığını görecek. Şimdi ne dersiniz? Burada açık bırakılan bir şey var mı? Yani devletin açık bıraktığı, suistimal edilebilecek, yoksa her şey şöyle net bir biçimde ifade edilmiş mi? Bu kez Nurtuba Hanım'la başlayalım, müsaade edersiniz.
1: Ya tabii bir taraftan da ben 22 Ekim'den bu yana ekranlarda böyle çokça kimi kesimlerden tepki çekse de bu açıklamanın, Sayın Bahçeli'nin açıklamasının ardındaki fikriyatı, meselenin büyük pencereden baktığımızda sadece siyaset ya da bir terörist elebaşının ya da bir terör örgütü kurucusunun ve tarihimizde, maalesef geçmiş tarihimizde acılar yaşatmış bir ismin meşrulaştırılması ya da onun aklanması olmadığını defaatle dile getirdim. Ve ne mutlu ki Sayın Bahçeli'nin şimdiye kadar söylemleri, o dönem ortaya koyduğu politikalar, politik söylemler, günü ve günceli takip eden, hatta ileriye yol gösterici konuşmalarında milim bir sapma olmadı. O dönem hatırlayın ne dediler? Teröristi işte salımı vereceksiniz, af mı edeceksiniz? Aziz şehitlerimizi bu vesileyle de hepsini rahmetle yad edelim. Bugün bu hikaye ya da işte bugün bu kahramanlık hikayesi taçlanıyorsa onların aziz kahramanlıklarıyla, şehitlerimizin bu vatana döktükleri kanlarla tesis edilmiştir. Gazilerimiz daha keza. Bugün eğer bu yasa çıkacaksa bundan sonra bir kez daha Türker Bey söylediği gibi şimdiye kadar bir şehit haberinin alınmaması bizim için önemli bir unsurdur.
0: Evet.
1: Elbette bu konuları konuşurken benim de yakınım, yıllar önce maalesef arkadaşımın çocuğu, yıllar önce Kızılay'da bir bombalı eylemde ve evladını kaybetti. Yani bu acılar bizzat yakın olduğumuz için hala şehit aileleriyle bizzat görüşüyorum. Bu insanları gördüğünüz zaman bu hayatta değiller ve konuşmalarımızı yerine getirirken elbette bir devlet aklıyla söylemsel olarak dile getiriyoruz ama arka tarafta da incitmememiz gereken, pamuklar içine sarmamız gereken yaralı gönüller var ve hiçbir zaman bu yarayı saramayacağız. Bir taraftan da evlatları daha kaçırılan anneler var. Suriye'de biz görmedik mi? Hatırlayın 12-13 yaşındaki çocuklar sniper yapıldı. Yine terör örgütünün orada kaçırdığı çocuklar, yine bizim bölgemizden kaçırılan çocuklardı. Biz bunları bizzat iyi gördük. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorununu bu kez ne Amerikalısı ne İngiliz'i, bu kez bütün kimse derdiniz. Ne söyleyemediğimiz, konuşamayacağımız hiçbir şey olmamalı. Bugün elbette maalesef güncel siyasetin bazı kimi zaman sığlaşan tarafında çok önemli konuları kaçırıyoruz ama Türkiye yıllardır bulunduğu jeopolitikten dolayı hep önceliği güvenlik üzerine oldu. Yani birinci önceliği güvenlik politikaları oldu ve bu güvenlik politikalarından dolayı belki de geride kalan işte demokratleşme, işte hukuk diyebilirsiniz, adalet diyebilirsiniz. Bazı konularda insanlar haklı, eleştiri yapabilirler, ekonomi, bunları asla İşte haksızsınız, muhteşem hükümetin her şeyi %100 mükemmel diyemeyiz. Çünkü rasyonel bakmak lazım. Elbette onlar da ekonomiyi iyileştirmek istiyorlardır. Adaletle ilgili zaten gerçekten önemli gelişmeler var. Ama mesele tarihi konularda siyasetin, ideolojinin, işte az önce dedik ya mecliste çoğulcu bir demokrasiyle toplanmış bu masanın etrafındaki insanların, bu bayrağın, evlatlarımızın geleceğe, işte sen nerelisin dediklerinde eskiden insanların ya ben

hastalıyım demeye utanıyorum algısını önünden çıkaracak meselelerin önce güvenliğinin tesis edilmesi. Bu önce altını çizelim. Bu hadise direkt hukuki olarak başlamadı işte. Az önce bahsettiğiniz maddeler değerli ama bunu da şu yönde görülmesini arzu etmem. Devletin elinde bir sopa var. İşte o sopayla da işte yapacaksınız. Bu da çok tehlikeli bir bakış açısı. Burada

0: terör örgütünün hem silahlı tarafı artık tükenmiş durumda. Az önce Erbil Süleymaniye'den bahsettik.
1: Evet. Nur Tuba Hanım, şimdi arkadaşlarımız da bir soru koydular oraya, gördüğünüz gibi Demirtaş siyasete dönebilir mi diye. Şimdi az önce Ahmet Özer'le ilgili konu olunca siz de zannediyorum bir yorumda bulundunuz değil
0: Elbette
1: mi?
0: Elbette çıkması gerekiyor.
1: Çünkü Devlet Bahçeli'nin de bu konuda aslında açıklamaları vardı. Bir önce şunu sorayım. Hukukçumuz var aramızda. Demirtaş bu yasadan yararlanabiliyor mu bu tekliften?
2: Şöyle, Sayın Demirtaş'ın bir aslında kesin hükmü yok şu anda.
0: Evet.
2: Yani daha önce rahmetli Sırrı Süreyya Önder'le birlikte aynı eylemden ötürü ceza almıştı ve o ceza infaz edildi, bitti. Hatta yeniden siyaset yapma hakkını dahi kazandı. Memnu hakların iadesi dediğimiz usulde. O da yanlış bir karardı ki Sayın rahmetli Sırrı Süreyya Önder için Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermişti. Öyle parlamentoya tekrar milletvekili olarak dönmüştü. Şimdi bugün tahliye edilse Sayın Demirtaş siyasete anında dönebiliyor. İçeriden de siyaset yapabiliyor ama ben şu anlamda onu çok takdir ediyorum ve mütevaziliğini alkışlıyorum aslında. Kendinden feragat edebilen bir siyasetçi. Yani ben ön planda olayım, ben siyaset yapayım, ben döneyim genel başkan olayım diye bir kaygısı yok. Onu öyle davranışı içinde değil. Bu sürece gönülden destek veren bir insan. Diğer konularını eleştirebilir herkes. O konuda bir şey demiyorum. Yani zamanında yaptığı söylemler falan, bunlar elbette konuşulur, eleştirilir ama bu süreçte ben çıkayım da partinin başına gelip bir aktör olayım gibi davranmıyor. Kendisini geri plana çekiyor, süreci ön plana
1: alıyor.
2: Ama
1: hukuken tabii, Demirtaş çıkabilir ve siyasete de dönebilir, öyle mi?
2: Şöyle düşünün, bugün bile hatırlarsanız Demirtaş içeriden Cumhurbaşkanı adayı da oldu 2018 yılında. Çok da iyi bir oy aldı, %7,5 oy. 2014'te %11 oy aldı. Yani Demirtaş zaten... Bu Kürt siyasi hareketinin doğal liderlerinden biri. Ve aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin de vurgusu çok önemli. Yani siz bu süreci konuşacaksanız diyor, Demirtaş'ın da siyasi aktör olarak dönmesi lazım. Ha, bu artık Demirtaş'ın ve partisinin vereceği bir karar. Ama siyaset yapmasının önünde hiçbir engel yok.
1: Hukuken.
2: Ve hukuken bunun olduğu gibi bence... Yani toplumda da Demirtaş'a yönelik bir beklenti var. Bunu göz ardı
1: İklim buna müsait mi şu an sizce? Ne dersiniz? Bütün konuklarımıza sorayım. Tabii. Böyle
3: normal
1: bir beklentiniz var mı?
3: Dışarıda olması gerekiyor
2: bir cümle
3: yani.
2: Unuttum. Hem Nihal iklim... Hanım, çok özür dilerim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararı var.
0: Onun sonuç var artık zaten.
3: AİM kararı yani var.
2: Bu
3: AİM kararı. Biz AİM'i takıyorsak
2: bu
3: devlet olarak...
2: Bu gecikmeye mahal bırakılamayacak bir durum. Kararın gereğini yerine getirmek lazım.
3: Bir tercih yapalım yani.
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararı varken... Onu mahkum eden Ankara'daki Ağır Ceza Mahkemesi tam 11 ay gerekçeli karar yazamadı. Dosya çok büyük dedi ama yani siz bir insanı cezaevinde tutarken hakkında gerekçeli karar yazamıyorsanız, ona kanun yolu hakkı tanımıyorsanız zaten yargılamanız temelden sakat demektir. O yüzden yani bu sürecin bence de en önemli kazanımlarından biri Sayın Demirtaş'ın İstinaf Mahkemesi'nde olan dosyasında bir tahliye kararı verilmesi. Sonra dosyanın esaslığı ile ilgili elbette bir karar verilir.
1: Aksini düşünen bir konuğumuz var mı acaba Demirtaş'la ilgili? Bu iklim,
3: şu şerli düşmek durumunda hissediyorum. Yani dışarı çıkarsa hemen siyaset yapabilir, seçimini kazanabilir. Bunların hiçbirine gerek yok bu mülahazalara. Geçenlerde Selahattin Demirtaş'ın bir fotoğrafını gördük. Yani o kadar uzun yıllar geçmiş,
2: neler
3: yaşlanmış. Çocuklarının büyüdüğünü göremeyen bir siyasetçi var. Ve hakkında dediği gibi kesinleşmiş bir ceza hükmü olmadığı halde yatıyor. Lehine olan bir AİHM kararı var. İhlal Anayasa Mahkemesi'nin...
2: Anayasa Mahkemesi'nin de kararı var ama ondan daha üstün.
3: Bu kişi neden içeride?
1: Peki.
3: Terörsüz Türkiye süreci diyoruz. Milli birlik, dayanışma, toplumsal bağları güçlendirme yasası, yasa taslağını konuşuyoruz. Bu durumda bizzat kimsenin gitmiş, evini basmamış, köyünü basmamış, kimsenin kafasına silah dayamamış bil fiil. Ama neredeyse o kadar ceza almış birinin artık çıkması gerekiyor.
1: Bu arada gezi tutuklularıyla ilgili ama bir şey yok yani bu yasayla alakalı. Ama iklim ona da mı döner, Kavala'yla da mı konuşuruz gibi böyle söylemler var.
2: O biraz yanlış yorumlanıyor. Hani sanki
0: beraberinde olan
2: ama o değil ne yazık ki. Hani bu çok net aslında. Ne oldu?
1: Müstakil bir yasadan
0: bahsediyoruz. Kabaca özgür, geçici.
2: Hatta bir bilgi vereyim.
3: İçeride yani bayağı yaşlı, mağdur, hasta ama başka bir terör örgütü üyeliğine izafe edilerek tutulan bir sürü hasta, mahkum falan, yaşlı insan da var. Onlar kapsam dışına çıkarıldı. Sadece PKK'ya mahsus
2: şunu
1: geçici bir
2: yasa,
1: bir masa,
2: müstakil.
1: Yasa bu.
3: Bu eleştirilebilir ve tartışılabilir de
2: sayısı
3: yani
2: var bildiğim kadarıyla. Hükümlü olan 30 bin. Bu suçtan yani PKK'ya yardım, üye,

0: onun adına eylem yapan 30 bin hükümlüyü etkileyecek bir durum. Ama onun dışında diğer suçlar ya da diğer davalara ilişkin bir durum değil bu.
1: O halde 3000 4000 kişi Kandil'de olanları mı kastediyor o ifadede?
0: Yok, Türkiye'de cezaevinde.
1: Yani şunu demeye çalışıyorum, bu yasadan sonra Türkiye'ye dönüş yolu 6 ay içerisinde mesela bu isimler başvuru yapabilecekler.
0: O çok daha yüksek bir sayı. Onunla ilgili
2: beklenen sayı hakkında bilgisi olan var mı?
1: 3-4 bin kişi ifadesi geçiyordu.
2: Dışarıdan gelecek, dağdan gelecek, beklenen dönüş yapacak kişi sayısıyla yani ilgili tahmini bir rakam.
0: Onun bir güvenlik verisine dayandırmıyorum ama ben onunla
1: 3000-4000 civarında deniyor ama hepsi de gelmez toplam, şeklinde de bir
3: yani
1: tabii
3: Süleymaniye
1: ve
3: Erbil'de yok ama Süleymaniye ile beraber düşünüldüğünde Dohuk ve Süleymaniye ile yani dağda olmayan şehirde de olan toplamda 5000 kişi olduğu söyleniyor. Tabii bu 5000 kişinin hepsi Türkiye'ye dönmeyecektir. Çünkü bunların bir bölümü Suriye vatandaşıdır, Irak vatandaşıdır, İran vatandaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olanlar zaten bu kapsamda
4: aynen, bravo,
3: olacaklar. Yani Suriye yurttaşına siz herhangi bir infaz üzerinde
4: gelseniz olanlar.
3: Bir de tabii bu lider kadrosu var. Benim kafamı karıştıran kısım orası. Bunlar
2: onlar
3: ne
2: nereye gidecek? Mesela onların gideceği yerlerin belirtilmesi lazım. Milli istihbarat değil mi? Ya yani ona ilişkin...
5: Ama onlar çalışılmıştır zaten. Bence o ona ilişkin...
3: Ya, bilgim olmadığı için söylüyorum zaten. Büyük ihtimalle öyledir. Yani burada tabii bunlar... Profesyonel terörist yani meslekleri bu. Evet, adam örgüt lideri.
2: Bunların yerlerini ilan etmezler.
3: Sanatı bu yani öyle diyelim. Nasıl olmuş? Yani. Bu mesela PKK'ya katılan bir Kürt gencinin ömrü aşağı yukarı 2-2,5 yıl sürüyordu. 2,5 yıl sonra, bu gençler bir çatışmada ya da bazen de örgüt içi infazlar. İnfaz, 17 bin faili meçhul falan anlatılır ya onların önemli bölümü örgütün kendi infazları. Biz bunları biliyoruz yani. Yani bu gençlerin ömrü bu kadar sürüyordu.
4: Halka kendileri asimile ediyorlar gelecekte.
3: 14 yaşında katılıyor, 16-17 yaşında bu çocuk. Çoğunun anası babası haber alamıyor bu çocuklardan. Yani bir akıbeti meçhul. Çok ben bu aileleri gördüm, konuştum. Yurt dışında, yurt içinde böyle insanlar var. Şimdi hani neden oldu, nasıl olduğuya girmiyorum yani. Bu uzun hikaye, konuşuruz. Fakat örgütün elebaşı olan kişiler... Ya adam artık bastonla yürüyor dağda.
2: Aynen.
3: Yani adam 50 yılı devirmiş dağda. Yani bu işin profesyoneli
2: kariyer
3: olmuş.
2: Yapmış ya, kariyer
3: için,
2: yapmış.
3: Tabii buradaki kritik nokta bunlar. Ben şununla ilgili ben bir çekince yaşamıyorum. Bu insanlar zaten silahı bırakmak ve başka bir yol çizmek istiyorlar. Bu böyle bir şey. Yani bunu da çok yani çok emin olarak söylüyorum. Bu PKK'dan insanları ben gördüm, onlarla konuştum. Gazeteci olarak onlarla oturduk kalktık, onları dinledim. Keskin olanlarını da dinledim, pişman olanlarını da dinledim, hapis yatıp çıkanları da dinledim. Ayrıca bir yani bunun şeyleri vardır mesela. Bu konuda çok yazılıp çizilen kitaplar falan oldu. Onları da gördük yani. Hatıraları gördük, okuduk. Şimdi burada bu insanlar yani silah tutanlar şu töreni mesela küçümsemeyin. Bu tören ciddi bir tören.
1: O da bir kavşaktı. Bugün de yeni bir kavşaktayız aslında.
3: Nasıl bir şey?
1: Böyle asıl siyasetçiler de bugün öyle yorumluyor bu arada. Daha gidecek yolumuz var.
3: Girmişler.
2: Silah kebabı falan dediler.
3: Silah bırakıyor bak. Şimdi kurağa girmiş.
0: Ben sürece o zaman inanmıştım açık söyleyeyim.
3: Kurağa girmiş silahı bırakıyor oraya. Şimdi bakın o şahıslar, o silahtan başka bir şey yok onlar. Yani bütün varlıkları o. Sembolik bir şeydir oradaki tören ama önemli bir sembol. Onun devamı geliyor. Fakat şunu unutmayalım. Dünyanın hiçbir yerinde 40 yıl süren çatışma olmaz. 40 yıl sürmez. Savaş 40 yıl sürmez ya. Çatışma da 40 yıl sürmez. Demek ki Türkiye'de bu işin devamından menfaat sağlayanlar vardı. Hem devlet içinde yapılanmış Gladio gibi teşkilatlar, NATO uzantısı teşkilatlar, hem de örgütte savaş ağırlığına artık yükselmiş olanlar. Şimdi devlet içindeki bu FETÖ gibi, Gladio gibi yapılar büyük oranda tasfiye edildi. Evet. Yani biz şunu biliyoruz. PKK'ya gidip silah bırakmayın diyen, Sözde üzerinde Türk askerinin üniforması olan adamların varlığı yazıldı çizildi. Artık bunlar aşikar oldu. Yani Türk askeri değil o, Türk subayı değil. Ama oraya sızmış bir ajan gibi düşünün siz onu. Bu işten menfaat sağladılar. Bunun bir yolu da sosyolojik boyutu vardı. Yani Kürt'e zulmetmenin yolu da aslında bu çatışmayı devam ettirmekti. Bir tarafı da oydu yani. Yani siz Diyarbakır cezaevi gibi bir öykünün devamını da sürdürürseniz... Yani bu insanlara... Yani kayıtlara geçmiş şeyler, işkence vakaları, dışkı yedirmeler vesaire bunları yaşadı bu ülke. Bunlar da bu terörü üreten şeylerdi. Bir de örgüt tarafında da bunun ağları vardı. Avrupa'da bu banka kurdular ya, banka kurdular. Muazzam bir paradan bahsediyoruz. Şimdi burada hala buna direnenler olacaktır. Ama şunu unutmayalım, Demirtaş mevzusuna bağlayarak söyleyeceğim. Yani Demirtaş tabii PKK'lı değil, başka bir şey Demirtaş. Ama şunu unutmayalım, Türkiye eğer bir yeni siyasi süreç açıyorsa birlik ve bütünlük için... Bir defa herkesin pişman olma, yaptığı işten vazgeçme.

0: geri dönme, fikirlerini değiştirme hakkı vardır. Yani o kapı bir defa açık olmalı. Herkes için açık olmalı. Ben mesela şimdi örgütün yayın organlarını okuyorum. Eskiden beri okurum yani. Bunların Türkiye'de erişime yasaklı siteleri var. Bakıyorum, hiçbir şekilde tasvip edeceğim yazılar değil. Ama o olumlu bakış açısını görüyorum. Yani bir ülkenin parçası olmak istiyorlar. Tamam, bu iyi bir şey. Bu iyi bir şey. Bunu tutturabilirsek, şu süreci de düzgün yürütebilirsek, evet. Nihal Hanım aktardı. Yani zaten çerçevesi şey çizilmiş. Yani böyle böyle bir genel af, efendim affettim git falan değil yani. Bu değil.
1: Devlet kimseyi görecek, MGK var işin içinde, resmi gazete var. Dolayısıyla raporlanacak hepsi. Bu arada dediğiniz gibi şu görüntüler hakikaten vatandaşın yahu bu iş bitiyor demesine vesile olan görüntülerdi. Belki yine işte o MİT'in hazırlayacağı rapor, MGK'ya sunulması, resmi gazete, bunlar da vatandaşın hakikaten ya tamam bu iş bitti deyip rahatlayacağı
0: şuna
1: bir kavşak
0: bakın,
1: olacak.
0: Şunu
1: yani
0: ekleyeyim bakın.
1: Yeni bir kavşak.
0: Bu sürecin başlamasında en önemli etken şudur. Yani çözüm süreciyle karıştırmamak adına söylüyorum. O da belki iyi niyetli bir çabaydı ama olmadı. Her neyse. Geçmişte kaldı. Bu süreçteki en önemli etken şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle son 10 yıldaki terörle kararlı mücadelesidir. Evet. Yani terör örgütü unsurları büyük oranda yurt içinde yok edilmiştir, kalmamıştır. Yurt dışındakilerle ilgili de artık bir çözüm yapmak lazım. Sebebi şu, problem bizim kendi problemimiz olmaktan çıktı. Bu bir bölge problemidir. Türkiye, dikkat edin, özellikle son 6-7 yılda dünyanın çeşitli yerlerindeki olaylara müdahil oluyor. Libya'daki iç savaşı bitirdik. Burada katkımız var. Ukrayna-Rusya savaşını bitiriyorduk. Burada Dolmabahçe süreci yaşandı. İngilizler araya girdi, engellediler. Bize kalsa çoktan bitecekti, çoktan bitiyordu. Bakın Irak şimdi kalkınma yolunun parçası haline geliyor. Aynı şekilde bizim Suriye'de yönetimin, rejimin değişmesi, demokratik bir ülkenin kurulması ile ilgili Türkiye'nin orada katkısı var, Türkiye'nin ağırlığı var. Say say bitmez. Yani Türkiye artık Karabağ konusu var. Biz yani 30 yıllık işgali bitirdik, Karabağ yeniden Azerbaycan'ın parçası oldu. Bütün bu ya da Ermenistan'daki demokratik değişim var. Türkiye'nin ağırlığı var burada. Şimdi Türkiye bir başka bölgesel sorunu daha çözüyor. Bunu görmek zorundayız. Bunun manası nedir biliyor musunuz? Bakın şimdi bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 tane üyesi var. Rusya, Çin, Amerika, İngiltere, Fransa. Bu 5 üye bakın çok dikkatli bakın. Bu 5 üye dünyada sadece sorun üretiyorlar. Sadece sorun üretiyorlar. Bakın İngiltere'ye bakın, her taşın altından bunlar çıkıyor. Ukrayna Savaşı'nın bir numaralı müsebbibi. Amerika'ya bakın, kapımızda işte görüyorsunuz İran'a saldıran ülkedir. Fransa'ya bakın, Afrika'yı hala sömürmenin peşinde. Rusya'ya bakın, Ukrayna'da işgalci pozisyonundadır. Ne haklı olursa olsun işgalci durumda. Çin'e bakın, sadece kendi ticari menfaatini düşünen bir ülke haline gelmiş. Dünyadaki bütün sorunlara gözünü kapatıyor. Türkiye ise bu sikletine rağmen sorun çözmeye çalışıyor. Bu terör konusu da odur. Onun için hani bu dünya beşten büyüktür lafını tekrarlıyoruz ya. Bunun asıl sebebi bu. Biz oraya adayız artık. Yani bizi görmek zorunda diyor. Türkiye buna aday. Ha bu şu tartışmalar demin açılışta yeni parti diğer parti. Ya bunlar da bizim iç tartışmamız. Tabii ki biz bunları konuşuruz tartışırız ama Türkiye'nin bir de ana yönelimi var. Bir hattımız var. Bu hattın kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Hele bu konuda özellikle halkın buna verdiği destek çok önemli. Şimdi şuraya bağlayacağım. Arkadaşlarımız tabii yeni partinin tutumunu biraz seçmene bağladılar ama ben oraya bir şerh koyuyorum. O fikirde değilim. Şöyle düşünün, Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi, özür dilerim, yeni partinin milletvekili. Ya Sezgin Tanrıkulu'nu sindirebiliyorsa o seçmen, bunu da sindirir, bir şey yok ki. Sezgin Bey'in geçmişi belli, bugünü belli. Yani bugüne kadar farklı pozisyonda durmamış. Dolayısıyla ben onların çok kolay aşılabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum.
2: Bir ekleme yapayım mı?
1: Tabii lütfen.
2: Gaffar abi dedi ya işte menfaat sağlayanlar diye. Devlet hakikaten de bu kez çözüm sürecinden dolayı çok öz eleştiri yaparak bu sürece geldi. İşte Sayın Bahçeli'nin gövdesini ortaya koymasıyla birlikte. 6-7 Ekim olaylarında, Kobani olaylarında oradaydım dedim ya. Sonrasında Diyarbakır, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü değişti. Yeni gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü bizi bir briefinge davet etti. Yani nasıl menfaat sağlandığını anlatacağım. Yeni gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü Sur mahallesindeki, Sur ilçesindeki bütün evleri haritaya yansıttı. Ve yani şöyle bir harita çizmişler. Raptiye ile o gece yani 6-7 Ekim olayları yaşanırken 155'i arayan evleri tek tek raptiye ile işaretledi. İşaretleme 100'ün üzerindeydi. Sonuç dönemin FETÖ'cü emniyet müdürü bölgeye müdahale edilmesini engelledi ve işte süreç buraya kadar geldi. Menfaat sağlayanların başında FETÖ vardı süreçte. Bizler de hepimiz de sonrasında şahit olduk yaşananlara. O yüzden bu dönemde artık çok güçlü bir Türkiye devleti var. Ve buna şunu ekleyebilirim.

0: FETÖ'yü temizlemiş. Örgüt, terör örgütü manasında da artık terör örgütü adım atacak hale gelemeyecek duruma getirdiği için biz bugün bunları konuşuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti örgütü adım atacak hale, yani SİHA'sıyla, İHA'sıyla, farklı unsurlarla adım atamaz hale geldi. Ve süreç buraya evrildi. Hani halk diyor ya, işte bir şey mi verildi, şöyle mi oldu, işte Öcalan için şu mu söylenecek? Hayır. Yani gördüğümüz kadarıyla bu kez devletin konumu, bakış açısı, gücü çok farklı. Ve işte İsrail'de yaşananlar, yani İsrail ve Gazze'ye yaptığı zulüm, bölgede yaşananlar, Suriye'de yaşananlar. Kim derdi ki Suriye'de 10-12 günde bir anda her şey terse dönecek? Türk Devleti'nin de ne kadar aslında haklı olduğunu, bu süreci Sayın Bahçeli'nin nasıl çok iyi bir şekilde başlattığı bir kere daha göstermiş oldu. O yüzden ben bu çerçeveyi hakikaten de çok çalışılmış ve çok, hani biraz şunu eleştirenler oldu. Sanki ağır mı gidiyor diyenler oldu ya. Ağır gitmesi iyi bir şeydir hakikaten de. Bence
1: biraz
0: çok
1: daha
0: da hayırlı
1: şeffaf
0: oldu ağır
1: gitse daha
0: gitmesi.
1: iyi olur sadece. Galiba
2: Biraz daha
1: biraz güvenlik politikaları gereğince biraz kapıların arkasında böyle şeyler yürür. En son aslında halkla paylaşılır
2: çok
1: gibi
2: kapı var
1: açıklamışlardı.
2: arada yani.
1: Bu arada sizin de vurguladığınız gibi hakikaten yani bu sürece nasıl geldik? FETÖ'nün temizlenmesiyle, işte biraz önce söylediğiniz gibi savunma sanayindeki gelişimle, hatta işte Suriye'deki bu değişimle, jeopolitik bir takım hadiselerle birlikte bunların hepsi aslında süreci destekledi. Hatta belki iç siyasetteki uyum da, yani AK Parti MHP'nin birlikte hareket etmesi, o uyumu sağlaması. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bu sürece gelinmesine vesile oldu. Buyurun
2: Bir
1: efendim.
2: şey daha ekleyebilir miyim? Ben yasa taslağını ilk gördüğümde açıkçası DEM itiraz edecek diye düşündüm. Hiç yeni partiden ummadım. Çünkü biraz hani çıta da yüksekten başlamıştı, açılmıştı. Bence hani Devlet Bahçeli bu işleri biliyor. Hani en ileri hattan mevzuyu başlattı. Sonra yani çünkü bu işin bir koordinasyonunun olması gerekir sözünü de biz Bahçeli'den duyduk. Daha önce Umut Hakkı'nı da biz Sayın
0: Yine
2: Bahçeli'den duyduk.
0: söyledi.
2: Tabii yine söylüyor onları. Ama koordinasyon falan iyice artık ya Öcalan'a statü veriliyor. Bu iş nereye gider? Şeklindeki o korkuları yani çok fazla insanın da böyle korkusu var, takdir edersiniz ki.
3: Demek ki
2: Ama
3: o kadar cesur değillermiş.
2: sonra o taslak görünce dedim ki DEM bunu kabul etmeyebilir. Ve nitekim biz şeyi bu ekranlara çok fazla taşımıyoruz, bu programlara. Hani Kürt milliyetçilerini, bak kendisi silaha bulaşmamış, PKK için daha çıkmamış vesaire. Hatta biraz daha
4: Mücadelesini fikri ve siyasi olarak
2: Kuzey
4: veren.
2: Irak'taki çizgiye hatta yakın olduğu için, hatta biraz daha sempati ya da empatiyle karşılanmış bazı Kürt milliyetçileri var ki, bunlar bu süreçte Bahçeli'nin yaptığı çıkışı bir karşılık, bir muhataplık yapabildiği ve yaptığı için Öcalan'ı Kürtlere ihanet etmekle,
3: tabii ele geçirilmiş,
2: 7-24,
3: ele geçirilmiş şeyler.
2: Öcalan'ı hainlikle suçluyor. Şimdi bunlar programlara mainstream, ya halk bunları duyacak da ne olacak diye düşünülüyor ve çok fazla yansımıyor ama aslında bilinmesinde fayda var bunların. Yani daha çok o Kürtçü, hafif bir tabir, hani aşırı Kürt milliyetçilerinin eleştirdiği, Öcalan'ı ihanetle suçladığı bu süreçte bu gelinen yasa aslında onları çok daha fazla tetikledi. Bir taraftan da buradakileri, ya bu işler böyle nereye gidiyor, ülkeyi bölüyorsunuz. Hani bildik ezberi tekrarlıyor Türkiye ulusalcıları. Ama aşırı Kürt milliyetçileri burada Öcalan'ı ihanetle, DEM'i ihanetle suçluyorlar. Böyle bir şey nasıl, biz bir şey alamadık ki, bunun nesini destekliyorsunuz, bunca yıl boşuna mı savaştık, bunca yıl insanımız boşuna mı öldü gibi söylemler kullanıyorlar. Ha, demek ki ortada gerçekten bu terör meselesinde ister gerilla savaşı desin bir taraf, ister terör desin, sonuçta insanlar öldü ve bu insanların ölümüne ve daha da ölecek olmaları, daha da potansiyel ölümlerin gelecek olması gerçeğine dur diyen irade. Ortaya bir sade, anlaşılabilir bir yasa taslağı metni koymuş. Bunun makul beklentileri ben karşıladığını düşünüyorum.
1: Peki.
2: Ve buna evet demenin ileride olası, hani siyaset üstü diyoruz ya, siyaset içine çekilme tehlikeleri var mı? Var. Ama ona o zaman ayak dirersiniz kardeşim. Yani Ey vatandaş.
0: Yo, o da... yani çözüm
2: onu o zaman
0: ayaktırar.

0: sayla bağlı zaten.
1: Hayır, ona birileri bunu kullanmaya çalışırsa her iki taraftan, her partiden, evet.
0: Ona da müsaade etmiyor.
1: Hayır, benim dediğimi anlamadın sanırım. Ben şunu diyorum. Yani bu yasanın geçmesi, desteklerin alınması, imzaların atılması sonucu velhasıl mesela olasılık. Demin tamamen Cumhur İttifakı'na tamamen yakınlaşması. Sonra işte bazı anayasa değişiklikleri olursa vesaire, böyle korkuları var ya muhalefetin.
0: Evet, var tabii.
1: Ya sırayla ya oraya gelince tavrınızı koyarsınız. Oraya gelince ama bu olmadı, böyle olmaz dersiniz. Zaten bu gayet çıplak, sade bir infaz metni, suça bulaşmamış olanlar. Gelsin kardeşim, devletlerine güvensinler, biz onları takip edeceğiz.
0: Adım
1: bu
0: adım.
1: Kadar yani, bu kadar fazla farklı bir şey. Ya bu, bunun zaten ötesinde mesele, bir şey yok.
0: Bu tartışılsın, bu eleştirilsin. Burada bir ortak noktada buluşulsun, geçsin. Sonra anayasa değişikliği zaten olacak. Olmak
1: yani
0: zorunda.
1: Radikal Kürt milliyetçilerinin hiç beğenmediği bir yasa taslağının Türkiye'ye zarar verme ihtimali var mıdır? Klasik bir Türk milliyetçisi demokratik... kendisine bu soruyu sormalı.
2: Peki.
1: Çok basit bir yöntem önerisi yani.
0: Bu arada çok anayasa doğru bir bakış açısı, yürekten katılıyorum. Biraz...
3: Çok doğru bir analiz.
1: Nasıl?
3: Çok doğru bir analiz, yürekten katılıyorum. Çok doğru bir bakış açısı.
2: Evet. Önemli bir, dikkat çekici bir soruydu hakikaten. Şimdi Fethi Yıldız sürecinin önemli isimlerinden biriydi. Onda bir açıklaması var. Müsaadenizi aktarayım. Yapılacak tüm işlemler PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının mütakiben gerçekleştirilecektir. Kanun yürürlüğe girer girmez otomatik olarak erteleme kararları verilemeyecektir. Aslında buna dikkat çekiyor Fethi Yıldız'a. Sürecin hakikaten en önemli isimlerinden biriydi, öyle değil mi Nur Tuba Hanım?
4: Evet.
2: Fethi Yıldız'ın açıklamaları o manada hakikaten önem arz ediyor her zaman.
4: Aslında az önce Selahattin Demirtaş'la ilgili tabii konu dağıldı ama ben önemli bir bilgi aldım dün Sayın Fethi Yıldız'a sordum da bu yasa çıkınca bu yasadan faydalanabilir mi diye sordum Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili Sayın Fethi Yıldız'la sorduğumda. O da direkt bundan, bu yasadan faydalanabileceğini iletti ve olası bir şekilde önümüzdeki aylarda sanıyorum Demirtaş da artık salıverecek ve sanıyorum siyasete devam edecektir.
2: Önemli. Önemli. Tekrarlayalım efendim.
0: Evine.
2: En başından beri sorduğumuz sorulardan önemli. Biriydi.
0: Anayasa
2: çok...
0: Mahkemesi kararı değil, bu yasayla çıkacak.
2: Yani
0: bu
2: yasayla. Şimdi siz bir tekrarlayalım seyircilerimiz için müsaade ederseniz. Efendim bugün kıymetli konuğumuz Nur Tuba Aktay sağ olsun dün Fethi Yıldız'a konuşmuşlar. Fethi Yıldız'a ne sordunuz efendim siz?
4: Sayın Fethi Yıldız'a bu yasadan Selahattin Demirtaş'ın faydalanıp faydalanmayacağını sordum. Sayın Yıldız da MHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkanlığı da ki bu sürecin bunun hukuki tarafını gerçekten ilmek ilmek yani gece gündüz bence 2 senedir neredeyse bilhassa Sayın Fethi Yıldız'la bu vesileyle hukuk eğitimi almama rağmen gerçekten onun öğrencisi gibi olmaya başladı bazı birçok hukuki kavramlarda Selahattin Demirtaş'ın bu yasadan faydalanacağını söyledi. Ve
2: faydalanabilir
4: bir...
2: ya da faydalanacak
3: otomatik
2: tam olarak ifadenin
4: faydalanır.
3: Mahkemesi takdir eder faydalanır. Lehe yasa uygulaması yani lehinize bir yasa gelince mahkemeniz evet, o yasaya evet. bağlı olarak karar vermek
4: evet, faydalanırsa
3: zorunda.
4: Böyle bir durumda da sanıyorum tabii ki serbest bırakılacak vesaire ama zaten faydalanırsa Sayın zaten Bahçeli'nin aynen. de geçtiğimiz aylarda sanıyorum 5-6 ay önce de Sayın Bahçeli'nin de Demirtaş'la ilgili yaptığı açıklamada
2: daha yeni yaptı,
4: sonuna
2: iki gün
4: gelmiştir.
2: Önce
4: evet.
2: Öcalan, Umudu Ahmetler göreve Demirtaş evine dönmeli evine. İfadelerini kullanmıştı
1: siyasi
2: Devlet
1: Bahçeli.
2: Siyasi
1: yasak şartıyla tahliyesinin gerçekleşebileceği iddia ediliyor. Şimdi böyle bir koşula bağlamak da aslında çok rencide edici tabii.
2: Sonuçta olabiliyor mu? Bir hemen hukukçumuz var arada. Aramızda şey hakikaten yok, çok...
1: Hayır bu konuda bu iddianın gerçeklik payı hakkında...
3: Ne yazık ki yani o iddianın bir hukuk karşılığı yok.
1: Hukuki hani, karşılığı olmadığını biliyorum ama belki Tuğba Hanım biliyordur.
3: Yok ama şu anlamda yani nasıl yapacaksınız? Elde bir mahkeme kararı yok ki kesin
5: şahsa
3: hüküm
5: özel
3: olsun.
5: Bir kısıt yapamazsınız. Şahsa
2: özel bir kısıt çıkarsa siyaseten yasaklı halde olmuş olmaz.
4: Bence muhtemelen yasaklı olmayacak.
3: Yani,
4: siyasi
3: yasak
4: bence.
3: Olmaz da örtülü bir anlaşmadır o sadece. Yani,
0: kendisi zaten siyaset
1: örtülü. Daha resmi.
3: Daha resmi örtülü zaten bir anlaşma
1: bir pazarlık mı var?
2: Bu arada Türker Bey'in hatırlattığı da önemli. Kendisinin böyle bir ifadesi vardı bu arada. Yani siyaset yapmayacağı.
5: Yani birinci çözüm sürecinin sabote edilmesinde Demirtaş'ın parmağı vardı. Şimdi yerine koyalım her şeyi. Demirtaş öyle masum bir kişi değil.
4: Evet.
5: Hani hapiste bulunmasını da o ayrı bir tartışma konusu.
4: Artık
5: yani
4: zaten...
5: böyle bir şey hani bir iyilik meleği hapse atılmış gibi konuşamayız.
1: Ama insan
5: fakat devlet artık bu şeyleri kapatıyor, üzerine bir perde çekiyor. Şimdi burada da mesela

0: Demirtaş'ın ağabeyi PKK üyesi militanıdır ve aynı zamanda bunların yayınlarında yazar. Ben okuyorum kendisini, işim gereği takip ediyorum. Son 6 ayda 1 yıldaki çizgisine bakıyorum. Bu süreci destekliyor. Yani devletin parçası olmaya çalışıyorlar. Demin özellikle bunu söyledim. Yani bir kişi geçmişte bir şey yapmıştır. Ağır bir suç da işlemiştir ama pişmanlık kapısı açık olmak durumunda.
1: Devlet insan olmanın,
0: devlet olmanın vasfı bu. Hani dolayısıyla devlet şunu da yapabilir. Yani der ki bak sen ben seni affediyorum ama senin pozisyonun çok kritik. Sen buralara dokunursan başka bir şey olur. O da buna razı olabilir. Yani zaten bu...
2: Devlet kinle hareket etmez.
0: Ben sadece olayı zaten çerçeve çiziyorum. Bizim zaten bizim haddimiz
1: değil. Ontolojik olarak bazı hani sorunlu davranışları ya da suç teşkil eden davranışları, tutumları icra eden insanları ontolojik olarak kin beslemek ve düşmanlık etmek değil. Hani o davranışları düzelten,
2: ıslah amacı o değil.
1: Demirtaş'ın geçmişinin çok parlak olması gerekmiyor. Hakkında aldığı karar, hakkında çıkan lehine olan kararlar var. Ve o nedenle artık çıkması
0: gerekiyor. Ben de aynı şeyi söyledim aslında ama mesela lehinde çıkan kararı ben doğru bulmuyorum. AİHM sözleşmesini, AİHM'in Türkiye'ye sopa sallamasını ben doğru buluyorum. Yoksa sizinle aynı fikirdeyim.
3: Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Efendim,
1: kararı sopa sallama olarak görmesin.
0: Ben kategorik olarak AİHM'i reddetmekten yanayım. Oradayım. Pozisyonum o yani.
3: Efendim, pozisyonum. Şimdi bu iki farklı bakış açısında biraz daha konuşacağız.
0: Evet, mümkünse çıksak iyi olur. Ben o fikirdeyim.
3: Peki, bu bakış açısında konuşacağız. Nur Tuba Hanım, çok önemli bir bilgi bizimle az önce paylaştı. Fethi Yıldız'la dün görüştüğünü, Fethi Yıldız'ın Selahattin Demirtaş'ın çıkabileceği yönünde bir açıklamada bulundu.
4: Çıkar dedi direkt.
3: Özür dilerim. Direkt çıkar dedi hatta
2: efendim.
3: Bu yasadan yararlanarak birazdan detaylarını tekrar aktaracağız. Kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
5: Mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde yeni dönem başladı. Artık mükelleflerin olduğu gibi tüketicilerin de 30 bin liranın üzerindeki her türlü alışverişlerine ait tahsilat ve ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunludur. Tahsilat ve ödemelerin elden yapılması durumunda satıcı ve alıcıya her bir işlem için 7 bin liradan az olmamak üzere işleme konu olan tutarın %10'u oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak elden ödeme yapanların durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde ödeme yapana ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
3: Türk ekranlarından tekrar merhaba efendim. Enine boyuna devam ediyor. Artık yeni bir konu başlığına geçeceğiz. O da elbette fezlekeler, özel ve ağababaya malum fezlekeler söz konusu. Detaylarına bakacağız. Müsaadenizle hemen yine seyircilerimiz için aktarayım. Şimdi efendim Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Muhittin Böcek'in başkan adayı gösterilmesi karşılığında maddi menfaat temin etmekle suçlanıyor. Yine aynı zamanda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan CHP kurultayında kullanılmak üzere değişik tarihlerde menfaat temin etmekle suçlanıyor. Veli Ağbaba ise Özgür Özel'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten menfaat temin etmek, Çankaya Belediyesi'nde katı atık toplama ihalesinin istediği şirkete verilmesini sağlayarak maddi menfaat temin etmek, yerel seçimlerde İzmir ve çevresindeki belediye ve meclis üyelerinden maddi menfaat temin etmekle suçlanıyor. Fezlekelerin aslında konusu bu yönde. Şimdi biz şunu biliyorduk zaten, Özgür Özel'le ilgili kendisi de açıklamıştı son verdiği röportajda. 61 fezleke var benim hakkımda demişti, fakat bunların çoğu mesela kamu görevlisine hakaret, yani yaptığı açıklamalarla ilgili aslında fezlekelerdi. Fakat burada işler biraz değişti. Burada bir rüşvet söz konusu bu fezlekelerde. Hemen şunu da aktarayım. Nereden gelindi peki bu suçlamalara? Aslında ifadelerden. Yani kim? Mesela Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek diyor ki, Veli Ağbaba'yla görüştüm, CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon euro verilmesini istedi. Böyle bir ifadesi vardı Gökhan Böcek'in, Muhittin Böcek'in oğlunun. Yine Muhittin Böcek de demişti ki efendim, Manisa'ya giderken yanımda bir çanta içinde yaklaşık 950 bin euro götürdüm. O çantayı teslim ettim şeklinde açıklaması vardı. Son olarak Özkan Yalım da 2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanıldı.

0: olmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdim demişti. İfadeleri vardı efendim. Bu ifadelerin neticesinde aslında bu fezlekeler hazırlandı. Peki tüm bunlarla ilgili Özgür Özel ne dedi? İsterseniz müsaadenizle bir de onu izleyelim. Ardından değerlendirelim. Biraz önce aktardığımız gibi bugün aslında ekibiyle birlikte yaptığı toplantının ardından gazetecilere konuştu ve bakın neler söyledi.
1: Milletvekilinin kamu görevlisinin rüşvet suçu işlemesi ve bir milletvekilinin rüşvet suçu işlemesi ancak vereceği oyu para karşılığında satmasıyla mümkündür. Bu konuda çok açık mahkeme kararları var. O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvetle düzenlenir?
0: Şimdi kritik nokta bu. En dikkat çekici sözlerinden biri buydu. Diyor ki velev ki bir kere Özgür Özel bunu reddetti. Böyle bir şey yaşanmadı. Özkan Yalım üzerinden de Muhittin Böcek üzerinden de böyle bir para alımı söz konusu olmadı diyor. Fakat velev ki oldu. Ben yine de rüşvet almışım ya da şeklinde suçlanmamalıyım minvalinde bir açıklaması var. Çünkü milletvekiliysem eğer ancak şu şekilde suçlu olurum. Eğer oyumu satarsam el kaldırıp indirdiğimde oyumu satarsam bu suç teşkil eder. Bir şekilde yardım parası aslında rüşvet değildir diyor. Böyle midir? Yiğit Bey'le başlayalım.
2: İsterseniz ben son konuşayım. Bütün yorumcularımız bir hani siyaseten de yorumlasın. Ben teknik
0: olarak. Pekala, teknik olarak en son bakalım o halde.
2: Öyle mi istersiniz? Hukuki
0: ben hakikaten merak ettim. Yani ne rüşvet kapsamına girer ne rüşvet kapsamına girmez.
2: Özgür Bey'in bu yaptığı açıklama bence vahim. Yani rüşvet suçunun Yargıtay kararlarını 2011'den sonra anlaşılan etrafındaki kişiler okumamış. Rüşvet suçu anlatıldığı kadar öyle sadece milletvekili oyunu satarsa rüşvet olur diye değerlendirilecek bir suç değil. Şimdi rüşvet suçu kamu görevlisi şartını barındırıyor. Fakat kamu görevlileri için de aslında en üst makamda yorumlanması gereken kişi seçilmişler. Yani kamu görevlisi sadece bir başhekim, bir tapu memuru, bir öğretmenden ibaret değil. 657'ye tabi dediğimiz devlet memurlarından ibaret değil. Kamu görevlisi, Cumhurbaşkanı da bir kamu görevlisi, Meclis Başkanı da bir kamu görevlisi. Çünkü seçilerek geldiği görevlerle az önce saydığım atanmış makamları da belirleme hakkı ve imtiyazına sahip kişiler oluyor. Hele de bu milletvekili bir siyasi partinin genel başkanı olup, yine kamu görevine kavuşacak kişileri belirleme yetkisinde topluyorsa burada daha da dikkatli olması gerekiyor hukuken de. Yani siz bir partinin genel başkanı olarak bir kişiyi bir göreve getirme imkanına sahipken ve yetkisine sahipken bu yetkiyi bir menfaat karşılığında maddi menfaat, çıkar ortaklığı gibi bir hususta kullandığınızda bu tipik bir rüşvet eylemi değil, kanunun gerekçesinde bu yazmıyor gibi bir yoruma erişirseniz az önce söylediğim ahim kararları, az önce söylediğim içinde bulunduğumuz ortak kıta Avrupası hukuk sistemi ve özellikle 2012'de Türkiye'nin de taraf olduğu kabul edilen rüşvetle mücadele olarak Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği GRECO kararları diye bir karar tipi var. Bu GRECO kararları uyarınca da siz rüşveti aslında tamamen kamunun içine sirayet etmesine müsaade eden bir bakış açısıyla hareket edersiniz. Yani ben oyumu satmadım, evet ama partimin seçilecek kurulundaki kararımı sattım, bu rüşvet olmaz mantığına geliyor tersten okuduğumuzda. Bakın bu çok tehlikeli. Ben bu yorumları çok görüyorum. Ekranlarda meslektaşlarım işte diyor ki rüşvet öyle olmaz. Yani o meslektaşlarım şunu savunuyor. Eğer bir tapu memuru 100 bin TL karşılığında hakkı olmayan bir şeyi karşı tarafa verirse bu rüşvet diyor. Ama milyonluk bir kenti yönetmesi için gelen Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan para alınmasını rüşvet olarak görmüyor. Yani bu kanunun tipikliğine bir kere temelden aykırı. Kanunun gerekçesine aykırı. Az önce saydığım tüm kriterleri yorumlamaya aykırı. Yargıtay'ın son 5 ya da 10 yıllık içtihatlarını da okumadıklarını gösterir. Buradan bir koyalım bakış açısını. Ben asla hani yaptı yapmadı noktasında değilim. İlkesel olarak söylüyorum.
0: Çünkü, bu bir rüşvettir o zaman hukuken bu tanımlama, bu iddialar bu şekilde
2: tam söyleyeyim. Milletvekili olan bir genel başkanın kendi belirleyeceği kurul, bu belediye başkanlığı olabilir, milletvekilliği olabilir. Hatta partisindeki bir kamuya temas edecek yöneticilik. Yani nedir? İlçe başkanı kamuya temas ediyor, il başkanı kamuya temas ediyor. Çünkü biliyorsunuz

0: valiyle kaymakamla oturma yetkisi veriyorsunuz. On, kamu adına meydana alıyor, eylemi koyuyor, seçim çalışması yapıyor. Bu tarz görevlere bir insanı maddi menfaat karşılığında getirirseniz bu rüşvet suçudur.
1: Peki.
0: Buradaki tehlike buradan başlıyor benim için. Hani bu bir değerlendirme yapayım, sonra eklemelerim
1: olacak. Tamam, hukuken efendim Özgür Özel'in böyle bir tezi var. Fakat Yiğit Bey tam aksi, hayır bu bir rüşvet suçudur. Öyle sadece el kaldırıp indirmekte sınırlandırmamak gerekir diyor. Peki Türker Bey'e geçelim efendim. Diyelim ki Özgür Özel dediğim gibi bu iddiaları reddediyor. Böyle bir şey yaşanmadı şeklinde bir açıklaması var. Fakat vahim de iddialar, öyle değil mi? Yani dediğim gibi 1 milyon 200 bin lira verdim, 1 milyon euro verdim. İşte Gökhan Böcek, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ifadeleri aslında bunlar. Ne dersiniz?
2: Şimdi Özgür Özel şu anda hakikaten de bence bir çıkmazdı. Çünkü kendi gösterdiği adayların maalesef geldiği nokta her geçen gün. İşte dün sabah da bu sabah da uyandığımızda belediye başkanlarıyla ilgili öyle şeyler okuyoruz. Okumayı geçin. Öyle yazışmalar yaptıklarına şahit oluyoruz ki artık hani yorum yapamayacak. İşte bir televizyon kanalında artık yorum yapamamışlar ya. Yorum yapamayacak seviyeye gelmiyor. Yani burada bu sürecin Özgür Özel artık rüşvet konusunda gittiği çok aşikar. Ama Özgür Özel de artık etrafındaki o belediye başkanlarını savunamayacak hale geldi. Yani baktığımda muhalefetin de ya da muhaliflerin de sosyal medyada artık savunamadıklarını görüyoruz, şahit oluyoruz. Çünkü bu süreç ilk başladığında işte siyasi dendi, şu dendi, bu dendi. Ne derseniz deyin, geldiğimiz noktada bazı belediye başkanlarının öyle şeyleri çıkıyor ki, öyle alenen yapmışlar ki, işte 5 yıl boyunca biz buradayız, yiyin nasılsa dediklerine şahit oluyoruz. Ya da işte ben belediye binasına gidene kadar şunu şunu şunu yapacağım diye ahlaksızca şeyler söylediğine öyle şahit oluyoruz ki, sürecin buraya geleceği, evrileceği zaten çok aşikardı yani. Nereye tutsa Özgür Özel şu anda elinde kalıyor. Ve bu içinden çıkamayacak, hani o yüzden dedim yeni partinin yeni bir şeyler söyleme ihtiyacı varsa tam da tutunacağı yer Terörsüz Türkiye'ydi. Yeni bir zıplama hamlesi siyaseten yapabilirdi ve siyaseten bunun geri dönüşü olabilirdi. Ama geldiğimiz noktada zaten o kadar çok sıkışıksınız ki yani şu anda. Parti olarak çok sıkışıksınız. O belediye başkanı böyle çıkıyor. İçişleri Bakanlığı'nı yönetir dediği belediye başkanı bambaşka yazışmalarla ortaya çıkıyor. İşte bambaşka pazarlıklarla ortaya çıkıyor. İşte Erdal Beşikçioğlu'nu gösteriyor. Bak bu adam şöyle şöyle şöyle diyor. Erdal Beşikçioğlu'nun acayip acayip işleri çıkıyor. O yüzden hani hem yeni partinin gidişatının hem Özgür Özel'in gidişatının keşke öyle olmasa. Bak keşke öyle olmasa. Hakikaten de kimse siyasetin böyle olmasını istemez. Ben eminim AK Parti'nin içindekilerin de muhalefetin böyle olmasını istemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten de muhalefet de böyle halde olursa ve artık süreç ilerledikçe şunu görüyoruz. Yani en başta hakikaten de insanlarda şu vardı yorumlarda. Bu kardeşim siyasi diyen bir kesim vardı. Artık anketlerde de onu görüyoruz. Sokağa çıktığımızda, halkla da konuştuğumuzda onu görüyoruz. Ya galiba çok fena yapmışlar ya. Ya büyük yolsuzluklar var dediklerine şahit oluyoruz. O yüzden bu sürecin de işte AYM başvurusu genel kurulu bu sürecin de oraya doğru ilerlemesi
1: mümkün görüyorsunuz siz. Efendim bu arada seyircilerimiz için aktarayım, öyle kolay da bir süreç değil. Yani değil. Bu fezleke süreci nasıl işliyor şöyle bir bakalım. Önce bir savcılık fezlekeyi hazırlar, dosya TBMM'ye gönderilir. Evet, tam da o aşamadayız aslında. Karma komisyona sevk edilir, hazırlık komisyonu kurulur. Burada o milletvekili gider savunmasını yapar. Ardından karma komisyon bu savunma üzerine bir karar verir. Ardından TBMM genel kuruluna gelir. Sonra oylanır. Sonra bir de AYM başvurusu içinde bir süre veriliyor. 7 gün kadar. Son olarak artık yargılama süreci, yani dokunulmazlık kaldırılırsa o kişinin yargılama süreci başlar. Bu arada milletvekilliği de aslında düşmüş olmuyor. Yani yargılama
3: görevde.
1: Görevde yani
3: tabii
1: milletvekilliği asla sona eriyor. Anlamını taşımıyor. Şimdi bu arada en son ne zaman mesela bu sistem uygulandı? Aslında 28. dönemde hiçbir milletvekilinin fezlekesine ilişkin böyle bir karar alınmadı. Yani şu an ki mevcut durumdaki 28. dönem milletvekillerinin tavrı biraz daha bu fezlekeleri ötelemek noktasında diyebiliriz. Nitekim 2 hafta öncesine
4: arada
1: kadar da
4: Cumhurbaşkanlığı var yalnız benim bildiğim kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na geliyor.
1: Olabilir.
4: Ondan
1: evet
4: sonra Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. O uygun görmek
3: yok
4: kararına
3: o şöyle şeye öyle gelmesi. Dosya TBB'ye gönderilir kısmı var ya, gönderen Adalet Bakanlığı
0: Cumhurbaşkanı yardımcısı Elif.

0: meydana gelmesi gerekiyor ki.
1: Cumhurbaşkanlığı eliyle gönderiliyor.
0: Şu an bakanlıkta, bakanlık, evet. Cevdet... Genel süreç grafiğinde diyorum.
2: Ha, evet. Siz ama o şey
0: Adalet Bakanlığı'na gelir. Sonra Cumhurbaşkanlığı'na gider.
3: Evet.
0: Cumhurbaşkanlığından uygunluk yönetimi gelince hazırlık karma komisyon giriyor o zaman orada devreye.
2: Yani o ikinci
0: madde. Ve genel kurula gelmeden genellikle karma komisyon da biraz rafta bekliyor.
1: Oylama gizli
3: aslında
1: oluyor.
3: Aslında şöyle, bütün dosyalar karma komisyon hazırlığı olmadan milletvekillerini uhdesinde bekliyor şu anda. Onlara veriliyor. Hı hı. Karma komisyon hazırlığı yapılmadan Adalet Komisyonu'nda altta duruyor. Yani bin dosya
1: yüzlerce var. Yüzlerce fezleke var şu an. Evet, pek yani, çok kişi hakkında.
2: Yanılmıyorsam
1: onların hepsi
2: biz
1: duruyor.
2: Ona bakmıştık. 1100 evet, fezleke var 28. dönemde. Daha önce 1700'leri bulmuştu. Evet. Birçok milletvekili yeniden şu seçilmeyince takvim düştü.
1: Bu arada AK Parti tarafından da 2 hafta öncesine kadar şu an gündemimizde evet, fezlekeler konusu yok şeklinde açıklamalar gelmişti ama tabii bu Özgür Özel'in fezlekesinden önceki durumdan bahsediyorum. Şimdi yeni bir şeyden bahsediyoruz. Özgür Özel'le ilgili fezleke daha birkaç günlük. Dolayısıyla ya, nasıl adım atacak meclis?
3: Hani Nihal Hanım'ın dediği gibi bir kere şeye gelecek. Yani meclise geliyor. Önümüzdeki pazartesi günü falan. En geç gelir. Oradan sonra siyasetin ne tavır alacağını konuşacağız.
1: Ne tavır alır efendim siyaset?
3: Onları buyurun. Yorumlar.
1: Hadi buyurun. Kimden başlayalım? Can Bey, siyaset ne tavır alacak?
4: Şöyle, biraz önce söylediniz. Önce AK Parti Grup Başkan Vekili dedi ki bizim böyle bir gündemimiz yok fezlekelerle ilgili. 2 hafta önce de olsak bu tartışılıyordu. Nasıl tartışılıyordu? Bu Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilgili çıkan işte iddialar, tartışmalar ortaya çıktıktan sonra biz bunları konuştuk. Zaten fezleke, daha öncesinden de bir fezleke çıkmıştı. Bu ilk değil. Daha önce de çıkmıştı. Antalya ile ilgili bir fezlekesi var Sayın Özgür Özel'in.
1: Dediğim gibi 61 fezleke var aslında yani, ama çoğu
4: bu konularla ilgili. Yani, rüşvet ve yolsuzluk evet, iddiası ile ilgili daha önce de bir fezlekesi
3: vardı. Can onu
4: vardı.
3: Bir düzelteyim müsaadenle. Antalya
1: birleştirildi.
3: Evet, hepsi aynen, birleştirildi. Tamam. Şimdi geliyor tamam, yani. Biz o kararları gördük aslında tamam, dediğim
4: gördük. Yani evet, bunu doğru tartıştık. Aha. Hatta bu tartışmanın üzerinden Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı, Numan Kurtulmuş'la yaptığı röportajda hı hı, Sayın Meclis Başkanı bunu sordu. Sayın Meclis Başkanı da dedi ki, çok net, eğer meclis bir milletvekilini, kim olursa olsun milletvekili dokunulmazlık tartışmasına girer ve bir kişinin dokunulmazlığını kaldırırsa, bu başka siyasi kapılar açar. Şimdi bu şunu söylüyor. Bu bir kere siyaseten evet dokunulmazlık kaldırılabilir. Kaldırıldı. Daha önce yaşadık. Terör dolayısıyla de MİDEP milletvekilleri kaldırıldı.
1: 2022'de i̇şte, galiba Selahattin, en son devreden bir milletvekili.
4: 93'te kaldırıldı.
3: 93. Kaldırıldı. Ondan sonra bu işlemler pek yapılmadı. Karıştırılıyor. Evet.
4: O da işte terör
1: kapsamında.
3: 2016 az önce ve, Nihal Hanım da dedi. Anayasa değişikliğiyle geçici ve, 20. Evet, madde.
4: Doğru. Anayasa değişikliği ve bir de son olarak yine HDP milletvekilinin bir fotoğraf dolayısıyla hı-hı, yurt dışına çıkmıştı. Firariydi zaten, onun dokunulmazlığı kalktı. O da terörlü. Bunun dışındaki yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, şu bu bir sürü var muhakkak. Millet araba kazası yapmıştır, trafik kazası yapıyor. Bu geliyor, geliyor bu tartışmalar. Soruşturma geçiriyor ve fezleke gönderilebiliyor. Hiçbir milletvekili ilgili bir tasarrufta bulunmamış. Meclis, hiçbir siyasi parti, sadece meclis değil. Hükümet, iktidar partisi. İktidar partisinin unsuru, ittifak ortağı, MHP, muhalefet partileri. Hiçbir siyasi parti bugüne kadar bu konuyla ilgili bir tasarrufta bulunmamış. Aklına dahi getirmemiş. Şimdi eğer bu konuda ana muhalefet partisi liderinin dokunulmazlığı kaldırılıp, mahkeme önüne gönderilip, ki çok büyük iddialar ki buna benzer iddialardaki suçlama yapılan kişilerin hepsi tutuklu. Hı hı. Ki büyük bir ihtimalle tutuklanır, dokunulmazlığı kaldırılır ve mahkeme önüne çıkarsa, yani savcı önüne çıkarsa. Tutuklanmaya ulaşan bir sürece evrilirse ne yazık ki siyaset, Türk siyaseti krize girer. Bir ana muhalefet partisi liderine dokunulmazlığını kaldıracaksınız ve tutuklanma olasılığı olan bir sürecin içine dahil edeceksiniz. Bunu siyaset kaldıramaz, Türkiye'de kaldırılamaz. Yani burada bir kere iddia.
1: Evet.
3: Ve çıkıyor, niye kaldıramaz ki?
4: Ve çıkıyor diyor ki ana muhalefet partisi lideri, yalan.
1: Evet.
4: Şimdi Muhittin Böceğin
1: bir cevap var beyanına, mı buna, niye kaldıramaz?
4: Yok yok şöyle bitireyim de versene. Tabii. Muhittin Böceğin beyanına ki İlk beyanında Muhittin Böcek hiçbir şey yapmadım. Bu

0: iddialar yalandır diye el yazısıyla açıklamalar yaparken değişti, olabilir. Sonradan değişmiş olabilir. Yine aynı şekilde Özkan Yalım el yazısıyla gazetecilere, bir takım gazetecilere hepsi yalan. Benim bütün mal varlığım milletvekilliğinden önceydi, belediye başkanlığımdan önceydi. Ben zaten zengin biriyim diye açıklama yaparken birden evinin bahçesine poşetle para bıraktığını iddia edip, yani bir beyan üzerinden bir genel başkanın karşı tarafın beyanıyla doğru kabul edip yargılanmasını isterken, diğer taraftan genel başkanın bunlar tamamıyla iftira. Çünkü adamları buraya zorladılar beyanını kabul etmiyoruz. Bir kere bu ayrımcılık hukuken de siyaseten de doğru değil. Muhittin Böcek'in, Özkan Yalın'ın beyanını kabul ediyorsanız, bunu doğru kabul edip tartışıyorsanız ve rüşvet aldığı iddiasında bulunmuyorsanız, o zaman Özgür Özel'in de beyanını kabul edeceksiniz. Demek ki rüşvet almamış diyeceksiniz. Şimdi bu tartışmayı biz ana muhalefet partisi liderini bu tartışmaların içine sokarsanız ki Türkiye seçime giderken, o zaman toplumda bu kutuplaşmayı daha da derinleştirirsiniz. Peki. Bir kere mahkeme kararları ne olursa olsun, ben mutlak mutlanla ilgili de aynı tespiti, aynı değerlendirmeyi yapmıştım. Siyasi bir kriz olur, mahkemenin verdiği karar hukuki olabilir ama siyaset mahkeme kararıyla dizayn edilemez. O yüzden evet, hukuki bir karardır, bunu kabul ederiz, kabul etmek zorundayız. Bunu kabul ediyoruz zaten ama siyasetin içine bu kadar girerse mahkemeler ve mahkemeler verdiği kararlarla bu kadar siyasetin içine dahil olursa, o kutuplaşmayı derinleştirmekten başka bir şeye hizmet etmez.
1: Böyle mi olur Gaffar Bey? Siyaset krize mi girer böyle bir durumda? Siyaset nasıl adım atacak sizce fezleke konusunda?
2: Yani Türkiye eski Türkiye olsa krize girerdi. Ben o fikirde değilim. Yani Türkiye artık büyük gündemleri konuşabilen bir ülke oldu. Yani evet, eski parametrelerle baktığımızda Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanı ile ilgili bir dava açılırsa, bu kişi hüküm giyerse vesaire, bu gerçekten Türkiye'de krize sebep olurdu. Eski Türkiye'de. Sadece bu değil. Eski Türkiye'de bir tane muhtar, büyükçe bir mahallenin muhtarı olan birisi, tırnak içinde söylüyorum, af buyurun yani teşbihte, birazcık edepsizlik yapsa, çıksa, büyük burada bir facia oldu, emniyet müdürü bizi mahvediyor, yollarımızı kapadı falan dese, olay olurdu. Olurdu. Neden olurdu biliyor musunuz? Bunu, yani normal koşullar altında hukuk devleti içinde olması gereken bir süreci kriz dinamiği haline getirebilecek odaklar vardı. Bugün bir onlar yok. Öyle odaklar yok. İkincisi, Türkiye büyük gündemleri konuşuyor. Çok büyük gündemleri konuşuyor. Mesela şunu tartışıyoruz. İşte Türkiye uçak yapıyor. Şimdi bir milli muharip uçağımız var. Biz bu uçak konusunu konuşurken ben başından beri konuştum, yazdım, çizdiğim hepsi ortada. Mesela bazı meslektaşlarımız vardı, kalorifer peteği diyorlardı uçağa. Şimdi aynı meslektaşlarımız yok ya öyle değilmiş diyorlar. Bir dakika, burada bir ciddi bir iş varmış diyorlar. Yani tanımaları mümkün olduğunda, yeni Türkiye ile tanışmaları mümkün olduğunda onlar da bakış açılarını revize ediyorlar, ağızlarını değiştiriyor. Olumlu bir şey, bu yanlış bir şey değil. Şimdi bugün Türkiye'nin geldiği pozisyon itibariyle, bölgesel güç olarak ağırlığı itibariyle, ekonomik varlığı itibariyle baktığımızda Türkiye'de böylesi bir durum siyaseten sorun olur ama bir krize dönüşmez. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan kişi Ekrem Bey şimdi hapistedir. O da yani biliyorsunuz soruşturmalardan evvel Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi ve şöyle denildi. Yani bu şahısla ilgili bir operasyon olursa, bir kovuşturma olursa Türkiye krize sürüklenir denildi, sürüklenmedi.
0: Yani
2: bunu ben nereye okudum? Onu da söyleyeyim.
0: Yani,
2: Can seni tenzih ederek söylüyorum. Yok,
0: 60
2: yani
0: milyar gördüğüm, piyasaya sürünce,
2: şimdi nerede hani gördüm ben bunu? Yani mesela bunu İngiliz Financial Times yazdı. İngiliz The Economist yazdı. New York Times yazdı. Washington Post yazdı. Wall Street Journal yazdı. Bunlar yazdı. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Rus medyası bile böyle yazdı ya. O akıl alır gibi değil. Onlar da dediler ya. İlk kez Ruslarla İngilizler aynı şeyi yazdı. Dediler ki sakın ha sakın belediye operasyonu Türkiye yapmasın. Yaparsa Türkiye mahvolur, biter. Bir defa Türkiye ekonomisi diye bir şey kalmaz. Acınızdan ölürsünüz falan yazdılar yani. Tabii yok, Malatya yani ağzıyla söylüyorum. Ben abartarak söylüyorum. Öyle olmadı. Şimdi benim fikrime geleyim. Bir defa şu süreç 8 madde. Bir de Nihal Hanım eksiği de söyledi. Bir madde, bir yer daha var orada.
0: 9 madde yani.
2: 9'muş aslında. Evet.
1: Ya en az 2 aylık süreç biz,
2: bir şey söyleyeceğim.
1: Bu arada Allah süreçle aşkına ilgili hani yani, bir önceki süreçte bakmış dedim.
2: Ben şimdi Özgür Bey'in, Veli Bey'in şahsından ayrı konuşuyorum. Sakın öyle bir şey anlaşılmasın. Bir öyle haddim değil. Yani bir kimseye bir şey isnat edemem. Fakat ya bir milletvekilini mahkeme karşısına çıkarmak ne kadar zormuş ya.
1: Evet.
2: Ya bu nasıl bir dokunulmaz?
0: Ama
2: kaç tane sınır var?

0: Zor.
1: Şimdi bu kadar zırh, bak, bu kadar zırh yetmezmiş gibi bir de sevgili Can diyor ki ya diyor bir de kriz çıkar diyor. 10. zırhı da sen ekledin yani. Ama ya şimdi bu, benim kanaatim şu arkadaşlar.
2: Bir fırsata dönüştüren bir akıl var çünkü.
3: Ama bak şöyle yanlış anlaşılmasın.
4: Birden fazla aşama var gibi görünüyor ama hepsi tek aşama.
1: Benim kanaatim şu.
3: Ben ekonomik kriz demiyorum bak.
1: O yanlış. Siyasi kriz. Siyasi kriz. Onu anladım. Onu anladım. Demin örneği ben öyle verdim.
3: O bizim değerlendireceğimiz bir konu değil zaten.
1: Şimdi şuna geleyim.
4: Can şunu söylesene. Birden fazla mertebe gibi görünüyor ama aslında zaten çok tek kişi veriyor ya.
1: Senin sözün değil diye özellikle söyledim. Yani Financial Times falan onun için örnek verdi. Onlar ekonomik kriz diyordu. Sen de siyasi kriz dedin. Bence çıkmaz ama zaten ya bu kadar aşamayı aşıp da yani zor görülüyor ve bana pek olacak gibi gelmiyor. Benim kanaatim şu. Benim kanaatim şu. Mecliste ne kadar fezleke varsa Türkiye Cumhuriyeti savcılarının başında Cumhuriyet savcısı yazıyor değil mi? Yani bunlar NATO'nun elemanı değil arkadaşlar. Bunlar Avrupa Komisyonu'nun elemanı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları. Zaten ortada bir iddia varken bu insanların soruşturma yapmaması kendi görevlerini yapmamaları anlamına gelir. Savcı bunu yapacak. Buna mecbur yapmak. Yapmak zorunda yani.
3: Tabii orada
1: çünkü şöyle düşünün. Mesela gazetelere yansımış. Haber olmuş. Biz konuşuyoruz. Alenileşmiş. E tamam o da bir fezleke hazırlar.
3: Tabii, tabii, orada bir
1: bundan bağımsız zaten. Söylüyorum. Orada tamamı için. Bunun içinde trafik suçlarından gerçi vekiller trafik var. Suçlarından muaflar yani çakar
3: makarları var.
1: Ya kaza onlara ceza yazın kaza burada yani. Onu geçmişte ama kaza maza falan olabilir işte, öyle şeyler. Onları da dahil ederek söylüyorum. Benim kanaatim benim elimde bir yetki olsa ben hızlıca bütün vekillerin hakim karşısına çıkmasını Özgür Bey de dahil hepsinin savunmalarını layıkıyla yapmalarını aklanmalarını bak,
5: yani bu arada bunu da hep şöyle dedi
1: ben
5: ya,
1: bunu arzu ederim. Buradan bir kriz bir parti
5: politikası bu. Yani şunu bir
3: şey asıl mesele
1: şöyle bakalım
5: asıl kalmaz. Mesele kürsü dokunulmazlıdır yani milletvekiline verilmesi gereken yani. Diğer suçlar
4: bu kuralın bir hikmeti var değil mi? Bir
1: dokunulmazlık yok ki ben
4: milleti temsil ettikleri için bir dokunulmazlığa
5: bunu biraz kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırmak gerekir diye hep tartışmalar olmaz,
1: bak, fiilen, burada fiilen bir dokunulmazlık inşa edilmiş. Bir şey söyleyerek bitireyim.
0: Yok anayasal
1: şimdi Özgür Bey bir partinin genel başkanıdır ve kendisiyle ilgili fezleke hazırlanmış. Sayın Devlet Bahçeli de bir partinin genel başkanı. Kendisiyle ilgili fezleke yok. Şimdi fezleke olanla olmayanı ayırmak zorundayız. Kusura bakmayın ya. Ben şimdi şunu da diyemem yani. Efendim bütün genel başkanlar, bütün milletvekilleri koruma altında olsun. Niye böyle diyeyim ki?
5: Peki.
1: Ben gazeteciyim. Bakın bir sürü gazetecilerle iddialar var. İlgili iddialar var. Ben şunu açık söylüyorum. Ki bir meslektaşımı suçlanmam ama ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Benim böyle bir şeyim. Demin Nihal Hanım benim bir sözümden alınganlık gösterdi. Asla öyle bir şey kastetmedim. Demek ki hassassınız yani. Diyorsunuz ki siz de... Ya ben temizim kardeşim, bana ima bile yapamazsın
4: ben
1: diyorsunuz.
4: Ben ekşiyi bırakın pul biber
1: tabii yani gayet iyi anladım. Yani. Hassasiyetinizi
4: demek
1: anladım ben sizin.
4: Herhalde anlarsınız.
1: Gayet de iyi anladım.
4: Gazetecilerin nasıl hedefe konduğunu.
1: Çok haklısınız.
4: Nasıl böyle çeşitli kamplara bölüştürüldüğünü
1: çok
4: ve
1: haklısınız.
4: Haklarında ithamlar şimdi, üretildiğini.
1: Ben şöyle.
4: Hepimiz görüyoruz.
1: Tabii, şunu rahatlıkla söylüyorum.
4: Dün bu stüdyoda arkadaşlık ettiğimiz bazen tartıştığımız insanların... Sonra nelere karıştığını görüyoruz. İnsanlar da haklı bir güvensizlik
1: haklısınız. Ben de
4: bu güvensizliği perçinleyecek ifadelerden.
1: Tabii tabii ben size hak verdim. Öyle bir kastım yoktu zaten.
4: Ben sadece toplu taşımadan düzgün bir biçimde yararlandığımı ifade etmek için.
1: Ben zaten sizinle ilgili asla öyle bir suizanda bulunmam. Siz yani hassasiyet gösterdiniz onu da anlıyorum. Bunu şunun için bu örneği veriyorum bakın. Yani temiz ve düzgün insanlar, haklarında şahibi olmayan insanlar... Çok rahat derler ki ya gelsin vur gelsin ya. Kafayı yakınca ile ilgili bir şey varsa gelsin kardeşim. Gelsin buyursun gelsin yani. Sorun yok.
4: Karşı tarafın
1: Veli Bey için de Özgür Bey için de ben şunu beklerim.
5: Öngörünüz nedir? Ne göreceğiz biz mecliste sizce?
1: Benim öngörüm şu. Bu böyle bir davaya falan dönüşmez.
5: Peki.
1: Mecliste kalır bunlar. Yani büyük ihtimalle meclisteki çoğunluk milletvekilleri de ya şimdi bir
5: dönemin sona ermesini bekleriz.
1: Böyle bir siyasi bir şey çıkarmayın önümüze derler. Anayasa konusu gelecek. Anayasa tartışacak ki ben de tartışılmasını istiyorum. Yani
4: keşke
1: anayasa yeni bir anayasamız
4: önce
1: olsun istiyorum.
4: Da onları
1: bunlar konuşulacak. Onların olduğu
4: asıl
1: bir durumda burada ne olur mesela? Ben gene tahminde bulunayım, toto yapayım. Mesela Devlet Bey der ki yani akil adam olarak ya bu işleri çok ısıtmayın kardeşimler. Devlet Bey'den de o sinyal gelince herkes bir adım geri çekilir.
4: Bilmiyorum Devlet Bey'in de
1: böylece devam eder. Benim bu tahminim peki. Toto tahmini gibi düşünüyorum.
5: Öyle der mi? Nur Tuba Hanım Devlet Bey. Hemen Türker Hanım da eklesin görünmüyor. Sonra dönelim. Buyurun.
3: Ben ekleyeyim.
5: Tabii buyurun ekleyin.
3: Siyasi kriz dedi ya. Can siyasi kriz dedi ya. Bu arada hani Gafar abiye de orada katılıyor. Muhtemelen bence süreç
5: sonuçlanacak.
3: Çünkü öyle mi? Mutlak butlam olacağını düşünmeyenler de çoğunluktaydı.

0: belediyeleri de operasyon olmayacağını düşünenler çoğunluktaydı. Erdoğan. Bence süreç sonuçlanacaktır. Ben bunu bir bilgiye dayalı söylemiyorum. Sadece biraz öyle okuma yapıyorum. Çünkü mutlak mutlanda çıkmayacağını söyleyen çok kişi vardı. Hatta biraz mevzular ağırlaşınca denildi ki çıkmayacak denildi. Ama çıktı. Şimdi siyasi kriz diyor ya Can Özçelik. Siyasi kriz nerede çıkar?
1: Ben ama dosyaya bakıp çıkmaz diyordum.
0: Siyasi kriz nerede çıkar? Siyasi kriz yeni partide çıkar. Gafar abinin söylediği şey doğru. Artık Türkiye bunları kaldırabiliyor, konuşabiliyor. Siyasi kriz yeni partinin kendisinde çıkar. Yeni parti daha yeni adımlar atarken belki de önünde çok daha büyük problemlerle karşılaşır.
2: Kendi aralarında bir kriz çıkar bayağı aslında.
0: Evet, kendi aralarında problem
2: yani
0: çıkar. Ekrem İmamoğlu değil miydi ki? Gel de silkele diyen kişi değil miydi Sayın İmamoğlu? Demek ki bu şeyler yaşanabilir mi? Siyasi krize de kendi içinde düşüyor. Türkiye siyasi bir krize girmiyor. CHP'nin kendi siyasi krize girdi. Geldiği noktada mutlak geldi. CHP parçalandı. Siyasi kriz ana muhalefeti vurdu. Türkiye'yi değil.
1: Yeni partide ben bir kriz görmedim. Sen de bilmiyorum.
3: Ben de şu süreci görerek söylüyorum. Yani 9 madde var ya Nihal Hanım'ın eklediği bir taneyle. Ya bu bitecek gibi gelmedi bana.
0: Biter, biter.
2: O 2 ay var. 2 ay. Genelde öyle diyorlar. Önceki süreçlerde 2 ay bulmuş.
1: O hızlı gidiyor.
4: Hızlı ve etkin yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle o süreç çok hızlı gider yani.
2: Nur Tuban, sizce ne olacak? Neye varacak? Bu işin sonu siyaset nasıl bir adım atacak? Velev ki kabul edildi bu fezlekeler, bir siyasi kriz çıkar mı Can Bey'in söylediği?
5: Ya tabii bu Türk siyasi tarihinde mecliste bu tip örnekleri gördük ve birçoğu sonuçlanmadı. Ancak ben de yine mecliste önemli bir kaynağıma gelmeden sordum. Hani bunun tabii bu kez ismini açıklayamıyorum ama bu kez yani aslında sadece fezleke tabii ki de detayları biliyor. Aslında meclisin daha önce o yargının işte nasıl işlediğin aralarındaki o sonuca nihayet epey erilmemiş. Öncelikle şunu ayırmamız gerektiğini söylediler. Fezleke'nin bir mahkumiyet kararı olmadığını asla lütfen değil vurgulamalısınız. Çünkü bu Özgür Özel ve işte bu iddianın meclisin önüne gelmesi. Peki hukuki sürecin nasıl işleyeceğini sordum ben. Fezleke'nin önce TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerine oluşan karma komisyona gideceği, dosyanın burada inceleneceği ve komisyonun gizli oylamasıyla kararın verileceğini ilettiler. Aslında meselenin yine bu dönem maalesef siyasi tartışmadan çıkıp yine tamamen hukuki ve parlamenter bir prosedürle girmiş durumda. Şunu da iletmemi istediler özellikle. Fezleke'de yer aldığı belirtilen suçlamanın Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesinde düzenlenen rüşvet suçu.
2: Kanun hatta diyor zincirleme ki, rüşvet evet, ifadesi işte var. Bir de galiba artıyor değil mi?
5: Notlarımdan tabii şimdi üstadlar buradayken hukukçuların yanında. O yüzden onların notunu iletiyor olarak ilettiğim için kendi yorumum değil. Kanunun görevin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için bir kamu görevlisine ya da onun göstereceği bir kişiye menfaat sağlanması halinde rüşvet suçu gündeme gelir. Elbette bu suçun oluşup oluşmadığına karar verecek olan bağımsız mahkemedir, yargıdır. Hı hı. Tabii bu vesileyle şeyi de hatırlatmakta fayda var. Çünkü şimdi şey konuşuluyor. Yani Özgür Özel yeni partiyi kurdu siyasi tarafta.
1: Ama doğru mahkemelerdir. Mahkeme yani bu yargılama olmayacağı için dokunulmazlık kalkmadan zaten kadük kalıyor. Yani,
6: yok kalmıyor. İddiayı savcı soruşturma izni almak için fezlekeye bağlıyor ya. Tamam. Haliyle muhatap suçlanan
1: hayır,
6: kişi
1: suçlanan kişi
6: diyor. Ben bu suçla
1: kalıyor,
6: suçlanamam diyor şu anda.
1: Evet işte kadük kalıyor.
6: Hayır, kadük şu ama rüşvet suçu var mı yok mu tartışmasıyla başladık biz.
1: Tamam hayır, ona itiraz etmiyorum. Ben
6: o yorumda şunu görüyorum. Yani yanlış anladıysam. Burada rüşvet iddiası tartışılmaya uygun bir iddia deniliyor.
1: Hayır bu evet, tartışılabilir. Bu tartışılabilir.
5: Yani, ama
1: bu
5: onların
6: yani kategorik reddedilemez. Kategorik olarak reddedilemez deniyor.
5: Aslında hukuki boyutun hem de meclisin usulüyle beraber. Evet.
1: Ama bak, burada şu da şunu da söylüyor. Ya
5: beraber konuşulması zorunlu
6: deniliyor. Tabii tabii ben o, zaten öyle
1: şunu
6: olacak.
1: Şunu da söylüyor mecburen aslında. Mahkeme kararı versin. Mahkeme. Orada mahkeme ama yürüyen bir mahkeme, var zaten.
6: Hayır mahkeme bir karar vermesi
1: için. Bir de bu
6: için
1: olayla ilgili önce iddianamenin çıkması lazım.
6: Yok şöyle o zaman tam anlatayım.
2: Evet ama şimdi şu an kararı siz veremez.
6: Siz tamamlayın Can tamamlasın ben bir
5: ya
6: şey anlatayım.
5: Ya ben tabii bu ilgili kaynağımın yorumu değil ama hatırlayın ya şimdi şey söyleniyor.
1: Ben o yoruma istinaden söylüyorum.
6: O zaman
1: şey
6: ben de o Can'a mesela.
1: Destek vermek için söyledim zaten doğru.
6: Ben de itiraz etmiyorum.
5: Ben sadece iletim ben çünkü hukukçu olmadığım için.
1: Hayır hayır ama iddianame yok ki ortada daha. İddianame yok. Sadece iddialar var.
4: Ama hatırlayın. Olabilmesi için işte fezlekenin
6: gerekiyor. Can gel
4: genel kurumdan geçmesi gerekiyor diye.
1: Hayır, onu ayırıp, onun dosyasını ayırıp o davayı devam ettirebilir.
5: Soruşturma dosyası vardı hatırlasanıza.

0: Ben de bunu söylüyorum zaten.
1: Tamam, o da, sen tecrübelisin bu konuda.
0: Sayın dostum birlikte da bunu söylüyor. Diyor ki Özgür Özel'in dosyasını ayıracaksınız. O dava yürüsün, sonuçlansın. Tabii. Mahkeme tamam. Eğer, mahkeme eğer burada bir rüşvet var deyip kararı kesinleştirirse ki Yargıtay aşaması da var. Sadece yerel mahkeme değil.
1: Ama işte ikisi bir arada demiyor.
0: Yok bir dakika.
1: Onlar olsun
0: kesinleştirirse,
1: demiyor.
0: Kesinleştirirse, kesinleşmeden olmaz zaten. Kesinleştirirse o zaman dokunulmazlığı kaldınız ve yargılarız diyor.
1: Tamam.
0: Onun dışında bugün itibariyle bu yapılacak sistem olmaz. Zaten söylüyor deneyimli hukukçu arkadaş kimse yani.
2: Olmaz.
0: Doğrusunu söylüyor yani. Doğrusunu söylüyor.
3: Ama şöyle ben tabii

0: meselemiz...
1: Kuşu değil sadece, vekil ama aynı zamanda.
2: Evet. Bilmiyorum ben.
0: Yani mecliste görevli birisi. Tamam,
3: mecliste görevli.
0: Hukukçuyum
2: doğru ama şöyle, doğru bir tespit yapıyorum.
0: Şu önemli bence, şimdi bu meselenin tabii siyasi tarafta konuşuluyor. İşte yeni parti kurdu, işte yine siyasi yasak getirecek falan gibi argümanlar. Hatırlayın, geçtiğimiz aylarda Sayın Akın Güllek bir açıklama yapmıştı. Bu baz istasyonu ile ilgili falan 15 Ocak 2024'te Manisa'da gerçekleştirdiği baz istasyonu. Ya bu aslında bir soruşturma dosyasında bunların olduğu belli yani. Hani bu olay da o zaman konuşulmaya başlandı yani gündemde olan bir hadise. Hani bugün çıkmış hadi sen genel başkan oldun bu meseleyi açtık algısı değil.
4: Hatta bunu... dün Manisa İl Başkanı Özgür Özel'in
0: yani, dosyada
4: ben
0: şeyler
4: şöyle belli. İfade edeyim. Manisa'da buyurun. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 12 tutuklu var. Hı hı. Uşak Belediyesi'ndeki soruşturmada artık 20'nin üstünde. Ona bağlı olarak aynı eylemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yani aynı eylem dediğim aynı kişilerin farklı eylemleri var. Orada yürüyen bir soruşturma var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının bu sefer Veli Ağbaba'ya geliyoruz. 6 ayrı belediyedeki eylemlerle ilgili 6 ayrı soruşturması var. Şimdi bunların hepsi belli oranda süzülüp geliyor. Yani gelen fezlekeler bunlar. Hı hı. Haliyle bu kadar eylemlilik bir arada olunca sevgili Can'ın dediği gibi burada dokunulmazlıklar kaldırılmadan iddianameler çıkar ortaya. Hı. Biz şunu görürüz 12-13 sanıklı evet. bir Manisa iddianamesi, İstanbul'da 10 sanığı aşan bir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesi görürüz. Bu iddianameler de karma komisyona iletilir. Aynen. Ve karma komisyon evet. ama şeyi beklemeden bence yani o konuda bir gerekçeli karar, bir kesin karar beklemeden çünkü şöyle bir iddiayla karşılaşacağız büyük ihtimalle. Örnek veriyorum işte Veli Ağbaba'nın şoförü tutuklu, danışmanı tutuklu, abisi tutuklu, Özgür Özel'in en yakın arkadaşları tutuklu. Hadi bakalım siz bu isimler olmadan bir yargılamayı götürün. En sonunda biz bakalım noktasında belki siyaset böyle davranmaz. O iddianameler ve yargılamaların devamı geldikçe bir karar verirler. Çünkü şunu da göz ardı etmemek lazım. Asla kimsenin tutuklanması benim hayat boyu öngörüp isteyebileceğim bir şey değil. Hep karşısında durduğum bir durum.
0: Hele hüküm ama giymeden çok maalesef.
4: Ya, yani az önce konuşuyoruz ya, ya Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına da en baştan beri evet. karşıyım. Görevinden uzaklaştıracaksanız uzaklaştırın iddialar sebebiyle. Ama bir yıl aşkın süredir tutuklu. Keza diğer sanıklar. Şuraya geleceğim. Yani şu benim vicdanım yaralıyor en azından. İki siyasetçinin bütün çevresi tutuklu olsun ama onlar görevleri sebebiyle asla yargılanmasınlar. Ben öyle bakmıyorum. Bence herkes yargılanabilir ama kimse tutuklu olmasın. Hmm. Bu ilkeyi koyalım. İki, Türkiye'de katı bir dokunulmazlık rejimi var. Bunun sebebi Türkiye çok acı deneyimlerden geliyor. Demokrat Parti'nin tahkikat komisyonlarından tutun gelen bir deneyim. 12 Aynen. Eylül darbesi sürecinde gelen bir deneyim. O yüzden Aynen. 12 Eylül'den sonra anayasa yapılırken parlamentere yani seçmenin iradesine katı katıya sahip çıkmak için sert bir dokunulmazlık var. Türkiye demokratik kültürü bunu aşamadığı için bu dokunulmazlıklar devam ediyor. İleride keşke şu olsa, yani bunu Sayın Baykal da zamanında söylerdi, Sayın Kılıçdaroğlu hala söylüyor. Keşke sadece kürsü dokunulmazlığı dediğimiz fikir ifade özgürlüğüne müdahale edilmesi. Ama ne görüyoruz? Hani az önce Gaffar Bey dedi, elbette devlet beni hiçbir suça temas eden eylemi yoktur, kabul. Buna itirazım asla yok. Ama ne yazık ki Türkiye'de de muhalefet belediyelerine, muhalefet aktörlerine, muhalefetin ilçe başkanına bir günde iddianame düzenlenen bir yargı sistemi iktidarın en bariz, en göze çarpan unsurlarını asla soruşturmanın sağlıklı ve gerektiği zamanda yöneltilebilen bir yargı sistemi diye. Olmadığını görüyoruz.
3: Hiç açılmıyor kardeşim.
4: Bu ne yazık sırf Türkiye'de de değil. Yani dünyanın birçok ülkesinde böyledir. Geçenlerde sadece bir istisnası oldu. İşte İspanya'nın hepimizin neredeyse şu anda sevdiği liderine bir soruşturma. Sanchez'e düzenlendi. O istisna oldu resmen. Yani iktidardayken bile yargının ona karşı çalıştığı bir örnek.
0: Eşine hakeza açıldı.
3: Onun da eşine yönelik de evet bu arada çıkamıyor. Soruşturma başlatıldı. Evet. Oralarda hakikaten karışık meseleler bu arada. Sanchez göç meselesini de hatta arkasında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri var şeklinde de yorumlar yapıldı efendim. Dış politikanın konusu aslında biraz bunlar. Keyifli de konular ama bu konuyla ilgili Nihal Hanım'dan yorum alamadım. Onu da hemen sormuş olayım. Sizce nasıl sonuçlanır bu fezleke meselesi? Bir siyasi krize mi neden olur yoksa olması gereken zaten
5: ben 5 milletvekili için yazık ki o kadar iyimser değilim. Yani bu fezleke meselesinde onlarla ilgili daha olumsuz şeyler olabilir. Hı. Ama Özgür Özel hakkında burada da yapılan siyasi okumaları doğru buluyorum. Yani genel olarak yani yeni bir parti kurulmuş genel başkanına

0: bir takım iddialar almadım. Yani dediği gibi Can Özçelik'in, Muhittin Böcek veya diğerleri el yazılarıyla önce çeşitli notlar yayınladılar, kamuoyuna ulaştılar, böyle bir para alışverişi olmadı şeklinde. Sonra ama iletilen başka ifadelerinde, savcılık ifadelerinde mevzu birden değişti. Hani burada o irade gerçekten sahih bir irade mi? Savcıya verilen ifadede açığa çıkan irade ne kadar sahih? El yazısıyla iletilen notlar mı doğru, orada verilen ifadeler mi doğru? Bu gizli tanık ifadeleri ya da bu tür itirafçı ifadelerinde sahih, bağımsız olması gereken iradeler ne kadar bağımsız? Bu konulardaki şüpheleri kanırtan, deyim yerindeyse, ya da bu konulardaki şüpheleri arttıran ve kutuplaşmayı, bu karşılıklı kin, nefret, romantizm, bir yandan demokratik Türkiye, terörsüz, toplumsal bağları güçlendirme işini, bu mevzuyu, siyaset üstü bir mevzuyla rahatlamaya çalışan bir Türkiye varken, bir yanda gizli tanık ya da itirafçıların ifadelerinde iradelerinin ne kadar sahih, ne kadar sakat olduğu konusunda şüpheleri derinleştirmek istemeyecektir siyasal okuma yapan akıl. O yüzden Özgür Özel'le ilgili dokunulmazlığının kaldırılması sonucunun en azından hemen, acilen ya da çok yakın bir zaman zarfında gerçekleşeceğini ben düşünmüyorum. Fakat o karma komisyonda rafta bekletilen dosya hikayesine gelirsek, orada da bazen aslında Yiğit Bey'in de hatırlattığı, geçmişte Türkiye'nin siyasi geçmiş tarihinde acı sonuçları olan mevzulardan dolayı sağlanmış bir dokunulmazlık bu. Yani milletin iradesini temsil eden bir vekilden ve ona görev çektirmekten bahsediyorsunuz. Hı-hı. Dokunulmazlığı kaldırmak derken. Ona çok girmeme gibi bir temel iyi niyet de var. O rafta bekleyen, hani bir noktaya geliyor, genel kurula gelemiyor bir türlü. Evet, o oylama olmuyor.
1: Hatta kesin
0: olmuyor.
1: Hüküm alan milletvekilinin bile dönem sonuna bırakıldığı örnekler var.
0: Evet, burada bir iyi niyet de görebiliriz.
1: 84. madde buna cevaz veriyor.
0: Burada bir hani demokrasi anlamında, hı-hı, ya mecliste bir milletin sesidir denilerek yapılan bir geciktirme ve bir demokratik teamül olarak bu ortaya konuluyor olabilir. Bazen de ama işte siyasi takvim gereği. Onlar bu fezlekelerin raflarda bekletildiği oluyor. Yani uygun zaman, nokta atışı vakti geldiğinde o raftan indirilmek üzere de bekletilebiliyor. Ben milletvekillerinin emekli olduktan yıllar sonra bile VIP geçişlerinin falan olmasını çok saçma bulan.
2: Hakları var onların.
3: Hala
2: zaten
3: devam
2: bir kere bile
3: VIP diye bir şey olmamalı bence,
2: evet,
3: yani.
2: Ailenizin de daha yani bence yani çok hak sahibi olursunuz.
3: Müslüman bir toplumda VIP kavramı.
0: Ama sözümü bağlayayım. Yani bunu böyle boşuna söylemedim bu cümleyi. Bir girizgah, yani bitişe doğru bir girizgah. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları dendiğinde bir de imtiyazları meselesi var. Bakın, evet, dokunulmazlığı konusunu dediği gibi Yiğit Bey'in referans verdiği gibi tarihimizdeki acı bir takım eşikler nedeniyle bir hikmeti sebebi var. Dokunulmazlık, kürsü dokunulmazlığı, milletvekilinin ifadelerinden dolayı ya soruşturulurken temsil ettiği millete saygı ve hürmet gereği o dokunulmazlıkların ben faydalı olduğunu, gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama imtiyaz konusunda kesinlikle bir reorganizasyon dan geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir dönem milletvekilliği yapıyor arkadaşlar. Gerçekten hani çalıştığı bölgeye gitmiyor bile, bazen şehirlerine gitmediği oluyor falan. Hani o kadar da başarısız ve etkisiz bir milletvekilliği süreci geçiriyor ki. Ve bu insan neden bu milletin kesesinden, bu milletin verdiği vergilerden sonraki yaşamını ölene kadar o şekilde imtiyazlı geçiriyor? Mesela benim buna itirazım var. Ama dokunulmazlık konusunda temkinli, işte o mertebelerden, aşamalardan geçirilerek gidilmesinin hikmetinin demokrasiyi korumak olduğunu, milletin sesini korumak olduğunu düşünüyorum. O yüzden umarım o temkin, o tavır yine korunur.
4: Bir ekleyebilir miyim?
2: Evet, son cümlenizi rica edeyim, başka bir konuya
4: şimdi
2: geçeceğim.
4: Yiğit Bey dedi ya sadece muhalefete operasyon oluyor diye. Şimdi böyle söyleyince sanki muhalefet hiçbir şey yapmamış gibi, alan aldım, veren verdim dememiş
0: gibi. Onu demiyor
4: gibi
0: ki ama yani.
4: İşte şu WhatsApp yazışmaları çıkmamış gibi bir durum ortaya çıkıyor.
0: Onu demiyor ki. İktidar,
4: öyle bir şey yok.
0: İktidar
4: bakın,
0: belediye başkanlarının da WhatsApp mesajlarına girerseniz onlarda da benzerlerini görebilirsiniz.
4: İktidarın yakın olduğu söylenen
0: mesela
4: gazetecilere de operasyon
0: öyle
4: yapılabiliyor.
0: Öyle bir potansiyel var. Gazeteciyle belediye lazım başkanını mı eşitleyeceğiz Türker?
4: Hayır, nasıl?
0: Gazeteciyle belediye başkanını
4: hayır
0: mı eşitleyeceğiz?
4: Ama şunu söyleyelim, AK Partili ve
0: yani MHP'nin belediyelerinde
4: de Eğer böyle bir şey varsa zaten çıkar ki zannettim.
0: Çıkmıyor, çıkarılmıyor. Çıkarılmadığını da görüyoruz
4: ama
0: yani.
4: Ama şimdi bakın burada çok aleni.
3: Ya çok özür dilerim.
0: Yani Allah aşkına Tuzla'daki, bak Tuzla'daki iddialar. Tuzla'daki iddialar arşa alaya.

0: ya bir daha buraya göremiyorum.
1: Niye soruşturma yok?
2: Çok alayım.
1: Niye soruşturma
2: yok?
1: Çok basit olsun. Gündemde olduğu için.
0: O zaman bu işi hafifletmiş oluruz. Bu cümleyi söyleyince sanki burası Pürüpak'mış gibi davranıyorsunuz.
1: Ya bir katkı olsun. Değil değil.
3: CHP avukatı ve CHP'yle ilgili bir soru soracağım.
1: Ama hepsinde var.
3: Çok önemli.
1: Belli oranlardaki. CHP
3: avukatı. Kemal Bey'in avukatı.
4: Hadi soralım.
2: Niye? Benim gördüğüm yok. Özlem. Mesela ben açık söyleyeyim. Mesela Tahir
1: Türkiye Büyükakı, biraz karma bir şey.
2: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Kıta Avrupası hiçbir, hukukuna göre işlemiyor siyasetin.
2: Yani namusumuz var. Rüşvet almadan, rüşvet vermeden, ahlaksızlık yapmadan belediye yönetebilirsiniz.
3: Kafa yakınca bir soru soruyor.
2: Neden olmasın?
3: Sen bana soru sor.
1: Ama diğerini sorabiliyoruz.
3: Hem AK Parti ilgilendiren hem CHP ilgilendiren.
2: Soracağım.
3: Kemal Bey'in de çok yakını. Soracağım kişi. Şahıs. Özlem Çerçioğlu'la ilgili iddialar vardı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydı. Aziz İhsan Aktaş'la ilgili işte ihale verdiği falan tartışılıyordu bunlar. Özellikle de Özgür Özel Kemal Bey istedi diye Özlem Çerçioğlu'na tekrar aday gösterdi. Göstermeyecekti.
2: Ama öyle ya, değil o.
3: O istediği için gösterdi.
2: O değil
3: söyledi.
2: Ama.
3: Hayır, öyle söyledi. Dedi ki,
2: mesela Bülent Tezcan aday gösterse Kemal Bey hayır mı diyecekti?
3: Yok. Gösterdi. Afyon için de öyle. Sonra Aziz İhsan Aktaş davası tartışmalara çıktığında Özlem Çerçioğlu'nun da Aziz İhsan Aktaş suç örgütü liderinin ihale vermiş işte belediye. Sonra bir baktık Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçti. Bu tartışmaların hiçbiri kalmadı.
1: Evet. Övüldü, desteklendi.
3: Şey olmadı yani hani soruşturma aşaması ne oldu bilmiyorum. Devam ediyor mu? Yani devam etseydi sabah 5'te gidip
2: Özlem Hanım'ın beyanı
3: devam etseydi sabah 5'te gidip
2: kalmış. Ama Özlem Hanım
1: öyle doğal olarak
3: sabah 5'te gidip gözaltına alındığı
1: gibi
3: önce savcılığa götürülmesi lazımdı. Demek ki hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlanmış. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalsaydı Özlem Çerçioğlu böyle mi olurdu? AK Parti'ye geçince mi soruşturmalar takipsizlikle sonuçlandı?
2: Seve seve
3: şimdi iki tane önümüzde örnek var.
2: Özlem
3: aynı
2: Çerçioğlu.
3: Aynı şey Afyon Belediye Başkanı ile ilgili de geçelim.
2: İkisini de seyircimiz de biliyor zaten. İkisi de oy veren seçmene ihanet etmiştir bir kere. Bunun altını çizelim. Kendisine oy veren Cumhuriyet Halk Partili o bölgenin insanına, seçmenine ihanet
0: etmiş.
2: İhanettir
5: ya. Bu kadar ağır yani.
0: Ama siz şu an
3: aynı tarafta ya. Aynı taraftasınız.
0: Nasıl bir ihanet ya?
2: Yani? Biz aynı tarafta. Can
3: bir dakika. Sen aynı taraftasınız şu anda.
2: Sen
5: bir taraftasın o zaman. Taraf maraf deme. Biz bir taraf değiliz.
3: Hayır. Şöyle aynı taraf.
5: Aynı taraf. Şöyle ama bir siyasetçiye parti değişimi ihanet etti lafı çok ağır.
2: Niye sordun? Çünkü eleştirin beni.
5: İhanet çok ağır bir laf.
2: Siz bunu söyleyin ben de diyeceğim.
3: Söylediği şey için sordum.
1: Ama CHP'li vekillerin yeni partiye geçmesinin ihanet olduğu konusunda üçünüz eğer fikir olabilirsiniz. Galiba Can onu söylemeyecek.
0: Bu çok siyasi demagoji.
3: Ben tamamen şunu göstermek için sordum. Bunu gayet iyi biliyorum. CHP'den AK Parti'ye geçtiği için soruşturma açılmadı.
0: Ya CHP'li belediye başkanları beni kurtarın diye geçiyor. Bak tamam. Çoğu beni kurtarın. Çünkü diyorlar ki diyor yiyelim biraz daha parayı alın.
1: Özlem Çerçioğlu'nun Özlem Çerçioğlu'nun niyeti bu yani.
0: Özlem Çerçioğlu için demiyorum.
1: Allah aşkına yapmayın
0: ya. Özlem Çerçioğlu'nu bilmiyorum. Bazı belediye başkanlarının ifadeleri var. Diyorlar ki ya kurtarın beni. Mesela Beykoz belediye başkanı değil mi Özlem Hanım? Özlem Hanım diyor ki ya öyle şeyler yapıldı ki ben kendimi diyor devlet babaya atmak zorunda kaldım diyor. Yani diyor Sayın Cumhurbaşkanı
1: devlete
0: görüşmek zorunda kaldım diyor.
1: Devlete baba denmesi bile ne kadar feodal ve arkaik bir zihniyetten geldiğini gösteriyor.
0: Çünkü CHP'nin içerisinde öyle baskı yapıyorlar ki.
1: Ya?
0: Öyle baskı yapıyorlar
1: kimler
0: ki Özlem Hanım. Özlem Hanım mesela kendini AK Parti'ye attı. Neden?
3: Hayır.
0: Neden
1: şaka
0: ama neden?
1: Gibi.
0: CHP içerisindeki baskıdan dolayı.
3: Türker ben şunu söylemek istiyorum esasen. Şimdi bu tartışmaları yaptık. Tekrar aynı şey dönmek
0: yani kendileri geliyor başkanlar.
3: Ya almış, ya almamış benim için. Ya aldıysa cezasını çek.
1: Ya alan
2: herkes alan herkesin
1: da korkuyla gittiği artık. Senin herkesin bildiği
3: sen
1: bir şey.
3: Sen söyledin yani. Ya işte iktidara da açılıyorsun. Muhalefet hep muhalefet değil, iktidar da oluyor. Siz de ama abartıyorsunuz ha, dedin ya.
0: Yapılanları ben sanki hafifletiyormuş gibi.
3: Ben iki tane önümüzde hayır, diğerleri bir örnek var. İki tane örnek
2: tabii,
3: var. Bunu göstermek için sorumlu sadece. Buyur.
2: Tamam.
1: Şimdi Tuzla örneğinden mesela rahatlıkla diyebilirim.
2: İlk kez Aziz İhsan Aktaş dosyasından yargılanan bir büyükşehir belediye başkanı değildi. Defalarca FETÖ'ye yardım dosyasından dahi yargılandı. Erhan diye soyadı unuttum bir kişi vardı. Bu mali müşavirlik hizmetleri

0: ile örgüte para aktarılma iddialarıyla, yani aslında demokrasinin kılıcı boynunda daha önce de asılı olan biriydi.
1: Bilmiyorum, bu bir, ben bilmedim.
0: Ha yok, ben bildiğim için yani o dönemde.
2: Kim için söylüyorsunuz?
0: Özlem Çerçioğlu. Yani o ağır cezada yargılandı, soruşturma izinleri verildi. İki, Aziz İhsan Aktaş'la ilgili meselenin Danıştay 1. Daire'den soruşturma izni verilmemesi yönünde de bir karar var. Tabii bunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dinlemez fikrine ben de hemfikirim. Gelir alır, değil mi? Uygulama oydu. Ama Özlem Çerçioğlu...
2: Neden dinliyor peki sizce? Ha? Neden dinliyor bunu?
1: İşte o soru, o neden ya dinliyor?
0: Hayır, dinlemiyor yani, o öyle bir pratikte. Ben bunu görüyorum, görmüyor değilim bir avukat olarak. Hep bunu söyledim. Yani Danıştay'ın izin vermediği yerlerde de operasyon yapılıyor. Niye? Farkını söyleyeyim. Örgütlü suç olunca Danıştay'ın bireysel olarak belediye başkanının yargılanıp yargılanmama iznini biz aramıyoruz diyordu Akın Bey döneminde başsavcılık ve böyle devam ediyor hala İstanbul'da yargılamalar. Özlem Hanım'ın bundan çekinip çekinmediğini ben bilmiyorum. Bakın. Ben Özlem Hanım'ın bu korkuyla gidip gitme, bunu bilmesi gereken ve açıklaması gereken partinin o sıradaki genel başkanıdır. Özgür Özel ve onun kadrosudur. Çünkü onlar hukuktan sorumlu.
1: O da kadro... söyledi zaten onlar. Hayır,
0: ama işte bu bir iddiada bulundu. Özlem Hanım da çıktı dedi ki Kuşadası'ndaki imar rantı için. Ve imar rantı dediği belediye başkanı da bugün tutuklu Ömer Bey. Evet, o da meslektaşımız bizim. Yani burada ortadaki durum sadece Aziz İhsan ya da iktidarın işte bir bana gelmezsen seni içeri atarım söyleminin dışında ortada bir ciddi parti içi tartışmada da vardı. Yani bu, ben bunu söylemekle yükümlüyüm. Bunu söylemeden olmaz. O Kuşadası meselesi, bakın o sırada Özlem Hanım'ın söylediği mesele demek ki biraz ciddiymiş ki başka bir davaya da evrilmiş ve o dava aslında Aydın'ın en değerli ilçelerinden birinin temel imar planlarını değiştirecek durumda. Şeye gelelim, Burcu Hanım'a gelelim. Burcu Hanım büyük bir hayal kırıklığı. Az önce kızdılar, ihanet dedim ama aynısını tekrarlıyorum. Büyük bir hayal kırıklığı. Ama Burcu Hanım'la ilgili böyle somut iddialar da yok. Ve
1: eşiyle ilgili var.
0: Eşiyle, eşinden ötürü bir baskı var mı? Gene onu bilmiyorum çünkü bunlar konuşulmadı.
1: Eşinin 700 milyon TL rüşvet aldığı iddiası var.
0: Yine benzerini söyleyeceğim. Orada da bir sürecin yönetilmediğini görüyoruz. Yani bölgesel olarak da tam ne kadar enteresan. Özkan Yalım'a emanet edilmiş siyasi bağlar olarak Burcu Hanım'ın ikna edilmesi ve...
1: Ben oraları bilmiyorum gerçekten. Hayır, ben ama anladım. Ben gerçekten oralarını bilmiyorum. Hukukta, yani. Ben sadece ya, siyasi bir yorum yapıyorum.
0: Burcu Hanım'ın eşi ya da Burcu Hanım'la da ilgili ortada bizim gördüğümüz bir tane dava dosyası yok.
1: Şöyle bir şey. Bir siyasi yani, yorum yapıyorum. Ben de siyasi... Tabii ki işleyecek. Arkadaş kimse yok, dokunmaz değil.
3: Geçen belediye başkanları şunu söylüyor. Yani biz öyle bir noktaya getiriyorlar ki bizi hizmet edemeyecek noktaya geliyoruz diyor. Yeni parti mi CHP mi? O bir baskı yapıyor.
0: İşte bu söylemi onları anlıyorum da...
1: Bir soru sana, bir soru Tuzla, bir
0: şey geleceğim. Tuzla, Çekmeköy, en son gidenler.
1: Türker,
0: asla AKP'de kapıdan girilecek insanlarken madem, belediyesi var diye içeri girdiler. Madem, belediyesi var diye madem, o parti yapamayacak.
1: İBB itiraz ediyor. Şimdi AK Parti'ye geçtiği için İBB destek mi verecek?
0: Göstermez.
1: Peki, anlamadım canım.
2: Bu isimler kitle getirir mi? Asla getirmez. Yani hayır, çok büyük hata yapılıyor.
1: Ya bir de Tuzla diyor ki İBB
2: bir milyarlık yolsuzluktan bahsediyor ya.
1: Bak, ya bir de diyor ki İBB fezlekesi olana izin vermiyor.
4: Belli
1: diyor.
4: Değil diyorsunuz. Şimdi verecek ortada İBB. Fezleke yok. Bolsuluktan bahsediliyor diyorsunuz.
1: CHP'deki ya izin
2: belediye başkanıyla yani. Fezleke ne alaka var?
4: Bir yanda savcılık soruşturması var.
2: Belediye başkanıyla belediye başkanı hakkında fezleke düzenlenemiyor yani.
3: Mesela Tuzla Belediye Başkanı Alevi kimliğiyle bilinen bir belediye başkanı. Evet. Orada gerçekten de Tuzla'da daha önce 3 dönem Şadi Yazıcı yapmıştı. 4. döneme aday oldu, kaybetti. Mesela belki de AK Parti'nin orada stratejik hamlelerinden biri olarak ben değerlendiriyorum. Çünkü değişen bir nüfus demografi yapısı içinde Ali Eren Bingöl'dü değil mi?
5: Evet.
3: Belediye başkanı.
5: AK Parti.
3: Belki de bir sonraki dönem Tuzla'yı AK Parti'ye kazandıracak kişi olabilir. Peki. Çünkü farklı bir kimliği var. AK Parti'de yer alacak. Ben ve çok genç, daha 30-32 yaşını zannedersem. Evet. O yüzden bence yani kitle getirebilir.
5: Bu arada sondaki gizli tanıklara dikkat alıyorsa...
1: Ama 2 ay önce de çoluk çocuğa emanet edilmez deniyordu ya. Allah aşkına.
2: Aynen, gizli
1: önce de belediyeyi çoluk çocuğa emanet ettiniz diyorlardı.
2: Tuzla'daki iddiaları da görmezden gelemeyiz.
5: Şimdi müsaade ederseniz hazır belediyeler konusuna girdik ama...
3: AK Parti'deyken bu iddiaları muhtemelen duymamıştınız.
2: Yok.
3: Şimdi AK Parti'ye geçeceğim.
2: Yani eski belediye başkanı hakkındaki iddiaları daha yenisi çıkmadan duymuştum.
1: Hayır, Fatih Altaylı'yı aramış, ağlamış...
4: Bir de değerli yani arkadaşlar. Fatih
3: sonra
4: savcılık
3: ama
4: yazınca.
3: O dönemde ama
1: çıkıp açık. Ama çıkıp açık.
3: Keşke o dönemde yazsaymış. Ne zaman AK Parti'ye geçmek istedi Ali Eren Bilgör? Bak, Fatih Altaylı diyor ki geçti zaten yazdı. Hayır. Beni aradı şunu yaptı.
1: Bak, ben
3: o zaman
1: sana, ben sana katkı şimdi yapıyorum. Şöyle. Bunları söylerken
5: bu arada son dakikalar artık
2: muhtemelen önce mücadele etmeye çalıştı. Sonra

0: istiyorum.
1: Otur aynı şöyle ki, tarzdan devam ettim.
0: Artık son dakikalara giriyoruz ve malum Sinem Dedetaş da Üsküdar Belediyesi'nde o da gözaltına alındı, tutuklandı. Bir seçim de vardı bu arada aynı şekilde mecliste. Ve bu seçimde aslında CHP'li olan, daha doğrusu yeni partili diyelim artık, meclis üyesi seçildi. Fakat AK Parti itiraz edeceğini söyledi. Görüntüleri de vardı, arkadaşlarımız ekrana getirir. Hakikaten bu tartışmayı başka seçimlerde de görmüştük. Çünkü el yazısıyla yazı yazmak icap ediyor. Şimdi öyle ifadeler var ki mesela G harfini 6 olarak ben okuyorum. Bunun için bu geçersizdir diye itiraz ediyor pek çok kişi. Dolayısıyla bir karmaşa yaşanıyor mecliste. 6'yı
2: nasıl okuyabilir onu? Orada ne yazıyor? 6 bilmem ne mi diyecek?
0: Ya da Z'yi 2 görüyorum, bunun için itiraz ediyorum. Bu o iptal edilmelidir şeklinde. Gelir birazdan görüntülerimiz. Hakikaten siz de mi 6 veya 2 olarak okuyorsunuz? Biraz şaşırtıcı da şöyle izleyelim hemen görüntüyü de müsaadenizle. Üsküdar Meclisi'nden geliyor efendim. Görüntü dediğim gibi Sinem Dedetaş tutuklu olduğu için yeniden bir seçim yapılmak icap etti. Bakın mesela bir oyu tekrar kaldırıyor burada meclis başkanı. Burada
3: bunu
0: ne yazıyor diye.
3: Geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. Bakın. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
0: Soy isminde G harfi var. G burada 6 olarak yazılmış. Bunun için geçersiz sayıyorum diyor mesela.
2: Gültekin mi? Ben
0: bence
2: Gültekin. Gültekin değil mi?
4: Yani nasıl yalnız yanındaki ya hanımefendi elini yani kapatarak onu oradan yani şey veriyor. Ya. Avukat mı yanındaki hanımefendi? Kim? O ne derse öyle, o da değil.
0: Yazmanı yok.
4: O arkadan bir şeye kapattı.
0: O kadar çok buna benzer olay yaşandı ki mesela.
1: Gazi
4: Osman
1: Paşa'da. AK Parti belediyelerinde de oldu ya. Gazi Osman Paşa'da.
0: Gerçekten kanun bunu söylüyor. İlla el yazısıyla yazılsın diyor.
5: Kanunun değişmesi lazım. Çünkü uygulayıcılar çok kötü niyetli.
2: Ama yani bu gerçekten de
6: bu rezalet.
4: Ayıp bir şey ya.
5: Bu rezalet. Onu diyeceğim, hani bu kabul edilemez.
4: Bu hangi siyasi parti yaparsa çok yanlış.
5: İlk kez
4: şey
5: olan bir görüntü de değil dediğimiz
4: tabii gibi. Tabii canım, Gazi Osman
1: Bayrampaşa'da da
5: olmuştu. Bayrampaşa seçim iptal edildi.
0: Bayrampaşa'da olmuştu.
5: Hatırlarsınız,
0: şimdi Üsküdar'da tekrar AK Parti itiraz edeceğiz.
5: İdare Mahkemesi kararıyla yeniden seçim oldu. Yani bu kötü niyetle uygulandı, bariz oldu artık. Ya çok kötü yorumlanıyor. Bence kanun değişikliği en azından peki gelip yanına bir işaret koyabileceğimiz
1: parmak
5: şekilde olmalı.
1: Parmak boyası da geri gelsin.
2: Seçim iptal olunca ne oldu?
4: Evet ya.
1: Geçenlerde parmak boyası yani diyorum. Genel seçimler
5: aynı usul bir daha izleniyor. Bir daha başkan seçiyorsun.
2: Ama belediye el değiştirdi.
0: AK Parti'nin
5: yok şöyle lazım. Bugüne kadar el değiştirmedi daha. Pardon, Bayrampaşa.
2: Ama belediye el değiştirdi ya.
5: Özür dilerim, yanlış söyledim.
2: Mahkeme iptal etti, belediye el değiştirdi.
5: Ya o kadar çok belediye
2: el değiştirdi. Ama Bayrampaşa'da neyse, eksik söylemeyelim. Ben sadece tamamlıyorum.
0: Süremizin artık sonuna geldi.
6: Bu gördüğünüzü AK Parti mahkemeye götürecek.
0: Evet,
6: mahkeme iptal edecek. Neden?
2: Ama el değiştirmez.
6: Çünkü burada bir rezalet var. Sonra yeni partililer diyecek ki vay AK Parti işi mahkemeye taşıdı diyecekler.
2: Olmaz.
6: Ya bakın, Cumhuriyet AK Partisi'nde kuruluşundan gelen kötü bir damar var. Kötü bir ruh. Tek parti döneminden kalma. Vesayetçi, darbeci, tepeden inmeci. Yeni CHP ondan sıyrıldı. Kılıçdaroğlu CHP'si. O ruh, o kötü ruh, kötü damar yeni partiye ünsiyet etti. Orada devam ediyor. Görüyoruz. Ben hayatımda böyle rezil bir oylama, böyle rezil bir sayım görmedim. Böyle saçmalık olmaz. Bunun benzeri neydi biliyor musunuz? Açık oy, kapalı sayım. Bunun benzeri oydu. Aynen gelmiş Üsküdar'da hortlamış yani.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Bugün avukat Yiğit Acar bizimle birlikteydi.
2: Başka bir programda itiraz ederim.
0: Can Özçelik bizimle birlikteydi. Sağolunuz efendim. Nur Tuğba Aktay bizimleydi. Sağolunuz efendim geldiğiniz için. Nihal Bengisu Karaca sağolunuz. Ve yine Türker Akıncı sağolunuz efendim. Ve Gaffar Yakıncı bizimleydi. Sağolunuz efendim kıymetli katkılarınız için. Kısa bir aramız var şimdi.
7: Kayıt dışına engel, kayıtlı ekonomiye destek ol. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde elektronik ödemeyi tercih edin ve mutlaka fiş ya da fatura düzenlenmesini isteyin. İBAN'a para transferi yöntemiyle yaptığınız ödemelerin mal veya hizmet satın aldığınız kurum ya da kişiye yapıldığından ve EFT havale işlemleri menüsünde yer alan ödeme türüyle açıklama alanına girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Unutmayın, belge düzenlenmesi hem ödediğiniz KDV'nin hazineye intikalini sağlayacak hem de tüketici olarak yaşanması muhtemel hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Vergi ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir.
0: Ve enine boyunanın sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 7 Ağustos Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gidiyor. Erdoğan'ın çalışma ziyaretine dair detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Buna göre Erdoğan'ın ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmesi bekleniyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesi için de toplantıya katılanların salt çoğunluğu aranacak. Peki teklifin yasalaşmasında süreç nasıl işleyecek, haberimizi izleyelim.
1: Evet, komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, değerli...
2: Önce Adalet Komisyonu'nda, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Mecliste çerçeve yasa mesaisi devam edecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 7 Ağustos saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart, terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek.
3: Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza.
2: Teklifin komisyonda kabul edilmesi için toplantıya katılanların yarısından bir fazlası, yani salt çoğunluğunun evet oyu vermesi gerekiyor. 27 üyeden oluşan komisyon toplantısına Adalet Komisyonu üyesi olmayan milletvekilleri de katılabiliyor, ancak bu vekiller oy kullanamıyor. Teklife imza atmayan İyi Parti'nin toplantıda tepkisini dile getirmesi bekleniyor. Yeni Parti çerçeve yasa teklifine dair tavrını belirlemek için grup yönetimini topladı. Özgür Özel'in katıldığı toplantıda Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleriyle süreç komisyonunda görev alan isimler de yer aldı. Özel toplantı sonrası partisinin tavrını açıkladı.
4: Anayasa ve Adalet Komisyonlarının değerli üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptık. Genel olarak özensiz, kötü hazırlanmış birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma falan gibi bir niyetimiz, bir çabamız yok. Komisyonda tutanaklar önünde, tarih önünde sözümüzü yeni parti olarak söyleyeceğiz.
2: Komisyonda görüşmelerin 8 Ağustos Cumartesi sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sonraki aşama genel kurul olacak. Teklifler komisyonda kabul edildikten 48 saat sonra genel kurula getirilebiliyor. Ancak çerçeve yasa teklifi için 48 saat beklenmeyecek. Bunun için 8 Ağustos Cumartesi günü genel kurulda karar alınması gerekiyor. Teklifin genel kurulda 9 Ağustos Pazar günü

0: günü görüşülmesi planlanıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi için salt çoğunluk aranacak. Kanunun yürürlüğe girmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün silah bıraktığına ilişkin teyit ve tespitinin ilanının resmi gazetede yayınlanması gerekecek.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin meclis ayağında önemli gelişmeler yaşanırken kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Terörsüz Türkiye ve bölge vurgusunun yapıldığı açıklamada güvenlik, istikrar ve refahın teminatı adına yapılan çalışmalara dikkat çekildi.
0: Terörsüz bölge vurgusu yapıldı, gelinen aşamaya dikkat çekildi.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların mütakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
0: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından yapılan açıklamada ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecine de değinildi.
2: İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş, tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur.
0: Gazze Barış Planı çerçevesinde kaydedilen ilerlemeye rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplum açık ve tavizsiz duruşa davet edildi. Yazılı açıklamada Suriye ve Irak'la geliştirilen çok boyutlu işbirliğine de vurgu yapıldı. Geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgesel güvenliği, huzuru ve refah bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizildi.
1: Suriye'nin başkenti Şam'da minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Başkent Şam'ın Ceremona mahallesinde minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Suriye Sağlık Bakanlığı olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz saldırıya dair konuştu. Yılmaz saldırıyı şiddetle kınayarak Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı televizyon programında Irak'la imzalanan petrol anlaşmasına ilişkin detaylar verdi. Bayraktar hedefin 2,5 milyon varillik üretim olduğunu vurgularken kalkınma yolu projesine dair de konuştu.
0: Irak'la tarihi petrol anlaşmasını değerlendirdi. Hedeflerinin kapasiteyi artırmak olduğunu söyledi.
3: 1 Ağustos'taki anlaşma 1,5 milyon varillik kapasitenin yarısı için. Biz bu hattı tam kapasiteye, hatta 2,5 milyon varile çıkarmayı konuşuyoruz. İkinci büyük projemiz ise boru hattını Kerkük'ten Basra'ya kadar uzatmak. O petrolü mevcut hatta dahil ederek 2,5 milyon varillik bir potansiyele ulaşabiliriz. Hatta Kuveyt gibi komşu ülkelerin petrolü de bu rota üzerinden taşınabilir.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı A Haber yayınında kalkınma yoluna dair önemli mesajlar verdi.
3: Kalkınma yolunu aynı zamanda bir enerji yoluna dönüştürebiliriz. Petrol ve doğalgaz boru hatlarıyla elektrik iletim hatlarını bu koridora entegre ederek burayı devasa bir ekonomik değere dönüştürebiliriz. Eğer günde 2,5 milyon varil kapasiteye ulaşırsak, bunun yıllık ekonomik değeri 65-70 milyar doları bulur.
0: Bayraktar, Türkiye'nin enerji stoklarının dolu olduğunu da vurguladı.
3: Hürmüz krizine, pandemi krizine, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Türkiye ne petrolde, ne doğalgazda, ne de elektrikte bir sıkıntı yaşamadı. Silivri ve Tuz Gölü yeraltı doğalgaz depolarımız şu anda %100 dolulukla kışa giriyor. Hedefimiz bu kapasiteleri daha da artırmak.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere dahil olduğunu açıkladı, olası anlaşmanın sinyalini verdi. Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının devam ettiğini söyledi. Ancak İran'la Hürmüz konusunda henüz bir anlaşma yapılmadığını belirtti. ABD Başkanı, İran'la müzakerelere dahil olduğunu kaydetti. İran'la savaşın yakında

0: biteceğini düşünüyorum dedi. Yakında anlaşma olabileceğini dile getirdi. Öte yandan ABD Başkanı Trump İran Savaşı'na yönelik mesajlar verdi. Tahran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Yine İngiliz gazetesi haber ajansı Reuters'ın haberine göre de ABD Başkanı'nın İran konusunda ikilem yaşadığı iddia edildi.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran'la müzakerelere dahil olduğunu söyledi. Yakında anlaşma olabilir dedi. Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamasında Hürmüz Boğazı konusunda henüz bir anlaşma yok dedi. İran'la savaşın yakında biteceğini düşündüğünü söyledi. Anlaşmanın da yakın zamanda yapılabileceğini dile getirdi. İngiliz Reuters haber ajansı ise Trump'ın çıkış yolu görünmeyen bir savaşın içinde sıkışıp kaldığını iddia etti. Reuters, Washington-Tahran hattındaki gerilim hakkında analiz yayınladı. İran'la Umman arasında uzlaşılan Hürmüz Boğazı hakkındaki geçici anlaşmayı hatırlattı. Anlaşmanın Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine sahip olmadığı kontrolü verdiğini belirtti. Analistlere göre Trump'ın ilk seçeneği Umman'la Tahran arasındaki anlaşmayı kabul etmek. Ancak anlaşma Trump'ın İran'a en büyük tavizi vermesi anlamına geliyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimini resmileştiriyor. Trump'ın ikinci seçeneği ise yeni bir hava saldırısı başlatmak. Ancak bunun Kasım'daki ABD ara seçimleri öncesinde Trump için siyasi açıdan tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Yeni hava saldırılarının başarıyı garantilemeyeceği vurgulanıyor. Reuters'ın bir Beyaz Saray yetkilisinden aktardığına göre ABD'li yetkililer çatışmanın ara seçimlere kadar devam edeceğini kabul ediyor. Trump son günlerde sık sık İran'la görüştüklerini söylüyor. Hürmüz Boğazı'nı açmazlarsa İran'ı sert bir şekilde vuracağını iddia ediyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Trump'ın açıklamalarını tiye aldı. Tırnak içinde büyük bir saldırı geliyor. Durun, boş verin, müzakere etmek istiyorlar diye yazdı. Trump'ın sürekli tekrarlanan bir tiyatro diplomasisi olduğunu söyledi. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok ifadelerini kullandı. Tahran yönetiminden daha önce yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerine dönmesinin bir ön koşul olduğu açıklanmıştı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1993 yılında katledilen gazeteci Uğur Mumcu ile ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçen Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle görüştü. Görüşmelerde soruşturma dosyalarındaki son durum ele alındı. Gürlek, dosyaların en ince ayrıntısına kadar takip edileceğinin altını çizdi.
2: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Uğur Mumcu cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi. Karanlık kalan noktaları ortaya çıkartmak zorundayız dedi.
3: Uğur Mumcu bu ülke için gerçekten önemli bir değerdi, önemli bir kalemdi. Bakmış olduğu dosyalar, olaylar ve ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Burada bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda. Karanlık kalan noktalar varsa, başka birileri varsa onları da ortaya çıkartmak zorundayız. Bu devletin temel görevi. Bu konuda kararlıyız ve samimiyetle süreci yürüteceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bakanlıkta görüştü. Görüşmeye dair yazılı açıklama yapan Bakan Gürlek, Mumcu'nun aracına bomba yerleştirmekle suçlanan firari sanık Oğuz Demir'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. İadesi için tüm iletişim kanallarını kullanıyoruz ifadesini kullandı.
2: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Adalet Bakanı Gürlek, 2019 yılında Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın oğlu ve kız kardeşini de bakanlıkta kabul etti.
4: O tarihlerde Sayın Müdürümüz
1: Behçet Oktay'ın FETÖ'nün radarında olduğunu belirten Gürlek, dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceklerini kaydetti.
3: O tarihlerde Behçet Oktay müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi? Buna bakıyoruz. Olay tarihindeki bir bölgesel baz istasyon çalışması yapılması gerekiyor. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceğiz. Devlet olarak yanınızdayız. Sonuna kadar bu işle mücadele edeceğiz. İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Suçlu varsa da bunu çıkartmak devletin görevi.
4: İlk olaya müdahale eden kimler?
1: Behçet Oktay'ın ailesi şüpheli ölümde Fethullahçı terör örgütü

0: örgütünün rolü bulunduğunu öne sürerek dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.
1: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturmada gözaltına alınan Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı. Ağbaba'nın yanı sıra Ferhat Yetişsin de gözaltına alınmıştı. İki şüpheli örgüt kurma ve üye olmayla ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Hür Ağbaba ve Ferhat Yetişsin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ağbaba'nın mali profili, şirket ilişkileri, banka hesapları ve mal varlığı mercek altına alındı. MASAK tarafından 28 Temmuz 2026 tarihinde hazırlanan raporda Ağbaba'nın hesaplarında kaynağı açıklanmaya muhtaç olan dışı veya şüpheli işlem bulunup bulunmadığının araştırılmasının istendiği belirtildi. Hür Ağbaba'nın kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik kaydı rapora girdi. Ahbap soruşturmasında aralarında şarkıcı, oyuncu, sunucu gibi birçok ismin milyonlarca liralık deprem bağışı yaptığı belirlendi. MASAK raporunda yer alan milyonluk bağışların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, böylelikle sanatçıların mağdur edilip edilmediği araştırılıyor.
2: Kimi 1 milyon verdi, kimi yüz binlerce lira. Şimdi o bağışlar Ahbap soruşturmasının MASAK raporunda. Ünlü isimlerin yatırdığı paralar ve o paraların akıbeti mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK raporları dosyaya girdi. Raporda 6 Şubat depremlerinin ardından sanat ve medya dünyasından derneğe gönderilen yüksek tutarlı bağışlar tek tek incelendi. Rapora göre en çok miktarı 1'er milyon lirayla Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin gönderdi. Sonrasında sırasıyla Tolga Çevik, Ali Atay, Ebru Gündeş ve Somer Sivrioğlu geldi. Bu isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatçının da yüksek miktarlı bağış yaptığı belirlendi. Dekontlarda paraların deprem yardımı, Hatay, deprem bölgesine yardım ve bağış açıklamasıyla gönderildiği belirlendi.
3: Bu açıklamalardan hareketle sanatçıların suçla bağlantılı olduğuna dair bir tespit yapılmadı. Milyonlarca liralık bağışın akıbeti araştırılmaya başlandı.
2: Savcılık paraların dernek hesaplarına girdikten sonra hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
3: Toplanan paraların amaç dışı kullanıldığı tespit edilirse aralarında şarkıcı, oyuncu, komedyen gibi birçok ünlü ismin dosyada mağdur sıfatıyla yer alabileceği belirtildi.
2: Şimdi milyonlarca liralık bağış trafiğine ilişkin mali inceleme sürüyor.
1: Gülistan Doku soruşturması derinleştikçe yeni detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor ve son dalgada tutuklanan iki dalgıç hakkında delil karartma suçlaması var. Peki o dalgıçlar Baraj Gölü'nde yapılan aramada ne bulmuştu? Savcılık nasıl bir sonuca vardı? Detayları haberimizle birlikte izleyelim.
2: Barajda bulunduğu iddia edilen reçete, not ve makas şimdi soruşturmada yeni bir kapı açtı. O deliller baraja nasıl ulaştı? Nasıl bozulmadan suda günlerce kaldı? Başsavcılık bu soruların yanıtını arıyor. Gülistan Doku soruşturması derinleştikçe ortaya yeni bulgular çıkıyor. 8 Ocak 2020'de yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra düzenlenen bir tutanak dikkat çekti. Tutanağa göre barajda yapılan su altı aramalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu bir doktor reçetesi ve üzerinde psikolojikman bize baskı yaratıldığını yazan bir not bulundu. 2 gün sonra düzenlenen bir başka tutanakta ise bu kez siyah saplı bir makasın barajdan çıkarıldığı kayda geçti. Bulunan tüm materyaller olay yeri inceleme ekiplerine delil olarak teslim edilmişti. Bilirkişi raporuysa o delillerle ilgili yeni soru işareti oluşturdu. Bilirkişi raporunda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı ve suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği vurgulandı. Delillerin metrelerce derinlikte tahrip olmadan bulunması da dikkat çekici bulundu. Makasın ise aynı yerden 2 gün sonra çıkarılması da şüpheli görüldü. Peki o reçete ve not yazılı kağıt suda nasıl bulundu? Biri kasıtlı olarak mı yerleştirdi? Son dalga operasyonda

0: adı geçen iki dalgıç polisin tam da bu sorulara yanıt bulmak için gözaltına alındığı ortaya çıktı.
1: Geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
0: Tutuklanan dalgıç polisler hakkındaki suçlama delil karartma. Polisler o delilleri birinin talimatıyla mı yerleştirdi? Başsavcılığın soruşturmasının sonucu bekleniyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk iki maddesini kabul etti. Bu kapsamda ateşli silahını gerekli şekilde muhafaza etmeyen kişilere hapis cezası verilmesinin önü açıldı. Silahı gerekli şekilde saklamayarak çocuğun eline geçmesine neden olan kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Teklifle çocukların yaş gruplarına göre ceza sorumluluğu yeniden belirlendi. 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış bir çocuk yaptığı eylemin anlam ve sonuçlarını kavrayamıyorsa cezai sorumluluğu olmayacak. Kavrıyorsa 9 yılı geçmeyecek şekilde hapis cezası alabilecek. 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını geçmemiş çocuklarda ise bir suç için verilen hapis cezası 15 yılı geçemeyecek. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama hükmü kapsamında yaş indirimine yönelik düzenlemede de değişiklik yapıldı. Yaş indirimi bazı ağır suçlarda olayın özelliğine bakılarak kaldırılabilecek. Ayrıca 12 ile 15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi de tanınacak. ...40 yıllık süreçte terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti 2.3 trilyon dolar olarak hesaplanıyor ve İletişim Başkanlığı Milli Dayanışma etiketiyle bir iletişim kampanyası başlattı. Ve terörle mücadeleye ayrılan bu kaynakla neler yapılabileceğini anlattı.
3: Terör, Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi.
0: Terörün ekonomik maliyeti anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Milli Dayanışma etiketiyle dijital medya platformlarında iletişim kampanyası başlatıldı.
3: Ekonomik yükün büyüklüğü trilyonlarca dolarla ifade ediliyor.
0: Video ve infografiklerde terörün Türkiye'ye 40 yıllık ekonomik maliyeti istatistiklerle anlatıldı. Ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu vurgulandı.
3: 2.3 trilyon dolar her bir yatırım kaleminde gelecek.
0: Bu kaynağın farklı alanlarda değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi örneklerle anlatıldı. 2,3 trilyon dolarlık kaynakla Türkiye'nin yaklaşık 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri veya 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek rüzgar enerji santralleri kurulabileceği ifade edildi. Otoyol, köprü ve sağlık harcamalarına da yer verildi.
3: 1196 adet yeni baraj.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada terör yalnızca güvenliğimizi değil ekonomimizi de hedef aldı. Hedefe ulaşıldığında kazanan 86 milyon ferdiyle tüm milletimiz olacaktır ifadeleri kullanıldı.
2: 81 yıl önce 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kenti atom bombasıyla yerle bir oldu. On binlerce kişi hayatını kaybetti. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen o günün yıl dönümünde yaşamını yitirenler saygıyla anılıyor. Dünyadaki nükleer tehdit ise maalesef her geçen gün büyüyor.
0: ...81 yıl önce Japonya'ya atılan atom bombası on binlerce can aldı. Dünyadaki nükleer tehdit sürerken Hiroşima'da yitip giden hayatlar anıldı. Hiroşima'nın yerle bir edildiği tarih 6 Ağustos 1945'ti. O dönem atom bombası yarışını kazanan Amerika Birleşik Devletleri bir uranyum ve bir plütonyum bombasına sahipti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'yı teslim olmaya zorlamaya karar verdi. Hedefse önemli bir askeri liman olan Hiroşima'ydı. 6 Ağustos sabahı bir Amerikan bombardıman uçağı Hiroşima'ya atom bombası attı. Amerikalıların Little Boy yani küçük çocuk olarak adlandırdığı 4,5 ton ağırlığındaki uranyum bombası kentin 500 metre üzerinde patladı. Saniyeler içinde kent cehenneme döndü. Atom bombasının düştüğü an 70 bin kişi hayatını kaybetti. Bombanın etkisiyle 5 yıl içinde 60 bin kişi daha can verdi. This was more than a routine bombing. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima'yı yerle bir etmekle yetinmedi. 3 gün sonra Şişko Adam adını verdiği plütonyum bombasını da Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 bin kişiden 70

0: 75 bini hemen, bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. Bugün dünyadaki nükleer tehdit sürerken Hiroşima'da yitip giden hayatlar Barış Anıtı Parkı'nda anıldı. Atom bombası kurbanları anıtına çelenk ve çiçek bırakıldı. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arınmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar gösterme sözü verdi. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen atom bombaları, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu olmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Sovyetler Birliği'nin de Japonya'ya savaş ilan etmesi üzerine Japonya teslim olmuştu.
1: Almanya'nın Leipzig havalimanında patlayıcı düzenek taşıyan bir drone bulundu. Hava trafiği geçici olarak durduruldu. Olayın arkasında yabancı bir devletin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şüphelerin odağında ise Rusya var.
0: Patlayıcı drone alarmı bu kez Almanya'da verildi. Ülkenin en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı drone bulundu. Kargo operasyonlarının yürütüldüğü bölge boşaltılırken bomba imha ekipleri patlayıcı düzeneğini uzaktan kumandalı robot yardımıyla etkisiz hale getirdi. Olay nedeniyle inişe hazırlanan bir kargo uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçağın havada tanımlanamayan başka bir cisimle temas ettiği, Hannover'e iniş yapan uçakta hafif hasar oluştuğu açıklandı. Olay nedeniyle ülkede güvenlik alarmı verildi. Çok sayıda uçuş başka havalimanlarına yönlendirilirken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırıldı. Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, olayın çok ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu ve amatörce planlanmış bir girişime benzemediğini söyledi. Soruşturmanın profesyonel bir hibrit saldırı ihtimali üzerinde yürütüldüğünü belirten bakan, olayın arkasında yabancı bir devletin olabileceğini ifade etti. Soruşturma tamamlanmadan hiçbir ülke adının verilemeyeceği belirtiliyor. Ancak şüpheler Rusya üzerinde yoğunlaşıyor.
1: İstanbul Çatalca'da özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Pilot hafif şekilde yaralandı. Kaza Bahsayış Mahallesi'nde eğitim uçağının kuyruğunun yere sürtmesi sonucu oldu. Uçağın pilotu, pilotaj son sınıf öğrencisi kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi. Kaza nedeniyle uçakta hasar meydana gelirken kazaya dair soruşturma başlatıldı. Yine bir böcek ilaçlaması ve yine ölüm. Adres bu kez Çanakkale. Komşu evde yapılan böcek ilaçlaması sonrası evde baygın bulunan 9 yaşındaki Yusuf Talha hayatını kaybetti. Annesi ise yoğun bakımda.
2: Sonra doğum aynamasında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
3: Tam 9 yıl önce mutluluğunu bu sözlerle anlatmıştı. O anne bu kez evlat acısı yaşadı. Kendisi de şu anda yoğun bakımda. Çanakkale'de yaşayan 41 yaşındaki Uğur Çanlı, akşam eve gittiğinde eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Hemen eşi ve oğlunu hastaneye götürdü. Zehirlenme belirtileri olan anne ve oğlu üniversite hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki çocuk helikopterle İstanbul'a götürülse de kurtarılamadı. Annesi yoğun bakıma alındı. Çanlı ailesinin yan dairesinin böceklere karşı ilaçlandığı tespit edildi. Ev sahibi ve ilaçlama yapan firma yetkilisi gözaltına alındı. Yusuf Talha 9 yıl önce açılan devlet hastanesinde dünyaya gelen ilk bebekti. Anne Sevda Çanlı o gün hayatının en mutlu gününü yaşamıştı.
2: Bebeği kucağıma verdiler benim. Ondan sonra elini yüzünü gördüm.
3: Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
1: Kocaeli'de misafirliğe gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden Ecenaz Macit soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kızın öldürüldüğü mutfakta saç tellerine rastlandı.

0: Bu görüntüler Ece Naz'ın son görüntüleri oldu. Alışveriş yaptıktan sonra misafirliğe gittiği evde silahla vuruldu. Evde bulunan 3 arkadaşı cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Peki 18 yaşındaki Ece Naz'ı kim öldürdü?
1: Bu olayda tabii ki kimin vurduğu bizim kanaatimizce tam olarak belli değil. Ece Naz'ın yanında 3 tane arkadaşı var.
0: Ece Naz Macit, Kocaeli Darıca'da yaşıyordu. 29 Haziran'da bir arkadaşıyla birlikte misafirliğe gitti. O evden saatler sonra silah sesi yükseldi. Komşular polise ihbarda bulundu. Eve giren polis Ece Naz Macit'i kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Olay sırasında evde olan ikisi erkek 3 arkadaşı tutuklandı. Biri daha sonra ev hapsi uygulanarak tahliye edildi.
1: Alınan ifadelerde biri tarafından suç üstlenilse de biz dosyayı incelediğimizde toplanan, toplanmayan delillere baktığımızda açıkçası kimin Ece Naz'ı vurduğu somut bir şekilde belli değil.
2: Ben bu bir kişinin değil yargılanmasını, 3 kişinin de yargılanmasını istiyorum. Çünkü üçünün de parmağı var.
0: Soruşturma devam ederken yeni deliller de ortaya çıktı. Olay günü çekilen fotoğraflarda mutfaktaki kızartma tenceresinde ve çeşitli noktalarda genç kıza ait saç telleri bulundu.
1: Ece Naz patates kızartırken başından vurulduğu için hem tencerenin üzerinde yolunmuş saç diyebiliriz. Bir iki tel değil. Sanki birisi Ece Naz'ın saçlarını yolmuş tencerenin üzerine atmış.
2: Boş mu olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim kızımın saçları öyle hani hadi ince koparılacak bir saç teli değildi.
0: Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise Ece Naz'ın tutuklu şüphelilerden Y.O. ile birlikte markete gittiği görüldü.
1: Olaydan yaklaşık olarak 20 dakika kadar önce Ece Naz markete gidiyor. Markette bir takım alışverişler yapıyorlar. Hatta kızarttığı patatesi marketten alıyor. Yani olayın gerçekleşme dilimine baktığımız zaman herhalde bir 10 dakika ya da 15 dakika diyebiliriz.
0: Aile cinayetin aydınlatılmasını istiyor.
2: 3 kişinin arasında yaşanıyor. Hepsinde parmağı var.
3: Yine Kocaeli Dilovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yeni iddianamenin detayları ortaya çıktı. 7 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Belediye görevlileri 1. derece asli kusurlu bulunurken yapı kontrol müdürü dönemin belediye başkanını suçladı. Gözü yaşlı ailelerin adalet talebi ve iddianamenin çarpıcı ayrıntıları Gizem Türemen'in dosya haberinde.
4: Esma, Hanım, Şengül abla, Nisa, Cansu imdat ediyorlar. Kimse yok. O çoluk çocuk diri diri yandılar orada.
5: Herkes çocuğu sardı. Herkes çocuğu öptü. Ben ne yaptım? Mezar taşı sardım.
6: Eşyalarında temsili buluyorlar. 8 aydır babamı geliyor. Boğuluyor artık dayanıyorum. Ne yapabilirim?
7: Kocaeli Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatına mal olan yangın faciasının üzerinden 9 ay geçti.
8: Her akşam yani gözüm böyle döndüğü zaman dönüyor bakıyorum benim kızım geri gelecek ama geldiği yok. Ben bunu toprak olarak aldım, toprak.
9: 16, 17, 15 yaşındaki çocuklarını toprağa veren anneler bayramda beraber geçirmeleri gereken günler yerine ellerinde fotoğraflarını tutarak adaletin yerini bulması için her gece dua ediyorlar.
6: 20 yıl ben çocuk sahibi olamadım. Ben dedim benim bir tane çocuğum olsun. Allah verdi de kullar elimde oldu. İlahak hukuk mu vardı?
8: 16 yaşındaki kızımı şöyle kaybettim. Ben kanser hastasıydım. Kızım ben hastanedeyken oraya başlamıştı zaten çalışıyordum. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, yağmurlu günde dışarıda yemek yemişler.
7: İhmaller zinciriyle gelen faciada işletme sahipleri ve bağlantılı olduğu şüpheliler tutuklandı. 7 kamu personeline bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçlaması yöneltildi.
10: Herkesin bana dediği kelime asla belediye bir şey olmaz. Boşuna uğraşıyorsun ama çok şükür oldu. Kamu görevlileri içeri girdi. Onun mutluluğunu yaşıyorum.
9: Parfüm üretim ve dolum tesisi dediğimiz bu işletmenin bir tek iş yeri çalışma ruhsatı var. Bunun dışında iskanı yok. Tapuda arsa olarak gözüküyor. Çok tehlikeli çalışma sınıfında olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi yok. Sprinkler yok, yangın tüpü yok, çıkış yok, ekstradan bir kapı yok, yangın merdiveni yok. Yani yokların olduğu bir tesisin önündeyiz.
11: Oranın kaçak olduğunu biliyor muydun?
10: Evet.
11: Kaçak yapı oldu.
10: Evet.
11: Kaçak işçi çalıştırdı.
10: Evet.
11: Çocuk işçi çalıştırdı.
10: Evet.
11: Herkes mi biliyordu?
10: Herkes biliyordu. Mahallecimlere kaç kere şikayet etti.
11: Denetimsizlik mi yani?
10: Denetimsizlik.
7: O işletmeye ruhsat veren Dilovası Belediye

0: Başkan yardımcısı kendini ruhsat için evraklar tam sandım, imzaladım diye savundu.
1: Geçmişte resmi kurumlarda görev yapmadığım için mevzuata çok hakim değilim. Mahalle muhtarı iş yeriyle ilgili şikayette bulundu. İş yeri sıfır atık müdürlüğüne de iki kez şikayet edildi. Denetim yetkisi

0: kartonu önüme geldi. Evraklar tam sandım, imzaladım.
1: Oysa kaçak binaya 2021'de yıkım kararı verilmişti.
2: CİMER'e yapılan şikayette yapının kaçak olduğu, yıkım kararının verildiği.
1: Yıkımı gerçekleştirmeyen 3 yapı kontrol müdürü de tutuklandı. Onlardan biri Cihan Sorgucu'ydu.
3: Dilovası'ndaki yapıların %90-98'inin kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini öğrendim. Kanunları uygulamaya çalıştığım için 4 defa birimim değiştirildi. Yıkım kararı bulunan bazı dosyalarla ilgili Hamza Şair'den baskı gördüm, görevimi yapmam engellendi. Kaçak yapı tespitiyle ilgili bir tutanak düzenlemek istedim. Hamza Şair, yaparsam beni görevden alacağını söyledi. 15 dakika içerisinde görevden alındım.
1: Tutuklanan diğer yapı kontrol müdürleri, Dilovası'nda 600'e yakın yıkım kararı verilen bina olduğunu ama yıkım için bütçe olmadığını savundu. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü de yıkım yetkisi bende değil diyerek sorumluluğu Fen İşleri Müdürlüğü'ne attı. Yıkılmayan o bina 2024'te kiraya verildi, göz göre göre 7 cana mezar oldu.
4: Şengül Yılmaz kendi halinde çok neşeli bir insandı, çok güler yüzlü bir insandı. Ölmeden önce 2 ay önce kızının düğününü yapmıştı. Ve şu anda torunu oldu, kendisi yok ama.
1: İddianamede acı bir detay daha ortaya çıktı. 24 Ekim 2025'te yani faciadan 15 gün önce iş yeri denetlenmiş, eksik evraklar tutanak altına alınmış ancak işlem uygulanmamıştı.
5: Zaptalar geliyordu, bakıyordular, oturuyorlar, çayısını içiyordular, kahvesini içiyordular.
6: Ya kolonyalar parafini alıp gidiyorlardı. Hiçbir şekilde denetleme falan yoktu.
1: Biri denetim sonucu gereğini yapmayan, diğeri kaçak bina ruhsatına imza atan iki zabıta müdür vekili tutuklandıktan birkaç gün sonra tahliye edildi.
7: Neden yıkılmadığı, neden insanların sigortası çalıştırıldığı, neden çalışma ruhsatının gerekli şekilde düzenlenmediği, çok fazla kamu görevinin dahiliyeti bulunduğu bir ihmal zinciri.
1: Hiçbir kamu personeli suçlamaları kabul etmezken iddianamede yer alan bilirkişi raporu son noktayı koydu. Kaçak yapı belediyenin bilgisi dahilindeydi dedi.
4: Kim göz yumduysa, kimin hatası, suçu varsa hepsini içi, ortaya gelip cezalarını çekmelerini istiyorum.
8: Adalet yerini bulsun. Ben bu kanser hastalıkla eğer ölürsem inan ki Allah'a ben bu hakkı helal etmeyeceğim.
9: Ukrayna ordusunun İHA saldırılarıyla Rusya'nın enerji altyapısını hedef almasının ardından ülkede yakıt krizi derinleşiyor. Moskova yönetimi iş piyasadaki akaryakıt arzını korumak için düşük standartlı benzin satışına geçici olarak izin verdi.
10: Rusya iç piyasadaki akaryakıt krizine karşı düşük standartlı benzin satışı önlemi aldı. Moskova yönetimi Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı düşük standartlı benzinlerin üretimine ve satışına geçici olarak izin verdi. Kararın iç piyasadaki akaryakıt sıkıntısını gidermeyi amaçladığı açıklandı. Rusya Enerji Bakanlığı, düşük çevre standartlarına sahip benzinlerin üretimi, ithalatı ve satışının 1 Temmuz 2027'ye kadar serbest bırakıldığını duyurdu. Yetkililer uygulamanın geçici olduğunu ve ülkenin uzun vadeli çevre politikasında değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı. Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı yakıtlar Euro 5'e göre daha fazla kükürt ve zararlı emisyon içerdiği için çevreye daha fazla zarar verdiği biliniyor. Ancak Moskova yönetimi akaryakıt arzını korumak için bu yakıtların yeniden piyasaya sürülmesine onay verdi. Kararın arkasında ise Ukrayna'nın İHA saldırıları yatıyor. Ukrayna ordusunun petrol rafinerilerine ve enerji altyapısına düzenlediği uzun menzilli saldırılar sonrası çok sayıda tesis bakıma alınmıştı. Saldırıların ardından ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlama getirilmişti. Moskova yönetimi iç piyasayı korumak için benzin ve dizel ihracatını da durdurmuştu.
9: Yemen'de Husiler hükümet güçlerine saldırı düzenledi. Husiler, Maris ve Hadramut kentlerindeki Suudi Arabistan'a ait askeri birimlere saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda askeri kampların, silah depolarının ve araçların yok edildiğini belirtti. Husiler yüzlerce savaşçının öldüğünü ve yaralandığını iddia etti. Yemen hükümetine bağlı acil durum güçleri de saldırılarında 30 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Husiler 50 Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015

0: Şu an bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindi. Tahran yönetimi ticari gemileri için oluşturulacak güvenli güzergah konusunda anlaşmaya varıldığını açıklarken Reuters, Boğaz'da denetim yetkisinin İran'a geçebileceğini duyurdu.
1: Umman'la Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardık dedi. Ortak bildirinin son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den geldi. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre Bekai, İran'la Umman'ın ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak güzergahın coğrafi koordinatları üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Teknik ve hukuki incelemelerin sürdüğünü, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde ortak bildirinin kısa süre içinde yayımlanabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de görüşmelerde temel mutabakatlara ulaşıldığını belirtti. Ticari gemilerin giriş ve çıkışlarda İran karasularını kullanacağını söyledi. Reuters'ta yer alan habere göre taslak anlaşma Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne giriş yapan gemilerin kontrolünü İran'a bırakmayı öngörüyor. Kaynaklara göre anlaşmanın en tartışmalı başlıklarından biri Hürmüz'den geçecek gemilerden alınacak ücretler. Tahran'ın taşınan yükün değerinin %5 ila 7'si olarak ücret talep ettiği iddia ediliyor. Umman'ın yaklaşık %3'lük bir ücret önerdiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise herhangi bir geçiş ücreti uygulanmasına karşı çıktığı belirtiliyor. Savaş öncesinde gemilerin ücret ödemeden geçtiği Hürmüz Boğazı'nda İran'a denetim yetkisi verilmesi, bölgedeki güç dengesini Tahran lehine değiştirecek önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.
0: ABD'de bir sonraki başkanlık seçimleri 2028 yılında olacak. Amerikan basınına göre yer alan haberde Başkan Trump halifi olarak Başkan Yardımcısı Vance'i seçti. Bağışçılarla yaptığı toplantıda Vance'i desteklemelerini söyledi.
2: Trump başkanlık seçimlerinde Vance'i destekleyecek. İddia Washington Post gazetesinden. Gazeteye konuşan iki kaynağa göre ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık iki hafta önce Oval Office'te bağışçılarıyla görüştü. Basına kapalı görüşmede 2025 yılı başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kaynakların aktardığına göre Trump, seçimleri başkan yardımcısı J.D. Vance'in kazanmasını istiyor. İsteğini bağışçılara da iletti. Günün sonunda halkın JD'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor dedi. Trump'a yakın bir kaynakta ABD başkanının Cumhuriyetçi Parti'nin gelecekteki lideri olarak Vance'i gördüğünü belirtti. Ancak Vance'in adaylığını ne zaman açıklayacağı konusunda henüz karar vermediğini kaydetti. Trump'a yakın bazı danışmanlarsa başkanın 2028 seçimleri için Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında henüz kesin bir tercih yapmadığını iddia etti. Trump, Temmuz ayında yaptığı açıklamada gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklamıştı. Ancak ABD anayasasında hiç kimse cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez ifadesi yer alıyor.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Kalın Şeybani görüşmesinde Türkiye-Suriye ilişkileri ve ortak işbirliği alanları ele alındı. Komşu ülkelerle ilişkiler ve bölgesel istikrar konusu da değerlendirildi. Lübnan'da meydana gelen gelişmeler ve Suriye-Lübnan ilişkileri de ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G abone sayısını açıkladı. Nüfusumuzun yarısından fazlası 5G abonesi, sayı 44,5 milyona ulaştı dedi.
1: Nüfusun yarısından fazlası 5G ile buluştu. 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısına ilişkin açıklama yaptı.
3: İlk gün 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda nüfusun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu. 5G, 4,5G'ye kıyasla

0: ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır.
1: Uraloğlu, 5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğuna işaret etti. 5G sayesinde ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla trafiğin daha verimli yönetileceğini söyledi.
2: Dünyanın en büyük 3. vinç ve boru döşeme gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan bir kez daha geçiş yaptı. İstanbul Boğazı dünyanın en büyük deniz platformlarından birine ev sahipliği yaptı. 198 metre uzunluğundaki Saipem 7000'in geçişi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü durduruldu. Dev platform köprülerin altından geçebilmek için özel yöntem uyguladı. 135 metre yüksekliğe sahip olan platform kulelerini yatırarak yüksekliğini 57 metreye kadar düşürdü. Platform Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girerek Marmara Denizi'ne açıldı. Mavi Akım projesinde de yer alan 2000 metreden derin sularda boru döşeme kabiliyeti bulunan gemi uluslararası denizcilik faaliyetleri yürütüyor. Gastronomi kenti Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcanlar iplere dizildi. Kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.
1: Sebzeler tek tek toplanıp iplere dizildi. Havanın ısınmasıyla kurutmalık mevsimi de başladı.
3: Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor. Mahallelere, oyunculara da atıyoruz.
1: Burası gastronomi kenti Gaziantep. Kentte kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler özenle toplandı. Ürünler kurutmalık yapılmak üzere hazırlanarak iplere dizildi.
3: Dördüncü ayda başlıyor kabak sezonu. Beşinci ayda falan biberimiz yetişiyor. Tarsus'tan falan geliyor. Ondan sonra Antep biberine geçiyoruz. Ta 12. aya kadar devam ediyoruz. Meyvemizi sıcaktan çıkarıyoruz.
1: Dünya mutfaklarına da sunulan ürünler iplere dizildikten sonra askılara asılıyor. 7 ila 15 günde kavurucu sıcakta kuruyan sebzeler toplanarak talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor. Tahta tezgahlara asılan kurutmalıklar kentte adeta görsel şölen oluşturuyor.
4: Haydi aynen.
2: Çıtır çıtır kabuğu, bol susamı, pekmezli tadıyla kimi için kahvaltının, kimi için çay saatinin vazgeçilmezi. Peki Türkiye'nin en lezzetli simidi hangi şehirde? Yöresel simitler 10 farklı kritere göre değerlendirildi. Zirvenin sahibi bakın hangi şehir oldu?
5: Dışı çıtır, içi yumuşak, üzeri bol susamlı. Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi, çayın en yakın arkadaşı simit bu kez lezzet yarışına girdi.
6: En güzel simit nerede Türkiye'de?
7: İstanbul'da.
5: Türkiye'nin tescilli yöresel simitleri reçetesinden üretim tekniğine, gevrekliğinden aromasına, doyuruculuğundan kültürel kimliğine kadar farklı kriterler üzerinden değerlendirildi. Zirvenin sahibi 91 puanla Eskişehir simidi oldu.
6: İzmir'i, Antakya'yı, Ankara'yı?
8: Hepsi hikaye.
6: En güzeli?
8: Gerçekten Eskişehir yani. Bu simitler niye hiç Eskişehir gibi olmuyor diyorum sürekli. Yıllardan beri yani hani aklımda vardı.
5: Eskişehir simidini sadece 1 puan farkla 90 puan alan Antakya simidi takip etti. Antakya simidi kendine has tarifiyle en sıra dışı simit seçildi.
6: Taş fırında olacak.
9: Taş fırını böyle kızarmış, pekmezden yapılmış. Yanında da beyaz peynir olacak. Bir de yeşil biber, bunlar güzel gider kahvaltıda.
5: Araştırmada İzmir Gevreği 89,5 puanla 3. sıraya yerleşti. Adı üstünde, onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliği gevrekliği oldu. Dışı gevreklik kriterlerinden 10 üzerinden 10 alarak en gevrek ünvanına sahip oldu.
10: Mesela Ankara'nın farklıdır. Ya Ankara'da hemen İstanbul'a benzer, onlarki biraz daha yumuşak düşün mesela. İstanbul daha çıtır olur.
5: Peki Ankara ve İstanbul simidi? İki rakip yarışmada 88 puanla başa baş çıktı.
11: Ankaralıyım ben, o yüzden Ankara'dan.
6: Nasıl simidi oluyor Ankara'nın, İstanbul'da?
11: Gevrek.
10: Bana göre en iyi seçilen İstanbul simidi.
6: İstanbul'un vazgeçilmez lezzetlerinden simit. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin diğer illerinde yapılan simitlere göre en doyurucu seçildi. Burası İstanbul Cihangir'de tarihi bir simit fırını. Burada neredeyse günde 1000 tane simit yapılıyor ve İstanbullularla buluşuyor.
5: Nasıl oluyor İstanbul simidi?
7: Aynı bunun gibi. Çıtır çıtır, mis gibi, taze.
5: Peki İstanbul simidi nasıl hazırlanıyor?
10: 10 kilo un atıyorsun kazana. Kilo başı 10 gram tuz veriyoruz. 10 gram maya veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz. Şeker, yağma hepsi girilmez. Sokak simidi bu. Şekil veriyoruz. Ondan sonra burada pekmezi yiyoruz. İkinci aşaması şimdi pekmeze koyuyorum. Pekmezden sonra susamlara batırıyorum.
6: Ustasına göre İstanbul simidini lezzetli kılan özelliklerinden bir tanesi işte bu kara fırında pişmesi. Bir diğeri ise bu fırından çıktıktan sonra kopartıldığında işte bu çıtır sesinin duyulması.
10: Ya ben mesela Ege'de, Muğla'da yaptım ben. İzmir'de yaptım. Mesela onlar pekmezi kaynatarak veriyorlar.
5: Araştırmaya göre Ankara simidi Türkiye'nin en yoğun tatlı simidi oldu.
9: İç Anadolu, işte Tokat, Ankara, o civarlardan daha güzel simit yapıyorlar.
5: İstanbul nasıl bunlara göre?
9: İstanbul'a yok, onlar ayağına su dökmez.
10: 3-4 ay çalıştım mesela Hatay'da da. Onlarınki susamsız. Onlar da değişik bir tat var. Gerçekten lezzetli. Onlar da güzel yapıyor.
5: Araştırmada her birinin öne çıktığı alan farklıydı. İzmit simidi en iyi iç dokuya, Samsun simidi en güçlü susam karakterine, Rize'nin kel simidi ise en özgün yerel kimliğine sahip simit olarak değerlendirildi.
2: UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini düşünüyor. UEFA'nın boykot kararına dair tutumu merakla bekleniyor.
12: Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA, FIFA'nın organizasyonlarını boykot kararının geri çekilmesi için yeterli değişimin gerçekleşmediğini savundu. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Erkekler ve Kadınlar Dünya Kupası'na dahil olmak üzere turnuvaların hisselerini satma projesine başından bu yana sert tepki gösteren UEFA, boykot kararından geri adım atmadı. UEFA'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada "şartlar karşılanmamıştır" ifadesi kullanıldı. UEFA organizasyonları FIFA organizasyonlarına katılmama kararına bağlı şartlar konusunda son derece netti. Öncelikle ana turnuvaların hisselerini satma tekliflerinin geri çekilmesi gerekiyordu. İkinci olaraksa oyunu bu şekilde tarif etmeye yönelik girişimlerin bir daha asla yapılmayacağına dair güvenceler verilmesi gerekiyordu. Bu şartlar karşılanmamıştır. UEFA açıklamasında Infantino'nun başkanlığına olan güvenini kaybettiğini son derece açık bir şekilde vurguladı. Bu pozisyon geçerliliğini korumaktadır. Çarşamba günü FIFA Başkanı tarafından istihdam edilen bazı kişilerin kendisiyle aynı fikirde olduğuna dair yapılan duyuru hiçbir şeyi değiştirmemektedir. 5 Eylül'de Polonya'da başlayacak 20 yaş altı kadınlar Dünya Kupası'ndan önce bir uzlaşmaya varılmazsa bu turnuva, UEFA öncülüğündeki bir boykotun gerçekleşeceği ilk organizasyon olacak. FIFA Başkanı Infantino, yaşanan krizin ardından üst düzey yöneticilerle Fas'ın Rabat kentinde olağanüstü toplantıda bir araya gelmişti. FIFA'dan yapılan açıklamada Dünya Kupası'nın ticari ve operasyonel haklarının satılmasını hedefleyen teklifin tamamen geri çekildiği ve yapılan hatalar sebebiyle bir özür mektubunun FIFA konseyi üyelerine ve ulusal federasyonlara gönderildiği kaydedilmişti.
2: Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, taraftarların önünde gerçekleştirilen görkemli bir törende kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Siz haberimizi izlerken bizler de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
13: Ve büyük Trabzonspor'un büyük taraftarı, karşınızda Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve yeni transferimiz Muhammed Salah!
14: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta imza töreni düzenlendi. Deniz durmaz, biz dururuz mu? Hiç kalan kalır, giden gider. Biz buradayız. Yıldız oyuncunun imza törenine on binlerce bordo mavili taraftar katıldı. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, atmosferin coşkusunu şaşkınlıkla izledi. Stadyumu saatler öncesinden dolduran on binlerce taraftar, Salah'ı meşaleler yakarak sevgi gösterileriyle karşıladı. Muhammed Salah, dev organizasyonda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la yeşil sahada tur atarak taraftarları selamladı. Papara Papara Park'taki imza törenine 30 bini aşkın taraftarın katılım gösterdiği öğrenildi.

0: denildi. Coşkulu taraftara seslenen Salah, sözlerine keşke Türkçe konuşabilseydim ifadesiyle başladı.
1: Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. İnanılmazdı benim adıma da. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan dolayı. Ve burada bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Ve sizlerle maçları oynamaya, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum.
0: Papara Park'ı dolduran taraftarlara seslenen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun diye konuştu.
2: Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
0: Tribünler Başkan Ertuğrul Doğan'a Büyük Başkan sloganıyla karşılık verirken hoparlörlerden Allah Allah Muhammed Salah adlı şarkı çalındı. Bordo Mavili taraftarlar Mısırlı yıldız oyuncu için Ya Allah Bismillah Muhammed Salah tezahüratlarında bulundu. Selamlamanın ardından Salah kendisini Bordo Mavili renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imzaladı.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Epitopu, 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te

Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 7 Ağustos Cuma sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya gelirken yurttan ve dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti. Beştepe'deki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Erdoğan ve Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin yol haritasını masaya yatırdı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Adres Beştepe'ydi. Görüşme 45 dakika sürdü. İki liderin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Erdoğan ve Bahçeli sürecin bundan sonraki yol haritasını masaya yatırdı. Mecliste kabul edilmesinin ardından teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin bir diğer başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci. İki ülkenin masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar, Hürmüz Boğazı'nın durumu da görüşmede ele alındı.
0: Siyasetin önemli gündem başlıklarından biri de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke. Özel bu konuyla ilgili soruları yanıtladı, rüşvet suçlamasını reddetti. Konu Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi. Grup Başkan Vekilleri gizlilik vurgusu yaptı. Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
2: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvetle düzenlenir? Utanmadan düzenlediler. Yollarken Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
3: Hakkında hazırlanan fezlekeyi değerlendirdi. Fezlekelerin kamuoyunda yer almasını eleştirdi.
2: Özgür Özel'e itibar suikastı olsun diye. Kurultaya giderken masraflara ortak olmak için para verdim diyor adam. Vermedi de lanet olsun. Birbirimize verdik biz, birleştirdik, para birleştirdik. Farz edin ki vermiştir. Bunun neresi rüşvet? Tarihte görülmemiş Adalet Bakanlığı'na yolladığı fezleke ki gizlilik kararı var zaten. Ve zaten milletvekillerinin fezlekeleri kamuoyuna açıklanmaz.
3: Meclis Genel Kurulu'nda da fezleke gündemi vardı. Grup Başkan Vekilleri tek tek söz aldı.
4: Bizim ceza muhakemeleri kanunumuz madde 157 çok açıktır. Soruşturmanın gizliliği der ve 157. madde gereğince savunma haklarına zarar vermemek ve kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla soruşturma evresinde usul işlemlerinin gizli yürütülmesini ifade eder. Bu temel ilke suçsuzluk karinesini korumayı amaçlar. Buna riayet edilmesi hepimizin temennisidir.
5: Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu gizliliğin korunması gerektiğine inanıyoruz.
3: Soruşturmaların gizliliği ve yasama dokunulmazlığına dikkat çekildi.
6: Meclise dahi ulaşmadan bir fezlekenin böyle yargısız infazla masumiyet karinesi aşılarak bir kişi, herhangi bir milletvekilinin, hele de bir genel başkanın Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak doğru bulmuyoruz.
7: Gelin burada hukukumuzu, yaptığımız görevin ne kadar kutsal bir görev olduğunu hep beraber idrak edelim. Bu konuda hep beraber duruş sergileyelim.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl Başkanlığı'nda toplandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler gündemdeydi. Soruşturma gizliliği ile ilgili ortak hassasiyet çağrısı yapıldı. Meclis Başkan Vekili Bingöl de fezleke ile ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
8: Sayın Meclis Başkanı Ankara dışında ama kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Döndüğünde yüzle de görüşeceğim. Hem tutumumu anlattım hem de grup başkan vekilleriyle bunu bugün yeniden değerlendireceğimi ifade ettim.
3: Fezlekelerin meclise ulaşma sürecine de değinen Bingöl, dosyaların savcılıktan Adalet Bakanlığı'na, oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini belirterek sızdırmanın meclise ulaşmadan önce gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
0: Hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök ifade verdi. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Özkök yurt dışından döndükten sonra İstanbul Adliyesi'ne geldi. Avukatıyla birlikte savcılıkta ifadesi alındı. Çıkışta açıklama yapan Ertuğrul Özkök, değerlendirmeyi savcımız yapacak dedi. Özkök işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykar'a tahliye edildi. Yargılamayı yapan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi aylık tutukluluk incelemesini gerçekleştirdi. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma gibi suçlardan yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Mahkeme 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Çaykara'nın tahliyesinde sağlık durumunu dikkate alırken dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklama yaptı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği vurgulandı. Ayrıca her türlü tedbirin de alınacağının altı çizildi.
1: Terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgi verildi. Her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.
9: Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanması amacıyla 1999 yılında kurulan Güneydoğu Avrupa Tugayı yani SİBRİG'in yeni karargahının İstanbul 3. Ordu Komutanlığı'na taşındığı belirtildi. Karargahın bu hafta tam harekat kabiliyetine ulaştığı paylaşıldı.
9: Daha önce SİBRİG karargahına 2007-2011 yılları arasında ev sahipliği yapan ülkemiz, 2026-2032 yılları arasında ikinci kez İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlası'nda ev sahipliği yapacaktır. Bu kapsamda 19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da konuşlu bulunan SİBRİG karargahı envanterinde bulunan tüm araç, gereç ve malzeme İstanbul'a taşınmış ve aynı tarihlerde SİBRİG personeli de kademeli olarak İstanbul'a intikal etmiştir. Tugay karargahı 3 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.
1: SİBRİG karargahında 6 ülkeden 12'si Türk, 16'sı yabancı olmak üzere toplam 28 çekirdek personel görev yapıyor. 27 Ağustos'ta devir teslim töreninin yapılacağı İstanbul'daki yeni karargah 31 Ağustos tarihinde resmi olarak aktif hale gelecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, çerçeve yasa teklifine ilişkin mesaj paylaştı. Teklifin yasalaşması sonrasında bütün işlemlerin anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini söyledi. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir, dedi.
10: Türkiye Cumhuriyeti her türlü terör tehdidiyle mücadele edecek iradeye ve kararlılığa ve güce sahiptir. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin

0: bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir.
1: Çerçeve yasa teklifinde kişiye özel düzenleme olmadığının altını çizdi. Teklif hükümlerinin detaylarını anlattı.
0: Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek, karar resmi gazetede yayınlanacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin video mesaj paylaştı.
0: Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatırlarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir. Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır. Terörsüz Türkiye 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclise sunulan Milli Dayanışma Kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, yeni parti olarak ilk günden bu yana bu konudaki duruşumuz net. Genel kurula katılıp oyumuzu kullanacağız dedi.
3: Biz teknik değerlendirmeyi ve siyasi değerlendirmeyi peş peşe ve iç içe yaptık. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımız komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacaklar. Daha sonra da meclis genel kuruluna geldiğinde de biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak, ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Sözümüzü yeni parti olarak söyleyeceğiz. Pazartesi günü mü olur, pazar günü mü olur, salı gününe mi kalır geldiğinde de genel kurul aşamasına da katılacağız ve oyumuzu kullanacağız.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız çerçeve yasa teklifiyle ilgili mesajlar verdi. Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir dedi. Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu hatırlattı. Tüm ulusal ve uluslararası yüksek yargı içtihatları, doktrin tartışmaları ve dünyadaki örnekleri göz önünde tutulduğunu ve yine Türkiye'ye özgü bir modelin çerçevesinin tanımlandığını söyledi. Yıldız teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir ifadesini kullandı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Peki kanun teklifinin içeriğinde neler var? Haberimizi birlikte izleyelim.
4: Meclisimize sunulan bu yasama teklifinde şehit anne ve babalarımızın aylıklarının yükseltilmesi, erbaş ve erlerimizin aylıklarının yükseltilmesi, mağluliyet derecesi ilerleme yaş sınırının 40 yaşından 55 yaşına çıkarılması müjdesidir bu kanun.
1: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar sağlanacak. Haklardan yararlanacak kişi kapsamı genişletilecek. Şehit yakınları ve gazilerin aylıklarına artış yapılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da teklifin ayrıntılarını Habertürk'e anlattı.
4: Şehit anne ve babalarımıza yapılan düzenlemede yaklaşık 7.000 ila 9.000 lira maaş arasında aylık almakta olan şehit ailelerimiz, şehit anne ve babalarımız 14.037 lira ayrı ayrı toplamda 28.076 lira. Mağluliyeti ağır olan, evde bakım yardımı alan birinci derece biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında

0: gazilerimizin de mağlubiyet oranı 1'den 6'ya kadar çıkmaktadır. Bu birinci derece gazi olan kahramanlarımızın evde bakım yardımları 70.187 liraya bu düzenlemeyle yükseltilecektir.
1: Işık teklifin ikinci bölümü hakkında da bilgi verdi.
0: İkinci bölümde vazife mağlullerimize, ordu vazife mağlullerimize ve özellikle şehit çocuklarımızın istihdamı konusunda onların mutlu olabileceği güzel kanun maddeleri de var. İnşallah önümüzdeki yasama döneminde hep beraber yeni bir müjde daha vermiş olacağız.
1: Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına şehit ve gazi tanımının eklenmesi gerektiğini de savundu. Tanımın ardından sosyal hakları tanımlamanın daha kolay yapılabileceğini söyledi.
2: En düşük emekli maaşının 23.552 liraya çıkmasıyla birlikte fark ödemelerinin yapılmasına saatler kaldı diyebiliriz artık. Ödemeler bugün hesaplara yatacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelere ilişkin hatırlayacaksınız açıklama yapmıştı. En düşük emekli aile tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak denilmişti ve söz konusu fark ödemeleri ilgili banka hesaplarından çekilebilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'ya gelen Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin entegrasyonu, İran Savaşı ve Gazze Barış Planı gündemindeydi. Fidan, Suriye'deki bütün silahlı unsurların merkezi yapıda bütünleşmesi gerektiğini söyledi.
3: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir. Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
1: Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin varlığına dikkat çekti. Entegrasyon sürecinin Türkiye açısından önemini vurguladı.
3: Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Aramızda sadece 900 küsür kilometrelik bir sınır değil, ortak bir gelecek var.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriyeli mevkidaşı Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere süreciyle Gazze Barış Planı da vardı.
3: Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz. Gazze Barış Planı uygulanmasına yönelik çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam etmekte. Hem taraflarla yapılan görüşmeler hem hazırlanması gereken stratejik açılımlar ciddi bir gayret gerektirmekte.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bölgedeki terör sorununa dikkat çekti. Türkiye ile işbirliğinin önemine değinen Şeybani, sürecin başarıya ulaştırılmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.
4: Bildiğiniz gibi ortak sınırlarımızın terörden temizlenmesi ve ortak şekilde korunması çok önem teşkil etmektedir. Bu sürecin başarıya ulaştırılması ortak çıkarlarımıza hizmet edecektir. Hiçbir şekilde silahlı otoritenin silahlı varlıkların olmaması gerekmektedir. Silahın sadece ulusal şemsiye altında ve otorite altında olmalıdır. Bu bölge için çok önemli.
2: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Cumhurbaşkanlığının ikinci yılı dolarken yaşadıklarını değerlendirdi. Devrimden bu yana en zor günlerini geçirdiklerini ifade eden Pezeşkian, dini lider Müşteba Hamani ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu söyledi.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian görevdeki iki yılını değerlendirdi. Ali Hamaney'in öldürülmesinden yeni liderle ilişkisine kadar birçok konuya değindi. İran resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan Pezeşkian, Müşteba Hamaney ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtti.
5: Yeni liderimizin varlığı bu yolda devam etmemiz için büyük bir güç oluşturuyor. Ancak kendisiyle iletişim kurmak şu anda çok zor.
1: Pezeşkian, eski lider Ali Hamaney'in öldürüldüğünü öğrendiğinde hissettiklerini de paylaştı. Saldırı yapıldığı sırada toplantıda olduğunu belirten Pezeşkian, "Burası vurulduğu anda liderimizin öldüğünü hissettim." dedi. "Bugün karşı karşıya olduğumuz durum, devrim sonrası tarihte yaşadığımız en zor süreçtir." değerlendirmesinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Ocak ayında İran'da düzenlenen protestoları da değerlendirdi. O dönemde yaşananları unutamadığını dile getirdi.
5: İnsan hiçbir şekilde birçok gencin hayatını kaybettiğini, şehit olduğunu, bir kısmının yaralandığını, bir kısmının da uzuvlarını kaybettiğini aklından çıkaramaz. Bugün bile o olayı unutamıyorum.
1: Protestoların bu noktaya gelmesine izin vermemeliydik diyen Pezeşkian, eski lider Ali Hamaney'in de çok üzüldüğünü ifade etti. Protestocuların haklı sebepleri olduğunu belirten Pezeşkian, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının abartıldığını dile getirdi. Bazı insan hakları kuruluşları protestolarda yaklaşık 6000 kişinin hayatını kaybettiğini hesaplarken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu sayının 30 ila 40 bin kişi olduğunu iddia ediyor.
2: İsrail'in Barış Kurulu'nun Gazze için duyurduğu 15 maddelik planı reddettiği iddia edildi. Bu kararın ABD yönetimine resmen iletildiği öne sürüldü. İddianın kaynağı İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonu. Habere göre dün akşam toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de ateşkese ilişkin yeni yol haritasını görüştü. Kabine 15 maddelik yol haritasını mevcut haliyle kabul edilemez buldu. Planı reddettiğini ABD yönetimine iletti. Kanala konuşan İsrail yetkili Washington tarafına mevcut sarı hattan çekilmeyeceğimizi bildirdik dedi. Hamas, Gazze Barış Kurulu'nun ateşkesin ikinci aşamasına dair 15 maddelik planı kabul etmişti. Plan kapsamında silahlarını bırakacaklarını açıklamıştı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Washington'da bir araya geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisiyle yüzleştiği iddialarına yanıt verdi. Görüşmenin samimi geçtiğini söyleyen Vance, "Görüşmede kendimi bir yüzleşmenin içinde hissetmedim," dedi.
6: İsrail her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz, dedi. Netanyahu'nun Washington'da kendisiyle yüzleştiği iddialarını yalanladı.
7: Israel has been a great partner.
6: ABD merkezli Axios, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı Vance'in geçtiğimiz hafta Washington'da yaptığı görüşmeye ilişkin bir iddia paylaşmış. Haberde Netanyahu İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle Vance'de yüzleşti ifadesi kullanılmıştı. Vance iddialara Fox News canlı yayınında yanıt verdi.
7: Israel has been a great partner. They're an ally of the United States of America, but like France or Britain or any other ally of the United States of America, my job is to pursue the interests of no other nation on earth except for the United States of America. So when our interests are aligned with Israel, we talk about how to accomplish those shared objectives. When my viewpoint is averse to the Prime Minister of Israel, we have a frank conversation about that. And I would frankly describe it as a pleasant but direct conversation. I didn't feel confronted.
6: Görüşmenin ardından üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Netanyahu-Vance görüşmesini her iki ülkeyi de ilgilendiren samimi ve verimli bir görüşme olarak tanımlamıştı. Times of Israel'in haberine göre de görüşme iyi ve dürüst bir atmosferde yapılmıştı.
2: Roma'da 3 gün süren Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu tamamlandı. Lübnan tarafı pilot bölgelerin sayısının artırılmasını istedi. İsrail ise bu isteği reddetti.
6: İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu düzenlendi. Görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'a saldırmaya devam etti. Lübnanlı resmi bir kaynak, Lübnan tarafının pilot bölgelerin sayısının artırılmasını talep ettiğini aktardı. İsrail ise sonraki aşamaya geçmeden önce ilk iki pilot bölgede güvenliğin sağlanmasında ısrar etti. İsrail askerleri pilot bölge uygulaması kapsamında İşgal ettiği Batı Zaatar beldesinden çekilmiş, Lübnan ordusu beldeye konuşlanmıştı. Lübnanlı kaynak, esirler dosyasının da gündeme geldiğini söyledi. Ön listelerin karşılıklı olarak paylaşıldığını belirtti. Tarafların sınırdaki durumu düzenleyecek yeni güvenlik anlaşmasına varması ihtimalinin olduğunu kaydetti. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler Nisan ayında başlamış, 26 Haziran'da çerçeve anlaşma imzalanmıştı. Roma'da görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinin kırsalına iki hava saldırısı düzenlendi.
2: Gazze Barış Kurulu'nun 15 maddelik planı Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve

İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içeriyor. Ancak planın uygulanabilirliği tartışma konusu oldu. ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü kıdemli uzmanı Jason Campbell, Habertürk'ün 15 maddelik plan hakkındaki sorularını yanıtladı.

0: Gazze Barış Kurulu 15 maddelik barış planını açıkladı. Plan Hamas'ın silahsızlandırılmasını, İsrail'in Gazze'den çekilmesini kapsıyor. Peki bu plan hayata geçebilecek mi?
1: Bu tür duyurular genellikle kağıt üzerinde iyi görünüyor, ancak yine de tamamen uygulanacağına dair bazı şüphelerim var. Hem İsrail'in hem de Hamas'ın eylemleri ve açıklamalarıyla bazı önemli konularda hala birbirlerinden çok uzak olduklarının işaretlerini gördük.
0: İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması kapsamında Sarı Hattın gerisine çekilmeyi taahhüt etmişti. ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü kıdemli uzmanı Jason Campbell, İsrail'in saldırılarının artarak devam ettiğine dikkati çekti. Campbell'a göre Hamas ile İsrail arasındaki başlıca görüş ayrılığı Sarı Hat'la ilgili.
1: Hamas, silahsızlanma şartlarını kabul etmeden önce İsrail'in tamamen Sarı Hattın gerisine çekilmesi gerektiğini düşünüyor. İsrail de Hamas silahsızlanana kadar Sarı Hattın gerisine çekilmeyeceğini söyledi.
0: İsrail'in Gazze'den tamamen çekileceği planda belirtiliyor. Başbakan Netanyahu ise İsrail'in Hamas silahsızlanmadan Gazze'den çekilmeyeceğini söylüyor. Campbell'a göre Netanyahu'nun tavrının arkasında Ekim'de yapılacak seçimler yatıyor.
1: Bence bu sonbaharda yapılacak seçimler göz önünde alındığında İsrail liderliği, özellikle Başbakan Netanyahu, seçimler gerçekleşene kadar Gazze'den çekilme yönünde önemli adımlar atmakta isteksiz olacaktır.
0: İsrail kabinesi barış planı kapsamında çok sayıda devletin katıldığı uluslararası istikrar gücünün güvenliği sağlamak için Gazze'ye girişine onay verdi. İsrailli bakanlar buna da karşı çıkıyor. Üstelik uluslararası istikrar gücünün görev kapsamı da belirsizliğini koruyor.
1: Önemli olan soru şu: hangi yönetim altında faaliyet gösterecekler? Barış gözlemcisi, barış gücü ya da barış uygulayıcısı olarak mı faaliyet gösterecekler? Şiddet dönemleri yeniden yaşanırsa ne olur? Uluslararası istikrar gücü kendini ateş altında bulursa veya kayıp verirse ne olur? Buraya güç sağlayan ülkeler o zaman nasıl tepki verir? Daha görülecek çok şey var.
0: Barış Kurulu'nun 15 maddelik planında detaylandırılmamış ve gizemini koruyan bir başka nokta da 15. madde. Gizemli diyorum çünkü yeniden inşa planı olduğunu görüyoruz ancak bir detay göremiyoruz. 15. madde hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Aşamalı bir yeniden inşa süreci fikri var ama belirttiğiniz gibi ayrıntıları net değil. Gazze halkının çok açık ihtiyaçlarına yanıt vermekte bazı boşluklar olduğu görülüyor. Daha çok Gazze'de barış olursa ekonomik faydaların olabileceği yönünde iyimser bir bakışa odaklanıyor. Görünüşe göre bu süreç kısmen özel çıkarlar tarafından yönlendiriliyor. Bu başlı başına olumsuz bir gelişme değil ama asıl faydayı kimin sağlayacağı konusunda birçok soru işareti bırakıyor. Nihayetinde Gazze halkının çıkarına yapılması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir istikrarın tek yolu bu.
2: Değerli izleyiciler, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, insanlık dışı söylemlerini bir yenisini daha ekledi. Negev hapishanesinde tutulan Filistinli mahkumların kıyafetleriyle Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi. Karar, insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.
3: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tepki çeken talimatlarına bir yenisini ekledi. Filistinli esirlerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerimlerine el konulması talimatı verdi. Filistin Esirler Medya Ofisi, Ben-Gvir'in ülkenin güneyindeki Negev hapishanesini ziyaret ettiğini bildirdi. İsrail'i bakanın ziyaretinin ardından Filistinli mahkumların kıyafetleriyle Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verildi. Kararın ardından mahkumların erişebildiği mushaf sayısının önemli ölçüde azaldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Negev hapishanesi

0: Hapishanesindeki Filistinli esirlerin yiyecek ve temizlik malzemelerine yönelik kısıtlamalarının da devam ettiği kaydedildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı esirler ve serbest bırakılanlar heyeti de Megiddo hapishanesinde tutulan Filistinli mahkumların açlık, tıbbi ihmal ve kötü yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Filistinli kuruluşlar, İsrail hapishanelerinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 9500 kişinin tutulduğunu belirtiyor.
1: Litvanya, Rusya'nın Baltık ülkelerinde yeni bir provokasyon hazırlığında olabileceğini öne sürdü. İddiaya göre Moskova, ele geçirilen Ukrayna insansız hava araçlarını kullanarak NATO ülkelerine yönelik saldırıları Kiev'in üzerine yıkmayı planlıyor.
0: Rusya çalıntı Ukrayna HİHA'larıyla Baltıklar'da sahte bayrak saldırısı düzenleyebilir. Uyarı Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas'tan geldi. Litvanya'da son aylarda üst üste verilen İHA alarmlarından sonra Savunma Bakanı Kaunas, Rusya'nın Baltık bölgesindeki NATO ülkelerine yönelik provokasyon hazırlığında olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre, ele geçirdiği ya da yeniden düzenlediği Ukrayna yapımı insansız hava araçlarını kullanarak bölgedeki kritik altyapıları hedef almayı planlıyor. Böylece saldırıların Ukrayna tarafından düzenlendiği izleniminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtiliyor. Kaunas, saldırı ve provokasyonlar için net bir tarih bulunmadığını belirtti. Yetkililerin, Rusya'nın olası planlarını yakından takip ettiklerini ve NATO müttefikleriyle anlık bilgi paylaşımında bulunduklarını açıkladı. Kaunas, bu tür bir girişimin NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği sınamayı hedefleyebileceğini söyledi. Litvanya'ya yönelik doğrudan bir saldırı ihtimalinin ise şu aşamada düşük olduğunu belirtti. NATO'nun doğu kanadındaki bazı ülkelerin liderleri de son dönemde Rusya'nın ülkelerine yönelik provokasyon hazırlığında olduğuna ilişkin istihbarata sahip olduklarını açıklamıştı.
1: Arjantin'de arazi mülkiyetiyle ilgili yasa tasarısı protestolara neden oldu. Kongre binası önünde hareketli anlar yaşandı. Görüntüler başkent Buenos Aires'ten. Kongrede yasa tasarısı görüşülürken eylemciler bina önünde toplandı. Protestocular, vatan tehlikede ise hiçbir şey yapmamak dışında her şey mübahtır. Topraklarımızı satmayı bırakın yazılı pankartlar taşıdı. Hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis eylemcilere tomalarla müdahale etti. Plastik mermiler ve göz yaşartıcı gazlar da kullanıldı. Söz konusu yasa tasarısı 10 gün kira ödenmezse ev sahiplerinin yargı yoluyla kiracılarını tahliye etmesini içeriyor. Tasarının en tartışmalı maddesi ise Arjantin vatandaşı olmayan kişilerin arazi almasını içeriyordu. Güncel %15'lik sınırın kaldırılmasını içeren madde tasarıdan çıkarılsa da göstericiler hükümeti ulusal egemenliği satmakla suçluyor. Yurda dönelim. Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı değerli izleyiciler. Hayalleri olan bir genç kızdı. Eski erkek arkadaşı onu adım adım takip edip kardeşinin gözleri önünde katletti. Kaçan katil zanlısının bu ilk vukuatı değil üstelik. Daha önce de eski kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs etmişti.
2: Motosikletle genç kızı takip etti. Eczane önünde beklerken tetiğe bastı. Nilda Müge'yi katleden katil zanlısının suç dosyası kabarık çıktı.
3: Şartlı tahliyeli olan bir insan, yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor, tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
2: Nilda Müge Şahin 26 yaşındaydı. İstanbul Şişli'de yaşayan genç kız 5 Ağustos gecesi kız kardeşini hastaneye götürdü. Dönüşte eczaneye uğradılar. Nilda Müge kardeşini beklerken kurşunların hedefi oldu. Onu vurup öldüren kişi eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dı. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddet...

0: Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrole bırakıldı. Çok geçmeden de gidip genç kızı öldürdü.
1: Uzaklaştırması alınması halinde kendisinin gidip savcıya ben işte bir kadını seviyorum o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
0: Kayıplara

0: serbestlikle tahliye edildi. Polis Nilla Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
1: Niğde'de bir kişi tartıştığı kadını aracın içinde vurarak öldürdü. Saldırgan daha sonra namluyu kendine çevirdi.
0: Silahını çekti. Tartıştığı kadını aracın içinde vurup katletti. Niğde'de yaşayan İpek Gezer ve Ömer O. araç içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahını çeken Ömer O. genç kadına vurdu. Ardından da namluyu kendine çevirip tetiğe bastı. Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede İpek Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ömer O. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri Taksim İstiklal Caddesi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor burayı ve hırsızlar da tabii dolandırıcılar da bu kalabalığı fırsat bilip özellikle yabancı turistleri hedef alıyor. Beyoğlu'nda yabancı turistleri hedef alan şüpheliler nasıl yakalandı birlikte izleyelim.
0: Metroda, restoranda, hatta kart dolum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist, hırsızın hedefi oldu.
2: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli, kendine ait İstanbul kartı bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay yerinden uzaklaştı.
0: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara dadanan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.
2: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
0: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Havalimanlarında hızlı geçiş sağlamak için devreye alınan biyometrik sınır kontrol sistemi yaz sezonunda yoğunluk karşısında yetersiz kaldı. Havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Avrupa Komisyonu 6 Eylül'e kadar biyometrik kontrollerin geçici olarak askıya alınmasına izin verdi.
0: Avrupa Birliği'nin Ekim ayında kademeli olarak başlattığı yeni biyometrik sınır kontrol sistemi yaz sezonundaki yoğunluğu kaldıramadı. Nisan ayında tam kapasiteye giren giriş çıkış sistemi EES nedeniyle havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Birçok Avrupa havalimanı uzun kuyrukların çözümünü biyometrik sistemi kapatmakta buldu. Politico'nun haberine göre Paris, Amsterdam, Frankfurt, Brüksel ve Milano gibi Avrupa'nın en yoğun havalimanlarında yetkililer kuyruklar uzadığında biyometrik kontrolü geçici olarak durduruyor. Yolcular parmak izi ve fotoğraf vermeden sadece pasaport kontrolüyle geçiş yapıyor. Verilerse daha sonra sistemi işleniyor. Avrupa Komisyonu uygulamanın güvenliği artırdığını savunurken, havacılık şirketleri yeni sistem nedeniyle yolcuların aktarmalı uçuşları kaçırdığını ve gecikmelerin kabul edilemez boyuta ulaştığını belirtiyor. Tepkiler üzerine Avrupa Komisyonu 6 Eylül'e kadar biyometrik kontrollerin yoğunluk durumuna göre geçici olarak askıya alınmasına izin verdi. Bazı üye ülkelerse altyapı ve personel yetersizliği gerekçesiyle bu esnekliğin yaz sonrasında da devam etmesini istiyor.
1: ABD ile Kanada arasındaki gerilim bu kez bir şakayla gündeme geldi. Kanada Başbakanı'nın teleprompter arızası üzerine yaptığı espri ABD Başkanı Trump'a gönderme olarak değerlendirildi.

0: Kanada Başbakanı Carney'in basın toplantısı sırasında teleprompter'ı arızalandı. Carney'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yaptığı gönderme salonda kahkahalarla karşılandı.
1: I would like to inform you that the teleprompter has ceased to function. Unlike a certain world leader, I do not view this as a conspiracy.
0: Carney'in bu sözleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın geçen yıl Birleşmiş Milletler'de yaşadığı teleprompter krizine gönderme olarak yorumlandı. Trump, geçen yıl Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında teleprompter'ın arızalanması ve binadaki yürüyen merdivenin durması nedeniyle zor anlar yaşamıştı. Yaşananlara tepki gösteren Trump, olayın bir komplo olabileceğini savunmuş ve araştırılmasını istemişti. Trump'ın tekrar Amerikan başkanı seçilmesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında sık sık tansiyon yükseliyor. Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük tarifeleri ve Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti olmasına yönelik çıkışları iki ülke arasında gerilim yaratıyor. Carney ise göreve geldiğinden bu yana Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ekonomik ve diplomatik bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atıyor.
2: Dünya aşırı sıcakların etkisi altında. İtalya tüm büyük şehirler için sıcaklık uyarısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğlen saatlerinde açık alanda çalışmak 10 günlüğüne yasaklandı. Güney Kore'de ise insanlar 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan mağaralara giderek korunmaya çalışıyor.
0: Kuzey Yarımküre yeni bir sıcaklık dalgasının etkisi altında. İtalya'da 27 kent için kırmızı alarm verildi. Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hükümet harekete geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. İtalya'da ise 27 büyük kentin tamamı için kırmızı alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı son günlerde 40 dereceye yaklaştı. Yetkililer 11-18 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini, mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamların tercih edilmesini ve günde en az 1,5 litre su tüketme çağrısında bulundu. Ayrıca aşırı sıcaklar nedeniyle son günlerde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu bir diğer ülkede Güney Kore. Başkent Seul'de sıcaklıklar 39 dereceye ulaştı. Devlet Başkanı Lee Jae-yong sıcak havaya karşı tüm kaynakların seferber edilmesi emrini verdi. Sıcaktan bunalan Koreliler mağaralara akın etti.
3: Çok iyi hissettiriyor. Buzdolabına girmiş gibi hissediyorsunuz.
0: Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı, güçlenen El Niño hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Sıcak hava dalgasının gıda güvensizliğini artıracağını belirtti. Dünya Gıda Programı'na göre gıda güvensizliği yaşayanların sayısı 2027 sonuna kadar 225 milyondan 274 milyona çıkabilir. El Niño'nun bu yıl Eylül-Aralık döneminde zirve yapması, ancak etkilerinin 2027 yılı boyunca hissedilmesi bekleniyor.
2: Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren yabancı turistlerin çanta ve cep telefonları bir süredir çalınıyordu. Şikayet üzerine polis harekete geçti. Hırsızlık şüphelisinin çaldığı telefondan yakalandı.
0: Sahildeki turistlerin cüzdan ve telefonlarını çaldı. Kaçacağını düşünen hırsıza çaldığı telefon üzerinden ulaşıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde turistleri gözüne kestiren hırsız, onlar denize girince işe koyuldu. Kumsalda kiminin telefonunu, kiminin cüzdanını çaldı. Gelen ihbarlarla polis ekipleri harekete geçti. Eşyaları çalınan Rus ailenin telefonunda "Telefonumu bul" uygulaması vardı. Polis uygulama üzerinden şüphelinin konum bilgilerini adım adım takip etti. Hırsızlık şüphelisi cep telefonları ve eşyalarla birlikte yakalandı. Şüphelideki çantada 3 cep telefonu, yaklaşık 7000 lira nakit para ve kişisel eşyalar bulundu.
4: Tamam, iyi, bulduk eşyalarını. Haber olsun, kendisine söylersiniz artık.

0: Eksik bir şey varsa onu da söylesinize. Çöpe atmışlardı, o çantayı bulamadık maalesef.
1: Bulunan eşyalar sahiplerine tek tek teslim edildi.
2: Teşekkür ederim.
1: Yakalanan şüpheli Bülent K. polis merkezine götürüldü.
3: İstanbul'da binlerce çürük bina var. Kimini deprem bile gerekmiyor çökmesi için. Tıpkı bahçeli evlerde dün olduğu gibi. Bir önceki gün olduğu gibi diyebiliriz. Önce kolonlarından ses gelen boşaltılan bina, 4 katlı bina çöktü. O anları ekranlarınızda taşıyalım.
4: Öyle bir gürültü geldi ki ben sandım büyük bir deprem var. Çıktım ki bina yerde. Toz duman içinde. Millet de kaçıyor.
1: Olduğu yere bir anda oturdu. Ortalığı toz duman kapladı. Çevredekiler canını zor kurtardı. Çöken bina boşaltılmamış olsa facia yaşanacaktı.
5: Bir anda bir deprem etkisiyle sarsıldık böyle. Bir anda toz bulutu falan gördük burada.
6: Dedik herhalde Allah korudu. Biz gittik yani.
1: Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler.
7: Volkan sitesi 4 bloktan oluşuyordu ve hemen arkamda enkazını görmüş olduğunuz blok sitenin C bloğuydu. 38 yıllık bir apartmandı ve 4 katlıydı. Geçtiğimiz gün kolonlarından ses geldiği için tahliye edilmişti ve tahliye eden bir gün sonra bina tamamen çöktü. 22 daire vardı çöken apartmanda ve 60'tan fazla kişi yaşıyordu. Belki de tahliye edilmeseydi 60'tan fazla kişi hayatını kaybedecekti.
6: Allah korusun ya, uykuda yakalansaydık o zaman ne olacaktı?
5: Yıkılacak bir binaydı. Şuradaki bina yıkılacaktı. Oturanlar vardı yandaki binada. Kolon çatlaması olduğu için insanlar orayı boşalttı.
1: Çökme esnasında hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan yandaki apartman içinde yıkım kararı verildi.
4: Kendi kendine yıkılır yıkılmaz tabii bu da zarar görür görmez bunu da hemen yıkmaya karar aldım.
1: Çevredeki binalarda tedbiren tahliye edilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
6: Aldı vatandaşlarımızı otellere yerleştirdi. Ondan sonra akrabası olan, kardeşi, çocukları olan işte kimin ne akrabası vardı oraya gittiler.
3: Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü cinayet çıktı. Dede itiraf etti, üvey baba tutuklandı. Ocak ayında yüksekten düştüğü iddiasıyla annesi ve dedesi tarafından hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Dosyayı JASAT ekipleri devraldı. Olay yeri incelemelerinin ardından aile üyelerinin ifadesi alındı. Çelişkili ifadeler veren anne, üvey baba, dede, babaanne ve bir yakınları gözaltına alınınca düğüm çözüldü. Dede, küçük çocuğun üvey babası tarafından öldürüldüğünü itiraf etti. Üvey baba, BK suçlamaları reddetti. Hem üvey baba hem de dede tutuklandı. Olayı bilmelerine rağmen saklayan anne ve babaanne ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayeti siz mi işlediniz? Mersin'de 9 aylık bir bebek yaklaşık 3 yıl önce domates konservesi yüzünden ölümden döndü. Uzun süre tedavi gören Eliz bebek şimdi 3,5 yaşına girdi.
8: Teyzelere merhaba desin annem. Ben iyi olacağım teyzelerim de.
9: Olay yaşandığında bebeğim 9 aylıktı. Domates konservesi patladı.
10: Patlayan o konserve 9 aylık bebeği neredeyse öldürecekti. Vücudunda ağır yanıklar oluştu. Yıllarca tedavi gördü. Mersin'de yaşayan Çakır ailesinin kızları Eliz, 2023 yılında henüz 9 aylıkken kabusu yaşadı. Misafirliğe gittikleri evde yeni hazırlanıp kapağı kapatılan domates konservesinin patlaması sonucu ağır yaralandı.
9: Akarsuyun altında 15 dakika boyunca beklettik. Ardından hiç beklemeden direkt hastaneye götürdük.
10: Eliz bebeğin vücudunda 3. derece yanıklar oluştu. Uzun süre tedavi gören çocuk şimdi 3,5 yaşına girdi.
9: Hiçbir sorun kalmadı. Lekesi yok, izi yok. Gayet sağlıklı. Her şey çok iyi şu anda.
10: Gül Güven Çakır farkındalık yaratmak için anneleri uyarıyor.
9: Bebeği ve çocuğu olan anneler mutlaka dikkat etsinler. Çünkü çocuklar bu konuda bilinçsiz oluyor. Anneler bilinçli olsun. Bebeğin çocuğun ulaşamayacağı yerlere koysunlar.
3: İstanbul Şişli'de narkotik operasyon düzenlendi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri tarafından yapıldı. Şişli'de bir eve baskın düzenlendi. Evde paketlenmiş halde yaklaşık 10 kilo uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucunun yanı sıra bir pompalı av tüfeği, bir otomatik silah, 325 adet fişek, hassas terazi ve çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve aranmasının olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası sonuç bildirgesini değerlendirdi. Bildirgenin Türkiye'nin iletişim vizyonuna katkı sağlayacağına dikkat çekti. Dezenformasyona karşı uyardı.
1: Türkiye'nin yeni iletişim vizyonunu anlattı. Dezenformasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Türkiye bugün yalnızca krizleri yöneten değil, küresel gündemin şekillenmesine katkı sunan bir ülke konumundadır. İletişim yüzyılında Türkiye'nin bu alandaki kurumsal kapasitesini artırmak ve demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsur olarak dezenformasyona karşı koymak ve bilinç oluşturmak temel hedeflerimizden birisidir. Zira yapay zeka ile birlikte ulaşılan yeni anlatı çağında dezenformasyon bir caydırıcı güç işlevi kazanmaktadır. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadele, ülkelerin demokrasi ve toplumsal barış açısından bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital egemenlik ekseninde 2. İletişim Şurası ve Türkiye'nin yeni iletişim vizyonu başlıklı bir makale kaleme aldı. Türkiye küresel düzlemde hakikatin sesi olmayı sürdürecektir dedi.
2: Bildirge, Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek, ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesini güçlendirecek, teorik tartışmaları somut politika önerilerine dönüştürecek detaylı bir rehber niteliği taşıyor. Bildirge, Türkiye'nin 21. yüzyılda izleyeceği iletişim rotasını kurumsal, eğitimsel, yasal ve stratejik olmak üzere 4 temel eksende özetliyor. Bildirge, Türkiye'nin hakikat, güven ve etki üçgeninde kurumsallaşmış ve proaktif bir iletişim modeline geçiş yaptığını ilan ediyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri Washington semalarında havalanan bir yolcu uçağıyla çarpışmanın eşiğinden döndü. Beyaz Saray güvenli ayrım mesafesinin ihlal edildiğini doğruladı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri Marine One, Washington semalarında büyük bir tehlikeyi kıl payı atlattı. Helikopterin havalimanından kalkan bir yolcu uçağıyla tehlikeli şekilde yakınlaştığı açıklandı. Beyaz Saray olayda güvenli ayrım mesafesi ihlali yaşandığını doğruladı. Amerikan basınına göre Trump'ı taşıyan Marine One helikopteri, Beyaz Saray bahçesinden havalandığı sırada mürettebat Ronald Reagan Havalimanı Kontrol Kulesi'ne 3 kez havalanacağız anonsu yaptı. Ancak hava trafik kontrolörü telsizdeki teknik sorun nedeniyle bu uyarıları duyamadı. Başkanın helikopteri havalandıktan kısa süre sonra aynı anda havalimanından kalkan yolcu uçağıyla aynı hava koridorunda karşı karşıya geldi. İki hava aracı arasındaki mesafenin yatayda 1.3 kilometreye, dikeyde ise 210 metreye kadar düştüğü bildirildi. Beyaz Saray olayda Trump'ın can güvenliğinin tehlikeye girmediğini, olaya neden olan sorunu ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Havacılık uzmanları ise ilk bulguların olayın telsiz iletişimindeki aksaklıktan kaynaklanmış olabileceğine işaret etti.
3: Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait roket parçaları ay yüzeyine çarptı. Çarpışmayla oluşan dev toz bulutunun görüntüleri heyecan yarattı. Astronomlar çarpışmanın ardından sodyum ve lityum gazlarından oluşan bir onlarca kilometreye yayılan gaz ve toz bulutunu inceledi.
10: SpaceX'e ait roket parçaları ay yüzeyine çarptı. Bilim insanları çarpmayla oluşan dev toz bulutunu inceledi. Şili'de bulunan teleskop, SpaceX şirketine ait bir roket parçasının saatte 8690 km hızla Ay'a çarpmasıyla meydana gelen olayın kanıtlarını görüntüledi. Çarpmanın etkisiyle havalanan ay tozundan oluşan bulutun içinde sodyum ve lityum gazının renkli bir gösterimi olan spektral çizgiler gözlemlendi. Çarpışma, Ay'ın ve karanlık tarafı arasındaki gölge sınırı olan aydınlanma çemberi yakınlarında oldu. Astronomlar çarpan roket parçasının 5 katlı bir bina yüksekliğinde ve 4 ton ağırlığında olduğunu belirtti. Ay tozundan oluşan bulutunsa onlarca kilometre büyüklüğe ulaştığı kaydedildi.

0: çarpışmanın gelecekte yapılacak sismik deneyler açısından değerli veriler sağlayabileceği ifade edildi. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Falcon 9 roketi Ocak 2025'te 2 ay iniş aracını taşımak üzere fırlatılmıştı. Roketin itici güç sağlayan ilk kademesi dünyaya geri dönerken üst kademesi iniş araçlarını ileriye itmek üzere uzayda kalmıştı. NASA yakın zamanda ayda kalıcı bir insan varlığı kurmayı hedefliyor. Bu da ay yörüngesindeki uzay çöplerinin daha iyi anlaşılmasını kritik hale getiriyor.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Králové'yi 1-0 mağlup etti. Çekya'da oynanan müsabakada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise dakikalar 72'yi gösterirken yeni transfer Vattara ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 10 kişi kaldı böylece ve Kartal'a galibiyeti getiren golü de 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Siyah beyazlılar bu skorla İstanbul'daki rövanş öncesi avantajı da elde etmiş oldu. Rövanş karşılaşması da 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe'ye Sturm-Graz maçında sakatlanan Jadon Osterwolde'den kötü haber geldi. Hollandalı futbolcunun 6 ila 8 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Siz haberimizi izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Tuğba Södekoğlu sizlerde olacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
2: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de sakatlık haberiyle keyifler kaçtı. Graz maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jadon Osterwolde'den kötü haber geldi. Hollandalı futbolcunun arka adele tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. Osterwolde'nin 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe Sturm Graz maçına sol bek olarak ilk 11'de başlayan Hollandalı savunma oyuncusu sol kanattaki bir pozisyonda kasığını tuttu ve yerde kaldı. Maça devam edemeyen Jadon Osterwolde yerini 30. dakikada Archie Brown'a bıraktı. Osterwolde maçın ardından stadyumdan sekerek ayrıldı.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of. Sağ

0: sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
1: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
2: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
3: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
2: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 7 Ağustos Cuma, haftanın son iş günündeyiz. Saatler de 7'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Gün başlıyor da beraber olacağız bugün de saat 10'a kadar. Yine hem Türkiye'den hem de dünyadan öne çıkan gelişmeleri paylaşacağız. Gazetelere bakacağız ve dolu dolu bir 3 saat bizi bekliyor. Ama önce her sabah olduğu gibi bir gazete manşetlerine bakalım. Yazılı basında bakalım neler öne çıktı. Hürriyet gazetesi manşetine terörsüz Türkiye'ye giden yol başlığını taşımış. Hızlıca detaylara göz gezdirelim. Öngörülen takvime göre terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek süreç 5 aşamadan oluşacak. 2027 yılının bahar aylarında terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacak. Birinci aşama, önce yasa çıkacak. PKK'yı tasfiye edecek yasanın en geç gelecek hafta ortasına kadar genel kuruldan geçip yasalaşması planlanıyor. Yasanın Erdoğan tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanmasıyla yeni mekanizmalar devreye girecek. İkinci aşama, kurul çalışacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurul çalışmaya başlayacak ve bürokratlarından oluşan o alt komisyonlar kurulacak. Kurul tarafından sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesi takip edilecek. Üçüncü aşama, MGK kararının ilanı. Kurul terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun varlığının sona erdiğini, örgütün kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğini teyit ve tespit edecek ve bu da görüşülüp yine karara bağlanacak. Dördüncü aşama, ceza ertelenmesi. Yine silah bırakan PKK'lılar, cezaevindekiler ve haklarında soruşturma yakalama kararı bulunan Avrupa'da olanlar için 6 aylık başvuru süreci başlayacak. PKK'lılar ceza ertelemesi talebiyle başvuruda bulunacak ve son olarak 5. aşama habere göre yeni evreye geçilecek. Süreç sorunsuz ilerlerse yeni evreye geçilecek. Kurul çalışmaya devam edecek. Raporlar değerlendirilecek ve yine adli, idari, yasal düzenlemeler isteyecek. Gerekli gördüğü takdirde infaz uygulamalarında eşitsizliği yine bu aşamada hedefine alacak diyor haberin detaylarında. Hemen alt tarafta genel kurulda destek iması başlığı var. Yeni parti lideri Özel, ilk günlerden beri destek verdikleri teröristi Türkiye sürecine yönelik tutumlarının mecliste de devam edeceğini söyledi diyor haberin detaylarında. Yan tarafta Google'ın Türk zekası başlığını görüyoruz. Google DeepMind'ın teknoloji direktörü Koray Kavukçuoğlu, kıdemli başkan yardımcısı unvanıyla şirketin yapay zeka operasyonlarının başına getirildi. Yani Google'ın yapay zekası artık bir Türkiye emanet. ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunu Kavukçuoğlu, New York Üniversitesi'nden de bilgisayar doktoralı. Hemen sol köşede 10 yıl hayalet gibi yaşadı başlığını görüyoruz. Günlerdir takip ettiğimiz firari FETÖ'cü Cumhurbaşkanı'nın suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalanmasıyla ilgili tabii detaylar da ortaya çıkıyor. 10 yıl boyunca nasıl gizlendiği anlaşıldı ifadelerde. Haberleri görünce panikledi diyor detaylarda. Afyonkarahisar'da önce bir pansiyonda, daha sonra iki ayrı evde kaldı. Daha güvenli diye taşındı. İkinci evde aynı gece yakalandı diyor yine detaylarda. Hemen yan tarafında da karanlık suikastte önemli gelişme başlığını görüyoruz. Bu da günlerdir paylaştığımız bir haberdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mumcu ailesinin talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti. 33 yıl önce bombalı suikastla öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü Bakan Gürlek. Ve devlet her zaman bir olayı isterse ortaya çıkartır, samimiyetle bu süreci yürüteceğiz dedi Akın Gürlek görüşmenin ardından. Hemen hızlıca bakalım Akşam gazetesinin ilk sayfasında ve manşetinde bakalım neler yer alıyor. Akşam gazetesine geçelim. Parayı şu araya sıkıştırdım müdürüm başlığını atmış manşete. CHP'li İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin, zarfı şuraya koy oradan görünmesin tırnak içinde, ona ait olduğu sözler olarak geçiyor haberde. CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığı anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. İzmit'te rüşvet kamerada diyor. Şüpheli de şu araya sıkıştırdım, üstüne de zarf attım müdürüm ifadelerini kullanmış. Denetim ve Ruhsat Müdürü Figan Çetin'in 2010'dan beri belediyede çalıştığı ve Temmuz ayında görevden alındığı öğrenildi diyor detaylarda. Sol tarafta MGK'dan refah, güvenlik ve istikrar vurgusu başlığı var. Terörist Türkiye mesajı geldi Milli Güvenlik Kurulu'ndan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ve bölgenin güvenlik, istikrar ve refahının teminatı için tarihi bir eşik olan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusunda istişarelerde bulunulduğu vurgulandı diyor. 8 maddelik bir bildiri yansıdı toplantıdan. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Fotoğrafta da yer alıyor. Hemen altta yürek burkan bir haber var. Yusuf'u komşudaki ilaçlama öldürdü başlığını görüyoruz. Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması sonucu zehirlenen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesi de yoğun bakımda. Üzücü bir haber. Daha önce de Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen bir aile yok olmuştu biliyorsunuz. Kaldıkları oteldeki böcek ilaçlaması yüzünden. Bu da yan daire komşu evinin ilaçlanması sonucu bir çocuğun ölümüne yol açtığı öğreniyor bu haberde. Üzücü bir haber. Üst tarafa bakalım. Ahbap'ın mağdur ünlüleri başlığını görüyoruz. Pek çok ünlü MASAK raporu 38 ünlünün Ahbap Derneği'ne toplam 14,5 milyon lira bağış yaptığını ortaya koydu diyor haberin detaylarında. Sibel Can, Ajda Pekkan, Barış Arduç 1 milyon lira, birer milyon lira bağışlamış. Yine Kıvanç Tatlıtuğ 200 bin lira, Afra Saraçoğlu 200 bin lira. Başka ünlüler de var. Ali Atay, Ebru Gündeş, Somer Sivrioğlu, Halit Ergenç gibi. En çok bağış yapan ünlüler birer milyon lira vermiş. Ve tabii bu ünlülerin gönderdikleri parayı açıklamasına bağış, deprem yardımı, Hatay gibi açıklamalarla gönderdiğini biliyoruz. Araştırılıyor bağışlanan bu paralar nereye harcandı, amacına uygun harcandı mı diye. MASAK raporunda da bunlar birer birer ortaya çıkmış. Hızlıca geçelim Milliyet gazetesine, bakalım ilk sayfada neler var. Yine manşette Türkiye kendi modelini yazdı başlığını görüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine dair bir haber. Dünyada İRA, FARC ve ETA'nın silah bırakma süreçleri yıllarca sürdü. Arabulucular, üçüncü ülkeler ve uluslararası heyetler devreye girdi. Türkiye ise terör sorununda kendi modelini kurarak kritik bir eşiği aştı diyor haberin detaylarında. Hemen sol tarafta İsrail Suriye için tehdit tırnak içinde başlığını görüyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir dedi Fidan. Hemen şöyle bir göz gezdirelim yine ilk sayfaya. Alt tarafta 9 gün önce şikayetçi olmuş başlığını görüyoruz. Dün de paylaşmıştık bu haberi. Bir kadın cinayeti haberi ama aslında belki de önüne geçilmesi mümkün bir kadın cinayetiydi ne yazık ki. Çünkü eski erkek arkadaşı sokak ortasında öldürdü gencecik bir kadını, 26 yaşındaki Müge Şahin'i. Daha önceden yine başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıla kadar ceza almış biriydi. Denetimli serbestlikle salınmış biriydi. Dahası 9 gün önce de yine cinayete kurban giden Müge Şahin sadece 9 gün önce şikayetçi olmuş, koruma talebinde bulunmuştu. Ancak uzaklaştırma kararı çıkarılmasına rağmen gözaltına alınarak

adliyeye sevk edilen katil zanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Önceki kız arkadaşını da bıçakladığını biliyoruz. 14 yıl ceza aldı, öldürmeye teşebbüs ettiği. Bu kez de işte göz göre göre diyeceğiz ne yazık ki. Çünkü denetimli serbestlikle tekrar salınması bu cinayete maalesef ki davetiye çıkardı. Gencecik bir kadın daha erkek terörüne kurban gitti diyebiliriz göz göre göre. Maalesef çok üzücü bir haber. İki gündür bunu da konuşuyoruz. Bakalım Karar Gazetesi'nin ilk sayfasında neler var. Manşette Gürcistan 9 soruşturmasına dair detay paylaşılmış. Dalgıçlar bile işin içindeymiş. İki dalgıç delil karartma suçundan biliyorsunuz ki alınmıştı. Onunla ilgili detaylar yazıyor. Gürcistan 9 cinayetini örtbas etmeye çalışan kamu görevlileri listesine her gün yenileri ekleniyor. Şimdi de barajda cansız bedenini ararken genç kızın o genç Gürcistan 9'ya ait yazılı not ve makas bulduklarını kayda geçiren iki dalgıç delil karartmaktan tutuklandı diyor yine haberin detaylarında. Altta da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesine dair ayrıntıların yazdığı bir haber var. Ve hemen yan tarafta da sağlık tanrısı Asklepios gün yüzü gördü başlığını görüyoruz. Bu da ilginç bir haber. Aspendos antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında arkeoloji dünyasını heyecanlandıran tarihi bir keşfe imza atıldı. Geleceğe miras projesi kapsamında yapılan kazılarda antik çağın sağlık tanrısı Asklepios'la onun oğlu ve iyileşme simgesi olan yardımcısı Telesforos'u birlikte betimleyen 2.20'lik mermer heykel grubu bulundu diyor. Haberin detaylarında ilerleyen dakikalarda da bununla ilgili haberlerimiz olacak. Detaylıca bakacağız. Hızlıca dönelim Yeni Şafak gazetesine. Bakalım Yeni Şafak gazetesinin manşetinde neler var. Okula tam koruma manşetini görüyoruz. 30 bin güvenlik görevlisi alınacak diyor. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlayacaksınız. O saldırının ardından gündeme gelen okul güvenliğiyle ilgili yeni bir adım atılıyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre okullardaki şüpheli kişi ve durumları önceden tespit edip müdahalede bulunacak. 30 bin güvenlik görevlisi alınacak diyor detaylarda. İşkur üzerinden başvuru yapılabilecek ve dedektörle arama yapabilecek bu güvenlik görevlileri haberin detaylarına göre. Hemen alt tarafta lobi yetersiz kalınca sosyal medyaya sarıldı. Gazze'deki soykırımın ardından güçlü Yahudi lobisine rağmen hızla destek kaybeden İsrail algıları değiştirmek için para döküyor. Quincy Institute'un raporuna göre Netanyahu hükümeti yapay zeka, influencer ağları ve hedef odaklı dijital kampanyalara 1 milyar dolar harcadı. Bir numaralı hedef kitle ise genç Amerikalılar diyor haberin detaylarında. Sağ üstte de yine ilgi çekici bir haber var. Kulaklıklar işitme kaybına neden oluyor başlığıyla verilmiş. Uzun süre yüksek sesle kulaklık kullanımı işitme sağlığını tehdit ediyor. Özellikle gençlerde artan işitme kaybı vakalarında kulaklık kullanımının etkili olduğu belirtiliyor. Doçent Mahsar Çelikoyar, kulaklık sesini konuşma seviyesinde tutun 70 desibelin üzerindeki sesler risk oluşturuyor diye uyarıda bulunmuş haberin detaylarında. Gelelim son olarak bir de Dünya Gazetesi'ne bakalım. Dünya Gazetesi'nin manşetinde TUSAF Başkanı Mesut Çakmak'ın açıklaması var. Yüksek proteinli buğday ithalatı açılmalı. Türkiye'nin bu yıl 24 milyon tonluk buğday rekoltesine ulaşması bekleniyor. Ancak kalite kaynaklı sorunların hem un sanayisini hem de ihracatı zorlayacağı öngörülüyor diyor haberin detaylarında. Temmuz ayındaki un ihracatı 195,3 bin ton olarak kayda geçmiş. Yine 2025 yılı 7 aylık un ihracatı da 510 milyon dolar değerinde. Una %10-15 zam yapıldı. Yeni artış kaçınılmaz diyor. Bu tabii hepimizi ilgilendiren bir haber. Una zam gelmesi demek, ekmeğe zam gelmesi demek. O yüzden önemli artan buğday maliyetlerinin un fiyatlarına da yansıdığını belirten TUSAF Başkanı Çakmak, sektörün bugüne kadar una yaklaşık %10-15 oranında zam yaptığını söyledi. Piyasa şartlarının aynı şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde una bir %10-15'lik artış daha gündeme gelebilir ifadelerini

0: kullanmış. Bunun tamamen piyasadaki buğday arzı ve fiyat hareketlerine bağlı olduğunu da yine kaydetmiş. Haberin detayları bu şekilde. Evet, günün gazetelerinin manşetlerine şöyle hızlıca bir göz gezdirdik. Neler öne çıkmış baktık. Şimdi başlayalım haberlerimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gidiyor. Peki neden gidiyor? Bakalım hızlıca yine detaylarına. Erdoğan'ın çalışma ziyaretine dair detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Buna göre Erdoğan'ın ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazete manşetlerinde de gördük. MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti. Beştepe'deki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Erdoğan ve Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinin yol haritasını masaya yatırdı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Adres Beştepe'ydi. Görüşme 45 dakika sürdü. İki liderin ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Erdoğan ve Bahçeli sürecin bundan sonraki yol haritasını masaya yatırdı. Mecliste kabul edilmesinin ardından teklifin uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütüyle bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin bir diğer başlığı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci. İki ülkenin masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Türkiye'nin diplomasi trafiğine dair adımlar, Hürmüz Boğazı'nın durumu da görüşmede ele alındı.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesi için toplantıya katılanların salt çoğunluğu aranacak. Peki teklifin yasalaşmasında süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar.
2: Evet, komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri değerli...
3: Önce Adalet Komisyonu'nda, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Mecliste çerçeve yasa mesaisi devam edecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek.
4: Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza.
3: Teklifin komisyonda kabul edilmesi için toplantıya katılanların yarısından bir fazlası, yani salt çoğunluğunun evet oyu vermesi gerekiyor. 27 üyeden oluşan komisyon toplantısına Adalet Komisyonu üyesi olmayan milletvekilleri de katılabiliyor, ancak bu vekiller oy kullanamıyor. Teklife imza atmayan İyi Parti'nin toplantıda tepkisini dile getirmesi bekleniyor. Yeni Parti çerçeve yasa teklifine dair tavrını belirlemek için grup yönetimini topladı. Özgür Özel'in katıldığı toplantıda Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleriyle süreç komisyonunda görev alan isimler de yer aldı. Özel toplantı sonrası partisinin tavrını açıkladı.
5: Anayasa ve Adalet Komisyonlarının değerli üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptık. Genel olarak özensiz, kötü hazırlanmış birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma falan gibi bir niyetimiz, bir çabamız yok. Komisyonda tutanaklar önünde, tarih önünde sözümüzü yeni parti olarak söyleyeceğiz.
3: Komisyonda görüşmelerin 8 Ağustos Cumartesi sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sonraki aşama genel kurul olacak. Teklifler komisyonda kabul edildikten 48 saat sonra genel kurula getirilebiliyor. Ancak çerçeve yasa teklifi için 48 saat beklenmeyecek. Bunun için 8 Ağustos Cumartesi günü genel kurulda karar alınması gerekiyor. Teklifin genel kurulda 9 Ağustos Pazar günü görüşülmesi planlanıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi için salt çoğunluk aranacak.
6: Siyasi hafızamızın kıymetini
3: Kanunun yürürlüğe girmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün silah bıraktığına ilişkin teyit ve tespitinin ilanının resmi gazetede yayınlanması gerekecek.
0: Çerçeve yasayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama var. Türk Gün gazetesinden okuyalım. Kişiye özel statü tanınmayacak başlığıyla paylaşmış Türk Gün gazetesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, meclisimizin gündemine gelen teklifte terör talimatı verenlerle güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir ifadelerini kullandı Akın Gürlek. Siyasetin önemli gündem başlıklarından biri de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke. Özel bu konuyla ilgili soruları yanıtladı. Rüşvet suçlamasını reddetti. Konu Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi. Grup Başkan Vekilleri gizlilik vurgusu yaptı. Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
5: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir? Utanmadan düzenlediler. Yollarken Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
3: Hakkında hazırlanan fezlekeyi değerlendirdi. Fezlekelerin kamuoyunda yer almasını eleştirdi.
5: Özgür Özel'e itibar suikastı olsun diye. Kurultaya giderken masraflara ortak olmak için para verdim diyor adam. Vermedi de lanet olsun. Birbirimize verdik biz, birleştirdik, para birleştirdik. Farz edin ki vermiştir. Bunun neresi rüşvet? Tarihte görülmemiş Adalet Bakanlığı'na yolladığı fezleke ki gizlilik kararı var zaten. Ve zaten milletvekillerinin fezlekeleri kamuoyuna açıklanmaz.
3: Meclis Genel Kurulu'nda da fezleke gündemi vardı. Grup Başkan Vekilleri tek tek söz aldı.
6: Bizim ceza muhakemeleri kanunumuz madde 157 çok açıktır. Soruşturmanın gizliliği der ve 157. madde gereğince savunma haklarına zarar vermemek ve kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla soruşturma evresinde usul işlemlerinin gizli yürütülmesini ifade eder. Bu temel ilke suçsuzluk karinesini korumayı amaçlar. Buna riayet edilmesi hepimizin temennisidir.
7: Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu gizliliğin korunması gerektiğine inanıyoruz.
3: Soruşturmaların gizliliği ve yasama dokunulmazlığına dikkat çekildi.
8: Meclise dahi ulaşmadan bir fezlekenin böyle yargısız infazla masumiyet karinesi aşılarak bir kişi, herhangi bir milletvekilinin, hele de bir genel başkanın Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak doğru bulmuyoruz.
9: Gelin burada hukukumuzu, yaptığımız görevin ne kadar kutsal bir görev olduğunu hep beraber idrak edelim. Bu konuda hep beraber duruş sergileyelim.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler gündemdeydi. Soruşturma gizliliği ile ilgili ortak hassasiyet çağrısı yapıldı. Meclis Başkan Vekili Bingöl de fezleke ile ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
10: Sayın Meclis Başkanı Ankara dışında ama kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Döndüğünde yüzle de görüşeceğim. Hem tutumumu anlattım hem de grup başkan vekilleriyle bunu bugün yeniden değerlendireceğimi ifade ettim.
3: Fezlekelerin meclise ulaşma sürecine de değinen Bingöl, dosyaların savcılıktan Adalet Bakanlığı'na, oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini belirterek sızdırmanın meclise ulaşmadan önce gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
0: Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Bakalım detaylarına. Yargılamayı yapan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi aylık tutukluluk incelemesini gerçekleştirdi. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma gibi suçlardan yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Mahkeme 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Çaykara'nın tahliyesinde sağlık durumunu dikkate aldı. Dosya kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması ise sürüyor. Soruşturmada gözaltına alınan Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba tutuklandı. Ağbaba'nın yanı sıra Ferhat Yetişsin de gözaltına alınmıştı. İki şüpheli örgüt kurma ve üye olmayla ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından adliyeye sevk edildi.

0: Hür Ağbaba ve Ferhat Yetiş'in çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ağbaba'nın mali profili, şirket ilişkileri, banka hesapları ve mal varlığı mercek altına alındı. MASAK tarafından 28 Temmuz 2026'da hazırlanan raporda Ağbaba'nın hesaplarında kaynağı açıklanmaya muhtaç, olağan dışı ve şüpheli işlem bulunup bulunmadığının araştırılmasının istendiği belirtildi. Hür Ağbaba'nın kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik kaydı rapora girdi. Gazete manşetlerinde de paylaşmıştık bu görüşmeyi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1993 yılında katledilen gazeteci Uğur Mumcu'yla ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçen Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle görüştü. Görüşmelerde soruşturma dosyalarındaki son durum ele alındı. Gürlek dosyaların en ince ayrıntısına kadar takip edileceğinin altını çizdi.
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Uğur Mumcu cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi. Karanlık kalan noktaları ortaya çıkartmak zorundayız dedi.
3: Uğur Mumcu bu ülke için gerçekten önemli bir değerdi. Önemli bir kalemdi. Bakmış olduğu dosyalar, olaylar ve ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Burada bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda. Karanlık kalan noktalar varsa, başka birileri varsa onları da ortaya çıkartmak zorundayız. Bu devletin temel görevi. Bu konuda kararlıyız ve samimiyetle süreci yürüteceğiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bakanlıkta görüştü. Görüşmeye dair yazılı açıklama yapan Bakan Gürlek, Mumcu'nun aracına bomba yerleştirmekle suçlanan firari sanık Oğuz Demir'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. İadesi için tüm iletişim kanallarını kullanıyoruz ifadesini kullandı.
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Adalet Bakanı Gürlek, 2019 yılında Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın oğlu ve kız kardeşini de bakanlıkta kabul etti.
4: O tarihlerde Sayın Müdürümüz FETÖ'nün
2: Behçet Oktay'ın FETÖ'nün radarında olduğunu belirten Gürlek, dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceklerini kaydetti.
3: O tarihlerde Behçet Oktay müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi, buna bakıyoruz. Olay tarihindeki bir bölgesel baz istasyon çalışması yapılması gerekiyor. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceğiz. Devlet olarak yanınızdayız. Sonuna kadar bu işle mücadele edeceğiz. İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Suçlu varsa da bunu çıkartmak devletin görevi.
4: İlk olaya müdahale eden kimler?
2: Behçet Oktay'ın ailesi, şüpheli ölümde Fethullahçı terör örgütünün rolü bulunduğunu öne sürerek dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.
0: Hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök ifade verdi. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Özkök yurt dışından döndükten sonra İstanbul Adliyesi'ne gitti ve avukatıyla birlikte savcılıkta ifadesi alındı. Çıkışta açıklama yapan Ertuğrul Özkök, değerlendirmeyi savcımız yapacak dedi. Özkök işlemlerin ardından da adliyeden ayrıldı. Ve bir gazete haberine bakalım. Milliyet gazetesinden bir haber okuyalım. Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı başlığını görüyoruz. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un tarafından Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesindeki türbin tesisi sistemlerinin buhar almaya hazır hale geldiğini gösteren kritik test başarıyla yürütüldü diyor haberde. Akkuyu Nükleer AŞ'den de açıklama gelmiş ve birinci güç ünitesinde bulunan türbin yoğuşturucusunda deneme amaçlı bir işlem yapıldığı ve başarıyla gerçekleştiği belirtilmiş. Konuyla ilgili de yine Nükleer AŞ'nin, Akkuyu Nükleer AŞ'nin genel müdürü Sergey Başkik de bir açıklama yapmış. O da bu işlemin hazır olduğuna dair yüksek düzeyde operasyon almaya, türbinin operasyon almaya, devre almaya yüksek düzeyde hazır olduğu anlamına geldiğinde teyit eden bir aşama olduğunu belirtmiş haberin detaylarında.

0: devam edelim. Şimdi biraz da ABD ile İran durumundaki son duruma bakalım. ABD Başkanı Trump, İran savaşına yönelik mesajlar verdiğini, Tahran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Birkaç gündür üst üste bu tarz açıklamalar yapıyor Trump. İngiliz haber ajansı Reuters'a ABD Başkanı'nın İran konusunda ikilem yaşadığını iddia etti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere dahil olduğunu söyledi. Yakında anlaşma olabilir dedi. Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamasında, Hürmüz Boğazı konusunda henüz bir anlaşma yok dedi. İran'la savaşın yakında biteceğini düşündüğünü söyledi. Anlaşmanın da yakın zamanda yapılabileceğini dile getirdi. İngiliz Reuters haber ajansı ise Trump'ın çıkış yolu görünmeyen bir savaşın içinde sıkışıp kaldığını iddia etti. Reuters, Washington-Tahran hattındaki gerilim hakkında analiz yayınladı. İran'la Umman arasında uzlaşılan Hürmüz Boğazı hakkındaki geçici anlaşmayı hatırlattı. Anlaşmanın Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine sahip olmadığı kontrolü verdiğini belirtti. Analistlere göre Trump'ın ilk seçeneği Umman'la Tahran arasındaki anlaşmayı kabul etmek. Ancak anlaşma Trump'ın İran'a en büyük tavizi vermesi anlamına geliyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimini resmileştiriyor. Trump'ın ikinci seçeneği ise yeni bir hava saldırısı başlatmak. Ancak bunun Kasım'daki ABD ara seçimleri öncesinde Trump için siyasi açıdan tehlikeli olabileceği belirtiliyor. Yeni hava saldırılarının başarıyı garantilemeyeceği vurgulanıyor. Reuters'ın bir Beyaz Saray yetkilisinden aktardığına göre ABD'li yetkililer çatışmanın ara seçimlere kadar devam edeceğini kabul ediyor. Trump son günlerde sık sık İran'la görüştüklerini söylüyor. Hürmüz Boğazı'nı açmazlarsa İran'ı sert bir şekilde vuracağını iddia ediyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Trump'ın açıklamalarını tiye aldı. Tırnak içinde büyük bir saldırı geliyor. Durun, boş verin, müzakere etmek istiyorlar diye yazdı. Trump'ın sürekli tekrarlanan bir tiyatro diplomasisi olduğunu söyledi. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok ifadelerini kullandı. Tahran yönetiminden daha önce yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İslamabad mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerine dönmesinin bir ön koşul olduğu açıklanmıştı.
0: Avrupa'nın gaz depoları alarm veriyor diyor Yeni Şafak gazetesinin haberinde. Doğal gaz depolarından bahsediliyor. Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibarıyla %57'ye kadar gerilemiş. Bu 2011'den bu yana yine aynı tarihte ölçülen en düşük seviye. Geçen yıl depolardaki doluluk oranı aynı dönemde %70'miş ama bu yıl %13'lük bir gerileme var. Tabii bu da analistlere göre sert fiyatlama anlamına gelebilir. Analistler depolardaki düşük seviyenin özellikle soğuk bir kış yaşanması halinde Kasım-Mart döneminde doğalgaz fiyatlarında sert yükselişlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Yine Katar'dan LNG arzındaki kesintiler de tabii bunda etkili fiyatlamalarda. Bakalım göreceğiz. Çünkü son yılların en kurak yazını geçiriyor Avrupa bir yandan da. Önümüzdeki kış nasıl bir hava olacak, bu iklim değişikliği krizi nasıl sirayet edecek, hepsini göreceğiz. Şimdi dönelim tekrar İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'a. Cumhurbaşkanlığının ikinci yılında Pezeşkian, ikinci yılı da olmak üzere bazı değerlendirmelerde bulundu. Devrimden bu yana en zor günlerini geçirdiklerini ifade etti Pezeşkian. Dini lider Müçteba Hamane ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu söyledi.
2: İranî ki der haric zendegi mikone.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian görevdeki iki yılını değerlendirdi. Ali Hamane'in öldürülmesinden yeni liderle ilişkisine kadar birçok konuya değindi. İran resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan Pezeşkian, Müçteba Hamane ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtti.
4: Yeni liderimizin varlığı bu yolda devam etmemiz için büyük bir güç oluşturuyor. Ancak kendisiyle iletişim kurmak şu anda çok zor.
3: Pezeşkian, eski lider Ali Hamane'in öldürüldüğünü öğrendiğinde hissettiklerini de paylaştı. Saldırı yapıldığı sırada toplantıda olduğunu belirten Pezeşkian, "Burası vurulduğu anda liderimizin öldüğünü hissettim." dedi. "Bugün karşı karşıya olduğumuz durum, devrim sonrası tarihte yaşadığımız en zor süreçtir." değerlendirmesinde bulundu.

0: İran Cumhurbaşkanı Ocak ayında İran'da düzenlenen protestoları da değerlendirdi. O dönemde yaşananları unutamadığını dile getirdi.
1: İnsan hiçbir şekilde birçok gencin hayatını kaybettiğini, şehit olduğunu, bir kısmının yaralandığını, bir kısmının da uzuvlarını kaybettiğini aklından çıkaramaz. Bugün bile o olayı unutamıyorum.
0: Protestoların bu noktaya gelmesine izin vermemeliydik diyen Pezeşkan,

0: Eski lider Ali Hamaney'in de çok üzüldüğünü ifade etti. Protestocuların haklı sebepleri olduğunu belirten Pezeşkian, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının abartıldığını dile getirdi. Bazı insan hakları kuruluşları protestolarda yaklaşık 6000 kişinin hayatını kaybettiğini hesaplarken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bu sayının 30 ila 40 bin kişi olduğunu iddia ediyor.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandallarına bir yenisini ekledi. En son hatırlayacaksınız, Filistinlilerin alıkonulduğu hapishanelerin etrafına hendekler kazılsın, içlerine timsahlar yerleştirilsin önerisinde bulunmuştu. Bu kez de Negev hapishanesinde tutulan Filistinli mahkumların kıyafetleriyle Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi. Ben-Gvir karar insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.
2: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tepki çeken talimatlarına bir yenisini ekledi. Filistinli esirlerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerimlerine el konulması talimatı verdi. Filistin Esirler Medya Ofisi Ben-Gvir'in ülkenin güneyindeki Negev hapishanesini ziyaret ettiğini bildirdi. İsrail'i bakanın ziyaretinin ardından Filistinli mahkumların kıyafetleriyle Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verildi. Kararın ardından mahkumların erişebildiği mushaf sayısının önemli ölçüde azaldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Negev hapishanesindeki Filistinli esirlerin yiyecek ve temizlik malzemelerine yönelik kısıtlamalarının da devam ettiği kaydedildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı esirler ve serbest bırakılanlar heyeti de Megiddo hapishanesinde tutulan Filistinli mahkumların açlık, tıbbi ihmal ve kötü yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Filistinli kuruluşlar, İsrail hapishanelerinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 9500 kişinin tutulduğunu belirtiyor.
1: Suriye'nin başkenti Şam'da minibüse tuzaklanan el yapım patlayıcı infilak etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Başkent Şam'ın Ceremana mahallesinde minibüse tuzaklanan el yapım patlayıcı infilak etti. İşte o patlamanın ardından kayda geçen görüntüler, patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Suriye Sağlık Bakanlığı olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ise saldırıya dair konuştu. Yılmaz saldırıyı şiddetle kınayarak Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Yemen'de de Husiler hükümet güçlerine saldırı düzenledi. O saldırının detaylarına bir bakalım. Husiler Marib ve Hadramut kentlerindeki Suudi Arabistan'a ait askeri birimlere saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda askeri kampların, silah depolarının ve araçların yok edildiğini belirtti. Husiler yüzlerce savaşçının öldüğünü ve yaralandığını da iddia etti. Yemen hükümetine bağlı acil durum güçleri ise saldırılarda 30 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Husiler Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana'nın ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin entegrasyonu, İran Savaşı ve Gazze Barış Planı gündemdeydi. Fidan, Suriye'deki bütün silahlı unsurların merkezi yapıda bütünleşmesi gerektiğini söyledi.
3: Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi, Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir. Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
0: Suriye'deki silahlı terör örgütlerinin varlığına dikkat çekti. Entegrasyon sürecinin Türkiye açısından önemini vurguladı.
3: Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Aramızda sadece 900 küsur kilometrelik bir sınır değil, ortak bir gelecek var.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriyeli mevkidaşı

0: Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Gündemde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere süreciyle Gazze Barış Planı da vardı.
1: Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan tabii ki memnuniyet duyuyoruz. Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ümit ediyoruz. Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam etmekte. Hem taraflarla yapılan görüşmeler, hem hazırlanması gereken stratejik açılımlar ciddi bir gayret gerektirmekte.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de bölgedeki terör sorununa dikkat çekti. Türkiye ile işbirliğinin önemine değinen Şeybani, sürecin başarıya ulaştırılmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.
2: Bildiğiniz gibi ortak sınırlarımızın terörden temizlenmesi ve ortak şekilde korunması çok önem teşkil etmektedir. Bu sürecin başarıya ulaştırılması ortak çıkarlarımıza hizmet edecektir. Hiçbir şekilde silahlı otoritenin, silahlı varlıkların olmaması gerekmektedir. Silahın sadece ulusal şemsiye altında ve otorite altında olmalıdır. Bu bölge için çok önemli.
3: Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele etmeye devam ediyor. Hem o kavurucu sıcaklar, hem orman yangınlarının, hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Bakın, Almanya'dan ürkütücü bir sonuç ortaya çıktı. Bir haftada 9600 ölüm başlığını görüyoruz. Yeni Birlik gazetesinin haberi. Almanya'da sıcaklar can alıyor. Almanya'da rekor sıcaklıkların kaydedildiği 22-28 Haziran tarihlerinde, Haziran ayında sadece bir haftada 9600 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. STK'lar hükümetten aşırı sıcaklar ve iklim koruma için acil önlemler talep etti diyor. Risk yaşlı nüfusta tabii bir yandan da. Sıcak hava özellikle ileri yaş gruplarına etkiledi. Verilere göre 85 yaş ve üzerindeki kişiler arasında yaklaşık 6000 ölüm. 75 ile 84 yaş grubunda yaklaşık 3000 ölüm. 65 ile 74 yaş grubunda ise yine yaklaşık 1800 ölüm ve 65 yaş altı kişilerde ise yaklaşık 1100 ölüm gerçekleşmiş. Almanya İklim Değişikliği ve Sağlık İttifakı Genel Müdürü'nden de açıklama var. Risk sadece gündüz 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklarda değil, tropikal gecelerin de ciddi risk oluşturduğunu söylemiş. Yani geceleri dahi serinlemeyen bir hava. Hakikaten ürkütücü. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. Gazete manşetlerinden de az önce yine paylaşmıştım. Hayalleri olan bir genç kadındı. Eski erkek arkadaşı onu adım adım takip edip kardeşinin gözleri önünde sokak ortasında katletti. Kaçan katil zanlısının bu ilk vukuatı değil. Üstelik bunu da belirtmiştik. Daha önce yine 14 yıl ceza almış cinayete teşebbüsten. Eski kız arkadaşını bıçaklamış. Daha önce de eski kız arkadaşını işte öldürmeye teşebbüs etmişti. Ona rağmen hatta Müge Şahin daha 10 gün önce yine hakkında şikayetçi olmasına rağmen denetimli serbestlikle serbest kaldı ve cinayet işledi. İzleyelim detayları.
0: Motosikletle genç kızı takip etti. Eczane önünde beklerken tetiğe bastı. Nilda Müge'yi katleden katil zanlısının suç dosyası kabarık çıktı.
4: Şartı talihli olan bir insan, yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi, kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
0: Nilda Müge Şahin 26 yaşındaydı. İstanbul Şişli'de yaşayan genç kız 5 Ağustos gecesi kız kardeşini hastaneye götürdü. Dönüşte eczaneye uğradılar. Nilda Müge kardeşini beklerken kurşunların hedefi oldu. Onu vurup öldüren kişi eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dı. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da, yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrole bırakıldı. Çok geçmeden de gidip genç kızı öldürdü.
4: Uzaklaştırması, alınması halinde kendisinin gidip savcıya ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
0: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
3: Umarız en kısa sürede yakalanır, o cani ve en ağır cezayı alır diyelim. Devam edelim gazete haberlerine bakmaya. Bakın çok konuşulmuştu bu Bodrum Yalıkavak Marina'da. Bir dondurmacı topunu 400 liraya sattığı dondurmayı bakanlık mercek altına almış. Milliyet gazetesinin haberi, topu 400 lira olan dondurmaya bakanlık müdahalesi başlığıyla paylaşılmış. Bodrum'un Yalıkavak Marina bölgesinde yine 400 liraya satıldığı iddia edilen dondurma vatandaşların şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı'nın denetimine takıldı. İncelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İşletme hakkında idari işlem uygulanarak dondurma fiyatlandırması haksız fiyat değerlendirme kuruluna sevk edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada CİMER ve sosyal medya üzerindeki şikayetler doğrultusunda Bodrum Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren işletmede denetim gerçekleştirildiği bildirilmiş. Yine denetimler de arttığı belirtiliyor haberde. Denetimlerin 81 ilde fiyat etiketleri, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik kontroller kararlılıkla devam ediyor. Tabii yetkililer fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin vatandaşların CİMER ve ilgili resmi kanallar üzerinden şikayette bulunmaya devam edebileceğini de belirtiyor haber. Tabii 400 lira, topu 400 lira olan bir dondurma, hep arz talep meselesi diyoruz. Alan var ki bu fiyata satılıyor diye konuşuyoruz ama tabii bunun da belli bir kıstası olması lazım. Bazı işletmeler özellikle böyle turistik yerlerde döviz kuru üzerinden fiyatlama yapıyor. Bu da fırsatçılığın önünü açıyor. Şimdi Antalya'ya döneceğiz, bir başka turistik bölgeye. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren yabancı turistlerin çanta ve cep telefonları bir süredir çalınıyordu. Bunun üzerine şikayetler artınca polis harekete geçti. Hırsızlık şüphelisini çaldığı telefon yakalattı.
0: Anlaşıldı, 73 Sahildeki turistlerin cüzdan ve telefonlarını çaldı. Kaçacağını düşünen hırsıza çaldığı telefon üzerinden ulaşıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde turistleri gözüne kestiren hırsız, onlar denize girince işe koyuldu. Kumsalda kiminin telefonunu, kiminin cüzdanını çaldı. Gelen ihbarlarla polis ekipleri harekete geçti. Eşyaları çalınan Rus ailenin telefonunda telefonumu bul uygulaması vardı. Polis uygulama üzerinden şüphelinin konum bilgilerini adım adım takip etti. Hırsızlık şüphelisi cep telefonları ve eşyalarla birlikte yakalandı. Şüphelideki çantada 3 cep telefonu, yaklaşık 7 bin lira nakit para ve kişisel eşyalar bulundu.
5: Tamam, iyi, bulduk eşyalarını. Haber olsun, kendisine söylersiniz artık. Eksik bir şey varsa onu da söylesin bize. Çöpe atmışlardı, o çantayı bulamadık.
0: Bulunan eşyalar sahiplerine tek tek teslim edildi.
6: Teşekkür ederim.
0: Yakalanan şüpheli Bülent K. polis merkezine götürüldü.
3: İstanbul'da oto çok, park yok. İşte Türkiye Gazetesi'nin manşet başlıklarından biri, manşeti taşıdığı 6 araca bir otopark yeri düşüyor mega kent İstanbul'da. Çarpıcı bir veri ortaya çıkmış. Sadece yollar değil, İstanbul'un kaldırımları da otoparka dönüşmüş durumda olmasına rağmen neredeyse işte ambulansın itfaiyenin geçişine engel olacak derecede bir parklanma olmasına rağmen işte sonuç ortada. Mega kentin sokakları, yolları maalesef dev bir otoparka dönüştü diyor haberde. İstanbul'da 6 milyona aşkın araç var. Parkların kapasitesi ise 1 milyon. Ama buna rağmen kural tanımayanlar da tabii bazı şeyleri kazanç kapısına dönüştürmüş durumda. Halk arasında değnekçi olarak bilinen tipler var. Bazı semtlerde yol kenarına park ettiğinizde bile ücret talep ediliyor. Ev alıp kiralanırken önce otopark sorulur hale geldi artık diyor haberde. Otoparkı olan evler %30 daha pahalı satılıyor diyor yine haberde. İstanbul'un taşı toprağı altın, evet, ama Artık her santimetre karesi neredeyse altın. Baksanıza otopark fiyatları da bir yandan ortada. Birkaç saat

0: saatlik fiyatlar da dudak uçuklatıyor. Bakalım nereye gidecek bu durumun sonu. Devam edelim. İstanbul'un tabii bir başka kanayan yarası da kentsel dönüşüme girmesi gereken o dayanıksız binalar. Malum binlerce çürük bina var. Kimine deprem bile gerekmiyor çökmesi için. Tıpkı bahçeli evlerde olduğu gibi bir gün önce kolonlarından ses gelince boşaltılmıştı. Neyse ki 4 katlı bina ve o bina çöktü. O anlara bakalım şimdi.
1: Öyle bir gürültü geldi ki ben sandım büyük bir deprem var. Çıktım ki bina yerde. Toz duman içinde millet de kaçıyor.
2: Olduğu yere bir anda oturdu. Ortalığı toz duman kapladı. Çevredekiler canını zor kurtardı. Çöken bina boşaltılmamış olsa facia yaşanacaktı.
3: Bir anda bir deprem etkisiyle sarsıldık böyle. Bir anda toz bulutu falan gördük burada.
4: Dedik herhalde Allah korudu biz gittik yani.
2: Olayın adresi İstanbul Bahçeli Evler.
5: Volkan sitesi 4 bloktan oluşuyordu ve hemen arkamda enkazını görmüş olduğunuz blok sitenin C bloğuydu. 38 yıllık bir apartmandı ve 4 katlıydı. Geçtiğimiz gün kolonlarından ses geldiği için tahliye edilmişti ve tahliyeden bir gün sonra bina tamamen çöktü. 22 daire vardı çöken apartmanda ve 60'tan fazla kişi yaşıyordu. Belki de tahliye edilmeseydi 60'tan fazla kişi hayatını kaybedecekti.
4: Allah korusun ya, uykuda yakalansaydık o zaman ne olacaktı?
3: Yıkılacak bir binaydı. Şuradaki bina yıkılacaktı. Oturanlar vardı yandaki binada. Kolon çatlaması olduğu için insanlar orayı boşalttı.
2: Çökme esnasında hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan yandaki apartman içinde yıkım kararı verildi.
1: Kendi kendine yıkılır yıkılmaz tabii bu da zarar görmez. Bunu da hemen yıkmaya kararladım.
2: Çevredeki binalarda tedbiren tahliye edilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
4: Aldı vatandaşlarımızı otellere yerleştirdi. Ondan sonra akrabası olan, kardeşi, çocukları olan işte kimin ne akrabası vardı oraya gittiler.
0: Geçtiğimiz hafta özellikle pek çok orman yangınıyla mücadele vardı. İşte o yangınlardan sonra hasar tespit çalışması yapıldı. Hürriyet gazetesinin haberine bakalım. Yangınlarda 92 bağımsız birim ağır hasarlı başlığı var. Orman yangınlarından etkilenen 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarından etkilenen 5 şehrimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun açıklaması yaptı Bakan Kurum. Muğla'da 43, Antalya'da 20, Aydın'da keza yine 20, Balıkesir'de 6, Mersin'de de 3 olmak üzere toplam 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı. Ve hasar gören 92 bölümün 58'inin de konut olduğu bildirildi diyor açıklamada. Arjantin'e gidelim şimdi. Arjantin'de arazi mülkiyetiyle ilgili yasa tasarısı protestolara neden oldu. Kongre binası önünde hareketli anlar yaşandı. Görüntüler başkent Buenos Aires'ten. Kongrede yasa tasarısı görüşülürken eylemciler bina önünde toplandı. Protestocular vatan tehlikedeyse hiçbir şey yapmamak dışında her şey mübahtır. Topraklarımızı satmayı bırakın yazılı pankartlar taşıdı. Hükümet karşıtı sloganlar atıldı ve göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis eylemcilere tomalarla müdahale etti. Üstelik plastik mermiler ve göz yaşartıcı gazlar da kullanıldı. İşte o görüntüleri getiriyoruz şu anda ekranlara. Söz konusu yasa tasarısı 10 gün kira ödenmezse ev sahiplerinin yargı yoluyla kiracıların tahliye etmesini içeriyor. İşte buna tepkili halk. Tasarının en tartışmalı maddesi ise Arjantin vatandaşı olmayan kişilerin arazi almasını içeriyordu. Güncel %15'lik sınırın kaldırılmasını içeren madde tasarıdan çıkarılsa da göstericiler hükümeti ulusal egemenliği satmakla suçluyor. Evet, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın gelişi çok konuşuldu. Trabzonspor'un flaş transferi taraftarların önünde nihayet o imza töreni de gerçekleşti. Görkemli bir törenle kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı Salah. Ve bu haberi izleyelim şimdi. Bu haberle de gün başlıyorum. İlk saatinin sonuna.

0: gelmiş oluyoruz. Şimdi kısa bir ara, saat başında yeniden haberlerimizle burada olacağız.
1: Büyük Trabzonspor'un büyük taraftarı. Karşınızda Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve yeni transferimiz Mehmet Salah!
2: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Mehmet Salah için Papara Park'ta imza töreni düzenlendi. Deniz durmaz, biz dururuz mu? Hiç kalan kalır, giden gider. Biz buradayız. Yıldız oyuncunun imza törenine on binlerce bordo mavili taraftar katıldı. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, atmosferin coşkusunu şaşkınlıkla izledi. Stadyumu saatler öncesinden dolduran on binlerce taraftar, Salah'ı meşaleler yakarak sevgi gösterileriyle karşıladı. Mehmet Salah, dev organizasyonda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la yeşil sahada tur atarak taraftarları selamladı. Papara Park'taki imza törenine 30 bini aşkın taraftarın katılım gösterdiği öğrenildi. Coşkulu taraftara seslenen Salah, sözlerine "keşke Türkçe konuşabilseydim" ifadesiyle başladı.
3: Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. İnanılmazdı benim adıma da. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan dolayı. Ve burada bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Ve sizlerle maçları oynamaya, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum.
2: Papara Park'ı dolduran taraftarlara seslenen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.
4: Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
2: Tribünler Başkan Ertuğrul Doğan'a büyük başkan sloganıyla karşılık verirken hoparlörlerden "Allah Allah Mehmet Salah" adlı şarkı çalındı. Bordo mavili taraftarlar Mısırlı yıldız oyuncu için "Ya Allah Bismillah Mehmet Salah" tezahüratlarında bulundu. Selamlamanın ardından Salah kendisine bordo mavili renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imzaladı.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden günaydın. Saatler artık 8'e geliyor ve gün başlıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 7 Ağustos Cuma, yine gündemin öne çıkanlarını paylaşmaya devam edeceğiz gün başlıyor da. Hızlıca bu dilime de başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı. Hemen hızlıca detaylara bakalım bu son durum bilgisiyle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak saat 7.30'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı. Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi öngörülüyor. Takip edeceğiz bu görüşmenin detaylarını. Şimdi geceden sabaha neler yansıdı? Haber turumuzda devam edelim. Yangınlardan kavgalara. Gece bir kez daha hareketli geçti. Şimdi ilk olarak Manavgat'a gideceğiz. Antalya Manavgat kurtarma operasyonu vardı. Antalya Manavgat'ta ekipler 6 yaşındaki bir çocuğun 6 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını aldı. Bakın o operasyondan görüntüler. 6 yaşındaki bir çocuk 6 metrelik kuyuya düşünce itfaiye ekipleri göreve koştu. Çocuk kuyudan neyse ki çıkarıldı ve hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor. İşte o kurtarma anlarını da izlemiş olduk. Şimdi kilise gidelim. Orada da alevler, kömür taşıdığı öğrenilen bir tırı sardı. Kilis Hatay yolunda alev aldı tır. Yangını gören sürücü aracı yol kenarına çekti ve itfaiye ekiplerini bekledi. Neyse ki yangın söndürüldü yoğun müdahaleyle. Bakın alev topuna dönmüş o tır. Epey de hasar var tırda. Şimdi aşırı sıcaklara karşı sıklıkla maalesef yangın çıkaracak faaliyetlerde bulunabiliyor bazıları. Uyarılara kulak aldırmayabiliyor. Bu da işte yangınlara davetiye çıkarıyor. Balıkesir'e gideceğiz. Bir havai fişek atıldı ve işte bakın sonuç. Atılan havai fişek yol kenarındaki otları yaktı ve alevler kısa sürede büyüdü ama neyse ki söndürüldü. Kontrol altına alındı. Şimdi bir Eskişehir'e gidelim. Orada da bir kaza var. Bir araç ani manevra yaptı. Arkasında da motosiklet vardı. Ona çarpmamak için hamle yapınca motosiklette hızını alamadı ve bir dükkanın camına çarparak dükkandan içeri daldı, içeri girdi. Tabii kavga da çıktı sonra. Kazanın nasıl olduğunu beraber kafa kafaya verip izledi taraflar. Bir dükkanın güvenlik kamerası görüntülerine baktılar. O sırada dükkan sahibi, araç sürücüsü ve motosikletli arasında kavga çıktı. İki kişi yaralanmış o tartışmada. İşte geceden sabaha yansıyanlar böyleydi. Haber turunda bir derlemiş olduk. Dönelim tekrar gündeme. Terörsüz Türkiye sürecinin meclis ayağında önemli gelişmeler yaşandı. Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Terörsüz Türkiye ve bölge vurgusunun yapıldığı açıklamada güvenlik, istikrar ve refahın teminatı adına yapılan çalışmalara dikkat çekildi.
1: Terörsüz bölge vurgusu yapıldı, gelinen aşamaya dikkat çekildi.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların mütakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
1: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından yapılan açıklamada ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecine de değinildi.
2: İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş, tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur.
1: Gazze Barış Planı çerçevesinde kaydedilen ilerlemeye rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplum açık ve tavizsiz duruşa davet edildi. Yazılı açıklamada Suriye ve Irak'la geliştirilen çok boyutlu işbirliğine de vurgu yapıldı. Geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgesel güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizildi.
0: AK Parti terörsüz Türkiye süreciyle ilgili saha çalışmalarına ağırlık verecek. MKYK üyeleri ziyaret yapacakları illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek ve terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğunu anlatacak.
3: Terörsüz Türkiye süreci sahada anlatılacak. Halk çerçeve yasa teklifine dair bilgilendirilecek. AK Parti saha çalışmalarına ağırlık verecek. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye yasa teklifi de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına süreci iyi yönettik, tarihi adım attık dediği, sürecin iyi anlatılmasını vurguladığı öğrenildi. Söylem birliğinin önemine dikkat çekildi. Eylül ayındaki saha çalışmaları kapsamında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri için planlama yapılacak. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret yapacakları illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak. Milletin huzuru ve devletin güvenliğinin amaçlandığı ana mesaj olarak altı çizilecek. Çerçeve yasanın kapsamı da anlatılacak. Buradaki ana mesajsa silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmemesi olacak.
0: Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklama yaptı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği vurgulandı. Ayrıca her türlü tedbirin de alınacağının altı çizildi.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
3: terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgi verildi. Her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.
5: Terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu süreçte üzerine düşen görev ve sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek, terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbiri almaya devam edecektir.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Güneydoğu Avrupa bölgesindeki istikrarın sağlanması amacıyla 1999 yılında kurulan Güneydoğu Avrupa Tugayı yani Seabrig'in yeni karargahının İstanbul 3. Ordu Komutanlığı'na taşındığı belirtildi. Karargahın bu hafta tam harekat kabiliyetine ulaştığı paylaşıldı.
5: Daha önce Seabrig karargahına 2007-2011 yılları arasında ev sahipliği yapan ülkemiz, 2026-2032 yılları arasında ikinci kez İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlası'nda ev sahipliği yapacaktır. Bu kapsamda 19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da konuşlu bulunan Seabrig karargahı envanterinde bulunan tüm araç, gereç ve malzeme İstanbul'a taşınmış ve aynı tarihlerde Seabrig personeli de kademeli olarak İstanbul'a intikal etmiştir. Tugay karargahı 3 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır.
3: Seabrig karargahında 6 ülkeden 12'si Türk, 16'sı yabancı olmak üzere toplam 28 çekirdek personel görev yapıyor. 27 Ağustos'ta devir teslim töreninin yapılacağı İstanbul'daki yeni karargah 31 Ağustos tarihinde resmi olarak aktif hale gelecek.
0: Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Peki kanun teklifinin içeriğinde neler var? Detayları haberimizde izleyelim.
6: Meclisimize sunulan bu yasama teklifinde şehit anne ve babalarımızın aylıklarının yükseltilmesi, erbaş ve erlerimizin aylıklarının yükseltilmesi, malûliyet derecesi ilerleme yaş sınırının 40 yaşından 55 yaşına çıkarılması müjdesidir bu kanun.
3: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar sağlanacak. Haklardan yararlanacak kişi kapsamı genişletilecek. Şehit yakınları ve gazilerin aylıklarına artış yapılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da teklifin ayrıntılarını Habertürk'e anlattı.
6: Şehit anne ve babalarımıza yapılan düzenlemede yaklaşık 7 bin

0: ila 9 bin lira maaş arasında aylık almakta olan şehit ailelerimiz, şehit anne ve babalarımız 14.037 lira ayrı ayrı, toplamda 28.076 lira. Mağluliyeti ağır olan, evde bakım yardımı alan birinci derece, biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında gazilerimizin de mağluliyet oranı 1'den 6'ya kadar çıkmaktadır. Bu birinci derece gazi olan kahramanlarımızın evde bakım yardımları 70.187 liraya bu düzenlemeyle yükseltilecektir.
1: Işık teklifin ikinci bölümü hakkında da bilgi verdi.
0: İkinci bölümde vazife mağlullerimize, ordu vazife mağlullerimize ve özellikle şehit çocuklarımızın istihdamı konusunda onların mutlu olabileceği güzel kanun maddeleri de var. İnşallah önümüzdeki yasama döneminde hep beraber yeni bir müjde daha vermiş olacağız.
1: Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına şehit ve gazi tanımının eklenmesi gerektiğini de savundu. Tanımın ardından sosyal hakları tanımlamanın daha kolay yapılabileceğini söyledi.
2: 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinin içindeydi. Hatırlayacaksınız, 10 yıl sonra yakalandı firari FETÖ'cü. 10 yıl hayalet gibi yaşadı başlığıyla paylaşmış Hürriyet gazetesi haberi. Tabii yakalandıktan sonra ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Burkay Karatepe. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran suikast timinin son firarisiydi ve 10 yıl boyunca nasıl gizlendiği anlaşıldı. Darbe girişimi başarısız olunca Burkay Karatepe memleketi Afyonkarahisar'a kaçtı. Yakalanma korkusuyla hücre hayatı yaşadı. Abonelikleri, faturaları başkalarının üzerinden halletti hep. Gece çöplerden hurda toplayıp satıyor, gündüz inşaatlarda çalışıyordu. Ve geçen 15 Temmuz'da da ismi yeniden gündeme gelince korktu. Yeni bir eve taşındı. Ancak taşındığı o yeni evde aynı gece yakalandı diyor haberin detaylarında. Firari FETÖ'cünün 10 yıllık firarı işte böyle sonlanmış. Gelelim Ahbap soruşturmasında. Aralarında biliyorsunuz pek çok kişi Ahbap'a bağışta bulundu o dönemde. Çocuklar harçlıklarından arttırdıklarını dahi gönderdi. Bu bile konuşuldu sosyal medyada. Ama aralarında şarkıcı, oyuncu, sunucu gibi pek çok ismin olduğu kişi de milyonlarca liralık deprem bağışı yaptı Ahbap'a. Bu belirlendi. MASAK raporunda yer alan milyonluk bağışların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, böylelikle sanatçıların mağdur edilip edilmediği ise araştırılıyor.
1: Kimi 1 milyon verdi, kimi yüz binlerce lira. Şimdi o bağışlar Ahbap soruşturmasının MASAK raporunda. Ünlü isimlerin yatırdığı paralar ve o paraların akıbeti mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK raporları dosyaya girdi. Raporda 6 Şubat depremlerinin ardından sanat ve medya dünyasından derneğe gönderilen yüksek tutarlı bağışlar tek tek incelendi. Rapora göre en çok miktarı birer milyon lirayla Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin gönderdi. Sonrasında sırasıyla Tolga Çevik, Ali Atay, Ebru Gündeş ve Somer Sivrioğlu geldi. Bu isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatçının da yüksek miktarlı bağış yaptığı belirlendi. Dekontlarda paraların deprem yardımı, Hatay, deprem bölgesine yardım ve bağış açıklamasıyla gönderildiği belirlendi.
3: Bu açıklamalardan hareketle sanatçıların suçla bağlantılı olduğuna dair bir tespit yapılmadı. Milyonlarca liralık bağışın akıbeti araştırılmaya başlandı.
1: Savcılık paraların dernek hesaplarına girdikten sonra hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
3: Toplanan paraların amaç dışı kullanıldığı tespit edilirse aralarında şarkıcı, oyuncu, komedyen gibi birçok ünlü ismin dosyada mağdur sıfatıyla yer alabileceği belirtildi.
1: Şimdi milyonlarca liralık bağış trafiğine ilişkin mali inceleme sürüyor.
2: Kahramanmaraş'taki o korkunç okul saldırısını hatırlayacaksınız. İşte o saldırının üzerine bir önlem için daha adım atılıyor. Yeni Şafak gazetesinin haberi. Okula tam koruma başlığıyla verilmiş 30 bin güvenlik görevlisi alınacak diyor. Detaylara bakalım. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti o elim saldırıda. O saldırıyla gündeme gelen okul güvenliğiyle ilgili yeni bir adım atılıyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre okullardaki şüpheli kişi ve durumları önceden

0: Tespit edip müdahalede bulunacak 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. Güvenlik görevlileri İşkur üzerinden alınacak. Adayların güvenlik soruşturmasını İçişleri Bakanlığı, işe alım mülakatlarını ise Milli Eğitim Bakanlığı sürdürecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Bu görevliler mahalle karakolları ile sürekli irtibat halinde olacak ve gerekli gördükleri durumlarda da el dedektörü kullanarak çanta ve kıyafet taraması yapabilecek. Böylece okullara kesici, delici veya ateşli silah ve benzeri tehlike oluşturabilecek herhangi bir cismin sokulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bakalım bu durum hayata ne zaman geçecek? Umarız en kısa zamanda geçer çünkü okullar belki çocukların en güvenli hissetmesi gereken yerler. Aileler de çocuklarını emanet ederken endişe yaşamamalı. Umarız bu böyle bir çözüm yoluyla daha sıkı denetimler yapılır, güvenlik önlemleri arttırılır diyelim. Ve bakalım şimdi de Gülistan Doku soruşturmasına. Soruşturma derinleştikçe yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Son dalgada tutuklanan iki dalgıç var. O iki dalgıç hakkında delil karartma suçlaması vardı. Peki o dalgıçlar baraj gölünde yapılan aramada ne bulmuştu? Savcılık nasıl bir sonuca vardı? İşte detaylar.
1: Barajda bulunduğu iddia edilen reçete, not ve makas şimdi soruşturmada yeni bir kapı açtı. O deliller baraja nasıl ulaştı? Nasıl bozulmadan suda günlerce kaldı? Başsavcılık bu soruların yanıtını arıyor. Gülistan Doku soruşturması derinleştikçe ortaya yeni bulgular çıkıyor. 8 Ocak 2020'de yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra düzenlenen bir tutanak dikkat çekti. Tutanağa göre barajda yapılan su altı aramalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu bir doktor reçetesi ve üzerinde psikolojikman bize baskı yaratıldığını yazan bir not bulundu. 2 gün sonra düzenlenen bir başka tutanakta ise bu kez siyah saplı bir makasın barajdan çıkarıldığı kayda geçti. Bulunan tüm materyaller olay yeri inceleme ekiplerine delil olarak teslim edilmişti. Bilirkişi raporu ise o delillerle ilgili yeni soru işareti oluşturdu. Bilirkişi raporunda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı ve suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği vurgulandı. Delillerin metrelerce derinlikte tahrip olmadan bulunması da dikkat çekici bulundu. Makasınsa aynı yerden 2 gün sonra çıkarılması da şüpheli görüldü. Peki o reçete ve not yazılı kağıt suda nasıl bulundu? Biri kasıtlı olarak mı yerleştirdi? Son dalga operasyonda adı geçen iki dalgıç polisin tam da bu sorulara yanıt bulmak için gözaltına alındığı ortaya çıktı.
2: Geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
1: Tutuklanan dalgıç polisler hakkındaki suçlama delil karartma. Polisler o delilleri birinin talimatıyla mı yerleştirdi? Başsavcılığın soruşturmasının sonucu bekleniyor.
0: Niğde'de bir kişi tartıştığı kadını aracın içinde vurarak öldürdü. Saldırgan daha sonra namluyu kendine çevirdi.
1: Silahını çekti. Tartıştığı kadını aracın içinde vurup katletti. Niğde'de yaşayan İpek Gezer ve Ömer O. araç içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahını çeken Ömer O. genç kadını vurdu. Ardından da namluyu kendine çevirip tetiğe bastı. Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede İpek Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ömer O. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: 40 yıllık süreçte terörün Türkiye'ye ekonomik maliyeti 2,3 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. İletişim Başkanlığı Milli Dayanışma etiketiyle bir iletişim kampanyası başlattı ve terörle mücadeleye ayrılan bu kaynakla neler yapılabileceğini anlattı.
3: Terör, Türkiye'nin yalnızca güvenliğini değil, ekonomisini de etkiledi.
1: Terörün ekonomik maliyeti anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından milli dayanışma etiketiyle dijital medya platformlarında iletişim kampanyası başlatıldı.
3: Ekonomik yükün büyüklüğü trilyonlarca dolarla ifade ediliyor.
1: Video ve infografiklerde

0: Terörün Türkiye'ye 40 yıllık ekonomik maliyeti istatistiklerle anlatıldı. Ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu vurgulandı.
1: 2,3 trilyon dolar her bir yatırım kaleminde gelecek.
0: Bu kaynağın farklı alanlarda değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi örneklerle anlatıldı. 2,3 trilyon dolarlık kaynakla Türkiye'nin yaklaşık 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri veya 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek rüzgar enerji santralleri kurulabileceği ifade edildi. Otoyol, köprü ve sağlık harcamalarına da yer verildi.
1: 1196 adet yeni baraj.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada terör yalnızca güvenliğimizi değil ekonomimizi de hedef aldı. Hedefe ulaşıldığında kazanan 86 milyon ferdiyle tüm milletimiz olacaktır ifadeleri kullanıldı.
2: İtalya'nın başkenti Roma'da 3 gün süren Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu tamamlandı. Lübnan tarafı pilot bölgelerin sayısının artırılmasını istedi. İsrail ise bu isteği reddetti.
3: İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu düzenlendi. Görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'a saldırmaya devam etti. Lübnanlı resmi bir kaynak, Lübnan tarafının pilot bölgelerin sayısının artırılmasını talep ettiğini aktardı. İsrail ise sonraki aşamaya geçmeden önce ilk iki pilot bölgede güvenliğin sağlanmasında ısrar etti. İsrail askerleri pilot bölge uygulaması kapsamında işgal ettiği Batı Zaatar beldesinden çekilmiş, Lübnan ordusu beldeye konuşlanmıştı. Lübnanlı kaynak, esirler dosyasının da gündeme geldiğini söyledi. Ön listelerin karşılıklı olarak paylaşıldığını belirtti. Tarafların sınırdaki durumu düzenleyecek yeni güvenlik anlaşmasına varması ihtimalinin olduğunu kaydetti. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler Nisan ayında başlamış, 26 Haziran'da çerçeve anlaşma imzalanmıştı. Roma'da görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinin kırsalına 2 hava saldırısı düzenlendi.
2: ABD Başkan Yardımcısı Vance, Washington'da bir araya geldiği İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisiyle yüzleştiği iddialarına yanıt verdi. Görüşmenin samimi geçtiğini söyledi Vance ve görüşmede kendimi bir yüzleşmenin içinde hissetmedim dedi.
3: İsrail her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz dedi. Netanyahu'nun Washington'da kendisiyle yüzleştiği iddialarını yalanladı. ABD merkezli Axios, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla ABD Başkan Yardımcısı Vance'in geçtiğimiz hafta Washington'da yaptığı görüşmeye ilişkin bir iddia paylaşmış. Haberde Netanyahu İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle Vance'le yüzleştiği ifadesi kullanılmıştı. Vance iddialara Fox News canlı yayınında yanıt verdi.
4: Israel has been a great partner. They're an ally of the United States of America, but like France or Britain or any other ally of the United States of America, my job is to pursue the interests of no other nation on earth except for the United States of America. So when our interests are aligned with Israel, we talk about how to accomplish those shared objectives. When my viewpoint is averse to the Prime Minister of Israel, we have a frank conversation about that. And I would frankly describe it as a pleasant but direct conversation. I didn't feel confronted.
3: Görüşmenin ardından üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Netanyahu-Vance görüşmesini her iki ülkeyi de ilgilendiren samimi ve verimli bir görüşme olarak tanımlamıştı. Times of Israel'in haberine göre de görüşme iyi ve dürüst bir atmosferde yapılmıştı.
2: ABD kuraklık her şeyi etkiliyor. Bakın son olarak da zeytinyağı fiyatlarını tırmandırıyor diyor Ekonomi Gazetesi'nin haberinde. Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar, kuraklık ve orman yangınları zeytinyağı piyasasında yeni bir fiyat artışı beklentisini gündeme taşıdı. Özellikle Yunanistan, İtalya ve Portekiz'deki zeytinliklerde yaşanan yangınlarla sıcak hava dalgalanmaları üretimi olumsuz etkiledi. Üreticiler yılın ilerleyen dönemlerinde zeytinyağı fiyatlarının yeniden yükselmesini bekliyor. Yangından doğrudan etkilenmeyen bahçelerde bile kül, hava kirliliği ve aşırı sıcaklık nedeniyle verim kayıpları var. Zararlı ve hastalık baskısındaki artış da üretimi zorlaştırıyor. İspanya'da tahıl üretimi beklentisi örneğin 24 milyon tondan 18,5 milyon tona gerilemiş. Avrupa Komisyonu ayçiçeği üretim tahminini %7, mısır üretimini %6 aşağı çekti diyor haber.

0: ve üretim maliyetlerindeki artışın ihracat kayıplarından daha büyük risk oluşturduğu da belirtiliyor. Zeytinyağında 2 yıl önce yaşanan sert fiyat rallisinin ardından başlayan gevşeme sürecinin de sona erebileceği değerlendiriliyor. Bizde de tam tersi, Türkiye'de geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık haberini gazetelerden. 2026-2027 sezonunda zeytinyağında rekor bir rekolte beklentisi var. Bakalım belki de bu durum Türkiye açısından, kazanç açısından, ihracat açısından belki de durumu lehine çevirebilir. Takip edeceğiz. Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı düzenek taşıyan bir drone, İHA, tespit edilmişti. Hava trafiği geçici olarak durdurulmuştu. Olayın arkasında yabancı bir devletin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şu tabii şüphelerin odağında Rusya var.
1: Patlayıcı drone alarmı bu kez Almanya'da verildi. Ülkenin en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı drone bulundu. Kargo operasyonlarının yürütüldüğü bölge boşaltılırken bomba imha ekipleri patlayıcı düzeneğini uzaktan kumandalı robot yardımıyla etkisiz hale getirdi. Olay nedeniyle inişe hazırlanan bir kargo uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçağın havada tanımlanamayan başka bir cisimle temas ettiği Hannover'e iniş yapan uçakta hafif hasar oluştuğu açıklandı. Olay nedeniyle ülkede güvenlik alarmı verildi. Çok sayıda uçuş başka havalimanlarına yönlendirilirken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırıldı. Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, olayın çok ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu ve amatörce planlanmış bir girişime benzemediğini söyledi. Soruşturmanın profesyonel bir hibrit saldırı ihtimali üzerinde yürütüldüğünü belirten bakan, olayın arkasında yabancı bir devletin olabileceğini ifade etti. Soruşturma tamamlanmadan hiçbir ülke adının verilemeyeceği belirtiliyor. Ancak şüpheler Rusya üzerinde yoğunlaşıyor.
0: Son dönemde Avrupa pek çok sınav verdi. Rusya-Ukrayna savaşı, İran krizi, iklim değişikliği derken tabii akıllara pek çok soru geliyor. Bakın Hürriyet gazetesinde de bir haber var başlığı. Avrupa kaderini kontrol edemiyor. Büyük krizlerde dümende değil alt başlığıyla paylaşmış. İran savaşı, Ukrayna savaşı, İran krizi, iklim değişikliği, yasa dışı göç, yapısal sorunlar. Pek çok konuda Avrupa az önce de belirttiğimiz gibi pek çok sınav verdi. Avrupa son dönemde İran savaşından göçe, Ukrayna'dan iklim krizine pek çok alanda baskı altında. Amerikan New York Times'ın analizine göre ise yaşlı kıtanın sorunu krizlerin sayısı değil, bu krizlerde yön belirleyen aktör olamaması. İşte önemli bir analiz, enine boyuna okunması, tartışılması gereken bir analiz. New York Times'ın analizine göre kıta dışı kaynaklı krizlerde yön belirleyici aktör olmayı başaramıyor Avrupa ve Avrupa ülkelerinin ortak hareket etmekte zorlanması ve yapısal sorunlar da kıtanın kendi kaderini eline almak için verdiği sınavları zorlaştırıyor diyor haberin detaylarında. Şimdi Ukrayna ordusunun, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim sürüyor malumunuz. Ukrayna ordusunun İHA saldırılarıyla Rusya'nın enerji altyapısına hedef aldığını biliyoruz. İşte bu saldırıların ardından Rusya'daki yakıt krizi derinleşiyor. Moskova yönetimi iç piyasadaki akaryakıt arzını korumak için düşük standartlı benzin satışına geçici olarak izin verdi.
1: Rusya iç piyasadaki akaryakıt krizine karşı düşük standartlı benzin satışı önlemi aldı. Moskova yönetimi Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı düşük standartlı benzinlerin üretimine ve satışına geçici olarak izin verdi. Kararın iç piyasadaki akaryakıt sıkıntısını gidermeyi amaçladığı açıklandı. Rusya Enerji Bakanlığı, düşük çevre standartlarına sahip benzinlerin üretimi, ithalatı ve satışının 1 Temmuz 2027'ye kadar serbest bırakıldığını duyurdu. Yetkililer uygulamanın geçici olduğunu ve ülkenin uzun vadeli çevre politikasında değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı.

0: Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı yakıtlar Euro 5'e göre daha fazla kükürt ve zararlı emisyon içerdiği için çevreye daha fazla zarar verdiği biliniyor. Ancak Moskova yönetimi akaryakıt arzını korumak için bu yakıtların yeniden piyasaya sürülmesine onay verdi. Kararın arkasında ise Ukrayna'nın İHA saldırıları yatıyor. Ukrayna ordusunun petrol rafinerilerine ve enerji altyapısına düzenlediği uzun menzilli saldırılar sonrası çok sayıda tesis bakıma alınmıştı. Saldırıların ardından ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlama getirilmişti. Moskova yönetimi iç piyasayı korumak için benzin ve dizel ihracatını da durdurmuştu.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki petrol üretimine dair mesajlar verdi. Günlük 83.300 varile ulaşarak rekor kırdık dedi. Bayraktar, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar, üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu ifadesini kullandı.
0: Şırnak Gabar'da petrol üretiminde rekor seviyeye ulaşıldığını paylaştı. Terörsüz Türkiye sürecinin rolüne dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar umudun adresi oldu dedi.
2: Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye'nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar'da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak. Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimimiz günlük 83.300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz.
0: 2021 yılında Şırnak'ın Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya Şehit Astsubay Üst Çavuş Esma Çevik'in adı verildi. Türkiye Petrolleri Cudi Gabar bölgesinde 2021 yılında Şehit Esma Çevik'le başladığı üretimi 2022 yılında Şehit Teğmen Akdeniz'le büyüttü. 2023 yılında Şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılında Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu'yla 2025 yılında Ağaç Yurdu sahaları da eklendi. Gabar'daki petrol üretiminde yeni kuyuların açılmasıyla önemli bir aşamaya geçildi. Üretim günlük 83.300 varile ulaştı.
1: Geçtiğimiz günlerde LGS tercih sonuçları açıklandı. Malumunuz işte o tercihler de aslında belli etti. İstanbul'un en iyi 20 lisesi belli oldu diyor. Bakın Akşam Gazetesi'nin haberinde LGS kapsamındaki ilk yerleştirme sonucuna göre zirveyi İstanbul Erkek Lisesi kaptı. Listede İlk 20'ye Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi de girdi. Tabii tam puan yapan LGS'nin şampiyonları en çok İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'ni tercih etti. Şampiyonları bu iki okul kaptı. Arkadan Galatasaray Lisesi geliyor ve İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi diye de devam ediyor. Listede en iyi 20 lise listesinde, İstanbul'un en iyi 20 lisesi listesinde iki imam hatip, bir meslek lisesi de yer buluyor. Diyelim, devam edelim. Yine bir böcek ilaçlaması ve yine ölüm. Ne yazık ki adres bu kez Çanakkale. Komşu evde yapılan böcek ilaçlaması sonrası evde baygın bulunan 9 yaşındaki Yusuf Talha hayatını kaybetti. Annesi ise yoğun bakımda.
3: Doğduktan sonra doğum aynamasında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
4: Tam 9 yıl önce mutluluğunu bu sözlerle anlatmıştı. O anne bu kez evlat acısı yaşadı. Kendisi de şu anda yoğun bakımda. Çanakkale'de yaşayan 41 yaşındaki Uğur Çanlı, akşam eve gittiğinde eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Hemen eşi ve oğlunu hastaneye götürdü. Zehirlenme belirtileri olan anne ve oğlu üniversite hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki çocuk, helikopterle İstanbul'a götürülse de kurtarılamadı. Annesi yoğun bakıma alındı. Çanlı ailesinin yan dairesinin böceklere karşı ilaçlandığı tespit edildi. Ev sahibi ve ilaçlama yapan firma yetkilisi gözaltına alındı. Yusuf Talha 9 yıl önce açılan devlet hastanesinde dünyaya gelen ilk bebekti. Anne Sevda Çanlı o gün hayatının en mutlu gününü yaşamıştı.
3: Bebeği kucağıma verdiler benim. Ondan sonra elini yüzünü gördüm.
4: Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası sonuç bildirgesini değerlendirdi. Bildirgenin Türkiye'nin iletişim vizyonuna katkı sağlayacağını dikkat çekti. Dezenformasyona karşı.

0: eden, yalnızca krizleri yöneten değil, küresel gündemin şekillenmesine katkı sunan bir ülke konumundadır. İletişim yüzyılında, Türkiye'nin bu alandaki kurumsal kapasitesini artırmak ve demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsur olarak dezenformasyona karşı koymak ve bilinç oluşturmak temel hedeflerimizden birisidir. Zira, yapay zeka ile birlikte ulaşılan yeni anlatı çağında, dezenformasyon bir caydırıcı güç işlevi kazanmaktadır. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadele, ülkelerin demokrasi ve toplumsal barış açısından bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dijital Egemenlik Ekseninde 2. İletişim Şurası ve Türkiye'nin Yeni İletişim Vizyonu başlıklı bir makale kaleme aldı. Türkiye küresel düzlemde hakikatin sesi olmayı sürdürecektir dedi.
2: Bildirge, Türkiye'nin gelecek vizyonunu şekillendirecek, ülkemizin ulusal ve uluslararası iletişim kapasitesini güçlendirecek, teorik tartışmaları somut politika önerilerine dönüştürecek detaylı bir rehber niteliği taşıyor. Bildirge, Türkiye'nin 21. yüzyılda izleyeceği iletişim rotasını kurumsal, eğitimsel, yasal ve stratejik olmak üzere 4 temel eksende özetliyor. Bildirge, Türkiye'nin hakikat, güven ve etki üçgeninde kurumsallaşmış ve proaktif bir iletişim modeline geçiş yaptığını ilan ediyor.
3: Milliyet gazetesinden bir haber okuyacağız şimdi. Bakın, Google'ın yapay zekasına Türk imzası başlığı var. ABD'li teknoloji devi Google, yapay zeka birimi Google DeepMind'ın üst düzey liderlik kadrosunda değişikliğe gitti. Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu şirketin kıdemli başkan yardımcılığı görevine getirildi diyor haberde. Yine Google DeepMind'ın kurucularından Hasavis'in bundan sonra Google DeepMind yönetim kurulu başkanı ve Alphabet'in baş bilim insanı olarak görev yapacağını, aynı zamanda da yine Isomorphic Labs'e liderlik etmeyi sürdüreceğini bildirdi. Ve Kavukçuoğlu da işte Google DeepMind'ın teknoloji direktörü ve baş yapay zeka mimarı görevine getirildi. Yeni görevinde model geliştirme süreçleri, önce yapay zeka araştırmaları ve Gemini uygulaması ve geliştirici ekiplerinden sorumlu olacak. 13 yıldır da Google DeepMind'da ve bu alanda dünyaca tanınan bir uzman, derin öğrenme ekibimizi kurdu demiş yine Google'ın üst düzey yöneticisi Kavukçuoğlu hakkında. Google DeepMind emin ellerde ifadelerini kullanmış. Tabii 99'da ODTÜ'den mezun oldu, havacılık ve uzay mühendisliği bölümünden Kavukçuoğlu. Yüksek lisansını 2003'te yine aynı üniversitede tamamladı. Kariyerine Roketsan'da mühendis olarak başladı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve New York Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Bu doktora çalışmalarını derin öğrenmenin öncülerinden danışmanlığında yürüttü, Leku'nun danışmanlığında yürüttü diyor. Tabii çok muazzam bir kariyer, muazzam bir eğitim hayatı. Yeni görevinde de bu Türk mühendise başarılar dileyelim. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki gerilim bu kez bir şakayla gündeme geldi. Kanada Başbakanı Carney teleprompter arızası üzerine bir espri yaptı. Ve ABD Başkanı Trump'a gönderme olarak değerlendirildi bu espri. Bakın ne dedi.
4: Kanada Başbakanı Carney'in basın toplantısı sırasında teleprompter'ı arızalandı. Carney'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yaptığı gönderme salonda kahkahalarla karşılandı.
5: I would like to inform you that the teleprompter has ceased to function. Unlike a certain world leader, I do not view this as a conspiracy.
4: Carney'in bu sözleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın geçen yıl Birleşmiş Milletler'de yaşadığı teleprompter krizine gönderme olarak yorumlandı. Trump, geçen yıl Birleşmiş Milletler'deki konuşması sırasında teleprompter'ın arızalanması ve binadaki yürüyen merdivenin durması nedeniyle zor anlar yaşamıştı. Yaşananlara tepki gösteren Trump, olayın bir komplo olabileceğini savunmuş ve araştırılmasını istemişti. Trump'ın tekrar

0: Amerikan başkanı seçilmesinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında sık sık tansiyon yükseliyor. Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük tarifeleri ve Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti olmasına yönelik çıkışları iki ülke arasında gerilim yaratıyor. Carney ise göreve geldiğinden bu yana Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne olan ekonomik ve diplomatik bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atıyor.
1: Akıllı gözlüklere illaki denk gelmişsinizdir. Kameralı gözlükler. Bizde de hatta görmeye başladım. Yurt dışından satın alıp gelenler var. İşte İngiltere'de o kameralı gözlüklere yasak geliyormuş restoranlarda. Posta gazetesinin haberine bakalım. İngiltere'de restoranlar ve barlar ve tiyatrolar kamera özellikle akıllı gözlükleri yasaklamaya başladı diyor haberde. Gizlice görüntü kaydı yapılabileceği gerekçesiyle özellikle Meta'nın gözlükleri yasak listesine alınmış. Londra'daki bazı lüks restoranlar bunu devreye sokmuşlar bu yasağı. Uygulama müşteri ve çalışanların mahremiyetini korumayı amaçlıyor diyor haberde. Meta ise gözlüklerde kayıt sırasında yanıp sönen ve devre dışı bırakılamayan LED bir uyarı ışığı bulunduğunu, bu sayede aslında gizli çekimin önlendiğini savunmuş. Evet, gerçekten kayda girdiğinizde küçük bir kırmızı ışık yanıp sönüyor bu gözlüklerde. Yani karşı taraf o ışığı görünce sizin çekim yaptığınızı, kayıt aldığınızı anlıyor. Ama buna rağmen izinsiz görüntü kaydı şikayetleri her geçen gün arttığı için böyle bir İngiltere'de böyle bir yasak devreye girmiş. Meta bugüne kadar dünya genelinde 7 milyondan fazla akıllı gözlük sattı diyor yine haberin detaylarında. Dediğim gibi sayıları her geçen gün artıyor. Şimdi havalimanlarında hızlı geçişi sağlamak için aslında yeni bir uygulama devreye girmişti. Biyometrik sınır kontrol sistemi. Ama ne yazık ki bu sistem yaz sezonunda yoğunluk karşısında yetersiz kaldı ve havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Saatlerce beklenen havalimanları oldu. İşte Avrupa Komisyonu da 6 Eylül'e kadar biyometrik kontrollerin geçici olarak askıya alınmasına izin verdi.
0: Avrupa Birliği'nin Ekim ayında kademeli olarak başlattığı yeni biyometrik sınır kontrol sistemi yaz sezonundaki yoğunluğu kaldıramadı. Nisan ayında tam kapasiteye giren giriş çıkış sistemi EES nedeniyle havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Birçok Avrupa havalimanı uzun kuyrukların çözümünü biyometrik sistemi kapatmakta buldu. Politico'nun haberine göre Paris, Amsterdam, Frankfurt, Brüksel ve Milano gibi Avrupa'nın en yoğun havalimanlarında yetkililer kuyruklar uzadığında biyometrik kontrolü geçici olarak durduruyor. Yolcular parmak izi ve fotoğraf vermeden sadece pasaport kontrolüyle geçiş yapıyor. Verilerse daha sonra sistemi işleniyor. Avrupa Komisyonu uygulamanın güvenliği artırdığını savunurken havacılık şirketleri yeni sistem nedeniyle yolcuların aktarmalı uçuşları kaçırdığını ve gecikmelerin kabul edilemez boyuta ulaştığını belirtiyor. Tepkiler üzerine Avrupa Komisyonu 6 Eylül'e kadar biyometrik kontrollerin yoğunluk durumuna göre geçici olarak askıya alınmasına izin verdi. Bazı üye ülkelerse altyapı ve personel yetersizliği gerekçesiyle bu esnekliğin yaz sonrasında da devam etmesini istiyor.
1: İnsanın sevdiği, mutlu olduğu işi yapması çok önemli. Bunun gibisi yok. Bazen pek çok kişi kariyerinden vazgeçiyor bunun peşine gitmek için. İşte pırıl pırıl iki genç kadının hikayesini anlatan bir haberi okuyacağım şimdi Posta Gazetesi'nden. Masa başı işi değil, tarlayı seçtiler diyor başlıkta. Ayşe Ölmez Adalı 28 yaşında üniversitede siyaset bilimi okudu. 4,5 yılda bankacılık yaptı. Geçen yıl istifa etti ve İzmir Kınık'taki atalarından kalan topraklarda çiftçilik yapmaya başladı. Kardeşi Özge Ölmez, o da 23 yaşında, o da uluslararası ticaret eğitimi aldı. Üniversiteyi bitirip tarlaya döndü. Şimdi iki kız kardeş tarladan elde ettikleri ürünleri kendi kurdukları bir Canım Köy adlı markayla satışa sunuyor. Adalı kardeşler, köyümüzdeki kadınları da üretim sürecine dahil etmek istiyoruz. Yakında kooperatif kuracağız dedi diyor haberin detaylarında. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Çıtır çıtır kabuğu, bol susamı, pekmezli tadıyla simit pek çok kişi için kahvaltılarında vazgeçilmezi. Çayın yanında da iyi gider.

0: Peki Türkiye'nin en lezzetli simidi hangi şehirde? Yöresel simitler 10 farklı kritere göre değerlendirildi ve zirvenin sahibi bakın hangi şehir oldu?
1: Dışı çıtır, içi yumuşak, üzeri bol susamlı. Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi, çayın en yakın arkadaşı simit bu kez lezzet yarışına girdi.
2: En güzel simit nerede Türkiye'de?
3: İstanbul'da.
1: Türkiye'nin tescilli yöresel simitleri reçetesinden üretim tekniğine, gevrekliğinden aromasına, doyuruculuğundan kültürel kimliğine kadar farklı kriterler üzerinden değerlendirildi. Zirvenin sahibi 91 puanla Eskişehir simidi oldu.
2: İzmir'i, Antakya'yı, Ankara'yı?
4: Hepsi hikaye.
2: En güzeli?
4: Gerçekten Eskişehir yani. Bu simitler niye hiç Eskişehir gibi olmuyor diyorum sürekli. Yıllardan beri yani hani aklımda vardı.
1: Eskişehir simidini sadece 1 puan farkla 90 puan alan Antakya simidi takip etti. Antakya simidi kendine has tarifiyle en sıra dışı simit seçildi.
0: Taş fırında olacak.
5: Taş fırını böyle kızarılmış, pekmezden yapılmış. Yanında da beyaz peynir olacak. Bir de yeşil biber, bunlar güzel gider kahvaltıda.
1: Araştırmada İzmir Gevreği 89,5 puanla 3. sıraya yerleşti. Adı üstünde, onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliği gevrekliği oldu. Dışı gevreklik kriterlerinden 10 üzerinden 10 alarak en gevrek ünvanına sahip oldu.
6: Mesela Ankara'nın farklıdır. Ya Ankara'da hemen İstanbul'a benzer, onlarki biraz daha yumuşak düşün mesela. İstanbul daha çıtır olur.
1: Peki Ankara ve İstanbul simidi? İki rakip yarışmada 88 puanla başa baş çıktı.
7: Ankaralıyım ben, o yüzden Ankara'dan.
2: Nasıl simidi oluyor Ankara'dan İstanbul'da?
7: Gevrek.
6: Bana göre en iyi seçilen İstanbul simidi.
2: İstanbul'un vazgeçilmez lezzetlerinden simit. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin diğer illerinde yapılan simitlere göre en doyurucusu seçildi. Burası İstanbul Cihangir'de tarihi bir simit fırını. Burada neredeyse günde 1000 tane simit yapılıyor ve İstanbullularla buluşuyor.
8: Nasıl oluyor İstanbul simidi?
9: Aynı bunun gibi. Çıtır çıtır, mis gibi, taze.
1: Peki İstanbul simidi nasıl hazırlanıyor?
6: 10 kilo un atıyoruz kazana. Kilo başı 10 gram tuz veriyoruz. 10 gram maya veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz. Şeker, yağ, maya bir şey girilmez. Sokak simidi bu. Şekil veriyoruz. Ondan sonra burada pekmez yiyoruz. İkinci aşaması şimdi pekmeze koyuyorum. Pekmezden sonra susamlara batırıyorum.
2: Ustasına göre İstanbul simidini lezzetli kılan özelliklerinden bir tanesi işte bu kara fırında pişmesi. Bir diğeri ise bu fırından çıktıktan sonra kopartıldığında işte bu çıtır sesinin duyulması.
6: Ya ben mesela Ege'de, Muğla'da yaptım ben. İzmir'de yaptım. Mesela onlar pekmezi kaynatarak veriyorlar.
1: Araştırmaya göre Ankara simidi Türkiye'nin en yoğun tatlı simidi oldu.
5: İç Anadolu, işte Tokat, Ankara o civarlardan daha güzel simit yapıyorlar.
2: İstanbul nasıl bunlara göre?
5: İstanbul'a yok, onlar ayağına su dökmez.
6: 3-4 ay çalıştım mesela Hatay'da da. Onlarınki susamsız. Onlar da değişik bir tat var. Gerçekten lezzetli. Onlar da güzel yapıyor.
1: Araştırmada her birinin öne çıktığı alan farklıydı. İzmit simidi en iyi iç dokuya, Samsun simidi en güçlü susam karakterine, Rize'nin kel simidi ise en özgün yerel kimliğine sahip simit olarak değerlendirildi.
0: Çıtır çıtır simitleri izledik. Bize kalırsa bütün simitler güzel değil mi? Evet. Şimdi ya, havanın notlarına geleceğiz ama.
10: Bütün mevsimler güzel mi sana kalırsa?
0: İşte bir de o var.
10: Güzel ama.
0: Güzel ama.
10: İçeriğini bir bilmek lazım hazırlıklı
0: tabii,
10: olmak için.
0: Evet, hazırlıklı olmak için. O yüzden de sana başlayacağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bize havanın notlarını tabii aktaracak. Buyursun.
10: Hemen bakalım Tuğba. Hava durumuna hoş geldiniz efendim. Geçtiğimiz günlerden bu yana bunaltıcılık arttı. İstanbul'da, Ankara'da, hatta İç Anadolu'daki normalde nem oranları daha düşük olan, havası kuru olan yerlerde bile bugünlerde o bağıl nem oranı diyoruz ya meteorolojide, o arttı, daha yüksek. Özellikle akşam ve gece saatleri en yüksek seviyelere ulaşıyor, bunaltıcılığı artırıyor. Bizim hava durumu uygulamalarında, işte cep telefonlarında gördüğümüz o sıcaklık değerleri bizim hissettiğimiz sıcaklıklarla pek ilişkili değil. Daha doğrusu onların çok üzerinde hissediyoruz. Gerçek doğru bilgiyi hissedilen sıcaklık. İşte İngilizce'de feels like temperature derler ya, kendi uygulamalarınıza da bakabilirsiniz, orada bulabilirsiniz. Sıcaklık haritasında ise mevsim normallerinden ne kadar farklıyız ya da mevsim normallerinde miyiz onu göreceğiz şu anda. Gelecek günlerde Doğu Anadolu'da biraz hava serinliyor. Bu iyi bir haber. Erzincan, Malatya ovalarında gündüz 40 dereceye yükseliyorduk. Bu sıralarda, şu tarihlerde yeniden Batı Avrupa'da ve Balkanlar çevresinde mevsimden daha sıcak bir hava etkili oluyor. Bakın başa döndü. Şu andaki son görüntüsü bu. Ukrayna'da ve Balkanlar çevresinde çok ciddi bir sıcaklık var. Biraz Paris ve Almanya etrafı serinlerken

0: Ancak bu bugünlerin tablosu. Tekrarlıyorum, tarih değiştikçe 10 Ağustos'a geldiğimizde Batı Avrupa yeniden ısınacak. Türkiye ise çoğunlukla sarı ve kırmızı renklerde Orta Anadolu'daki sıcaklık artışını görüyoruz. Ankara'da bugün ve hafta sonu 33-34 derecelere gölgede yükselebiliriz. Konya ve çevresi, Kırşehir, Nevşehir, işte Peribacaları, hani turistik amaçlı gittiğimiz şu alanlarda 38 derece sıcak var efendim. Buna hazır olarak gitmekte yarar var. Güneydoğu Anadolu'da ise 43-44 derecelere yükseliyor. Diyarbakır ve çevresinden itibaren. Aslında Doğu Karadeniz'de yağışlar vardı geçtiğimiz hafta. Kıyılarda değil de iç kesimlerde yağıyordu. Artık onlar da azaldı. Yağış ihtimali bu kez Marmara'da var. Bulutlar biraz artıyor. Dikkat etmişsinizdir belki İstanbul ya da Bursa'daysanız bu sabah veya Edirne'de. Biraz bulutlar artıyor. Rüzgar kuzeydoğudan sürekli yediğimiz için artık nemden başımızı kaldıracak halde değiliz. Bulutlara bakamıyor olabiliriz ama zayıf yağmur ihtimali var bugün. Nerelerde? İstanbul'un Avrupa yakasında daha çok şu Saray diyebildiğimiz Çorlu'nun kuzey kesimleri, Demirköy vardır ya, şu alanlarda biraz yağmur görülebilir. Lokal bir yağmur. Çok da fazla havayı bile serinletmiyor. Aslında bu sıralarda yüksek kesimlerde yağmur yağıyor ama yere ulaşmadan tekrar buharlaşıyor, biliyor musunuz? Yani su buharı havada her seviyede epey bir yoğun. Ya bunaltıcılık arttığı için herkese kolay gelsin diyoruz. Bir de şu Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü anlık olarak bize şu anda yağış var mı yok mu onu gösteriyor. Aslında şu Karadeniz açıklarında, bakın Batı Karadeniz açıklarında zaman zaman bulutlar oluşacak ama fazla bir yağış yok. Ankara'nın güney-güneydoğu çevresinde biraz daha bulutluluk var. Ve bunun dışında Doğu Karadeniz'de de zaman zaman bulutların arttığını görüyoruz. Ama ciddi bir yağmur maalesef kaydedemeyeceğiz. Aslında yağmur bu tarihlerde barajları doldursun diye değil de hem havayı biraz temizlesin. Çok fazla polen var. Bizim gözümüzde görmediğimiz hava kalitesini düşüren o rüzgarların da taşıdığı, İç Anadolu'da özellikle çok fazla partikül var havada. Yağmurla bir kısmı bunların yere iniyor. Hava kalitesini temizliyor. İkincisi efendim orman yangını tehlikesi. Yani şu Kuzey Ege'deki Balıkesir, Çanakkale çevresindeki çok kuvvetli esen rüzgarın üstüne azıcık yağmur gelse, toprak biraz serinlese istiyoruz ama yağmur daha kuzeyde kalacak. Yani Balıkesir, Çanakkale, Gelibolu şu alanda yağmur beklemiyoruz. Bu pazar günü cumartesiye göre daha rüzgarlı. Denize gidecekseniz veya deniz kıyısında bir yere cumartesiyi önerebiliriz. Meteorolojik olarak pazar günü mesela İstanbul'un bütün kıyıları, kuzey kıyıları, onun dışında Erikli diyebildiğimiz güzel tatil beldesi veya Erdek, işte Edremit, Ayvalık, şu alan pazar günü yeniden çok rüzgarlı. 40-50 kilometreye ulaşan saatteki süreti bir esinti var. Cumartesi de 25-30 kilometre ile esiyor. Tamamen rüzgarsız değil ama iki gün arasında fark olur tabii. Pazar günü plaj şemsiyeleriniz uçabilir. Evet. Aşağı yukarı tablo böyle Tuba.
1: Peki Hüseyin, teşekkür ediyoruz. Hafta sonu öncesi iyi oldu.
0: Son olarak şunu söyleyelim. Şu alandaki sıcaklıklar bize o kadar fazla etki etmeyecek. Biz kendi mevsim normallerimize ve biraz üzerindeyiz. Yani böyle aşırı bir şey gelmiyor medyada bugünlerde duyulduğunun aksine. Budur aşağı yukarı.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar havanın notlarını almış olduk. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den. Devam edelim gün başlıyor. 81 yıl önce 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kenti atom bombasıyla yerle bir olmuştu. On binlerce kişi hayatını kaybetti. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçti o gün ve yıl dönümünde de yaşamını yitirenler saygıyla anılıyor. Dünyadaki nükleer tehdit ise her geçen gün büyüyor. Şimdi bununla ilgili bir haberimiz var. Bunu izleyeceğiz ve gün başlıyorum. Bu diliminde bu haberle noktalamış olacağız. Ardından kısa bir ara, saat başında yeniden buradayız. Haberlerimiz var. Gazetelere de göz gezdireceğiz. Bekliyoruz. Müzik.
2: 81 yıl önce Japonya'ya atılan atom bombası on binlerce can aldı. Dünyadaki nükleer tehdit sürerken Hiroşima'da yitip giden hayatlar anıldı. Hiroşima'nın yerle bir edildiği tarih 6 Ağustos 1945'ti. O dönem atom bombası yarışını kazanan Amerika Birleşik Devletleri bir uranyum ve bir plütonyum bombasına sahipti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'yı teslim olmaya zorlamaya karar verdi. Hedefse önemli bir askeri liman olan Hiroşima'ydı. 6 Ağustos sabahı bir Amerikan bombardıman uçağı Hiroşima'ya atom bombası attı. Amerikalıların Little Boy, yani küçük çocuk olarak adlandırdığı 4,5 ton ağırlığındaki uranyum bombası kentin 500 metre üzerinde patladı. Saniyeler içinde kent cehenneme döndü. Atom bombasının düştüğü an 70 bin kişi hayatını kaybetti. Bombanın etkisiyle 5 yıl içinde

0: 60 bin kişi daha can verdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima'yı yerle bir etmekle yetinmedi. 3 gün sonra Şişko Adam adını verdiği plütonyum bombasını da Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 bin kişiden 75 bini hemen bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. Bugün dünyadaki nükleer tehdit sürerken Hiroşima'da yitip giden hayatlar Barış Anıtı Parkı'nda anıldı. Atom bombası kurbanları anıtına çelenk ve çiçek bırakıldı. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arınmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar gösterme sözü verdi. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen atom bombaları, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu olmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Sovyetler Birliği'nin de Japonya'ya savaş ilan etmesi üzerine Japonya teslim olmuştu.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba, günaydın. Bugün 7 Ağustos Cuma gün başlıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler artık 9'a geliyor. Son saati gün başlıyorum. Bu dilimde de hem Türkiye'den hem de dünyadan öne çıkan her gelişmeyi detaylıca paylaşacağız. Başlayalım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Teklifin komisyonda kabul edilmesi için toplantıya katılanların salt çoğunluğu aranacak. Peki teklifin yasalaşmasında süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar.
1: Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, değerli...
2: Önce Adalet Komisyonu'nda, daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Mecliste çerçeve yasa mesaisi devam edecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. 12 maddelik yasanın uygulanması için ön şart, terör örgütünün silahlarını bırakması olacak. Süreçte 15 yıl üzeri ceza alanların cezası ertelenecek.
3: Bu atılmış alelade sıradan bir imza değil, ortak geleceğimiz için atılmış bir imza.
2: Teklifin komisyonda kabul edilmesi için toplantıya katılanların yarısından bir fazlası, yani salt çoğunluğunun evet oyu vermesi gerekiyor. 27 üyeden oluşan komisyon toplantısına Adalet Komisyonu üyesi olmayan milletvekilleri de katılabiliyor, ancak bu vekiller oy kullanamıyor. Teklife imza atmayan İyi Parti'nin toplantıda tepkisini dile getirmesi bekleniyor. Yeni Parti çerçeve yasa teklifine dair tavrını belirlemek için grup yönetimini topladı. Özgür Özel'in katıldığı toplantıda Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleriyle süreç komisyonunda görev alan isimler de yer aldı. Özel toplantı sonrası partisinin tavrını açıkladı.
4: Anayasa ve Adalet Komisyonlarının değerli üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptık. Genel olarak özensiz, kötü hazırlanmış birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu söylemek lazım. Biz yeni parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma falan gibi bir niyetimiz, bir çabamız yok. Komisyonda tutanaklar önünde, tarih önünde sözümüzü yeni parti olarak söyleyeceğiz.
2: Komisyonda görüşmelerin 8 Ağustos Cumartesi sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sonraki aşama genel kurul olacak. Teklifler komisyonda kabul edildikten 48 saat sonra genel kurula getirilebiliyor. Ancak çerçeve yasa teklifi için 48 saat beklenmeyecek. Bunun için 8 Ağustos Cumartesi günü genel kurulda karar alınması gerekiyor. Teklifin genel kurulda 9 Ağustos Pazar günü görüşülmesi planlanıyor. Düzenlemenin kabul edilmesi için salt çoğunluk aranacak. Kanunun yürürlüğe girmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün silah bıraktığına ilişkin teyit ve tespitinin ilanının resmi gazetede yayınlanması gerekecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek çerçeve yasa teklifine ilişkin mesaj paylaştı. Teklifin yasalaşması sonrasında bütün işlemlerin anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini söyledi. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir dedi.
5: Türkiye Cumhuriyeti her türlü terör tehdidiyle mücadele edecek iradeye ve kararlılığa ve güce sahiptir. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir.
6: Çerçeve yasa teklifinde kişiye özel düzenleme olmadığının altını çizdi. Teklif hükümlerinin detaylarını anlattı.
5: Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek karar resmi gazetede yayınlanacaktır.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin video mesaj paylaştı.
5: Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatırlarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir. Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır. Teröristüs Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç, hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır.
0: Terörsüz Türkiye süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme vurgusu ve MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başladı. Aradan geçen sürede terör örgütü kendini feshetti. Mecliste kurulan komisyon 15 toplantı.

0: toplantı yaptı ve süreçte yasa aşamasına gelindi. Peki ama nasıl gelindi? İşte ana hatlarıyla derledik, o gelsin ekranlara.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe vurgusu, MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki çaresi, ardından meclisteki komisyon çalışmaları. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşamaya böyle gelindi. Yasal düzenleme meclise sunuldu. Süreçte en önemli noktalardan biri terör örgütünün silah bırakma kararıydı. 9 Mayıs'ta PKK kongresi toplandı. Karar 3 gün sonra 12 Mayıs'ta duyuruldu. PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı denilerek örgütün kendisini feshettiği ilan edildi. Bir yandan da DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na ziyaretleri sürdü. Beklenen adım 11 Temmuz'da geldi. PKK'lı ilk grup Irak'ın Süleymaniye kentinde silahları yakarak imha etti. 5 Ağustos'ta kritik bir adım daha atıldı. Meclisteki süreç komisyonu ilk toplantısını yaptı. Komisyonda yer alan Hüseyin Yayman, Fethi Yıldız, Gülistan Kılıç Koç Yiğit 24 Kasım'da İmralı'yı ziyaret etti. Meclisteki süreç komisyonu toplam 88 saat çalıştı. 4199 sayfa tutanak tutuldu. Oylamaya sunulan ortak rapor 47 evet oyuyla kabul edildi. 2 üye ret oyu verirken 1 üye çekimser kaldı.
2: Kabul etmeyenler, rapor kabul edilmiştir.
1: Süreç komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından yasa metninin yazım aşamasına geçildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 360 milletvekilinin imzasıyla milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu.
3: Hayırlı olsun kardeşim.
0: Siyasetin önemli gündem başlıklarından biri de yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke. Özel bu konuyla ilgili soruları yanıtladı. Rüşvet suçlamasını reddetti. Konu meclis genel kurulunda da gündemdeydi. Grup başkan vekilleri gizlilik vurgusu yaptı. Meclis başkan vekili Tekin Bingöl, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
4: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvetle düzenlenir? Utanmadan düzenlediler. Yollarken Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
5: Hakkında hazırlanan fezlekeyi değerlendirdi. Fezlekelerin kamuoyunda yer almasını eleştirdi.
4: Özgür Özel'e itibar suikastı olsun diye. Kurultaya giderken masraflara ortak olmak için para verdim diyor adam. Vermedi de lanet olsun. Birbirimize verdik biz, birleştirdik, para birleştirdik. Farz edin ki vermiştir. Bunun neresi rüşvet? Tarihte görülmemiş Adalet Bakanlığı'na yolladığı fezleke ki gizlilik kararı var zaten. Ve zaten milletvekillerinin fezlekeleri kamuoyuna açıklanmaz.
5: Meclis Genel Kurulu'nda da fezleke gündemi vardı. Grup başkan vekilleri tek tek söz aldı.
6: Bizim ceza muhakemeleri kanunumuz madde 157 çok açıktır. Soruşturmanın gizliliği der ve 157. madde gereğince savunma haklarına zarar vermemek ve kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla soruşturma evresinde usul işlemlerinin gizli yürütülmesini ifade eder. Bu temel ilke suçsuzluk karinesini korumayı amaçlar. Buna riayet edilmesi hepimizin temennisidir.
7: Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu gizliliğin korunması gerektiğine inanıyoruz.
5: Soruşturmaların gizliliği ve yasama dokunulmazlığına dikkat çekildi.
8: Meclise dahi ulaşmadan bir fezlekenin böyle yargısız infazla masumiyet karinesi aşılarak bir kişi, herhangi bir milletvekilinin, hele de bir genel başkanın Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak doğru bulmuyoruz.
9: Gelin burada hukukumuzu, yaptığımız görevin ne kadar kutsal bir görev olduğunu hep beraber idrak edelim. Bu konuda hep beraber duruş sergileyelim.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler gündemdeydi. Soruşturma gizliliği ile ilgili ortak hassasiyet çağrısı yapıldı. Meclis Başkan Vekili Bingöl de fezleke ile ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
10: Sayın Meclis Başkanı Ankara dışında ama kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Döndüğünde yüzle de görüşeceğim. Hem tutumumu anlattım hem de grup başkan vekilleriyle bunu bugün yeniden değerlendireceğim ifade ettim.
5: Fezlekelerin meclise ulaşma sürecine de değinen Bingöl, dosyaların savcılıktan Adalet Bakanlığı'na, oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini belirterek sızdırmanın meclise ulaşmadan önce gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
0: Şimdi bir gazete haberiyle devam edelim. Milliyet Gazetesi'nden bir haber okuyoruz.

0: Kıbrıs'ı mayınlardan arındırma önerisini Rum tarafı reddetti diyor başlıkta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ara bölgeden başlanarak Kıbrıs'ın mayınlardan arındırılmasını önerdiğini, Türk tarafının öneriyi kabul etmesine rağmen Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristodulidis'in öneriyi reddettiğini açıkladı. Erhürman, mayınlardan arındırılmış bir Kıbrıs hedefinin yıllardır Birleşmiş Milletler raporlarında yer aldığını da hatırlattı diyor haberin detaylarında. Şimdi devam edelim. Dünya aşırı sıcakların etkisi altında malumunuz İtalya. Tüm büyük şehirler için sıcaklık uyarısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de öğlen saatlerinde açık alanda çalışmak 10 günlüğüne yasaklandı dedi. Ve Güney Kore'de ise insanlar 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan korunabilmek için mağaralara gidiyor.
1: Kuzey Yarımküre yeni bir sıcaklık dalgasının etkisi altında. İtalya'da 27 kent için kırmızı alarm verildi. Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hükümet harekete geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. İtalya'da ise 27 büyük kentin tamamı için kırmızı alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı son günlerde 40 dereceye yaklaştı. Yetkililer 11-18 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini, mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamların tercih edilmesini ve günde en az 1,5 litre su tüketme çağrısında bulundu. Ayrıca aşırı sıcaklar nedeniyle son günlerde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu bir diğer ülkede Güney Kore. Başkent Seul'de sıcaklıklar 39 dereceye ulaştı. Devlet Başkanı Lee Jae-yong sıcak havaya karşı tüm kaynakların seferber edilmesi emrini verdi. Sıcaktan bunalan Koreliler mağaralara akın etti.
2: Çok iyi hissettiriyor. Buzdolabına girmiş gibi hissediyorsunuz.
1: Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı güçlenen El Nino hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Sıcak hava dalgasının gıda güvensizliğini artıracağını belirtti. Dünya Gıda Programı'na göre gıda güvensizliği yaşayanların sayısı 2027 sonuna kadar 225 milyondan 274 milyona çıkabilir. El Nino'nun bu yıl Eylül-Aralık döneminde zirve yapması ancak etkilerinin 2027 yılı boyunca hissedilmesi bekleniyor.
0: Yine bir gazete haberi var sırada. Posta gazetesinden bir haber okuyacağım. Katliam kampanyası hesaplaşması başlığını atmış. Güney Kore polisi dünyaca ünlü kahve zincirinin genel merkezine baskın düzenledi. Şirketin o tartışma yaratan reklam kampanyası incelemeye alındı. Ve polis bazı şirket yöneticilerinin evlerinde de arama yaptı. Soruşturma mağdur ailelerin suç duyurusunun ardından başlatıldı. Şirket yeni termos serisini SS Tank adıyla tanıtmış ve 18 Mayıs'ı Tank Günü ilan etmişti. Bu tarih 1980'de askeri yönetimin demokrasi yanlısı gösterileri tanklar ve silahlı birliklerle bastırdığı Wangchul katliamının yıl dönümüne denk geldi. Kampanya tarihi acıları küçümsediği gerekçesiyle ülke genelinde tepki toplamıştı ve Starbucks Kore bunun üzerine kampanyayı saatler içinde iptal etmişti. Şirketin genel müdürünü görevden almıştı ve kamuoyundan özür dilemişti. İşte bazen büyük şirketlerin bu kararları, kampanyaları başlarına büyük işler de açabiliyor. O anlık kriz yönetilmeye çalışsa da işte sonuçları böyle olabiliyor. Devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Litvanya, Rusya'nın Baltık ülkelerinde yeni bir provokasyon hazırlığında olabileceğini öne sürdü. İddiaya göre Moskova, ele geçirilen Ukrayna insansız hava araçlarını kullanarak NATO ülkelerine yönelik saldırıları Kiev'in üzerine yıkmayı planlıyor.
3: Rusya çalıntı Ukrayna HİHA'larıyla Baltıklar'da sahte bayrak saldırısı düzenleyebilir. Uyarı Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas'tan geldi. Litvanya'da son aylarda üst üste verilen ihale alımlarından sonra Savunma Bakanı Kaunas,

0: Rusya'nın Baltık bölgesindeki NATO ülkelerine yönelik provokasyon hazırlığında olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre ele geçirdiği ya da yeniden düzenlediği Ukrayna yapımı insansız hava araçlarını kullanarak bölgedeki kritik altyapıları hedef almayı planlıyor. Böylece saldırıların Ukrayna tarafından düzenlendiği izleniminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtiliyor. Kaunas, saldırı ve provokasyonlar için net bir tarih bulunmadığını belirtti. Yetkililerin Rusya'nın olası planlarını yakından takip ettiklerini ve NATO müttefikleriyle anlık bilgi paylaşımında bulunduklarını açıkladı. Kaunas, bu tür bir girişimin NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği sınamayı hedefleyebileceğini söyledi. Litvanya'ya yönelik doğrudan bir saldırı ihtimalinin ise şu aşamada düşük olduğunu belirtti. NATO'nun doğu kanadındaki bazı ülkelerin liderleri de son dönemde Rusya'nın ülkelerine yönelik provokasyon hazırlığında olduğuna ilişkin istihbarata sahip olduklarını açıklamıştı.
1: Yine Güney Kore'den bir haber, bu kez Yeni Şafak gazetesinden okuyacağız. Güney Kore ordusu bir açıklama yaptı. Kuzey Kore'den füze denemesi başlığıyla paylaşmış Yeni Şafak. Güney Kore ordusu tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğusunda bulunan denize doğru tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu. Japonya hükümeti ise Pyongyang'ın fırlattığı füzenin balistik füze olabileceğini söyledi. Kuzey Kore'nin füze fırlatması bu yıl içerisinde kısa menzilli balistik füzeler, topçu roketleri ve izole devletin askeri yeteneklerini güçlendirmek için tasarlanmış diğer taktik silahlar da dahil çeşitli denemelerin ardından geldi. Kuzey Kore devlet medyasına göre ise Haziran ayı sonlarında yapılan en son teyit edilen fırlatmada geliştirilmiş 240 milimetrelik çoklu fırlatma roket sistemi, taktik balistik füzeler ve 155 milimetrelik kendinden tahrikli bir obüs yer almıştı. Yani bu denemeleri devam ediyor diyebiliriz. Şimdi bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yaklaşıyor, ara seçim. ABD'de bir sonraki başkanlık ara seçim, ardından da genel seçim. Bir sonraki başkanlık seçimleri 2028'de olacak. Ara seçim Kasım'da, altını çizmiş olalım. Amerikan medyasında da bu konuyla ilgili, genel başkanlık seçimleriyle ilgili 2028'deki bir iddia var. O habere göre Başkan Trump halefi olarak başkan yardımcısı Vance'i seçti. Bağışçılarla yaptığı toplantıda da Vance'i desteklemelerini söyledi.
0: Trump başkanlık seçimlerinde Vance'i destekleyecek. İddia Washington Post gazetesinden. Gazeteye konuşan iki kaynağa göre ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık iki hafta önce Oval Ofis'te bağışçılarıyla görüştü. Basına kapalı görüşmede 2025 yılı başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kaynakların aktardığına göre Trump, seçimleri başkan yardımcısı J.D. Vance'in kazanmasını istiyor. İsteğini başçılara da iletti. Günün sonunda halkın J.D.'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor dedi. Trump'a yakın bir kaynakta ABD başkanının Cumhuriyetçi Parti'nin gelecekteki lideri olarak Vance'i gördüğünü belirtti. Ancak Vance'in adaylığını ne zaman açıklayacağı konusunda henüz karar vermediğini kaydetti. Trump'a yakın bazı danışmanlarsa başkanın 2028 seçimleri için Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında henüz kesin bir tercih yapmadığını iddia etti. Trump, Temmuz ayında yaptığı açıklamada gelecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklamıştı. Ancak ABD anayasasında hiç kimse cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez ifadesi yer alıyor.
1: Evet, 2028'deki başkanlık seçimlerine kadar dedik ya, Trump'ın önünde daha büyük bir sınav var. Kasım ayındaki o ara seçim. Bu İran'la arasındaki durum da o seçi doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü anket sonuçları da çıkıyor, tartışmalara yol açan. Peki Hürmüz'de son durum ne? Meselenin en büyük kör düğümlerinden biri ABD-İran savaşının en büyük kör düğümlerinden biri malumunuz Hürmüz Boğazı'ndaki durum. İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmeler yürütülüyordu ve o görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindiği kayda geçti. Tahran yönetimi ticari gemiler için oluşturulacak güvenli güzergah konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Reuters ise, haber ajansı, Boğaz'da denetim yetkisinin İran'a geçebileceğini duyurdu.

0: Oman'la Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardık dedi. Ortak bildirinin son inceleme ve taslak aşamasında olduğunu söyledi. Açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai'den geldi. İran Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre Bekai, İran'la Umman'ın ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak güzergahın coğrafi koordinatları üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı. Teknik ve hukuki incelemelerin sürdüğünü, üçüncü tarafların süreci engellememesi halinde ortak bildirinin kısa süre içinde yayımlanabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi de görüşmelerde temel mutabakatlara ulaşıldığını belirtti. Ticari gemilerin giriş ve çıkışlarda İran karasularını kullanacağını söyledi. Reuters'ta yer alan habere göre taslak anlaşma Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne giriş yapan gemilerin kontrolünü İran'a bırakmayı öngörüyor. Kaynaklara göre anlaşmanın en tartışmalı başlıklarından biri Hürmüz'den geçecek gemilerden alınacak ücretler. Tahran'ın taşınan yükün değerinin %5 ila 7'si olarak ücret talep ettiği iddia ediliyor. Umman'ın yaklaşık %3'lük bir ücret önerdiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise herhangi bir geçiş ücreti uygulanmasına karşı çıktığı belirtiliyor. Savaş öncesinde gemilerin ücret ödemeden geçtiği Hürmüz Boğazı'nda İran'a denetim yetkisi verilmesi, bölgedeki güç dengesini Tahran lehine değiştirecek önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor.
1: Evet, bu mesele Hürmüz konusu önemli. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Şayet kontrol İran'a geçerse, hep konuşuyoruz ya, bu savaşın kazananı kaybedeni kim? Kim hanesine artı eksi yazdırır diye. İşte İran savaştan önceki durumdan artı bir pozisyona geçmiş olur eğer Hürmüz kontrolü ona geçerse. Uzmanların yorumlarında tabii ilgiyle takip edeceğiz. Tabii tüm bu durum Hürmüz'deki piyasaları da yakından etkiliyor. Gelelim piyasalara, bakalım güne nasıl başlamış, son durumu paylaşalım. Borsa İstanbul 13.798 puanda. Dolar TL 47.70, Euro TL 55.01, İbre ikisinde de yukarı yönlü. Euro dolar paritesine baktığımızda da 1.15 seviyelerini görüyoruz. Faize bakalım. Faiz %41,5 seviyelerinde. Altının onsu 4.290 dolar seviyelerinde. Brent petrol, hep konuştuk ABD-İran savaşından doğrudan etkilendi. Varil başına 83,4 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolü ise yine varil başına 77,7 dolar. Altına daha da detaylıca bakalım. Gram altın 6568 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.738 lira seviyelerinde. Yarım altın 21.477 lira. Tam altınsa 42.823 lira seviyelerinde. İbre yukarı yönlü ki gram altın son 2 ayın zirvesinde, ama daha da geriye baktığımızda çok daha yüksek seviyelere çıkmıştı. Takip edeceğiz piyasalardaki son durumu, özellikle altındaki son durumu. Sıradaki haberimize bakalım şimdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı televizyon programında Irak'la imzalanan petrol anlaşmasına ilişkin detaylar verdi. Bayraktar hedefin 2,5 milyon varillik üretim olduğunu vurguladı. Kalkınma yolu projesine dair de açıklamalar yaptı.
2: Rakra tarihi petrol anlaşmasını değerlendirdi. Hedeflerinin kapasiteyi artırmak olduğunu söyledi.
3: 1 Ağustos'taki anlaşma 1,5 milyon varillik kapasitenin yarısı için. Biz bu hattı tam kapasiteye, hatta 2,5 milyon varile çıkarmayı konuşuyoruz. İkinci büyük projemiz ise boru hattını Kerkük'ten Basra'ya kadar uzatmak. O petrolü mevcut hatta dahil ederek 2,5 milyon varillik bir potansiyele ulaşabiliriz. Hatta Kuveyt gibi komşu ülkelerin petrolü de bu rota üzerinden taşınabilir.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı A Haber yayınında kalkınma yoluna dair önemli mesajlar verdi.
3: Kalkınma yolunu aynı zamanda bir enerji yoluna dönüştürebiliriz. Petrol ve doğalgaz boru hatlarıyla elektrik iletim hatlarını bu koridora entegre ederek burayı devasa bir ekonomik değere dönüştürebiliriz. Eğer günde 2,5 milyon varil kapasiteye ulaşırsak, bunun yıllık ekonomik değeri 65-70 milyar doları bulur.
2: Bayraktar, Türkiye'nin enerji stoklarının dolu olduğunu da vurguladı.
3: Hürmüz krizine, pandemi krizine, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Türkiye ne petrolde, ne doğalgazda, ne de elektrikte bir sıkıntı yaşamadı. Silivri

0: Rize ve Tuz Gölü yeraltı doğalgaz depolarımız şu anda %100 dolulukla kışa giriyor. Hedefimiz bu kapasiteleri daha da artırmak.
1: İstanbul Çatalca'da bir özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Pilot hafif şekilde yaralandı. Kaza Bahsaiş mahallesinde eğitim uçağının kuyruğunun yere sürtmesi sonucu oldu. Uçağın pilotu pilotaj son sınıf öğrencisi kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi. Kaza nedeniyle uçakta hasar meydana geldi. Kazaya dair de soruşturma başlatıldı. Kocaeli Dil Ovası'nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yeni iddianamenin detayları ortaya çıktı. 7 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Belediye görevlileri birinci derece asli kusurlu bulundu. Yapı Kontrol Müdürü dönemin belediye başkanını suçladı. Gözü yaşlı ailelerin adalet talebi ve iddianamenin çarpıcı ayrıntıları Gizem Türemen'in dosya haberinde izliyoruz.
2: Esma, Hanım, Şengül abla, Nisa, Cansu imdat ediyorlar. Kimse yok. O çoluk çocuk diri diri yandılar orada.
3: Herkes çocuğu sardı. Herkes çocuğu öptü. Ben ne yaptım? Mezar taşı sardım.
4: Eşyalarında tenzeli buluyorum ben. 8 aydır babamı geliyor. Kovuluyor, kovuluyor artık dayanıyorum. Ne yapabilirim?
5: Kocaeli Dil Ovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin hayatına mal olan yangın faciasının üzerinden 9 ay geçti.
6: Her akşam yani gözüm böyle döndüğü zaman dönüyor bakıyorum benim kızım geri gelecek ama geldiği yok. Ben bunu toprak olarak aldım, toprak.
7: 16, 17, 15 yaşındaki çocuklarını toprağa veren anneler bayramda beraber geçirmeleri gereken günler yerine ellerinde fotoğraflarını tutarak adaletin yerini bulması için her gece dua ediyorlar.
4: 20 yıl ben çocuk sahibi olamadım. Ben diyorum benim bir tane çocuğum olsun. Allah verdi de kullar elimde oldu. Öyle hukuk mu vardı?
6: 16 yaşındaki kızımı şöyle kaybettim. Ben kanser hastasıydım. Kızım ben hastanedeyken oraya başlamıştı zaten çalışıyordum. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, yağmurlu günde dışarıda yemek yemişler.
5: İhmaller zinciriyle gelen faciada işletme sahipleri ve bağlantılı olduğu şüpheliler tutuklandı. 7 kamu personeline bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçlaması yöneltildi.
8: Herkesin bana dediği kelime asla belediye bir şey olmaz. Boşuna uğraşıyorsun ama çok şükür oldu. Kamu görevlileri içeri girdi. Onun mutluluğunu yaşarım.
7: Parfüm üretim ve dolum tesisi dediğimiz bu işletmenin bir tek iş yeri çalışma ruhsatı var. Bunun dışında iskanı yok. Tapuda arsa olarak gözüküyor. Çok tehlikeli çalışma sınıfında olmasına rağmen hiçbir güvenlik önlemi yok. Sprinkler yok, yangın tüpü yok, çıkış yok, ekstradan bir kapı yok, yangın merdiveni yok. Yani yokların olduğu bir tesisin önündeyiz.
9: Oranın kaçak olduğunu biliyor muydun?
8: Evet.
9: Kaçak yapı oldu.
8: Evet.
9: Kaçak işçi çalıştı.
8: Evet.
9: Çocuk işçi çalıştırdım.
8: Evet.
9: Herkes mi biliyordu?
8: Herkes biliyordu. Mahallecimlere kaç kere şikayet etti.
9: Denetimsizlik mi yani?
8: Denetimsizlik.
5: O işletmeye ruhsat veren Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı kendini ruhsat için evraklar tam sandım, imzaladım diye savundu.
10: Geçmişte resmi kurumlarda görev yapmadığım için mevzuata çok hakim değilim. Mahalle muhtarı iş yeriyle ilgili şikayette bulundu. İş yeri Sıfır Atık Müdürlüğü'ne de 2 kez şikayet edildi. Denetim yetkisi Zabıta Müdürlüğü'nde. İş yerinin kaydı yok, denetim yapılmadı. Ben binanın ilk katına ruhsat verdim, patlama üst katta oldu. Yıkımla ilgili bilgim ve sorumluluğum yok. Ruhsat kartonu önüme geldi, evraklar tam sandım, imzaladım.
5: Oysa kaçak binaya 2021'de yıkım kararı verilmişti.
11: CİMER'e yapılan şikayette yapının kaçak olduğu, yıkım kararının verildiği.
5: Yıkımı gerçekleştirmeyen 3 yapı kontrol müdürü de tutuklandı. Onlardan biri Cihan Sorgucu'ydu.
12: Dilovası'ndaki yapıların %90-98'inin kaçak olduğunu ve yıkılması gerektiğini öğrendim. Kanunları uygulamaya çalıştığım için 4 defa birimim değiştirildi. Yıkım kararı bulunan bazı dosyalarla ilgili Hamza Şair'den baskı gördüm, görevimi yapmam engellendi. Kaçak yapı tespitiyle ilgili

0: ilgili bir tutanak düzenlemek istedim. Hamza Şair, yaparsam beni görevden alacağını söyledi. 15 dakika içerisinde görevden alındım.
1: Tutuklanan diğer yapı kontrol müdürleri, Dilovası'nda 600'e yakın yıkım kararı verilen bina olduğunu ama yıkım için bütçe olmadığını savundu. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü de yıkım yetkisi bende değil diyerek sorumluluğu Fen İşleri Müdürlüğü'ne attı. Yıkılmayan o bina 2024'te kiraya verildi, göz göre göre 7 cana mezar oldu.
2: Şengül Yılmaz kendi halinde çok neşeli bir insandı, çok güler yüzlü bir insandı. Ölmeden önce 2 ay önce kızının düğününü yapmıştı. Şu anda torunu oldu, kendisi yok ama.
1: İddianamede acı bir detay daha ortaya çıktı. 24 Ekim 2025'te yani faciadan 15 gün önce iş yeri denetlenmiş, eksik evraklar tutanak altına alınmış ancak işlem uygulanmamıştı.
3: Zaptalar geliyordu, bakıyordular, oturuyorlar, çayısını içiyordular, kahvesini içiyordular.
4: Kolonyalarını parfüm alıp gidiyorlardı. Hiçbir şekilde denetleme falan yoktu.
1: Biri denetim sonucu gereğini yapmayan, diğeri kaçak bina ruhsatına imza atan iki zabıta müdür vekili tutuklandıktan birkaç gün sonra tahliye edildi.
5: Neden yıkılmadığı, neden insanları sigortası çalıştırıldığı, neden çalışma ruhsatının gerekli şekilde düzenlenmediği, çok fazla kamu görevinin dahiliyeti bulunduğu bir ihmal zinciri.
1: Hiçbir kamu personeli suçlamaları kabul etmezken iddianamede yer alan bilirkişi raporu son noktayı koydu. Kaçak yapı belediyenin bilgisi dahilindeydi dedi.
2: Kim göz yumduysa, kimi hatası suçu varsa hepsini içi ortaya gelip cezalarını çekmelerini istiyorum.
6: Adalet yerini bulsun. Ben bu kanser hastalıkla eğer ölürsem inan ki Allah'a ben bu hakkı helal etmeyeceğim.
7: Kocaeli'de misafirliğe gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden Ecenaz Macit soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kadının öldürüldüğü mutfakta saç tellerine rastlandı.
8: Bu görüntüler Ecenaz'ın son görüntüleri oldu. Alışveriş yaptıktan sonra misafirliğe gittiği evde silahla vuruldu. Evde bulunan 3 arkadaşı cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Peki 18 yaşındaki Ecenaz'ı kim öldürdü?
9: Bu olayda tabii ki kimin vurduğu bizim kanaatimizce tam olarak belli değil. Ecenaz'ın yanında 3 tane arkadaşı var.
8: Ecenaz Macit, Kocaeli Darıca'da yaşıyordu. 29 Haziran'da bir arkadaşıyla birlikte misafirliğe gitti. O evden saatler sonra silah sesi yükseldi. Komşular polise ihbarda bulundu. Eve giren polis Ecenaz Macit'i kanlar içinde buldu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Olay sırasında evde olan ikisi erkek 3 arkadaşı tutuklandı. Biri daha sonra ev hapsi uygulanarak tahliye edildi.
9: Alınan ifadelerde biri tarafından suç üstlenilse de biz dosyayı incelediğimizde toplanan, toplanmayan delillere baktığımızda açıkçası kimin Ecenaz'ı vurduğu somut bir şekilde belli değil.
10: Ben bu bir kişinin değil yargılanmasını, 3 kişinin de yargılanmasını istiyorum. Çünkü üçünün de parmağı var.
8: Soruşturma devam ederken yeni deliller de ortaya çıktı. Olay günü çekilen fotoğraflarda mutfaktaki kızartma tenceresinde ve çeşitli noktalarda genç kıza ait saç telleri bulundu.
9: Ecenaz patates kızartırken başından vurulduğu için hem tencerenin üzerinde yolunmuş saç diyebiliriz. Bir iki tel değil. Sanki birisi Ecenaz'ın saçlarını yolmuş tencerenin üzerine atmış.
10: Boşma olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim kızımın saçları öyle hani hadi ince koparılacak bir saç teli değildi.
8: Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise Ecenaz'ın tutuklu şüphelilerden Y.O. ile birlikte markete gittiği görüldü.
9: Olaydan yaklaşık olarak 20 dakika kadar önce Ecenaz markete gidiyor. Markette bir takım alışverişler yapıyorlar. Hatta kızarttığı patatesi marketten alıyor. Yani olayın gerçekleşme dilimine baktığımız zaman herhalde bir 10 dakika ya da 15 dakika diyebiliriz.
8: Aile cinayetin aydınlatılmasını istiyor.
11: 3 kişinin arasında yaşanıyor. Hepsinde parmağı var.
7: Mersin'de 3 aylık, düzeltiyorum, 9 aylık bir bebek yaklaşık 3 yıl önce domates konservesi yüzünden ölümden döndü. Uzun süre tedavi görmek zorunda kaldı. Eliz bebek şimdi yaklaşık 3,5 yaşında.
12: Kızım, teyzelere merhaba desin annem. Ben iyi olacağım teyzelerim de.
13: Olay yaşandığında bebeğim 9 aylıktı. Domates konservesi patladı.
14: Patlayan o konserve 9 aylık bebeği neredeyse öldürecekti. Vücudunda ağır yanıklar oluştu. Yıllarca tedavi gördü. Mersin'de yaşayan Çakır ailesinin kızları Eliz 2023 yılında henüz 9 aylıkken kabusu yaşadı. Misafirliğe gittikleri evde yeni hazırlanıp kapağı kapatılan domates

0: Konservesinin patlaması sonucu ağır yaralandı.
1: Akarsuyun altında 15 dakika boyunca beklettik. Ardından hiç beklemeden direkt hastaneye götürdük.
0: Eliz bebeğin vücudunda 3. derece yanıklar oluştu. Uzun süre tedavi gören çocuk şimdi 3,5 yaşına girdi.
1: Hiçbir sorun kalmadı. Lekesi yok, izi yok. Gayet sağlıklı. Her şey çok iyi şu anda.
0: Gül Güven Çakır farkındalık yaratmak için anneleri uyarıyor.
1: Bebeği ve çocuğu olan anneler mutlaka dikkat etsinler. Çünkü çocuklar bu konuda bilinçsiz oluyor. Anneler bilinçli olsun.

0: saat talebindeki artış. Karar Gazetesi'nin bir haberi İsviçre'de azaldı, Türkiye'de arttı başlığıyla paylaşmış. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu'nun verilerine göre küresel lüks saat talebindeki dalgalanmaya rağmen Türkiye pazarı büyüyor. İsviçre'nin toplam saat ihracatı 2026'nın ilk 6 ayında %0,7 gerileyerek 12,8 milyar İsviçre frangına inerken Türkiye'de yapılan ihracat aynı dönemde %6,9 artışla 165,2 milyon franka ulaştı. Yani 9 milyar 556 milyon lira demek bu. Aynı dönemde ABD, Çin, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi birçok önemli pazarda daralma var. Ama o daralmaya rağmen Türkiye'de alım gücü de düşmesine rağmen Türkiye'nin bu konudaki büyümesini sürdürmesi dikkat çekiyor. Şimdi sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Kuşadası Belediyesi'nde 3. dalga operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltı var. Ayrıntıları Habertürk muhabiri arkadaşımız Arzu Kaya anlatacak. Arzu.
1: Sabahat Sedekoğlu 3. dalga operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biliyorsunuz daha önce Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin yürütülen bir soruşturma vardı. O soruşturma kapsamında tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri ve HTS kayıtları incelendi. Bunların incelemesi sonucunda soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşıldı ve bu kapsamda da aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü, çeşitli inşaat firma sahipleri, avukat ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplamda 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı ve 7'si hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Önemli bir soruşturma Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyon kapsamında bugün sabah saatlerinde 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bunlardan 15'i şu an itibariyle gözaltına alınmış oldu.
0: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Arzu Kaya'ya. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonun detaylarını paylaştı. 15 kişi gözaltında, 7 kişi aranıyor. Takip edeceğiz. Detaylar oldukça, gelişmeler oldukça, yaşandıkça paylaşmaya devam edeceğiz. İstanbul'da şüphesiz en kalabalık noktalardan biri Taksim İstiklal Caddesi. Her gün binlerce yerli yabancı turist akın ediyor buraya. Hırsızlar ve dolandırıcılar da tabii bu kalabalığı fırsat biliyor bazen. Özellikle yabancı turistleri hedef alıyorlar ama Beyoğlu'nda yabancı turistleri hedef alan o şüpheliler sonunda yakayı ele verdi. Bakın nasıl yakalandı, izleyelim.
2: Metroda, restoranda, hatta kart dolum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist, hırsızın hedefi oldu.
3: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli, kendine ait İstanbul karta bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay yerinden uzaklaştı.
2: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara dadanan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.
3: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
2: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Kapalı ama kırtasiyelerde yaz döneminde ayrı bir yoğunluk var. Hobi yoğunluğu. Akşam gazetesinin haberi, kırtasiyede yaz sezonu hobi ürünleriyle canlı başlığını görüyoruz. Okulların kapanmasıyla klasik okul malzemelerine talep azalsa da kırtasiye sektörü yaz dönemini hobi, sanat ve eğitici aktivite

0: ürünleriyle hareketli geçiriyor diyor. Bir yandan da yeni sezon için tabii hazırlıklar da var eğitim sezonu için. Özellikle çocukların gelişimini destekleyen eğitici oyunlar, boyama setleri ve hobi ürünleri, defter, kitap, kalem gibi klasik kırtasiye ürünlerinin yerini almış. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı da ürün çeşitliliğinde daralma yerine gruplar arasında bir ağırlık değişimi yaşandığını vurgulamış. El becerilerini, hayal gücünü, konsantrasyonu arttıran, işte kesme, yapıştırma gibi üç boyutlu tasarım setlerine de ilgi varmış. Yeni sezon içinde tabii yoğun bir şekilde hazırlanıyor kırtasiyeciler. Okul açılış döneminde o yüksek talebe karşı tedarik zincirinin doğru yönetilmesi önemli. Fiyatların da dengeli kalması açısından zaten kırtasiye masrafları da el yakıyor. Çocukların eğitim masrafı da önemli bir gider kalemi. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. ABD Başkanı Trump yine konuşulmayı başardı ama bu kez küçük bir çocuğu kurtardığı anla gündem oldu. Nevada eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte sahnenin kenarına doğru ilerleyen küçük çocuğu fark etti Trump ve hızla müdahale etti. Düşmek üzere olan çocuğu son anda bakın nasıl kurtardı.
1: Sorry, it's CGI.
2: Küçük çocuğun sahnenin kenarına doğru ilerlediğini fark etti. Hızla müdahale ederek düşmesini engelledi. ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte kürsüye çıktı. Konuşması sırasında beklenmedik bir an yaşandı. Las Vegas'ta yaşayan Sandra ve Brett çifti Trump'ın daveti üzerine iki küçük çocuğuyla birlikte sahneye çıktı. Sandra kalabalığa hitap etmeye başladığı sırada çocuklardan biri sahnenin kenarına doğru ilerlemeye başladı. Çocuğun hareket ettiğini fark eden Trump hızla harekete geçerek sahnenin kenarına yöneldi ve küçük çocuğu durdurdu. Trump'ın koşarak çocuğun peşinden gitmesi salonda gülüşmelere neden oldu. ABD Başkanı Trump olayın ardından onun Biden gibi sahneden düşmesini istemiyorum diyerek eski başkan Joe Biden'a gönderme yaptı. Trump'ın selefi Biden 2023 yılında Colorado eyaletinde katıldığı mezuniyet töreninde sahnede tökezleyip yere düşmüştü.
0: Özellikle gençlerin kulağından düşmüyor kulaklıklar. Artık yeni nesil teknolojiler de var. Pek çoğu kablosuz ama bakın uzmanlar uyarıyor. Yeni Şafak gazetesinin haberine bakalım. Kulaklıklar işitme kaybına neden oluyor diyor başlıkta. Uzun süre yüksek sesle kulaklık kullanımı işitme sağlığını tehdit ediyor. Özellikle gençlerde artan işitme kaybı vakalarında kulaklık kullanımının etkili olduğu belirtiliyor. Uzmanlar kulaklık sesini konuşma seviyesinde tutun. 70 desibelin üzerindeki sesler risk oluşturuyor dedi diyor haberde. Detayları bu şekildeydi. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Önemli bir gelişme. Güvenlik kaynakları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağını bildirdi. Ayrıntıları Habertürk muhabiri Emre Karaca'dan alacağız. Emre.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a doğru Ankara'dan yola çıkmıştı. Güvenlik kaynakları tarafından da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü bir savunma anlaşması imzalayacağı da bildirildi. Daha öncesinde de konuşulan bir konuydu. Ortak bir savunma anlaşması imzalanacak üç ülke arasında. Anlaşmanın askeri tehditler ve güvenlik sınavları karşısında ortak bir iradeyi yansıtması bekleniyor. Tabii bölgesel gerilimlere karşı olarak da üç ülke arasında bölgesel bir sahiplenme de esas alınacak. Bu anlaşmanın üç devletin topraklarının güvenliğini sağlanması ve tehditlere yönelik olarak caydırma amacı taşıdığının da altını çizebiliriz. Tamamen savunma niteliği taşıyan bir anlaşma olduğu da yine güvenlik kaynaklarından gelen bilgiler doğrultusunda bugün ilerleyen saatlerinde bu anlaşma Suudi Arabistan'da imzalanacak.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Emre Karaca'ya, bize detayları aktardı. Takip etmeye devam edeceğiz gelişmeleri. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait roket parçaları ay yüzeyine çarptı. Dün de gazetelerde paylaşmıştık bu haberi. Çarpışmayla oluşan bir dev toz bulutu görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Heyecan yarattı o görüntüler. Astronomlar çarpışmanın ardından sodyum

0: Ve lityum gazlarından oluşan ve onlarca kilometreye yayılan gaz ve toz bulutunu da inceledi.
1: SpaceX'e ait roket parçaları ay yüzeyine çarptı. Bilim insanları çarpmayla oluşan dev toz bulutunu inceledi. Şili'de bulunan teleskop, SpaceX şirketine ait bir roket parçasının saatte 8690 km hızla aya çarpmasıyla meydana gelen olayın kanıtlarını görüntüledi. Çarpmanın etkisiyle havalanan ay tozundan oluşan bulutun içinde sodyum ve lityum gazının renkli bir gösterimi olan spektral çizgiler gözlemlendi. Çarpışma, ayın ve karanlık tarafı arasındaki gölge sınırı olan aydınlanma çemberi yakınlarında oldu. Astronomlar, çarpan roket parçasının 5 katlı bir bina yüksekliğinde ve 4 ton ağırlığında olduğunu belirtti. Ay tozundan oluşan bulutunsa onlarca kilometre büyüklüğe ulaştığı kaydedildi. Çarpışmanın gelecekte yapılacak sismik deneyler açısından değerli veriler sağlayabileceği ifade edildi. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Falcon 9 roketi Ocak 2025'te 2 ay iniş aracını taşımak üzere fırlatılmıştı. Roketin itici güç sağlayan ilk kademesi dünyaya geri dönerken üst kademesi iniş araçlarını ileriye itmek üzere uzayda kalmıştı. NASA yakın zamanda ayda kalıcı bir insan varlığı kurmayı hedefliyor. Bu da ay yörüngesindeki uzay çöplerinin daha iyi anlaşılmasını kritik hale getiriyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G abone sayısını açıkladı. Nüfusumuzun yarısından fazlası 5G abonesi, sayı 44,5 milyona ulaştı dedi.
2: Nüfusun yarısından fazlası 5G ile buluştu. 5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısına ilişkin açıklama yaptı.
3: İlk gün 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda nüfusun yarısından fazlası 5G ile buluştu. Başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu. 5G, 4,5G'ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacaktır.
2: Uraloğlu, 5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğuna işaret etti. 5G sayesinde ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla trafiğin daha verimli yönetileceğini söyledi.
0: Aspen'de usta devam eden kazı çalışmalarında 1800 yıllık bir heykel bulundu. Antik dönemde sağlık tanrısı olarak bilinen Asklepios'la oğlunun birlikte betimlendiği o devasa mermer heykel Roma dönemine ışık tutuyor.
2: Kazı çalışması yine binlerce yıllık gizli tarihi ortaya çıkardı. Aspendos'ta sağlık tanrısı ve oğlunun dev heykeli bulundu. Antalya'daki Aspendos antik kentinde yürütülen kazılar Anadolu mirasının zenginliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından Aspendos'taki önemli keşfi duyurdu. Antik kentte sağlık tanrısı Asklepios ve iyileşmenin simgesi oğlu Telesforos'u birlikte betimleyen 2 metre 20 santim boyunda mermer heykel grubu bulundu. Roma dönemine ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki anıtsal kapının yıkıntıları arasından çıkarıldı. 1800 yıllık heykel grubu, sanatsal özellikleri, işçiliği ve hastalığın tedavisinden tam iyileşmeye kadar uzanan süreci simgeleyen ayrıntılarla dikkat çekiyor. Keşif Roma dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli verileri de ortaya koyuyor. Müzede sergilenecek olan sağlık tanrısı ve oğlunun dev heykeli önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak.
0: Gazze Barış Kurulu'nun 15 maddelik planı Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içeriyor. Ancak planın uygulanabilirliği tartışma konusu oldu. ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü kıdemli uzmanı Jason Campbell, Habertürk'ün 15 maddelik plan hakkındaki sorularını yanıtladı. Şimdi o röportajı izleyeceğiz ve gün başlıyor da noktalamış olacağız. Bu haftalık sonuna gelmiş olacağız Gün Başrör'ün. Hafta başından itibaren yine Gün Başrör'de

Murat Güloğlu sizlerle olacak. Şimdi ben kapatıyorum ve birazdan Serap Beret sizinle para gündemle. İyi bir gün olsun, güzel bir gün olsun. Hoşça kalın, Habertürk'te kalın.

0: Gazze Barış Kurulu 15 maddelik barış planını açıkladı. Plan Hamas'ın silahsızlandırılmasını, İsrail'in Gazze'den çekilmesini kapsıyor. Peki bu plan hayata geçebilecek mi?
1: Bu tür duyurular genellikle kağıt üzerinde iyi görünüyor, ancak yine de tamamen uygulanacağına dair bazı şüphelerim var. Hem İsrail'in hem de Hamas'ın eylemleri ve açıklamalarıyla bazı önemli konularda hala birbirlerinden çok uzak olduklarının işaretlerini gördük.
0: İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması kapsamında sarı hattın gerisine çekilmeyi taahhüt etmişti. ABD merkezli Orta Doğu Enstitüsü kıdemli uzmanı Jason Campbell, İsrail'in saldırılarının artarak devam ettiğine dikkati çekti. Campbell'a göre Hamas ile İsrail arasındaki başlıca görüş ayrılığı sarı hatla ilgili.
1: Hamas, silahsızlanma şartlarını kabul etmeden önce İsrail'in tamamen sarı hattın gerisine çekilmesi gerektiğini düşünüyor. İsrail de Hamas silahsızlanana kadar sarı hattın gerisine çekilmeyeceğini söyledi.
0: İsrail'in Gazze'den tamamen çekileceği plan da belirtiliyor. Başbakan Netanyahu ise İsrail'in Hamas silahsızlanmadan Gazze'den çekilmeyeceğini söylüyor. Campbell'a göre Netanyahu'nun tavrının arkasında Ekim'de yapılacak seçimler yatıyor.
1: Bence bu sonbaharda yapılacak seçimler göz önünde alındığında İsrail liderliği, özellikle Başbakan Netanyahu, seçimler gerçekleşene kadar Gazze'den çekilme yönünde önemli adımlar atmakta isteksiz olacaktır.
0: İsrail kabinesi barış planı kapsamında çok sayıda devletin katıldığı uluslararası istikrar gücünün güvenliği sağlamak için Gazze'ye girişine onay verdi. İsrailli bakanlar buna da karşı çıkıyor. Üstelik uluslararası istikrar gücünün görev kapsamı da belirsizliğini koruyor.
1: Önemli olan soru şu: hangi yönetim altında faaliyet gösterecekler? Barış gözlemcisi, barış gücü ya da barış uygulayıcısı olarak mı faaliyet gösterecekler? Şiddet dönemleri yeniden yaşanırsa ne olur? Uluslararası istikrar gücü kendini ateş altında bulursa veya kayıp verirse ne olur? Buraya güç sağlayan ülkeler o zaman nasıl tepki verir? Daha görülecek çok şey var.
0: Barış Kurulu'nun 15 maddelik planında detaylandırılmamış ve gizemini koruyan bir başka nokta da 15. madde. Gizemli diyorum çünkü yeniden inşa planı olduğunu görüyoruz ancak bir detay göremiyoruz. 15. madde hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Aşamalı bir yeniden inşa süreci fikri var ama belirttiğiniz gibi ayrıntıları net değil. Gazze halkının çok açık ihtiyaçlarına yanıt vermekte bazı boşluklar olduğu görülüyor. Daha çok Gazze'de barış olursa ekonomik faydaların olabileceği yönünde iyimser bir bakışa odaklanıyor. Görünüşe göre bu süreç kısmen özel çıkarlar tarafından yönlendiriliyor. Bu başlı başına olumsuz bir gelişme değil ama asıl faydayı kimin sağlayacağı konusunda birçok soru işareti bırakıyor. Nihayetinde Gazze halkının çıkarına yapılması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir istikrarın tek yolu bu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve

0: zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Ben Serap Belet. Para gündeme hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti yapıyor. Hemen Emre Karaca'ya bağlanalım. Bu ziyaretin sebebi nedir Emre?
1: Serap Belet, son dönemde özellikle bölgesel gelişmeler ışığında önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah saatlerinde Ankara'dan Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı. Peki bu ziyaretin amacı ne? Özellikle uzun süredir konuşulan bir konu vardı. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında üçlü bir savunma anlaşmasının yapılabileceğine dair. Ki biz bunu da geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz zaman diliminde üst düzey yetkililere sormuştuk. Ancak henüz somut bir ilerleme sağlanamadığı ifade edilmişti. Ancak güvenlik kaynakları üç ülke arasında ortak bir savunma anlaşmasına bugün Cidde'de imza atılacağını ifade ediyorlar. Ayrıntıları aktaralım. Üç ülke arasında yapılacak bu anlaşma ve askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak bir işbirliğinin çerçevesi çizilmiş olacak. Tabi bölgesel sahiplenmenin de burada ön plana çıkan bir başka vurgu olduğunu altını çizelim. Bu anlaşmanın 3 devletin de kendi topraklarına yönelik olarak olası saldırılara yönelik olarak da işbirliği kapsamına gireceğini altını çizelim. Önemli bir anlaşma, özellikle diyalog mekanizmalarının da işlerlik kazandığı bir dönem yaşanmıştı. Hatırlanacaktır, 4 Temmuz tarihinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. 14 Temmuz tarihinde de Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı olan Asım Münir Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Şüphesiz ki bu görüşmelerde de

0: yine bu konunun gündeme geldiğinin altını çizebiliriz. Suudi Arabistan'la Pakistan arasında aslında Eylül 2025 tarihinde ikili bir savunma anlaşmasına imza atılmıştı. Tabi bölgedeki son dönemdeki gelişmeleri göz önüne alırsak, özellikle İran ile ABD arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş, hala ateşkes sürecinin somut bir kazanıma dönüşememesi gibi önemli gelişmeler göz önüne alındığında, bu tip bir paktın, üçlü paktın önemli olduğu bölgesel denklemde de denklem bozucu, denklem değiştirici bir işlem olduğunun da altını çizebiliriz. Bu kapsamda bu önemli ziyarette de üçlü bir savunma anlaşmasına imza atılmış olacak. Öğleden sonra bu anlaşmanın Cidde'de imzalanabileceğini söyleyelim. Şüphesiz ki yine diğer gelişmeleri, somut gelişmeleri de burada aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emre Karaca, çok teşekkürler. Ve diğer yandan terörsüz Türkiye'ye ilişkin kanun teklifi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de genel kurula gelecek. Buna ilişkin son bilgileri alalım hemen. Buse Gençtürk'ten, partilerden açıklamalar var elbette. Atılan imzalarla ilgili son tablo nasıl? Dinleyelim Buse'den.
2: Serap Beret, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün artık görüşülmeye başlanıyor. Adalet Komisyonu'nda saat 15.30'da görüşmeleri başlayacak. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel Başkanlığı'nda toplantı başlayacak. 12 maddelik bu kanun teklifi ve görüşmelerin sabah saatlerine kadar sürebileceği ifade ediliyor. Komisyon aşamasında teklifin kabul edilmesi için de toplantıya katılanların yarısından bir fazlası, yani salt çoğunluk aranacak. 27 üyeden oluşuyor Adalet Komisyonu, ancak komisyona üye olmayan milletvekilleri de toplantıyı takip edebiliyor, oy kullanamıyor. Bu nedenle de sadece 27 üyenin oyu esas alınacak. Bu noktada salt çoğunluk aranacak. Peki kim imza atanlardan, atmayanlardan hayır oyu verecek, kim? İyi Parti imza atmamıştı kanun teklifine. Bu nedenle de komisyon aşamasında hayır oyu vermesi bekleniyor. Yeni Parti de yine aynı zamanda kanun teklifine imza atmayan partiler arasında yer alıyor. Dün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Partisi'nin tutumunu belirlemek için bir grup yönetimi toplantısı yaptı ve o toplantının ardından yaptığı açıklamalarda İlk günkü tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İmza atma gibi bir çabamız da yok dedi. Teklife yani imza atmayacaklar, ancak komisyon aşamasında desteklerini belirtmesi, evet oyu vermesi Yeni Parti'nin bu noktada bekleniyor. Özgür Özel net bir şekilde konuşmasa da komisyonu tutanaklar önünde, tarih önünde sözümüzü Yeni Parti olarak söyleyeceğiz dedi. Komisyonda görüşmeler 8 Ağustos Cumartesi sabahına kadar sürmesi bekleniyor. Tamamlanmazsa da eğer sabah saatlerine kadar çalıştıktan sonra Cumartesi öğleden sonra da komisyonun toplanabileceği konuşuluyor meclis koridorlarında. Ama dediğimiz gibi erken de sona erebilir, çünkü 12 maddeden oluşuyor bu kanun teklifi. Muhalefet şerhleri konulacak komisyon toplantısından sonra da partilere muhalefet şerhleri için süre verilecek. Genel kurul aşaması ne zaman olacak? Beklentiler 9 Ağustos Pazar günü genel kurula getirilmesi yönünde, ancak gazi ve şehit ailelerine yönelik kanun teklifinin görüşmelerinin de bugün yarın genel kurulda başlaması bekleniyor. O yasa teklifinin kabul edilmesinin ardından çerçeve yasa teklifinin genel kurulda görüşülmesi planlanıyor. Yani pazartesi günü de görüşmelere başlanabilir. Genel kurul aşamasında da salt çoğunluk aranacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'a 430'un üzerine bir kabul görülmektedir, kabul edileceği görülmektedir ifadelerini kullanmıştı. Yasa teklifi için gözler bugün saat 15.30'da Adalet Komisyonu toplantısında olacak. Biz de tüm gelişmeleri takip ediyor olacağız Serap Beret.
1: Buse Gençtürk, çok teşekkürler. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklama yaptı. Yapılacak idari ve yasal düzenlemeler kalıcı sonuç üretecek dedi Yıldız. Sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamayı. Sürecin milletin vicdanı, aklı ve irfanıyla yürütüldüğünü belirterek, Türkiye modelinin en kıymetli kazanımı olan iç huzurun sağlam zeminler üzerinde yükseleceğine dikkat çekti. Yıldız, geçiş dönemi düzenlemeleri uzun süreli şiddet içeren çatışma süreçlerinin ardından toplumlarda barışı, mağdur haklarını ve siyasi uzlaşıyı tesis etmeye amaçlayan bir dizi mekanizmalar bütünüdür. Burada amaç hem suçun sorumluluğunun üstlenilmesini hem de toplumsal hafızanın onarılmasını sağlamaktır dedi yaptığı açıklamada. Meclis Genel Kurulu suça sürüklenen çocuklara ilişkin

0: Düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk iki maddesini kabul etti ve bu kapsamda ateşli silahını gerekli şekilde muhafaza etmeyen kişilere hapis cezası verilmesinin önü açıldı. Silahı gerekli şekilde saklamayarak çocuğun eline geçmesine neden olan kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Teklifte çocukların yaş gruplarına göre ceza sorumluluğu yeniden belirlendi. 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış bir çocuk yaptığı eylemin anlam ve sonuçlarını kavrayamıyorsa cezai sorumluluğu olmayacak. Kavrıyorsa 9 yılı geçmeyecek şekilde hapis cezası alabilecek. 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını geçmemiş çocuklarda ise bir suç için verilen hapis cezası 15 yılı geçemeyecek. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama hükmü kapsamında yaş indirimine yönelik düzenlemede de değişiklik yapıldı. Yaş indirimi bazı ağır suçlarda olayın özelliğine bakılarak kaldırılabilecek. Ayrıca 12-15 yaş grubundaki çocuklara bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi de tanınacak. Yani suçun durumuna göre oradaki tabloya bakarak hakim kendi takdirini kullanabilecek. 12-15 yaş grubundaki bir çocuğa daha üst grubun cezasının uygulanabilmesi için. Siyasetin önemli gündem başlıklarından biri yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan fezleke. Özel bu konuyla ilgili soruları yanıtladı, rüşvet suçlamasını reddetti. Konu meclis genel kurulunda da gündemdeydi. Grup başkan vekilleri gizlilik vurgusu yaptı. Meclis başkan vekili Tekin Bingöl, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
1: O dönemde genel başkan adayı olan birine masraflar için para vermiş olsa dahi bunun neresi rüşvette düzenlenir? Utanmadan düzenlediler. Yollarken Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
2: Hakkında hazırlanan fezlekeyi değerlendirdi. Fezlekelerin kamuoyunda yer almasını eleştirdi.
1: Özgür Özel'e itibar suikastı olsun diye. Kurultaya giderken masraflara ortak olmak için para verdim diyor adam. Vermedi de lanet olsun. Birbirimize verdik biz, birleştirdik, para birleştirdik. Farz edin ki vermiştir. Bunun neresi rüşvet? Tarihte görülmemiş Adalet Bakanlığı'na yolladığı fezleke ki gizlilik kararı var zaten. Ve zaten milletvekillerinin fezlekeleri kamuoyuna açıklanmaz.
2: Meclis Genel Kurulu'nda da fezleke gündemi vardı. Grup başkan vekilleri tek tek söz aldı.
3: Bizim ceza muhakemeleri kanunumuz madde 157 çok açıktır. Soruşturmanın gizliliği der ve 157. madde gereğince savunma haklarına zarar vermemek ve kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla soruşturma evresinde usul işlemlerinin gizli yürütülmesini ifade eder. Bu temel ilke suçsuzluk karinesini korumayı amaçlar. Buna riayet edilmesi hepimizin temennisidir.
4: Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu gizliliğin korunması gerektiğine inanıyoruz.
2: Soruşturmaların gizliliği ve yasama dokunulmazlığına dikkat çekildi.
5: Meclise dahi ulaşmadan bir fezlekenin böyle yargısız infazla masumiyet karinesi aşılarak bir kişi, herhangi bir milletvekilinin, hele de bir genel başkanın Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak doğru bulmuyoruz.
6: Gelin burada hukukumuzu, yaptığımız görevin ne kadar kutsal bir görev olduğunu hep beraber idrak edelim. Bu konuda hep beraber duruş sergileyelim.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeler gündemdeydi. Soruşturma gizliliği ile ilgili ortak hassasiyet çağrısı yapıldı. Meclis Başkan Vekili Bingöl'de fezleke ile ilgili Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.
7: Sayın Meclis Başkanı Ankara dışında ama kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Döndüğünde yüzle de görüşeceğim. Hem tutumumu anlattım hem de grup başkan vekilleriyle bunu bugün yeniden değerlendireceğimi ifade ettim.
2: Fezlekelerin meclise ulaşma sürecine de değinen Bingöl, dosyaların savcılıktan Adalet Bakanlığı'na, oradan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiğini belirterek sızdırmanın meclise ulaşmadan önce gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
0: Ve Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon yapıldı. 15 gözaltı var. Arzu Kaya'dan öğrenelim ayrıntıları. İddialar nedir bu gözaltıların gerekçesi Arzu?
8: Serap Belet, 3. dalga operasyon kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 15'i gözaltına alındı. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Suçlamalar nedir? Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak yürütülen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde

0: etkin pişmanlık ifadeleri, bazı şüpheli beyanları, HTS raporları ve MASAK raporları genişletilerek soruşturma kapsamında yeni gözaltı dalgası oluşturulmuş olundu. Üçüncü dalga operasyon kapsamında da aralarında özel kalem müdürü Şebnem Kars Şenol, inşaat firması sahipleri, çeşitli iş insanları ve avukatların da aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Biliyorsunuz ki Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma vardı. O soruşturma kapsamında da dediğimiz gibi şüphelilerin beyanları ve etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişlediği için de bu üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor ve soruşturma kapsamında 21 şüpheliden 15'i hakkında gözaltı kararı verildi ve aynı zamanda rüşvet ve irtikap suçlamalarının yöneltildiğini biliyoruz bu isimlere. Tabii soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam edecek. Yakalanamayan şüpheliler var. Onların yakalanmasına yönelik başsavcılık bir yakalama kararı çıkarıldı. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
1: Kaya, çok teşekkürler. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması da sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı. Ağbaba'nın yanı sıra Ferhat Yetişsin de gözaltına alınmıştı. İki şüpheli örgüt kurma ve üye olmayla ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Hür Ağbaba ve Ferhat Yetişsin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ağbaba'nın mali profili, şirket ilişkileri, banka hesapları ve mal varlığı mercek altına alındı. MASAK tarafından hazırlanan raporda Ağbaba'nın hesaplarında kaynağı açıklanmaya muhtaç olağan dışı veya şüpheli işlem bulunup bulunmadığını araştırılmasının istendiği belirtildi. Hür Ağbaba'nın kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik kaydı rapora girdi iddialara zemin gerekçe olarak.
2: 8 Nisan'da
1: Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi dün. Yargılamayı yapan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi aylık tutukluluk incelemesini yaptı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma gibi suçlardan yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın adli kontrolle tahliyesine hükmedildi. Mahkeme 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Çaykara'nın tahliyesinde sağlık durumunu dikkate alırken dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ve şimdi ekonomi piyasa ekranımıza bakalım. Borsa İstanbul tekrar 14 bine yaklaştı. 13.903 puanda bu sabah. Dolar 47.70, Euro 55.01, Euro dolar paritesi de 1.15. Yani dövizde yine yukarı yönlü gidiş sürüyor. Faiz 41.53, altında da yukarıya gidiş sürüyor. Altın 4.291 dolarda, altının onsu bugün. Petrol 83.56 dolar, ABD Brent petrolün varili. ABD ham petrolün varili. 77.74 dolar. Orada da aslında ufak bir yükseliş var. Bakalım gram ne olmuş? Hem dolarda hem onstaki yükselişte. Gram altın 6.590 lira dijitalde. Çeyrek altın 10.776. Yarım altın 21.553. Tam altında 42.976. Neredeyse 43.000 lira bugün. Ekonomiyi Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emrahan Aktuğ'la konuşacağız. Şimdi Emrahan Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
3: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Altınla başlayalım isterseniz. Epey farklı farklı baskılar vardı altının üzerinde. Büyük bir değer kaybının ardından. Şimdi yukarı yönlü bu hareketin sebepleri sizce ne? Böyle hani bir bu zincirleri kırdı ve bundan sonra hep yukarıya mı gidecek? Yoksa aman dikkat edin şunlar olabilir diyeceğiniz başka veriler var mı önümüzdeki günlere ilişkin?
3: Bence o noktada temkinli olmak gerekiyor. Şu anda ağırlıklı olarak kısa dönem fiyatlamanın ağırlıklı olduğu bir piyasadayız. Bu ne demek? Şu an Amerikan Merkez Bankası'ndaki hareketlilikler altın fiyatlarını çok ciddi şekilde etkiliyor. Buradaki hareketlilikler nelerdir? İki hafta önce Fed para politikasını açıkladığında Kevin Warsh yeni başkan olduğu için bazı belirsizlikleri de beraberinde getirdi. Sinyaller farklı algılandığı için farklı bir düzene giriyor muyuz gibi belirsizliklerden dolayı faiz artırımı gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Bunlara dair fiyatlamalar çok oynaklık göstermeye başladı. İki hafta önce Eylül ayındaki faiz artırım oranları ihtimalle

0: %70'lere çıkmışken şimdi burada neredeyse %50'ye kadar düşmüş bir faiz artırış ihtimali görüyoruz piyasalarda. Bu ne
1: Öyle
0: demek?
1: mi?
0: Faiz
1: Yani
0: artırımı...
1: ne gerekçe oldu bunun %70'lerden %50'ye düşmesine? Savaş olasılığı üzerinden enflasyon baskıları mı azaldı?
0: Evet, buradaki en büyük etken tabii ki de savaştaki o gerilimin birazcık ılımanlaşıyor olması ve aynı zamanda artık Kevin Warsh'un kendini biraz daha artık piyasaya kabullendirmesi, yeni rejime geçişin artık kabul edilir hale geliyor olması. Ben bu şekilde yorumluyorum. Çünkü evet, yeni bir politika yapımına giriyor Kevin Warsh'la birlikte Amerika ve piyasa buna yavaş yavaş alışıyor. Onunla birlikte tabii savaş tarafından da ılımanlaşan bir haberler gelince bu ikisinin birleşimiyle birlikte enflasyonist baskıdaki aşağı yönlü hareket faiz indirim ihtimallerini de aşağı doğru çekti. Ve burada çok ciddi bir indirim ihtimalinde aşağı yönlü bir hareket gördük. Bu da tabii altına kısa dönemde yukarı yönlü bir hareket alanı sağladı. Ve bunun son bir haftada çok ciddi, yani 4050'lerden 4300'lere doğru bir hareket var şu an
1: Evet.
0: ONS'ta. Fakat bu tabii bunun böyle devam edeceğine dair bir garanti sunmuyor. Dediğim gibi şu an kısa dönem hareketlilikler çok baskın altın fiyatlamasında. Gidişata göre faizdeki bu ihtimallere, bu beklentilere göre altın fiyatlaması değişecektir. Bence o yüzden bu noktada temkinli olarak devam etmekte fayda var. Ama ben orta uzun dönemde altının açıkçası artmaya devam edeceğini düşünen taraftayım. Çünkü burada merkez bankalarının ciddi bir teveccühü var. Altın bilançolarda altın tutma oranları artıyor. Buradaki o talepten dolayı orta uzun vadede altındaki artışın ben devam edeceğini düşünüyorum ama kısa vadede bence temkinli olmakta fayda var.
1: Şimdi Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel altın fonları 2 aylık çıkış trendinin ardından 3 milyar dolarlık bir net giriş kaydetmiş. Avrupa Merkez Bankalarının da devreye girdiği, yeniden alım için devreye girdiği söyleniyor. Öyle mi? Burada belirgin bir hareket var mı?
0: Ya evet, 3 milyar dolarlık altın piyasasını göz önünde bulunduğumuzda çok çok
1: Çok
0: büyük bir
1: ufak mı?
0: miktar değil ama tabii bir gösterge. Yani tabii bir gösterge. Burada dediğim gibi yani böyle bir trend var. Hem Çin tarafında hem Avrupa tarafında artık burada da kutuplaşan dünyanın etkilerini düşündüğümüzde altına olan bir yönelim mevcut ve bunu verilerde görebiliyoruz. Bu son verilerde bence onu teyit eder. Özellikle diyebiliriz.
1: Financial Times'da bu Fed'in faiz artırımı olasılığına ilişkin bir haber yapmış. Onlar da diyor ki Kevin Warsh diyor ki eğer enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirse Eylül'de faiz artırımı seçeneği masada. Hala bu seçenek duruyor diyor. Sizin kişisel dediniz ya %50'lere düş. Sizin kişisel beklentiniz nedir sonbaharda? Eylül demeyelim ama yıl sonuna kadar Fed'den bir faiz artırımı gelip gelmeyeceği yönünde.
0: Bence burada yani Eylül toplantısı için en kritik veri tabii ki de önümüzdeki haftaki enflasyon verisi olacak. Orada beklenenin üzerinde bir veri gelirse o zaman bence Eylül'de artış ihtimali çok yüksek. Ben hatta artış olacağını bekliyorum Eylül'de. Ama Eylül'de artış olmaması durumunda bile bence enflasyondaki şu an katılık devam ediyor orada da. Evet, %3,5'luk bir enflasyon var. Düşüş trendine girdi ama yıllardır %2 hedefinin çok üzerinde. Yani burada o yüzden Kevin Warsh üzerinde bir zaten baskı var. Yıllardır 4 yılı geçti yanlış hatırlamıyorsam. Enflasyon %2'nin üzerinde seyrediyor Amerika'da ve bu hedeften uzak bir noktada seyrettiğini gösteriyor. O yüzden ben yıl sonuna kadar Eylül'de olmasa bile bir artış bekliyorum.
1: Bu arada dolar hala yükseliyor. Aslında biraz altın fiyatıyla da ilişkili bu doların seyri. Euro da yukarı yönlü gidiyor. Bu böyle devam eder mi? Yıl sonu tahminlerimizde yani bizim Türkiye için yıl sonu dolar euro tahmininde bir ne kadar ne görürüz? Sizin öngörünüz nedir yıl sonu için?
0: Burada önce tabii dolar euro paritesine de bakmak gerekiyor. O 1.15 seviyelerinde devam ediyor. Yani burada 1.13'e doğru Amerika dolarının değerlenmesiyle birlikte 1.13 hareketliliği görülebilir. Ama ben 1.15 civarında biteceğini tahmin ediyorum. Bu durumda yani bu pariteyi göz önüne aldığımda Amerikan dolarının yıl sonunda benim tahminim 52 olduğu için euro için de yaklaşık 60'a yakın 59,5-60 gibi biteceğini tahmin ediyorum yılın.
1: Evet, şimdi bir yandan da özellikle bu savaşın ABD ve Çin'in büyümesine, ihracatına etkileri üzerinden de konuşuyor. Çin'in Temmuz ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre ABD doları bazında %23 artmış. Bu veri ne söylüyor size ve bu savaşın etkilerinin uzun vadeli sonuçlarına ilişkin de ayrıca ne düşünüyorsunuz? Bütün bu dünya ticaretine ilişkin.
0: Evet, bu dünya ticaretindeki dengesizlik aslında savaştan önce de başlamıştı. Hatta Çin'in bu son 3 yıldaki trendi çok ciddi seyrediyordu. 2 yıl önce 1 trilyon, yıllık 1 trilyonluk cari fazla bariyerini geçtiler. Ve bu trend devam ediyor ve güçlenerek devam ediyor. Bu şu an IMF'nin en çok tartıştığı konulardan biri haline geldi. Buradaki ticaret dengesizliği. Çünkü çok sürdürülebilir gibi durmuyor. Burada

0: ama iki ana faktör var. Bir, Çin'in para biriminin hala değerinin, gerçek değerinin altında olduğu ve bu değer sizin %15 civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani fair value diyoruz. Olması gereken bir fiyat var bu kurlarda. Burada Çin para birimi için bu değerin %15 altında olduğu söyleniyor. Öyle hesaplanıyor. Burada da bir tahmin aralığı fazlaca geniş oluyor ama %15'lik bir değerinin altında olma durumu var. Bu ne oluyor? Rekabet gücü sağlıyor. Ve bu rekabet gücü özellikle bu volatil piyasada Çin'e çok fayda sağlıyor. O yüzden bu trendin devam ettiğini görüyoruz buradaki cari fazlada. Ve bununla birlikte aynı zamanda Çin'in iç piyasasındaki bu yüksek tasarruf alışkanlığı da bunun bir diğer tarafı. Bunu kıramıyor Çin. Burada çok ciddi bir tasarruf oranı var Çin hane halkında. Bundan dolayı tüketim tabii ki de az seyrediyor, yavaş seyrediyor. Bundan dolayı üretimin çoğunu tabii dışarı verme eğiliminde oluyorlar. Bundan dolayı tabii bu da ticaret dengesizliğinin en büyük faktörlerinden biri haline geliyor. Ve bu çok sürdürülebilir durmuyor. Bir noktada Çin para birimi yuan üzerinde bir hareketlilik olabilir. Fiyatta belki yukarı yönlü değerleme şeklinde bir hareket görebiliriz. Çünkü bu çok sürdürülebilir bir hale gelebilir mi? Ekonomistler bu yönde farklı düşünceleri var. Şu an evet kısa dönemde biraz daha bu şekilde sürdürülebilir. Ama uzun dönemde bu şekilde ticaret dengesizliğin çok da sürebileceğine dair, çok da süremeyeceğine dair endişeler var. Bunun da en kısa yoldan çözümü Çin para birimindeki değerlenişi görmektir. Bunun açıkçası ben orta vadede göreceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, bu arada Çin'in altın alımları ile ilgili davranışı nasıl? Ya orada bir değişiklik yok, altın almaya devam ediyor değil mi? Bu savaş o süreci nasıl etkiledi?
0: Yine bu savaş öncesinde başlamıştı bu trend. Çünkü evet, bu jeopolitik riskler bu son İran Savaşı'nın öncesinde de zaten başlamıştı. Burada kutuplaşmayı görmeye zaten başlamıştık. Burada işte Çin'in Amerikan tahvillerinden çıkışını zaten görmeye başlamıştık. Ve orada altına olan yönelimi başlamıştı. Çin bu İran Savaşı ile birlikte bu daha da hızlandı. Ve bu şekilde en azından orta vadede devam edeceğini öngördüğüm için zaten altına dair olan fiyat öngörümde yine bununla tutarlı olacak şekilde orta vadede yükseliş şeklinde olacak. Çin'in ben bu stratejisinin özellikle devam edeceğini düşünüyorum.
1: Kısacık son olarak ya orta vadede yükselişten kastınız mesela 2027'de tıpkı 2025'teki gibi yüksek bir getirme potansiyeli var mı altının sizce?
0: Ben ya evet orada bir kırılma yaşandığı için orada çok ciddi bir getiri yılı olmuştu ama bu yılın üzerinde öyle bir beklentim yok açıkçası. Yani yıl sonu beklentileri 4500-5000 civarında. Ben açıkçası bunların ortasında.
1: Ama 2027'yi kastediyorum önümüzdeki yıl.
0: Ha pardon evet. 2027 özelinde yani bunun üzerine tabii bu trendi göz önüne alarak işte 5300'ler, 5500'ler düşünülebilir. Ama bence yani o kırılma noktasındaki o getirdiği benzer bir getirin tekrar bulabileceğimizi ben açıkçası sanmıyorum.
1: Aslında buna birazcık dolardaki yükselişi katarsak 5300-5500 dolar ons aslında doların da getirisini katarsak Türkiye'de yine de büyük kazanç getiriyor bir yandan değil mi?
0: Evet tabii yani ben onu dolar bazında söylüyorum. TL bazında her zaman doların da tabii artışını eklediğimiz için TL bazında her zaman getirisi yüksek bir enstrüman olarak kalacaktır. Ama dolar bazında baktığımızda yani o önceki o kırılma anındaki artışı bu senelerde önümüzdeki senelerde beklememek gerektiğini söylüyorum. Ama artış seyrini ben açıkçası devam edeceğine inanıyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Doktor Emrehan Aktuğ, sağ olun katkınız
0: ben
1: için. Şimdi dün bahsettiğimiz önemli bir konu vardı. İki görüşme. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1993 yılında katledilen gazeteci Uğur Mumcu'yla ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçen Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın aileleriyle görüştü. Görüşmelerde soruşturma dosyalarındaki son durum ele alındı.
2: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
3: Uğur Mumcu cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini söyledi. Karanlık kalan noktaları ortaya çıkartmak zorundayız dedi.
4: Uğur Mumcu bu ülke için gerçekten önemli bir değerdi, önemli bir kalemdi. Bakmış olduğu dosyalar, olaylar ve ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Burada bir cinayet var. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Devlet de bu faili ortaya çıkarmak zorunda. Karanlık kalan noktalar varsa, başka birileri varsa onları da ortaya çıkartmak zorundayız. Bu devletin temel görevi. Bu konuda kararlıyız ve samimiyetle süreci yürüteceğiz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bakanlıkta görüştü. Görüşmeye dair yazılı açıklama yapan Bakan Gürlek, Mumcu'nun aracına bomba yerleştirmekle suçlanan firari sanık Oğuz Demir'in Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

0: İadesi için tüm iletişim kanallarını kullanıyoruz ifadesini kullandı.
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Adalet Bakanı Gürlek, 2019 yılında Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Özel Harekat Dairesi eski başkanı Behçet Oktay'ın oğlu ve kız kardeşini de bakanlıkta kabul etti.
1: O tarihlerde Sayın Müdürümüz
0: Behçet Oktay'ın FETÖ'nün radarında olduğunu belirten Gürlek, dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceklerini kaydetti.
2: O tarihlerde Behçet Oktay Müdürümüz FETÖ'nün radarındaydı. Özellikle burada bir FETÖ'nün parmak izi çıkabilir mi, buna bakıyoruz. Olay tarihindeki bir bölgesel baz istasyon çalışması yapılması gerekiyor. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar takip edeceğiz. Devlet olarak yanınızdayız. Sonuna kadar bu işle mücadele edeceğiz. İnşallah burada karanlık bir nokta kalmayacak. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Suçlu varsa da bunu çıkartmak devletin görevi.
1: İlk olaya müdahale eden kimler?
0: Behçet Oktay'ın ailesi, şüpheli ölümde Fethullahçı terör örgütünün rolü bulunduğunu öne sürerek dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.
3: Ve Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor, genişliyor ve o dönemde bütün bu arama sürecinde hepimizin gözü önünde. Yani tüm birimlerle ilgili korkunç iddialar ortaya çıkıyor. Son olarak iki dalgıç tutuklandı. Gerekçesi delillerin karartılması. Gülistan Doku aranırken görev yapan dalgıçlardan ikisi Baraj Gölü'nde yapılan aramada ne bulmuşlardı? Savcılık nasıl bir sonuca vardı? Haberde ayrıntıları.
4: Barajda bulunduğu iddia edilen reçete, not ve makas şimdi soruşturmada yeni bir kapı açtı. O deliller baraja nasıl ulaştı? Nasıl bozulmadan suda günlerce kaldı? Başsavcılık bu soruların yanıtını arıyor. Gülistan Doku soruşturması derinleştikçe ortaya yeni bulgular çıkıyor. 8 Ocak 2020'de yani Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra düzenlenen bir tutanak dikkat çekti. Tutanağa göre barajda yapılan su altı aramalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu bir doktor reçetesi ve üzerinde psikolojikman bize baskı yaratıldığını yazan bir not bulundu. 2 gün sonra düzenlenen bir başka tutanakta ise bu kez siyah saplı bir makasın barajdan çıkarıldığı kayda geçti. Bulunan tüm materyaller olay yeri inceleme ekiplerine delil olarak teslim edilmişti. Bilirkişi raporuysa o delillerle ilgili yeni soru işareti oluşturdu. Bilirkişi raporunda bir kağıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı ve suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği vurgulandı. Delillerin metrelerce derinlikte tahrip olmadan bulunması da dikkat çekici bulundu. Makasın ise aynı yerden 2 gün sonra çıkarılması da şüpheli görüldü. Peki o reçete ve not yazılı kağıt suda nasıl bulundu? Biri kasıtlı olarak mı yerleştirdi? Son dalga operasyonda adı geçen iki dalgıç polisin tam da bu sorulara yanıt bulmak için gözaltına alındığı ortaya çıktı.
5: Geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
4: Tutuklanan dalgıç polisler hakkındaki suçlama delil karartma. Polisler o delilleri birinin talimatıyla mı yerleştirdi? Başsavcılığın soruşturmasının sonucu bekleniyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti. Günübirlik bir ziyaret, bir çalışma ziyareti olarak duyuruldu. Suudi Veliaht Prens Selman'la görüşecek. Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya gelecek ve bu arada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzalanacak. Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş şimdi konuğum. Bu anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini alacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba.
6: Teşekkür ediyorum Serap Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
3: Bir süredir üzerine konuşulan bir anlaşmaydı bu. Pakistan'la da bu anlamda görüşmeler yapılıyordu zaten. Şimdi Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye'nin yapacağı bu anlaşma ne anlama geliyor? Bölgesel güvenlik açısından nedir bunun önemi?
6: Tabii bakın Orta Doğu ve Güney Asya'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşturma arayışının işareti olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor ki bu da Amerika, İran ve İsrail Savaşı'nın ve bölgedeki kriz ve kaosun karşısında artık bölge ülkelerinin kendi kaderlerini tayin etme noktasındaki ortaya koyacakları jeopolitik güç, bölgesel istikrar, caydırıcılık gücü, küresel etki ve aynı zamanda enerji, jeopolitik ve teknolojiyi kapsayacak geniş bir perspektifin de ortaya çıkmasını sağlayacak. Ve bununla beraber bölge diğer ülkelerin de bu sürece katılmasıyla beraber güvenlik doktrini çerçevesinde bölge ülkelerinin yeni bir mimariye kavuşmasının imzasının atılacağını hem ekonomik anlamda hem de jeopolitik anlamda değerlendirip

0: Serap Hanım.
1: Şimdi tam olarak neler olacak onu biliyor muyuz? Bugün anlaşmayla mı öğreneceğiz? Yani bu anlaşma neleri kapsıyor? Bu üç ülkenin savunma konusunda bir anlaşmaya varması hangi noktalarda ortaklaşmaya getirecek?
0: Tabii bakın, üç ülke tek tek değerlendirdiğimizde Türkiye 86 milyon nüfusuyla dünyadaki diplomatik girişimleri ve diplomasideki başarısıyla, tarihsel geçmişiyle ve aynı zamanda savunma sanayisindeki ulaştığı güçle beraber önemli bir balans ve küresel güç konumunda, balans üreten küresel güç konumunda olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan açısından değerlendirdiğimiz zaman enerji kaynakları, petrol piyasasındaki özellikle ağırlığı, sermaye, yatırım fonları ve körfezin ve finansal merkezlerden bir olma kapasitesi ve İslam dünyasındaki siyasi ve dini ağırlık anlamında değerlendirdiğimiz zaman önemli bir dünya anlamında da önemli bir merkez konumda. Pakistan anlamından değerlendirdiğimizde büyük bir konvansiyonel orduya sahip, nükleer caydırıcılık, balistik füze kapasitesi, savaş tecrübesi ve hepsinden daha önemlisi Babür Türk İmparatorluğu'nun bölgedeki devamı olan bir kardeş ülkemizden bahsediyoruz. Tabii bunun coğrafi alanına baktığımız zaman Hint Okyanusu'ndan Güney Asya coğrafyasına kadar, Akdeniz'e kadar, Karadeniz'e kadar, Hazar'a kadar, Afrika'ya kadar ve Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar değerlendirdiğimizde geniş bir coğrafi alanda barışın, huzurun ve aynı zamanda da bölgenin kendi güvenlik mimarisindeki etkin bir güç merkezi konumuna gelmesini sağlayacak
1: Evet,
0: önemli bir
1: ama
0: girişim olarak
1: çerçevesi
0: bunu değerlendirmemiz
1: örneğin
0: gerekiyor.
1: NATO'ya benzer bir ittifak gibi mi, onun bir başlangıcı gibi mi, çalışma dinamiği nasıl olacak, nasıl bir işbirliği olacak onu anlamaya çalışıyorum.
0: Tabii.
1: Çünkü Suudi Arabistan, Pakistan dediğiniz gibi Pakistan bir nükleer güç aynı zamanda. İşte hem Gazze konusunda hem İran-ABD savaşında önemli arabuluculuk görevleri oldu. Türkiye de öyle, Suudi Arabistan da öyle. Yani bu üç ülkenin güvenlik konusunda bir anlaşma yapması bir çeşit ittifak gibi değerlendirilebilir mi? Buna benzer bir başlangıç mı? Başka ülkelerin de katılacağı bir ittifak mı dönüşecek? O açıdan özelliği çerçevesi nedir biliyor
0: Tabii.
1: musun? Evet.
0: Bakın Serap Hanım, bölgedeki yaşanılan savaş, bölgedeki güvenlik çerçevesinde daha önce başka ülkelere teslim edilen güvenliğin kendilerini koruma maksatlı olmadığı gerçeğini ortaya çıkarttı. Ve unutmayalım ki Türkiye-Pakistan arasında zaten çok önceden imzalanmış olan bir stratejik ve savunma işbirliği anlaşması var. Ve Türkiye ve Pakistan tarih boyunca da birbirlerine karşı savunma ve diğer alanlarda hep destek olmuşlar. Politika ve diplomasi anlamında beraber yol aldıklarını ifade etmemiz gerekiyor. 400 yıl bölgeyi huzur ve barış içinde yöneten, devlet aliyenin devamı olan Türkiye bugün ulaştığı güçle bölgedeki istikrarsızlığın ana sebebi olan ülkelere karşı bugün hem diplomaside hem operasyonel yetkinliğiyle sahada var olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii Türkiye'nin burada önemli bir noktası var. İstikrarlı ve cesaretli ulaştığı güç noktası sebebi NATO'ya üye olması. Tabii buradaki yeni ittifaklık sürecine baktığımız zaman NATO dışı olan iki ülkenin NATO ülkeleriyle olan sıcak ilişkileri çok çok önemli. Tabii buradaki ana nokta bölgesel denklemde kendi güvenlik mimarilerini oluşturabilecek adımların atılması. Şu gerçeklik ortaya çıktı bu savaşla beraber. Bölge ülkeleri kendilerini koruyabilecek bir güç kapasitesinin oluşması noktasında çok büyük bir politik ve güç noktası açının ortaya çıkmasıyla beraber bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden dizayn edilmesi süreci karşılarına çıktı ki işte bu süreçte bu üç ülkenin atacağı bu anlaşma ve adımlar hem bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek, hem bölgedeki kriz ve kaosun önemli bir süreçte önüne geçecek ve kriz ve kaos üzerinden etnik, mezhepsel ve kimliksel süreçte bölgeyi karıştıranların etkisinin ve yetkisinin azalmasına sebep olacak. Bir caydırıcı güç konumuna gelecek. Aynı zamanda da yeni enerji jeopolitiğinde de etkin bir noktayı sağlayacaklar. Ve bunun da önemli bir caydırıcı güç noktası Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesi, Suudi Arabistan'ın biraz önce ifade ettiğim gibi sermayesi ve finansal güç kapasitesi ve Pakistan'ın da hem nükleer güç kapasitesi hem de baktığımız zaman diplomatik girişimlerle beraber bölgede etkin bir güç merkezi konumuna gelmesi anlamında değerlendirebiliriz. Bunun karşısında olan yapılar tabii ki var olacaktır. Hindistan,
1: mesela Hindistan, mesela ABD

0: İsrail, İran onlar nasıl bakıyordur bugün bu
1: Tabii ki.
0: anlaşmaya?
1: Tabii ki baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri açısından bu süreç nasıl olur? Washington'un yaklaşımı tabii ki farklı olabilir değerlendirdiğimiz zaman Serap Hanım. Bu üç ülkenin İsrail'in bölgedeki hamlelerine karşı bölgesel istikrarsızlık ve deniz yollarındaki yaşanılan sıkıntılar noktasında yürüttükleri diplomasi var. Ve bu diplomaside Amerika'nın

0: yükünü azalttığını görmekteyiz. Ve bu süreç Amerikan savunma sistemlerinin bağımsız teknoloji, finans ve stratejik karar mekanizmalarını etkileyecekmiş gibi gözükse de aslında yeni bir birliktelikle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin de artık bölgedeki tek elinin kırılması noktasının ortaya çıkmasını beraberinde getirirken Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik maliyetlerinin de azaltılması anlamına gelecektir. Çünkü bölge ülkeleri kendi güvenlik kararlarını kendileri verme noktasında. Bu süreç bir ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nden ve bölgedeki diğer güç merkezlerinden özellikle Rusya, Çin ve Siyonist devlet anlamında değerlendirdiğimiz zaman kendi yapılarını oluşturması ve kendi kararlarını alması noktasında stratejik bir bağımsızlığı da beraberinde getireceğini ifade etmemiz gerekiyor. Tabii Çin ve Çin için ne anlama geliyor? Tabii ki daha çok evet. Çin'in enerjiye bağımlı olduğunu değerlendirdiğimizde ve Pakistan'ın en yakın stratejik bir ortağı olduğunu değerlendirdiğimizde tabii Türkiye Kuşak Yol Projesi'yle de beraber Avrupa'ya uzanan Çin için stratejik bir ülke konumunda. Suudi Arabistan anlamında değerlendirdiğimiz zaman enerji jeopolitiğinde 500 milyar doları aşan bir anlaşmanın yapıldığını gördüğümüzde bu hat özellikle Çin SPEC hattı yani Pakistan'dan Gavdar Limanı'na kadar ulaşan SPEC hattı Pakistan Körfez, Türkiye ve Avrupa denkleminde böylece bu üçlü yapıyla beraber Çin'in batıya açılan önemli bir ticari güzergahı, enerji jeopolitikindeki yaşayacağı sıkıntılar açma noktasındaki önemli bir güvenlik doktrinin oluşması ve aynı zamanda da ticaretin önemli bir parçası konumuna gelmesini sağlayabilir. Tabii burada önemli nokta Hindistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve İsrail işbirliği çerçevesindeki ortaya konulan Türkiye'nin kalkınma yolu projesine karşı IMEC projesi, Türkiye'nin Hicaz demiryoluyla yeni bir ticari güzergahı ortaya koyduğunda enerji jeopolitiğinde Irak ve Suriye'den sonra yeni bir denklemin ve terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeyle ortaya çıktığını gördüğümüzde Hindistan boyutu ve Siyonist devlet boyutu en hassas nokta olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bu noktada tabii ki çünkü bu hassas noktalardan birisi Hindistan olarak değerlendirdiğimizde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın askeri koordinasyonunun derinleşmesi Hindistan'da da yeni arayışları beraberinde getirecektir. Bu yeni arayışlar IMEC projesiyle ticari olarak karşımıza çıkarken savunma sanayisinde de yeni işbirliklerini beraberinde getirecek ki bunu biz nerede görüyoruz? Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve Hindistan'ın savunma sanayisi işbirliği çerçevesinde evet. Kapalı kapılar arkasında yürüttükleri süreçte görüyoruz ki bu aynı zamanda da bir dengenin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Tabii Siyonist devlet anlamında değerlendirdiğimiz
1: evet,
0: zaman da
1: son olarak da onu alayım sizden Mehmet Bey. Evet.
0: Evet. Siyonist anlamında değerlendirdiğimiz zaman ise burada kriz ve kaos yaratarak şimdiye kadar bölgede etkinliğini sürdüren Siyonist devletin artık bölgesel bir askeri güç dengesinde hareket serbestliğinin kısıtlanacağını ve işgal ve yayılmacı politikalarının da önüne geçilebilecek önemli bir güç merkezi konumuna gelmesini sağlayacak ki bu özellikle Filistin, Gazze, Suriye, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz konularında siyasi koordinasyonu da beraberinde getirebileceğini peki. ifade etmemiz gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Doktor Mehmet Bozkuş. Sağ olun katkınız için.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Anlaşma bugün imzalanacak. Ayrıntıları da sağ olun. Yine aktaracağız elbette. Ahbap soruşturmasındaki son duruma bakalım şimdi. Bu süreçte bu soruşturmaların ardından, gözaltıların ardından gördük ki aralarında şarkıcı, oyuncu, sunucu gibi birçok ismin olduğu milyonlarca liralık deprem bağışı bu kişilerin yaptığı belirlendi. MASAK raporunda yer alan milyonluk bağışların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, böylelikle sanatçıların mağdur edilip edilmediği şimdi araştırılıyor.
2: Kimi 1 milyon verdi, kimi yüz binlerce lira. Şimdi o bağışlar Ahbap soruşturmasının MASAK raporunda. Ünlü isimlerin yatırdığı paralar ve o paraların akıbeti mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında MASAK raporları dosyaya girdi. Raporda 6 Şubat depremlerinin ardından sanat ve medya dünyasından derneğe gönderilen yüksek tutarlı bağışlar tek tek incelendi. Rapora göre en çok miktarı 1'er milyon lirayla Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin gönderdi. Sonrasında sırasıyla Tolga Çevik, Ali Atay, Ebru Gündeş ve Somer Sivrioğlu geldi. Bu isimlerin yanı sıra çok sayıda sanatçının da yüksek miktarlı bağış yaptığı belirlendi. Dekontlarda paraların

0: deprem yardımı Hatay deprem bölgesine yardım ve bağış açıklamasıyla gönderildiği belirlendi.
1: Bu açıklamalardan hareketle sanatçıların suçla bağlantılı olduğuna dair bir tespit yapılmadı. Milyonlarca liralık bağışın akıbeti araştırılmaya başlandı.
0: Savcılık paraların dernek hesaplarına girdikten sonra hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
1: Toplanan paraların amaç dışı kullanıldığı tespit edilirse aralarında şarkıcı, oyuncu, komedyen gibi birçok ünlü ismin dosyada mağdur sıfatıyla yer alabileceği belirtildi.
0: Şimdi milyonlarca liralık bağış trafiğine ilişkin mali inceleme sürüyor.
2: Tayland'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 7 kişi hayatını kaybetti. 15 yaralı var. Başkent Bangkok'un kuzeyindeki Nonthaburi kentinde bir okula yapıldı saldırı. Polis okulda öğrenim gören 9. sınıf öğrencisi saldırgan dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öğrenciler tahliye edildi. Saldırganın bundan önce de büyük anne ve dedesi öldürdüğü belirlendi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3100 öğrencisi bulunan okulda 147 öğretmen görev yapıyordu. Ülkede Şubat ayında da bir okul saldırısı yapılmış ve bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Şu anda ekrana gelen görüntülerde saldırının yapıldığı okulun önünden canlı olarak geliyor ekrana. Tayland'da ne yazık ki bir 9. sınıf öğrencisi kendi babaannesini, dedesini öldürdü. Ardından okulda bir saldırı düzenledi. Kendisi dahil 7 kişi öldü, 15 yaralı var. Artık sayamaz olduk bu ilaçlamalar, böcek ilaçlamaları üzerine yaşanan trajedilerle. Çünkü bazı ilaçlar kokusuz da oluyor. İşte yan daireniz, üst daireniz, kaç örnek verdik bununla ilgili. Oteldeki hayatını kaybeden böcek ailesi. Apartmanda bir böcek ilaçlaması oluyor. Muhtemelen bilgilendirme de yapılmıyor. Havalandırmadan insanların yan dairenin, üst dairenin evine de bu sızıntı gerçekleşiyor. Sonrası ölüm. Yine bu haberde olduğu gibi Çanakkale'de oldu haber. Komşu evde yapılan böcek ilaçlaması sonrası evde baygın bulunan 9 yaşındaki Yusuf Talha hayatını kaybetti. Annesi de yoğun bakımda.
3: Doğduktan sonra doğum aynamasında bebeği gördüğü zaman bütün ağrıların hepsi gittiğini hissediyorsunuz.
4: Tam 9 yıl önce mutluluğunu bu sözlerle anlatmıştı. O anne bu kez evlat acısı yaşadı. Kendisi de şu anda yoğun bakımda. Çanakkale'de yaşayan 41 yaşındaki Uğur Çanlı, akşam eve gittiğinde eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Hemen eşi ve oğlunu hastaneye götürdü. Zehirlenme belirtileri olan anne ve oğlu üniversite hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan 9 yaşındaki çocuk, helikopterle İstanbul'a götürülse de kurtarılamadı. Annesi yoğun bakıma alındı. Çanlı ailesinin yan dairesinin böceklere karşı ilaçlandığı tespit edildi. Ev sahibi ve ilaçlama yapan firma yetkilisi gözaltına alındı. Yusuf Talha 9 yıl önce açılan devlet hastanesinde dünyaya gelen ilk bebekti. Anne Sevda Çanlı o gün hayatının en mutlu gününü yaşamıştı.
3: Bebeği kucağıma verdiler benim. Ondan sonra elini yüzünü gördüm.
4: Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
2: Hakikaten nasıl bir sorumsuzluk. Öncelikle zaten kuralına uygun yapmak lazım. Doğru ilaçlarla bir de haber vermek lazım. Herkes dilediğince hareket ediyor ortak yaşadığını o binalarda unutarak. İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri Taksim. İstiklal Caddesi her gün binlerce yerli yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Hırsızlar, dolandırıcılar da bu kalabalığı fırsat bilip özellikle de turistleri hedef alıyor. Beyoğlu'nda yabancı turistleri hedef alan şüpheliler nasıl yakalandı bakın.
0: Metroda, restoranda, hatta kart dolum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist, hırsızın hedefi oldu.
5: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli, kendine ait İstanbul kartı bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay...

0: yerinden uzaklaştı.
1: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara dadanan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.
0: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
1: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Dünya aşırı sıcakların etkisi altında. İtalya tüm büyük şehirler için sıcaklık uyarısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğle saatlerinde açık alanda çalışmak 10 gün boyunca 10 günlüğüne yasaklandı. Güney Kore'de de termometreler 40 dereceyi gösteriyor.
1: Kuzey Yarımküre yeni bir sıcaklık dalgasının etkisi altında. İtalya'da 27 kent için kırmızı alarm verildi. Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hükümet harekete geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. İtalya'da ise 27 büyük kentin tamamı için kırmızı alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı son günlerde 40 dereceye yaklaştı. Yetkililer 11-18 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini, mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamların tercih edilmesini ve günde en az 1,5 litre su tüketme çağrısında bulundu. Ayrıca aşırı sıcaklar nedeniyle son günlerde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu bir diğer ülkede Güney Kore. Başkent Seul'de sıcaklıklar 39 dereceye ulaştı. Devlet Başkanı Lee Jae-yong sıcak havaya karşı tüm kaynakların seferber edilmesi emrini verdi. Sıcaktan bunalan Koreliler mağaralara akın etti.
3: Çok iyi hissettiriyor. Buzdolabına girmiş gibi hissediyorsunuz.
1: Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı, güçlenen El Niño hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Sıcak hava dalgasının gıda güvensizliğini artıracağını belirtti. Dünya Gıda Programı'na göre gıda güvensizliği yaşayanların sayısı 2027 sonuna kadar 225 milyondan 274 milyona çıkabilir. El Niño'nun bu yıl Eylül-Aralık döneminde zirve yapması, ancak etkilerinin 2027 yılı boyunca hissedilmesi bekleniyor.
2: Havalimanlarında hızlı geçiş sağlamak için devreye alınan biyometrik sınır kontrol sistemi yaz sezonunda yoğunlukta yetersiz kaldı. Havalimanlarında kuyruklar oluştu. Avrupa Komisyonu 6 Eylül'e kadar biyometrik kontrollerin geçici olarak askıya alınmasına izin verdi.
1: Avrupa Birliği'nin Ekim ayında kademeli olarak başlattığı yeni biyometrik sınır kontrol sistemi yaz sezonundaki yoğunluğu kaldıramadı. Nisan ayında tam kapasiteye giren giriş çıkış sistemi EES nedeniyle havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu. Birçok Avrupa havalimanı uzun kuyrukların çözümünü biyometrik sistemi kapatmakta buldu. Politico'nun haberine göre Paris, Amsterdam, Frankfurt, Brüksel ve Milano gibi Avrupa'nın en yoğun havalimanlarında yetkililer kuyruklar uzadığında biyometrik kontrolü geçici olarak durduruyor. Yolcular parmak izi ve fotoğraf vermeden sadece pasaport kontrolüyle geçiş yapıyor. Verilerse daha sonra sisteme işleniyor. Avrupa Komisyonu uygulamanın güvenliği artırdığını savunurken, havacılık şirketleri yeni sistem nedeniyle yolcuların aktarmalı uçuşları kaçırdığını ve gecikmelerin kabul edilemez boyuta ulaştığını belirtiyor. Tepkiler üzerine Avrupa Komisyonu 6 Eylül'e kadar biyometrik kontrollerin yoğunluk durumuna göre geçici olarak askıya alınmasına izin verdi. Bazı üye ülkeler ise altyapı ve personel yetersizliği gerekçesiyle bu esnekliğin yaz sonrasında da devam etmesini istiyor.
4: az az.

0: Trump şimdi de küçük bir çocuğu kurtardığı anla gündemde. Nevada eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte sahnenin kenarına doğru ilerleyen küçük çocuğu fark etti. Hızla müdahalede bulundu Trump ve düşmek üzere olan çocuğu son anda kurtardı.
1: Sorry, it's too bad. I have a little lumbering going on right now. I'm so sorry.
2: Küçük çocuğun sahnenin kenarına doğru ilerlediğini fark etti. Hızla müdahale ederek düşmesini engelledi.
1: Sorry, it's too bad. I have a little lumbering going on right now. I'm so sorry.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte kürsüye çıktı. Konuşması sırasında beklenmedik bir an yaşandı.
1: Sorry, it's too bad. I have a little lumbering going on right now. I'm so sorry.
2: Las Vegas'ta yaşayan Sandra ve Brett çifti Trump'ın daveti üzerine iki küçük çocuğuyla birlikte sahneye çıktı. Sandra kalabalığa hitap etmeye başladığı sırada çocuklardan biri sahnenin kenarına doğru ilerlemeye başladı. Çocuğun hareket ettiğini fark eden Trump hızla harekete geçerek sahnenin kenarına yöneldi ve küçük çocuğu durdurdu. Trump'ın koşarak çocuğun peşinden gitmesi salonda gülüşmelere neden oldu.
1: Sorry, it's too bad. I have a little lumbering going on right now. I'm so sorry.
2: ABD Başkanı Trump olayın ardından onun Biden gibi sahneden düşmesini istemiyorum diyerek eski başkan Joe Biden'a gönderme yaptı. Trump'ın selefi Biden 2023 yılında Colorado eyaletinde katıldığı mezuniyet töreninde sahnede tökezleyip yere düşmüştü.
0: Bilim insanları Güneş'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü paylaştı. Yüzeye yakın bir bölgede oluşan girdaplar araştırmacıları şaşırttı.
3: Bilim insanları Güneş'i ilk kez bu kadar yakından gözlemledi. Görünen yüzeydeki girdaplar dikkat çekti. Görüntüleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii adalarındaki Güneş teleskobu kaydetti. Bilim insanları Güneş'in üzerindeki girdapların ilk kez görüntülendiğini vurguladı. Sıcak plazma girdapları olarak tanımlanan girdapların çapları 19 kilometre ile 170 kilometre arasında değişiyor. Araştırmacılar, girdapların güneş patlamalarını ve volkanik püskürmeleri nasıl tetiklediğini açıklamaya yardımcı olabileceğini söylüyor.
4: Bu görüntüleri ve videoları gösterirken izleyicilerin nasıl baktığını hissedebiliyorum. Bu yüzden evet, elimizde çok heyecan verici şeyler var. Bunlar kesinlikle eşsiz gözlemler. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim.
3: Bilim insanları güneşte görülen girdapların okyanusta görülenlerle benzer olduğunu kaydetti. Güneşin yüzeyindeki istikrarsızlıkların girdaplara yol açtığını düşündüklerini ifade etti. Ayrıca bu girdapların güneş fırtınalarını tetiklediği düşünülüyor. Zaman zaman dünyaya ulaşan güneş fırtınaları GPS sistemlerinde bozulmalar yaratabiliyor.
0: İlk saatimiz sona erdi. Birazdan saat başında görüşmek üzere.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk
1: Bank. Para gündemden tekrar merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti bugün günübirlik bir ziyaret için. Orada hem Suudi Veliaht Prensi ile hem Pakistan Başbakanı ile görüşecek. Ama burada dikkat çeken üç ülkenin altına imza atacağı bir savunma anlaşması. Emre Karaca'dan öğrenelim hem bu ziyarete hem bu anlaşmaya ilişkin bilgileri Emre.
2: Serap Belet, senin de bahsettiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Suudi Arabistan'a doğru gitti. Şimdi tabii ki burada önemli bir anlaşma imza atılacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında üçlü bir savunma anlaşmasına imza atacak liderler. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu anlaşmaya imza atmasını bekliyoruz. Tabii uzun süredir aslında konuşulan bir konuydu. Üç ülke arasında ortak bir savunma paktı oluşacak mı? Özellikle bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden oluşturabilecek önemli bir anlaşma olabileceği belirtiliyordu. Bu anlaşma ilişkin olarak geçtiğimiz aylarda bizler de üst düzey yetkililere sorduğumuz sorularda bir gelişme var mı diye onlar somut bir ilerleme kaydedilemediğini ifade etmişlerdi. Ancak diyalog mekanizmasının hız kazanmasıyla birlikte ve bölgesel gelişmelerin de motivasyonuyla bu anlaşmaya imza atılacak bugün Cidde'de. Şimdi öğleden sonra bu anlaşmaya imza atılmasını bekliyoruz. Tabii ayrıntıların da ilerleyen saat dilimlerinde netleşeceğini ifade edelim. Tabii Türkiye ile Pakistan arasında aslında mevcut durumda savunma ekosisteminde önemli işbirlikleri mevcuttu. Bununla birlikte Suudi Arabistan'la birlikte de 2021 yılından bu yana ilişkilerin daha olumlu bir ivme kazandığını ifade edebiliriz. Tabii burada bir parantez açmakta fayda var. Pakistan ve Suudi Arabistan arasında da Eylül 2025 yılında yine savunma bağlamında ikili bir anlaşmaya imza atılmıştı. Şimdi tabii çerçeve hakkında net bilgilerimiz yok. Ancak güvenlik kaynaklarından da gelen bazı bilgiler paralelinde ortak askeri tatbikatların sıklaşabileceğini, teknoloji transferi konusundaki işbirliği artabileceğini, istihbarat paylaşımının bir başka seviyeye çıkabileceğini belirtebiliriz. Tabii az önce belirttiğim gibi savunma ekosisteminde sadece Pakistan'la değil, Suudi Arabistan'la da Türkiye'nin aslında ilerleyen bir momentumu vardı. Bunun devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte tabii başka soru işaretleri de mevcut. Bu üç ülkeye yönelik olarak herhangi bir saldırı gerçekleşirse diğer iki ülke müdahale edecek mi gibi sorular aslında gündeme gelebiliyor. Ancak bu ayrıntılar şu an mevcut olmadığının altını çizelim. Öğleden sonra anlaşmaların imzalanmasıyla birlikte bu detayların da en azından kamuoyuyla paylaşılanlar kadar netleşebileceğini ifade edelim. Diyalog mekanizmasından da bahsetmiştim. Özellikle geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye'ye yönelik olarak önemli ziyaretler gerçekleşmişti. 4 Temmuz'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. 14 Temmuz'da da özellikle İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinde arabulucu kimliğiyle ön plana çıkan Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Asim Münir de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti ve bu anlaşmanın adeta çerçevesinin çizildiği önemli görüşmeler olarak kayıtlara geçti. Şimdi bundan sonraki süreçte bu anlaşma imzalatılacak. Özellikle 28 Şubat'ta başlayan İran-ABD-İsrail arasındaki savaşın bir başka aslında tezahürü olarak da gözlemlenebiliyor. Bölgesel denklemde artık bölge ülkelerinin birbirleri arasındaki işbirliğini arttırabilecek bir anlaşma olarak görülüyor. Detayları da ilerleyen saat dilimlerinde hem öğreneceğiz hem de aktaracağız.
1: Emre Karaca çok teşekkürler. Şimdi de Buse Gençtürk'e gidelim. Çerçeve yasa çarşamba meclise sunuldu. Bugün de Adalet Komisyonu'na geliyor. Orada görüşülecek. Neler bekleniyor mecliste Buse?
3: Serap Beret, bugün saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak ve 12 maddelik teklifle ön şart terör örgütünün silahları bıraktığının teyit ve tespitinin yapılması olacak kabul edilirse ve süreçte 15 yıl üzeri cezalandır için de bir ceza ertelemesi söz konusu olacak. Bugün komisyon görüşmelerinde hareketli dakikaların yaşanması bekleniyor. Aslında teklifi imza atan partilere baktığımızda AK Parti, MHP, CHP, Yeni Yol Partisi ve DEM Parti imzasını attı. Ancak Yeni Parti imzasını atmadı. Dün de grup yönetimini topladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve partisinin alacağı tutuma dair bir karar almak için aslında bu toplantı yapıldı. Sonrasında yaptığı açıklamada ise ilk günkü tutumumuzu sürdürmeyi devam edeceğiz dedi Özgür Özel ve artık teklife imza atma gibi bir çabamız da yok dedi. Bu saatten sonra imza atmayacaklarını söyledi ama komisyonda evet oyu vermesi bekleniyor. Yeni Parti'nin, İYİ Parti ise teklife imza atmayan diğer bir parti, yine tutumunu sürdürmesi meselesi hayır oyu kullanması bekleniyor. Gözler bugün yapılacak toplantıda olacak. Sabah saatlerine kadar toplantının devam etmesi bekleniyor. 12 madde üzerinde imza atan partilerin görüşlerini bildirmesi, bu noktada fikir alışverişi yapılması ve değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Komisyonda kabul edilmesi için teklifin toplantıya katılanların yarısından bir fazlası, yani salt çoğunluk aranacak. Adalet Komisyonu 27 üyeden oluşuyor. Komisyona üye olmayan milletvekilleri de toplantıyı takip edebiliyor, ancak oy hakkı bulunmuyor o isimlerin. Bu nedenle de salt çoğunluk aranacak. Evet, oyu verilirken bugün, yarın sabah daha doğrusu, belki de komisyonda kabul edildikten sonra da komisyon muhalefet şerhlerinin konulması için bir süre verecek ve muhalefet şerhi olan partiler şerhlerini düşecek. Komisyon raporu ortaya çıkacak, ardından da genel kurul aşaması başlayacak. Genel kurulda ne zaman göreceğiz? Gazi ve Şehit Aileleri Kanun teklifinin görüşmelerinin yarın genel kurulda başlaması bekleniyor. O teklifin kabul edilmesinin ardından 9 Ağustos pazar günü genel kurula getirilmesi planlanıyor. Ancak yarın sabah saatlerine kadar sürerse 48 saatten de fazla bir süre kalıyor. Bu nedenle de AK Parti'nin cumartesi günü bir grup önerisi vererek 48 saatten önce genel kurulda görüşülmesi için verecekleri önerinin geçmesi gerekiyor. Artık önce gözler komisyon aşamasında olacak. Bizler de takip ediyor olacağız tüm bu gelişmeleri Serap Belet.
4: Evet Buse, çok teşekkürler aktardıkların için. Biz de şimdi üzerine biraz konuşacağız. Hemen Ankara'ya gidelim. Ankara temsilcimiz Nasuhi Güngör bizimle. Hoş geldin Nasuhi, merhaba.
5: Merhabalar, günaydın Serap. Teşekkür
4: şimdi
5: ediyorum.
4: Şimdi bu yani çerçeve yasa konusuna geçmeden bir önceki haberle ilgili konuşmak isterim seninle. Suudi Arabistan ziyaretinde anlaşılacak, ya daha doğrusu altına imza atılacak bu savunma anlaşması. Aslında imzalar atıldıktan sonra tüm çerçeveye vakıf olacağız ama nasıl bir savunma anlaşması bu? Ne getirecek? Kapsamı ne olacak?
5: Ya aslında ayrıntılarına vakıf olmadan da bu anlaşmaya dair çok şey söyleyebiliriz. Bir kere zaten 28 Şubat tarihli İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısının ardından bu üç ülke artı bir olarak da Mısır, yani Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan artı Mısır sürecin özellikle müzakere, bir barış zemini oluşturma konusundaki en büyük gayretli ülkeleriydi. Özellikle Pakistan zemini de ortaya çıkıyordu. Hani burada görüşmelerin orada yapılması anlamında da. Bunda da epeyce bir mesafe alınmıştı. Ancak o zaman da konuşmuştuk, bugün de bunu tekrar ifade edelim. Bu üçlü anlaşma Mısır'ın burada biraz dışarıda kalmasının

0: kendi bulunduğu coğrafya ve jeopolitik üzerinden bazı nedenleri var. Yani Süveyş, Kızıldeniz hattında bir takım şeylere, saldırılara uğramaktan da biraz endişeli. Kendi içinde ekonomik dengeleri kırılgan. Gazze ile refah kapısı nedeniyle yaşadığı bir takım sıkıntılar var o tarafta, Filistin'le ilgili. Ama her durumda bundan biraz daha geride duruyor. Peki bu ne? Yani bu üçlü anlaşma, bu üç ülke neden bir araya geliyor? Neden savunma alanında bir işbirliği yapıyor? Ya bunun çok sayıda nedeni var. Birincisi, şu başta bir söyleyelim. Amerika ile İsrail arasındaki ilişkiler çok bulanık, yani flu bir halde şu anda. Bu ABD'nin İsrail terk ettiği anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Ben asla o teze yakın değilim. ABD İsrail'i nasıl koruyacağını düşünüyor aslında bu taraftan. Çünkü bölgedeki birçok denge İsrail'in aleyhine gelişiyor. Yani Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzunun artması, orada dengeler oluşturması, İsrail'in Türkiye'ye karşı kullanabileceği bir takım kartların artık elinden alınması, diğer yandan Filistin ve Gazze konusunda gerçekleştirdiği katliamların ardından Arap ve İslam dünyasına kendine yönelik öfkenin çok ciddi ölçüde tırmanması, bu İsrail boyutu. İkinci boyut, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede artık bir takım sorumlulukları paylaşma konusundaki mecburiyeti, gayreti demeyelim. Mecbur buna, çünkü burada asker bulundurarak, asker yığarak bir şey yapamayacağını artık gördü. Bunu sorumluluk paylaşımı gibi sunuyor. Yani diyor ki bundan sonra bölgedeki çıkarları kendiniz bir takım ittifaklar kurun, kendi aranızda anlaşın. Ben de size bu konularda yön veririm, yol açarım vesaire gibi. Bu da önemli. Yani bu saatten sonra ABD birçok alandan çekildi askeri anlamda ama elbette istihbari olarak, diplomatik olarak buralarda olacaktır. Ama kendisine yakın bir takım müttefiklerinin de kendi aralarında belli işbirliği yapmalarının önünü açacak. Bu da ikinci husus. Üçüncüsü tabii ki İran ve Körfez hattındaki hikaye. Şimdi burada Körfez ülkelerinde, evet. Serap, burası biliyorsun dünyanın finans açısından, enerji açısından birçok açıdan nabzının çok yüksek attığı, hani kalbi demesek bile hani böyle atar damarlarının falan olduğu bir yer. Amerika Birleşik Devletleri kendi müttefiklerini koruyamadı gayet açık İran saldırıları karşısında. Körfez'deki bu endişeyi de aynı zamanda bu üçlü bloğu da içine alacak şekilde. Bu arada bu sadece bir üçlü blok değil. Şimdi çok kısa onu da anlatacağım izleyiciye ve dinleyenlere. Bu üçlü bloğun dışında ikinci katmanda bulunan başka ülkeler de var. Mesela burada Katar'da var, Ürdün'de var. Çok uzak gibi görünebilir, Azerbaycan'da var. Yani bunlar da bu savunma işbirliğinin etrafında duracak, örülecek olan ülkeler. Ama ana çekirdeğini bu üç ülke oluşturuyor. Sembolik anlamıdır gidip bunu Suudi Arabistan'da imzalamaları. Yani İslam'ın doğduğu bir alanda, bir yerde elbette bu anlaşma yapılıyor. Böyle bir boyutu da var. O da dikkatimi çekti doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Ankara'da da olabilirdi, İslamabad'da da olabilirdi ama burada yapılıyor. Bu üçlü savunma anlaşması aynı zamanda şöyle bir dengeyi oluşturacak. Yani bu bir saldırganlık anlaşması değil. Bu bir denge anlaşması. Bu Pakistan'ı da içine aldığı için aynı zamanda İran'ın bölgeye yönelik, Körfez'e yönelik bir takım hamlelerini, muhtemel saldırılarını dengeleme potansiyeli taşıyacak. Ama asla hani aktif olarak saldırı planlayalım, ona karşılık verelim gibi bir dizayn, bir düzenleme değil.
1: Ama aktif olarak savunmaya geçelim ve birbirimizi koruyalım gibi yönleri olacak mı? Yani biraz acaba NATO gibi mi, böyle bir ittifak mı diye sorular soruluyor. İşte anlaşma görülünce bunun çerçevesini ya, daha anlayacağız. Mesela evet. Öyle bir benzerlik ya da bugün için değil ama buna dönüşebilecek bir başlangıç gibi mi, yoksa daha farklı bir çerçevede mi bu savunma işbirliği?
0: Çok güzel, evet. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Şöyle açabilirim. Tabii ki bunlar öngörüdür sadece. Ya bu savunma anlaşmasının dediğim gibi katmanları da var. Ama ana belirleyici unsurlarından bir tanesi İsrail'in burada tavrının ne olacağı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri böyle bir konseptin içine elbette İsrail'i alamaz, söz konusu olamaz ama İsrail'e diyor ki ya bak, ben seni korumaktan, senin için çırpınmaktan yoruldum. Burada sorumluluk alacak ülkeler var. O ülkelerle bari uğraşma. Hani onlara karşı böyle saldırgan şeylerde bulunma. Özellikle de Türkiye'ye karşı bunu çok yapıyor İsrail, biliyorsun. Şimdi bu tarafı. Ama söylediğin anlamda, yani evet, savunma yeri geldiğinde de hani bir koruyucu hamle yapabilirler mi? Elbette böyle bir özellik, böyle bir nitelik bu anlaşmanın kapsamında olacaktır. Çünkü İran-ABD savaşının nereye gideceği konusunda hala ciddi bir belirsizlik var Serap. Yani orada ortaya çıkacak denge de bunu önemli hale getirecek. Şimdi burada mesela ikili bir takım hikayelere de dikkat çekelim. Bu Amerika Birleşik Devletleri açısından da bir açmaz. ABD şunu çok iyi biliyor. Türkiye İran'a saldırmaz. Yine biliyor ki Pakistan da İran'a saldırmaz. Ve yine biliyor ki Suudi Arabistan'la İran arasında da büyük bir çatışma olasılığı yok.

0: Yok yani bu ülkenin zaten öyle bir şey yok, kapasitesi yok, askeri kapasitesi. Dolayısıyla bu üçünün bir araya gelmesi en azından onlara yönelik bir saldırı vesaire değil ama bir dengeyi oluşturabilir beklentisi içinde.
1: Ama mesela
0: bu kolay
1: Hindistan'la
0: olmayacak.
1: Pakistan
0: Yani
1: arasında bu cümleleri kursak farklı olabilir. Çin'i içine alsak farklı olabilir.
0: Çok farklı olacak.
1: Yani orada cümleler farklı kurulabilir.
0: Çok farklı olacak. Evet.
1: O yüzden ya da bizim tabii, daha Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs ve Hindistan, İsrail işbirlikleri açısından baktığımızda farklı olabilir. Onlar adına nasıl
0: yaklaşılır?
1: Evet.
0: Evet, bu farka dair hemen bir şey söyleyeyim. Bu da önemli bir hatırlatma. Mesela Pakistan'la Hindistan arasında çok da uzun sürmeyen o çatışmada, yani çok büyük savaşa dönüşmeden sona erdi ama Türkiye aktif olarak Pakistan'ın yanında yer aldı. Yani silah savunma sanayi desteğiyle birlikte yanında yer aldı. Tabii bölgesel anlamda daha ciddi bir ilginçlik. Çin de Pakistan'ın yanında yer aldı. Şeye karşı, Hindistan'a karşı bir denge anlamında. Dolayısıyla bu bölgede, yani Orta Doğu dediğimiz alanda bu anlaşmanın ifade edeceği anlam kapasitesiyle senin az önce ifade ettiğin o Hindistan'a doğru açılan alanda, Güney Asya dediğimiz alandaki kapasitesi elbette birbirinden farklı olacaktır. Pakistan sakin tarzıyla, tabii bir takım geçmişleri var. Ne yazık ki bir sömürge döneminden gelip çıkan bir şeyi de var, geleneği de var. Dünyaya çok daha sakin bakabilen, çok daha müzakere kapasitesi de yüksek bir ülke. Yani bu kısmı da altını çizelim. Bu üç ülke o etrafındaki haliyle birlikte, az önce ifade ettiğim diğer ülkelerle birlikte güçlü bir savunma konsepti oluşturacaklardır. Ya umarız ki bunların aktif olarak kullanılmasını gerektirecek gelişmeler olmaz bölgemizde.
1: Evet, doğru. Yani son yıllarda yaşananlara bakarsak dediğin gibi umarız ki. Ve gelelim teröristli Türkiye çerçeve yasasına. Şimdi bugün Adalet Komisyonu'na geliyor. Oradan da, yani daha doğrusu komisyonda ne bekliyorsun? İtirazlar, tartışmalar nerede olabilir ve sonunda evet diye geçecek mi komisyondan, genel kurula gelecek mi?
0: En sondan başlayalım. Tabii ki çok büyük bir sürpriz olmasa geçecek. Katılanların salt çoğunluğunun oyuyla zaten gerçekleşiyor. Ama iki tür itiraz bekliyorum Serap burada. Hani kaynak anlamında söylüyorum. Evet. Bir tanesi doğrudan bu yasa taslağına ya da yasa teklifine yönelik başından beri itirazı olanların getireceği, İyi Parti başta olmak üzere buna dair ya da buna benzer görüşlerin ifadesi. Evet. Bu kısmı biraz sert geçebilir. Bu konuyla ilgili daha böyle protestolara varan bir takım gelişmeler olabileceğine dair bir duyumlarım var. Ama ikincisi, başka siyasi gelişmelerin yansıması üzerinden bu komisyona yansıyacak tartışmalar da olabilir. Neyi kastediyoruz? Özellikle de Yeni Parti, işte bu fezleke meselesi, bu konuyla ilgili süreçler. Belki buna üçüncü olarak şu eklenebilir. Şöyle bir eleştiri hep vardı. Ya bu teklifin o taslağını neden bize erken göstermediniz? Hani konuşuyoruz ya birkaç gündür bunu. Erken görsek belki buraya daha hazırlıklı gelebilirdik diyenler. Ama tartışmalı geçeceğini söyleyebilirim şimdiden. Öğleden sonra da zaten bizler de mecliste yayında olacağız. Bir taraftan Ankara ofisimizden, İstanbul'dan, meclisten yayınlarla aktaracağız ama ben gerilimli geçeceğini düşünüyorum.
1: Peki fezleke meselesi nasıl yansıyacak? Yani fezleke meselesinin yansıması nereden, nasıl olacak buna?
0: Ya şöyle, ben birkaç gündür Yeni Parti tarafına bakıyorum. Sayın Özer'le görüşmedim ama yani yakın çalışma arkadaşlarıyla iki tanesiyle bir görüşme yaptım. Bir hayli kırgın ve öfkeli bir halleri var. Yani bu, yani böyle bir süreçte neden böyle bir durum ortaya çıktı gibi sorular var önlerinde. Dolayısıyla da hani burada aktif bir destek anlamına gelecek, hani imza atmak vesaire gibi böyle bir yerde değiller. Zaten Sayın Özel de şey dedi, hani bu çok böyle dikkatli hazırlanmamış, çok özensiz bir metin diye. Bu eleştiriler genel kurulda ne olacak? Asıl hikaye orada. Yani komisyonda buna dair eleştiriler söyleyebilirler. Belki komisyon aşamasında farklı bir tutum sergileyip genel kurulda serbest de bırakabilirler. Bunların her biri şu önümüzdeki 48 saat ya da 72 saat içinde değişebilir unsurlar Serap. Ama Yeni Parti'nin bu konuda hani destek verse bile çok kırılgan bir desteğin olacağı da
1: yani
0: şimdiden
1: söyleyeyim. Yani biz bu sürece destek verdik, komisyona katıldık, karşısında durmadık. Tam bu süreçte neden bu fezleke konusu geldi, neden bu konu gündeme geldi, meclise geldi, kırgınlığını söylüyorsun.
0: Yani bu mesele bizim ana siyasi gündemimiz olmaktan çıktı eleştirisini getiriyorlar. Tabii Yeni Parti içinde şöyle bir görüş de var. Yani ne olursa olsun bu Türkiye'de siyasetin ana omurgasını oluşturacak bir süreç. Bunun dışında kalmamalıyız diyen de isimler var. Önemli isimler bunlarda. Bakalım onların görüşü mü daha böyle baskın olacak? Çünkü tekrar söylüyorum, hani burada bir desteğin söz konusu olmaması Yeni Parti açısından yeni kriz alanları da oluşturabilir. Çünkü Yeni Parti'nin içinde de Cumhuriyet Halk Partisi oldukları dönemde komisyona katılan

0: aktif olarak destek veren, o süreçte önemli sorumluluklar üstlenmiş isimler de var. Yani Türkçesiyle söylersek, yani deyimle, emeğimiz zayi olmasın diyenler
1: var. Ayrıca bu Cumhur İttifakı açısından da öyle, hatırlayın başta da ana muhalefetin burada katkısında olmasının ne kadar önemli olduğunu. Yani İÇP konusu, toplumun uzlaşması açısından vesaire vesaire. Bu da hep söylendi. Yani bunun dışında kalmamasının ne kadar kıymetli olduğu o açıdan da önemli. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin sende bir kulis bilgisi var mı son olarak? Dün bir araya geldiler.
0: Tabii. Ya bu sürecin, yani bundan sonraki komisyon ve genel kuruldan ötesini, yani onlar kuvvetle muhtemel hem rakamsal olarak parlamentodaki dengeler üzerinden, hem işleyiş açısından, hem şu bugüne kadarki temaslar onların önünde, yani hem kendi partilerinin yaptığı, hem diğer partilerle Sayın Numan Kurtulmuş'un yaptığı temasların hasılası önlerinde bunlara dair değerlendirmeler yapıldığını düşünüyoruz. Çünkü bundan sonrasına bakılacak. Yani Pazartesi diyelim ya da Salı itibariyle bu işin süreci ne olacak, atılacak adımları ne olacak? Bir de belki her iki tarafta, kendi kitlesine değil sadece, Türkiye genelinde, kamuoyunda bu süreci nasıl anlatacakları üzerinde de belli bir istişarede bulunmuş olabilirler diyelim. Yani öğrenebildiğimiz kadarıyla Serap. Hı. Çünkü bir sürecin komisyondan, genel kuruldan geçmiş olması, yasanın artık teklifin pardon yasalaşmış hale gelmesi her şeyle onun doğru anlatıldığı anlamına gelmiyor. Çünkü onu sahada anlatabilmeniz, geniş kesimlere, işte kamuoyunun önemli aktörlerine, karar vericileri besleyen unsurlara, entelektüellere vesaire anlatılabilmesi anlamında da adımlar atacaklar. Sanıyorum her iki parti de bu anlamda sahada olacak, aktif olarak bunları anlatabilmek için.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Nasuhi değerlendirmelerin
0: için, teşekkür ederim, katkın selam.
1: Bir telefon bağlantısı yapalım şimdi. 30 ilde DAEŞ terör örgütü yönelik operasyon yapıldı. Gözaltılar var. Emre Aytekin'den öğrenelim. Kaç kişi gözaltında, hangi şehirlerde yapıldı operasyon Emre?
2: Serap Pelit, operasyon kapsamında 104 şüpheli yakalandı. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları ortak bir çalışma yürüttü. Ve bu kapsamda il jandarma komutanlıklarınca DAEŞ terör örgütüne yönelik 30 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adana, Ağrı, Amasya, Antalya, Batman, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Karaman, Kilis, Kocaeli, Samsun, Sivas illerinin de bulunduğu 30 ildeki operasyonda 104 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin terör örgütleriyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve DAEŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi. Bakanlık açıklamasında DAEŞ terör örgütüne ilişkin çalışmalarında, operasyonlarında kararlılıkla süreceği belirtildi. Bir kez daha belirtelim. 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı.
1: Emre Aytekin, teşekkürler. ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'la anlaşmanın yakında olduğunu söyledi. Müzakerelere bizzat dahil olduğunu açıkladı Trump. İran'ın savaşa daha fazla devam edebileceğini sanmıyorum dedi. İran'sa Trump'ın açıklamalarını tiyatro diplomasisi olarak niteledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha anlaşma yakın dedi. Müzakerelere dahil olduğunu söyledi. Trump, Oval Ofis'te yapılan imza töreninin ardından soruları yanıtladı. İran'ın savaşa daha fazla devam edebileceğini sanmıyorum dedi. Savaşın başından bu yana en az 40. kez anlaşmanın yakında olabileceğini söyledi.
4: I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının devam ettiğini de ifade eden Trump, savaş bitince petrol fiyatlarının düşeceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını tiyatro diplomasisi olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna yönelik açıklamasında büyük bir saldırı geliyor. Bekleyin, boş verin, müzakere etmek istiyorlar. Bu tekrar eden bir tiyatro diplomasisi döngüsüdür. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok ifadelerini kullandı. İran basını ise Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'ndan patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Taslim Haber Ajansı, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde patlama seslerinin

0: Hürmüz Boğazı'nın girişinde düşman hedeflerine yapılan operasyondan kaynaklandığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, 2 Ağustos'ta Orta Doğu'daki müttefiklerin savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın ana hatlarında uzlaştığını savunmuş ve yeni saldırıları durduracağını açıklamıştı.
1: Çocuk Koruma Kanunu teklifinde yaş düzenlemesi yapıldı. Tekerrürde yaş sınırını 18'den 15'e düşüren madde tekliften çıkarıldı. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair görüşmeler başladı. Kabul edilen önergeyle neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunun kapsamı yeniden düzenlendi. Düzenlenen maddeye göre kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen ama vesaik, suçun işleniş şekliyle daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmiş olma kriterleri çerçevesinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanan yaş indirimlerinin uygulanmaması yetkisi daraltıldı. Ayrıca tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnası 18'den 15'e düşürüldü. Bunu öngören, daha doğrusu 18'den 15'e düşürülmesini öngören madde teklif metninden çıkarıldı. Böylece tekerrür hükümlerinin uygulanmasındaki yaş istisnası 18 olarak uygulanmaya devam edecek. Bundan böyle de. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi.
2: Meclisimizde sunulan bu yasama teklifinde şehit anne ve babalarımızın aylıklarının yükseltilmesi, erbaş ve erlerimizin aylıklarının yükseltilmesi, malûliyet derecesi ilerleme yaş sınırının 40 yaşından 55 yaşına çıkarılması müjdesidir bu kanun.
0: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar sağlanacak. Haklardan yararlanacak kişi kapsamı genişletilecek. Şehit yakınları ve gazilerin aylıklarına artış yapılacak. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da teklifin ayrıntılarını Habertürk'e anlattı.
2: Şehit anne ve babalarımıza yapılan düzenlemede yaklaşık 7.000 ila 9.000 lira maaş arasında aylık almakta olan şehit ailelerimiz, şehit anne ve babalarımız 14.037 lira ayrı ayrı, toplamda 28.076 lira. Mağluliyeti ağır olan, evde bakım yardımı alan birinci derece, biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında gazilerimizin de mağluliyet oranı 1'den 6'ya kadar çıkmaktadır. Bu birinci derece gazi olan kahramanlarımızın evde bakım yardımları 70.187 liraya bu düzenlemeyle yükseltilecektir.
0: Işık teklifin ikinci bölümü hakkında da bilgi verdi.
2: İkinci bölümde vazife mağlullerimize, ordu vazife mağlullerimize ve özellikle şehit çocuklarımızın istihdamı konusunda onların mutlu olabileceği güzel kanun maddeleri de var. İnşallah önümüzdeki yasama döneminde hep beraber yeni bir müjde daha vermiş olacağız.
0: Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına şehit ve gazi tanımının eklenmesi gerektiğini de savundu. Tanımın ardından sosyal hakları tanımlamanın daha kolay yapılabileceğini söyledi.
1: Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet ve irtikap suçlamalarına yönelik soruşturmasını derinleştirdi. Tanık beyanları, şüphelilerin ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları ışığında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanının özel kalem müdürü ve eski belediye başkan yardımcısının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş insanları da var. 7 şüpheli aranıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Korsan otoparkçılara yönelik Ankara'da Güven Sokağı operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliye ev hapsi verildi.
0: Korsan otoparkçılık yapanlara göz açtırılmadı. Başkentte değnekçilik yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosu'nca yasa dışı otoparkçılık suçu işleyenlere

0: yönelik soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan otoparkçı ve değnekçi diye tabir edilen zanlıların yakalanması için güven sokağı operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler şüphelilerin olduğu noktaları tespit etti. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri korsan otoparkçılara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.
1: Polis Akademisi Başkanlığı 2026-27 eğitim öğretim yılı için polis meslek yüksekokullarının 3250 öğrenci alacağını duyurdu. Alıma ilişkin duyuru resmi gazetede ilan edildi. Lise veya dengi bir okuldan mezun öğrenciler için 2026 üniversite sınavında TYT puan türünden en az 250 ham taban puan şartı aranacak. Öğrenci alım başvuruları 7-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Tekirdağ'da yaşayan 22 yaşındaki Utku Keskin'in en büyük hayallerinden biri yeni bir motosikletti ve motosikleti aldı ama aynı gün kaza yaparak yaşamını yitirdi.
0: Yeni motosikletiyle çıktığı ilk yolculuk sonu oldu. 22 yaşındaki genç kontrolü kaybetti. Takla atıp park halindeki araca çarptı. 22 yaşındaki Utku Keskin Tekirdağ'da yaşıyordu. Hayali bir motosiklet sahibi olmaktı. Sonunda hayalini kurduğu ikinci el motosikleti aldı. Satış yapıldıktan hemen sonra motosikletle yola çıktı. Sadece 2 saat sonra seyir halindeyken motorun kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Ardından savrulan motosikletle birlikte park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Utku Keskin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Gencecik çocukların, insanların ölümü çok acı. 22 yaşındaki bir genç ölümünü aktardık. Fotoğraftaki kişi de Nilda Müge Şahin. O da 26 yaşındaydı. Eski erkek arkadaşı hakkında şikayetçi olmuştu. Hayalleri olan bir genç kızdı, her genç kız gibi. Ancak eski erkek arkadaşı onu adım adım takip etti ve kardeşinin gözleri önünde de katletti. Kaçan katil zanlısı daha önce de eski kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs etmiş üstelik.
0: Motosikletle genç kızı takip etti. Eczane önünde beklerken tetiğe bastı. Nilda Müge'yi katleden katil zanlısının suç dosyası kabarık çıktı.
2: Şartlı talihli olan bir insan, yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi, kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
0: Nilda Müge Şahin 26 yaşındaydı. İstanbul Şişli'de yaşayan genç kız 5 Ağustos gecesi kız kardeşini hastaneye götürdü. Dönüşte eczaneye uğradılar. Nilda Müge kardeşini beklerken kurşunların hedefi oldu. Onu vurup öldüren kişi eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın'dı. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrole bırakıldı. Çok geçmeden de gidip genç kızı öldürdü.
2: Uzaklaştırması, alınması halinde kendisinin gidip savcıya ben işte bir kadını seviyorum o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
0: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
1: Yani benzer bir suçtan 14 yıl ceza almış biri hakkında tekrar şikayet ver, nasıl oluyor da gelip...

0: kez bu genç kızı öldürebiliyor. Antalya'dan bir haber var. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinden. Denize giren turistlerin çanta ve cep telefonları bir süredir çalınıyordu, özellikle yabancı turistin. Şikayetler üzerine polis takip etti konuyu ve hırsızlık şüphelisini çaldığı telefon yakalattı.
1: Sahildeki turistlerin cüzdan ve telefonlarını çaldı. Kaçacağını düşünen hırsıza çaldığı telefon üzerinden ulaşıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde turistleri gözüne kestiren hırsız, onlar denize girince işe koyuldu. Kumsalda kiminin telefonunu, kiminin cüzdanını çaldı. Gelen ihbarlarla polis ekipleri harekete geçti. Eşyaları çalınan Rus ailenin telefonunda "Telefonumu bul" uygulaması vardı. Polis uygulama üzerinden şüphelinin konum bilgilerini adım adım takip etti. Hırsızlık şüphelisi cep telefonları ve eşyalarla birlikte yakalandı. Şüphelideki çantada 3 cep telefonu, yaklaşık 7000 lira nakit para ve kişisel eşyalar bulundu.
2: Tamam, iyi, bulduk eşyalarını. Haber olsun, kendisine söylersiniz artık. Eksik bir şey varsa onu da söylesinize. Çöpe atmışlardı, o çantayı bulamadık maalesef.
1: Bulunan eşyalar sahiplerine tek tek teslim edildi. Teşekkür ederim. Yakalanan şüpheli Bülent K. polis merkezine götürüldü.
0: Yine düğün kavgaları. Özel bir günündesiniz, evleniyorsunuz ve aile içinden ya da ziyaretçiler içinden kendini bilmez insanlar düğünü mahvediyor kavga çıkararak, gerilimle. İki düğün var bu haberde, iki ayrı şehirde kavga çıktı ve kavgalarda 5 kişi hastanelik oldu.
1: Düğün salonunda tartışma çıktı. Davetliler tekme tokat birbirine girdi. Görüntüler Kayseri'den. Talas ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma başladı. Taraflar bir süre sonra salondan çıktı. Araya girenlerin çabasına rağmen sakinleşmeyen iki grup tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Benzer bir olay Diyarbakır'da da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında kavga çıktı. 5 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis düğün salonu ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
0: Ukrayna ordusunun İHA saldırılarıyla Rusya'nın enerji altyapısını hedef almasının ardından ülkede yakıt krizi derinleşiyor. Moskova yönetimi iç piyasadaki akaryakıt arzını korumak için düşük standartlı benzin satışına geçici olarak izin verdi.
1: Rusya iç piyasadaki akaryakıt krizine karşı düşük standartlı benzin satışı önlemi aldı. Moskova yönetimi Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı düşük standartlı benzinlerin üretimine ve satışına geçici olarak izin verdi. Kararın iç piyasadaki akaryakıt sıkıntısını gidermeyi amaçladığı açıklandı. Rusya Enerji Bakanlığı, düşük çevre standartlarına sahip benzinlerin üretimi, ithalatı ve satışının 1 Temmuz 2027'ye kadar serbest bırakıldığını duyurdu. Yetkililer uygulamanın geçici olduğunu ve ülkenin uzun vadeli çevre politikasında değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı. Euro 2, Euro 3 ve Euro 4 sınıfı yakıtlar Euro 5'e göre daha fazla kükürt ve zararlı emisyon içerdiği için çevreye daha fazla zarar verdiği biliniyor. Ancak Moskova yönetimi akaryakıt arzını korumak için bu yakıtların yeniden piyasaya sürülmesine onay verdi. Kararın arkasında ise Ukrayna'nın İHA saldırıları yatıyor. Ukrayna ordusunun petrol rafinerilerine ve enerji altyapısına düzenlediği uzun menzilli saldırılar sonrası çok sayıda tesis bakıma alınmıştı. Saldırıların ardından ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlama getirilmişti. Moskova yönetimi iç piyasayı korumak için benzin ve dizel ihracatını da durdurmuştu.
0: ABD Başkanı Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri Washington semalarında havalanan bir yolcu uçağıyla çarpışmanın eşiğinden döndü. Beyaz Saray güvenli ayrım mesafesinin ihlal edildiğini doğruladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri Marine

One, Washington semalarında büyük bir tehlikeyi kıl payı atlattı. Helikopterin havalimanından kalkan bir yolcu uçağıyla tehlikeli şekilde yakınlaştığı açıklandı. Beyaz Saray olayda güvenli ayrım mesafesi ihlali yaşandığını doğruladı. Amerikan basınına göre Trump'ı taşıyan Marine One helikopteri, Beyaz Saray bahçesinden havalandığı sırada mürettebat Ronald Reagan Havalimanı Kontrol Kulesi'ne 3 kez havalanacağı

0: Hava Trafik Kontrolörü telsizdeki teknik sorun nedeniyle bu uyarıları duyamadı. Başkanın helikopteri havalandıktan kısa süre sonra aynı anda havalimanından kalkan yolcu uçağıyla aynı hava koridorunda karşı karşıya geldi. İki hava aracı arasındaki mesafenin yatayda 1.3 kilometreye, dikeyde ise 210 metreye kadar düştüğü bildirildi. Beyaz Saray olayda Trump'ın can güvenliğinin tehlikeye girmediğini, olaya neden olan sorunu ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Havacılık uzmanları ise ilk bulguların olayın telsiz iletişimindeki aksaklıktan kaynaklanmış olabileceğine işaret etti.
1: Eskiden ihtiyaç için yapılan alışverişler artık sosyal medyanın da etkisiyle, kombin merakıyla bir tüketim çılgınlığına dönüştü. Tüketim arttıkça tekstil sektöründe üretim artıyor ama bu sarmalın sonunda dünyada tekstil atıkları da artıyor. Tehlikeli bir hale geliyor hatta. Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş'ın haberi.
2: Kıyafetim çok var. 2 dolap kadar var.
3: Kimi bir giydiğini bir daha giymiyor, kimi ihtiyacı olmasa bile sürekli kıyafet alıyor.
2: Sık sık alıyorlar, internetten alışveriş yapıyorlar çoğunlukla.
3: Araştırmalara göre kıyafetler 7 ila 10 kez giyildikten sonra çöpe gidiyor. Hızla değişen moda dünyası da tüketim çılgınlığını körüklüyor.
4: Moda çok değiştiği için de sürekli ürünler değiştiriliyor.
2: Bir fotoğraf attıysam
5: nereye?
2: Fazla 2 fotoğraf Instagram'a, sonra bitmiştir.
5: O kıyafet senin için çöp mü olur?
2: Çöp olmaz ama çok fazla giymem artık.
3: Artan taleple birlikte tekstil firmaları 2000 yılına göre %50 daha fazla ürün üretiyor. Hızlı tüketimle tekstil atığı miktarı da her yıl katlanarak artıyor.
4: Hızlı moda çok fazla tüketilince özellikle ana pazarda binlerce, on binlerce ton atık olduğunu ve bunların da bertrafının çok büyük bir sıkıntı olduğunu hep gözlemliyoruz.
5: Dünya genelinde her yıl 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. Eğer tüketim çılgınlığı bu hızla devam ederse bu rakam 2030 yılında 130 milyon tona kadar ulaşacak.
6: Bu tekstil atığının önemli miktarından biri de Türkiye'de oluşuyor, 1 milyon ton.
3: Kullanılan ham maddeye göre tekstil atığının doğaya etkisi de değişiyor. Plastikten üretilen polyester ürünler hem doğada çözünmüyor hem de mikroplastik saçıyor.
6: Doğada yaklaşık 400 yıl bir ömürleri vardır. Pamuk ve polyester karıştırılmış bir tekstili geri dönüştürmek çok zordur.
3: Tekstil atıklarının doğaya zarar vermesini önlemek için yöntemlerden biri geri dönüşüm.
6: %8'i geri kazanılıyor. Geri kalanı da ya yakılıyor veya çöp depolama alanlarında.
3: İkinci el kıyafet pazarı da henüz giyilebilecek ürünleri değerlendirmenin başka bir yolu.
6: Yıkanıyor, temizleniyor, ütüleniyor. İkinci el sektörün gelişerek ihtiyaç fazlasının ihtiyaç sahiplerine ulaşması artırılmalı.
7: İkinci el kıymetli. Sektörün daha da büyümesini istiyoruz.
3: Tekstil ürünlerindeki tek sorun atıklarda değil, üretimde kullanılan su miktarı da endişe yaratıyor.
5: Tekstil ürünlerinin üretiminde de oldukça çok su tüketiliyor. Bir pantolonun üretiminde yaklaşık 8 tona kadar su kullanılıyor.
6: Tekstil üretiminde 215 milyar metreküp civarında su kullanılıyor.
1: Bursa, Türkiye'de en fazla orman yangını riski olan 5 şehirden biri. Ormanları korumak için yangın gözetleme kulesinde görev yapan bir ailenin haberi var sırada. Ayşe ve İlyas Kaya çifti yıllardır kulede duman nöbeti tutarken çocuklarını da burada büyüttü.
0: Ellerinde dürbün, 7/24 tetikteler. Ormanları korumak için nöbet tutuyorlar.
8: Nasıl askerimiz hudutta görev başındaysa biz de burada yeşil vatanı bekliyoruz. Bir nevi duman avcısıyız.
0: İlyas Kaya, eşi Ayşe Kaya ile birlikte tam 17 yıldır ormanları yangından koruyor. Orman yangını açısından en riskli 5 şehirden biri olan Bursa'da yaşayan 3 çocuk sahibi çift, Mustafa Kemalpaşa ilçesi Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapıyor.
9: Eşim gece nöbetinde, gündüz nöbetinde benim. Yazın 4 ayı biz evimizden uzaktayız. Biz severek yapıyoruz işimizi. 7/24 buradayız. Gecemiz gündüzümüz yok.
8: Zaten biz çocukluğumuzdan beri gelip gidiyorduk buraya. Dedem de 26 yıl görev yaptı burada. Ben amcamdan devraldım. Amcam, babam hepsi ormanda emekli zaten.
10: Ayzon Kocadağ.

0: Eski Balçık'ın altına hemen çıkın. Bir duman var.
1: Anlaşıldı abi, çıkış yapıyoruz.
2: Çift duman gördükleri anda bölgeye ekip çıkarıyor. Yangına büyümeden müdahale edilmesini sağlıyor. Bölgede çıkan yangınlarda zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor.
3: Destek gelmezse şefim ben bile yanabilirim dedi yani bana. Hava araçlarımız yetiştik.
2: Çift vatandaşları ormanlarda ateş yakmamaları, izmarit atmamaları konusunda uyarıyor.
4: Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenciler zorlu eğitimlilerle göreve hazırlanıyorlar. Adaylar denizde ve karada aldıkları eğitimleri tamamladıktan sonra da donanmada göreve başlayacak.
2: Zorlu eğitimlerden geçiyorlar. Denizde ve karada zorlu görevlere hazırlanıyorlar.
5: Vatanıma hizmet etmek, disiplinli bir hayat sürmek, gelecekte başarılı bir astsubay olmak için üniversiteyi tercih ettim.
2: Yalova'daki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitimler devam ediyor. Bu yıl okula ilk kez kadın öğrenciler de alındı.
6: Kadın öğrenciler olarak 24 kişiyiz. Kadın öğrencilerin toplamda 5 branşı var ve bu branşlar arasında ben de uçak bakım branşındayım. Kendi branşımı da çok seviyorum. İlk kadın uçak bakım astsubaylarından birisi de ben olacağım.
7: Astsubaylık zaten benim küçüklükten beri hayalimdi. Ayrıca babamın da mesleği astsubaylık. Ondan etkilenerek bu okula gelmeye karar verdim.
2: Okulda teorik ve pratik derslerin yanı sıra yüzme, kürek ve yelken eğitimleri de veriliyor. Öğrenciler okulda aldıkları eğitimlerin tatbikatını denizde yapıyor.
8: Kalk, sancak taraftan denize adam düştü. Sancak taraftan denize adam düştü.
9: Okulumdan gayet memnunum. Komutanlarımız, aynı zamanda aldığımız eğitim cidden üst seviye. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda gelecek arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: 2 yılda okulu başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay olarak donanmada ve sahil güvenlik komutanlığında görev yapacak.
4: Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Daha önce de bir mal varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı. Bu daha farklı. Arzu Kaya'dan hemen öğrenelim bu bilginin ayrıntılarını. Arzu.
10: Evet, az evvel sizin de söylediğiniz gibi daha önce mal varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı. Bu defa bizzat derneğin yönetimi için kayyum atandı. Aradaki farkı şöyle anlatabiliriz. Daha önce mal varlıklarının akıbeti, bu toplanan paraların nasıl yönetileceğine ilişkin kayyum atanmıştı. Şimdi bizzat derneğin yönetimi için kayyum atanmış oldu. Ahbap Derneği'nin tesihi için Asya Hukuk Mahkemesi'ne dava açılmıştı. İstanbul 29. Asya Hukuk Mahkemesi verdiği kararıyla bu kez derneğe yönetim kayyumu atadı ve davalı Ahbap Derneği'nin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına hükmetti. Aynı zamanda dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, dernek mal varlığının taşınır taşınmaz haklarının muhafazası için süreçlerin takibi amacıyla İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve aynı zamanda Ahmet Kasım Han'ın Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atanmasına karar vermiş oldu. Dediğimiz gibi daha önce mal varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı. Şimdi bizzat derneğin yönetimi için İstanbul 29. Asya Hukuk Mahkemesi'nce Ahbap Derneği'ne kayyum atanmış oldu.
4: Arzu Kaya, teşekkürler. 1 Eylül'de av yasağı sona eriyor. Balıkçıların da mesaisi şimdiden başladı. Hazırlıkların ayrıntıları Sezgin Atik'in haberinde.
2: Ağlar tamir ediliyor, tekneler boyanıyor. Tüm eksikler tek tek gideriliyor. Av sezonu için geri sayım başladı.
11: Şu an ne yapıyorsunuz siz?
12: Şu anda ağları tamir ediyoruz, hazırlık yapıyoruz.
2: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Aylardır yasağın bitmesini bekleyen balıkçılarda da heyecan başladı. Samsun'da tekneler ve ağlar sezona sayılı günler kala elden geçiriliyor.
13: Motorlardan güverteye, elektronik sistemlerinden güvenlik ekipmanlarına kadar her ayrıntı kontrol ediliyor. Balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda sorunsuz bir şekilde denize açılabilmek için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
14: Gemilerin bakımları genel anlamda %90'ı boya, raspası yapılmış. Makine bakımlarını da yaptık. Sonarlarından balık bulma ekosandır cihazlarına kadar onların da bakımları yapıldı.
13: Aylarca depoda bekleyen ağlar yeni sezon öncesinde tek

0: Tek elden geçiriliyor, yıpranan bölümler onarılıyor, kopan gözler örülüyor. Balıkçılar sezonun ilk gününe kadar tüm ağlarını avlanmaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.
1: Peki bu sezon tezgahlarda en çok hangi balığı göreceğiz?
2: Palamudun, çinogobun olacak olduğu iyi ama çinogob bir sonraki zaman, Eylül ayının sonrasında başlıyor.
0: Yani bu yıl en çok
2: palamut yiyeceğiz.
3: Para gündemi burada bitiriyoruz. Sırada Selengül Dayıoğlu'yla spor haberleri var. Bu akşam 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Trabzonspor kadrosuna kattığı dünya yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta imza töreni düzenledi. İmza törenine on binlerce taraftar katılım gösterdi.
1: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünya ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta imza töreni düzenlendi. Deniz durmaz, biz dururuz. Yıldız oyuncunun imza törenine on binlerce bordo mavili taraftar katıldı. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, atmosferin coşkusunu şaşkınlıkla izledi. Stadyumu saatler öncesinden dolduran on binlerce taraftar, Salah'ı meşaleler yakarak sevgi gösterileriyle karşıladı. Muhammed Salah, dev organizasyonda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la yeşil sahada tur atarak taraftarları selamladı. Coşkulu taraftara seslenen Salah, sözlerine "keşke Türkçe konuşabilseydim" ifadesiyle başladı.
2: Keşke Türkçe konuşabilseydim. Ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. İnanılmazdı benim adıma da. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan dolayı. Ve burada bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Ve sizlerle maçları oynamaya, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum.
1: Papara Park'ı dolduran taraftarlara seslenen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun diye konuştu.
3: Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
1: Salah kendisini bordo mavili renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imzaladı.
0: Dün akşamın maçına bakalım. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Çekya ekibi Hradec Krolovye'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da olacak. Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Krolovye takımına konuk olan Beşiktaş rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında 10 kişi kalan siyah beyazlar Semih Kılıçsoy'un 80. dakikada attığı golle galibiyete uzanarak turun kapısını araladı. Beşiktaş bu maçla birlikte bu sezon oynadığı 3. resmi maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Siyah beyazlar söz konusu müsabakalarda kalesini gole kapattı. Çekya ekibi Hradec Krolovye'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş Avrupa

0: Kupalarındaki 100. galibiyetine imza attı. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. İtalyan teknik adam ikinci maçı kazanıp tur atlamaları gerektiğini söyledi.
1: Bugün bir galibiyetten dolayı çok mutluyum. Ve aynı zamanda bence bugün hepimiz gördük ki Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Her deplasman zor bir deplasmandır. Her rakip de sizi zorlayabilir. Bugün gerçekten çok çok önemli bir galibiyet aldık. İkinci maçta da çalışmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı bugün. Aynı zamanda bazı hatalar da yaptığımı söyleyebilirim. Özellikle 10 kişi kalmamız bizim için çok kötü oldu. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Bu yüzden de çok acı çektik sahada. Bir aydır beraberiz yaklaşık. Bu takımın çok daha potansiyeli var. Çok daha büyüyebilir, çok daha ileri gidebilir. Ama bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bazı konularda gerçekten çok bir potansiyele sahip bu takım. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Ve ilk maçı kazandığımız için çok mutluyum. İkinci maçta kazanmamız gerekiyor. Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyor. İkinci maça ve tur atlamamız lazım.
0: Galatasaray Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılar Portekizli Yıldız'la büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılar Leao'ya 8 milyon euro artı bonus teklifi yaptı. 27 yaşındaki futbolcuyla ön anlaşma sağlandı. Şimdi gözler Galatasaray ile Milan arasındaki görüşmelere çevrildi. Sarı Kırmızılar bu transfer için 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak Leao'yu takımda tutmak isteyen Milan'ın 50 milyon euroluk beklentisi var. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Portekizli futbolcunun Milan'la 2028 yazına kadar sürecek sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maçta görev yapan Leao 10 gol 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe Sturm Graz maçında sakatlanan Jadon Osterwolde'den kötü haber geldi. Hollandalı futbolcunun 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Hollandalı futbolcunun arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildi. Osterwolde'nin 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe Sturm Graz maçında sol bek olarak ilk 11'de başlayan Hollandalı savunma oyuncusu sol kanattaki bir pozisyonda kasığını tuttu ve yerde kaldı. Maça devam edemeyen Jadon Osterwolde yerini 30. dakikada Archie Brown'a bıraktı. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Esra Toptar sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Ve artık saatler 12 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Gün ortasına hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Yine 2 saat boyunca sıcak gelişmelerle bugün birlikteyiz. Ve yine sıcak bir gelişmeyle başlayalım hemen programa. Ahbap Derneği'ne daha önce mal varlıkları yönetimi için kayyum atanmıştı. Şimdi yönetim içinde atama kararı geldi. Kayyum kararı geldi. Detaylar Arzu Kaya'da. Arzu, seni dinliyoruz.
1: Esra Toptaş, sizin de ifade ettiğiniz gibi daha önce mali işlerine bir yönetim kayyumu atanmıştı. Şimdi derneğe komple bir yönetim kayyumu atanmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine. Peki başsavcılık hangi gerekçelerle bunu talep etti ve mahkeme bu kararı verdi? Dosyada dernekten şüphelilere ciddi miktarda para akışı sağlandı ve aynı zamanda Haluk Levent'in soruşturma kapsamında henüz soruşturma daha operasyon başlamamışken kaçacağı yönünde çok ciddi izlenimler bulundu. Yine ahbabın iştiraklerine ve derneğin mal varlığına kayyum atanması noktasında bir talep oluşturdu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Talebi değerlendiren İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi ise derneğin durdurulmasına ve feshedilmesine karar verdi ve bir yönetim kayyumu atanmasına karar verdi. Yine 3 isim atandı dosya kapsamında derneğe yönetim kayyumu olarak. Daha önce mali işlerine bakacak avukatlar yine derneğin tüm idari yönetimi noktasında karar merci olacak. Biliyorsunuz ki Ahbap Derneği'nin feshi için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir talepte bulunulmuştu. Bugün itibariyle Asliye Hukuk Mahkemesi'nden, İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden bu karar çıktı. Daha önce mal varlıklarının yönetilmesi. Çünkü biliyorsunuz ki dosya kapsamında çok ciddi rakamlarda derneğe bağış yapıldığı ortaya çıkmıştı. Derneğin para haznesindeki bulunan

0: paraların nasıl yönetileceği noktasında yönetim kayyumu atanmamıştı, ancak mali işlerine bir kayyum atanmıştı. Şimdi bugün çıkan kararla da artık derneğin yönetimi, Ahbap Derneği'nin yönetimi tamamıyla kayyuma geçmiş bulundu.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmenin tüm detaylarını da Arzu'dan dinledik. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltında efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet ve irtikap suçlamalarına yönelik soruşturmasını derinleştirdi. Tanık beyanları, şüphelilerin ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları ışığında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanının özel kalem müdürü ve eski belediye başkan yardımcısının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş insanları da var. 7 şüpheli ise aranıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ve bir soruşturma haberi daha. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Çiçek ve 15 şüpheli hakkındaki suçlamalar rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak saat 07.30'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi bekleniyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün ortak savunma anlaşması imzalayacak. Pakistan ve Suudi Arabistan 2025'te ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını duyurmuştu. Şimdi de Ankara'ya dönüyoruz. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk Ankara'da bizi bekliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa bugün meclis komisyonunda görüşülmeye başlanacak. Buse bize saat kaçta toplanacak komisyon, onu anlatacak. Süreç nasıl işleyecek sorumuza da yanıt verecek. Buse, sendeyiz.
2: Esra Toptaş, bugün saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel toplantıyı açacak ve ardından teklif okunacak. 12 maddelik o teklif sunumu yapılacak aslında komisyona ve ardından da milletvekilleri söz almaya başlayacak. Tek tek maddeler oylanacak. Tümü üzerinde de bir oylama yapılacak ve teklifin kabul edilmesi kabul edilmiş olacak. Peki nasıl kabul ediliyor komisyon aşamasında teklifler ve çerçeve yasa teklifi içine? Bu geçerli olacak mı? 27 üyeden oluşuyor Adalet Komisyonu. Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri de toplantıya katılıp takip edebiliyor. Ancak oy kullanamıyorlar. Toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu, yani salt çoğunluk aranacak teklifin kabul edilmesi için. Kim evet diyecek, kim hayır diyecek? AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi'nin bazı milletvekilleri ve CHP imza atmıştı kanun teklifinin altına. Bu partiler evet oyunu verecekler komisyonda, ama İYİ Parti, Yeni Parti teklifi imzalamayan iki parti. Dün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel grup yönetimini toplayarak ardından bir açıklama yaptı. İlk günkü tutumumuzu devam ettireceğiz dedi. Bundan sonra teklifi imza atma gibi bir çabamız yok dedi. Ancak edindiğimiz bilgiye göre yeni partinin komisyonda evet oyu vermesi bekleniyor. Süreç komisyonda da yer almıştı yeni partinin şu anki grup başkan vekili Murat Emir. İyi Parti'ye bakacak olursaksa hayır oyu vermesi bekleniyor ve bu süreç

0: Süreç kapsamında hem komisyon hem de genel kurul aşamasında İYİ Parti'nin görüşmelerde tepkisini dile getirmesi, genel kurul aşamasında belki bir protesto yapması da bekleniyor. Bu sabah bu 15.30'da başlayacak ama cumartesi sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 12 maddelik kanun teklifinin görüşmelerinin pazar günü de genel kurulda görüşülmesi planlanıyor. 48 saat geçmesi gerekiyor tekliflerin genel kurula getirebilmesi için. Cumartesi sabaha sarkarsa görüşmeler 48 saatten daha az bir süre kalıyor. Bunun için de AK Parti'nin bir grup önerisi vererek genel kurulda kabul edilmesiyle beraber de 9 Ağustos pazar günü getirilmesi için 48 saatten önce getirilmesi için bir karar alınması yönünde beklentiler artık ve kanunun yürürlüğe girmesi için de terör örgütünün silah bıraktığının tespit ve teyidi şart olacak. Milli Güvenlik Kurulu tarafından da bu kararın resmi gazetede yayınlanması gerekecek. Yani kanun kabul edilse bile, resmi gazetede yayınlansa bile bu şart bulundurulacak göz önünde ve ancak bu şart sağlandıktan sonra yürürlüğe girecek kanun. Aynı zamanda bu kanun teklifiyle beraber süreçte 15 yıl üzeri cezalanlara yönelik de bir erteleme getirilecek. Gözler şimdi 15.30'da komisyon görüşmelerinde olacak. Bizler de takip ediyor olacağız Esra Toptaş.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum sana ve terörsüz Türkiye yasa teklifi ile ilgili AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan bir açıklama geldi. Ala sürece çok önemli siyasal ve toplumsal destek olduğunu söyledi. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atmayız dedi.
2: Biz 360'ı da aşacağını düşünüyoruz. Çok önemli bir siyasal destek var. Toplumsal destek zaten çok yüksek düzeyde.
3: Çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. Sürecin yol haritasını anlattı.
2: Meclisten görüşülecek, kabul edilip yayınlandıktan sonra artık bir mekanizma devreye girecek. Silahların teslimi ve tamamen örgütün kendini feshettiğinin ilgili birimler tarafından teyit ve tespitin yapılması, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da bunun gerçekleştiğine dair kararların alınması ve bunun da resmi gazetede ilanıyla diğer mekanizmalar yürürlüğe girecek, adımlar atılacak.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atmayız dedi.
2: Bugüne getirdiysek Türkiye'yi, terörden tamamen kurtulma aşamasına geldiyse Türkiye, burada en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, ailelerini saygıyla selamlıyorum. Onların fedakarlıklarıyla Türkiye bölünmekten kurtulmuştur. Biz başından söyledik, onları incitecek, onların memnuniyetini bertaraf edecek hiçbir konuda biz adım atmayız.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin meclis ayağında önemli gelişmeler yaşanırken kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Terörsüz Türkiye ve bölge vurgusunun yapıldığı açıklamada güvenlik, istikrar ve refahın teminatı adına yapılan çalışmalara dikkat çekildi.
4: Terörsüz bölge vurgusu yapıldı, gelinen aşamaya dikkat çekildi.
5: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların mütakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur.
4: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından yapılan açıklamada ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecine de değinildi.
5: İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş, tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur.
4: Gazze Barış Planı çerçevesinde kaydedilen ilerlemeye rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürmesi karşısında uluslararası toplum açık ve tavizsiz duruşa davet edildi. Yazılı açıklamada Suriye ve Irak'la geliştirilen çok boyutlu işbirliğine de vurgu yapıldı. Geliştirilen çok boyutlu işbirliğinin bölgesel güvenliği, huzuru ve refah bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizildi.
1: Efendim şimdi yine bir canlı bağlantı yapacağız. Kapalı Çarşı'ya bir gideceğiz. Habertürk muhabiri İrem Şimşek'i görüyorsunuz. Altında yükseliş serisi devam ediyor. İrem kapalı.

0: Kapalı Çarşı'da piyasanın kalbinde neler oluyor, İrem bize anlatıyor.
1: Esra Toptaş, haftanın son işlem gününde Kapalı Çarşı'dayız. Altın fiyatları bu hafta yaklaşık %5'lik bir yükselişle son 7 haftanın zirvesine oturdu. Şimdi Özgür Balaban hemen ekranlarınıza getirsin. Gram altına başlayalım. En çok merak edilen gram altında bugün alış 6527 lira, satış 6599 lira. Dün buradan yayın yaptığımızda 6500 bandındaydı gram altın. Yaklaşık 100 liralık bir artış var. Bugün 6600'den başladı. Çeyrek altına bakalım. Çeyrek altında alış 10.496 lira. Satış 10.609 lira. Tekrardan daha dün burada yayın yaptığımızda yaklaşık 200 lira daha aşağıdaydı çeyrek altın. 10.500 bandındaydı. Yarım altında alış 20.988 lira. Satış 21.148 lira. Tam altında da gösterelim. Alış 41.976 lira. Satış 42.260 63 lira. Dün 41.000 bandındaydı. Yaklaşık 900 bin liralık bir artış görüyoruz. Sadece altında değil, gümüşte de yoğun bir yükseliş var bu hafta. Gümüşte alış 95.50. Satışta 102.40. Dün burada yayın yaptığımızda yine gümüşte 90 bandındaydı. Ve ABD-İran arasında bu hafta saldırılar durduruldu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin olumlu ilerleyebileceğini söyledi. Tabii saldırıların durdurulması ve bölgede gerilimin tekrardan düşmeye başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında yoğun bir yükseliş gördük. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda gerilimin azalmasıyla birlikte Brent petrol fiyatında yoğun bir düşüş görmüştük geçtiğimiz günlerde. Geçtiğimiz haftalarda 102 dolardı, bu hafta 80 doların altına kadar düştü, 79 dolardı. Fakat bugün İran yönetiminden gelen Hürmüz Boğazı'nda belirli kısıtlamaların uygulanabileceği açıklamasından sonra Brent petrolde de çok hafif bir artış gördük. Bugün tekrardan 79 dolardan 83 dolara kadar yükseldi. Hafif bir artış gördük. Tabii önümüzdeki günlerde her iki taraftan, ABD yönetiminden ve Tahran yönetiminden gelecek açıklamalar bölgede hem piyasalardaki hareketliliğin ne yönde olacağını bize gösterecek. Biz de aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki İrem, çok teşekkür ediyorum sana. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor efendim. Soruşturmada gözaltına alınan Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı. Ağbaba'nın yanı sıra Ferhat Yetişsin de gözaltına alınmıştı. İki şüpheli örgüt kurma ve üye olmayla ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Hür Ağbaba ve Ferhat Yetişsin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ağbaba'nın mali profili, şirket ilişkileri, banka hesapları ve mal varlığı mercek altına alındı. MASAK tarafından 28 Temmuz 2026 tarihinde hazırlanan raporda Ağbaba'nın hesaplarında kaynağı açıklanmayan, açıklanmaya muhtaç, olağan dışı veya şüpheli işlem bulunup bulunmadığının araştırılmasının istendiği belirtildi. Hür Ağbaba'nın kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik kaydı rapora girdi. Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye edildi. Yargılamayı yapan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi aylık tutukluluk incelemesini yaptı. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma gibi suçlardan yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın adli kontrolle tahliyesine hükmetti. Mahkeme 1 yıl 2 aydır tutuklu bulunan Çaykara'nın tahliyesinde sağlık durumunu dikkate alırken dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Efendim yaklaşık 5 milyon emekli için en düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseltildi. Temmuz ayında eksik ödeme alan emeklilerin maaş farkları da bugün hesaplarına

0: yatırılacak. Milyonlarca emekli 2026 yılının ikinci artışını aldı. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına %17,76 oranında artış yapıldı. Bu artışla birlikte taban maaş, yani en düşük emekli maaşı da 20 bin liradan 23.552 liraya çıkartıldı. Bu artışla ilgili yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Bugün itibariyle emeklilerin artıştan kaynaklanan farkları yatırılacak. Ve şimdi de dünya gündemine bir bakalım, neler olup bitiyor. ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'la anlaşmanın yakında olduğunu söyledi. Müzakerelere bizzat dahil olduğunu açıkladı. Trump, İran'ın savaşa daha fazla devam edebileceğini sanmıyorum dedi. İran'sa Trump'ın açıklamalarını tiyatro diplomasisi olarak niteledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha anlaşma yakın dedi. Müzakerelere dahil olduğunu söyledi. Trump, Oval Ofis'te yapılan imza töreninin ardından soruları yanıtladı. İran'ın savaşa daha fazla devam edebileceğini sanmıyorum dedi. Savaşın başından bu yana en az 40. kez anlaşmanın yakında olabileceğini söyledi.
2: I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının devam ettiğini de ifade eden Trump, savaş bitince petrol fiyatlarının düşeceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını tiyatro diplomasisi olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna yönelik açıklamasında büyük bir saldırı geliyor, bekleyin, boş verin, müzakere etmek istiyorlar. Bu tekrar eden bir tiyatro diplomasisi döngüsüdür. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok ifadelerini kullandı. İran basını ise Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'ndan patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Taslim Haber Ajansı ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde patlama seslerinin Hürmüz Boğazı'nın girişinde düşman hedeflerine yapılan operasyondan kaynaklandığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, 2 Ağustos'ta Orta Doğu'daki müttefiklerin savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın ana hatlarında uzlaştığını savunmuş ve yeni saldırıları durduracağını açıklamıştı.
0: Şimdi ABD basınının önemli bir iddiası var. Şöyle, ABD basını Başkan Trump'la Savunma Bakanı Hegseth arasında mühimmat stoklarına ilişkin bir kriz yaşandığını yazdı. İddiayı reddeden Trump, hem yeteri kadar stok olduğunu hem de Hegseth'ten memnun olduğunu savundu.
1: İran savaşında 5 ay geride kalırken Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarına ilişkin tartışmalar büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Savunma Bakanı Hegseth arasında bu konuda gerilim yaşandığı ileri sürüldü. Washington Post gazetesinin haberinde mühimmat stoklarındaki azalmanın İran'a yönelik yeni saldırı planlarını etkilediği iddia edildi. İddiaya göre Trump, İran savaşında kritik mühimmat stoklarının tükendiğini öğrenince Savunma Bakanı Hegseth'a sert tepki gösterdi ve bu konuda neden yanlış bilgilendirildiğine dair açıklama istedi. Ancak Trump gazetenin iddiasını reddetti.
2: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
1: Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir mühimmat stokuna sahip olduğunu savundu. Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor diyen Trump, bilgi sızdıran kişilere uzun süreli hapis cezaları istenecek ifadelerini kullandı. Washington Post'un haberine doğrudan değinen Trump, onların sahte haberlerinin vatana ihanet olduğuna gerçekten inanıyorum. Hegseth'ın yaptığı işten son derece memnunum dedi. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stokunun eridiğine yönelik haberlere açıklama geldi. Savunma Bakanı Rıza, düşmanın azalan yeteneklerinin belirtileri her geçen gün daha da belirginleşiyor dedi.

0: Amerikan ordusunun füze stokuna ilişkin resmi bilgiler gizli tutuluyor.
1: Tayland'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan da dahil 7 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı. Saldırı başkent Bangkok'un kuzeyindeki bir kentte bir okula düzenlendi. Polis okulda öğrenim gören 9. sınıf öğrencisi saldırgan dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öğrenciler tahliye edildi. Saldırganın öncesinde de büyük anne ve dedesini öldürdüğü belirlendi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3100 öğrencisi bulunan okulda 147 öğretmen görev yapıyordu. Ülkede Şubat ayında da okul saldırısı yapılmış, bir öğretmen hayatını kaybetmişti. Ve Arjantin'de arazi mülkiyetiyle ilgili yasa tasarısı protestolara neden oldu. Kongre binası önünde hareketli anlar yaşandı. Görüntüler, şimdi izleyeceğiniz görüntüler başkent Buenos Aires'ten. Kongrede yasa tasarısı görüşülürken eylemciler bina önünde toplandı. Protestocular vatan tehlikedeyse hiçbir şey yapmamak dışında her şey mübahtır. Topraklarımızı satmayı bırakın yazılı pankartlar taşıdı. Hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Görüntüler ekranlarınızda o anlara ilişkin. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis eylemcilere tomalarla müdahale etti. Plastik mermiler ve göz yaşartıcı gazlar da kullanıldı. Söz konusu yasa tasarısı 10 gün kira ödenmezse ev sahiplerinin yargı yoluyla kiracılarını tahliye etmesini içeriyor. Tasarının en tartışmalı maddesi ise Arjantin vatandaşı olmayan kişilerin arazi almasını içeriyordu. Güncel %15'lik sınırın kaldırılmasını içeren madde tasarıdan çıkarılsa da göstericiler hükümeti ulusal egemenliği satmakla suçluyor. Ve şimdi yeniden yurt gündemine dönelim. Tekirdağ'da yaşayan 22 yaşındaki Utku Keskin'in en büyük hayali yeni bir motosikletti. O motosikleti aldığı günse son oldu.
0: Yeni motosikletiyle çıktığı ilk yolculuk sonu oldu. 22 yaşındaki genç kontrolü kaybetti. Takla atıp park halindeki araca çarptı. 22 yaşındaki Utku Keskin Tekirdağ'da yaşıyordu. Hayali bir motosiklet sahibi olmaktı. Sonunda hayalini kurduğu ikinci el motosikleti aldı. Satış yapıldıktan hemen sonra motosikletle yola çıktı. Sadece 2 saat sonra seyir halindeyken motorun kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Ardından savrulan motosikletle birlikte park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Utku Keskin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Antalya'da Side Antik kentinde 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Girişi 30-40 santimetre olan kuyudan çocuğu kurtarmaksa hiç kolay olmadı. İşte o anlar.
2: Çocuğu bağla, çıkartsınlar, çeksinler.
0: Oyun oynarken bir anda kendini kuyuda buldu. 6 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu.
3: Aferin.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Antik Kenti içerisinde 6 yaşındaki Yasin A, babasının iş yerinin önünde oyun oynuyordu. Bir anda üzeri açık olan kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinden bir kişi girişi 30-40 santimetre olan kuyuya halat ve merdiven yardımıyla güçlükle indi. Yaklaşık 6 metre derinlikteki kuyuda çocuğa ulaşan itfaiyeci ona halat bağladı. Dışarıdaki ekip dikkatli bir şekilde çocuğu kuyudan çekip kurtarmayı başardı.

0: Aferin Yaklaşık bir saatlik çalışmayla kurtarılan çocuğun ayağından yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Tamam, baban gelecek, baban gelecek.
0: Çocuğu kurtaran itfaiye görevlisinin kuyudan çıkması da kolay olmadı. İtfaiye eri arkadaşlarının desteğiyle vücudunun güçlükle sığdığı kuyudan çıkmayı başardı.
2: Ayağınla bas.
1: Çek.
3: Milli Savunma Üniversitesi Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenciler zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor. Adaylar denizde ve karada aldıkları eğitimleri tamamladıktan sonra donanmada göreve başlayacak.
0: Zorlu eğitimlerden geçiyorlar. Denizde ve karada zorlu görevlere hazırlanıyorlar.
4: Vatanıma hizmet etmek, disiplinli bir hayat sürmek, gelecekte başarılı bir astsubay olmak için mesleği tercih ettim.
0: Yalova'daki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitimler devam ediyor. Bu yıl okula ilk kez kadın öğrenciler de alındı.
5: Kadın öğrenciler olarak 24 kişiyiz. Kadın öğrencilerin toplamda 5 branşı var ve bu branşlar arasında ben de uçak bakım branşındayım. Kendi branşımı da çok seviyorum. İlk kadın uçak bakım astsubaylarından birisi de ben olacağım.
6: Astsubaylık zaten benim küçüklükten beri hayalimdi. Ayrıca babamın da mesleği astsubaylık. Ondan etkilenerek bu okula gelmeye karar verdim.
0: Okulda teorik ve pratik derslerin yanı sıra yüzme, kürek ve yelken eğitimleri de veriliyor. Öğrenciler okulda aldıkları eğitimlerin tatbikatını denizde yapıyor.
7: Dikkat! Sancak taraftan denize adam düştü! Sancak taraftan denize adam düştü!
8: Okulumdan gayet memnunum. Komutanlarımız, aynı zamanda aldığımız eğitim cidden üst seviye. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda gelecek arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: 2 yılda okulu başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay olarak donanmada ve sahil güvenlik komutanlığında görev yapacak.
3: Bir Eylül itibariyle av yasağı sona erecek. Balıkçıların mesaisi ise şimdiden başladı tabii. Hazırlıklar başladı. Balıkçıların hazırlığının detaylarını Sezgin Atik'in haberinden hadi izleyelim.
0: Ağlar tamir ediliyor, tekneler boyanıyor. Tüm eksikler tek tek gideriliyor. Av sezonu için geri sayım başladı.
9: Şu an ne yapıyorsunuz siz?
10: Şu anda ağları tamir ediyoruz, hazırlık yapıyoruz.
0: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Aylardır yasağın bitmesini bekleyen balıkçılarda da heyecan başladı. Samsun'da tekneler ve ağlar sezona sayılı günler kala elden geçiriliyor.
11: Motorlardan güverteye, elektronik sistemlerinden güvenlik ekipmanlarına kadar her ayrıntı kontrol ediliyor. Balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda sorunsuz bir şekilde denize açılabilmek için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
12: Gemilerin bakımları genel anlamda %90'ı boya, raspası yapılmış. Makine bakımlarını da yaptık. Sonarlarından balık bulma ekosandır cihazlarına kadar onların da bakımları yapıldı.
11: Aylarca depoda bekleyen ağlar yeni sezon öncesinde tek tek elden geçiriliyor. Yıpranan bölümler onarılıyor. Kopan gözler örülüyor. Balıkçılar sezonun ilk gününe kadar tüm ağlarını avlanmaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.
0: Peki bu sezon tezgahlarda en çok hangi balığı göreceğiz?
12: Palamudun, çinogobun olacak olduğu iyi ama çinogob bir sonraki zaman, Eylül ayının sonrasında başlıyor.
13: Yani bu yıl en çok
12: palamut yiyeceğiz.
3: Ve Beşiktaş Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Krolova'yı 1-0 mağlup etti. Çekya'da oynanan müsabakada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise dakikalar 72'yi gösterirken yeni transfer ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Beşiktaş 10 kişi kaldı. Kartal'a galibiyeti getiren gol ise 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Siyah beyazlılar bu skorla İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj elde etti. Rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Efendim şimdi gün ortasının ilk dilimini burada kapatalım. Az sonra yolun başındayken programı karşınızda olacak. Saat 13'te devam edeceğiz gün ortasına sıcak gelişmelerle.

0: Yolun başındayken programından herkese merhaba. Üniversite tercihleri devam ediyor. Heyecanı pek arttırmak gibi olmasın efendim ama son 4 gün kaldı. Biz de konuklarımızla onlara eşlik ediyoruz bu tercih döneminde. Bugün benim kendi hayatım için önemli bir üniversiteyi konuk alacağız. Bilmiyor kendisi şu an konuğum ama benim gördüğüm ilk üniversite kampüsü Ankara'da yetişirken, öğrenciyken efendim onların böyle havalı bahar şenliklerine gitmek bizi o kadar iyi hissettirirdi ki biz de büyüyünce böyle bir acaba üniversite hayatı yaşar mıyız falan derdik. Hocam hocam diye birbirlerine seslenirlerdi. İşte hocam geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok kıymetli bir üniversitemizdir. Pek çok öğrencinin hayalini süsler. Oraya ulaşamayacağını bilse dahi panoda sırf motivasyon aracı olarak bile bir böyle çıktı alınır, bir ODTÜ yapıştırılır oraya. Dolayısıyla sadece bu itibarı tabii ki hani öğrencilerin hayallerini durduk yere de süslemiyor. Hani dünyadaki başarılarıyla, yetiştirdiği mezunlarıyla. Size baktığımda makine mühendisi olarak 30 yıllık bir geçmişiniz var ODTÜ'de. Bir yandan da rektör olarak şu avantajı yaşıyor musunuz diye böyle bir soruyla başlamak istiyorum. İçeriden geldiğiniz için bir öğrenci olarak ihtiyaçları da bilerek kendiniz bizzat yaşadığınız için. O yüzden önce size sorayım. ODTÜ'de rektör olmak nasıl?
1: Gerçekten ben ODTÜ'ye 17 yaşındayken işte Kayseri'den otobüse bindim. Ve ODTÜ'ye adımımı attım. Ve ondan beri de hiç ayrılmadım. Bu sene 30. yıl mezuniyet madalyamı aldım. Biz 10 senede bir madalya veririz mezunlarımıza. O açıdan da aslında ben ODTÜ'deki her ağacı, her binayı, her köşeyi

0: köşesini bilirim ve ben ODTÜ'ye aşık bir insanım. O nedenle benim için ODTÜ rektörlüğü gerçekten çok özel bir görev. Bugüne kadar yaptığım görevler arasında da benim için ayrı bir yeri var. O anlamda ben ODTÜ'de olmaktan çok mutluyum.
1: Şimdi bizi ekranları başında izleyen aileler, öğrenciler, ODTÜ'de olmanın hayalini kuranlar için tek seçenek Ankara'daki kampüs değil, Kuzey Kıbrıs'taki kampüsünüz. Şimdi buraya dair soru işaretleri var. Bugün onları giderelim istiyorum. Şimdi bu iki kampüs arasında

0: Mesela bu tek bir kampüs. Yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi kalitesinde. Yani kıyaslama bile doğru bir şey değil. Yani siz aynı birimin iki farklı kampüsünü kıyaslayamazsınız. İkisi de ODTÜ kalitesinde eğitim veren, yani programları tamamen bir senato tarafından onaylanan ve karar verilen, öğretim üyeleri yine aynı şekilde yönetim kurulu tarafından aynı kriterlere göre işe alınan, seçilen bir üniversitede tabii ki bir farklılıktan söz edemeyiz. Aslında bu farklılığın ötesinde birbiriyle bütünleşmiş, iç içe geçmiş iki kampüsten bahsediyoruz. Neden? Çünkü bizde bir uçan profesör konsepti vardır. Kuzey Kıbrıs'ın dediğim gibi aynı kalitedeki öğretim üyelerine biz Ankara'dan takviye farklı dersleri açma noktasında, işte çeşitlilik noktasında uçan profesörlerle kendim de orada ben çok defalar ders verdim. Gerek öğretim üyesi kadrosu, gerek programları ve tabii ki gerekse kampüsüyle. Yani siz ilk gördüğüm kampüs ODTÜ dediniz ve açıkçası Türkiye'deki ilk kampüs üniversitesi de ODTÜ'dür. Ve Kuzey Kıbrıs'taki kampüsümüz de yine aynı kalitede, aynı kampüs. 3 kilometre kare büyüklüğünde, içinde yurtları, kütüphanesi, kültür kongre merkezi, spor tesisleri, eğitim birimleri ve daha da önemlisi teknokentine kadar. Yani Kuzey Kıbrıs'ta
1: o
0: da
1: tam
0: tabii
1: anlamıyla
0: ki,
1: kapsamlı
0: tabii ki tam birebir
1: Ankara'daki
0: ve
1: gibi.
0: İlişkili. Yani öğrenciler şöyle, mesela isterse Ankara'daki bir öğrenci Kuzey Kıbrıs kampüsünde açılmayan bir dersi alabilir yaz okulunda. İsterse mesela Kuzey Kıbrıs kampüsündeki öğrencimiz bir senesini, genelde bu dördüncü sınıfı tercih ediyorlar, Ankara'da geçirebilir. Özellikle işte iş bulma, mülakatlar vesaireler noktasında. Ve Kuzey Kıbrıs kampüsündeki öğrencilerimize bir staj garantisi veriyoruz. Yani her öğrencimiz Ankara'daki teknokent şirketlerinde, 430'un üzerinde çok başarılı teknokent şirketinde ya da ODTÜ'nün Ankara'daki uluslararası laboratuvarlarında yaz stajlarını geçirip, yapıp, yurtlarında konaklayıp, işte yaz okulunda istiyorlarsa ders alıp, yani böyle bir geçişkenliğin olduğu iç içe iki kampüs. Bunların hangisi birbiriyle kıyaslamak dahi doğru değil.
1: Belki puanlara bakıp, ya hani ODTÜ'nün puanına göre biraz daha iyi ve yaklaşılabilir görüyorlar Kıbrıs'ı. Belki o anlamda diyorlar ki bir fark mı var diye. Onu nasıl açıklıyorsunuz?
0: Bir fırsat aslında bu.
1: Bir fırsat.
0: Yani biz bu sene 1005 tane öğrencimize, adayımıza Kuzey Kıbrıs kampüsünde ODTÜ kalitesinde elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi ve diğer birçok alanda petrol doğalgaz mühendisliği, yani burada şimdi birçok bölümde iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, İngilizce öğretmenliği, psikoloji gibi birçok yani bölümümüzde öğrenme, öğretim görme fırsatı veriyoruz. Yani aslında üniversite sınavı işte ilk 1000'deki öğrenciyle ilk 10.000'deki, 100.000'deki öğrenciler arasında elbette bu bir sınav sistemi, bir sıralama.
1: Tabii.
0: Bazen iki soruyu doğru vermek sıralamada çok ciddi farklılıklar oluşturabiliyor. Bunu bir fırsat olarak aslında değerlendirmek lazım. 1005 öğrenciye ODTÜ kalitesinde ODTÜ diploması alma fırsatını Kuzey Kıbrıs'ın harika ortamında sağlamış oluyoruz.
1: Peki diploması farklı oluyor mu, aldığı
0: diploması
1: diploma?
0: Diploması da farklı değil. Aslında bu, bakın, bütün dünyada böyledir. Büyük üniversitelerin birden çok kampüsü olur.
1: Kampüsleri vardır tabii.
0: Amerika'da yine aynı şekilde birçok farklı şehirde kampüsleri. Diplomadaki tek fark, yani işte aynı rektörün imzası, Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu Teknik Üniversitesi, o bölümü nerede okudu? Yani mesela biz bir ODTÜ'lü bilgisayar mühendisliği bölümünü Ankara'da, Kuzey Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da, Taşkent'te öğrenim görmüş olabilir ama hepsi ODTÜ standartında ve YÖK tarafından otomatik olarak, yani Ankara nasıl tanınıyorsa Kuzey Kıbrıs'ta otomatik olarak tanınan bir diplomaya sahip oluyorlar.
1: Yeni açılan programlar dikkatimi çekti. Son günlerde çok fazla işte yeni kariyer seçeneklerini de konuşuyoruz. Cümleye yapay zeka diye başlamayan yok zaten.
0: Evet.
1: Ama sizdeki karşılıkları biraz önce söylediniz. Siber güvenlik mühendisliği dediniz.
0: Yazılım mühendisliği dedik. Yani bu alanlarda aslında biz, bunlar mesela Ankara'da yok. Siber güvenlik ve yazılım mühendisliği Ankara'da yok. Biz ilk Kuzey Kıbrıs'ta başladık. Çünkü adalar genelde böyledir dünyada. Özellikle siber güvenlik, yazılımın çok kuvvetli bir şekilde geliştiği, girişimcilerin ilgi gösterdiği yerlerdir. Şimdi yeni bir programımız daha olacak. Oyun teknolojileriyle ilgili Amerika'nın oyun alanındaki MIT'si denen DigiPen Üniversitesi ile yine ortak bir program başlatıyoruz önümüzdeki sene. 2 senesini Kuzey Kıbrıs'ta, 2 senesini Amerika Birleşik Devletleri'nde oyun teknolojileri alanında çalışmalar

0: yapacaklar, öğrenim görecekler.
1: Peki kampüs ortamı nasıl? Yani Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de hep çok kültürlü yapı vardır
0: evet,
1: zaten.
0: Tabii,
1: sadece
0: tabii.
1: Öğrenciler açısından da değil. Oraya çok böyle saygın profesörler gelir, bir dönemini geçirir, araştırmak için bulunanlar olur. Tabii şimdi adanın biraz daha o çok kültürlü yapısı bulunduğu yer itibariyle daha açık. Nasıl bir kampüs ortamı var? Kimlerle okuyacaklar daha çok?
0: Yani 60'ın üzerinde ülkeden öğrenciler var. Çok kültürlü bir ortam. Yine öğretim üyeleri de aynı şekilde bizim uluslararası öğretim üyelerimiz var. Tabii bu kültürel zenginlik aslında Ankara'da da kuvvetli bir şekilde var. Bu büyük bir kazanım. Tabii ki yani farklı kültürlerin bir arada öğrenim görmesi, beraberce özellikle kampüs hayatını zenginleştiren en önemli konulardan biri de öğrenci topluluklarıdır. Kültür, spor, sanat, teknoloji alanında birçok faaliyetler aslında ODTÜ'nün kampüs yaşamında kuvvetli yönlerinden biri. Tabii bunun yanında spor olanakları, işte yüzme havuzu, tırmanma duvarı, farklı tenis kortları. Gerçekten Kuzey Kıbrıs, o adanın o güzel yani denize çok yakın, deniz manzaralı bir kampüsünde muhteşem bir ortam öğrencilerimizi bekliyor.
1: Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi önceden işte üniversitenin rollerini konuşurken değil mi? Araştırma rolü, eğitim rolü, işte sosyal sorumluluk, topluma fayda sağlama falan. Şimdi artık böyle hani sektörde iş bulması, biz onları geleceğe hazırlıyoruz değil. Biz onlarla sektörde nasıl işbirlikleri geliştireceğinin yolunu da açıyoruz. Yani sanki üniversitenin bir rolü de kariyer desteği vermeli. Bunu daha sık duymaya başladık. Tabii günümüzde iyice önem kazandı. Bu bağlamda nasıl yanında oluyorsunuz sektör desteği anlamında?
0: Şimdi tabii ki üniversite sanayi işbirlikleri ve bu işbirliklerinde öğrencilerin aktif rol almaları çok kıymetli. Eskiden ne vardı? Sadece staj vardı değil mi? 20 iş günü her sene staj yaparlardı.
1: Aynen.
0: Artık bunun ötesine geçti. Aday mühendislikler daha 3. sınıftayken başladı. Tabii ODTÜ'nün bir başka yapısı da işte mesela Ankara kampüsümüzde Aselsan'ın büyük şirketlerin laboratuvarları bizzat üniversitenin içinde. Burada öğrenciler öğretim üyeleriyle beraber firmanın, şirketlerin mühendisleriyle o şirketin belki bugünün değil, yarın değil, öbür günün problemleri üzerinde beraberce araştırma yapma fırsatları. Yine aynı şekilde yani Kuzey Kıbrıs'ta da Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nde mesela Aselsan var, savunma sanayinin önde gelen şirketleri var ve 30'a yakın firma var. Ve öğrenciler kendi şirketlerini kuruyorlar. Bakın size çok önemli bir örnek vermek istiyorum. Bizim öğrencilerimizin işte yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerimizin kurduğu şirkette daha 3. sınıftalar, oyun alanında şirket kuruyorlar ya da savunma sanayi ile ilgili şirketler kuruyorlar. Adadaki diğer üniversitelerin öğrencileri o şirkette staj yapıyor. Öğrencinin şirketinde staj yapan öğrenciler ve bu, öyle birbirinden öğrenme kültürü. Tabii ki biz ODTÜ'de en iyi öğrencileri bir arada topladığımız noktada o birbirinden öğrenme kültürü, beraber geliştirme kültürü çok kuvvetli.
1: Şimdi yanılıyorsam lütfen düzeltin. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin rektörüsünüz. Kıbrıs'ta ayrı bir rektör var mı diye bir baktım. Sonra baktım siz orada da aynı evet. şekilde. Yani bu yapı da zaten insana şunu düşündürtüyor. O ayrı bir üniversite olsa herhalde orada da ayrı bir rektör olurdu diye.
0: Evet, yani her iki üniversitenin de rektörü benim. Bu noktada tabii ki orada da bir ekibim var. Rektör yardımcılarından oluşan, dekanlardan
1: tabii.
0: oluşan kuvvetli bir ekibim var. Ben onlarla her hafta 2-3 kere işte Zoom üzerinden toplantılar yapıyoruz ve adayı da mutlaka ben 2 haftada bir, 3 haftada bir öğrencileri ziyaret ediyorum. Kendim de oradan ben çok keyif alıyorum. Öğrencilerle orada, tabii orada daha az sayıda öğrenci ve öğretim üyeleriyle öğrenci ilişkileri daha özel orada. Yani mesela ben orada ders verirken sınıfta bakıyordum mesela işte Onur nerede, niye gelmedi diye onu fark edebiliyorum. Yani sınıftaki öğrenci sayısı, etkileşim. İşte yurtta hocam uyuyor, arayın gelsin çabuk derse, öbür derse yetişsin diye. Hani bu ilişki tabii ki proje yaparken. Yani öğrenciler mesela bir insansız hava aracı geliştirirken hocalarına çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Zaten ada 3 kilometre kare büyük bir kampüsün içerisinde öğretim üyelerinin lojmanları da orada. Yurtlar da aynı yerde. Ve öğretim üyeleriyle öğrenciler arasında çok özel bir bağ var orada.
1: Peki şimdi ODTÜ deyince aklımıza bizim eleştirel düşünce gelir. Aklımıza bize yani olsun istemediğimiz şeylere ses çıkarabilme gücü gelir. ODTÜ'lü öğrenci bunu ne olursa olsun, dönem ne olursa olsun sürdürür. Ve pek çok bizler için de umut oluyorlar açıkçası. Gençlerimizin bu bakış açısına sahip olması. Aynı o ruh. Sizce Kıbrıs'ta hani adanın o güneşli, rahat, daha az kaotik nispeten buraya göre havasında değişir mi? Yoksa

0: Burada da aynı yetkinliklere sahip, aynı beceriye, sadece analitik düşünme değil, aynı eleştirel bakışa sahip öğrenciler mezun olacak mı?
1: Buna çok kısa bir cevap vereceğim. Bizim mezuniyet törenlerimiz ortak. Yani iki üniversitenin mezuniyet törenleri de işte Ankara'da Devrim Stadyumu'nda öğrenciler ilgili bölümünde beraberce mezun oluyorlar. Yani Kuzey Kıbrıs ve ODTÜ Ankara öğrencileri mezuniyet töreninde benim konuşmam sırasında beraber sandalyelerini havaya kaldırdılar. Bu kadar bir örnek herhalde bu eleştirel yaklaşım açısından. Gerçekten tabii bu bir kültür. Yani ODTÜ'nün kültürü.
0: Çok uzun ODTÜ'nün o
1: öğrencilerde. Yani bu bir şekilde tabii ki bizim 165 bin kişilik mezun ağımız. İşte Kuzey Kıbrıs'tan da besleniyor, Ankara'dan da besleniyor. Bu network,
0: aynı
1: bu kültür tabii ki aynı mezuna. Bu kültür bizde çok kuvvetli. O noktada mezunların birbiriyle dayanışması, birbirlerine işte mesela bir üniversiteye gittiğinizde mutlaka, yani yurt dışındaki bir üniversitede ya da yurt dışındaki bir iş mülakatında ya da büyük savunma sanayi şirketlerinde o kadar çok ODTÜ'lü var ki bu kültür, bir de hani bu kültürden dolayı da mezunlar arasında çok kuvvetli bir bağ, çok kuvvetli bir ilişki var.
0: Sizin mottonuz bizler dünyayı değiştirebiliriz. Böyle köklü üniversitelerin yurt dışında da, gerçi bunu programlarda söylüyorum, köklü demek için bir üniversiteye en az 100 yıl gerekiyor falan ama Türkiye'de 20 yılını deviren bir üniversite bile artık yol aldık biz. Köklüyüz demeye başlıyor. Çok fazla da üniversite açıldı. Şöyle bir soruyu da sormak isterim açıkçası. Hem ODTÜ mezunu bir rektör olduğunuz için özellikle, şu dönem öğrencilerine tercih yapacakları zaman hayatları için önemli bir karar eşiğindeler. İsterseniz bunu makine mühendisi kökenli olduğunuz için buradan da yanıt verin. Metaforla da anlatabilirsiniz hani bir makine sisteminin çalışmasıyla ilgili falan. Karar verirken neye dikkat etsinler? Hangi kriterleri özellikle çok iyi baksınlar?
1: Ben tabii birçok öğrenciyle konuştum bu dönemde. Yani özellikle işte ilk 1000'deki öğrencilerle, işte ilk 500'deki öğrencilerle işte her gün beraber yemekler yedik. Onları işte cep telefonlarıyla bizzat arayıp konuştum ve zaten ben hani öğrencilerle çok iç içe. Benim telefonum hemen hemen bütün öğrencilerde vardır, cep telefonu.
0: Yazalım mı şöyle KJ'de? Veriyoruz 0500.
1: Tabii bu noktada aslında yani mesela önce neye göre tercih yapmamalarını söyleyeyim. Şehre göre tercih yapmasınlar. Yani ben şu şehirde okumak istiyorumla başlamasınlar. Bir kere üniversite kampüsü çok önemli. Bakın kampüs vurgusu. Yani şu örneği vereyim. İşte bir binanın 7. katı elektrik elektronik mühendisliğiyken bizim üniversitemizde elektrik elektronik mühendisliği bölümünün 7 binası var. Anlatabiliyor muyum bu derinliği? Yani bu kampüs noktada kampüsün seçimi, kampüs üniversitesi, yani üniversite seçimi çok önemli. Şehir seçiminden ya da ilk üniversiteyi tercih ederken size önerilen burslardan ya da işte farklı imkanlardan da öte. Bu çünkü sizin kariyeriniz. Üniversite seçimi, o üniversitedeki çok disiplinli kültür. Bugün artık yani makine mühendisliğinden dediğiniz bir örnek verin. Yani mesela siz bir sistem yapıyorsunuz. Mesela biz üniversitemizde Ay'a giden rover aracı tasarlıyor öğrencilerimiz. Bunu sadece makine mühendisleri, sadece elektrik elektronik mühendisleri, sadece bilgisayar mühendisleri değil. Bunu beraberce yine sosyal bilimler noktasında da kullanımıyla ilgili ya da herhangi bir teknolojinin topluma etkilerini anlama noktasında. Mesela bizim üniversitemizde çok disiplinli projeler, işte tasarım fabrikası dediğimiz bir yapı var. Orada sanayiden verilen problemlere, işte sosyolojiden, psikolojiden, felsefeden öğrenciler, işletmeden, ekonomiden öğrenciler yine mühendislerle beraber o probleme bir dönem boyunca çözüm arıyorlar. Bu çok önemli. Uluslararası yapısı, uluslararası kültürü, uluslararası projeleri, öğretim üyesi sayısı, derinliği, bu noktalar yani sizin seçeceğiniz üniversite. Bakın meslekten önce diyorum ki üniversite. Zaten meslekte
0: değişiyor
1: belli
0: zaten.
1: Bir şeyleri yani, var, fokusları var.
0: Aynı meslekte kaç yıl devam edecekler aynen zaten öyle. Artık.
1: O yüzden yani üniversite seçimi çok kıymetli. ODTÜ seçimi çok kıymetli. O açıdan ben bu derinliği, bu kampüs kültürünü mutlaka dikkate almalarını öneriyorum.
0: Bu söylediklerinizi ben ODTÜ'lü öğrencilerle röportaj yaptığımda dinlemiştim. Yakın bir tarihte YouTube programım için gençler ne istiyor, Z kuşağı ne istiyor diye. İki tane ODTÜ'lü arkadaşımız vardı. Hikmet ve Bilge. İzliyorlarsa onlara da selamlarımı iletiyorum. Beni çok etkilemişlerdi. İkisini

0: Bizim bölümü de farklıydı ve dediler ki biz farklı bölümden arkadaşlarla bir araya geliyoruz ve dünya meselesi, ülkenin gündemi tek tek tartışıyoruz ve bu bir ders kapsamında değil, bu bir kulüp çalışması da değil. Biz kantinde bir masa bulup oturuyoruz. Ya bu pratiği yapmaları, çünkü zaten dünyanın sorunlarına da hep farklı bilimlerden, disiplinlerden insanlar bir araya gelip çözüm bulmuyor mu?
1: Evet,
0: Bulmayacak mı?
1: kesinlikle.
0: O yüzden umudumuz gençliktedir gerçekten. Bunu kalpten söylüyorum. Umuyoruz ki doğru tercihlerini yapacaklar. Son dakikalardayız. Özellikle öğrencileri ifade etmek istediğiniz, yine Kuzey Kıbrıs'daki kampüsle ilgili de olabilir. Eksik bırakmayalım. Size daha çok soru geldiği için şunu merak ediyorlar, atlamayalım dediğiniz bir şey varsa lütfen iletin.
1: Tabii ki. Yani demin de söylediğim gibi yani üniversite seçimi ve özellikle yani ODTÜ'nün çok kuvvetli bir sosyal bilimleri ve işte teknik bölümleri, mühendislik bölümleri bu noktada aslında Kuzey Kıbrıs özellikle işte yani hani bu üniversite sınav sisteminde yeterli performansı işte 20 bin ve 100 bin aralığında göstermiş öğrencilerimiz için çok önemli burs imkanları, yurt imkanlarıyla beraber çok iyi bir alternatif. Yani siz bilgisayar mühendisliği okumak istiyorsunuz, hayaliniz ODTÜ'de okumak ve bu kalitede elektrik elektronik de yine aynı şekilde, havacılık uzay da aynı şekilde, ODTÜ Kuzey Kıbrıs size çok önemli bir fırsat, kariyeriniz için çok önemli bir imkan sunuyor. Bu imkanı mutlaka değerlendirmelerini öneriyorum. Ve yine ilk bindeki arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Üniversite seçimi ve özellikle ODTÜ gibi derinliği olan öğretim üyesi sayısı, laboratuvarları, araştırma alanlarındaki çeşitlilik ve derinlik noktasında özellikle tercih etmeleri gereken bir üniversite. Dünyanın ilk 300 üniversitesi arasında olan ve her geçen yıl tırmanan, bizim hedefimiz dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmek. Bu noktalarda aslında ODTÜ bütün bu alanlarda eğitim görmek isteyen öğrencilerimizi hem Ankara'da hem Kuzey Kıbrıs'ta, tabii en çok vurgulanan nokta aynı kalitede, aynı diplomayla sizleri bekliyor. Ben bu daveti sunmak istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil bizimle birlikteydi. Bugün de programımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki isabetli kararlar verip doğru tercih yaparsınız. Biz de bu süreçte elimizden geldiğince eğitimin farklı alanlarını ekrana taşımaya gayret ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi

0: gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Efendim yeniden merhabalar. Habertürk ekranlarından saatler artık 13 olmak üzere. Gün ortasına devam ediyoruz. Yeni bir saat dilimine Ankara'ya dönerek başlayalım. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk Ankara'da bizi bekliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa bugün meclis komisyonunda görüşülmeye başlanacak. Buse saat kaçta toplanacak komisyon, onu anlatacak ve tabii ki süreç nasıl işleyecek sorumuza da yanıt Buse'de. Buse.
1: Esra Toptaş, artık komisyon toplantısına yaklaşık 2,5 saatten az bir süre kaldı. 15.30'da Adalet Komisyonu'nda görüşmeler başlayacak ve komisyon başkanı Cüneyt Yüksel önce bir konuşma yapacak. Ardından da 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi komisyonda okunacak ve milletvekilleri tek tek söz alacak, görüşlerini açıklayacak. 12 maddeden oluşuyor kanun teklifi, ancak görüşmeleri sabah saatlerine kadar sürebileceği ifade ediliyor. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP'nin imzasıyla aynı zamanda Hüdapar ve Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekilleri, bazı bağımsız milletvekilleri imza atmıştı. 357 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu o kanun teklifi. Ancak Yeni Parti ve İyi Parti imza atmadı. Tavırları ne olacak? İyi Parti'nin komisyonda hayır demesi bekleniyor. Hayır diyecek. Yeni Parti ise dün buna ilişkin bir toplantı yaptı. Grup yönetimini topladı Özgür Özel. Toplantının ardından da şu açıklamaları yaptı. İlk günkü tutumumuzu sürdüreceğiz dedi ve teklife imza atma çabamız gibi bir çaba söz konusu değil dedi. Ancak Yeni Parti'nin komisyon görüşmelerinde bu teklife evet demesi bekleniyor. Saatler süren o görüşmelerin, toplantıların tamamlanmasının ardından da bir komisyon raporu ortaya çıkacak. Bunun için komisyon başkanı partilere muhalefet şerhi koymaları için bir süre verecek. Şerhlerin alınmasıyla beraber rapor ortaya çıkacak ve genel kurul aşaması başlayacak bu kez de. Şunu da not düşelim, Esra Toptaş, komisyonda toplantıya katılanların yarısından bir fazlasını, yani sal çoğunluğunun oyu aranıyor. O kadar kişinin evet oyu vermesi gerekiyor. 27 üyeden oluşuyor Adalet Komisyonu. Üye olmayan vekiller de takip edebilecek, ancak oy kullanamayacak. Bu da önemli bir nokta. Genel kurul aşamasında da yine sal çoğunluk aranacak ve kanun kabul edilmesiyle beraber, pazar günü görüşmelerin başlamasıyla beraber de önümüzdeki hafta başında kabul edilmesi, bir yasalaşması bekleniyor. Ama gözler önce şimdi Adalet Komisyonu'nda olacak. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız.
0: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var efendim. Şöyle, Karatepe'nin sakladığı silahların bulunması için çalışma başlatıldı. Tutuklanan FETÖ'cü Burkay Karatepe ifadesinde suikast girişiminin ardından kaçtıktan sonra Arbutalan ve İçmeler mahallelerine gittiğini beyan etti. Uzun namlulu silah, tabanca mühimmatını da

0: buralara gömdüğünü söyledi. O silahların bulunması için bugün yer gösterme işlemi başlatıldı. Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi için Burkay Karatepe'den alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden de DNA karşılaştırılması yapılıyor. Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde özel harekat polisi ile jandarma komandolardan oluşan 155 personel, 23 dedektör köpekle, 3 iz takip köpeğiyle arama yapılıyor. Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması sonrası 9 yaşındaki çocuk ölmüş, annesi ise yoğun bakıma alınmıştı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı. Olay önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Uğur Çanlı, eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı evde baygın halde buldu. Eşi ve çocuğunu hemen hastaneye götürdü. Zehirlendiği tespit edilen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesinin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edildi. Ev sahibi ZB ile ilaçlama yapan firma yetkilisi ÖE ve bir çalışan gözaltına alındı. Ev sahibi ile firma yetkilisi tutuklandı. Firma çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir operasyon var, korsan otoparkçılara yönelik Ankara'da Güven Sokağı operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliye ev hapsi verildi.
1: Korsan otoparkçılık yapanlara göz açtırılmadı. Başkentte değnekçilik yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosu'nca yasa dışı otoparkçılık suçu işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan otoparkçı ve değnekçi diye tabir edilen zanlıların yakalanması için Güven Sokağı operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler şüphelilerin olduğu noktaları tespit etti. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri korsan otoparkçılara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.
0: Habertürk muhabiri Emre Aytekin'e dönüyoruz. Şimdi CHP Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek için ihraç talebinde bulundu. Detayları Emre anlatsın Ankara Büro'dan. Emre?
2: Evet Esra Toptaş, açıklama CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu'ndan geldi. Hatırlatalım, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında bir soruşturma yürütülüyor. Rüşvet ve irtikap soruşturması. Bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı İlkay Çiçek ve bu kapsamda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanı hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemi başlatıldı. Bu açıklamayı CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu yaptı. Açıklamasında süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir ifadesini kullandı. CHP Genel Sekreteri Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halkımıza karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde görmektedir dedi. Partimizin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecek. Örgütümüzün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışı kararlılıkla korunacaktır ifadelerini kullandı CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu. Yaptığı açıklamada Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
0: Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltına alındı efendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet ve irtikap suçlamalarına yönelik soruşturmasını derinleştirdi. Tanık beyanları, şüphelilerin ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları ışığında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanının özel kalem müdürü ve eski belediye başkan yardımcısının da olduğu 10

0: 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş insanları da var. 7 şüpheli ise aranıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda tutuklanıp gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı'na Mekke Bölge Emir Yardımcısı, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi ve Cidde Başkonsolosu karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra karayoluyla Mekke'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün ortak savunma anlaşması imzalayacak. Pakistan ve Suudi Arabistan 2025'te ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını duyurmuştu. Şimdi bu üçlü savunma anlaşmasına bir bakalım. Şöyle bir grafiğimiz var. Türkiye'den üçlü savunma anlaşması ortak tatbikatları içeriyor tabii. Bu savunma anlaşmasının içeriği önemli. Az sonra da konuşacağım. Değerli bir konuğum olacak. Askeri işbirliğini içeriyor. Personel değişimini karşılıklı üç ülkenin savunma sanayinde işbirliği de tabii ki önemli başlıklardan biri. Ve saldırılara karşı ortak savunmayı da yine içeriyor bu üçlü anlaşma. Şimdi uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever konuğum, gün ortasının bu diliminde kendisiyle bu üçlü savunma anlaşmasının detaylarını konuşacağız. Efendim merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Esra Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. Biraz önce önemli bir gelişmeyi verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında bir üçlü bir savunma anlaşması imzalanması bekleniyor. Ve bu bir yeni bir güvenlik mimarisi mi acaba? Genel bir değerlendirmenizi alayım, sonra detaylara bakalım. Buyurun.
1: Şimdi Esra Hanım, şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak aylardır sizlerle konuşuyoruz. Başta bu Hürmüz meselesi, Amerika-İran çatışması meselesi var. İsrail'in saldırganlığı konusu var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bütün bu geri konuştuğumuz bu krizler nedeniyle giderek tıkanmakta olan bir enerji ve ticaret koridorları meselesini sizlerle zaten konuşuyoruz. Bununla beraber çok uzun zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne sırtını yaslamış olan bir Suudi Arabistan var. Hatırlayacaksınız, Trump'ın ziyareti sırasında ben hep aynı şeyi söylüyorum. Tırnak içinde aidatlarını veren Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri vardı. Trilyon dolarlardan bahsediyoruz. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ı ve diğer Körfez ülkelerini savunması bekleniyordu. Ama Hürmüz krizi gösterdi ki aslında böyle bir savunma yeteneği Amerika Birleşik Devletleri'nin yok. Varsa bile bunu İsrail için kullandı. Ve bununla beraber işte Suudi Arabistan'ın, diğer Körfez ülkenin bunlardan İran savaşı nedeniyle epey bir zararlı çıktığını biliyoruz. Boru hatları vuruldu, bazı tesisleri vuruldu. Suudi Arabistan'la Yemen arasında dolaylı olarak İran arasında bir takım gerilimlerin bulunduğunun unutulmaması lazım. Pakistan açısından baktığımız zaman aslında yine arkada bir İsrail gölgesini görüyoruz. Hindistan'la olan gerilimlerini hatırlayacaksınız. Burada Türkiye Pakistan'a son derece büyük anlamda destek olmuştu. Ve bu çerçevede de aslında Türkiye'nin giderek büyüyen gölgesini görüyoruz biz bir şekilde, gücünü görüyoruz. Bu anlamda da bu güvenlik savunma anlaşmasının aslında Suudi Arabistan'ın biraz daha kendi savunmasını yerleştirme adına, biraz daha savunma projenin içinde bulunması adına 2030'da bir gündem koyduğunu biliyoruz. Bununla alakalı olarak da Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretinin okunması gerekir diye düşünüyorum. Yani burada boyutu şu şekilde algılamak lazım. Pakistan'ın hem Hindistan'la çekişmesi, hem nükleer gücü ve nükleer şemsiye konusu, az önce haberlerinizde siz de verdiniz. Daha önce zaten bir anlaşma planları vardı Suudi Arabistan'la. Türkiye'nin savunma sanayi ve güvenilir bir koridor olarak yeni bir role doğru evriliyor olması, Suudi Arabistan'ın da hem bu enerji anlamında hem de savunma sanayine girme isteği anlamında bir girişim olarak görülmeli, okunmalı diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi tabii bu durumda bir tarafta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bir savunma işbirliği anlaşması. Tabii bu işin bir ABD boyutu var. ABD bu haritada nerede? Ve diğer tarafta da, karşı tarafta da şöyle mi bir hizalanma oluyor? Yani Yunanistan

0: İsrail gibi bir hizalanma mı oluyor acaba diye size sormak isterim elbette.
1: Yani Esra Hanım, dünden bu yana zaten hem Yunan medyasında hem İsrail medyasında...
0: Ve tabii buna gerçekten... bir de Fransa'yı da eklemek lazım galiba değil mi? Yani tabii, Yunanistan, tabii, tabii. İsrail, Fransa.
1: Doğru. Yani dünden bu yana İsrail ve Yunan medyasında özellikle epey bir gürültü kopuyor. Yani bu tarz bir hamleyi gerçekten beklemediklerini görüyoruz. Ve sizin de belirttiğiniz gibi bir İsrail'in burada bir takım girişimleri var. Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji meselesinden tüm ta Somaliland'a kadar etki etmeye çabalayan, kendince tırnak içinde söylüyorum tekrar, bir İsrail vardı. Ve bununla beraber de her hamlesinin karşısında bir şekilde barışı önceleyen, kazan kazan çerçevesinde ilerleyen bir Türk hamlesini sürekli olarak görüyor. Siz de az önce belirttiniz zaten, Yunanistan'ın bu anlamda bir denemeleri var. Bir takım İsrail'e özellikle Kıbrıs üzerinde ve Doğu Akdeniz üzerinde bir takım girişimleri var. Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz ve Suriye üzerinde Fransa'nın bazı denemeleri var. Fakat bunlarla beraber gerçekten burada Türkiye'siz herhangi bir adım atılamayacağını biz çok uzun süredir konuşuyoruz. NATO toplantısında daha da taçlandı. Sizlerle hep beraber izledik zaten NATO toplantısını. Ve bu anlamda da aslında Türkiye bölgede biraz daha bir barışı getirecek olan, İsrail'in saldırganlığını frenleyecek olan bir mekanizmaya daha imza atıyor olarak görülmesi gerekiyor. Tabii burada Türk savunma sanayinin geldiği noktanın gözden kaçırılmaması lazım. Bir, iki, enerji boyutu. Hürmüz Boğazı'na geçtiğimiz günlerde Irak'taki yapılan petrol boru hattı anlaşmasını unutmamak gerekiyor. Bunun içerisinde önümüzdeki dönemde bir şekilde Suudi Arabistan'da hem ticaret hem enerji koridorları anlamında dahil olacağını ben işin doğrusu düşünüyorum. Yine burada bir Türk devlet aklı okuması yapmak lazım. Yalnızca savunma sanayi anlaşmaları Esra Hanım belli bir dönem sonra bazen geçerliliğini yitirebiliyor. 5 yıl 10 yıl sonra konjonktür değişebiliyor. Ama bunun altını siz ticaret anlaşmalarıyla dolduracak olursanız çok daha kalıcı oluyor. Ben bu çerçevede bugün evet bir savunma anlaşmasına imza atacak olabilir ama alt planda, alt metinde yeni enerji ve ticaret rotaları meselesinde Suudi Arabistan'da konuşulacağını düşünüyorum. Savunma sanayi en önemli alanı tutuyor diye düşünüyorum yine burada. Çünkü bildiğiniz gibi Suudi Arabistan az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi hep Amerika Birleşik Devletleri'ne çok büyük ödemeler yapmıştı. Hava savunma sistemleri olsun, uçaklar olsun. Ve bu anlamda da bunların hiçbir işe yaramadığını Hürmüz Boğazı krizinde gördü. Ne Amerika tarafından korundu ne bu silahları kullanabildi. Ve bununla beraber de artık çok daha güvenilir bir ortak olan, çok daha güvenilir bir partner olan Türkiye'ye yönelmiş durumda. Başta Kaan projesi olmak üzere, yine SİHA'lar olmak üzere. Biz bu yeni nesil savaş uçaklarının, balistik füzelerin, SİHA, İHA'ların ne kadar etkili olduğunu Hürmüz Savaşı'nda da, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördük. Bu anlamda da Suudi Arabistan yeni bir doktrine girmeye çabalıyor. 2030 yılında bir vizyon koydu ve bununla ilgili olarak da Türk savunma sanayisine bir şekilde dahil olmak istiyor. Ki şunu da biliyoruz biz, artık bu savunma sanayi meselesi biraz daha esrarım küresel boyuta gelmiş durumda. Tek başınıza yapmaktansa müttefiklerle beraber, ortaklarla beraber, kimisi finansını karşılar, kimisi teknolojisini karşılar, çok daha hızlı üretildiğini biliyoruz. Ve bu anlamda da Türkiye bir güvenilir partner olarak gerçekten çok ön plana çıktı son dönemde. Biliyorsunuz Endonezya'dan tutun, Pakistan'dan tutun, şimdi Suudi Arabistan'dan tutun, çok sayıda ülkeye aslında savunma sanayi ürünlerini hem ortaklık hem ihraç etme anlamında da gerçekten çok büyük bir anlaşmalar imzalıyor. Ve şunu da unutmayın Esra Hanım, silah meselesinde yalnızca silahların, sistemlerin satılması değil, bir de bakım, onarım ve yedek parça konusu var. Bu genellikle atlatılıyor. Bu anlamda da gerçekten çok uzun yıllara yayılan anlaşmalar olduğunun görülmesi gerekiyor. Ortak üretimden tutun, destek hizmetlerinden tutun, eğitimlerden tutun. Yani bu çerçevede gerçekten çok önemli bir gün, önemli bir anlaşma olarak okunması lazım. Ama asıl sizin belirttiğiniz nokta da önemli. Burada bizim karşımızda oluşturulmaya çalışılan bu İsrail-Yunanistan, o Şer İttifakı denilen ittifaka karşı da çok önemli bir oluşum olarak görüyorum ben.
0: Yani aslında tabii İsrail'in bu yayılmacı politikası malum, bölgede yarattığı kaos, yaratmayı planladığı yeni kaotik olaylar malum. Dolayısıyla bu Türkiye'nin bu kritik hamlesi, bu anlaşma, bu savunma birliği, üçlü savunma birliği aslında İsrail'in bu yayılmacı politikasına ve kaos yaratıcı politikasına bir fren niteliğinde diyebiliyoruz herhalde değil mi?
1: Çok çok doğru bir tanımlama Esra Hanım. Yani bu anlamda şunu hatırlayacağız. Bildiğiniz gibi yani o kadar fazla sayıda maalesef girişimleri var ki bu soykırımcı devletin. Birleşik Arap Emirlikleri'ni OPEC'ten çıkartmak, ki Suudi Arabistan'la genellikle ortak karar aldığını biliyorduk Birleşik Arap Emirlikleri. Bununla beraber Yemen'de bir çatışma alanı yaratabilmek, Suudi Arabistan'ı rahatsız etmek adına yine benzer biçimde. Bununla birlikte yine bu Somali meselesi, Kızıldeniz düşünebilir, Babül Mendeb düşünebilir önümüzdeki günlerde, Hürmüz Boğazı meselesi, bütün bunlarda biz bir şekilde İran içinde de, bu arada İran içinde de bir takım karmaşalıklar var Esra Hanım, bunu da söyleyelim.

0: Bugün ya da yarın tekrar Irak'ı konuşuyor olacağız. Burada da Irak ordusu özellikle işte İran'dan da gelebilecek olan hatta sahte bayrak iddiaları bulunabilen yani burada yine bir istihbarat faaliyeti görülebilir. Bir Haçlı Şabi hareketlenmesine karşı Bağdat'a ordunun çağrıldığını biliyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafyada yine Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de etki üretmeye çabalayan bir ileri karakol ülke olan İsrail var. Batı'nın maşası olan bir İsrail var. İşte buna karşılık tam olarak da belki önümüzdeki günlerde içinde Mısır'ı da göreceğimiz böyle bir üçlü savunma anlaşmasının imzalanıyor olması son derece önemli. Bu anlamda işte tekrar edeceğim Pakistan'ın nükleer silahının bulunması son derece caydırıcı bir nokta. Yine Türkiye'nin savunma sanayinde
1: Yani Mısır'da dahil
0: %85-80.
1: olabilir diyorsunuz değil mi bu önümüzdeki
0: Tabii.
1: günlerde?
0: Çünkü bakın Mısır için de İsrail son derece büyük bir tehdit haline geliyor. Biliyorsunuz özellikle orada Gazze soykırımında Gazze'lileri yerinden edip Mısır'da çöllere doğru sürmeye çalıştığında biz sizlerle defaatle konuştuk. Çok
1: Evet.
0: büyük bir göç akını Mısır'ın zaten ekonomik durumu ortada. Bu anlamda böyle bir göç akınıyla karşılaşmamak adına ben önümüzdeki günlerde Mısır'ın da bu tarz bir yapılanmaya bir savunma anlaşmasına dahil olabileceğini, dahil olması gerektiğini işin doğrusu düşünüyorum. Ve bu çerçevede de işte böyle kuvvetli bir ittifakında İsrail'in önünde bu soykırımın, yayılmacılığın, etnik ve dini bölücülüğün önünde çok büyük bir engel oluşturacağını düşünüyorum. Bu anlamda gerçekten son derece önemli anlaşmalar ve şunu da unutmayalım. Hem enerji anlamında hem de savunma sanayi anlamında Suudi Arabistan çok büyük bir ortak olacaktır. Finansal gücü ortada. Enerji anlamında da gücü ortada. Bu anlamda dediğim gibi bir güvenli enerji koridoru olarak Türkiye'nin ön plana çıktığını unutulmaması lazım. Bununla alakalı olarak da savunma sanayi yanı sıra bir takım ticaret anlaşmalarındaki önümüzdeki günlerde ya da bugün belli de olmaz imzalanabileceğini ben işin doğrusu düşünüyorum Esra Hanım.
1: Bülent Bey, şimdi bu meselede herhalde önemli bir başlık da ABD olacak değil mi? Yani işte İsrail'le sarsılmaz, ara sıra böyle bir sarsılacakmış gibi olsa da Netanyahu ve Trump arasındaki ilişki, ama orada bir bağ var. Ya yani organik bir bağ var tabii orada. Şimdi İsrail'in kışkırtıcılığı malum. İşte ABD'yi zorlayıcı tavrı Netanyahu'nun malum. Gerçi Netanyahu da içeride önümüzdeki aylar için biraz başı sıkışık gibi görünüyor, ama şimdi İsrail'in kışkırtmasıyla bilmiyorum ABD, yani bu tabloda ABD'yi nereye oturtuyoruz?
0: Şöyle söyleyeceğim Esra Hanım, yani Amerika Birleşik Devletleri burada krizin bir an önce çözülmesini aslında istiyor. Trump'ın son açıklamalara dikkat edin. Artık buradaki krizi kaldıramaz hale geldi. İsrail onun için çok ağır ve kanlı bir bagaj. Bunu kaldıramaz hale geldi. Ve bu anlamda da yine tabii ki İran meselesini özellikle İsrail'in gönlünü yapmak adına sürekli nükleer silah meselesini ön plana sürüyor. Dikkat edin çünkü İsrail'in elinde kalan tek kart bu. Şimdi buradaki endişe biraz Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında ben bu üçlü savunma anlaşmasına biraz daha yakın duracağını düşünüyorum. Çünkü hep biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl derdi Çin. Yani Avrupa'dan çekileceğini açıklamıştı, Orta Doğu'dan çekileceğini açıklamıştı. Ama İsrail'in bu faaliyetleri yüzünden bir türlü buradan ne askerini çekebiliyor ne silahını çekebiliyor. Daha ziyade pasifte odaklanacağını söylemişti. Ama görüldüğü üzere hala burada ambene tabirle debelenmekte. Ve bu anlamda da burada aslında oluşturabileceği güçlü ittifaklar ki burada hatırlayacaksınız Amerikan Büyükelçisi'nin de açıklamaları mevcuttu. Yani burada oluşturacak güçlü ittifaklar, Türkiye'nin büyük abilik rolünün daha da perçinlenmesi, Türkiye'nin barışı sağlama rolünün daha çok perçinlenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde işine gelecektir. Burada işine gelmeyecek olan taraflar işte Yunanistan'dır, Güney Kıbrıs'tır. Bunlar yan aktörler ama asıl olarak İsrail'in işine gelmeyeceğini görmek gerekiyor. Bu yüzdendir ki Esra Hanım sürekli ortalığı karıştırma çabası içerisinde. Çünkü biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri bölgeden bir şekilde çekilecek olursa buradaki ülkeler olması gerektiği gibi Müslüman ülkeler müttefik hale gelirlerse yani bunun içine yarın bir gün Mısır'ın katıldığını, başka ülkelerin, körfez ülkelerin katıldığını düşünün. Yani bu çerçevede gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği bir senaryo da bu. Burada biraz daha stabilitenin sağlanması, biraz daha bölgenin çatışmaların arındırılması, böylelikle asıl hedefi olan Çin'e odaklanabilmesi. Yani bu da İsrail işine gelmeyecek. İşte biz önümüzdeki günlerde Suriye'sinde, dün hatırlayacaksınız Suriye'de yine bir terör saldırısı var. Bugün Irak'ta, Lübnan'da yani sürekli olarak böyle bir bölgeyi karıştırmaya çabalayan İsrail, Amerika'nın gitmesini istemeyen İsrail, Amerika çekecek olsa tek başına kalacak, etkisiz kalacak bir İsrail. İşte bu noktada Türkiye'nin dengeleri bu şekilde iyi oturuyor olması, ben şüphesiz bu anlaşmalarla alakalı olarak da mutlaka Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan tarafından bir takım görüşmeler yapılmıştır. Çünkü bildiğiniz gibi onların da bir savunma sanayi anlaşmaları var, bir güvenlik anlaşmaları var. Bununla beraber Suudi Arabistan kendini özellikle artı bir güvenliğe, daha güvenilir bir müttefikte kendini güvenliğe almaya çabalıyor. Şunu hatırlatacağım Esra Hanım, izniniz bir cümle.
1: Buyurun.
0: Katar'da hatırlayacaksınız. Katar'ın savunmasını Türkiye tek başına üstlenmişti. Suriye'de Amerika'sı Rusya'sı operasyonlar denerken Türkiye tek başına hareket etmişti. İşte sizin bu savunma sanayinizin bağımsızlığınızı sağlamanızla beraber burada kimin ne dediğinin çok önemi kalmıyor işin doğrusu. Sizin biraz daha ne kadar kuvvetli olduğunuzla, ne kadar güven verdiğinizle, ne kadar caydırıcı olduğunuzla doğru orantılı diye düşünüyorum ben.
1: Peki Bülent Bey, o zaman son olarak şunu sorayım size. Şimdi bu kritik savunma ittifakı, üçlü savunma ittifakı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki bu ittifakın kısa vadeli ve uzun vadeli somut sonuçları ne olur diye sorsam size ne dersiniz?
0: Şimdi hemen söyleyelim Esra'nın. Öncelikli olarak Kaan projemiz başta olmak üzere çok daha hızlanacak. Çünkü burada dediğim gibi bir hem Ar-Ge anlamında hem teknik ekonomik destek anlamında önemli bir müttefiğin bu projeye girecek olmasıyla işlerin çok daha hızlandığını göreceğiz. Hava savunma sistemleri ne kadar önemli olduğunu gördük Esra'nın. Bunların ne kadar hızlandığını göreceğiz. Çünkü Suudi Arabistan bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde Patriot ve Taat gibi hava savunma sistemlerinin çok azaldığını defaatle sizler yayınlarınızda söylediniz. Bununla beraber işte yeni bir oyuncunun oyuna giriyor olması Suudi Arabistan için de elini rahatlatır. Bizim de üretimimizi ve teknolojimizi çok hızlandıracak. Yine benzer biçimde enerji rotalarının yani Suudi Arabistan'da gelecek tekrar Irak üzerinden gelecek enerji rotalarının da Türk ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını söylemek lazım. Sayın Bakanımız bahsetti biraz biliyorsunuz canlı yayınlarda. Yani burada direkt ilk elden 25 dolara yakın sadece rafinelerin çalıştırılması adına çok büyük rakamların konuşulacağını söylemek gerekiyor. Hem enerjinin artık üretimi içindesiniz ki Suudi Arabistan'la bununla alakalı bir takım anlaşmalar da imzalanabilir. İşte bundan sonra çok daha biz ekonominin de gerçekten hızlanacağını ve düzeleceğini göreceğiz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesinin Irak'taki etkileri, dolayısıyla Suudi Arabistan'da da olacak olan etkilerin ticaret rotalarının açılmasıyla beraber yine Türkiye'nin güvenilir bir koridor rolünü daha çok üstlendiğini göreceğiz. Pakistan anlamında da hem Hindistan, İsrail üzerinden bir etki üretmiş olacak Türkiye. Hem de bildiğiniz gibi Pakistan'ın bulunduğu coğrafyada son derece önemli. Yine burada kardeşlik ilişkileri çerçevesinde yeni ticaret ve enerji rotalarının açıldığında göreceğiz Esra'nın. Bunlar kısa süreli etkileri. Yine kısa ve uzun süreli etkilerinde de İsrail'in frenlenmesi bile emin olun Esra'nın başlı başına bölge için son derece önemli. Son derece yerinde hamleler olacak ve tekrar kardeşlik ve ticaret hukukunu pekiştirerek de bölgeye yeni bir taze bir kan getirecek diye düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağolunuz. Tekrar görüşmek üzere. Çok
0: Ben
1: teşekkürler.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi devam edelim efendim. ABD basınından ilginç bir iddia var. Şöyle, ABD basını Başkan Trump'la Savunma Bakanı Hegseth arasında mühimmat stoklarına ilişkin kriz yaşandığını yazdı. İddiayı reddediyor tabii Trump. Hem yeteri kadar stok olduğunu hem de Hegseth'ten memnun olduğunu savunuyor.
2: İran Savaşı'nda 5 ay geride kalırken Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarına ilişkin tartışmalar büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Savunma Bakanı Hegseth arasında bu konuda gerilim yaşandığı ileri sürüldü. Washington Post gazetesinin haberinde mühimmat stoklarındaki azalmanın İran'a yönelik yeni saldırı planlarını etkilediği iddia edildi. İddiaya göre Trump, İran savaşında kritik mühimmat stoklarının tükendiğini öğrenince Savunma Bakanı Hegseth'a sert tepki gösterdi ve bu konuda neden yanlış bilgilendirildiğine dair açıklama istedi. Ancak Trump gazetenin iddiasını reddetti.
3: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. And we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
2: Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir mühimmat stokuna sahip olduğunu savundu. Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor diyen Trump, bilgi sızdıran kişilere uzun süreli hapis cezaları isteyecek ifadelerini kullandı. Washington Post'un haberine doğrudan değinen Trump, onların sahte haberlerinin vatana ihanet olduğuna gerçekten inanıyorum. Hegseth'ın yaptığı işten son derece memnunum dedi. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stokunun eridiğine yönelik haberlere açıklama geldi. Savunma Bakanı Rıza, düşmanın azalan yeteneklerinin belirtileri her geçen gün daha da belirginleşiyor dedi. Amerikan ordusunun füze stokuna ilişkin resmi bilgiler gizli tutuluyor.
1: Ve ABD ile devam edelim. Doğumla kazanılan ABD vatandaşlığı için yeni kısıtlamalar getirildi. ABD Başkanı Trump'ın hamlesi Yüksek Mahkeme'nin benzer bir girişimi iptal etmesinden tam 5 hafta sonra geldi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğanların kazandığı vatandaşlık hakkını kısıtlamak için yeniden harekete geçti. Konuya ilişkin iki başkanlık kararnamesi imzaladı.
1: And what's happening now, people are building businesses around it. From wealthy people are building businesses around birthright citizenship. That's not the way it's supposed to work. It's a disgrace. They're buying their way in.
0: Trump'ın imzaladığı kararnamelerle doğumla vatandaşlık hakkı alamayacak kişi kategorileri genişletildi. Bu kategoriye Amerika Birleşik Devletleri düşmanı olarak tanımlanan yabancılar, terör örgütü üyeleriyle yabancı ülkeler için lobi faaliyeti yürütenler de dahil edildi. İmzalanan ikinci kararname ile doğum turizminin yasaklanması hedefleniyor.
2: The idea that people come here pretending to be a tourist, pretending to be a visitor, saying they want to go to Disneyland, they want to go visit a monument or go to a national park, but the real reason they're here is to have a child, to make that child an automatic citizen, leave our country and then have a US citizen child.
0: Trump daha önce de doğumla kazanılan Amerikan vatandaşlığını kısıtlamak için kararname imzalamış. Ancak Amerikan Yüksek Mahkemesi Haziran'da verdiği kararla bunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne yılda kaç kişinin doğum turizmi nedeniyle gelip çocuk sahibi olduğuna dair bir istatistik bulunmuyor.
3: Roma'da 3 gün süren Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu artık tamamlandı. Lübnan tarafı pilot bölgelerin sayısının artırılmasını istedi. İsrail ise bu isteği reddetti.
4: İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu düzenlendi. Görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'a saldırmaya devam etti. Lübnanlı resmi bir kaynak, Lübnan tarafının pilot bölgelerin sayısının artırılmasını talep ettiğini aktardı. İsrail ise sonraki aşamaya geçmeden önce ilk iki pilot bölgede güvenliğin sağlanmasında ısrar etti. İsrail askerleri pilot bölge uygulaması kapsamında işgal ettiği Batı Zaatar beldesinden çekilmiş, Lübnan ordusu beldeye konuşlanmıştı. Lübnanlı kaynak, esirler dosyasının da gündeme geldiğini söyledi. Ön listelerin karşılıklı olarak paylaşıldığını belirtti. Tarafların sınırdaki durumu düzenleyecek yeni güvenlik anlaşmasına varması ihtimalinin olduğunu kaydetti. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler Nisan ayında başlamış, 26 Haziran'da çerçeve anlaşma imzalanmıştı. Roma'da görüşmeler sürerken İsrail ordusu Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesinin kırsalına iki hava saldırısı düzenlendi.
3: Litvanya, Rusya'nın Baltık ülkelerinde yeni bir provokasyon hazırlığında olabileceğini öne sürdü. İddiaya göre Moskova, ele geçirilen Ukrayna insansız hava araçlarını kullanarak NATO ülkelerine yönelik saldırıları Kiev'in üzerine yıkmayı planlıyor.
4: Rusya çalıntı Ukrayna HİHA'larıyla Baltıklar'da sahte bayrak saldırısı düzenleyebilir. Uyarı Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas'tan geldi. Litvanya'da son aylarda üst üste verilen İHA alarmlarından sonra Savunma Bakanı Kaunas, Rusya'nın Baltık bölgesindeki NATO ülkelerine yönelik provokasyon hazırlığında olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre ele geçirdiği ya da yeniden düzenlediği Ukrayna yapımı insansız hava araçlarını kullanarak bölgedeki kritik altyapıları hedef almayı planlıyor. Böylece saldırıların Ukrayna tarafından düzenlendiği izleniminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtiliyor. Kaunas, saldırı ve provokasyonlar için net bir tarih bulunmadığını belirtti. Yetkililerin, Rusya'nın olası planlarını yakından takip ettiklerini ve NATO müttefikleriyle anlık bilgi paylaşımında bulunduklarını açıkladı. Kaunas, bu tür bir girişimin NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği sınamayı hedefleyebileceğini söyledi. Litvanya'ya yönelik doğrudan bir saldırı ihtimalinin ise şu aşamada düşük olduğunu belirtti. NATO'nun doğu kanadındaki bazı ülkelerin liderleri de son dönemde Rusya'nın ülkelerine yönelik provokasyon hazırlığında olduğuna ilişkin istihbarata sahip olduklarını açıklamıştı.
3: Dünya aşırı sıcakların etkisi altında. İtalya tüm büyük şehirler için sıcaklık uyarı.

0: uyarısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğle saatlerinde açık alanda çalışmak 10 günlüğüne yasaklandı. Güney Kore'de ise insanlar 40 dereceye yaklaşan sıcaklardan mağaralara giderek korunmaya çalışıyor.
1: Kuzey Yarımküre yeni bir sıcaklık dalgasının etkisi altında. İtalya'da 27 kent için kırmızı alarm verildi. Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hükümet harekete geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. İtalya'da ise 27 büyük kentin tamamı için kırmızı alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı son günlerde 40 dereceye yaklaştı. Yetkililer 11-18 saatler arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini, mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamların tercih edilmesini ve günde en az 1,5 litre su tüketme çağrısında bulundu. Ayrıca aşırı sıcaklar nedeniyle son günlerde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu bir diğer ülkede Güney Kore. Başkent Seul'de sıcaklıklar 39 dereceye ulaştı. Devlet Başkanı Lee Jae-yong sıcak havaya karşı tüm kaynakların seferber edilmesi emrini verdi. Sıcaktan bunalan Koreliler mağaralara akın etti.
2: Çok iyi hissettiriyor. Buzdolabına girmiş gibi hissediyorsunuz.
1: Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı güçlenen El Niño hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Sıcak hava dalgasının gıda güvensizliğini artıracağını belirtti. Dünya Gıda Programı'na göre gıda güvensizliği yaşayanların sayısı 2027 sonuna kadar 225 milyondan 274 milyona çıkabilir. El Niño'nun bu yıl Eylül-Aralık döneminde zirve yapması ancak etkilerinin 2027 yılı boyunca hissedilmesi bekleniyor.
0: Efendim ekranlarınızda son dakikayı görüyorsunuz. Üçlü savunma anlaşması imzalandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaşmayı imzaladı. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinden bahsetmiştik. Günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçakta Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na inmişti. Az önce görüntüleri paylaşmıştık ve oradan gelen haberde üçlü savunma anlaşmasının imzalandığı yönünde. Pakistan ve Suudi Arabistan hatırlanacağı üzere daha önce 2025'te ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını duyurmuştu. Ve şimdi Türkiye de tabii ki bu savunma ittifakına dahil oldu ve üçlü savunma anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Hatta görüntülerde o görüşmelere dair ekranlarda güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün ortak savunma anlaşmasını imzaladı. Son dakika Suudi Arabistan'dan geldi. Daha önce dediğimiz gibi 2025'te geçen yıl aslında böyle bir açıklama yapılmıştı. Pakistan ve Suudi Arabistan arasında olacağına dair. Tabii Türkiye'den bu üçlü savunma anlaşması önemli bölgedeki gelişmeler bakımından. Neyi içeriyor? Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Ortak tatbikatları 3 ülke arasında askeri işbirliklerini içeriyor. Aynı zamanda personel değişimini de içeriyor tabii ki. Ve saldırılara karşı ortak savunmayı ve savunma sanayinde işbirliği de içeriyor elbette bu üçlü ittifak. Telefon hattımızda Emre Karaca var ve bu son dakikanın detaylarını Emre'den dinleyelim. Şimdi Emre.
3: Evet, tarihi bir günde önemli bir anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla birlikte Mekke'de liderler arasında anlaşmaya imza atıldı. Tabii üçlü bir savunma paktı anlaşması bu. Daha öncesinde de aslında uzun süredir gündemdeydi. Ancak somutlaşması noktasında bir pozitif adım gelmemişti. O adım da geldi. Oldukça gizli tutulan bir süreçti. Zaten bizler de çok geç öğrendik. Bu sabah saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye gitmesiyle birlikte anlaşma imzalanmış

oldu. Tabii üç ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde yine kazandığını söylememizde fayda var. Tabii bununla birlikte bu anlaşmaya imza atan üç ülke de aslında son dönemde birçok farklı alanda da yan yana işbirliği imzalamışlardı. Çeşitli konularda bunların başına savunma sanayi geliyor.

0: Başbakanı Şahbaz Şerif, bir yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Sözleşmesi olarak da, en azından Mekke Anlaşması olarak da imzalanan, tasvir edilen bir anlaşmayı imza atmış oldular. Bunun bir çatı anlaşma hüviyetinde olduğu da belirtiliyor. Yani bundan sonraki süreçte daha katmanlı, daha detaylı işbirliklerine fırsat aralayacak bir şemsiye anlaşma olduğu da belirtiliyor. Burada savunma anlamında ilişkilerin daha özellikle sıkılaşmasını bekliyoruz. Zaten savunma sanayi ekosisteminde bu anlaşmalar daha öncesinde de işbirlikleri vardı. Ancak bunların derinleşmesi konusunda bir beklenti var. Tabii şimdi yavaş yavaş bazı bilgiler de gelmeye başladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bazı açıklamalar var. Özellikle savunma anlaşmasının önümüzdeki süreçte güvenli ve refah dolu bir geleceğin peşinde istikrarı teşvik ettiği belirtiliyor. Bu önemli bir vurgu, çünkü bilindiği gibi 28 Şubat'ta başlayan bir savaş dönemi var. Savaş dönemi her ne kadar sona ermiş gibi gözükse de henüz nihai bir ateşkes konusunda ABD ve İran uzlaşmış değil. Bu anlamda bölgedeki ülkelerin kendi aralarında kurdukları bu yeni dizaynla, yeni düzenle birlikte tehditlere karşı da kapasitelerini arttırdıklarının altını çizebiliriz. Yine Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaları sizlere aktarayım. Şu an son dakika bilgileri olarak bunlar geliyor. Savunma anlaşmasının 3 devletin ortak güvenliklerini güçlendirme konusunda bir detay olduğu belirtiliyor. Yine bu 3 devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceği öngörülmektedir deniyor. Şimdi bu da çok önemli bir detay, çünkü en çok aslında merak edilen konu buydu. Daha öncesinde de tartışılan bir konuydu. Yani herhangi bir ülkeye yönelik olarak bir saldırı olursa diğer ülkeler devreye girecek mi? Bu detay merak ediliyordu. Pakistan tarafından yapılan açıklamada herhangi bir şekilde böyle bir saldırı söz konusu olursa bütün bu 3 ülkeye yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğinin öngörüldüğü ifade ediliyor. Şimdi Türk tarafından da bazı açıklamalar var. Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğu belirtiliyor. Yani herhangi bir şekilde agresif bir sürece adım atılacak bir altyapı oluşturmadığı belirtiliyor. Bununla birlikte savunma konusunda karşılıklı olarak destek sözü verildiği belirtiliyor. Yine Türk kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiler, anlaşmanın belirli bir ülkeye karşı değil diğer bölgesel ülkelere de açık olduğu belirtiliyor. Bu önemli bir detay, çünkü hatırlanacaktır, evet. Özellikle bölgesel denklemde Mısır'ın da dahil olduğu dörtlü bir görüşme sürecine de geçilmişti. Yani bundan sonraki süreçte az önce de söylemiştim, daha detaylandırılabilir, katmanlaştırılabilir ve diğer aktörlerin de dahil olabileceği bir çerçeve sunuluyor. Anlaşmanın evet, son bir dipnotumu da aktarayım. Tabii. Yine Türk tarafından yapılan açıklama doğrultusunda anlaşmanın herhangi bir ikili veya çok taraflı anlaşmaya geçersiz kılmadığı ve yerini almadığı belirtiliyor ki burada referans noktası da 2025 yılının Eylül ayında Suudi Arabistan ile Pakistan arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Yani onun ikamesi olmadığı da vurgulanıyor. Şu an detaylar bu şekilde. Yine detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Bu kritik anlaşmanın detaylarını paylaştı. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara Haber Müdürü Aykut Türel mecliste bizi bekliyor. Aykut da hatta karşımda. Aykut merhaba, kolaylıklar. Şimdi Suudi Arabistan'dan bir haber geldi. Kritik bir anlaşma. Önce bunu değerlendirmeni, senin ve konukların da var sanıyorum, rica edeceğiz. Sonra da tabii çerçeve yasa bugün komisyona geliyor. Önemli bir gün Ankara için. Toplantı 15.30'da başlayacak. Hemen sözü sana bırakıyorum.
2: Esra, senin de söylediğin gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Bugün terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gün, ancak sıcak gelişmeler de bir taraftan gelmeye devam ediyor. Az önce ekranlara taşıdık. Önemli tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında. Hemen dilersen sıcak gelişmeyi değerlendirerek başlayalım. Sonrasında terörsüz Türkiye sürecine geçeceğiz. Onunla ilgili de ayrıntıları konuşacağız. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte. Az önce bilgilendirme geldi. İslamabad ve Riyad'la üçlü anlaşma yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce ekranlara taşıdık. Sabah saatlerinde gidildi ve o imzaya, tarihi imzaya, altına imza atıldı anlaşmaya. Evet, dilerseniz şimdi buradan başlayalım, çünkü çok sıcak bir gelişme.
3: Evet, bir taraftan tabii Türkiye'de iç gündem.

0: Hem de bizim hararetle tartıştığımız konular var ama bölgemizin değil sadece, yani bölge ötesinin de kaderini etkileyecek bir anlaşmadan söz ediyoruz. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, bu üçlü hattı nereden hatırlıyoruz? Aslında artı bir belki Mısır'ı da eklemiştik o zamanlar. 28 Şubat'ta ABD İsrail hattı İran'a saldırdığında bu ülkeler Türkiye'nin de ve Pakistan'da özellikle gayretleriyle bir müzakere zemini oluşması, savaşın ateşinin düşürülmesi, belki bir barış olmasa da ateşkes sağlanması yönünde çok ciddi çabalar harcamıştı. O zaman şunu konuşmuştuk. Bu yakınlaşma bir ittifakın habercisi olabilir. Şimdi bu bir üçlü ittifak ama bu birinci ve ana halkası. Bu ittifak halkasının dışında da buraya katkı sağlayacak, burayla birlikte hareket edecek muhtemel potansiyel ülkeler var. Katar, Ürdün, hatta şaşırtıcı gelebilir Azerbaycan. Yani bu şu anlamda da önemli. Sadece İslam dünyasının özellikle Arapların merkezde olduğu Türkiye'yi dışında tutarsak, Araplarla ilgili kısmının dışında Güney Asya'ya kadar uzanan, yani Pakistan'da içine alan bir alanda bir işbirliğinden söz ediyoruz. Bu bir savunma hattı, bir savunma paktı, bir saldırganlık hikayesi değil. Bu bölgede ortaya çıkması muhtemel krizlerle ilgili ön alacak bir ittifak aynı zamanda. Diğer yandan bu bölgede barışın kurulması yönünde hep enfekte bir rol üstlenen saldırganlığıyla İsrail'e karşı da ciddi bir dengenin habercisi olacak. Yani bu ittifakın çok önemsenmesi gerektiğinden yanayım. Ben hatırlarsan Pakistan'la Hindistan arasındaki savaşta da Türkiye Pakistan halkının yanında bulunmuş ve askeri katkıda sağlamıştı. Bugün dediğim gibi bu üçlünün bulunduğu coğrafi alana da bakarsak bölgede ortaya çıkması muhtemel ve hali hazırda var olan sorunlar karşısında çok güçlü bir işbirliğine işaret ediyor. Ben Mısır'ın da buna kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. Anlaşma metninin dışında kalmasının belli nedenleri var. Çok ciddi ekonomik sorunlarla boğuşuyorlar. Bu birincisi ama ikincisi o aşağıda Süveyş hattından o Bab-ül-Mendeb'e kadar uzanan alanda da belli saldırganlıklarla karşı karşıya kalmaktan da çekiniyorlar. Türkiye için, bölge için çok hayırlı bir gelişme onu söylemiş olalım.
1: Şimdi bir taraftan tabii Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar var. Uluslararası haber ajanslarına yansıyan Türkiye yetkililere dayanak gösterilen açıklamalar var. Şöyle de bir notu paylaşmış olayım ben. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı üzerinden de biz resmi bir açıklama bekliyoruz. Yani Türkiye'den de bir açıklama gelecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde o resmi açıklamanın da gelmesi bekleniyor. Dediğim gibi Pakistan Dışişleri Bakanlığı savunma anlaşması 3 devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörmektedir diyor. Türkiye yetkiliye dayanak gösterilen açıklamalarda ise anlaşma belirli bir ülkeye karşı değildir. Diğer bölgesel ülkelere de açıktır. Az önce sizin işaret ettiğiniz nokta.
0: Evet. Şöyle ki burada İsrail'i söyledik. Bir zehirli sarmaşık gibi duruyor ne yazık ki. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i aslında bu hatların içinde tutmak istiyor. Ama yapamıyor. Şu an İsrail-ABD ilişkilerinin geldiği nokta ortada. Çok belirsiz, çok flu bir ilişki içindeler şu anda. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri bu bölgedeki askeri varlığını azaltıyor. Tekrar artacağına, tekrar buraya bir yığınak yapacağına dair de hiçbir izlenim yok şu dakika itibariyle. Dolayısıyla burada Türkiye ve Suudi Arabistan'ı ele aldığımızda bölgenin kaderinde, Pakistan'ı da ele aldığımızda İslam dünyasındaki çok geniş bir alanda kendi kaderini kendi belirlemekle ilgili bir ittifaktan söz ediyoruz. Yani biri saldırıya uğradığında diğerleri de saldırıya uğramış kabul edilecek. Bu muazzam bir ifade ama söylediğim gibi bu bir saldırganlık paktı değil. Bu bir savunma ve aktif denge hattı. Çok konuşacağımız ve Türkiye'nin de geleceğinde çok önemli bir yeri olacağını düşünüyorum bu ittifakın ve aynı zamanda bölgenin.
1: Şimdi Türkiye bir taraftan böyle bir anlaşmaya imza atıyor. Diğer taraftan gelelim terörsüz Türkiye sürecine. Günlerce konuştuk. Daha önceki süreçlerden zaten farklı bir metot. Bu arada ekranlara da anlaşmanın imzalandığı görüntü, fotoğraf kareleri de
0: Evet, hayırlı olsun. Çok hakikaten çok tarihli bir
1: geliyor.
0: an. Evet.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman, Şerif üçlü savunma anlaşmasını imzalarken fotoğraf karelerini gelelim.
0: Bir şeye dikkatini çekeyim de sonra geçelim senden rica ediyorum. Buradaki karede iki ülke Suudi Arabistan ve Pakistan. Pakistan nükleer güç sahibi bir ülke. Suudi Arabistan'da çok yakında Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer konusunda belli işbirliği alanları açan bir anlaşma imzaladı. Oraya da dikkat. Bu aynı zamanda çok daha güçlü bir paktın da ifadesi.
1: Evet, bu yeni görüntü efendim. İslamabad ve Riyad'la üçlü anlaşma.
0: İmzadan sonra. Evet.
1: İmzadan sonra üç lider el sıkışıyor ve anlaşmaların olduğu

0: metinleri, yer aldığı fotoğraf kareleri, görüntü çok önemli. Bölge açısından, Türkiye'nin küresel pozisyonu, bölgesel gelişmeler açısından.
1: Barış, güvenlik ve istikrar.
0: Evet, derken buradaki süreç.
1: Evet.
0: Şimdi daha önce dediğim gibi çok konuştuk. Diğer süreçlerden zaten Terörsüz Türkiye süreci, daha önceki denemelere atıf yapıyorum. Farklı bir metot izleniyor. Bugün komisyonda görüşülecek milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi saat 15.30'da Adalet Komisyonu'nda çarşamba günü 360 milletvekilinin imzası ile teklif sunulmuştu. Teklif sürecin hangi aşamasına denk geliyor ve neden önemli? Siz nasıl tarif edersiniz?
1: Aslında az önceki yani Türkiye açısından da bölge açısından da bölge ötesi açısından da önemli dediğimiz anlaşmanın bağlamından kopuk bir hikaye değil bu. Türkiye'nin terörsüz Türkiye ile ilgili bugüne kadarki iddiası, bugüne kadarki tezleri bu anlamda yani bir bölgeyi de terörden arındırmak yani terörsüz bir bölge inşa etmek anlamında bir yaklaşımı içeriyor. Şimdi buradan baktığımızda Türkiye'nin bu çabalarının Türkiye'nin siyasi sınırlarından ibaret olmaması, bölgede terörden arındırılmış daha güçlü ülkelerin ve komşuların bulunmasıyla bu anlaşma arasında da güçlü bir bağ var. Peki hangi aşamadayız? Öncelikle terör örgütünün silahlarından arındırılması, o aktif terör yapısının kendisini tamamen ve bütün unsurlarıyla altını çizerek söyleyelim. Feshetmesi yani örgütün artık tümüyle kendisini feshederek kapatması Avrupa'da, diasporada aklımıza gelebilecek bütün alanlarda böyle bir durum söz konusu.
0: Bu arada tabii sıcak notlar da bir taraftan gelmeye devam ediyor anlaşmaya dair. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın ortak açıklaması, anlaşma her türlü saldırganlık eylemine karşı toplu caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan kolektif güvenliği daha da güçlendirme konusundaki ortak bağlılığını yansıtan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı diyor. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz ancak bu tarihi anlaşmayı konuşmaya devam etmek daha doğru
1: çok
0: olacaktır.
1: Önemli bir
0: Yeni
1: ayrıntı.
0: gelişmeler
1: Anlaşmanın
0: geliyor.
1: ismini bir daha okur musun?
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması.
1: İşte bunun sembolik değerine de işaret edelim. Yani bu anlaşmanın Riyad'da yapılıyor olması ama isimlendirmesi ortak bir değer. Yani bizim mukaddes şehirlerimizden, bütün İslam dünyasının hassasiyet gösterdiği mukaddes şehirlerimizden İslam'ın doğduğu şehir Mekke Savunma Anlaşması.
0: Biraz da bu anlaşmaya kadar gelen süreci de konuşmak
1: Evet.
0: önemli. Ne dersiniz?
1: Bu tabii süreç üçlü anlaşmayı görüyoruz
0: Evet.
1: değil mi? Tabii ki. Yani burada dediğim gibi bu bir barış anlaşmasına yani İran'la ABD arasında bir sulhün sağlanmasına yönelik bir belki misyonla ortaya çıkmış gibi görünüyor ama hayır öncesi var. Az önce söyledim. Hindistan'la savaşta Türkiye'nin aldığı tavır yani drone ve destekleri ve Pakistan Hindistan'ı bir anlamda da yendi. Bu çok enteresan bir durumdur. Bir taraftan da Çin orada bu ittifakın içinde yer aldı. Şimdi Güney Asya meselesi sadece Pakistan'ın İran'la komşu olması, sınırlarının olmasından ibaret bir şey değil. Deminden beri altı çizilen bir husus var gelen açıklamalarda. Herhangi bir ülkeye karşı yapılmış bir anlaşma değil. Ama arıza çıkaran, kriz çıkaran bu ülkelerden birine yönelik bir saldırganlık gösterene karşı da çok kuvvetli bir işbirliği bu. Bunu şimdi baktım gelirken de bazı mecralarda işte bir Sünni pakt vesaire gibi göstermek isteyenler var. Bunu söyleyenlere sadece şunu ifade edebilirim. Pakistan'da çok ciddi bir Şii nüfus da yaşıyor mesela. Ya bunlar gerçeklikten uzak yaklaşımlar. Türkiye hiçbir zaman böyle bir Sünni jeopolitiğinin merkezinde olmak, buna karşı bir başka ülkeyi tehdit eden bir pozisyonda zaten olmadı. Bu gerçekten bölgede kangren hale gelmiş sorunlara bak. Yani Türkiye'nin dışında sorunsuz ülkenin neredeyse yok denecek kadar az. Lübnan'a bakalım, İsrail'e bakalım, Ürdün'e bakalım. Suriye'de Türkiye mevzuyu biraz daha toparladı, bir noktaya getirdi. Irak'a bakalım, hala paramiliter unsurlar üzerinden merkezi yönetim tehdit altında. Bu da çok ciddi bir sorun. Ama yeni yönetim bunların tasfiyesiyle ilgili bir kararlı tutum izliyor. Türkiye'nin mesela orada kalkınma yoluyla Irak üzerinden inşa ettiği süreç de aslında bir ittifak anlaşması. Herkese açık. Herkesin tedariklerine açık.
0: Ki bu sürekli söyleniyor.
1: Bir barış koridoru o aynı zamanda. Çok kıymetli bu. Bu kalkınma yolunu da üzerine özellikle altını çizmek lazım. Dolayısıyla bu üçlü anlaşma az önce söylediğimiz aslında orada da elbette doğrulandı. Bir halka ama o halkanın etrafı genişleyecek, katılımlar olacak. Ama bu üç ülke zaten İslam dünyasının mihver ülkeleri. Yani birçok ülkeyi harekete geçirebilme kapasitesi olan ülkeler. O bakımdan sonra

0: derece güçlü bir ittifak olduğunu altını bir kere daha çizmiş olalım.
1: Süremiz sonlandı ama çok kısa bir şekilde şunu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi uluslararası haber ajanslarına yansıyan Türkiye yetkililer şunu söylüyormuş. Anlaşma herhangi bir ikili veya çok taraflı anlaşmayı geçersiz kılmaz veya yerini almaz. Aslında bu Türk diplomasisinin de son zamanlardaki stratejisini özetleyen bir şey.
0: Ya Türkiye NATO müttefik. Birlikte izledik, takip ettik, yayınlar yaptık. 2026 zirvesi Ankara'da yapıldı. Türkiye'nin gücünün altı çizildi, yükselişinin altı çizildi. Türkiye NATO müttefikliği dışında dünyadaki diğer paktlara yönelik ilgileri de var. Şangay İşbirliği Örgütü ile diğer BRICS gibi alanlara, bunların her birine dair bir ilgisi var. Bu şu anlama geliyor. Yani Türkiye ya da diğer ülkelerin kendi bulundukları coğrafyada, bölgede ya da küresel ölçekte yapıp ettiklerini zayıflatan değil, aksine güçlendiren bir yaklaşım bu. O ittifaktaki gücü Türkiye'nin aynı zamanda bu ittifaka da taşınacak bir güç akışını beraberinde getirecek.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu tarihi üçlü savunma anlaşmasının detaylarını konuştuk. Sözü biz Esra şimdilik sana bırakalım, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz olmaya devam edeceğiz. Çünkü bugün de terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gün içerisindeyiz.
2: Peki Aykut, çok teşekkür ediyorum sana ve Nasuhi'ye. Siz zaten ilerleyen dakikalarda devam edeceksiniz. Ben bugünlük de gün ortasını tamamlıyorum efendim. Programı kapatıyorum. Az sonra Ayşe Suberker haber hattıyla karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 7 Ağustos Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağımız Haber Hattı'na hoş geldiniz. Ben Ayşe Süberker. Son dakika gelişmesini görüyorsunuz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Riyad'da üçlü bir savunma anlaşması imzalandı. Neleri kapsıyor bu anlaşma? Şimdi detayları alalım. Habertürk Dış Haber Müdürü Gizem Özün aktaracak.
1: Ayşe, dediğin gibi imzalar atıldı. Suudi Arabistan'da yapılan imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Prens Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imzaları attılar. Ve bu imzaların ardından da hemen önce Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Anlaşma metnine göre her türlü saldırı eylemine karşı kolektif bir caydırıcılık amaçlandığı belirtiliyor. Bu ne demek? Bu üç devletten herhangi birine yönelik bir silahlı saldırı olursa bu saldırının üçüne birden yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği hükme bağlanıyor anlaşmayla. Ayrıca yine bu üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm alanlarda geliştirilmesi de yine anlaşma uyarınca öngörülüyor. Bunun akabinde üç ülkeden ortak açıklama da yapıldı. Bu ortak açıklamada da yine anlaşmanın her türlü saldırganlık eylemine karşı toplu caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Reuters haber ajansına konuşan hiçbir yetkilinin ifadelerini de elbette aktaralım. Hemen anlaşmanın herhangi bir ikili veya çok taraflı anlaşmayı yetersiz kılmayacağı, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı ve diğer bölgesel ülkelere açık olduğu da vurgulanıyor. Ve belki de en önemli madde bunun sadece savunma, daha doğrusu tamamen savunma amaçlı olduğu ve savunma konusunda karşılıklı destek sözü verdiği belirtiliyor. Yine Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili tarafından. Elbette neden önemli? Bir süredir bu üç ülke arasında bu tür bir anlaşma konusunda görüşmeler yapıldığını yazıyor uluslararası ajanslar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Ocak ayında yaptığı açıklamada bu tür bir konunun ele alındığını, görüşmelerin, temaslarının sürdüğünü söylemişti. Uluslararası ajanslar şuna dikkat çekiyor aslında. Son dönemde yaşanan gelişmelerin, özellikle ABD-İran Savaşı'nın ve bazı ara buluculuk çabalarının bu süreci hızlandırdığına dikkat çekiyorlar. Pakistan biliyorsunuz Amerika ile İran Savaşı arasında önemli bir ara buluculuk çalışması yürütüyor. Yine Türkiye hem ABD-İran arasında hem Gazze Savaşı'nda diplomatik alanda önemli bir rol oynuyor. Pakistan tabii ki bu ülkeler arasında, yine Müslüman ülkeler arasında nükleer silah sahip tek devlet olarak da öne çıkıyor ve dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'la Pakistan aslında 2025 yılında ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarında duyurmuşlardı. Bugün itibariyle artık 3 ülke arasında ortak bir anlaşma imzalandığını görmüş olduk. Dediğimiz gibi yine şunu söylemek gerekirse, yapılan açıklamalarda, özellikle Türkiye Siller tarafından yapılan açıklamalarda bu anlaşmanın tamamıyla işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı ve bölgesel olarak da diğer ülkelere açık olduğu, daha doğrusu katılımına açık olduğu belirtiliyor diyebiliriz Ayşe. Bekleniyordu dünden bu yana bu açıklama ve şu anda gerçekleşti. Ortak açıklamayı İletişim Başkanlığı da paylaştı, bu üç ülkeden yapılan ortak açıklamayı. Hem ziyarete dikkat çekiyor burada, hem de yapılan anlaşmanın her türlü saldırganlığa karşı kolektif gerdiriciliği güçlendirmeyi amaçladığı, ayrıca üç devlet arasındaki savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngördüğü belirtiyor yine İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada.
0: Pekala, teşekkür ediyorum Gizem Özün çerçevesiyle aktardığı bu anlaşmanın neleri öngördüğünü, neleri öngörmediğini. Önemli bir gelişme. Peki bölgedeki dengeler bundan sonra nasıl etkilenir, değişir? Konuşacağız. Emekli Kurbay Albay, Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünal Atabay ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Oğultürk yayın konuklarımız. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar Ayşe Hanım. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Hocam, sizinle Ünal Hocam bir başlayalım. Aslında bu, hani biraz önce de aktardı Gizem, 2025 yılında Pakistan'la Suudi Arabistan arasında yapılan bir anlaşmaydı. Şimdi de Türkiye'nin de dahil olduğunu görüyoruz. Aslında uzun zamandır da konuşuluyordu ama işte bu bölgedeki gelişmeler vesaire iş süreci de hızlandırmış gibi gözüküyor. İlk tepkiniz nedir?
2: Yani Ayşe Hanım, aslında bu bekleniyordu. Çok da sürpriz değil. Bunun temelli daha önceki yıllarda atıldı. Aslında bunlar arka kapı diplomasisiyle görüşülen, basına da yansıyan, medyada da bu zaman zaman tartışılmıştı. Şimdi bu tabii hayatiyet bulduğunu görüyoruz. Yani Orta Doğu çok dinamik bir bölge.
0: Evet.
2: Bunu yaşıyoruz. Şimdi barış, istikrar ve caydırıcılığı Ayşe Hanım bu tür ittifaklarla sağlayabiliyorsunuz. Yani bölgedeki bu denklemi değiştirmek, yani yeni bir güç dengesi oluşturmak suretiyle barışa, istikrara ve caydırıcılığa önemli katkı sağlamış oluyorsunuz. Şimdi bu açıdan baktığımızda bu anlaşma önemli bir eşik. Şimdi yani Orta Doğu barışı için demek istiyorum. Tabii ülkelerin kendi ulusal çıkarları açısından da önemli bir aşama. Tabii stratejik bir anlaşma bu. Evet. Yani az evvel değerli arkadaşımız da ifade ettiler. Kolektif, ortak bir güvenliği sağlayacak. Kolektif anlaşma, ortak güvenlik. Yani adeta NATO'nun 5. maddesinin işlerliği gibi.
0: Onu soracaktım. Böyle minik bir NATO gibi mi olacak acaba?
2: Ya şimdi tabii bu biliyorsunuz İslam NATO'su vesaire bu çok konuşuldu. Daha önceden de bunları tartıştık hep Orta Doğu denklemi üzerinde bu nasıl olur vesaire. Tabii şimdi Orta Doğu'daki İsrail'in Orta Doğu denkleminde yarattığı istikrarsızlık, saldırgan tutumu. Öte yandan İran'ın angajeti, Körfez ülkeleriyle olan işte bu çatışma ortamını yarattığı bir gelişme. Amerika'nın ve sürekli Orta Doğu'da varlık göstermesi ve bunun varlığı üzerinden İsrail'in saldırgan cesaretlenmesinin yarattığı bir askeri denklemde yaşanan ama ülkelerin ulusal çıkarlarını da tehdit eden bir atmosfer ve ortam vardı. Şimdi bu ortamı yumuşatacak, bu ortamdaki gerilimi azaltacak, basıncı düşürecek, işte istikrarı sağlayacak, barışa bir eşik sağlayabilecek, caydırıcılığı da tanımlayabilecek bir anlaşma. Evet. Bu anlaşmanın, üçlü anlaşma, işte bu NATO gibi az evvel minik NATO veya İslam NATO'su gibi, tabii bu belki ifade edilecek, belki onun öncesindeki bir uç başlangıcı olabilir gibi de ifade edilebilir ama ortada şu var: Arabistan finans gücüyle öne çıkan bir ülke. Evet. Yani finans kapasitesiyle. Öte yandan Pakistan nükleer gücüyle, kapasitesiyle önemli bir caydırıcılık gücüne sahip. Türkiye savunma sanayi açısından vardığı nokta ve bölge ülkelerine hem teknolojik destek, hem savunma sanayi desteği, hem askeri gücünün ve kapasitesinin caydırıcılığıyla kolektif hareket edebilme.
0: Evet.

0: Peki, hocam biraz hızlı gidelim, toparlarsanız Cem Hoca'ya da döneceğim, sonra size de tekrar geleceğim.
1: Yani bu tabii enerji koridorlarının güvenliği Ayşe Hanım, tabii arka plana bakmamız gerekiyor. İsrail'in saldırganlığına karşı bir gem, İran'ın da bölge ülkeleriyle entegrasyonuna yol açacak bir denklem aslında bu, bir diğer ifadeyle.
0: Pekala.
1: Bunu da arka planda konuşmak gerekir. Evet.
0: Siz ne dersiniz Cem Hocam? İran'ın entegrasyonuna mı yol açar, yoksa aslında bu caydırıcılık şu an itibariyle İran'a yönelik olarak da yorumlanabilir mi? Çünkü bu Körfez ülkelerinin işte İran Amerika Savaşı'nda Amerikan güvenlik şemsiyesine güvendiğini fakat açıkta kaldıklarını da gördük. Dolayısıyla hani ve diğer ülkelere de açık olduğunu söylüyor ittifak. Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii Türkiye'nin geleneksel bir İran politikası var. Bu İran politikası da böyle bir dengeleme üzerinden gitmiyor. Yani durumun idare edildiği ve uzunca bir süredir de bir çatışma yaşanmadığı ve iyi ilişkiler olarak nitelendirebiliriz Türkiye'yi. Her ne kadar sorunlar yaşansa da. Anlaşmanın açıkça İran'a karşı okunması Türkiye'nin bugüne kadar o koruduğu manevra alanını açıkçası daraltır. Yani böyle bir aksi bir durum yaratır. Dolayısıyla bunun olmadığı zaten deklare ediliyor, belirtiliyor. Ama burada belki asıl konu İran'dan ziyade belki Pakistan nedeniyle en hassas aktör olarak Hindistan'ı düşünmek gerekiyor.
0: Tabii.
2: Çünkü Pakistan'ın doğu cephesi eğer bu anlaşma kapsamına giriyorsa Türkiye'nin Delhi ile ilişkilerinde ciddi bir kilitlenme meydana gelebilir. Girmiyorsa bu sefer taahhüdün caydırıcılığı sorulabilir. Metnin coğrafi kapsam maddesi bu yüzden belirleyici. Yani tam olarak metni elde edip bunun ne şekilde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay süreci var. İşte daha sonra yani bunun bir savunma taahhüdü mü yoksa bir ittifak mı olduğu konusunun netleşmesi var. Çünkü eğer bir ittifak olacaksa ortak bir komuta kurulup komuta merkezinin kurulup kurulmayacağı, işte savunma sanayi maddelerinin somutluğu, İran ve Hindistan'dan gelecek olan tepkiler, bütün bunlar tabii bu anlaşmanın geleceğini ne şekilde okunması gerektiğini de belirleyici olacak. Tabii bir yandan da Türkiye'nin NATO yükümlülükleri var. NATO'nun 5. maddesiyle bu metnin bu kasus foderisi nasıl uzlaştırılacak? Hukuken elbette ki imkansız değil, yazılacak olan maddeler ne şekilde olacak? Ankara aynı anda hem Batı'nın hem İran karşıtı böyle bir Sünni blokun tarafı görünmek isteyeceğini zannetmiyorum. Yani böyle bir Türkiye'nin hedefinin böyle bir politikası olacağını düşünmüyorum. Ama tabii güvenlik biraz da algıyla alakalı bir şey. Diğer ülkelerin bunu nasıl algılayacağı bu anlaşmayı, belki işte biraz önce komutanım da bahsetti, yani diğer ülkelere de açık dendi. Belki Mısır'ın bu anlaşmaya ilerleyen süreç içerisinde dahil olması hedefleniyor olabilir. Çünkü o da konuşuluyordu daha önce, Mısır'ın bu anlaşma içerisinde yer alıp yer almayacağı.
0: Evet.
2: Dolayısıyla şu an tabii çok
0: yeni,
2: sıcak konu, yeni. Bütün bunların öyle işte biraz önce de bahsedildi, yani Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin, Pakistan'ın vereceği katkılar kendi içerisinde belli. Ama tabii bunların kurumsal bir derinliğe kavuşması lazım. Yani bir kriz çıktığında nasıl test edilecek, o taahhütle kapasite arasındaki makas nasıl oluşacak? Bunları görmek lazım. Aynı şekilde mesela Rusya'nın işte Avrasya Birliği yapmıştı, kurmuştu. Ermenistan falan vardı. İşlemsel olmadı. Görüldü. İşte
0: ama burada biraz daha farklı bir durum siz de aslında işaret ettiniz. Yani Suudi Arabistan'da sonsuz bir finansal kaynak dersek herhalde yanılmam. Pakistan'la Türkiye zaten çok sıkı askeri ilişkilere sahip, zaten ortak tatbikatları, işte alışverişler, savunma sanayi, savaş gemileri vesaire. Dolayısıyla buraya aslında Suudi Arabistan bir anlamda eklemleniyor, ama hani bazı şeylerin kararlaştırılması gerektiğini söylediniz. Mesela Yemen konusu. Ne olacak, yani, değil mi?
2: Bütün bunların yani biraz böyle belirsizliğin ortadan kalkması lazım. Tabii son dönemde yaşanan olaylar elbette ki bunu, bu adımları hızlandırdı. Bana tabii biraz böyle hani ikinci

0: Dünya Savaşı'na giderken yapılan Balkan Paktı, Paktı vardı. Sonrasında işte Sento-Bağdat Paktı falan gibi böyle anlaşmalar vardı. Onların çok işlevsel olmadığını yaşadık biz. Öyle mi olacak
1: Evet.
0: yoksa başka bir noktaya mı
1: Evrilecek.
0: varacak? İlerleyen süreçte görmeli
1: Peki.
0: daha
1: Devam
0: olabilir.
1: edelim. Ünal Hocam bir de biraz önce arkadaşlarım aslında ekrana getirmişti aşağı yukarı neler içereceğine dair böyle bir grafik vardı. Orada personel değişimi de var. Şimdi bu çok önemli. Siz bir askersiniz tabii. Şimdi
0: Evet.
1: Türk ordusunun herhalde değil mi bu diğer iki orduya da zaten Pakistan'la sürekli dediğim gibi temas halinde ama hani vereceği katkılar da herhalde muazzam olsa gerek.
0: Evet, yani şimdi bu personel değişimi tabii bunun esasları belirlenecektir. Biz Pakistan'la zaten bunu öteden beri yapıyoruz. Biz mesela
1: Evet.
0: harp akademilerinde okuduğumuz dönemde Pakistan'dan subaylar da vardı. Bizle beraber kurmaylık eğitimi alan, akademik eğitim alan arkadaşlarımız da var Pakistan ordusunda. Dolayısıyla Mısır'dan da vardı bizim dönemimizde. Şimdi tabii bu personel değişimi Arabistan da buna dahil olmuş olacak. Üç
1: Tabii.
0: ülke arasında hem eğitim öğretim kapsamında hem tatbikatlar kapsamında belki ortak bir karargah yapısı kurulursa burada ortak müşterek çalışabilirlik açısından personel değişimi yapılabilir gibi bunlar yapılacaktır. Tabii bu savunma anlaşmasının aslında ruhunda var bu. Tabii öteden beri biz Pakistan'la siz de ifade ettiğiniz hem hava kuvvetleri açısından hem deniz kuvvetleri açısından önemli işbirliğimiz var. Öte yandan aslında Arabistan'la da var. Buraya biliyorsunuz İHA satışlarımız oldu. Arabistan yüklü miktarda sipariş verdi. Askeri anlamda angajmanı zaten Arabistan'ın da vardı. Öte yandan Pakistan Arabistan arasında da anlaşma yapılmıştı. Hatta 8 bin civarında asker aktarımı oldu Pakistan'dan Arabistan'a. Hem teknolojik anlamda hem de personel açısından, hava savunma desteği açısından destek de verildi. Eğitim desteği öteden beri Pakistan Arabistan'a veriyor. Yani 10 yıldan fazladır hatırlıyorum. Eğitim desteği veriyor Pakistan Arabistan'a. Şimdi zaten bu aslında ilişkinin anlaşma üzerinde perçinlenmesi bir diğer
1: Evet.
0: ifadeyle. Zaten var olan o ilişkinin. Tabii burada şimdi kritik konu şu. Canlı ve taze olan. Yemen şu anda Arabistan'a saldırgan Yemen'deki Husiler üzerinden bir saldırgan tutumu var.
1: Evet.
0: Arabistan'ın oraya bir angajesi var. Öte yandan Irak'ta İran destekli bazı grupların kuzeyden Arabistan'ı rahatsız edecek şekilde saldırıları zaman zaman oluyor, var. Şimdi bu saldırılar olduğu zaman devam ederse bu işte NATO 5. maddesi benzeri bu üç ülke arasındaki ortak savunma, ortak işbirliği, ortak müşterek birine saldırı yapıldığında diğerin kendisine yapıldığını kabul edecek noktaya taşınırsa bölgedeki denklem nasıl bir gerileme işaret eder? Şimdi bu belki önümüzde duracak önemli hususlardan birisi. Ama öte yandan en başta söylediğim husus var. İran'ın da bu denkleme dahil edilmesi belki ileride konuşulacak, düşünülecek. Şimdi diyeceksin ki Amerika'nın yol açtığı veya bu sıcak bakıyor mu bakmıyor mu? Arabistan'la da Amerika'nın nükleer anlaşması imzalandı. Bundan bir ay olmadı. Şimdi böyle bir denklem de var. Bu tabii İsrail'in bölgede yarattığı, Amerika'nın da biraz aleyhine geliştirdiği, acaba o olumsuz tabloyu da İsrail'in üzerinde oluşturacak bir caydırıcılık etkisiyle bölge üzerinde hem Amerika'nın hem bölge ülkelerinin hem Orta Doğu'daki diğer dinamik hareketlenmenin belki de bu şekilde önüne geçilmesi, istikrarın sağlanması, en azından sükunetin sağlanmasına destek olacak gibi
1: Evet.
0: görünüyor. Ama bir diğer tehlikeli Cem Hocam'ın altını çizdiği husus şu var. İsrail ile Hindistan ilişkisi. Bakın çok karşılıklı önemli bir işbirliği var.
1: Tabii.
0: Bu

0: Pakistan Hindistan arasındaki o zaten hemen alevlenmeye müsait olan biliyorsunuz öteden beri çatışmalara gebe olan bölgeden bahsediyoruz. Böyle bir durumda bölgedeki barışı ve istikrarı nasıl tehdit eder? Şimdi bütün bunlar aslında bilinerek imzalanıyor. Dolayısıyla şu var. Burada ortak üç ülkenin önemli bir stratejik aklı ortaya çıkıyor. Nedir bu? Benim anladığım ve okuduğum kadarıyla bölge denklemini bir kıskaca alarak istikrarı, barışı ve çatışmasızlığı yaratacak şekilde bir ortamı yaratmak.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Peki.
0: bu ortamı yarattığınız zaman zaten Ayşe Hanım doğal olarak bu hem ittifak anlaşması işlerli kazanmış olacak, hem bölgedeki o istikrarsız yapı yavaş yavaş sönümlenmiş olacak. Başka ülkelerin de iştiraki Mısır başta olmak üzere katılmasıyla birlikte daha da caydırıcı bir eşiğe doğru taşınabilecek diye ben
1: Evet.
0: açıkçası değerlendiriyorum.
1: Şimdi Cem Hocam Körfez genelinde ve o coğrafya genelinde baktığımız zaman aslında hani caydırıcılık olarak ilk hani İran'da çünkü bizim komşumuz keza bu savaş zamanında da bizim de ülkemize birkaç bir şey düştü. İranlar kabul etmedi ama dolayısıyla zaten yukarıda da Ukrayna-Rusya savaşı da devam ediyor. Bu bir anlamda hani İran'a yönelik bir caydırıcılık olabilir dedi ama Ünal Hocam da diyor ki asıl İsrail. Şimdi Pakistan, Hindistan biliyoruz zaten durumlarını. Her ikisinde nükleer silahı var. Ve bu anlamda Ünal Hocam'ın da işaret ettiği gibi İsrail'le çok ciddi ilişkileri de var. Yani bu aslında şimdiki ilk bakışta mikro baktığımız zaman diyelim en azından İsrail'e yönelik de bir caydırıcılık taşıyor anladığım kadarıyla.
2: Ya açıkçası tabii şu anki açıklamalar bunun çok İsrail karşıtı bir savunma anlaşması olduğunu göstermiyor. Yani biraz tabii sembolik tarafı var bu anlaşmanın. Önümüzdeki zaman içerisinde işte o sembolizmin işte yapılacak olan zirveler, tatbikatlar, anlaşmalar ile pratiğe dönüşmesi beklenen bir durum. Ama çok böyle her kriz olduğunda da bir araya gelip böyle bir danışma düzeyinde böyle bir şey
1: Evet.
2: olacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü üç devletin tehdit algısı örtüşmüyor henüz şu anda. Yani Riyad için tehdit işte İran ve Husiler, Pakistan için Hindistan ama Türkiye için ikisi de böyle bir birincil bir tehdit oluşturmuyor. Ama biraz önce şeyden bahsettim, Mısır'ı söyledim ama belki de beklenen ülkeler arasında düşünebileceğimiz Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, belki Azerbaycan gibi ülkeler İran'ın kendisini bir çevreleme tehdidi altında olmasına yol açabilir.
1: Ama Birleşik Arap
2: Dolayısıyla
1: Emirlikleri dediğiniz ülke Suudi Arabistan'la çok ciddi rekabet halinde ve Türkiye'nin çıkarlarının aksine bir
2: olasılıklar
1: sürü iş de
2: dahilinde diye
1: yapıyor
2: söylüyorum ben bunu.
1: İsrail'le birlikte hani onu da hatırlatalım diye dedim.
2: Olasılıklar dahilinde diye söylüyorum. Yani olacak diye değil tabii elbette ama diğer mesela Katar, Azerbaycan bunların katılması İran'ı böyle daha bir çevrelenmiş pozisyonuna sevk edebilir. Dolayısıyla yani İran konusu daha öncelikli gibi Pakistan, Hindistan konusu olduğu gibi. Yani burada belki şunu aşındırabilir dediğiniz gibi Suudi-İsrail normalleşmesi, İbrahim Anlaşmalarının yeniden canlandırılması konusunu ya da işte Amerika ile İran arasında dün Trump'ın söylediği gibi anlaşma yakın söylemi Pakt'ın o şeyini devamlılığını zayıflatabilir. Dolayısıyla Riyad'ın Washington'dan resmi güvenlik garantisi koparması üçlü yapıyı böyle başka bir çerçeveye yeniden dönüştürebilir. Dolayısıyla başta söylediğim gibi yani Hindistan konusu elbette ki önemli. Nükleer konusu önemli. Çünkü Suudi Arabistan'ın Pakistan'ın o nükleer caydırıcılığını şemsiye olarak
1: Tabii.
2: yorumlaması
1: Tabii.
2: başka bir şeye getirecek. Burada Amerika ve İsrail endişe duyabilir bundan. Burada bir netleşme belki yapılacak olan toplantılarda açıklanacak metinlerde netleştirebilir. Çünkü böyle bir durum yeniden işte bir bölgesel olmaktan konuyu küresel

0: bir niteliğe sevk eder. Bu önemli. Türkiye açısından da şunu söyleyebilirim tekrar. Bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaya sunulmayacağı, görüşülüp görüşülmeyeceği, taahhüdün hangi düzeyde olacağı, tabii Türkiye içerisinde bir takım tartışmaları gündeme getirecektir. Bu konular önemli olacak diye değerlendiriyorum.
1: Ne gibi tartışmalar gündeme gelir?
0: Şu var tabii, yani Türkiye'nin böyle bir yani NATO üyesi olarak böyle bir taahhüde girişmesi, özellikle işte geleneksel Türk dış politikasından bir sapma olarak nitelendirilebilir bu. Yani o daha Orta Doğu'daki meselelere tarafsız yaklaşma konusunun tekrar değişiyor mu tartışmasını yaratabilir. Burada muhalefetin ne şekilde bir görüş ortaya atacağı tartışmaları da yapacaktır, belirleyecektir.
1: Hocam siz ne dersiniz? Bir de Cem Hoca da bahsetti, hani belki ileride işte bazı Körfez ülkeleri, belki de Azerbaycan'ı da kapsayarak büyüme ihtimali olabilir. Tabii daha çok yeni, yani biz biraz da farazi konuşuyoruz. Biliyorum, farkındayım ama siz ne dersiniz?
2: Yani şimdi tabii çok yeni ama ben katılım olacağını düşünüyorum. Yani Azerbaycan olabilir, Mısır olabilir, yani Katar olabilir. Ben de aynı katılıyorum. Birleşik Arap Emirliği şüpheli ama şimdi tabii bu savunma işbirliğinin önümüzdeki süreçteki işlerliği, yine önümüzdeki günlerde İsrail'in tepkisi, Amerika tarafından yapılacak açıklamalar, Avrupa'nın bakışı, NATO içi bazı ülkelerin söylemlerini de takip etmemiz gerekiyor. Şimdi bu anlaşma NATO içi ülkelere nasıl yansıyor? Kafkasya'ya bakış o bakımından nasıl yansıyor? Rusya'nın da söylemleri önemli. Dolayısıyla evet, bu tabii küresel bir etki yaratacak bir anlaşma. Sadece bölgesel açıdan bakmamak gerekiyor. Bu yaratacak tepki, değerlendirmeler ve analizler bir başka ülkelerin de iştiraklerine kadar gidecektir. Yani yani Somali'ye kadar gidebilir. Yani Somali'de olabilir. Yani ne olmasın? Şimdi ben bunu belki küt pat diye hani deyim yerindeyse söyledim Somali'ye, ama Somali'de Somaliland meselesi üzerinden burada İsrail tabii ki. Evet, bir ülke gösterilmiyor paktın karşısında şu vesaire diye, zaten bu doğru da değil, ama bu, ben Cem hocamın söylediği altını da ben de çiziyorum, önemli bir ifade kullandı, sembolik. Yani bu aslında sembolikten kasıt, tabii bunun işlem açısından, işlevsizliği açısından bir ifade de yanlış anlaşılmasın. Sembolik derken bölge ülkelerine nabzını, küresel aynı zamanda denklem üzerinde bir nabız yaratacak, bir etki üretecek. Dolayısıyla Orta Doğu'nun dinamik o yapısına önemli bir caydırıcılık, barış ve istikrara katkı sağlayacak açısından bir sembolik kıymeti ve değeri var.
1: Evet.
2: Bunun üzerinden bunu tabii ki okumak gerekiyor. Dolayısıyla tabii bunu önümüzdeki günlerde katılım vesaire konuşulacaktır. Tabii burada Arabistan'a bir Amerika ile Arabistan ilişkileri, İsrail'in işte o Abraham anlaşmaları çerçevesinde Arabistan'la olacak belki de ilişkilerini de tanzim etmesi bakımından da belki bir itici güç de olabilir.
1: Hocam onun için önce İsrail'in bu Gazze katliamından vazgeçmesi gerekiyor değil mi? Batı Şeria'daki ilhak ve Filistinlileri işte yine tutuklaması, işkence etmesi. Zaten aslında bu iş olmasaydı, yani o Ekim saldırısıyla ve ardından Gazze katliamı gelmeseydi, zaten Suudi Arabistan tabii ki Filistin'in bağımsızlığını tanınması konusunda ısrarını sürdürüyordu, ama bu İbrahim anlaşmalarına yaklaşmıştı. Gazze katliamı ile birlikte tüm bunlar da rafa kalktı, ama şimdi bakıyoruz yeniden bir Orta Doğu'yu tasarlandığını aslında hep birlikte görüyoruz. Yani orası nasıl olacak?
2: Şimdi şöyle, Netanyahu Orta Doğu'daki haritaları değiştireceğiz dedi.
1: Evet, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi.
2: Tabii olmayacak dedi. Şimdi bu kendi inisiyatifinde ve kendi stratejik çıkarları

0: ve kendi belirlediği yol haritasında olacağını, olması gerektiğini ortaya koyan bir bakış açısı vardı.
1: Hı hı.
0: Şimdi bu ittifak Orta Doğu'da İsrail'in tek başına haritaları değiştirme kabiliyetinin ve yol haritası çizmenin bir
1: önüne
0: bedelinin
1: geçiyor.
0: Olduğunu önüne geçilmiş oluyor. Şimdi bu o yönden bunu yeni bir güvenlik mimarisi tanımlamış oluyorsunuz. Bu güvenlik mimarisinin tanımlanmasında o zaman işte Gazze'deki İsrail'in tutumu, Lübnan'daki tutumu veya İsrail'in bölgesel tutumunu da bir dengeye almış oluyorsunuz. Yeni bir güç dengesini oluşturuyorsunuz.
2: Evet. Şimdi böyle
0: bu
2: hocam siz şey anlattıkça
0: evet.
2: Böyle ülkelere de gittikçe Lübnan, Cem hocama da şimdi bir söz vermek istiyorum oradan alıp. Yani Lübnan dediniz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan konusunda da Türkiye'nin yardımcı olabileceğini düşündü. Yani orada da aslında İsrail işgalinin sona ermesi ve bir anlamda hani ülkenin de biraz bir lokma da olsa istikrara kavuşması için aslında Türkiye'nin burada bir pivot rol oynadığını da görüyoruz anladığım kadarıyla, değil mi? Tamamlarsanız Cem hocama döneceğim.
0: Evet. Ya bana sordunuz herhalde aşağıda.
2: Evet, evet.
0: Tamam. Evet, yani şimdi şimdi burada mesele aslında Çıbanbaşı Orta Doğu'da nedir?
2: Evet.
0: Yani şimdi bu bunlar bu elektroşok noktalarını tedavi etmek gerekiyor. Bu İsrail'in yani dümenin başında bulunan bir İsrail tarafından yaratılmak istenilen bir atmosfer var. Lübnan'da işte siz altını çizdiniz, Batı Şeria'yı konuşuyoruz, Gazze'yi konuşuyoruz vesaire, bütün bölgeyi konuşuyoruz. Şimdi bu bütün bölgeyi, küresel denklemi ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Siz şimdi bunun üzerinde nasıl bir denklem yaratabilirsiniz? Bölgesel ittifakları oluşturarak, güçlendirerek,
2: evet,
0: bunun önüne bir set çekerek oluşturabilirsiniz.
2: Anladım.
0: Şimdi bu seti çekerken saldırgan, oraya karşı bir cephe oluşturmak, bir saldırı paktı olarak da bakmamak gerekiyor. Bu bir caydırıcılığı işaret eden bir yeni bir güvenlik tanımlaması.
2: Anlıyorum.
0: Şimdi siz bu evet, bu güvenlik tanımlaması aslında sadece Orta Doğu ile kalmıyor. Aynı zamanda Asya'ya doğru burnunu sokan aslında bir ittifak anlaşması, bir ittifak gruplaşması da oluyor. Çünkü
2: peki,
0: Hindistan paketini konuşuyoruz. Dolayısıyla
2: evet,
0: Çin'i de ilgilendiriyor, Rusya'yı da ilgilendiriyor, Amerika'yı da. Yani böyle bir denklem.
2: Tabii yani bu soracağım ama bir Cem Hoca'ya döneyim. Yani bu acaba daha büyük bir çatışmanın da habercisi mi? Ya da onun önünü almak için mi kuruluyor? Çünkü dediğiniz gibi yani Güney Kafkaslardan Orta Asya'ya gidip ne oluyor? Çin'e tabii gidiyoruz. Ama biraz da böyle bir batıda kalalım istedim Cem Hocam. Çünkü hani Yunanistan, Fransa, İsrail, Güney Kıbrıs Rum kesimi de hani böyle benzer savunma stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladılar geçtiğimiz günlerde. Mukayese edilir mi sizce?
3: Biraz önce bahsetmiştim aslında. Yani o dönemsel olarak savaş arası dönem, 1. ve 2. Dünya Savaşı arası dönem, sonra işte Soğuk Savaş dönemindeki bir takım bölgesel ittifaklar, bölgesel savunma işbirliği ve anlaşmaları yapılmıştı ve bunların birçoğu aslında çok da başarılı olamamıştı. Şimdi yeniden öyle bir döneme girmiş gibi görünüyoruz. Yani bölgesel bir takım anlaşmalar. Şimdi buradaki açıklamada özellikle şunu söylüyor. Kardeşlik ve İslami dayanışma ile bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrar ifadeleri kullanılıyor. Dolayısıyla burada aslında o ve ötesinde kalıbı coğrafi kapsamı böyle kasıtlı olarak açık bıraktığını ben değerlendiriyorum. Çünkü hukuki bir bağ üretmiyor. Daha çok böyle bir siyasi sinyal üretme çabası var. Ama tabii burada o uygulama protokollerinin ne şekilde olacağına bağlı kalacaktır bu. Gelirsek tabii bu batıdaki işte İsrail, Yunanistan'ın birlikte hareket etmesi, Fransa'nın bunlara destek vermesi. Orada çok şey var. Yani acayip bir durum var. Kendilerine karşı tehdit olarak gördükleri ülke, yani gizli de olsa Türkiye.
2: Tabii.
3: Özellikle Fransa ve Yunanistan'ın tabii NATO'da birlikte müttefik olduğu ülkeyi böyle bir tehdit olarak nitelemesi absürt bir durum elbette.

0: şu var tabii, bu anlaşma elbette ki birçok şeyi getirecek. Yani eğer ete kemiğe bürünürse ortaya çıkacak olan şey, ortak istihbarat paylaşım mekanizmaları, eminim işte askeri temas grupları, tatbikat takvimleri, NATO benzeri bir komuta yapısı olacak mı, olacak olmayacak mı? Kısa vadede ben beklemiyorum açıkçası bunları. Çünkü çok şey, yani böyle belki 3 yıllık periyotta bunları konuşabiliriz. Gerçekten çok belirsizlik, hani hep söylüyoruz ya, belirsizlik çok hakim dünya sisteminde şu anda, dünya düzeninde.
1: Evet.
0: O belirsizliğin nasıl ortadan kalkacağına yönelik sizin de sorduğunuz soruyla alakalı, yani bu tür adımlar belirleyici oluyor. Bazen işte bu çatışmaya yol açabilen bir takım adımlar olurken aslında hedeflenen ne? Çatışmayı önlemek, savaşın çıkmasını önlemek. Ama farklı yönlere gidebiliyor. Bu açıdan tabii elbette ki bir risk barındırdığını görmemiz lazım.
1: Hocam siz ne dersiniz? Yani biraz önce Cem Hocam belki de yapmışlardır planları önden. Cem Hocam nereden bileceğiz? Hani belki tatbikat planları da yapılmıştır. Ne dersiniz siz? Kısa zamanda böyle bir şeyler bekliyor musunuz? Yani tabii ki bunun sembolik olarak kalmaması için.
2: Yani ben çok sembolik kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Orta Doğu şu anda bizim de Türkiye'nin de en önemli meseleleri olarak önümüzde duruyor. Yani İran meselesi, Körfez'deki yeni durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden konuşlanma ve tertiplenme çalışmaları var. Bölgeden ayrılıyor, bir kısmı çekiliyor, başka noktalara konuşlanıyor gibi yeni bir askeri tertiplenme de söz konusu. Dolayısıyla bölgede bir güç dengesi, güç boşluğu da oluşacak. Şimdi güç boşluğunu zamanında ve uygun yerde, uygun hamlelerde bunu yaparsanız güç boşluğunu siz yönetirsiniz. İnisiyatif sizin elinizde olur. Şimdi burada Orta Doğu'da oluşacak güç dengesini ve boşluğunu aslında Arabistan, Türkiye ve Pakistan denklemiyle birlikte bu boşluğu, olası boşluğu, istikrarsızlığı, yeni bir istikrarsızlığa oluşturacak bir eşiği önüne geçilmiş oluyor. Şimdi bu açıdan da bak, bir de psikolojik tarafı da var. Yani sembolik, psikolojik, işte baştan beri bunları konuşuyoruz. Ama fiili durum sahaya yansımasının da evet hemen yarından sabaha belki tabii ki olmayacak ama kısa vade içerisinde ben etkilerinin görülebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu ülkeler zaten aralarında tatbikatları, ortak işbirliği, savunma sanayi alanında işbirliğini karşılıklı bir ticaret var. Hatta belki de yani bu daha çok yeni bir tanımlama içermiş olacak. Yeni bir tanımlamayla
1: Yani belki
2: yeni
1: daha bir ete
2: bölgedeki
1: kemiğe bürünmüş hali de olabilir mi? Yani.
2: Aynen öyle olacak Ayşe Hanım. Tabii belki bu ekonomik işbirliğini de yeni bir işbirliği modelini de bize tanıtabilir. Bundan sonra yeni anlaşmalar da bu şekilde imza altına alınabilir. Bunlar gündeme gelebilir. Çünkü Orta Doğu'da Ayşe Hanım yani ittifakların dışında ittifak grupları oluşturmadığınız takdirde bu şekilde her ülke kendi ajandasında kendi ayağından çekiştirmeye başladığı zaman istikrarı tesis edemiyorsunuz. Bakın bu Amerika İran savaşında veya İsrail İran çatışmasında bunu yaşadık, gördük. Özellikle Körfez ülkeleri neredeyse kendi aralarında bile birbirlerine girecek kadar noktaya taşındılar. Yani çünkü bölgenin dinamik yapısı böyle. Bu iyi okumak gerekiyor. Şimdi burada aslında bir Pakistan önemli bir öteden beri kurumsal gücüyle, varlığıyla önemli bir ülke. Türkiye zaten tartışmasız. Öte yandan Arabistan, Arap dünyasında Mısır ve Arabistan önemli ülkeler bunlar. Yani Arap Birliği içerisinde. Bunların istikametleri, çizdikleri yollar genellikle takip edilendir. Arap dünyası açısından söylüyorum. Mısır, Arabistan.
1: Hocam,
2: Şimdi
1: Arap Birliği konusunda itiraz edeceğim size. Yani o

0: Coğrafyayı sarsan tüm olaylar karşısında kınamak için bile toplanmaları 3 gün sürüyordu. Yani şimdi zaten adını da duymuyoruz fazlasıyla.
1: Tabii tabii, o yönüyle ona ben size katılıyorum. Ama bu yeni yapılanma denklemi içerisindeki konumlarını hemen değiştirebilirler Ayşe Hanım.
0: Biliyorsunuz.
1: Yani öyle bir, tabii tabii, yani bazı ülkeler, ben işte Somali örneği için verdim. Bunlar şey gibidir, böyle saman alevi gibi bir anda parlar, tekrardan kendilerini şey yaparlar. Şimdi evet öyle, ama bu yeni denklemde ben Ürdün'ün de pozisyonunun önemli bir noktaya taşınabileceğini

0: düşünüyorum. Tabii ben burada bütün bu çok taze. Bütün bu söylediklerimizden sonra şu belki toparlarsak söylemek
1: Evet.
0: yerinde olacak. Başta da ifade ettim özetle. Buna dair açıklamalar Avrupa, Amerika, Çin ve Rusya. Dünya bu anlaşmaya, ittifaka nasıl bakıyor?
1: Soru o tabii
0: Kimler
1: çok önemli.
0: buradan ne bekliyor? Kimleri endişelendiriyor? Yeni yapılanma denklemi içerisindeki konumlarını hemen değiştirebilirler aşağı hanımlar.
1: Diyorsunuz.
0: Ya böyle bir tabii. Yani bazı ülkeler, ben işte Somali örneği onun için verdim. Bunlar şey gibidir, böyle saman alevi gibi bir anda parlar, tekrardan kendilerini şey yaparlar. Şimdi evet öyle, ama bu yeni denklemde ben Ürdün'ün de pozisyonunun önemli bir noktaya taşınabileceğini düşünüyorum. Tabii ben burada bütün bu çok taze. Bütün bu söylediklerimizden sonra şu belki toparlarsak söylemek
1: Evet.
0: yerinde olacak. Başta da ifade ettim özetle. Buna dair açıklamalar Avrupa, Amerika, Çin ve Rusya. Dünya bu anlaşmaya, ittifaka nasıl bakıyor?
1: Soru o tabii
0: Kimler
1: çok önemli.
0: buradan ne bekliyor? Kimleri endişelendiriyor? Kimler bu anlaşmaya karşı çıkıyor veya yanında duruyor?
1: Peki bu
0: Şimdi
1: soruyu Cem
0: bunları iyi
1: Hoca'ya
0: okursak,
1: yöneltebilir miyim? Burada bir virgül koyalım,
0: tabii.
1: devam edeceğiz, daha vaktimiz
0: Tabii.
1: de varmış zaten. Siz ne dersiniz Cem Hocam? Kimler tedirgin olur? Kimler? Bir de şunu da ekleyerek sorayım. Şimdi geçtiğimiz ay, yani 6-7'sinde işte NATO zirvesi Ankara'daydı, hep birlikte izledik ve orada hani Türkiye'nin rolüne de ekstra bir vurgu vardı. Savunma sanayinde bundan sonraki süreçte aslında alacağı rollere dair de çok ciddi hani övgüler de vardı bu anlamda. Dolayısıyla hani Türkiye bir yanda Batı ittifakıyla hem üretecek hem kuvvetlendirecek, diğer yandan işte bu yeni ittifaklarla da yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Buyursunlar.
2: Evet, aslında hem sizin sorunuzla alakalı hem de benim daha önceki görüşlerimi aktarmamla alakalı belirsizlikten bahsetmişim. Yani kimler nasıl tepki verecek, nasıl bir güvenlik algısı üretecekler, bu tam belirgin değil. Aslında tabii biraz da bu şeyden de ortaya çıkıyor. Yani şu ana kadar yapılan açıklamalar, işte atılan imzalar sonrasındaki açıklamalar ya da metine baktığımızda böyle bir muğlaklık da söz konusu. Çünkü muğlak bırakılması beklenen bir şey bu tür anlaşmalarda. Eğer siz ne kadar net bir taahhüt ortaya koyarsanız, o çerçevede belki riski azaltmış olabilirsiniz, ama diğer taraftan da tuzağa düşme riskiniz de artabilir. Yani çünkü üç başkentin tehdit algıları örtüşmüyor, biraz önce bahsettiğim gibi.
1: Evet.
2: Ama tabii şu var, metnin muğlak bırakılması bir başarısızlık veya böyle bir şey çıkartmaması lazım. Çünkü ortaya çıkacak olan krizlerle veya işte bir takım sorunlarla pazarlık etmenin, pazarlık yaratmanın kendisi haline gelecektir. Çünkü bu muğlaklık mesela karşı tarafların, üçüncü ülkelerin hesaplama maliyetini artıracaklar. Yani Türkiye'nin müdahale edip etmeyeceğinden İran halihazırdaki metinle bir sonuç çıkartamaz. Böyle bir şey söyleyemez. Ama
1: Tabii.
2: şu var tabii, belirsizlik metinle değil aslında davranışla çürütür. Bunlar da işte biraz önce bahsettiğimiz o askeri planlamalarla, ne bileyim işte kuvvet bulundurmayla, mesela Pakistan Suudi Arabistan'da kuvvet bulunduruyor. Türkiye böyle bir taahhüdün altına girecek mi? Veya Türkiye'ye Pakistan ya da Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri gelip bir kuvvet bulunduracak mı? Yani bunlar peki üstlenilmezse ne şekilde bir taahhüt olacak? Sözde mi kalacak? Yani ya da işte o daimi sekreteryalar oluşturmazsa, ortak hareket merkezleri oluşturulmazsa, hava savunma bağlantıları entegre edilmezse ne kadar söz edebiliriz bu şeyden,
1: Doğru.
2: savunma anlaşmasından? Bunların netleşmesi için elbette ki zamana ihtiyacı var. Ama şu var, eğer yani muhakkak ki riskler göz önünde bulundurularak böyle bir anlaşma imzalandı. Ama bir şeyi var, riski var, biraz önce söylediğim gibi. İran'la yönetilebilir ilişkileri zedeleyebilir bu. Hindistan hattını kilitleyebilir tamamen. Ve

0: Artı tabii NATO içerisinde de böyle bir ikinci taahhüt verilmiş olması Türkiye'nin rasyonel tercihi olarak belirsizliği koruma amacı mı olduğunu ortaya çıkartabilir. Şu var tabii, nasıl söyleyeyim, elbette ki bütün bunların bir savaşa yol açmaması ya da işte savaştan galip ya da mağlup ayrılmayla alakalı bir şey değil. Daha çok karşı tarafın hesabında böyle bir bilinmeyen eklemeyi de hedefliyorlar. Yani diğer bütün o aktörlerin işte hasım veya rakip ya da rekabet içerisinde olduğunu düşündükleri aktörlerin bir kafalarında bir soru işareti, bir bilinmezlik
1: Evet.
0: eklemek hedeflenmiş olabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam Rusya nasıl bakar sizce Ünal hocam? Çünkü Rusya sonra ilerledik mi Çin geliyor. Şimdi aklıma AUKUS da geldi, bu Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan askeri güvenlik anlaşması. Hani o da tabii Çin'i çevreleyen bir oluşum. Ama bizim hani ilk yakınımıza bakacak olursak mesela Rusya sizce nasıl değerlendiriyordur?
2: Ya şimdi tabii Rusya biraz da Ukrayna meselesi üzerinden kendi derdinde, ama öte yandan Çin'in çıkarlarını engelleyecek veya Çin'in Orta Doğu üzerinden açılımını engelleyebilecek olan stratejik girişimlere karşı da Rusya rahatsız olur. Çünkü Çin ve Rusya gelecekte birlikte hareket edebilme kabiliyetinin ortadan kalkmasını istemiyor. İstemeyen
1: Tabii.
2: bir Rusya bakış açısı var. Hal böyle olunca Orta Doğu üzerindeki gelişmeler Rusya'yı aleyhine olası gelişmelerden rahatsız olur. Çünkü Arabistan'la ilişkileri Rusya'nın da var. Körfez ülkeleriyle de var
1: Tabii.
2: Rusya'nın. Bu ilişkileri söz konusu. Azerbaycan'dan bahsettik. Azerbaycan'ı Rusya denkleminden artık çıkmış bir Azerbaycan var. Daha bağımsız, Kafkasya'da kendi varlığını yürütebilen bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bu yeni bir denkleme dahil olması gibi korkusu Rusya'nın olabilir. Yani Azerbaycan'ın tamamen Güney Kafkasya'nın tamamen kontrolünden çıktığı bir denklem gibi karşısına çıkar. Rusya bundan tabii ki rahatsız olabilir.
1: Evet.
2: Öte yandan Türkiye'nin bu anlaşma ve ittifak üzerinden bölgesel güç mimarisinin oluşturulmasında temel rol alacak bir Türkiye tablosu olarak da algılanabilir bu. Bu hem Avrupa'da bazı grupları, ülkeleri rahatsız edebilir, bölge ülkelerinden İsrail'i rahatsız edebilir, Rusya da buna dikkatle takip etme arzusunu taşıyor olabilir. Şimdi dolayısıyla bunu belki bir öngörü üzerinden okumaya çalışıyoruz. Yani bu anlaşmanın tabii neden bölgedeki denklemlerin nasıl bu noktaya geldiğini hep biliyoruz, tartışıyoruz. Bundan sonraki neler olabileceğini konuşmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Bu açıdan tabii belki cümleleri dikkatle seçmeye çalışıyoruz Ayşe Hanım. Ama ortada şu var. Özellikle ben İsrail'in Türkiye'nin böyle bir ittifakta bulunmasına yönelik açıklamalarına dikkatle bakmamız gerekiyor.
1: Peki.
2: Çin ve Hindistan'ı ben yine altını çiziyorum. Rusya diye sorduğunuz için de evet, Rusya'da açıklamalarına bakmamız gerekiyor. Ama Rusya'nın başı dertte, çok fazla enerjisini de buraya ayırmadan bir şekilde eş zamanlı olarak elbette takip edeceği
1: Peki.
2: hususlardan, ajandalardan birisi.
1: Süremin sonuna gelmişim ama devam edeceğiz sizlerle. Bir Ankara'ya gitmem gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Cem Oğultürk ve Ünal Atabay. Bir Ankara'ya gideceğim. Değerlendirmeleriniz için teşekkürler. Şimdi malum Ankara'nın gündemi de çok yoğun. Çerçeve yasa saat 15.30'da Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak yaklaşık 45 dakika içerisinde. Hangi partiler katılacak, neler olacak, neler bekleniyor bize Buse Gençtürk aktaracak. Buse.
3: Ayşe Süberker, artık görüşmelerin başlamasına dakikalar kaldı. Adalet Komisyonu'nda 15.30'da başlayacak o görüşme ve milli dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine

0: dair kanun teklifi görüşülecek. Ama önce Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel bir konuşma yapacak. O konuşmanın ardından da 12 maddelik teklif okunacak. Maddeleri tek tek ve milletvekilleri görüşlerini bildirmeye başlayacak. AK Parti adına Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül bir konuşma yapacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ki süreç koordinatörünün isimlerinden birisiydi. Süreç komisyonunu üyeydi. Aynı zamanda Abdülhamit Gül de süreç koordinatörleri arasında yer alıyordu. Koordinatör isimler arasında yer alıyordu. O konuşmalarda bu yasa teklifine dair değerlendirmeler yapacaklar. Kameralar bulunacak ama bir noktadan sonra tabii kameralar her komisyon görüşmesinde olduğu gibi dışarı çıkıyor. Muhabirler komisyon görüşmelerini takip etmeyi sürdürüyor. Yeni Parti İYİ Parti kanun teklifine imza atmamıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün grup yönetimini topladı ve partisinin ilk günkü tutumunu sürdüreceğini ifade etti. Bundan sonra teklifin altına imza atma gibi bir çabamız yok dedi ama Yeni Parti'nin evet oyu vermesi bekleniyor. İYİ Parti ise teklifin altına imza atmayan bir diğer parti. İYİ Parti komisyonda hayır oyu verecek. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Partisi ve bazı bağımsız milletvekilleri teklifin altına imza atmıştı. Bu partiler de evet oyunu verecekler. Peki komisyonda teklifler nasıl kabul ediliyor? Toplantıya katılanların yarısından bir fazlası yani salt çoğunluk aranacak. Bu salt çoğunluk sağlanırsa da komisyon teklifi kabul edilecek. Ancak görüşmelerin cumartesi sabaha kadar sürmesi bekleniyor. Ve tamamlanmasının ardından da komisyon başkanı yani Cüneyt Yüksel partilere muhalefet şerhi düşmeleri için bir süre verecek. Şerhlerin alınmasının ardından da komisyon raporu tamamlanacak ve genel kurul aşamasında olacak bu kez gözler. Genel kurulda da salt çoğunluk aranacak. Teklifte neler var? Kısaca bahsedecek olursak 12 maddeden oluşuyor ve terör örgütünün silah bırakması şart olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun bu teyit ve tespiti yapması gerekecek. Resmi gazetede bu tespitin de ilan edilmesi gerekecek. Ceza alan örgüt üyeleri ve yöneticilerine yönelik de bir ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suç ceza gerektiren suçlarda erteleme süresi 5 yıl. 15 yıl ve daha fazla gerektiren suçlarda ise erteleme süresi 10 yıl olacak. Şimdi gözler Adalet Komisyonu'nda oldukça hareketli geçecek. Komisyon üyesi olmayan vekiller de takip edebilecek. Bizler de an be an gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Buse Gençlik aktardı. Dakikalar kaldı diyebiliriz. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu arada Iğdır'da konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen bakan bembeyaz bir sayfa açılacak dedi. Bakanın gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı.
2: Milli Birlik ve Kardeşlik başlığı altında terörsüz Türkiye'ci inşallah tamamlanmak üzere.
3: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör belasından kurtulma arifesindeyiz dedi.
2: Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek Iğdır'da konuştu. Bakanın gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı. Hiçbir cinayet unutulmayacak dedi.
2: Ortada bir cinayet varsa devlet bu cinayeti aydınlatmak için tüm imkanlarını seferber etmek zorundadır. Zamanı geçmiş olması failleri güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
3: Bakan Gürlek suç örgütleriyle mücadele içinde kararlılık mesajı verdi.
2: Suç ve suçluyla mücadele tavizsiz manifestomuzdur. Torbacısından baronuna kadar herkesle mücadele edeceğiz. Herkes mutlaka hukuk önünde hesap verecek. Aynı kararlılığı yasa dışı bahis, kumar ve sanal kumarda da sürdürüyoruz.
1: Böylelikle ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında üçlü ortak savunma anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif imza attı. Ortak açıklamada anlaşma her türlü saldırganlık eylemine karşı toplu caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır denildi. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik saldırı üçüne birden yapılmış kabul edilecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığı da vurgulandı. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili ise anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunun altını çizdi. Anlaşma belirli bir ülkeye karşı değildir, diğer bölgesel ülkelere de açıktır dedi yetkili. Anlaşmanın herhangi bir ikili veya çok taraflı anlaşmayı geçersiz kılmadığını da ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmayı imzalamadan önce Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir araya gelmişti. Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de görüşmesi bekleniyor. Evet, bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Önemli, aslında daha önce Suudi Arabistan'la Pakistan arasında bir takım girişimler vardı ama Türkiye'nin de eklemlendiğini görüyoruz. Açıklamada bu yönde. Konuklarım siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Yusuf Bahadır Keskin. Merhabalar, hoş geldiniz haber hattına.
1: Hoş bulduk. Ayşe
0: Hanım, evet, şimdi aslında ben bir önceki dilimdeki konuklarımla değerlendirme imkanı buldum. Bu işin böyle çok farklı ayakları olabileceği yönünde de aslında herkes sanki ikna olur. Hoş, daha çok yeni, mürekkebi daha kurumadı belki bu anlaşmanın ama şöyle bir başlayalım isterseniz. Savunma amaçlıdır diyor, caydırıcılık ön planda olacaktır diyor. Bu üç ülkeye yapılan bir saldırı, kendi herhangi birine yapılan saldırı kendilerine yapılmış kabul edilecek deniyor. NATO'nun 5. maddesine tekabül ediyor bir anlamda diyebiliriz. Armağan Hocam, siz ne dersiniz bu anlaşmayla ilgili?
1: Şimdi bu üç ülke arasında zaten ikili ilişkiler vardı.
0: Evet. Yani
1: Pakistan ile Suudi Arabistan arasında, Türkiye ile Suudi Arabistan, Türkiye ile Pakistan arasında ve bunların bir kısmı çok eski. Yani Pakistanlı subaylar uzun süredir Türkiye'de eğitim görürlerdi. Pakistan ile Suudi Arabistan arasındaki askeri işbirliği yeni ama oldukça kapsayıcı.
0: Evet.
1: Türk silah sanayinin ürünlerinin de Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından satın alındığı ve ordularında kullanıldığını biliyoruz.
0: Evet.
1: Bu üç ülkenin bu ikili ilişki düzeyine rağmen, bu varken, bunları bir araya getirip daha sistematik bir şey kurmasının nedeni hakkında konuşmak ve bu tabii kime karşı kuruluyor? Aslında bir somut hedef, rakip, düşman var mı? Bunun hakkında birkaç şey söylemek lazım. Öncelikle tabii Orta Doğu'da son birkaç yılda jeopolitik risklerin sayısında ciddi bir artış oldu. Bunların epey bir kısmı İsrail'den kaynaklanıyor. İsrail'in Filistin'de başlattığı yeni savaş, oradaki soykırım, Orta Doğu'daki hassasiyetin yükselmesi, ardından İsrail-İran çatışması, İsrail-Amerika-İran çatışması ki henüz de sonuçlanmış değil, bu jeopolitik riskleri arttırdı. Bu birincisi mesele. Ve dolayısıyla bu üçlü ittifakın kime karşı kurulduğu sorusunun iki olağan şüphelisi var. Bunlardan biri İsrail, diğeri de İran.
0: Evet.
1: Ama tabii şöyle

0: Bir sorun da var, onu da söyleyeyim en başta, belki sonra açarız. Bu üç ülkenin tehdit algıları tam olarak birbirinin aynısı değil. Yani bu üç ülkede İran ve İsrail'e aynı şekilde mi bakıyor? Hayır, değil. Yani Pakistan için öncelik Hindistan. Yakın belli aralıklarla
1: Evet.
0: savaş durumuna giriyorlar. Ama tabii Hindistan ile İsrail arasında bir işbirliği var. Yüksek düzeyde bir askeri işbirliği. Suudi Arabistan bence bu üç ülke arasındaki en zayıf halka. Çünkü askeri saldırıya uğrama ihtimali en yüksek ülke
1: Yüksek.
0: şu aralar. En basiti Yemen'deki Husiler ve Irak'ın güneyindeki durum da tehlikeli aslında. Yani İran'daki bu İran savaşının bölgesel savaşa dönüşme riski bir kalıcı risk olarak önümüzde ve bu da Suudi Arabistan'ın güvenlik kaygılarını ciddi ölçüde arttırıyor. Tabii burada şöyle bir şey de var, onu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin de eski Amerika gibi davranmaması, yani mesela Körfez ülkelerini koruma konusunda Körfez ülkelerinin duyduğu kaygı, özellikle İsrail'in işte Katar'a attığı füzeden başlayıp da İran savaşına kimseye sormadan, Körfez ülkelerine sormadan o savaşa girmesi ve İran'ın füzeleri ve dronları karşısında bu ülkeleri de yeterince koruyamaması bir hassasiyeti arttırdı. Türkiye'nin temel kaygısı ise tabii ki İsrail. İsrail'in son 3 yılda Orta Doğu jeopolitiğini tek başına, tek taraflı olarak revizyonist bir şekilde değiştirme ısrarı Türkiye ile İsrail'in neredeyse her bölgede, her noktada karşı karşıya gelmesine yol açtı.
1: Evet.
0: İran konusunda durum farklı ama İran'la Türkiye ilişkileri bir tür denge ilişkisidir. Yani İran'ın çok güçlenmesi, nükleer silah sahibi olması, bölgedeki etkinliğini arttırılmasının
1: İstemeyiz
0: Türkiye'nin
1: tabi.
0: çok yararına olmadığını
1: Tabi.
0: da söyleyebiliriz ama biz İran karşıtı değiliz.
1: Evet.
0: Şimdi şu aşamada yani bu üç ülkenin aralarındaki farklılıklara rağmen işte İsrail ve İran'ın da dikkate alarak bir bölgesel ittifak ilişkisi içine girdiğini ve ileride de bazı ülkelerin bu listeye eklenebileceğini söyleyebiliriz.
1: Evet. Aslında baktığımız zaman İsrail'in saldırganlığı yüzünden daha önce de konuşuluyordu bu, ama bu işleri biraz hızlandırdı. İşte Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Amerika'nın ne
0: Evet.
1: yaptığı da zaten belli değil. Bu savaş zamanında Körfez ülkeleri de apaçıkta kaldılar, korunamadılar. Dolayısıyla bu yeni bir güvenlik şemsiyesi. Şimdilik küçük gibi gözüküyor değil mi Yusuf Bahadır Hocam, ama ileride daha böyle genişleyebilecek bir güvenlik şemsiyesi halini de alabilir mi, ne dersiniz?
2: Evet, şüphesiz bir genişleme potansiyeli var. Hatta potansiyel adaylar konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Mısır deniyor, Katar deniyor. Belki ilerleyen dönemde Suriye konuşulacak. Ama tabii eldeki gerçek şu an 3 tane aktörün varlığı. Aslında bu 3 aktör, şunu söylemek lazım. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri 2022'den beri ciddi bir yükseliş trendinde. Güvenlik bunun en önemli ayaklarından bir tanesi.
1: Evet.
2: 2023'te Türk savunma sanayi tarihinde en büyük ihracatlarından bir tanesi yapılmıştı. Akıncı insansız hava araçları satılmıştı
1: Doğru.
2: Suudi Arabistan'a. Keza Pakistan'la da Türkiye'nin yükselen askeri ilişkileri olduğunu biliyoruz ki Pakistan'la Hindistan'ın kısa süreli de olsa bir savaşa girdiğini görmüştük bu yıl. O savaşta Hint medyası özellikle Türkiye'nin Pakistan'a işte askeri ekipman yardımı yaptığı, kendilerini tırnak içerisinde düşmanca hareket ettiklerini, doğrudan Pakistan'a destek verdikleri eleştirilerini yapmışlardı. Tabii somut bir sahada askeri gerçeklik var. Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki o askeri ilişkileri belki anlatmaya bile gerek yok. Hep biz Suudi Arabistan deyince Amerika Birleşik Devletleri'nin şemsiyesinden bahsediyoruz ama onun hemen akabinde Pakistan'ın da Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri üzerinde ciddi bir askeri etkisi var. Buna da değinmek lazım. Tabii
1: Evet.
2: bu süreç kritik bir dönemden geçiyoruz. Alman hocam çok özetledik güzelce. Ama tabii şunu söylemek lazım. Bu güvenlik ilişkisinin Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan üçgenindeki güvenlik ilişkisinin artık kurumsallaşmaya başlaması gerekiyordu. Pakistan, Suudi Arabistan hattı zaten kurumsallaşmaya başlamıştı geçtiğimiz sene. Türkiye de bu işin içerisine dahil oldu. Tabii bölgede gerçekten jeopolitik krizler yaşanan bir dönemden geçiyoruz. İran'ın durumu, İsrail'in durumu. Ve bakıldığı zaman bu anlaşmayı aslında bu savaş üretti demek belki doğru değil. Ama aslında halihazırda yaşadığımız savaş, İran'da yaşadığımız savaş, İsrail'in Lübnan'da, işte Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de oradaki revizyonist eylemleri bu anlaşmanın stratejik değerini ve aslında aciliyetini biraz daha arttırmış olabilir. Çünkü güçlü bir anlaşma. Şimdi metni tekrar incelediğimizde görüyoruz. Belki bu anlaşma artık Pakistan'ın nükleer şemsiyesinin Türkiye'yi de kapsadığı anlamına bile gelebilir. Zaten halihazırda bölgesel meselelerde bu üç devletin de birbirine yakın tutumlar sergilediğini görmüştük. Yani
1: Evet.
2: Suudi Arabistan İran saldırılarına çok defa hedef olmasına rağmen hala bu sürecin sona ermesi için arabuluculuk faaliyetlerinde bulunan bir aktördü. Keza Pakistan

0: En önemli arabulucuydu. Türkiye'de bir arabulucu rolü benimsedi. Birçok meselede aynısını söylemek mümkün. Yine işte Suriye konusunda öyledir. Filistin'de, Gazze'de yapılan soykırım konusunda, İsrail'in yaptığı soykırım konusunda da öyledir. Bölgesel meselelerde üç aktörün birbirine yakın yol haritası olduğu için bugün bu güvenlik anlaşmasının kurumsallaşması da bu sayede belki biraz daha kolay oldu. Tabii işin küresel boyutunda da bakmak lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le olan ilişkileri burada bir etken olmuş mudur? Küçük de olsa olmuştur. Tabii belki şunu da söylemek lazım. Bu süreçte, bu güvenlik anlaşmasında Amerika Birleşik Devletleri nerede? Yani buna Sünni NATO'su ya da Müslüman NATO'su demek için şu an çok erken. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bu konuya yaklaşımını değerlendirirken aslında bu organizasyon Amerika Birleşik Devletleri'nin yük paylaşım stratejisiyle de uyumsuz değil aslında.
1: Değil.
0: Uyumlu. Yani bölgesel sorunlara bölgesel ortakların kendi çözümlerini bulmaları, caydırıcılık üretebilmeleri, güvenlik için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri ve bu da Washington'ın stratejilerine aykırı bir durum olarak okumuyorum ben. Bir eksen kayması olarak da okumamak lazım ama
1: Evet.
0: tam da sizin de temas ettiğiniz gibi Ayşe Hanım, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bu bölge ülkeleri üzerindeki o koruma kalkanı şemsiyesi zayıfladıkça, ki İran saldırıları aslında bunu zayıfladığını çok net
1: Gösterdi.
0: hissettirdi. Benzer bölgesel arayışlar, bölgesel ittifaklar kısa vadede, orta vadede ortaya çıkacaktır. Gidişata göre belki uzun vadede yeni küresel ittifak arayışları da Körfez ülkeleri için bence bundan sonra planlar arasında.
1: Peki sizin aldığınız yerden şöyle bağlayabilir miyiz acaba Armağan Hocam? Şimdi Trump ikinci döneminde işte hepimiz birlikte yaşadık yani NATO içindeki tartışmaları. Ben artık sizi desteklemek istemiyorum. Doğru düzgün para verin dedi, açıkça böyle konuşuyordu. Dolayısıyla biz neyi biliyoruz? Amerika aslında NATO ittifakı içinde Avrupa ülkelerine bir nükleer koruma sağlıyor. Şimdi Yusuf Hocam da bahsetti. Bir nükleer Pakistan var. Dolayısıyla Pakistan da belki hani o bölgenin nükleer korumasını mı bundan sonra üstlenecek? Pekala, pek tabii ki Türkiye'nin savunma sanayi de yaptığı işte ihracatlar, satışlar vesaire hepsi birbirini besleyecek. Pakistan'a korvetler yapıyoruz, yolluyoruz. Çok ciddi bir işbirliği var deniz konusunda da. Ne dersiniz böyle farklı? Çünkü şöyle de diyor. Anlaşmanın herhangi bir ikili veya çok taraflı anlaşmayı geçersiz kılmadığını da ifade ediyor bir Türk yetkili. Bu da önemli aslında, değil mi?
2: NATO ve nükleer meselesini ayrı ayrı ele alalım. Birbirine ilintili şüphesiz ama bence ikisinin de daha derinlemesine konuşulması lazım. Şimdi NATO zirvesinde şöyle bir şeyle karşılaştık. Daha önce alınan kararın gereğince aslında işte Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki ağırlığını azaltacak perspektif devam etti. Şimdi
1: Evet.
2: bu azaltma süresince iki tane aktör ön plana çıkıyor. Amerika'nın boşalan yerine kim dolduracak, ne dolduracak? Birincisi Avrupa'nın silahlanması, yani
1: Tabii.
2: militarize olması Avrupa Birliği'nin. İkincisi ise NATO'da Amerika'dan sonraki en büyük ordu Türkiye'ye ait, kara ordusu. Bizden sonra da Polonya'ya ait. Yani Türkiye gibi bazı ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nden boşalan yeri hem savunma sanayi hem de askerleri bakımından
1: Doldurması.
2: doldurması. NATO'da
1: Evet.
2: böyle bir tartışma var. Bize itiraz edenler de var. Fransa, Yunanistan gibi, dışarıda da İsrail gibi.
1: Evet.
2: Ama Türkiye'nin NATO zirvesindeki ağırlığının artmasının bir nedeni aslında Amerika'nın aldığı bu karar. Bu arada NATO zirvesi hatırlatması şu bakımdan da önemli. NATO zirvesine bazı ülkeler çağrıldılar. NATO üyesi olmamasına rağmen, değil mi?
1: Evet.
2: Orta Doğu'dan da katılım oldu.
1: Evet.
2: Uzak Asya'dan da katılım oldu. Bu Orta Doğu'dan katılımın birkaç anlamı var. Bir kere zaten Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki kol ordu çekildi biliyorsunuz. Yani Türkiye temelli Orta Doğu'ya dair yeni bir askeri yapılanmanın aslında nasıl örgütlenebileceğine dair bir tartışmayı yürütüyor. İkincisi o NATO zirvesinde ciddi bir silah sanayi pazarı da ortaya çıktı. Türkiye'de oradaki önemli aktörlerden biri. Orta Doğu'daki ülkeler buraya davet edildiler bu silahlanma sürecine bağlamında. Ben NATO'daki zirvedeki perspektif, alınan kararlar, Amerika ve Türkiye gibi başat ülkelerin vizyonlarıyla bu gelişme arasında bir paralellik olduğunu düşünüyorum.
1: Doğru.
2: Yani orada bu karar alınmıştır diyemeyiz ama onunla uyumlu ya da en azından çelişmiyor. Böyle bir durum var. Nükleer mesele biraz nüanslı. Şimdi nükleer konusunda şu var. İsrail'in elinde nükleer silah var ama bunu açıkça söylemiyor. İran'da nükleer tartışmadan tümüyle kopmamakta. Yani İran resmen nükleer silah sahibi olmayacağımı söyle ya bunu deklar etse de buna pek inanmıyorlar. Dünyanın geriye kalanı. İran'ın nükleer silah sahibi olma ihtimalinin Orta Doğu'daki bazı gelişmeler bakımından ve bazı ülkelerin kendi kararlarını almasını hızlandırdığını düşünüyorum. Yani

0: Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan arasındaki işbirliği anlaşması,
1: Evet.
0: Pakistan'la Suudi Arabistan'ın birbirine fazlasıyla yakınlaşması, yani bu nükleer konu konvansiyonel direncin üstündeki bir meseledir. Bu konu Orta Doğu'da son 1-2 yılda daha yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Türkiye için de önemli bir mesele. Türkiye biliyorsunuz nükleer santral yapıyor. Barışçıl nükleer bir enerji kullanmakta.
1: Evet.
0: Ama İran'la ilgili nükleer meselenin bir türlü sonuca bağlanmaması ve daha nükleer görüşmeleri geçilemedi bile. Daha Hürmüz'ü halledemediğimiz için nükleer görüşmeleri geçilemedi ama İran'ın oradaki direncinin de devam ediyor olması Türkiye ve Suudi Arabistan'ın daha fazla konvansiyonel işbirliği ve gerekirse Pakistan da dahil olmak üzere nükleer konularda daha fazla işbirliğini yapmasını kendileri açısından daha rasyonel kılmakta. Yani sonuç olarak nükleer başlığı da bu işbirliğini tetikliyor. NATO'daki yeni konum da tetiklemekte. Bir de şunu da hatırlatalım. İslam dünyasındaki geleneksel kurumlar işlemiyor. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği bunların İslam dünyasındaki ülkelerin krizine yanıt verme kapasitesi çok düşük. Bir şey oluyor, yanıt veremiyorlar. Şimdi bu kapasite çok düştüğü için büyük ülkelerin, işte Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan, belki Mısır da eklenecek. Büyük ülkelerin yeni bir kurumsallaşmaya ihtiyacı var. Yani İslam dünyası bir krize girdiğinde, işte İsrail Filistin'e orantısız bir şekilde saldırdığında, İran'da bir savaş çıktığında ne yapılacak? Bir yeni bir mekanizmaya ihtiyaç var. Eski mekanizmalar ciddi ölçüde çalışmadığı için bunu da hatırlatmak lazım.
1: Peki biraz da hani caydırıcılık diyoruz şu an itibariyle. Evet, İran yani şu an ne olduğu da belli değil. Anlaşma da yapılamıyor bir türlü. Trump bir anlaştık diyor, bir vuracağız diyor. Dolayısıyla her an yine bir takım saldırıları görme ihtimaliniz var. İran'ın da tabii ki yine Körfez ülkelerindeki konuşlu Amerikan üslerine vurma ihtimali var. Bu bir anlamda belki önümüzdeki dönemde diğer Körfez ülkelerinde içine alabilir mi? Türkiye burada nasıl bir denge politikası izleyecektir sizce? Ne dersiniz Yusuf Bey?
2: Aslında bölgedeki Körfez ülkelerinden o geleneksel müttefiklerin tarafından içerisine sokulduğu bir süreç var. Yani şunu diyorlar, biz Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikiyiz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin işte başlattığı veya İsrail dolayısıyla başlatmak, katılmak zorunda kaldığı bir savaş beni İran'ın hedefi haline getiriyor. Amerikan güvenlik şemsiyesi benim saldırıya uğramamı engelleyemiyor. Bu
1: Evet.
2: soru var akıllarda. Yani müttefikiniz sizi Körfez ülkelerini gerektiği kadar koruyamıyor. Hem de işte müttefikin politikaları seni istemediğin bir savaşa sürüklemiş durumda. Bu ister istemez bu müttefiklik ilişkisinin de sorgulanmasını beraberinde getiriyor. Tabii bu süreçte İran meselesi ciddi şekilde bir katalizör etkisi yarattı, hızlandırıcı etki yarattı. İran tehdidi mevcutken aslında İsrail Körfez yakınlaşmasını konuşuyorduk biz. Bu iş fiili savaşa dönükmeden 7
1: Tabii.
2: Ekim sonra süreç başlamadan o dönem Amerikan güvenlik şemsiyesi tabii daha sağlıklı işliyordu. Ama bu denklem artık bölgedeki bütün dinamikleri açıklayamıyor. Çünkü Suudi Arabistan açısından artık İran çok daha büyük bir tehdit ve bunun müsebbibi İsrail. İsrail'in kontrolsüz askeri saldırganlığı, aynı zamanda askeri üstünlüğünü gerektiğinde Körfez ülkelerine karşı kullanmaktan da
1: Çekinmiyor.
2: çekinmiyor olması. Yani bu ayrı bir güvenlik problemi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, hocam Armağan hocam NATO'dan bahsetti. NATO üyesi değil belki ama non-NATO major ally, NATO dışı büyük müttefik dedikleri aktörlerden bir tanesi ve bu İsrail saldırılarının hedefi olmasına rağmen herhangi bir somut bir şey ortaya çıkmadı. Çıkmadı. Sadece işte Trump'ın Netanyahu'ya telefonda özür dilettiği anlatıldı. Ama bu güvenlik açığını tolere edecek hiçbir şey aslında hala ortada yok.
1: Evet.
2: Tabii aktörlerin geleneksel o güvenlik kaygıları ya da bölgede değişen konjonktürle birlikte ortaya çıkan güvenlik kaygılarına baktığımızda aslında büyük ölçüde birbirinden farklı. Armağan hocam anlattı, tekrar etmek istemiyorum ama birbirleriyle kesişlikleri ciddi ortak paydalar da mevcut. Bu ister istemez tarafların birbirleriyle bu güvenlik ortaklığını hızlandırılmasını beraberinde getiriyor. Tabii
1: Evet.
2: buna anti-İran ittifakı demek çok doğru değil ama işte çift yönlü bir risk sigortası olabilir. Kurumsallaştığı ve başarıyla uygulanmaya başladığı senaryodan bahsediyorum. Bugün sürecin belki en başındayız ama yani bu anlaşma sadece İran'a karşı oluşmuş sünni bir ittifak olarak okumak bizi yanlış bir noktaya sürükleyebilir. Evet, İran savaşı bu anlaşmayı hızlandırdı ama aynı savaş işte İsrail'in de bölgede ne kadar geniş bir saldırganlık serbestliğine ulaştığını da bize gösterdi.
1: Evet.
2: Amerikan güvenlik mimarisi

0: koruyamadığını da bu ülkelere gösterdi. Dolayısıyla bu güvenlik arayışının aslında Körfez ülkeleri adına somut bir çıktısı. Ama diğer Körfez ülkelerinin bu işe katılımı bu aşamada mümkün olur mu? Yani Körfez ülkeleri açısından baktığımızda güvenlik kaygılarının başında İran vardı ve bu çok somut bir dayanağı var. Yani bütün Körfez ülkelerinin nüfus, asker, tank, top, uçak topladığımız zaman İran'la baş edebilecek kapasiteleri hala yok.
1: Evet.
0: Amerikan güvenlik şemsiyesine bu kadar sarılmalarının sebebi de buydu. Ama ittifaka kattıkları ve aslında maliyetleri, getirileri ve götürüleri hesaplandığında şu an en güçlü aktör orada Suudi Arabistan. Ama bu yönde bir genişleme olur mu? Diğer küçük Körfez ülkeleri de bu aşamada dahil edilir mi?
1: Göreceğiz. Şimdi evet bir ara toparlarsanız süremde azalıyor, Armağan Hoca'ya da bir dönelim. Şimdi bu bir, İsrail'i kısıtlar mı? İkincisi belki burada daha hassas konumda olan da Pakistan. Evet bir nükleer silahı var ama komşusu Hindistan'ın da var ve onlar sürekli çatışmanın eşiğine geliyorlar. Bu Pakistan'ı da tedirgin eden elbette bir durum. Sizce nerelerde, hangi başkentlerde kaşlar biraz yukarı kalkmıştır?
2: Şimdi bu ittifakın kurulma sürecini İsrail ve İran'ın İsrail ve İran'la ilgili veya onların başlattığı çatışma ikliminin tetiklediği açıkça ortada. Ama mesela bu anlaşmanın imzalandığı bugün, işte 7 Ağustos'ta imzalandı. İran savaşı tam olarak sona ermediği için Suudi Arabistan üzerinde ciddi bir risk var. Yani mesela bu anlaşma imzalandıktan sonra umarım öyle bir şey olmaz ama mesela ilk ciddi kriz olabilir. Çünkü yani Yemen, Suudi Arabistan ve Irak'ın güneyindeki durumla, Haçlı Şabi'yi kastediyorum.
1: Evet.
2: Suudi Arabistan arasındaki gerilim düzeyi her an yüksek düzeyde bir sıcak çatışmaya dönüşebilir. Bu biraz evet. İran'ın ne kadar dengeleneceğine göre değişir. Bu da mesela ittifakın ilk, yani bu üçlü bir ittifaksa ittifakın ilk krizi haline gelebilir. Doğrudur. Şu anda çok erken ama bu ittifak anlaşmasının mesela Washington dışındaki NATO ülkelerinde, bazı NATO ülkelerinde, işte İsrail'de ve Hindistan'da nasıl algılanacağı ile ilgili birkaç gün, bir hafta bunu bir izlemek lazım. Yani bunlar bunu kendilerine karşı yapılmış bir hareket olarak mı görecekler? Yoksa mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu üzere bunu aslında belli işte kendi siyasi amaçlarıyla paralel bir şekilde devam edebilecek bir kurumsal yapı olarak mı görecekler? Bunu konuşmak için biraz erken. Ama yani bazı ülkeler arasındaki sıcak çatışma ikliminin, Pakistan, Hindistan örneğini verdiniz, bu ülkeleri daha fazla silahlanmaya ve yeni ittifak ilişkilerini kurmaya iteceği açıkça ortada. Çok vaktimiz yok, şunu söyleyeyim sadece. Dünya, yani bu silahlanma böyle bir şey Ayşe Hanım. Yani
1: evet.
2: Silahlanınca diğer ülkeler de silahlanıyor.
1: Geri kalmak istemiyor tabii.
2: İttifak ilişkisi kurunca başkaları da ittifak ilişkisi kurmakta. Dolayısıyla dünyada işte güvenlik kaygılarının arttığı, silahlanmanın yeni silahlanma trendlerini tetiklediği bir konjonktürdeyiz. Bu adımda bazı ülkeler tarafından hasmane görülüp karşı ittifak stratejileri olabilir. Mesela İsrail, Türkiye karşı çeşitli ülkelerle, değil mi? İşte Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'la, Fransa, Güney Kıbrıs, yani sizin attığınız her adıma işte dışarıdaki ülkeler bunu bir olumsuz bir gelişme olarak görüp karşı adımlarla da yanıt verecekler. Burada İsrail ve Hindistan'ın bir adım atma ihtimali ve aynı zamanda İran'ın söz konusu.
1: Şimdi şöyle bir durum da var. Türkiye tabii çok kendine has bir durumu var. Siz söylediniz işte. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail arasında anlaşmalar imzalanıyor. Fransa da buna dahil oluyor. Diğer yandan işte NATO zirvesinde gördük Türkiye'ye atfedilen rolün büyüklüğünü. Şimdi hem bir burada Batı yakasında böyle bir durumlar var. Bir de tabii bu Orta Doğu'nun yeniden işte artık tasarlanıyor olmasıyla birlikte değişen askeri dengeler var. Ve burada Türkiye nasıl bir pozisyon alacaktır sizden? Son kısaca onu da alayım, süremin sonuna gelmişim.
0: Aslında Türkiye'nin aldığı pozisyonu somut çıktılarından bir tanesi olarak okuyorum ben bu güvenlik anlaşmalarını. Bugün baktığımızda ittifaka NATO üyesi olması boyutuyla çok ciddi katkısı olacak Türkiye'nin. Ve aynı zamanda şu anlama geliyor, işte Ege'den, Akdeniz'den, Avrupa sınırlarından Güney Asya'ya kadar etki alanının genişlediğini görüyoruz. Tabii bu Türkiye'ye ister istemez stratejik birçok kazanım getirecek. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Beraberinde yeni yükümlülüklerin de ortaya çıkma ihtimali var. Şimdi Pakistan örneğinden ilerlediğimizde Türkiye bu yükümlülüklerden belki çok kaçmamıştı. Pakistan-Hindistan çatışmasında gereken askeri desteği bir miktar sağlamıştı. Pakistan'ın beklentilerini ne derece karşıladı bilmiyorum ama bu sürecin daha çok hedef alınan aktörü, yani Suudi Arabistan boyutuna baktığımızda bugün İran'ın hedefi oluyor. Öbür taraftan Irak'tan hocamın bahsettiği Haçlı Şabi milislerinin saldırıları, Yemen'den Husilerin saldırıları. Yani bu süreç Türkiye'ye güvenlik boyutunda imkanlar sağladığı gibi yeni yükümlülükler de ortaya çıkarıyor. Yani Husilerle Suudilerin savaşları daha ciddi bir hal aldığında ne gibi bir sorumluluk düşecek? Yani bu NATO'nun 5. maddesine benzettiğimiz o saldırılara ortak yanıt verme konusu nasıl işletilecek? Bunların belki biraz daha aydınlatılması, net şekilde ortaya çıkması lazım. Ama tabii artık dünya küçüldükçe, teknoloji geliştikçe bu tarz ittifakların etkileri biraz daha artıyor. Hem Türkiye hem diğer aktörler adına kolektif bir caydırıcılık üreteceğinden yana herhangi bir soru işareti yok. Bölgedeki o stratejik özellikliğin artması, bu üç aktör adına da o stratejik özellikliğin artmasını da destekleyecek bir gelişme olarak okuyorum. Ama tabii şu bugün çok erken, olgunlaşması, belki sahadaki tecrübelerle pekişmesi önem arz ediyor. Bu doğrultuda büyüyebilir, kalıcılaşabilir veya kağıt üzerinde kalma riski de aynı şekilde söz konusu olabilir.
1: Pekala, göreceğiz. Çok yeni tabii, sıcağı sıcağına değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Bahadır Keskin ve Armağan Öztürk. Sağolunuz haber hattına katıldığınız için.
0: Rica ederim.
2: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi bir Ankara'ya gidelim. Emre Karaca mecliste, süreç yasası birazdan meclis komisyonunda malumunuz görüşülecek, dakikalar kaldı. Ama zannedersem salon konusunda bir tartışma mı var? Nedir son durum? Emre, seni dinleyelim.
3: Evet Ayşe Süberker, şu anda Adalet Komisyonu'nun toplantısına başlamasına yaklaşık bir 5-6 dakika kaldı. Ancak bir gerginlik söz konusu. O da özellikle İYİ Partili milletvekilleri şu an komisyon kapısının önündeler. Belki sesleri de sizlere geliyordur şu anda. Bir yandan onların itirazı kapıların açılmamasının sebebiyle kapıların artık açılması gerektiğine işaret ediyorlar. Bir başka itiraz noktası da bu salonun, yani Adalet Komisyonu'nun küçük olması. Onlar Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu toplantının gerçekleşmesi isteklerini, ilettiklerini ifade ediyorlar. Çünkü Plan ve Bütçe daha büyük, onların iddiası. Şimdi burada gerginlikler, bu kapı açılacak şeklinde milletvekillerinin şu anda bir derdenişi var derken kapı açıldı, içeriye doğru girilecek. Biraz şu anda içeriye çok kalabalık bir topluluk var. Herkes içeri girmeye çalışıyor. En başta milletvekilleri var. Kapı açılmadığı için işte bir yandan sesleri duyduğunuzu tahmin ediyorum. Şimdi özellikle İYİ Parti milletvekilleri başta olmak üzere burada bir kargaşa söz konusu. Kargaşa var. Şu anda ilk önce sanırım danışmanlar istiyorlar, ancak İYİ Parti milletvekiller kapıyı artık o direnemeyecek görevli ve şu anda insan sevgi kapıdan içeriye doğru gidecek. Çok sıkışık bir alanda çok fazla insan var. Bir yandan evet içeri giriyorlar. Kapıya aslında bir direnç de var. Belli bir sırayla, sıralamayla içeri alınma isteği var, ancak şu anda girmeleri çok zor. Burada bir basın ordusu da var. Kameralar, fotoğrafçılar, bir var dediler. Bir şekilde sizlere olayı aktarmaya çalışıyoruz. Şunu da söyleyeyim, burada bir şey yasak. O nedenle canlı yayın yapmak söz konusu değil. Kapıya doğru, içeriye doğru şu milletvekillerin girdiğini görüyorum. Ancak bir kargaşa var. Burada herkes artık birbirlerini sosyal anlamda da ezerek ya da bir şekilde kenara iterek içeriye girmeye çalışıyorlar. Epey kalabalık. Evet, şu anda diğer kapının iki kapı var tabii. Şimdi bir kapı açıldı, diğer kapının da açılması da daha da ferahlayacak.
1: Emre, sorun salonun küçük olması ve insanların i̇ki, sığamayacak olması mı, yoksa yani kapı niye açılmıyor?
3: İki sorun var.
1: Açılmıyor?
3: Yani daha doğrusu iki şikayet konusu var demek daha doğru. Birincisi geç açıldığı iddiası. İkincisi de salonun küçük olması. Şimdi bir sürü vekiller giriyorlar. Diğer partinin vekillerini de görüyorum. Ben partinin vekilleri gördüm. AK Partililer burada. Görebildiklerimi söylüyorum. Sıkışık bir ortam var. Gazeteciler de içeri girmeye çalışıyor. Bizler de bir yandan girebilecek miyiz? Burada ana sorun sıkışık olması. Yani yeni parti vekilleri de gördüm. Şimdi içeriye ben de şimdi kapının eşiğindeyim. Bir yandan da olayı aktarmaya çalışıyorum. Tabii yerlerini alan isimler olduğunu da görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ı gördüm. O oturmuş. Sanırım onlar yetkili de oldukları için, komisyonun da parçası oldukları için başka bir alandan girmiş olabilirler. Bu kapıdan girmediler. Şimdi diğer vekillerle, yani bu yapılacak oturumu takip etmek isteyenler de içeriye doğru giriyorlar. Bizler de komisyon toplantısı salonuna doğru, ben de şu an giriş yapacağım. Tabii bu görüntüleri sizlere aktaracağız. Çekebilen imkanlarla, ama

0: şimdi ben de içeriye
1: doğru anladığım kadarıyla komisyonda şimdi konuşma yapacak olan AK Partili ve MHP'li isimler var. Onlar yerlerini aldılar ama salon dışında kalan birçok milletvekili de olduğunu söylüyorsun. Bu arada hala o tartışmalar devam ediyor mu? Kapılar açın saat 15.26.
0: Şimdi ne kapılar dersin? Açıldı. Tartışmalar şu an tansiyon dinmiş durumda. O ilk başta size aktardım. Yani yayına bağlandığım sıradaki o kargaşa yok. Şimdi artık herkes yer kapma savaşına dönüştü. Yer kapmaya çalışıyor herkes. Hem vekiller hem izleyiciler, izlemek isteyenler hem de basın mensupları şu an yerlerine oturdular. Tabii ki ayakta kalacak birçok kişi, hatta belki de salonda oturanlardan daha çok sayıda ayakta kalan, ayakta takip eden insan olacak. Tabii zaman zaman komisyon aşamasına gelen tartışmalı, ihtilaflı konu başlıkları olunca çok yüksek oluyor. Bu da şüphesiz ki bu az önce size aktarmaya çalıştığım o yoğun giriş talebiyle karşı karşıya kalınmasına sebep oluyor. Şimdi o kargaşa bitmiş gibi, tansiyon şu anda dinmiş durumda. Ancak ilerleyen dakikalarda sanırım konuşmalar başlayınca başka konu başlıkları ile birlikte hararet yeniden artabilir.
1: Mutlaka. Evet, çok teşekkür ediyoruz Emre Karaca Adalet Komisyonu toplantısının başlamasına, resmi olarak tabii yaklaşık 3 dakika var ama öncesinde salon önünde ufak bir tartışma çıktı. Şimdi toparlanmış gibi gözüküyor. Biz bir Ankara'ya tekrar gidelim. Süreç yasasını konuşacağız. Çünkü Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel mecliste, yanında da Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, bir de konukları olacak. Uzatmadan ben sözü size bırakayım. Aykut.
2: Ayşe, teşekkür ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kez daha merhaba. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gündeyiz. Bugün artık dakikalar içerisinde Adalet Komisyonu'nda görüşmeler başlayacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülecek. Tabii salonla ilgili fiziki yapısıyla alakalı sanırım bir kargaşa var. O da komisyon toplantısı başladıktan sonra biraz daha oturacaktır. Ancak biz bu önemli günde neler olacak, bundan sonraki yol haritası nedir, bu soruların peşine düşeceğiz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le birlikte bu saat diliminde önemli bir konuğumuz var. AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkut'a da bizim yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz Sayın Vekilim.
3: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Yayınlar diliyorum. Hoş bulduk.
2: Dilerseniz Sayın Korkut Atay'la hemen tabii ki başlayalım. Önemli bir gün diyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde bir eşik daha, aslında ilk adımı o eşiğin. Kritik noktalardan bir tanesinin o adım atılmış olacak. Genel bir değerlendirmenizi almak isteriz. Bu hafta teklif sunuldu. Siyasi olarak da siyasi partilerinde bir genel uzlaşısı söz konusu. Toplumsal destekle ilgili değerlendirmelerinizi de merak ediyoruz. Dilerseniz buradan başlayalım hemen.
3: Evet, iyi yayınlar diliyorum. Bugün önemli olduğu kadar tarihi bir günü de aslında yaşıyoruz. 42 yıldır Türkiye'de bir sorunu, milletimizin önüne engel koyan, Türkiye'nin yükselişine sürekli pranga olarak ağırlık yapan büyük bir sorunu geride bırakmak için önemli bir eşik noktasındayız. Bugünlere kolay gelinmedi. Öncelikle onu belirtmekte fayda var. Ben Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan, Bingöl'de doğup büyüyen, o coğrafyada, o tarihe tanıklık eden bir kardeşinizim. Bugün milletimizi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev ifa ediyorum. AK Parti'nin bu meseleye bakışı önemli. Yani bugünü anlayabilmemiz için biraz geriye dönüp aslında bu meseleyi irdelemek lazım. Hangi koşullardan gelerek bugün bu tarih noktaya geldik, ona bakmakta fayda var. AK Parti kurulduğu gün Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Bu çok önemli bir milattı Türkiye siyasi tarihinde. Çünkü AK Parti'yi millet kurmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve arkadaşları tabelasını astılar tabiri caizse. O günün koşullarında Türkiye'de terörün bulunduğu durum, fiziksel koşullar, diğer koşullar beraber değerlendirdiğimizde siyasetin bir kaos ortamı vardı. Ama AK Parti ilk seçimlerde, 6 Kasım seçimlerinde iktidara geldikten sonra gerçekten Türkiye'nin çehresi değişmeye başladı. AK Parti'nin Kürt meselesine bakışı aslında genel olarak bakıldığında Kürt meselesiyle terör meselesini ayrıştırarak işe başladı. Parti beyannamelerine, seçim beyanlarına baktığımızda AK Parti sorununu kabulleniyor.

0: Ama etnik kimlikle ilgili sorunları bir tarafa, terörle ilgili sorunları başka tarafa yatırarak sorunu çözmeye çalıştı. Bugün itibariyle baktığımızda AK Parti Kürt meselesinin terör boyutuna varmayan kısımlarla ilgili demokratikleşme adımlarını çok hızlı bir şekilde attı. Düşünün, hükümet kurulmaz 12 gün sonra olağanüstü hal kaldırmış bir partiyiz. Yani bölgenin olağanüstü hal koşullarına değil, normal hukuki normlar çerçevesinde yönetilmesiyle ilgili ilk adımı attı. Bu da bu meseleyi nasıl sahiplendiğini, milletimizle ilgili onların hukukunu koruyan bir çizgide siyaset yapmayı öncelediğini ortaya koyması açısından önemli bir şeydi. Daha sonra işte ana dili kullanma önündeki engellerin kaldırılması, Kürtçe isimlerin kullanılması, Kürtüloji enstitülerin kurulması, Kurmancı ve Zazaki lehçelerinde seçmeli ders olması, TRT Kürtü'nün kurulması, ana dilde siyasi propaganda yapılması vesaire, yani kültürel hakların kullanılması ile ilgili bütün adımları attı. Dolayısıyla terörün beslendiği o demokratik eklemdeki bütün adımları attı. Aynı şekilde terörle ilgili meselelerde de AK Parti önemli mesafeler kat etti. Ne yaptı? Öncelikle istihbarat birimleri arasında koordinasyon kuruldu. Savunma sanayindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak saha hakimiyeti daha ağırlık kazanmış oldu. Sınırda daha önce biz güvenlik tehditlerini algılıyorken sınır dışında operasyonlarla terörün manevra alanı kabiliyeti düşürüldü. Bölgesel diplomasiler güçlendirildi. Hem çevre ülkelerle hem de diğer paydaşlarla terörün oluştuğu ekosistem aslında kurtulmaya çalışıldı. Finansmanlarının kesilmesi, narko terörün önlenmesiyle ilgili meseleler ve daha birçok konu. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle hem kültürel halk noktasında terörün beslendiği alan kurtulmuş oldu, hem de terör örgütünün manevra kabiliyeti alanı sahada etkisizleştirmeye çalışıldı. 1 Ekim 2024 tarihinde Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM milletvekilleriyle tokalaşması ve ardından Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarıyla meselenin artık çözülmesi, silahların bırakılması, terör örgütünün tasfiye edilmesiyle ilgili gündemler, İmralı görüşmeleri, o süreçleri tam yani detay vermeden geçeyim, bizi belli bir noktaya getirdi. Bütün bu süreçler daha önce Türkiye'nin terörle mücadelesinde aslında bir tecrübeyi de gösteriyor. Daha önceki çözüm sürecinin tecrübeleri, daha önceki işte girişimlerin tecrübeleri, güvenlik kaynaklarının
1: zaten
0: tecrübeleri.
1: bu dönemde
0: Evet,
1: daha farklı metotta
0: evet.
1: izlendi.
0: Dolayısıyla bu sefer yani neredeyse hata yapılmadan meclisin tüm aşamalarda mutlaka rol aldığı ve alınan kararlarda en geniş mutabakatın arandığı bir süreç izlendi ve bugün bu noktaya gelmiş olduk. Mecliste kurulan
1: Komisyon.
0: komisyon, evet, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu gerçekten çok güzel bir performans ortaya koydu. Özellikle 21 toplantı gerçekleştirdi. 137 tane kurum kuruluş temsilcisi ve fikri olan akademisyenler dinlendi ve bunun sonucunda bir rapor ortaya kondu. Raporun 6. maddesi aslında ortaya konacak çerçeve kanun ve bundan sonra ortaya konacak kanunları da yapılmasıyla ilgili bir öneri sunuyor idi. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada yani 5 Ağustos günü meclise verilen teklifle birlikte milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeye dair kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 362 hakkında milletvekilimizin oyuyla sunulmuş oldu. İnanıyoruz ki genel kurul gündeminde ve komisyon gündeminde 400'ü aşan bir milletvekili desteğiyle kanunlaşacaktır. Geldiğimiz noktada muhalefet partilerinin yapıcı tutumu, Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımızın meseleyi sahiplenerek bir devlet politikası haline getirmesi, bugün ülkemizde 42 yıllık terör meselesi ve uzun yıllara sarı Kürt meselesinin artık demokratik bir çerçeve içerisinde çözülmeye başlandığını görmek gerçekten gurur verici bir şey. 28. yasama döneminde parlamentonun bir üyesi olarak bu tarihi ana tanıklık etmek, bu sürecin içerisinde olmak gerçekten bizler için gurur verici bir tablo. Umarım milletimiz bu vesayetten kurtularak, yani terör de bir vesayettir aslında, milletimiz bu vesayetten kurtularak Cumhuriyet'in 2. yüzyılında şahlanmak

0: ilgili ciddi bir merhaleye gelmiş olacaktır.
1: Bugünkü komisyon ve genel kurul aşaması ne bekliyorsunuz, ne öngörüyorsunuz? Az önce bir kalabalık vardı komisyonun girişinde hemen. Yani bu akşam bununla ilgili tartışmalarla ilgili, genel kuruldaki tablo ile ilgili 360'ı da aşacak, 400'ü aşacak rakamlardan söz ediliyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sürecin içerisinde olması aslında milletimizin bütün hissiyatının burada temsil edildiğini göstermesi bakımından önemli bir şey. Komisyon çalışmalarına biliyorsunuz 47 kabul, 2 ret ve bir çekimsel oyla
1: Evet.
0: rapor kabul edildi. Dolayısıyla bugün baktığımızda CHP'nin bir desteği var, AK Parti'nin desteği var, MHP'nin desteği var, Hüdapar'ın kurumsal destekleri var, CHP'nin aynı şekilde var. Yeni Yol grubunun içerisinden 4 milletvekili arkadaşımızın imzası var. Yeni Yol grubunun kurumsal olarak hem komisyonda
1: Bağımsız bazı vekillerin.
0: bağımsız milletvekillerimizin destekleri imzaları var. Yeni Yol grubunun hem komisyonda hem de genel kurul gündeminde lehte oy kullanacağına dair deklarasyonu var. Aynı şekilde Yeni Parti'nin hem komisyonda hem de genel kurulda destek vereceğine dair deklarasyonu var. Sayın Özel bugün kendisi de ifade etti. İlkesel olarak bunu desteklediklerini söylediler. Burada sadece İyi Parti'nin bir meseleye farklı bakışı gözüküyor. Tabii ki demokrasi içerisinde herkesin aynı düşünmesi düşünülemez. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görebiliriz. Ama Türkiye'nin faydasına olan böyle milli bir meselede bence ayrışmanın değil bütünleşmenin söz konusu olması.

0: Biz ortak gelecekten bahsediyoruz. Dolayısıyla hem komisyon gündeminde İyi Parti'nin bir itirazı olabilir, genel kurulda aynı şekilde bir İyi Parti'nin itirazı olabilir ama milletimizin kayri ekseriyetinin ve parlamentodaki yansımalarının kayri ekseriyetinin büyük bir demokratik olgunluk içerisinde sürece destek verdikleri çok açık bir şekilde ortada. Yani arkadaşlarımızla beraber yaptığımız değerlendirmelere göre 430'a yakın bir milletvekilinin olumlu oyuyla, desteğiyle bu kanunun meclisten çıkacağına inanıyoruz.
1: Belki de yakın zamanda hiç olmayan bir tablo Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından bu kadar.
0: Bugün aslında DEM Partisi'nin sözcüsünün çok güzel bir tespiti vardı, ben onu vurgulamak isterim. İlk defa biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanuna imza atıyoruz dediler. Bu Türkiye'nin bütünleşmesi açısından önemli bir şey. Bunu bir kazanım olarak bakmak lazım. Herkes aynı şekilde düşünecek diye bir şey yok. Bütün etnik kimlikleri tek bir potada eritme gibi bir derdimiz, yani bir asimilasyon vesaire gibi bir derdimiz olması lazım ama Türkiye'de bizim bir ortak gelecek kaygımızın olması lazım. Türkiye'nin demokratik standartlarının yükselmesiyle ilgili bir kaygımızın olması lazım. Türkiye'de hukukun üstünlüğünün bir şekilde devrede olmasıyla ilgili bir kaygının olması lazım ve bütün gayretlerin buna yoğunlaşması için bir çabamız var. Bu konuda meclisimizin tam bir demokratik olgunluk içerisinde davrandığını sizler de görüyorsunuz, bizler de şahitlik ediyoruz. Bu bir Türkiye modelidir. Terörü çözen ülkeler arasında bir İran modeli, bir ETA modeli veya başka modeller hep konuşuldu geçti ama gerçekten kendi şahsına özgü bir model olarak Türkiye bugün terörü çözme noktasına gelmiştir.
2: Üçüncü göz vurgusu yaptı Sayın Ömer Çelik. Çok kuvvetli bir biçimde hiçbir üçüncü gözün sürece müdahalesine izin vermedik anlamında.
0: Zaten
2: Ne demek bu tam olarak?
0: yani daha önceki ülke tecrübelerinde aslında çatışma çözümüyle ilgili konularda arabulucuların olduğu
2: Evet.
0: Vurgusu ön plana çıkıyor. Türkiye bu konuda, yani Oslo süreci ve diğer süreçlerde aslında yaşandı. Bunlar da bir tecrübe, bir kazanım olarak bize geldi. Türkiye bu sefer kendisi meseleyi ele aldı. Konunun tarafları samimi bir şekilde davrandılar. Dikkat ederseniz bir yol kazası da yaşanmadı. Sabotaj şeyleri sürekli o gündemde oldu ama geldiğimiz nokta üçüncü göze müsaade etmememiz Türkiye'nin lehine bir durum oldu. Kendi meselemizi kendimiz çözerek aslında dünyaya da artık bir yeni model sunmuş olduk. Türkiye son yıllardaki çıkışlarıyla zaten bu konuda ciddi bir şekilde rol model bir ülke olma rüştünü ispatlamıştır. Ukrayna-Rusya krizindeki arabuluculuğu, Afrika'da Somali ve Sudan arasındaki arabuluculuk meselesi, daha birçok konularda Türkiye farklı bir noktaya evrilmiş durumda. NATO zirvesinde Türkiye'nin ağırlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler nezdindeki itibarını göz önünde
2: Bugün
0: bulundurduğumuzda,
2: ortaya çıkan üçlü anlaşma ona
0: kesinlikle çok farklı bir artık pencere geliyoruz. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak savunma işbirliği anlaşması bölgede dengeleri değiştirecek yeni bir sürecin aslında başladığını gösteriyor. Türkiye, terörist Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakla İsrail'in bölgedeki planlarını zaten alt üst etmişti. Oluşturduğu yumuşama iklimiyle İran'da Kürtlerin, oradaki Kürt gruplarının rejimle çatışmasına müsaade edilmedi bir şekilde. Kürtler o konuda taşeron olmadılar.
1: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge.
0: Bölge zaten onun yansımalarını çok net bir şekilde İran'da gördük. Bu İran'da bugün Kürt grupları rejim aleyhine bir çatışmaya girmediler Amerika'nın ve İsrail'in kışkırtmalarına rağmen. Suriye'de SDK ile Şam hükümetinin yakınlaşması, entegrasyonun süreçlerinin devam etmesi aynı şekilde bu sürecin bir parçası. Kuzey Irak'ta Erbil-Süleymaniye, Barzani-Talebani arasındaki yumuşama yine aynı şekilde bu ekosistemin yarattığı iklimin bir devamı olacak şekilde devam ediyor. Türkiye etnik ayrımcılıkla, mezhepsel ayrımcılıkla yüzleşerek kendi içerisinde kardeşliğini tahkim ederek aslında bölgeye bir örnek model geliştirdi. Suriye'nin bütünlüğü, bütün Suriyelilerin hayrına olacak bir gelişme. Aynı şekilde Irak'ta mezhebe, etnik ayrımcılığa dayalı bir ayrışmanın olması Irakların hayrına olan bir şey. Siz çatıştığınız zaman sizin enerjiniz orada boşuna gidiyor, sizin refahınız orada boşuna gidiyor. İnsanlarınız faydalanamıyor çatışmadan hiçbir
1: Daha dün
0: zaman.
1: bir rakam vardı, 40 yıllık terör
0: 42 yılda
1: bilançosu,
0: terörün
1: 2,3
0: bilançosu
1: trilyon
0: 2
1: dolar.
0: trilyon dolar, evet.
1: Müthiş
0: Çok
1: bir
0: büyük
1: rakam
0: bir maliyet.
1: maalesef.
0: Yani bunun içinde hem harcanan

0: Maliyetler var. Bir de fırsat maliyeti dediğimiz ertelenmiş yapılmayan yatırımlar da var. Bunu göz önünde alındığımızda Türkiye'nin kayıplarını hesap etmek çok astronomik rakamları gerektiriyor maalesef.
1: Orada şöyle bir detay da var. Şimdi mesela terörle mücadele öyle bir süreç ki Türkiye'de siz de çok güzel özetlediniz bence. Yani o mekanizmaları kurduğunuzda aktif olarak silah kullanmasanız bile yine o
0: Bir maliyeti
1: masrafların
0: var.
1: ciddi maliyeti var yani.
0: Var.
1: Evet,
0: Var.
1: ortaya çıkardım.
0: Maliyet.
1: Evet. Peki bu kaynakların kullanımı, ben de öyle bir şey sormuş olayım. Ya bundan sonra Türkiye açısından ne ifade ediyor? Yani ortaya yeni bir kaynak çıkacak. Daha bizim şimdi tam da belki öngöremediğimiz düzeyde ciddi bir kaynak çıkacak.
0: Teröristsiz Türkiye'nin aslında vizyon olarak ifade edilen üç tane önemli öncelik var. Birisi güçlü devlet, güçlü toplum ve güçlü gelecek. İşte bahsettiğimiz terörün Türkiye'ye 42 yıllık maliyeti 2,3 trilyon dolar. 2,3 trilyon dolar ile 6 Şubat depremiyle yerle bir olan 11 tane ilin aslında tekrar inşası 30 defa inşasını gerektire
1: Sağlayabilecek.
0: sağlayabilecek
1: Evet.
0: maliyet. Tüm Türkiye'nin 3 defa yeniden inşa edilebileceğini ortaya koyan bir
1: Beş
0: maliyet.
1: bin tane bin yataklı şehir
0: Şehir
1: hastanesi mesela.
0: hastanesi. Yani yapılacak yatırımlarla 4 milyon kişiye ekstra ilave istihdam imkanı. Yani bugüne kadar teröre yatırdım. Terörün de yani bu topluma maliyetini sadece ekonomik olarak bakmazsa terörün ekonomik maliyeti var, sosyal maliyeti var, can maliyeti var. 50 bine yakın insanımızı kaybettik. Bir insan kolay yetişebiliyor mu? Bir 20 yaşındaki bir insanın, 40 yaşındaki bir insanın, gençlik insanlarımız heba olup gittiler. Bunun da toplumun maliyeti var. Bunları topladığımızda Türkiye terörü harcadığı, terörün finansmanına, terör affedersiniz, güvenlik olarak yapılacak yatırım
1: Mücadeleye, evet.
0: maliyeti, evet, onları hep beraber topladığımızda buraya gidecek maliyet artık istihdama gidecek, üretime gidecek, kalkınma gidecek, bilime gidecek, teknolojiye gidecek. Türkiye zaten bu konularda artık ciddi bir şekilde ivme kazanmış durumda. Dolayısıyla bu milletimizin refahına gidecek. Ya önümüzde Türkiye'nin ikinci yüzyılında gerçekten şahlanmış bir Türkiye imkan ve potansiyeli duruyor. Eğer ayağımızdaki bu prangadan kurtulursak zaten önemli bir merhaleye gelmiş durumdayız. Bundan sonra bir geriye dönüş olmadan toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yolumuza devam edebileceğimizi ümit ediyorum.
1: Sayın Korkut Ata, çok teşekkür ederiz. Habertürk yayınına katıldınız. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör ile birlikte sorularımızı yanıtladınız.
0: Teşekkür ediyorum. Bu sözlerime son verirken öncelikle duruşuyla, liderliğiyle bu sürece katkı veren Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza teşekkürü, minnettarlığımızı borç biliyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'ye kararlı duruşundan dolayı teşekkürü biz borç biliyoruz. Meclis Başkanımıza, muhalefet parti liderlerine, katkı sunan herkese gerçekten minnettarlığımızı ifade ediyorum. Meclisin bu süre içerisinde sürecin devamı noktasında hem yürütmede bir kurulun oluşması, hem mecliste bir izleme kurulunun olması bu meselenin kararlılıkla sürdürülmesiyle ilgili kanun çerçevesinde yer alan ifadesiyle önemli bir konu. Biz bu konuda üzerinde düşeni yapmaya devam edeceğiz inşallah.
1: Teşekkür
0: Teşekkürler,
1: ederiz.
0: sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olun, yayınımıza katıldınız. AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkut Ata Habertürk yayına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gündeyiz. Adalet Komisyonu'nda görüşmeler şu sıralarda başladı. Bir düzeltme yapalım. Oradaki yoğunluğun sebebi salonun kapasitesiyle alakalı bir konu. Artık sanırım herhangi bir sorun da yok. Biz gün içerisinde yayınlarımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Ayşe.
2: Pekala Aykut, çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle Haber Hattı'nın ikinci diliminin de sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için

0: havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Trabzonspor kadrosuna kattığı dünya yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta imza töreni düzenledi. İmza törenine on binlerce taraftar katıldı.
1: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünya ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta imza töreni düzenlendi. Deniz durmaz biz dururuz. Yıldız oyuncunun imza törenine on binlerce bordo mavili taraftar katıldı. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, atmosferin coşkusunu şaşkınlıkla izledi. Stadyumu saatler öncesinden dolduran on binlerce taraftar, Salah'ı meşaleler yakarak sevgi gösterileriyle karşıladı. Muhammed Salah, dev organizasyonda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la yeşil sahada tur atarak taraftarları selamladı. Coşkulu taraftara seslenen Salah, sözlerine "keşke Türkçe konuşabilseydim" ifadesiyle başladı.
2: Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben de böyle bir karşılamayı ilk kez görüyorum hayatımda. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. İnanılmazdı benim adıma da. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan dolayı. Ve burada bir şeyler kazanmak için buradayım. Bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Ve sizlerle maçları oynamaya, antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum.
1: Papara Park'ı dolduran taraftarlara seslenen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.
3: Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Ben teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için, sağ olun.
1: Salah kendisine bordo mavili renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imzaladı.
0: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Çekya ekibi Hradec Krolove'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Marco Walton Schiphol insan uçuşunun sınırlarını zorlayan bir ilke imza attı. Kapadokya üzerinde yaklaşık 2800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atlayan Walton Schiphol adeta balonlar arasında slalom yaptı.
4: Peri bacaları aşağıda, sıcak hava balonları gökyüzündeydi. Kapadokya'nın simgesi sıcak hava balonları. Bu kez manzaranın değil, gökyüzündeki sıra dışı bir parkurun parçası oldu. Red Bull sporcusu Marco Walton-Schiphol, balonların arasından saatte 200 kilometreye varan hızla geçerek wingsuit uçuşunda bir ilki imza attı. Walton-Schiphol, Kapadokya semalarında yaklaşık 2800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atladı. Ancak onu aşağıda alışılmış bir iniş rotası beklemiyordu. Farklı irtifalarda uçan balonlar bu kez gökyüzünde bir slalom parkuru oluşturdu. Yaklaşık 400 metre aralıklarla süzülen balonların arasına giren Walton-Schiphol, wingsuit'te sürekli irtifa kaybederken hızını saatte 200 kilometreye kadar çıkarttı. Uçuşun zorluğunu artıransa yalnızca hız olmadı. Balonların farklı yüksekliklerde bulunması, her geçişte değişen rüzgar ve hava akımları anlamına geliyor. Walton-Schiphol rotasını korumak için saniyeler içinde karar verdi ve balonların arasındaki geçişlerini hassas manevralarla tamamladı. İnsan uçuşunun sınırlarını zorlayan projenin arkasında uzun bir hazırlık süreci var. Uçuş öncesinde meteorolojik analizler yapıldı, rüzgar koşulları incelendi ve atlayış için en uygun zaman belirlendi. Walton-Schiphol'e gökyüzünde Red Bull Skydive Team sporcusu Marco Fürst eşlik etti. Kariyerlerinde toplam yaklaşık 13 bin uçuş deneyimi bulunan ikili, bu uçuşların yaklaşık yarısını birlikte gerçekleştirdi. Walton-Schiphol uçuşun ardından her balona yaklaşırken rotasını yeniden hesaplamak

0: zorunda kaldığını anlattı. Kapadokya'da yaşadığı bu deneyimi kariyerinin en unutulmaz uçuşlarından birisi olarak tanımladı.
1: Milli motosikletçilerimiz hafta sonu düzenlenecek olan organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek.
2: Türk motosiklet sporcuları İngiltere, İtalya, Avusturya ve İspanya'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek. Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İngiltere'deki Silverstone ayağında Mark VDS Racing Team adına mücadele edecek. Milli sporcu pazar günü 13.15'te başlayacak 17 turluk Moto2 yarışında podyum hedefiyle mücadele edecek. Öte yandan Avrupa SSB 300 kupası ve Uluslararası Alp Adria Pist Şampiyonası da İtalya'nın Cremona testinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda Oğuz Taşhan, Demir Dönmez, Hasan Hüseyin Baş, Muratan Yiğit Yıldız ve Turgut Durukan Türkiye adına yarışacak. Şampiyonada serbest antrenmanların ardından sıralama turları ve yarışlar gerçekleştirilecek. Öte yandan Berkay Sıray, Uzay Alp Urcan ve Ali Sait Ünal 8-9 Ağustos tarihlerinde Avusturya'daki Moto Mini organizasyonunda mücadele edecek.
1: Bodrum'un tarihi sokakları bir kez daha koşu heyecanına hazırlanıyor. Bu yıl 9. kez düzenlenecek Bodrum Yarım Maratonu 2-3-4 Ekim tarihlerinde 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda sporcuları buluşturacak.
3: Bodrum'un tarihi sokakları bu kez koşu adımlarıyla dolacak. Bu yıl 9. kez düzenlenecek Bodrum Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyon. Yerli ve yabancı binlerce koşucuyu Ege'nin en güzel rotalarından birinde buluşturacak. Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayacak yarışlarda sporcular 21, 10 ve 5 kilometrelik 3 farklı parkurda mücadele edecek. Rotaların her birinde Bodrum'un tarihi ve doğal güzellikleri koşuculara eşlik edecek. Sporcular Mindos Kapısı, Antik Tiyatro ve Marina gibi kentin simge noktalarından geçecek. 21 kilometrelik yarım maraton parkuru ise Bitez, Konacık, Kumbahçe sahili ve içmelere kadar uzanacak. 10 kilometrelik parkur eski Bodrum sokakları ve limanı da rotasına eklerken, 5 kilometrelik parkur daha kısa bir Bodrum turu sunacak. Bodrum yarım maratonunda sadece yetişkinler değil, çocuklar da parkura çıkacak. 3 Ekim'de Bodrum Belediye Meydanı'nda farklı yaş gruplarına yönelik çocuk koşusu düzenlenecek. Yarış hafta sonu boyunca sosyal etkinliklere Bodrum'da festival atmosferi de yaşatacak. 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda kadın ve erkeklerde genel klasmanın ilk 3 sırasına yer alan sporcular ödüllendirilecek. 2 Ekim'de başlayacak Bodrum Yarım Maratonu için kayıtlar devam ediyor.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Bizden sonra Ayşe Süberker'le Haber Hattı kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın.

0: Saatlerimiz 16'ya geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında üçlü ortak savunma anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif imza attı. Ortak açıklamada anlaşma her türlü saldırganlık eylemine karşı toplu caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamaktadır denildi. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik saldırı üçüne birden yapılmış kabul edilecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığı da vurgulandı. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili ise anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunun altını çizdi. Anlaşma belirli bir ülkeye karşı değildir, diğer bölgesel ülkelere de açıktır dedi. Yetkili anlaşmanın herhangi bir ikili veya çok taraflı anlaşmayı geçersiz kılmadığını da ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmayı imzalamadan önce Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya gelmişti. Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de görüşmesi bekleniyor. Ve Ankara'ya gidelim. Malum çerçeve yasa saat 15.30'da Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Peki hangi partiler katılıyor? Nasıl bir hava var? Nasıl bir karar mekanizması işleyecek bundan sonra önümüzdeki süreç, özellikle herhalde pazar çok önemli olacak. Bize Buse Gençlik aktaracak. Buse.
1: Ayşe Süberker, saat 15.30'da görüşmelerin başlaması biraz aslında gecikti. Çünkü saat 15 civarında kameralar alınmaya başlanacaktı. Ancak kapıların geç açılması sebebiyle bazı itirazlar oldu. Muhalefet partilerinden İYİ Partili Selçuk Türkoğlu komisyon kapısının önünde itiraz etti bu duruma. Ve ardından da basın mensuplarının girmesi de biraz gecikti. Ama şu dakikalarda artık toplantı başladı. Hareketli dakika yaşandı. Oldukça kalabalık komisyon salonu, çünkü komisyon üyesi olmayan milletvekilleri de bu komisyonu takip etmek istiyor. Bunun yanı sıra bürokratlar, ilgili bürokratlar, yargıdan isimler gelerek komisyonda yer almak istiyor. Bu nedenle de hem basın mensuplarının yoğun ilgisi hem de milletvekillerinin yoğun ilgisi sebebiyle zaman zaman hareketli anlar yaşandı, dakikalar yaşandı. Şu anda görüşmeler sakin, ancak şunu söyleyebiliriz. Usul yönünden itirazlar var. Söz hakkı konusunda itirazlarını iletiyor. CHP milletvekili Hasan Öztürkmen yer itirazını iletti. İdris Şahin usul yönünden sıkıntıları olduğunu ifade etti. Ve Ergün Poyraz'ın şu anda bir konuşma talebi var. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel komisyon toplantısı başladığında söz aldı ve teklife ilişkin ifadelerde bulundu. Yüksel şunu söyledi. Teklif af düzenlemesi değildir. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme değildir dedi ve kişiye özel bir teklif olmadığının da altını çizdi. Cüneyt Yüksel şu ifadeleri de vardı. Bugün bölgemizin ihtiyacı yeni bir çatışma alanı değildir. Ülkemizin egemenlik ve toprak bütünlüğüne terörün harekat alanı bulamadığı bir bakabildiği istikrar iklimidir ifadelerini kullandı ve en ağır bedeli aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz tarafından ödenmiştir ifadelerini kullandı ve inanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında koyacağımız ortak irade birlik beraberliğimizi daha da güçlendirecektir dedi. Terörsüz Türkiye ilişkin mesajlar verildi. Şu anda usul önünden itirazların yapılmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'ün de söz alması bekleniyor. Peki nasıl karar alınacak komisyon aşamasında? Yeni Parti ve İYİ Parti imza atmamıştı teklife. Yeni Parti ilk günkü tutumumuzu sürdüreceğiz dedi. Bugün komisyonda yapılacak oynamalarda evet oyu vermesi bekleniyor. Yeni partilerin, İYİ Parti ise en başından beri desteklemediğini ifade ediyor. Teklife de imzasını atmadı. Hayır oyu kullanacak İYİ Parti bu kapsamda. Zaman zaman aslında sıcak dakika.

0: yaşanıyor komisyon salonunda. Komisyon salonunun kapasitesinin küçük olması da zor anlar yaşatabiliyor milletvekillerine ve basın mensuplarına. Bugün sabah saatlerine kadar sürebilir komisyon görüşmeleri ve bir sonraki aşama genel kurul, pazar günü genel kurula getirilmesi bekleniyor. Ardından da kanun teklifi kabul edildikten sonra yasalaşacak, resmi gazetede yayınlanacak. Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkürler Buse Gençlük aktardı meclisten. Peki şimdi gelin, konuklarım var, onlarla konuşacağız ama çerçeve yasa ve kurulacak mekanizmaları şöyle bir görsel olarak sizler için hazırladık. Onlara bir bakalım, görev yapacak mekanizmalar ne? Milli Güvenlik Kurulu, Takip ve Koordinasyon İzleme Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak İzleme Komisyonu. Bunlar tabii altlara da kadar da yayılabilir. Peki Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu nasıl işleyecek? Bu en çok merak edilenlerden biri, malumunuz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Kurulun koordinasyonunu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yürütecek. İhtiyaç halinde alt kurullar da kurulabilecek. Kurul düzenli olarak meclisi bilgilendirecek. Peki takip kurullarında kimler görev alacak? Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri. Peki bundan sonra ne olacak? Biz bu sürecin nasıl ilerlemesini bekliyoruz? Teklifin gelecek hafta meclisten geçmesi bekleniyor. Malum pazar günü genel kurula inecek. Cumhurbaşkanı'nın onayıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Ardından Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu terör örgütünün tamamen tasfiyesine ilişkin raporları görüşecek. Örgütün tamamen tasfiyesine dair rapor MGK gündemine gelecek. Aynı yönde MGK kararı eğer çıkarsa Cumhurbaşkanı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanacak. MGK kararının ilanıyla 6 aylık baş süresi de böylelikle başlayacak bu süreç. Cezaevindeki örgüt mensupları infaz hakimliklerine başvuracak. Süreç beklendiği gibi ilerlerse kurul adli, idari ve yasal düzenleme talep edebilecek. Ceza infaz yazısında da değişiklik teklifleri gündeme gelecek. Evet, şimdi konuşalım. Konuklarım var. Akademisyen Doçent Doktor Vahap Coşkun ve AK Parti Malatya Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar.
1: Evet, biz şöyle kabaca aslında ekrana getirmeye çalıştık ama dün Abdullah Güler yaptığı açıklamada aslında bunun böyle bir akışkan bir süreç olduğunu da söyledi. Dolayısıyla yol üzerinde bir takım değişiklikler, revizyonlar da olabilir dedi. Ama şu haliyle itibariyle, şu dakika itibariyle Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Vahap Bey, sizinle bir başlayalım. Hangi noktadayız sizce? İlk değerlendirmeniz ne yönde?
2: Evet, yani 2024'ten 24 Ekim ayında başlayan süreçte en önemli adımlardan birisini atmanın arifesindeyiz. Çünkü bugüne kadar süreç daha ziyade fiili bir takım adımlarla yürüdü. Mecliste bir komisyon kuruldu ve komisyon bir rapor hazırladı. Bu raporda bir taraftan demokratik adımların atılmasını, bir taraftan sürece özgü bir yasanın çıkartılmasını tavsiye etti. Şimdi o yasanın çıkartılmasının arifesindeyiz. Çok büyük bir ihtimalle mecliste oldukça büyük bir nitelikli çoğunlukla bu yasa pazar günü kabul edilecek. Bu bence çok önemli bir adım. Çünkü 1993'ten beri aslında Türkiye örgütün silahsızlandırılmasını önüne bir hedef olarak koydu. Ve bütün siyasi iktidarlar bu konuda çaba gösterdiler. Ama şu anda geldiğimiz nokta geçmişteki bütün süreçlerden daha ileri bir noktayı ifade ediyor. Siz de belirttiniz, Abdullah Güler de bir şekilde belirtti. Bu elbette ki nihai bir adım değil, mutlak son bir adım değil. Bu süreci hukuki bir zemine çeken bir adım. Süreç oldukça dinamik. Önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç olduğunda yeni adımların atılması da kaçınılmaz bir hale gelecektir. Yani hem yeni yasalar çıkabilir hem de mevcut yasalar içerisindeki bir takım değişiklikler yapılabilir. Ama gördüğümüz şu tablo şu bu. Burada kademeli ve denetimli bir süreç tasarımıyla karşıyayız. Evet. İktidar bir takım adımların atılmasını, bu adımların sonuçlarının görülmesini, sürecin peyderpey ilerlemesini ve bundan sonra yeni bir adım gerekiyorsa onu atma yönünde bir tercihte bulundu. Dolayısıyla bu yasa çıktıktan sonra da önümüzdeki dönemlerde süreç içinde siyasi ve hukuki düzenlemeler gerektiğinde parlamento yine bu konuda rol alacaktır diyebiliriz. Hı
1: hı. Abdurrahman Bey, sizin de görüşlerinizi almak istedim.

0: Dün Abdullah Güler yaptığı basın toplantısında zaten kritik eşit örgütün silah bırakması dedi. Bunun kesinlikle teyit edilmesi isteniyor. Yani burada bu bir kırmızı çizgi ve cezasızlık ve af algısı oluşmamalı da dedi. Bugün şimdi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de diyor ki teklif af düzenlemesi değildir. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme değildir. Kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri korunmakta kişiye özel teklif değildir. Yetkili makamların kararına dayanmaktadır. Geçicidir diyor. Kapsamı da belirlenmiştir diyor. Çünkü bazı yorumculara göre de hukuki bir takım sıkıntılar olduğu yönünde de yorumlar var. Siz bunlara katılıyor musunuz?
1: Ayşe Hanım şöyle, ben az önce komisyon odasındaydım. Odama geçtim şimdi yayın için. Orası biraz şu an yoğun. Evet. Farklı tartışmalarda olacağı belli, oradaydık. Şöyle açıklayalım, yani bu aslında bir silsilenin, kronolojik bir silsilenin bugün devamını yaşıyoruz. Bundan tam bir sene önce 5 Ağustos 2025'te Milli Dayanışma Komisyonu Millet Meclisi bünyesinde çalışmalarına başlamıştı ve 21 toplantı yaptı. İnanılmaz yoğun bir mesai harcadı. 137 farklı kişi, kurum dinlendi ve her cenahtan, her farklı görüşten, her farklı ideolojik arka plandan insanları dinledi ve hiç ayrım yapmaksızın dinledi. İnanılmaz bir hakikaten olgunlukla ve düzgün bir demokratik işleyişle yapıldı bu. Yaklaşık 4200 sayfalık bir tutanak oluşturuldu ve bunların hepsi kamuoyuna açık. Dolayısıyla sürecin başından beri gerçekten kamuoyuna açık işletiliyor ve tam da millet nazarında, millet nezdinde işletiliyor. Dolayısıyla bugün de aslında bu bir yıllık yoğun maratonun neticesinde önce biz AK Parti raporunu yazdık. AK Parti raporunda da aslında tam manasıyla bu çerçeve yasanın işaretlerinin ve detaylarının aslında olduğu bir metindi. Sonrasında da biliyorsunuz 20 Şubat 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak komisyon raporu yayınlandı. Evet. Orada 6. maddelerde, 6. ve 7. başlıklarda aslında bugünkü çerçeve yasanın tabiri caizse ne olabileceği, ne olduğu oralarda, o alt metinlerde var. Yani biz şöyle bakıyoruz, gerçekten Vahap Hocam'a katılıyorum. Uzunca bir zamandan beri, yaklaşık yarım asırlık terör ve şiddet ortamından artık temizlenmemizde tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz ve burayı geride bırakmak üzereyiz. Ya ben bunu gerçekten tarihi bir dönemeç olarak görüyorum. Çünkü çok farklı şeyler söylenir, yani çok farklı talepler gelebilir, çok farklı görüşler serdedilebilir. Bunda problem yok. Lakin şöyle bir şey var. Odağı kaybetmememiz lazım. Bizim öncelikli odağımız örgütün tasfiye edilmesi. Dolayısıyla bu hukuki metin, bu çerçeve yasanın tamamen detaylarına bakıldığında ana çerçevesi de, zemini de örgütün tasfiyesinin hukuki, idari yapılacak zeminine ilişkin adımlar, atılacak adımlar. Ve biz burada özellikle şunu söylüyoruz. PKK, KCK ve tüm bileşen yapılar tasfiye edilecek. Burada tabiri caizse literatürde geçtiği şekliyle toplumsal şiddet tamamen temizlenecek. Sonrasında bu iş aşamalı bir şekilde toplumsal rıza inşa edile edile toplumsallaşmaya, yani toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, ismi bu olmasının sebebi de aslında bu. Biz aşama aşama artık geçmişteki acıları, geçmişteki problemleri değil, ortak geleceği nasıl inşa edip nasıl büyük bir millet oluruz tekrar, nasıl büyük bir devlet oluruz, nasıl büyük bir ülke oluruz. Hı hı. Temel nosyonumuz bu, temel esprisi bu, temel özü bu işin. Bunun detaylarını zaten süreç içerisinde konuşmaya devam edeceğiz. Ama işte tekrar söyleyeyim, bambaşka talepleri, farklı bağlamları, farklı düzlemleri aynı sepete koyup o sepetin içerisinden bir bütüncül hikaye çıkarmaya çalışmak metodolojik olarak doğru bir şey olmaz. Bizi anlaşmazlık noktaların çokluğuna götürür ve işi tabiri caizse tıkayacak bir usul hatasına götürür. Daha evvel bu usul hataları bence farklı denemelerde yapıldı. Fakat bu kez bence çok daha net, çok daha düzlemleri birbirinden ayıran, metodolojik olarak daha doğru, daha adım adım ilerleyen ve daha soğukkanlı ilerleyen bir süreç işletiyoruz. Umuyorum sonrası da iklim oluşa oluşa, yumuşama, çünkü her bir attığınız adımda toplumsal normalleşme olacak ve bu iklim tabiri caizse ılımanlaşacak ve bu ılıman iklimi içerisinde biz inşallah gerçekten yepyeni bir tasavvuru konuşmaya başlayacağız.
0: Vahap Bey, biraz böyle bir gözümüzde canlandırmak için size bunu sormak istiyorum. Şimdi Yani nasıl olacak? Mesela ne zaman dönmeye başlayacaklar? Şimdi bunun bir Avrupa ayağı var, bir Türkiye içerisinde hapishanelerde olanlar var. İşte Irak ayağı var, Kandil ayağı var vesaire. Şimdi mesela hani bundan yararlanmak isteyenler olacaktır, istemeyenler de olacaktır. Biz ne kadar bir dönüş bekliyoruz? Bu süreç mesela 6 ay, yani MGK kararının ilanından sonra 6 ay diyoruz biz bu insanların işte dönüşü vesaire tekrar kazandırılması, ama o MGK'nın karar verme süreci de daha uzun mu olacaktır? Biz neyle karşı karşıyayız? Bir de tabii ki burada bir takım kanaat önderlerinin de bir çağrı yapmasını bekler misiniz?
2: Evet, aslında Abdurrahman hocamın ifade ettiği gibi gerçekten bir dönüşümün eşiğindeyiz. Dolayısıyla burada sadece siyasal aktörlerin değil, sivil aktörlerin de yapıcı bir rol oynamaları beklenebilir. Bütün herkesin bu anlamda üzerine düşen vazifeyi hassasiyetle, titizlikle yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla zannediyorum süreç ilerledikçe kanaat önderleri ve sivil toplum burada daha belirleyici bir noktaya gelecektir. Sürecin nasıl işleyeceğine gelince Ayşe Hanım, buradaki en önemli husus hiç kuşkusuz Milli Güvenlik Kurulu'nun kararını alması. Evet. Çünkü evet, yani yasa meclisten geçecek, resmi gazetede yayınlanıp yasalaşacak ama hükümlerini hemen icra etmeyecek. Bunun için Milli Güvenlik Kurulu'nun örgütün tam anlamıyla silah bıraktığını tespit eden kararının resmi gazetede yayınlanması gerekecek. Ben bu sürecin mümkün mertebe hızlı bir şekilde geçilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu son derece hayati buluyorum. Hem bölgedeki gelişmeler açısından hem toplumda sürecin olumlu bir atmosfer yaratması açısından bunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmek gerekiyor. Şimdi yasa çıktığına göre, bu yasanın çıkması konusunda bir mutabakat olduğuna göre, o zaman örgütün de çok kısa bir süre içerisinde sahadaki mekanizmalara uygun bir şekilde silahını bırakması ve bu tespitin yapılması lazım. Ne zaman gerçekleşeceği konusunda bir tarih yok ama kulislere yansıyan haberler, sahadaki gelişmeler bize bunun Ekim ayı içerisinde mümkün olabileceğini gösteriyor. Yani Ekim ayı içerisindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında eğer beklenen bu süreç beklendiği gibi ilerlerse, 2 aylık süreç içerisinde bu kararın alınması ve o kararın ilanından sonra da 6 ay içerisinde başvuruların yapılması. Şimdi 3 grup var aslında gelmesi beklenen veya bu yasadan istifade etmesi beklenen: 1, Avrupa'dakiler, 2, Dağ'dakiler ve 3, cezaevindekiler. Evet. Bizim bu teklifte 2 istisna var. Yani birincisi, adam öldürme suçu ile ilgili dosyaları olanlar bundan istifade edemeyecekler. Evet. Ve 2005'ten önce müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılanlar bunlardan istifade edemeyecekler. Bunun dışında kalanlar, örgüt üyeleri, örgüt kurucuları, propaganda, finansman ve benzeri, oldukça geniş bir kapsam. Bunların hepsi bu yasadan istifade etmek için yazılı olarak başvurabilecekler. Hmm. Ben o anlamda ciddi manada bir başvurunun olacağını, bu yasadan istifade etmek için bu şartları uygun olanların çok büyük bir kısmının müracaat edeceğini düşünüyorum. Bu da bu da içerisinde bir normalleşmeyi de beraberinde getirir. Çünkü bu yasada dikkat ederseniz ciddi bir uzlaşı var. Yani sürecin bütün tarafları yasanın önemli olduğu konusunda hemfikirler. Bir takım eksiklikleri veya bir takım daha sonra tamamlanması gereken yönleri olsa bile bunun son derece önemli olduğunu, daha sonraki zeminin güçlendirilmesi açısından bu adımın çok iyi bir şekilde atılması gerektiği konusunda hemfikirler. O nedenle ben bu yasanın icra edilmeye başladığı andan itibaren buna yönelik ciddi bir teveccühün olacağını, şartları uyanların önemli bir kısmının bundan istifade etmek için başvuracağını düşünüyorum.
0: Abdurrahman Bey, tüm unsurlarıyla diyoruz. Yani burada tabii bizim bölgemizdeki ülkeleri de kastettiğini anlıyorum. Şimdi devletin elinde herhalde çok ciddi istihbarat var. Yani kaç bin insan olduğunu, aşağı yukarı ellerindeki işte silah, mühimmat neyse. Dolayısıyla burada tamamen bir her şeyin teslim edilmesini mi bekleyecekleri? Çünkü terör örgütlerinde malum yani uymak da istemeyecek olanlar vardır. Başka bir örgüt adı altında da belki ne denir işte terörüne devam edecektir. Yani buradaki eşik ne olacak onu merak ediyorum ve diğer yandan da hani kalanları, geride kalanları ve hani bu terörizme destek vermek ya da terörizme devam etmek isteyenler için de devlet herhalde mücadelesini bitirmeyecektir, değil mi?
1: Oradan başlayayım. Ayşe Hanım tam olarak öyle gerçekten. Esasında bu sürecin bir arada işletilmesinin esprisi bu. Yani devlet bir anda her şeyi bırakıp bu süreci bekleyecek değil. Dinamik bir süreç. Beraberinde devlet normal kendi işleyişini, hükümet kendi işleyişini, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, bu yani güvenlikle alakalı olan hususların bir defa garantiye alınmasıyla ilgili herhangi bir tereddüt, herhangi bir boşluk oluşmayacak. Bunun altını çizelim. Beraberinde şu şimdi PKK, KCK ve tüm bileşenlerinden kastımız şu. Biliyorsunuz AK Parti raporunda da, TBMM ortak raporunda da esasında Suriye'nin, Irak'ın ve bölgemizdeki diğer ülkelerin ve diğer gelişmelerin tamamının kastedildiği, kapsadığı bir ibare var. Özel olarak böyle bir ibare koyduk. O da şu. Yani biz evet Türkiye içerisinde geçtiğimiz Ekim ayında, yani bundan yaklaşık bir sene evvel Türkiye içerisindeki örgütün fiili örgütsel varlığı tamamen bitmiş durumdaydı. Sonrasında Irak meselesi vardı, beraberinde Suriye meselesi vardı ve İran meselesi vardı. Şimdi buralarda da Suriye'de biliyorsunuz Mart ayı başında Halep'te, Şeyh Maksut'ta, Eşrefiye'de hiç arzu etmeyeceğimiz hem bunun İşte çeşitli açıklamalarıyla da biraz bence farklı yönlere çekilmeye çalışıldığı bir ortam oluşmuştu. Ama günün sonunda Türkiye olarak en başından beri söylediğimiz bir argüman vardı. SDG dediğimiz yapının evvela çekirdek bir YPG'ye dönüşmesi, yani Suriyeli olmayan örgüt üyelerinin Suriye'den çıkması ve YPG'ye. Ve YPG'de süreç içerisinde 10 Mart mutabakatının hükümleri gereği entegrasyonu, yani Suriye devletinin egemenlik hakları iç altında entegrasyonu, ama bireysel entegrasyonu, örgütsel bir varlığın olmaması. Şimdi Suriye bu yolda bayağı ciddi manada iyi bir yol kat etti. Hatta dün de daha yine Dışişleri Bakanı Şeybani ile Sayın Hakan Fidan'ın görüşmesi de temelde bu doğrultudaydı ve bu entegrasyon sürüyor. Dolayısıyla biz bir defa Suriye denkleminde, Suriye meselesinde başlığında işi bu tarafa oturttuğumuz bir zemin var çok şükür. Beraberinde Irak vardı. Irak'ta da özellikle Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekat Bölgesi'ndeki o en yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede yine Kasım-Aralık ayları itibariyle oralar tamamen temizlenmişti. Mağaralarıyla, silahlarıyla birlikte temizlenmişti. Vadinin diğer tarafı, yani Hakurk, Gara, Kandil tarafı ve Sincar tarafı. Dolayısıyla ve buralarla alakalı da epey bir zamandır doğrusunu isterseniz sahada hem milli savunma hem dışişleri hem MİT ortak bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Dolayısıyla bizim Irak'la alakalı gündemimiz buralar, beraberinde bir de son Amerika ile İsrail'in ortak İran'a olan saldırısından sonra orada Irak-İran hattında açılacak yeni bir koridor üzerinden örgütün tabiri caizse kendisine yeniden bir nefes alanı bulma ihtimali. Bunun da önü kapatıldı. Türkiye burada da bir ön aldı. Hatta evet, bunu Arakçı, biliyorsunuz İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin bütünlüğünün Türkiye'nin desteğiyle sağlandığını söylemesi aslında biraz buna dair Türkiye'nin ön alma hamlesinin bir neticesiydi. Hem Barzani grubuna, hem Talabani grubuna, hem de örgütün bizatihi kendisine Türkiye doğrudan sahada bir ön aldı. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimizde Türkiye açısından ağır silahlar da dahil olmak üzere, sadece küçük silahlar değil, mühimmat, farklı teçhizatlar, mağaraların tam teslimi, bütün mağaraların o bölgedeki, o kritik bölgedeki, yani bir yandan lojistiğin sağlandığı, bir yandan o sevkiyatların olduğu ve bir yandan depo olarak kullanılan bütün her tarafın devlete teslim edilmesiyle alakalı bir şey var. Ve bunu MİT hem kişiler bazında hem de bu teçhizatlar ve mühimmatlar bazında ileri teknoloji kullanarak takip ediyor. Evet. Dolayısıyla MİT'in nihai raporu MGK'da çıktıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlandıktan sonra bu 6 aylık süreç başlayacak. Süreç ben orada Vahap Hocam'a katılıyorum. Şunu söyleyeyim, bitireyim. Vahap Hocam'a katılıyorum. Biz bunun pazar günü inşallah genel kurulda bir aksilik çıkmazsa pazar günü çıkardığımız hemen pazar günün akşamından itibaren mümkün olduğu kadar en kısa süre içerisinde bu silahsızlanmanın tam manasıyla tespit ve tescil edilmesini arzu ediyoruz ki süreç 6 aylık süreç başlamış olsun.
0: Vahap Hocam, size biraz bunun psikolojik ve sosyolojik kısmını da sormak istiyorum. Şimdi iki farklı düşünen taraf da var.

0: bir af olarak düşünenler de var. Hayır, bunun çok gerekli olduğunu düşünenler de var. Ama biz bu çerçeve yasadan anlıyoruz ki yönetici kadroları bu işin içinde olmayacak. Zaten 2005 yılından önce işte kasten adam öldürme vesaire girilmişmiş insanlar da bu yasadan muaf tutulacaklar. Şunu soracağım, şimdi Avrupa'da belki durum biraz daha farklıdır. Avrupa'daki örgüt üyeleri hani nazaran daha farklı bir ortamda yaşıyorlar. Ama iş işte diğer bölgedeki ülkelere geldiği zaman, Irak'a baktığımız zaman, Suriye'ye baktığımız zaman, şimdi bir örgüt üyesinin kendi liderinin bundan faydalanamayacağını bilmesiyle birlikte bu yola çıkması nasıl olacak? Yani bu biraz kolay da bir şey değil benim anladığım kadarıyla. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de tabii Türkiye içinde buna karşı olanların da bir algısı var. O ikisi nasıl bir ortaklaşır sizce?
1: Evet, şimdi bu demin konuştuğumuz hususlara dair bir iki noktaya da değineyim. Şimdi PKK oldukça disiplinli bir örgüt. O nedenle bu silah bırakma kararına muhalefet edecek, ağırlık merkezi teşkil edecek derecede muhalefet edecek bir odağın çıkma ihtimalini son derece küçük görüyorum. Yani bunun gerçekleşme şansının oldukça küçük olduğu kanaatindeyim. Bunu bir belirteyim. Suriye ve Irak meselesinde de Abdurrahman Hoca belirtti. Türkiye'nin elbette ki beklentileri vardı. Sürecin yürütülmesi noktasında da bir takım beklentileri vardı. Özellikle Suriye sahasında bu beklentilerin önemli bir kısmı gerçekleşti. Irak sahasına bakıldığında aslında burada ciddi bir mekanizma var. Irak Merkezi Hükümeti'nin Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin ve Türkiye'nin içerisinde yer aldığı bir mekanizma var. Dolayısıyla o sahada da önemli gelişmeler var. Nitekim geçen hafta basına yansıyan açıklamalarda örgütün çok büyük bir oranda oradan da Irak'tan da çekilip İran sınırına yaklaştığına dair haberlerde söz konusuydu. Sizin sorunuza gelince, şimdi burada Öcalan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Bence bu örgüt üyeleri açısından son derece belirleyici olan bir açıklama. Bu adımın tarihi bir adım olduğunu ve dolayısıyla hatta Cumhuriyet'in kuruluşuna denk düşebilecek derecede önemli bir adım olduğunu ifade ediyor ve bunun yerine getirilmesinin bu anlamda son derece hayati olduğuna vurgu yapıyor. Kendi meselesini, yani kendi durumunu veya yönetici kadronun durumunu şu anda bu önemin önüne geçirecek veya bu adımı tökezletecek, bu adımı geriletecek bir durum olarak nitelendirmiyor. O süreç içerisinde olacak bir husus. Şimdi en merkezi organ olarak, en merkezi karar organı olarak Öcalan'ın vermiş olduğu bu karardan sonra ben örgütün diğer üyelerinin de buna uyacağını düşünüyorum. Nitekim çeşitli vesilelerle örgüt yöneticileriyle yapılan açıklamalar Türkiye'de de basına yansıdı. Onlar burada belirleyici olan kararın Öcalan'ın kararı olduğunu ifade ettiler. Bu kararda net bir şekilde ortaya çıktığına göre orada bir durum söz konusu olmaz. Türkiye'ye gelince ben Ayşe Hanım, son iki sene içerisinde benim kanım Türkiye'de bütün bir bütün olarak bir Türkiye kamuoyu bu çözüm sürecini satın aldı. Yani sürecin içerisinde son derece önemli adımlar atıldı, son derece önemli sözler ifade edildi. Toplum içerisinde buna sert bir reaksiyon gösterilmedi. Aksine toplum siyasi aktörlere bu sorunu çözme konusunda son derece geniş bir hareket alanı tanıdı.
0: Evet.
1: Önemli bir mertebe geçirdi. Bundan sonraki süreçte eğer bu adımlar biraz uhuletle ve suhuletle atılırsa, yani herhangi bir şekilde toplumdaki farklı kesimlerin hassasiyetini kaşıtmayacak derecede yanılıkta atılırsa, ben toplumunda çok büyük bir reaksiyon göstermeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Ayrıca bizim ciddi bir çözüm süreci tecrübemiz de var. Yani 2009-2011 demokratik açılım sürecinden de, 2013-2015 çözüm sürecinden de devletin çıkarttığı önemli sonuçlar var. Bunları dikkate alacak bir yaklaşım içerisinde olacaklarını düşünüyorum. O nedenle toplumda buna yönelik ciddi bir karşı koyuşun olmayacağını, süreç ilerledikçe olumlu adımlar atıldıkça kabul oranının yükseleceği kanaatindeyim.
0: Yani herkes terörün bitmesini istiyordur aklı başında, herkes evet, herhalde diye düşünüyorum. Abdurrahman Bey, son soruyu da sorayım size. Şimdi dün Fethi Yıldız'a da soruldu MHP lideri Sayın Bahçeli'nin bu Demirtaş'ın yuvasına dönmesiyle ilgili. Bekleyin, raporda zaten Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uyulması konusunda rapor var diyerek yanıt verdi. Şunu merak ediyorum. Şimdi bu...

0: Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yayınladığı rapor elimizde. Kaç ay önce çıktı ve şimdi de böyle bir çerçeve yasa. Bu yasa, bu komisyonun aldığı tavsiye kararlarıyla birlikte mi yürüyecek? Yoksa biz komisyondan çıkanları daha önümüzdeki süreçte mi değerlendireceğiz ya da yapılması gerekenleri orada mı yapılırken göreceğiz?
1: Aslında Ayşe Hanım, her süreçte olduğu gibi, üstelik böyle yarım asırlık gerçekten inanılmaz zor bir sürecin çözümünde de öyledir. Ya bu biraz iklim meselesi. Ben her zaman bunun altını çiziyorum. İklim sizi bir yere taşır. İklimi ılımanlaştırdığınız her bir adım bir sonraki adımın yolunu açar, önünü açar. Dolayısıyla bu biraz böyledir. Ama biz özellikle AK Parti raporunda da yazdık. AK Parti raporunda da hem AYM vurgusu var, hem AİHM vurgusu var, hem kayyumlar meselesi var,
0: evet,
1: hem seçim kanunu, hem siyasi partiler kanunu ve bunlarla alakalı demokratikleşme başlığı altında ve demokratikleşmenin farklı perspektiflere uzanabilecek başlıkları altında bundan sonra atılabilecek adımlardan bahsettik. Bahsetmemiz boşuna değildi. Bundan sonra ben süreç normalleşmeye başladıkça, yani bunun altını çizeyim, süreç normalleşmesi lazım önce. Gerçekten herkesin, ben Vahap Hocam'a katılıyorum, bence toplum bunu satın aldı. Yani çok böyle bazı yerlerde şöyle cümleler duyuyorum. Ya işte bu sefer heyecan yok. Her zaman heyecanın çok aşırı yüklü olmaması bazen iyidir. Dolayısıyla şu an biz aslında bu sürecin gerçekten daha olgun bir şekilde yürütüldüğünün de bir işaretidir. Bu kadar böyle yüklü heyecanların olmaması normaldir, doğaldır ve doğrudur. Hele hele bir de son zaten 7-8 yıllık aşağı yukarı bir ortalamaya vurduğunuzda çok şükür şiddet ve terör ortamının yavaş yavaş iyice azaldığı, minimize olduğu bir toplumsal normalleşme süreci bize bundan sonra hem Demirtaş, AYM, AİHM, yani sadece isimlere takılmıyoruz. Gerçekten isimler mesele değil. Burada geniş bir demokratikleşme ufkuna sahip olmakla ilgili bir mesele bu. Bu geniş demokratikleşme ufkunu biz hem kendi partimizin raporunda hem de sonrasında da TBMM raporuna özellikle derc ettik ki bu meseleye ilişkin bir perspektif görülsün. Ama bu perspektif de sahadaki işleyişle alakalı ve özellikle de devletin beklentisiyle ilgili bir takım doğru, samimi, düzgün adımların atılması neticesinde olur. Ha, bu samimi adımlar gerçekten gelir. Zaten devletin, hele hele AK Parti iktidarlarının, yani 2004 ile 2014 arasındaki o attığı inanılmaz demokratikleşme süreçlerinin tamamına, inanılmaz bir sessiz devrim adını verdiğimiz aslında bence baya baya Türkiye'nin ufkunu değiştiren demokratikleşme reformlarıydı onlar. Dolayısıyla biz bunu yaptık zaten. Bunu güncelleyecek, bunu daha da derinleştirerek, buna dair yeni alanlar gerekiyorsa bu yeni alanlara da uzanarak biz bunları yaparız. Yapmak konusunda da irade var. Yeter ki iş biraz önce şu şiddet ortamının tabiri caizse her şeyiyle, zihinler de dahil olmak üzere evvela bir gündemimizden bir çıksın. Bir evet, toprağın altına gömülsün. Sonrasında da bu süreçlerin tamamı eşanlı olarak kendiliğinden gelmeye başlar.
0: Pekala, çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Vahap Coşkun ve AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Abdurrahman Babacan, değerlendirdik. Daha yolun başındayız anlaşılan. Bakalım bugün Adalet Komisyonu'nda şimdi görüşülüyor. Orada da açıklamalar yapılıyor, konuşmalar yapılıyor. Pazar günü asıl oylamaya geçilecek. Şimdi biraz Ahbap'a bakalım, çünkü Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme var. Daha önce derneğin mal varlığına kayyım atanmıştı. Bu kez de derneğin tüm yönetimine mahkeme kararıyla kayyım atandı.
2: Önce mal varlığına, şimdi yönetimine. Mahkeme Ahbap'ın tüm faaliyetlerini durdurdu. Yönetimi kayyuma devretti. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap'ın fesi istemiyle dava açtı. Dilekçede bağışlarının kullanımına ilişkin şüphe ve yolsuzluk içerikli eylemler olduğuna vurgu yapıldı. Savcılık ayrıca Ahbap'ın kuruluş amacından saptığını, derneğin pek çok suçun işlendiği bir merkez haline geldiğini belirtti.
3: Mahkeme dernek haklarının korunması için yönetim kayyumu atadı. Dernek organlarının fiilen görevde olmasının telafisi imkansız zararlar yaratabileceğini belirtti.
2: 3 kişilik yönetim heyeti görevlendirildi. Kayyum heyetinde Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han yer alacak.
3: Karar sadece dernek faaliyetlerinin durdurulmasıyla sınırlı değil.

0: Mahkeme ayrıca derneğin beklentilerinin mühürlenmesine, kayyumların işlerini yapabilmesi için gerekli yerlere müzekkere yazılmasına da hükmetti.
1: Derneğe daha önce de mal varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.
2: Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüphelinin adliye işlemleri sürüyor. Bu arada CHP'den de İlkay Çiçek'le ilgili bir karar var. Çiçek için ihraç talep edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Çiçek ve 15 şüpheli hakkındaki suçlamalar, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma. Soruşturma sürerken CHP'den de Başkan İlkay Çiçek'le ilgili bir karar geldi. Partinin Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu sosyal medyadan açıklama yaptı. İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır ifadelerini kullandı. İlkay Çiçek kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Ve Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet ve irtikap suçlamalarına yönelik soruşturmasını derinleştirdi. Tanık beyanları, şüphelilerin ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları ışığında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanının özel kalem müdürü ve eski belediye başkan yardımcısının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş insanları da var. 7 şüpheli ise aranıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ve Orta Doğu, Gazze'de ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddettiği belirtiliyor.
1: İsrail, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin yeni yol haritasını reddetti. İddia, İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunda yer aldı. Habere göre Tel Aviv yönetimi, Barış Kurulu'nun hazırladığı 15 maddelik yol haritasını kabul etmedi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin planı mevcut haliyle uygun bulmadığı ve bu kararın Washington yönetimine iletildiği belirtildi. İsrailli yetkililer Mısır'la Hamas'ın da katkı sunduğu planın kabul edilemez olduğunu savundu. Habere göre İsrail ordusu mevcut pozisyonlarından çekilmeyecek ve operasyonlarına devam edecek. Kabinenin onay verdiği tek başlıksa Gazze'de görev yapması planlanan uluslararası güce bağlı sınırlı sayıdaki Faslı ve Ugandalı askerler için öngörülen dokunulmazlık düzenlemesi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurmasını ve ilk aşamada verilen taahhütleri eksiksiz yerine getirmesini şart koşmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladı. Ancak ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yardım kısıtlamaları sürüyor.
2: İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'da kritik görevden almalar yaşandı. İsrail basının iddiasına göre İran'daki rejim değişikliği planının başarısız olmasının ardından Mossad'daki kritik görevlerde değişiklikler yaşandı.
1: Mossad direktörünün İran yönetimini devirme planının ardındaki iki üst düzey yetkiliyi görevden aldığı iddia edildi. İddia İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonundan geldi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sırasında Mossad'ın Tahran yönetimini devirme planının tam bir fiyaskoyla sonuçlandığı ifade edildi. Mossad direktörü Goffman'ın söz konusu başarısızlığa ilişkin harekete geçtiği ve iki yetkiliyi görevden aldığı belirtildi. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre görevden alınan isimler Mossad'ın istihbarat dairesi başkanıyla İran masası şefi. Kanal 12'ye konuşan kaynaklar Goffman'ın söz konusu yetkililerle

0: Göreve geldiği ilk andan itibaren uyuşmazlık yaşadığını ancak bu ayrılıkların karşılıklı mutabakatla gerçekleştiğini aktardı. Kaynaklar her iki ismin de Mossad içinde farklı birimlerde görevlendirilmesinin beklendiğini belirtiyor. İsrail basınına daha önce yansıyan haberlerde Tel Aviv yönetiminin İran'da rejimi değiştirmek için çeşitli gizli senaryolar üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.
1: Çanakkale'de komşu daire

0: Canlı eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı evde baygın halde buldu. Eşi ve çocuğunu hemen hastaneye götürdü. Zehirlendiği tespit edilen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Annesinin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edildi. Ev sahibi ZB ile ilaçlama yapan firma yetkilisi ÖE ve bir çalışan gözaltına alındı. Ev sahibiyle firma yetkilisi tutuklandı. Firma çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenli elektronik küpe izleme sistemi uygulamasını hayata geçirdi. Sistemin detaylarını anlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sistem basit bir küpenin ötesinde güvenli kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretim demek dedi.
1: Ne kadar yumurta tüketiyoruz?
2: Doğumundan başlayarak bir hayvanın aşılarına, sağlık kayıtlarına, hareketlerine, satışına ve daha sonrasında da kesim noktasındaki bütün süreçlerine güvenli bir şekilde bu sistem sayesinde ulaşmış olacağız.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile işbirliği yaptı. Güvenli elektronik küpe izleme sistemi uygulaması hayata geçirildi.
2: Her şeyden önce et üretiminde hastalıkların ve kayıpların azaltılması, kayıtlılığın güçlenmesiyle beraber ıslah çalışmaları, süt ve et veriminde artış, buzağı kayıplarının azalması, desteklemelerin doğrudan bizatihi üretilen hayvana ulaştırılması. Bunlar elde edeceğimiz kazanımlardan sadece birkaç tanesi.
3: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sistemin Kars'ta uygulamaya geçirilmesi etkinliğine katıldı. Sistemin detaylarını anlattı.
2: Bu sistem basit bir küpenin ötesinde güvenli kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretim demek. Salgın hastalık risklerini daha kolaylıkla yönetebileceğiz. Özellikle sahte ve kayıp küpe sorununu da böylece tarihe karıştırmış olacağız. Bu sistem içerisinde elde etmiş olduğumuz %1'lik bir iyileşmenin bu ülkeye katkısı yıllık 12 milyar lira oluyor.
0: Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 55 yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak.
3: Havuz ve göletler oluşturulacak. Yangınla mücadelede altyapı güçlendirilecek. Orman yangınlarına karşı tedbirler sürüyor. Doğal su kaynaklarına uzak orman alanlarına oluşturulan havuz ve göletler yangınla mücadelede önemli katkı sağlıyor. 2004'ten bu yana sürdürülen çalışmalarla inşa edilen havuz ve göletler sayesinde söndürme uçakları, helikopterler ve kara araçları ihtiyaç duydukları suya kısa sürede ulaşabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapıyı güçlendirecek yeni bir adım attı. 55 yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Bu yapıların sayısı 4851'e yükselecek. Havuz ve göletler risk taşıyan tüm orman alanlarını kapsayacak şekilde genişletilecek. Yangın sezonu öncesinde havuz ve göletlerde bakım ve temizlik çalışmaları da sürüyor. Ayrıca teller, güvenlik önlemleri ve uyarı levhaları titizlikle kontrol edilirken, havuzların bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da bilgilendirme ilanlarıyla bilinçlendiriliyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın havuzlarının Türkiye'nin yangınla mücadele kapasitesini güçlendiren en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Yeşil vatanımızı korumak için yalnızca yangın anına değil, yangın öncesindeki hazırlık süreçlerine de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz dedi.
0: Konya'da çiftçilik yapan Timur ve Handan Bulut çifti çiftliklerine sıra dışı bir uygulama yapıyor. Karı koca köy oteli diye tabir ettikleri çiftliklerine gelen müşterilerden ücret almıyor. Otelde ödemeler alın teriyle yapılıyor.
4: Aferin.
5: Bu gereket mi? Bakın.
6: Bu otelin bir ücreti var. Ücretini şöyle ödüyorlar, alın teriyle.
3: Bu otelde konaklayanlar ücret ödemiyor. Tek şart çiftliğin bağ ve bahçe işlerine yardım etmek. Bulut çifti Konya'nın Karatay ilçesinde yaşıyor. Timur ve Handan Bulut çiftçiliğin yanında sıra dışı bir işe imza attılar. Evlerinin yanına köy oteli yaptılar. Otelde konaklama, yeme ve iç.

0: çekme ücretsiz. Burada tek geçerli olansa alın teri.
1: Ücretini şöyle ödüyorlar, alın teriyle. Toprakta, bahçemizde, işte tarlamızda döktükleri alın teriyle ödüyorlar.
0: Bulut ailesi misafirlerini 2-3 gece konaklatıyor.
2: Gelen her misafirimiz şunu yapsın istiyoruz. Bize burada hani ücret ödemiyorlar, yeme içme bize ait ya. Gelen her misafirimiz buraya bir meyve fidanı getirsin, bağışlasın istiyoruz.
0: Otelde konaklayan misafirlerse uygulamadan oldukça memnun.
3: Küçük olan oğlumu getirdim. Bir şeyleri eliyle toplaması çok hoşumuza gidiyor. En azından tanıyor. O yüzden geldik. Çok da mutluyuz. Biz çok da sevdik burayı.
4: Çiftlerin en mutlu olduğu günlerden biridir düğünler ama bazen kavgalar çıkıyor, görüyoruz, kabusa dönüyor. Onunla ilgili bir haber varsa da iki kentte de düzenlenen iki düğünde kavga çıktı, 5 kişi hastanelik oldu.
0: Düğün salonunda tartışma çıktı. Davetliler tekme tokat birbirine girdi. Görüntüler Kayseri'den. Talas ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma başladı. Taraflar bir süre sonra salondan çıktı. Araya girenlerin çabasına rağmen sakinleşmeyen iki grup tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Benzer bir olay Diyarbakır'da da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında kavga çıktı. 5 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis düğün salonu ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
4: Eskiden ihtiyaç için yapılan alışverişler günümüzde sosyal medyanın etkisi ve kombin merakıyla tüketim çılgınlığına dönüştü. Tüketim arttıkça tekstil sektöründe üretim de artıyor ancak bu sarmalın sonunda dünyada tekstil atıkları tehlikeli bir hale de geldi. Peki ülkemizde durum ne? Tekstil atıkları için neler yapılmalı? Yanıtları Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş'ın haberinde.
5: Kıyafetim çok var. 2 dolap kadar var.
6: Kimi bir giydiğini bir daha giymiyor, kimi ihtiyacı olmasa bile sürekli kıyafet alıyor.
5: Sık sık alıyorlar, internetten alışveriş yapıyorlar çoğunlukla.
6: Araştırmalara göre kıyafetler 7 ila 10 kez giyildikten sonra çöpe gidiyor. Hızla değişen moda dünyası da tüketim çılgınlığını körüklüyor.
7: Moda çok değiştiği için de sürekli ürünler değiştiriliyor.
5: Bir fotoğraf attıysam,
8: nereye?
5: Fazla 2 fotoğraf Instagram'a, sonra bitmiştir.
8: O kıyafet senin için çöp mü olur?
5: Çöp olmaz ama çok fazla giymem artık.
6: Artan taleple birlikte tekstil firmaları 2000 yılına göre %50 daha fazla ürün üretiyor. Hızlı tüketimle tekstil atığı miktarı da her yıl katlanarak artıyor.
7: Hızlı moda çok fazla tüketilince özellikle ana pazarda binlerce, on binlerce ton atık olduğunu ve bunların da bertrafının çok büyük bir sıkıntı olduğunu hep gözlemliyoruz.
8: Dünya genelinde her yıl 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. Eğer tüketim çılgınlığı bu hızla devam ederse bu rakam 2030 yılında 130 milyon tona kadar ulaşacak.
9: Bu tekstil atığının önemli miktarından biri de Türkiye'de oluşuyor, 1 milyon ton.
6: Kullanılan ham maddeye göre tekstil atığının doğaya etkisi de değişiyor. Plastikten üretilen polyester ürünler hem doğada çözünmüyor hem de mikroplastik saçıyor.
9: Doğada yaklaşık 400 yıl bir ömürleri vardır. Pamuk ve polyester karıştırılmış bir tekstili geri dönüştürmek çok zordur.
6: Tekstil atıklarının doğaya zarar vermesini önlemek için yöntemlerden biri geri dönüşüm.
9: %8'i geri kazanılıyor. Geri kalanı da ya yakılıyor veya çöp depolama alanlarında.
6: İkinci el kıyafet pazarı da henüz giyilebilecek ürünleri değerlendirmenin başka bir yolu.
9: Yıkanıyor, temizleniyor, ütüleniyor. İkinci el sektörün gelişerek ihtiyaç fazlasının ihtiyaç sahiplerine ulaşması artırılmalı.
10: İkinci el kıymetli. Sektörün daha da büyümesini istiyoruz.
6: Tekstil ürünlerindeki tek sorun atıklarda değil, üretimde kullanılan su miktarı da endişe yaratıyor.
8: Tekstil ürünlerinin üretiminde de oldukça çok su tüketiliyor. Bir pantolonun üretiminde yaklaşık 8 tona kadar su kullanılıyor.
9: Tekstil üretiminde 215 milyar metreküp civarında su kullanılıyor.
4: Ve 1 Eylül'de avyasa sona erecek, balıkçıların mesaisi ise

0: Şimdiden başladı. Hazırlığın detaylarını Sezgin Atik haberleştirdi.
1: Ağlar tamir ediliyor, tekneler boyanıyor. Tüm eksikler tek tek gideriliyor. Av sezonu için geri sayım başladı.
2: Şu an ne yapıyorsunuz siz?
3: Şu anda ağları tamir ediyoruz, hazırlık yapıyoruz.
1: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Aylardır yasağın bitmesini bekleyen balıkçılardır'a heyecan başladı. Samsun'da tekneler ve ağlar sezona sayılı günler kala elden geçiriliyor.
4: Motorlardan güverteye, elektronik sistemlerinden güvenlik ekipmanlarına kadar her ayrıntı kontrol ediliyor. Balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda sorunsuz bir şekilde denize açılabilmek için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
5: Gemilerin bakımları genel anlamda %90'ı boya, raspası yapılmış. Makine bakımlarını da yaptık. Sonarlarından balık bulma ekosandır cihazlarına kadar onların da bakımları yapıldı.
4: Aylarca depoda bekleyen ağlar yeni sezon öncesinde tek tek elden geçiriliyor. Yıpranan bölümler onarılıyor, kopan gözler örülüyor. Balıkçılar sezonun ilk gününe kadar tüm ağlarını avlanmaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.
1: Peki bu sezon tezgahlarda en çok hangi balığı göreceğiz?
5: Palamudun, çinogobun olacak olduğu iyi ama çinogob bir sonraki zaman, Eylül ayının sonrasında başlıyor.
2: Yani bu yıl en çok
5: palamut yiyeceğiz.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yeni bir göç krizi endişesi yaşanıyor. İspanyol makamları sosyal medya üzerinden 15 Ağustos'ta kitlesel bir geçiş girişimi düzenlenmesine yönelik çağrılarla ilgili soruşturma başlattı.
1: İspanya, Ceuta sınırında yeni bir düzensiz göç dalgası ihtimaline karşı alarma geçti. İspanya Jandarma Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan kitlesel göç çağrılarına ilişkin inceleme başlattı. İspanya Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre, bazı platformlarda oluşturulan gruplarda insanları Ceuta'ya yönelik yeni kitlesel göç girişiminde bulunmaya çağıran bir kampanyanın başladığı tespit edildi. Toplamda 400 binden fazla kişinin dahil olduğu bu gruplarda göç girişimi çağrıları 15 Ağustos'u işaret etti. Lojistik ayrıntılar da paylaşıldı. Bu girişimin Fas hükümeti ya da suç örgütleri tarafından planlandığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadı. Jandarma Müdürlüğü inceleme sonucunda sosyal medyadaki bu çağrılara yönelik soruşturma başlattı. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Sanchez de hükümetin tüm imkanlarının seferber edildiğini açıklamıştı. İspanya hükümeti artan hareketlilik nedeniyle güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye silahlı kuvvetleri sevk etmişti.
0: Böylece bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada manşet programı var. Zülfikar Ali Aydın karşınızda olacak. Pazartesi yine saat 14'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılımı

0: okumalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın, Habertürk manşetle karşınızdayız. Yarım asırdır süren PKK terörü sona eriyor. Örgüt yöneticileri ve üyeleri için ceza ertelemesi içeren yasa teklifi mecliste görüşmeler Adalet Komisyonu'nda devam ediyor. Türkiye ve Pakistan ve Suudi Arabistan arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın ayrıntılarına bakacağız. Bunun bölgesel sonuçları da var. Stratejik bir anlaşma, detaylarına bakacağız.

0: Yargı ve kolluk kuvvetlerinin gündeminde de sokak eşkıyalığı sistemiyle mücadele ve 151 sanıklı yeni bir iddianame var. Yargılanırken, bu suçlardan yargılanırken suç işlemeye devam edenlerin hikayesinde birazdan Cumhuriyet Savcılığı'nın tespitleriyle, delilleriyle aktaracağız. Bugün Kuşadası Belediyesi'nde üçüncü kez rüşvet operasyonu düzenlendi. Yürüyen parayım deyip kız arkadaşına belediyedeki rüşvet sistemini mesajla anlatan gözaltındaki belediye başkanı İlkay Çiçek, o yazışmalar bana ait değil demişti, yapay zeka ile üretildi demişti. Savcılık yazışmaların İlkay Çiçek'e ait olduğunu teyit ve tespit etti. Ama zaten daha önceki İlkay Çiçek o mesajlarda da kabul etmiş. Onun da ayrıntısını aktaracağız. Başkanın partisinden ihraç edilmesi süreci de başladı. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir karar aldığını duyurdu. Manşetin ayrıntıları içinde tüm bu gündemi bulacaksınız. Manşet başlıyor. Önce Ankara'ya gideceğiz. Bugün önemli bir anlaşma imzalandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında üçlü ortak savunma anlaşması imzalandı. Ayrıntılarını ve ne amaçla imzalandığını, bunun nasıl sonuçları olacağını bize Emre anlatacak. Emre'yi bir görelim. Emre Aytekin, sendeyiz Emre.
1: Evet Zülfikar, Ali Aydın, siz de ifade ettiniz aslında, tarihi bir anlaşma. Bugün imzalar Mekke'de atıldı. Ortak savunma anlaşmasından bahsediyoruz. Üç ülke arasında aslında yeni bir ittifakın kurulduğunu söyleyebiliriz. Ankara, Riyad, İslamabad arasında bugün önemli imza atıldı. Anlaşmanın en önemli maddesi şu: üç ülkeden birine yapılacak bir saldırının anlaşmaya taraf diğer ülkelere yapılmış sayılacak. En önemli madde bu. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bugün imza attı ve bu anlaşma sağlandı. Tabii üç ülkede ortak açıklama yaptı anlaşmanın içeriğine ilişkin. Anlaşma her türlü saldırganlık eylemine karşı toplu caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamaktır denildi. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik bir saldırı diğer ülkelere de yapılmış kabul edilecek. Önemli maddesi bu anlaşmanın ve bu anlaşmanın da yine üç ülke arasındaki savunma işbirliğini de güçlendirmesi öngörülüyor. Tabii bir Türk yetkili de Reuters'e konuştu anlaşmaya ilişkin. Şu ifadeleri kullandı. Anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunun altını çizdi. Anlaşma belirli bir ülkeye karşı değildir, diğer bölgesel ülkelere de açıktır ifadesini kullandı. Türk yetkili anlaşmanın herhangi bir ikili veya çok taraflı anlaşmayı geçersiz kılmadığının da altını çizdi. Bu da önemli bir ifadeydi. Tabii bugün Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü ve yine gün içerisinde de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir görüşme yapması bekleniyor Erdoğan'ın.
0: Emre Aytekin'e teşekkür edelim. Önemli anlaşmanın ayrıntılarını aktardı bize. Geçelim gündemin diğer başlığına. Ahbap soruşturması, Haluk Levent etrafındaki iddiaları hatırlayacaksınız. Soruşturma kapsamında yeni bir önemli bir gelişme var. Daha önce hatırlatalım, derneğin mal varlığına el konulmuştu. Bu kez derneğin tüm yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atandığı Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya soracağız. Bu kararın nedenini konuşacağız. Arzu, hoş geldin.
2: Teşekkürler.
0: Şimdi mahkemenin aldığı bu karar, önce el koyma, arkasından tamamen kayyum atanması, hı hı, kararı, mal varlığına el koyma kararının ardından neden alındı bu karar, onu anlatın.
2: Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı tespitleri var dosya kapsamında ve bu tespitler doğrultusunda da Sulh Ceza Hakimliği, Asya Ceza Hakimliği'ne bir talepte bulunuyor. Diyor ki bu dernek mal varlıklarını usulüne uygun bir şekilde kullanmamıştır. Birçok suç eylemine karışmıştır. Hatta çok ciddi tespitleri de var savcılığın bu talepte bulunurken Ahbap Derneği'ne ilişkin.
0: Hemen
2: diyor
0: aktaralım.
2: Ki ivedi olarak fesine karar verilsin. Çünkü suç faaliyetleri kapsamında derneğin işlenmesi, normal şartlarda bir şekilde faaliyet göstermesi artık olanaksız hale gelmiştir. Ve bu yüzden de derhal yönetime kayyum atanması gerekir
0: yani
2: diyor.
0: Soruşturmanın amacı zaten diyor ki savcılık suçun önlenmesini engellemek.
2: Evet.
0: Bu ortamda yönetim kayyumu atanmaması halinde bu soruşturma da maksatsız kalabilir ve bunun aleyhine bir süreç işletilebilir. Doğru mu?
2: Kesinlikle öyle.
0: Evet. Peki Ünlülerle ilgili kısmı var. Buraya yardımda bulunan bazıları ifade verdi. Bazıları mağdur oldu. O soruşturmada hangi aşamadayız? Gerçi

0: Dün konuştuk ama bugün yeni bir gelişme var mı orada?
1: Özellikle artık bugünkü gelişme dediğimiz gibi önce mal varlıklarına artık şimdi de derneğin tümüne kayyum atanması şeklinde. Ünlülerin evet. de peyderpey ifadeye gelmesi muhtemeldir. Çünkü kendileri de para yatırıyorlar ve bir mağduriyet oluşuyor. Çünkü yatırdıkları paralar yani onların usulüne uygun bir şekilde kullanılmadı da soruşturma kapsamında ortaya çıktığı evet. için.
0: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ından bir açıklama da var. Onu birazdan aktaracağım. Ama Arzu Kaya'yla devam edeceğiz. Şimdi Ahbap'ın faaliyetleri durduruldu. Bağışların kullanımına ilişkin çok ciddi şüpheler vardı. Kayyum atandı. Yolsuzluk içerikli çok fazla eylem var. Hatta tefecilik anlamına gelecek çok fazla suçlama var. Bu dosyayı burada kapatıyoruz. Yeni dosya Casper'lar olarak bilinen ya da öyle ifade edilen ama sokak eşkıyalığı diye tanımlanan bir suç. Yeni nesil suç örgütü diye de tanımlanıyor. Şimdi 151 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir iddianame hazırladı. İddianameyi konuşacağız. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'yla. Evet, hazırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya da bakacağız. Evet, bugün Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed Bin Selman'ın nazik davetine icabetle Mekke-i Mükerreme'ye düzeltiyorum ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimde aziz kardeşlerim Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed Bin Selman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldik. Bu vesileyle 3 ülke olarak ortak savunma anlaşması imzaladık. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır diyor. Türkiye bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir diyor Sayın Cumhurbaşkanı ve ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayı son dakika bilgisi olarak aktardık. Ve Türkiye'nin bölgesel sahiplenme vizyonundan ve bir başka ülkeleri de rahatsız etmeyecek bir anlaşma olduğundan ayrıntılı olarak bahsediyor. Devam ediyoruz. Stüdyoda iddianameyi konuşuyorduk. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame. 151 sanık var. Hemen arka planda da suç işlemeye yakalandıktan sonra, savcılık tarafından soruşturmaya konu olduktan sonra yağma, adam öldürmeye teşebbüs, öldürme gibi suçlardan yakalanan kişilerin karıştıkları suçlara dair deliller var savcılık dosyasında. Evet, bu deliller bize ne anlatıyor? Hemen ekranda görüyorsunuz, Arzu bize anlatacak.
1: Aslında 295 sanıkla ana dava var. O kapsamda yargılanıyorlar ama eylemlerine de bir şekilde devam ediyor hala bu şüpheliler. Evet. Az evvel belirttiğiniz suçlardan. Şimdi yeni bir dava daha açıldı Casper'lara ilişkin. Hemen gösterelim isterseniz hızlıca. Evet. Çünkü çarpıcı mesajlaşmalar var şüphelilerin kendi arasında. Evet. Mesela bunlardan bir tanesi. Önce korkutun, sonra sıkın.
0: Evet.
1: Yani bizzat eylemlerini söylüyorlar ve 150 bin lira para isteği eğer vermiyorsa canından olacak. Bu şekilde diyor. Eylemlerine devam ediyorlar. Yine başka talimatları da var. Hepsi şüphelilerin hı hı. aslında cep telefonundan çıkan mesajlaşmalar. Evet. Bir tanesi de mesela 2.30'da gidin kurşunlayın işte 100 bin lira para isteyeceğiz verin kardeşim şeklinde de. Bu şekilde
0: bunlar
1: bir sürü
0: iş yerlerine yönelik yağmaya ve gaspa dönük de aynı zamanda.
1: Hem iş yerlerine
0: için.
1: Hem şahıslara yönelik de mesajlaşmalar var. Ve yine dosya kapsamında bunlar da gerçekten çok çarpıcı görseller. Hem videoları evet. var hem görselleri var. Gerçekleştirdikleri eylemlere dair yüzleri maskeli görüyorsunuz.
0: Evet, eylemlerden önce çekilmiş.
1: Ellerinde silahlar, mermiler, kurşunlar gerçekten korkutucu gücünü kullanarak vatandaşları sindirmeye çalıştıkları anlara ilişkin hem görseller hem kendi aralarındaki mesajlaşmalar.
0: Bu mesajları atanlar aynı zamanda başka suçlardan yargılanırken ya da gözaltına alınıp serbest bırakılmış ya da tutuklu kalmış bir süre serbest kalmış.
1: Evet.
0: Ona rağmen sistematik
1: olarak eylemlerine devam ediyorlar. Hala.
0: Şu görüntü de gerçekten görüntüdeki silahın niteliği de

0: Aslında olayın hangi boyutta olduğunu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinin 52 farklı eylemde ki yakaladıkları başka silahlar var, otomatik silahlar, balistik atış yapan...
1: Birçok mühimmat ele geçiriliyor. Çelik el bombaları var. Yani... Çelik yelekler, el bombaları, birçok silah, mermi, bunları şüpheliler uhdelerinde bulunduruyorlar ve çeşitli suçlara, eylemlere karışmaya devam ediyorlar. Bu iddianamede tam 52 eylem söz konusu.
0: Peki, Arzu Kaya'ya teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Devam edelim. Kuşadası Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturması bugün 3. dalga operasyon yapıldı. 15 gözaltı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet ve irtikap suçlamaları nedeniyle yürütüyordu soruşturmayı, derinleştirdi. Tanık beyanları, şüphelilerin ifadeleri, telefon kayıtları, MASAK raporları ışığında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanının özel kalem müdürü ve eski belediye başkan yardımcısının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı ve İstanbul'a sevk edilecekler. Şüpheliler arasında iş insanları da var. 7 şüpheli aranıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel daha önce yapılan operasyonda tutuklanmıştı. Şimdi bu operasyonun da ayrıntıları önemli. İlk dalga belediye başkanının tutuklandığı operasyonda da çok ciddi tespitler var. Belediyeye ait arsaların satılması örneğin. Belediyede yapılacak işlerle ilgili iş adamlarından, iş insanlarından rüşvet talep edilmesi. Örneğin iskan meselesinde, yine çıkarılacak ruhsatlar meselesinde yine rüşvet alınması ve bunun da görev sırasında yapılması nedeniyle yürütülen bir soruşturmaydı. Bugün 3. dalga diye ifade edeceğimiz adli süreç, savcılık süreci yaşandı. Devam edelim Menderes Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ayrıntılarıyla. Hemen 2 gün önce de burada aktardık. Bazı mesajlar vardı İlkay Çiçek'le ilgili. O mesajları da bir verelim arkadaşlar, bir gösterelim. Şimdi çok tartışıldı bu. Ben yürüyen parayım ifadesi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek sevgilisine bazı mesajlar atıyor ve belediyedeki kurduğu iddiaya göre yolsuzluk sistemini anlatıyordu. O mesajlarla ilgili olarak şöyle bir açıklama geldi. Bu mesajlar İlkay Çiçek'e ait değildir diye. Hem savcılığın tespitleri hem de ilgili makamların yaptığı tespitler, mesajlarda geçen otel bilgileri ya da yazışma bilgilerini teyit eden diğer deliller, örneğin telefon sinyal bilgileri, kaldıkları konum bilgileri, bütün bunlarla aslında İlkay Çiçek'in yaptığı, attığı mesajların doğruluğu şu aşamada teyit edilmiş durumda. Hemen şunu gösterelim. Aracındayken İlkay Çiçek kız arkadaşına mesaj atıyor. Şurada belki küçük görünüyor ama net hali araçtaki, aracın arka koltuğunda koyulmuş para destelerini görüyorsunuz. Diyor ki ben yürüyen parayım, muhtarlıktan gelmeyeyim, her işin karşılığında para alırım diyor. Bu mesajların devamında tabii özel hayatı ilgilendiren ifadeler de var. Onlar bizim konumuz dışında ama belediyede, belediye meclis üyeleriyle kurduğu bir rüşvet sisteminden bahsediyor. Bazı belediye meclis üyelerinin kendisine iş adamlarını getirdiğini ve onların işlerini çözme karşılığında onlara da rüşvet verdiğine dair iddialar var. Tüm bunlar tamamı, bu iddiaların tamamı savcılık soruşturma dosyasında İlkay Çiçek ve 15 şüpheli an itibariyle de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adliyede ifade veriyorlar. Bunu da söyleyelim. Evet, devam ediyoruz.

0: Evet, yarım asırdır konuştuğumuz terör meselesi, terör belası Türkiye devlet projesiyle bu proje, bu terör projesinden, uluslararası etkinin de içinde olduğu o terör projesinden kurtulmanın milli ve yerli yolunu bulmaya çalışıyor. Sorun meclise taşındı. Adalet Komisyonu'nda bir paket var, çerçeve yasa diye tarif ediliyor. Bu konuyu konuşacağız. Tabii yasanın, çerçeve yasanın bazı ön şartları da var. Bunları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İzmir Üniversitesi abi. Rektörü Yaşar Hacı Salihoğlu ve 27. dönem milletvekili Ayhan Bilgen. Ayhan Bey, siz de hoş

0: geldiniz. Önce bir Ankara'ya bir gidelim.
1: Hocama da selamlar.
0: Ankara'ya bir gidelim.
2: Bilmukabele Ayhan Bey.
0: Buse'yi bir görelim arkadaşlar. Şu anda komisyonda, Adalet Komisyonu'nda ne olduğunu bize o notlarıyla aktarsın. Sonra üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Buse, nedir notların? Tansiyon yüksek galiba anladığımız kadarıyla. Tartışmalar var ama çözüm iradesi de var, öyle görünüyor.
3: Evet Zülfikar, Ali Aydın hareketli başladı. Sıcak dakikalar yaşandı komisyon salonu için. Kapıların saat 15'te açılması bekleniyordu ama 15.30'da açılınca da gergin anlar yaşandı. Adalet Komisyonu toplantı salonunun önünde, Halkla İlişkiler binasında yapılıyor toplantı. Ve salonun küçük olduğuna ilişkin, kapasitesinin yeterli olmadığına ilişkin muhalefet milletvekilleri de eleştirilerini dile getirdi. Komisyon salonu açıldı ve komisyon üyesi olmayan milletvekilleri de takip etmek istediği için süreci, görüşmeleri bir hayli kalabalık, basın mensuplarının ilgisi de oldukça yoğun. Bu nedenle adım atacak yer yoktu komisyon salonunda. Zaman zaman gergin anlar yaşanıyor ama notlarımdan paylaşacak olursak, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül teklifin imzacı vekil sayısının 367'ye yükseldiğini paylaştı ve teklif atılan imza sayısının da tarihi bir mutabakat olduğunu ifade etti. Abdülhamit Gül konuşurken de İYİ Parti grubundan itirazlar oldu. İYİ Partili milletvekilleri itiraz etti. Abdülhamit Gül'ün şu vurgusu da dikkat çekiciydi. Şunu söyledi: bu kanunun en önemli yanlarından birisi de ikinci gözle, üçüncü gözle, dördüncü gözle de milletimizden başka, Gazi Meclisimizde başka bir göz yok dedi. Herhangi bir ülkenin arabulucu olmadığını ifade etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ardından söz aldı ve terörü tarihin karanlık çöplüğüne yollamak üzereyiz dedi. Terörsüz Türkiye tarihi bir sorumluluk nişanesidir ifadelerini kullandı. Fethi Yıldız'ın sözlerin üzerine İYİ Partililerden tepki söyledi. Peki Fethi Yıldız ne söyledi? İstiyorlar ki birbirimize küselim, kopalım, evlatlarımız bayrağı sarılı tabutlarda, omuzlarda taşıyalım deyince İYİ Parti sıralarından tepki geldi. Ve İYİ Partili vekiller de kim ister bunu diyerek de tepki gösterdi. Şu anda DEM Parti adına Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit konuşuyor. Henüz maddelere geçilmedi. Tümü üzerindeki görüşmeler de başlamadı. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Zülfikar Ali Aydın.
0: Evet, Buse Gençtürk aktardı. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hemen sizinle başlamak istiyorum. Tabii. Herkese itirazlarını, komisyon düzenini zaten biliyorsunuz. Önce itirazlar konuşuluyor. Doğru. Sonra esası üzerine ayrıca görüşmeler. İtirazları dinledik. Ne düşünüyorsunuz? Sadece itirazlar değil ama dedik, başta da söyledik, bir çözüm iradesi var. Nereye gidecek bu süreç?
2: Buyurun. Aslında itirazları ya da üst başlıkta bunlara eleştiri diyelim. Hemen peşin hükümle bakmayalım. Olumlu eleştiriler katkı sağlar aynı zamanda. İkiye ayıralım. Bir siyasi saikle, siyasi hesapla yapılmış ve söylenmiş sözlere çok iyi dikkat etmek gerekir. İkincisi, sürecin teknik boyutu, hukuki boyutu, amaca ulaşması konusunda herhangi bir aksama. Çünkü unutmayalım, teori ile pratik arasında şöyle bir ilişki vardır. Teori her zaman kıymetlidir ama son kertede pratik teoriyi geçer. Pratik çok önemlidir. Pratikte de bu işin sorunsuz, sıkıntısız, tamamen milli refleksimizde işlemesi ve herhangi bir müdahalenin dışarıdan aksatacak bir sürecin olmaması için o pratik teknik boyutu önemli. Evet. Şimdi bu katkı sağlayıcı bir şeydir. Gelelim o siyasi
0: boyuta. Üçüncü göz biziz denmesi çok, çok önemli bir şey.
2: Evet. Yani bu toprağın evlatları çözecek bunu. Evet. Başkası kendi çözemez. Ama siyasi meselenin başlığında da şöyle bir ayrım var. Siyasi katkı da sağlanabilir kuşkusuz. Ama bu böyle oy hesabına, dar siyasi parti çıkar hesabına kurban edilemez. Evet. Sayın Bahçeli bunu ilk ortaya attığında, hani rahmetli Sri Süreyya Önder'e soruyor, o açıklama hepimizi gerçekten şaşırtarak yaptı, nasıl buldun diye dediğinde, yani Sayın Bahçeli öyle bir arş-ı aleme çivi çaktınız ki erişmemiz mümkün değil. Evet. Şimdi dolayısıyla o günden bugüne, mesela Sayın Bahçeli bunu yaparken acaba parti çıkarını, oy hesabını düşündü mü? Büyük bir risk aldı. Yapılması gereken neydi? Buydu. Yıllardır bu stüdyolarda bunu tartıştık. Evet. Bu işin güvenlik boyutu, Mehmetçiğin bileğini hiçbir güç bükemez. Bu bir terör meselesidir ama ben hep yıllardır onu savundum. Arkasındaki biz devletlerle savaştık aslında. Hiçbir terör örgütü devlet desteği almadan uzun süre yaşayamaz. Silahın, paranın ve insanın sınır aşmak

0: kabiliyeti devletlerin iradeleriyle mümkündür. Evet. Ve dolayısıyla yapmak istedikleri hep şuydu. Bir ev öbür eve düşman olsun diye uğraştılar. Ama bu millet, bu ferasetli millet bu oyuna hiç düşmedi. Dolayısıyla Kürdüyle Türküyle ve onlardan edinilmiş evlatlarıyla bu toprağa sahip çıktı. Dolayısıyla başarılmış olan şey aslında o arkadaki kirli plan bozuluyor. Şimdi burada bir sorun yoktu da bir şey vardı, o sorunu çözemiyorduk. O neydi? Siyasetteki izi. Hani terör demeyenler de vardı. Peki demeyelim ama bir şiddet var mıydı? Vardı. Evet. Silah var mıydı? Vardı. Her seçim döneminde bunu bu stüdyolarda tartışmıyor muyduk? Yani Kandil'den liste gelecek, Kandil'den strateji belirlenecek. Onun uzantısı olan siyasi parti ya da etkisinde olanlar ona göre pozisyon alacak. İyi bir şey miydi bu? Evet. Dolayısıyla uyarıyorduk. Onun arkasında da güçler var. Kandili de aşan şeyler var. Sıkıntılara girersiniz. Gelin şu işi özgürleştirelim. Siyasetimizin, seçmenimizin hukukunu koruyalım. Ve bu milletin gerçek anlamda iradesi yansısın. Silahın şiddetin gölgesinde olmayan her fikir makbuldür. Tartışırız, fikrimize güveniyoruz ve karşıda çıkarız. Evet. Benimserse de halk benimser.
1: Peki. Ayhan Bilgen'e soracağım. Bu 12 Eylül askeri cuntası döneminden bugüne sorunu tanımlama şekli çok farklı şekillerde değişti. İşte sizin dediğiniz gibi yurt dışı etkisi terörün tırmanmasında arttığı dönemde bunu bir terörün manivele olarak kullanılan ülkeler vardır diye tarif ediliyor. Ama aslında hep Kürt sorunu kavramı etrafında çok konuşuldu. Ayhan Bey de aslında bu sorunun dinamiklerine, konunun insan hakları...
0: Bir cümle söyleyeyim mi? Dayanamayacağım o söylediğiniz şeye. Bakın şu da var. Elde edilmiş kazanımları da dikkate almadan konuşmamak gerekiyor.
1: Tabii.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu iktidar dönemlerine bakınız bugüne kadar. Yani Kürt kimliği üzerindeki birçok o ceberrut uygulamalar, 12 Eylül faşizminin, o darbenin kalıntıları, siyasetteki etkileri, yasakçı zihniyet çoğu aşılmıştı.
1: Evet. Tam da o boyutuyla belki sözü Ayhan Bey'e de bırakmakta fayda var. Bir üçüncü göz yok, dışarıdan bir üçüncü göz yok Ayhan Bey. Bunun altı çiziliyor ve herkes tarihi bir günde olduğunu söyleyerek itirazlarını dile getiriyor. Öncelikle bu psikolojiyi siz konunun insan hakları boyutuyla da çok ilgilenmiş bir isim olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Öyle başlayalım.
2: Yani sorunun tabii çok arka planına dair tartışmalara girmeden sadece şunu ifade etmek isterim. Yani 90'lı yıllarda daha hani sorun kitlesel destek bulduğu dönemde yani bir güvenlik konsepti olarak tarif ettiğimizde hani dış saldırı ama iç destekli bir dış saldırı diye tarif ettiğimizde iç desteğin sebebi 80'li yıllardaki Diyarbakır cezaevi gibi uygulamalar, hiç şüphesiz Mamak da Ulucanlar da farklı kesimlere dönük yani kabul edilemez uygulamalar taşıyordu ama Diyarbakır daha özel olarak bir anlam ifade ediyordu. Yine 90'lı yıllardaki işte o beyaz toroslar diye tarif edilen, yani tırnak içinde söylüyorum tabii, devlet adına birilerinin güç kullanımı ve toplumu da adeta bir iç düşman gibi görme eğilimi bu sorunu toplumsal zeminde yaygınlaştırdı. Ama bunun dışında sorun özü itibariyle Kürtlerle Türkler arasında bir sorun, Kürtlerle devlet arasında bir sorun değildi. Evet. Dolayısıyla hani bu tarihsel arka plana çok uzun girmeden hani bugüne gelmeye çalışayım. Bir kere tabii ki ya her ülkenin insan hakları sorunları vardır. Önemli olan bu sorunları çözme kapasitesinin içeride inşa edilebiliyor olmasıdır. Yani dünyada çok daha ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı hem tarihte hem bugün, işte Gazze vakası var. Bütün insanlığın gözünün önünde uluslararası mekanizmalar devre dışı kalıyor. Yani UCM karar veriyor Netanyahu ile ilgili, uygulayabilecek bir irade yok. Dolayısıyla da burada yani sorun çözme konusunda üçüncü taraflara bir rol yüklemek, işte hakemlik rolü, işte üçüncü göz rolü, arabulucu rolü, bir araya getirme rolü bir zafiyettir. Bugün en azından iki yıldır Sayın Bahçeli'nin açıklamasıyla kamuoyu önünde açık konuşulmaya, tartışılmaya başlanan ama mutlaka öncesinde bir mutfak çalışması, bir emek vardır, bir olgunlaştırma süreci söz konusu olmuştur. Bu iki yıl boyunca bir üçüncü göze ihtiyaç duyulmadan meclise yasanın gelmiş olmasını takdir etmek lazım. Bütün eksikliklerine rağmen yöntemle ilgili ya da teknik bir takım itirazlara rağmen bu mesafeyi şimdiye kadar alamamıştık. Evet. Türkiye siyaseti bu konuda bence rüştünü ispat etti. Eleştirileri ben iki farklı cepheden görüyorum. Bir taraf daha çok Kürt milliyetçisi çevre

0: İşte Öcalan'ı ya da DEM Partisi'ni eleştiriyorlar. Niye uzlaşıyorsunuz, ne aldınız, ne tavizler verdiniz diye bir eleştiri. Diğer tarafta da daha çok tam tersine işte sanki Öcalan'a taviz verilmiş, sanki örgüte bir özel pazarlık yapılmış gibi bir algıyla biraz popülist, biraz yani tribüne oynayan yaklaşımlar. Bu iki yaklaşımı birlikte ele aldığımızda şunu görüyoruz. Aslında toplumun iknası konusunda, toplumun rızası, toplumun bu işe olumlu yaklaşımı konusunda siyasetteki, her iki uçtaki siyasetteki korku ve kaygılardan toplum daha ileride, daha sağduyulu, daha serin kanlı ve çözülsün de nasıl çözülürse çözülsün noktasında Kürt toplumunda da bunu görüyorsunuz, Türkiye'nin evet. genelinde de bunu görüyorsunuz. Dolayısıyla siyasetçiler sanırım yani o fanatik yani bir kuşatmayı yarabilirlerse, aşabilirlerse toplumun sessiz çoğunluğunun bu kan ve gözyaşının bitmesi konusundaki beklentisi bu sürece damgasını vuracaktır.
1: Peki Ayhan Bey diyor ki evet. popülizmden uzak durup daha akılcı yol ve yöntemlerle bu konuyu birlikte ele almak
2: hiç
1: lazım.
2: Hiç şüphesiz. Yani popülizmi daha da netini söyleyelim. Yani öyle bir hava var ki birileri bu işten oy kaybetsin de biz bu işten oy devşirelim. Evet. Şimdi bu anlayış dili saldırganlaştırıyor. Yıpratıcı bir dile dönüşüyor. Baltalayıcı bir dile dönüşüyor. Kendilerini anlatmakta da bence yanlış anlaşılmasına da yol açıyor. Hadi bir de iyi niyetli cümle kuralım. Elbette herkes istiyor bu iş bitsin, tamam da yöntemi tartışın. Hı hı. Pratiği tartışın. Sonuçta deyin ki bak şurada şu tavizi veriyorsunuz diyebiliyor musunuz? Evet. Öyle 2005'ten öncesini kapsamayarak net bir ifade var orada. Abdullah Öcalan'ı kapsamıyor.
1: Çok açık taviz anlamına gelebilecek bir ifade zaten çerçevesine baktığınızda yok.
2: Yok.
1: Ama yine ama de aynı böyle, itirazlar var.
2: Hep böyle bir şey var. Yani algı üzerine oturtulmuş. Canım siz şimdi bekleyin. Daha sonra bak neler gelecek. Ne gelecek? Ne gelecek ve kimin iradesiyle gelecek? Evet. Devletin niteliklerine ilişkin aşındırıcı bir adım atıldı mı? Evet. Milletin hassasiyetlerini sıkıntıya sokacak bir yaklaşım sergilendi mi? Evet. Can hıraş bir şekilde her kesimden, her cenahtan. Yani bizim o iç bütünleşmemizi tekrar güçlü kılacak. Bir anlayışla o komisyon günlerce, aylarca çalıştı. Herkesi evet. bir araya getirdi. Meclisin bir anlamda milletin iradesinin tecelligahında %90'ın üstünde bir katılım oldu. Net olmak gerekir. Hiçbir şekilde bu ülkenin bölünmez bütünlüğü hepimizin temel sarsılmaz davasıdır. Biz evet. tam bağımsızlık için mücadele ediyoruz. Bilmiyor muyuz başımıza gelenlerin ne olduğunu? Son 10-15 yıldır küresel kuşatmayı yara yara, direne direne, çarpışa çarpışa bugüne geldik. Evet. Suriye'den sıkıştırıldık, Irak'tan sıkıştırıldık. Yetmedi içeriden FETÖ ihanetiyle sıkıştırıldık ve onunla da işbirliği yapan terör örgütlerini gördük. Şimdi bu oyunu bozuyoruz. Yenilen emperyalizmdir. Emperyalizm de yenilir.
1: Evet.
2: Yıllardır bu işlerle uğraşan bir akademisyen olarak özellikle bu emperyalizm vurgusunu yapmak isterim. Evet. Bakın şöyle bir yanı vardır emperyalizmin. Bir dener, iki dener hedefe koyduğu yer. Eğer o bileği bükemiyorsa ve o kaleyi yıkamıyorsa pragmatist yanı devreye girer. Tamamen ilişki kopmasın da bir el uzatalım. O fazı yaşıyoruz. O ele de dikkat edeceğiz kuşkusuz ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada yenilen arkasındaki güçlerdir. Nasıl oldu bu iş böyle? Geçmişte çok denemeler oldu. Bütün siyasi partiler istedi bunu aslında çözülsün diye. Hiç ayırmıyorum. Hiç kimseyi de bu konuda bunun dışında bırakmıyorum. Herkes iyi niyetli baktı. Peki çözülemedi çünkü çok fonksiyonlu bir yapıydı bu. Aynı evet. zamanda mesela çözüm sürecini baltalayan neydi o dönem? Suriye'deki gelişmelerdi. DAEŞ'i buraya sokan irade, PKK ile onu bir terörün tahtirevallesine oturtmuştu. Birbiriyle birbirini besleyen mekanizmayla sürdürüyordu. Bu iş bitmesin diye uğraşıyorlardı. Son dönem çırpınmadı mı bu soykırımcı Siyonist çete?
1: Evet,
2: sürekli bu iş bozulsun diye. Suriye'deki olumlu gelişme, ortaya çıkan bu tablo bizim bu süreci çok kıymetli bir şekilde besledi. Bu iş ilk ortaya çıktığında hep şöyle baktım. Terörsüz Türkiye'yi başarabilmek, terörsüz Suriye'yi başarmak koşuluyla mümkündür.
1: Evet.
2: Onu başardık. Şimdi elbette bütün bölge için önemli. Ben bunun Türkiye'nin...
1: Terörünün burada yurt içinde çözülmesi doğal olarak Suriye'deki çözümü
2: kuşkusuz,
1: de...
2: Kuşkusuz.
1: Ya da kalıcı barışı da pekiştirecek.
2: Elbette yani bir de tabii gücünüz oranında

0: Sahadaki varlığınız da pekişiyor, sahadaki gücünüz de her yere yansıyor. Hı hı. Tabii Türkiye'nin özellikle savunma sanayindeki yakaladığı mertebe, çünkü oradan sıkıştırılıyorduk Zülfikar evet. Bey. Dışarıdan size silahı satanlar size bir de bir dosya veriyorlardı. O dosyada şu yazıyordu: kimin tehdit olduğuna biz karar veririz, siz veremezsiniz. Ben bunu ithal tehdit algısı demiştim.
1: Tabii bağımsız siyaset yapmanızı tabii, da engellemeye dönük bir faaliyet.
0: Engelliyordu. Olur. Şimdi evet. Tabii güçlendikçe buradaki hem siyasi iradenin gücü, hem bu konudaki toplumsal barışımızı her türlü çabaya rağmen başaramamış olmaları, yani bizim o Alparslan'ın ve Eyyubi'nin bize bıraktığı mirasın evlatları, Çanakkale ruhuyla pekişerek, milli mücadelede derinleşerek bu toprağın asli unsurdur hepsi. Hiçbirini diğerinden ayırt etmek mümkün değildir.
1: Evet, yasanın çerçevesini bakalım. Anlatan grafiği bir verelim arkadaşlar. Ayhan Bey'e sormak istiyorum. Şimdi popülizm meselesine dikkat çektiniz. Bu bir devlet projesi olarak adlandırılıyor hem Sayın evet. Bahçeli hem Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Şimdi yasanın çerçevesine bakınca aslında çok temkinli bir infaz yasası gibi de duruyor bir yanıyla. Örgütün işte şehitlerimiz var, birçok insanımızı kaybettik. Oradan kalan acılar var, onları belki ilk anda zorlayacak bir çerçeve olmasın diye bir çerçeve çizilmiş sanki. Adım adım da ilerletilecek bir sürecin bir parçası gibi duruyor. Bir taviz olduğuna dair bir eleştiri var ama çerçeveye bakınca sizin gördüğünüz şeyi anlatabilir misiniz bize?
2: Şimdi tabii bir kere yani sayısal olarak bu düzenlemeden yararlanıp işte silah bırakmayı hızlandıracak potansiyel büyük oranda örgüte son yıllarda katılmış kişiler. Dolayısıyla evet. Daha genç ve örgütün daha aktif eylem yaptığı, doğrudan Türkiye'ye saldırılar düzenlediği dönem büyük oranda bu kapsama girmeyecek. Ya burada tabii silah bırakmayı teşvik etmek, hızlandırmak, kolaylaştırmak bence asıl anahtar cümle bu. Silah bırakmak dediğimiz şey sadece fiziken silahı bir yere bırakmak değil. Orta Doğu'da silah temin etmek kadar kolay bir şey yok. Eğer silahı bir hak arama aracı gibi görmeye devam ediyorsanız, yani silahı bir metot, bir yöntem olarak tercih ediyorsanız, bugün bırakırsınız, yarın bir başka ülke size bir rol, bir görev, bir şekilde destek verir ve yeniden sizi silahlandırır. Burada önemli olan silah bırakanların toplumsal hayata katılımı ve bir daha asla silahla ilgili bir ilişkinin, bağın kurulmasının koşullarının ortadan kalkmasıdır. Dolayısıyla bir düzenleme zorunludur. Hiçbir düzenleme yapmayalım demek aslında hani sorunun çözümünü zorlaştıran, engelleyen, erteleyen bir yaklaşıma girmektir. Burada toplumu belki de irite edecek, toplumda bir takım hassasiyetleri kaşıyacak sembol isimlerin de kapsam dışında olması dikkatle, özenle seçilmiş. Ama hiç şüphesiz yani onlar da bu süreci kolaylaştıran bir tutuma girerlerse, desteklerlerse, çok daha geniş bir katılımla bu yasadan yararlanan ve teslim olarak silahını vererek, bırakarak Türkiye'ye gelen ve bu düzenlemeden faydalananların sayısı artarsa, sonraki yıllarda yine toplumun hassasiyetleri gözetilerek bir takım daha ileri adımlar atılabilir. Ama ya bunu şimdiden bir terbiye, korku yaymak için yapmak, hani Türkiye'de atılmış adımların hepsini hiçleştirir. Şimdi evet. Devletin televizyonunda Kürtçe yayın yapılıyor. Kürt dilini, Kürt müziğini, işte bir biçimde Kürt sanatını koruyan, geliştiren eserler yayınlanıyor. Bir kıyamet kopmuyor. Yani bölünmüyoruz. Dolayısıyla bunlar kötü şeyler değil. Bunlar kucaklaşmayı, kaynaşmayı, toplumsal barışı, iç cepheyi güçlendirmeyi sağlayan şeyler. Ama şu an itibariyle bence önümüzdeki pratik birkaç ay yasanın çıkışından sonra güvenlik bürokrasisinin teyidi, Cumhurbaşkanı'nın da o inisiyatifi, o yönde kullanımıyla bir süre sonra belki yıllardır işte çocuklarına kavuşamayan anneler çocuklarına kavuşacaklar. Yani onların tabutlarına değil ya da cezaevi önlerinde hayatlarını geçirmeyecekler ama çocuklarına kavuşacaklar. Bu Türkiye için bir büyüklüktür. Ya evet. Ailenin içinde, evin içinde asilik yapan, tepki gösteren, söz dinlemeyen çocuğunuzu yani kapıya koymak kırmazsınız, öldürmezsiniz. Sonuçta onu kazanmak, onu kucaklamak, onu bir şekilde yeniden hayatın içerisine taşımak ailenin büyüklüğüdür. Toplumda, ülkede bir büyük aile ise bu konuda daha kuşatıcı, daha kapsayıcı olmalıdır. Ben bu özgüveni görüyorum, bu kararlılığı görüyorum. Dolayısıyla da burada çözüm odaklı yapıcı eleştiriler elbette kıymetlidir.

0: Ama ya istemezlik havasında her şeye karşı çıkarak o zaman sadece gerçekten hani oy kaygısıyla hareket etmiş olursunuz ki bu ülkeye zarar verir. Ben toplumun da buna çok prim vereceğini sanmıyorum. Yani bu konuda çok uç, çok fanatik kesimler dışında büyük ekseriyet çünkü ya kan ve gözyaşının bitmesini istiyor. Bir küçük örnek vereyim uzatmadan izninizle. Bugünkü hutbelerde yani cuma namazı hutbesinde işte bu konuyla ilgili bir göndermenin olması, bir mesajın verilmesi yani yine bir takım aydınlarımız tarafından ya çok ilginç biçimde eleştiri konusu yapıldı. Ya burada ötekileştirici bir dil, dışlayan bir dil, nefret söylemi bulunsa bu daha mı iyi bir şey? Türkiye'ye bu mu kazandıracak? Ya burada çok basit bir karşılaştırmayla söylüyorum. İrlanda'da kilise bu sorunun çözümünde önemli bir katkı sağlıyor ve biz bunu bir model olarak okuyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Güney Afrika'da hakeza işte Tutu ve diğer evet. bir takım kanaat önderleri, dini lider gibi kabul edilecek kimseler Güney Afrika'da sorunun çözümüne katkı sağlıyor. Ya Güney Afrika'dan İrlanda'ya kadar, dünyanın en güneyinden en kuzeyine kadar inanç grupları, ibadet yerleri barışa hizmet ediyor da burada camilerden pozitif mesaj verilmesi kimi niye rahatsız ediyor? Evet. Ya dolayısıyla burada artık eski ezberlerimizle, korkularımız değil. Bence yani sorunun çözümü odaklı yaklaşımla hareket etmemiz lazım.
1: Ayhan Bey diyor ki bizim kendi inancımız ve değerlerimiz Tabii. doğrultusunda bu sürece insanların dahil olması da çok da normaldir. Dünyada da bunun örnekleri böyledir diyor. Ama söylediği şeyde çok önemli vurgular var. Şimdi biz kendi modelimizle bu sorunu Tabii. çözmeye çalışıyoruz şu anda. İlerleyen yıllarda eğer terör tamamen sona erecekse, MGK terörün bittiğini tamamen teyit edecekse ileride bu yapının içindeki, terör organizasyonunun içindekiler gelip Türkiye'de siyaset yapmak da isteyebilir. Bu belki bunun üzerinden, olasılıklar üzerinden biraz daha ilerlemekte fayda var. Siz ne görüyorsunuz o anlamda? Bu meseleye, bu bakış açısına Ayhan Bey'in söylediklerine şöyle, ne söylersiniz?
2: Yani yine hep yıllardır bunun üstünde duruyorduk. Fikirlerden korkmayız. Fikirlerin karşısında fikir geliştiririz. Evet. Ve bunu toplumun önünde şeffaf bir şekilde milletle de paylaşırız. Milletin ikna edilmesi, milletin iradesi ve desteğine göre de o fikirler yaşam bulur, gelişir. Ama bir şartımız var hep. Dayatmayacaksınız. Onu bir de üstelik silah zoruyla dayatmayacaksınız. Şiddet ve bir de terörü kullanarak yapmayacaksınız. Başka bir şey daha var ve biliyoruz ki arkasında da yine Türkiye'nin bu güç mücadelesinde onun önünü kesmek için kullanılan bir yapıyla da önümüze çıkmayacaksınız.
1: Evet.
2: Bunun dışında olan her türlü fikir...
1: Yani anayasayı koruyacak, abi, devletin
2: temel
1: bütünlüğü içinde
2: koruyacak.
1: Hareket edecek.
2: Şu fikir değildir, ben ülkeyi bölmeye geldim. Gidin bakayım, hani Avrupa'nın, dünyanın, bırak Avrupa'yı, dünyanın demokrasi ve hukuk şampiyonu neresi varsa. Buna müsaade edilir mi?
1: Evet.
2: O nedir? O dinamit koymaktır birliğine, dirliğine. Birlik ve dirlikten kim korkar? Yani bugün Cuma hutbesindeki o vurgular. Yani bundan, şimdi Ayhan Bey söyledi de, yani rahatsız olanlar bir anlasınlar niye rahatsız oldular ya? Ya yani niye oldular, ne istiyorlar? Kardeşlik vurgulanmasın mı, birlik vurgulanmasın mı? Ne yapalım? Bir ev öbür eve düşman mı olsun? Bu istenmedi mi 48 yıldır? Evlatlarımız oldu, evlilikler yapıldı. Ortadan mı bölelim? Ya bu toprağın altında o kefensiz yatan bu ülkenin o şehitleri, o milli mücadelenin Çanakkale'ni ayırdılar mı birbirlerini? Sen olsun, sen busun, sen şu kimliktensin. Yapmayın bunu. Ve şöyle bir bakın. Çok yüksündüğünüz, çok sevdiğiniz ülkelere bir bakın hani. Bir bakın kendi içindeki farklılıkları nasıl zenginlik olarak tarif ediyor da bir anlamda da o zenginliği bütünleşmenin parçası yapıyor. Bizim farklılıklarımız, benzerliklerimizin çok azıdır. İşte bizi en önemlisi inanç birliğimizdir. Ama bir yanıyla da buradan doğan bütün kültür ögelerimizde. Ya ben Trabzonluyum. Benim halaydan duyduğum yüreğimdeki o heyecanı kim söküp alabilir ya? İyi de folklorcuyum, iyi de halay oynarım. Kim söküp alabilir? Diyarbakır ve Trabzon arasındaki o bağı kim kopartabilir? Bakın Zülfikar Bey, ben Diyarbakır'a çok gittim. Yakın dönemlerde de çok kültür festivalleri oldu vesaire. İşte yine Ayhan Bey değindi, o Diyarbakır cezaevinin kapanması, Kültür Bakanlığı'na devri, Adalet Bakanlığı'nın o zamanda bulunma fırsatı elde

etmiştim. Bir şeyi gözlemledim. Bunu bir ezber cümle yapıyorum ve her defasında hatırlatıyorum. Gözlemim şuydu. Diyarbakır gecelerini gündüz gibi yaşamak noktasındaydı. Niye? Bence şuydu. Kayıp gündüzlerini telafi etmek için. Evet. Yani o boyu kadar silahı tutuşturulmuş çocuklarla bile bugün kepen kapatılacak dendi mi kapanıyordu. O günleri arayan Diyarbakırlı yok. Huzur istiyor. 350 bin kişi katıldı.

0: arkasındaki bütün kir ajandalı kim varsa onların bütün hevesleri kursaklarında kalacak. Geleceğimize birlikte bakacağız. Şunda birleşiyoruz. Öyle zannediyorum. Var mı bir en ufak bir şüphe? Enerjiden ekonomiye her alanda bu ülke tam bağımsız olacak. Olacak ki uluslararası alan zannettiğimiz hani büyük işbirlikleri falan olsa çok güzel olur da hayat bayramı olur. Öyle bir yer değil orası. Orası bir bilek güreşi, güç mücadelesi. Güçlü olmak zorundasınız. Bunun için de bir şey gerekiyor. İçerideki iç bütünleşmeniz sağlanacak ki tıpkı Batı ülkelerinin yaptığı gibi iç bütünleşmelerini sağlamışlardır ve dışarıya böyle bir anlamda bilek bükmek için pozisyon almışlardır. İşte onlara o fırsatı vermeyeceğiz.
1: Evet. Bir önceki grafiği hemen tekrar alalım arkadaşlar. Ben Ayhan Bey'e konuyu yine yasal çerçevenin tarif ettiği şeyler üzerinden devam etmek istiyorum. Tabii çerçevenin dışında kalanlar var. Dağdakiler,
0: tabii.
1: Avrupa'dakiler. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani ben de çok sık gidip geldiğim için biliyorum. Örgütten ayrılıp kendilerini bağımsız olarak ifade edip Irak'ta, Suriye'de, işte İran'da, bazıları Lübnan'da yaşayan belirli gruplar da var. Onları da belki konunun bir parçası olarak görebiliriz. Bu sürecin bir öngörü olarak soruyorum konuyla ilgili olduğunuz için. Hangi çerçevede ilerlemeli bu sürecin tamamlanması için MGK onayından bağımsız söylüyorum. Sizin kendi öngörünüz ya da beklentiniz nedir? Tamamen tasfiyesi açısından örgüt.
2: Ya hiç şüphesiz örgütün bu konudaki beklentisi çok daha yüksek olabilir. Ama Türkiye'de yani ancak bu sınırda, bu çerçevede bir düzenleme üzerinde uzlaşma sağlandı. Büyük oranda bir uzlaşma, %100 olmasa da dolayısıyla uygulanacak olan bu. Ve bunun çok kısa sürede getirisini, faydasını herkes hissedecek. Ya yani biz şimdilik tabii konunun daha işte hukuk ve kültür konusunu konuşuyoruz. Bence toplumun geniş kesimlerinin asıl hissedeceği boyut ekonomiyle ilgili olacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanı şimdiye kadarki maliyetiyle ilgili rakamları belki de ilk defa bu kadar yüksek rakamları duyanlar var. Bu alanla ilgili çalışanlar benzer rakamları hem yurt dışından yazılmış raporlar hem Türkiye'deki bir takım raporlardan biliyorlardı. Ama bunun tersini yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Muhtemelen örneğin işte Türkiye bu sorunu büyük oranda çözdüğünde Irak'la ilişkileri, Irak'ın istikrarı, Irak'tan enerji konusunda Türkiye'nin daha rahat, daha güvenli işbirliğine girebilmesinin hem Türkiye cari açığı, hem dış ticaret açığı, hem işte yani neredeyse ana maliyet unsuru olan petrol yani giderleriyle ilgili, akaryakıt giderleriyle ilgili ortaya çıkaracak avantaj bile. Sadece bu bile Türkiye toplumunun, Türkiye'deki herkesin cebine, herkesin kesesine büyük bir katkı sağlayacak.
1: Barış Bey, bu arada şey, onun ilk adımı da atıldı. Romantik... ek olarak söyleyeyim, Kerkük petrollerinin işlenmesi ve dağıtımı konusunda o söylediğiniz kısım da çok önemli. Evet.
2: Yani burada hani işin uluslararası boyutuyla ilgili de hiç şüphesiz bölgede silah satıp bölge halklarını birbirine kırdırmaya çalışanların planları uygulanmadığında tam Yaşar Hocam'ın söylediği o hani bükemediği bileği öpme aşamasına geldiğinde de enerji güvenliği gündeme gelir. Sonuçta enerji güvenliğini, enerji nakil güvenliğini siz çokça örgütün bulunduğu istikrarsız bir coğrafyada kiminle konuşup nasıl çözeceksiniz? Ama bu ya sonuçta devlet hukuka bağlı olan bir muhatapla ele alındığında, yani Irak hükümeti ve Türkiye hükümeti arasında ele alındığında muhtemelen enerji nakliyle ilgili çok daha güvenli bir ortam sağlanacağı için çok daha güçlü bir ticari imkan oluşacak. Bu belki doğuda, güneydoğuda işsizlik sorununun çözümüne büyük bir katkı sağlayacak. Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Yani barışın ekonomisiyle hani çatışmanın, şiddetin yani kaybı arasında kıyas olmayacak bir avantajlı durum ortaya çıkacak. Bir kısır döngüden çıkacağız. Yani dağa gitmenin sebeplerinden birisi işsizlikse, yoksulluksa, gelir dağılımındaki adaletsizlikse bunu tolere edecek, bunu telafi edecek imkanlar ortaya çıkacak.
1: Evet. Şimdi dün bir meslektaşımız Ayhan Bey'in çizdiği ruh hali, toplumsal coşku halini terör tamamen arındığımız zaman bambaşka bir seviyeye geleceğiz diyor. Dün bir arkadaşımız, meslektaşımız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferini de aslında...

0: uzun süredir devam eden çözüm süreciyle de ilişkilendirdi. Bu hani çok abartılı bir şey değil. Belki sembolik anlamı da olabilir bilmiyorum ama siz Trabzonlu olarak ne düşünüyorsunuz tabii bilmiyorum sizin takımınız.
1: Birkaç gündür heyecan
0: içindeyiz. Ama o psikolojinin biz geçmiş terör dönemlerinde nasıl etkilediğini, spor ortamını nasıl etkilediğini de gördüğümüz için belki üzerine biraz konuşmakta fayda var.
2: Kesinlikle yani bu konuda her bütünleştirici, özellikle futbol bu anlamda da toplumsal yanıyla, aslında siyaset açısından da hep ilgi odağı olmuş yanıyla önemli bir kitle, sonuçta bir bağlılık oluşuyor falan. O açıdan da oldukça önemli. Yani Muhammed Salah'ın Türkiye'yi seçmesi, gerçekten gidebileceği çok yer vardı ama Türkiye'yi seçti.
0: Evet.
2: Bu aynı zamanda Türkiye'nin, yani düşünün ki şöyle bir güvenlik açısından geçmişte çok şeyler yapıldı bu konuda. Maalesef içimizde de bunu gidip Türkiye'yi dışarıya kötülemeye çalışanlar da yaptı. Türkiye'ye gelmeyin, yatırım yapmayın, güvenli değil. Bu bile son derece önemli. Yani bir futbol yıldızının bir güven içerisinde yaşayabileceğini...
0: Güven ortamına da geliyor.
2: Elbette ona da geliyor. Ama aynı zamanda o toplumsal bütünleşmeye... Yani bizim gönül sınırlarımız, Zülfikar Bey... elbette ulusal sınırlarımız da sınırlı değil ama öylesine engin ve geniş ki gönül sınırlarımız. Hı hı. Aynı zamanda elbette güvenlik sınırlarında ulusal sınırlar kadar sınırlanmayacak kadar genişletilmişti. Buna biz sebep olmadık. Her taraftan bunu. Şimdi onu azaltıp o gönül sınırlarını güçlü kılıp bu bütünleşmeyi daha üst düzeylere taşıyacağız. Ben geçen hafta Mısır'daydım. İskenderiye'de, Kahire'de uluslararası öğrenci fuarları vardı. Onlara katıldık. Yani o kadar çok...
0: Hocam gezmeyi seviyor.
2: O kadar çok, hatta bazı arkadaşlar espri de yaptı. Muhammed Salah transferi için mi oradaydınız? Dolayısıyla yani sahada o Türkiye'ye olan sempati, o Türkiye'ye olan güven geçmişte olmadığı kadar, hiç abartmadan söylüyorum, çok fazla.
0: Evet.
2: Tabii bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da özellikle etkisi çok yüksek. O da son derece önemli. Çünkü siyasi irade ve liderlik bunu pekiştiriyor. Evet. Bu yanıyla da önemli. Şunu da söylemek isterim. Şehitlerimizin, gazilerimizin, onların o mukaddes mücadelesindeki kayıpları hiçbir bedelle ölçülemez. Ama bir şey daha var ki teröre harcanan paralar. Evet. Güvenlik.
0: Onu da grafiğimizde verdik var, ama ben de tam o noktaya dikkat çekecektim. Evet. Şimdi çok fazla kaybettiğimiz canımız var.
2: Tabii.
0: Şimdi onların karşısında hiçbir yani anne, hiçbir babası, ölçülemez. Kardeşinin asla yerine koyup şu konuşmayı izlediklerinde belki çok başka tabii şeyler hissediyorlar. Onların tabii yaşadığı ağırlığı hiçbir şekilde tarif etmek edemeyiz, mümkün değil. Çok ağır bir karar veriyor aslında Türkiye bu süreci tabii tamamlarken ya da tabii çözmeye çalışırken.
2: Tabii.
0: Çok önemli kararlar veriliyor. Bunun altını çizmemiz lazım. Tabii ki bunun yarattığı yıkım, tahribat çok önemli.
2: Tabii.
0: O yüzden bir tablo oluşturulmuş. Terörün 40 yıllık maliyeti diye 2.3 trilyon dolardan bahsediyoruz. Kaybettiğimiz canların yanı sıra evet yaşadığımız, kaybettiğimiz, kesinlikle, biraz önce Ayhan Bey'in söylediği, işte stratejik olarak bir doğru ülkeyi alıp kalkındıracak tabii başka fırsatların nasıl heba edildiğine dair tespitler. Tabii. Bunların hepsi çok önemli. Burada tabloda görüyorsunuz zaten hareketli doğru kamerada Erdoğan'dan şurada rica edelim.
2: Ya.
0: Tek tek saymaya da gerek yok ama bunun da ben en azından bir hatırlatmayı hak ettiğini
2: düşünüyorum. Üretim gücünü hesap edin. Yani bu kaynaklar Türkiye'nin üretim gücüne, yüksek teknoloji üretme kabiliyetine, enerji bağımlılığının giderilmesine, zamanından önce o imkanı sağlanmasına bu gelirler evet harcanabilseydi, Türkiye'nin bulunduğu yer çok daha fazla olurdu. O yüzden işte onu söylüyorum. Yani bir güç kendi gücünü konsolide ederken muhtemel rakiplerini de iyi takip eder.
0: Evet.
2: Onun etkinlik alanlarının daralmaması için o gücün yükselişini vaktinden önce engellemeye çalışır. Böyle bir yer burası.
0: Evet.
2: Yani uluslararası arena böyle bir yer. İşte o yüzden sahaya sürülüyor bu terör örgütleri, destekleniyor silahı, parası, insanı her zaman. NATO ülkelerinin, üstelik paydaştık de feryat ettik ya. Yani ayıp olmuyor mu? Yaptığınız şey hukuksuz değil mi? Yapmayın, bu silahları bedelle bize vermediniz de nasıl verirsiniz terör örgütüne? Dolayısıyla bütün bunlar niçin yapılıyordu? İşte şu bunun için. Bunun üstünde de hesaplamalar var. 3 evet trilyon doların üstünde. Bu harcama bu ülkenin kalkınmasına gitmesin diye yapıldı.
0: Evet.
2: O açıdan bunlar hep geride bırakıyoruz. Şimdi hepsinden hem istihdam artacak, o kalkınma yolu projesi, son derece önemli.
0: Önemli. Peki. Şimdi PKK kendini feshetti. Evet. Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla. Hep bir dikkat çekilen bir husus var. Ayhan Bey'e sormak evet. istiyorum. Ya, evet, meseleyi kendi içimizde çözmeye çalışıyoruz. Evet. Kendi aramızda kavga da ediyoruz, tartışıyoruz, itirazlarda da bulunuyoruz ama hep bir uluslararası sistemin Türkiye'ye asmane tutum içinde ülkelerin karıştırma ihtimali. Belki ona bir son Tabii. bir dikkat çekmekte fayda var.
2: Kesinlikle.
0: O anlamda Ayhan Bey'in görüşlerini de merak ediyorum. O risk hala var mı İsrail'e odaklanan Tabii. örneğin? Amerika ile ilişkilerimiz gerçi çok iyi bir seviyede öyle görünüyor. Evet. İsrail açısından bir frenleyici rolü var mı? İsrail kısmı herkes konuşuyor Tabii, bu konuyu doğru. konuşurken. O yüzden Ayhan Bey'e sormak istiyorum. O riski görüyor musunuz? Ne dersiniz?
1: Şimdi İsrail ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum ama öncesinde izninizle hocamın değerlendirmesi üzerine Tabii, iki noktaya ben de değinmek isterim. Birisi ya ben şimdiye kadar yani insan hakları savunuculuğu dönemimde de sonrasında da bir tane şehit ailesi tanımadım ki ya bizim canımız yandı başkalarının da canı yansın desin. Böyle bir şey yok. Yani şehit aileleri ya da işte gaziler bu konuda bu sorunun çözülmesinin ne kadar zorunlu olduğunu, ne kadar elzem olduğunu ve devletin bu konuda inisiyatif geliştirmesi gerektiğini en yüksek sesle, en açık yüreklilikle en çok söyleyenlerdir. Hatta aynı şeyi yani Kürt anneleri için de söz konusu. Ya bir intikam alma duygusu, işte bizim ocağımıza ateş düştü, başka ocaklarda yansın demiyorlar. Bir an önce bu ateş sönsün istiyorlar. Dolayısıyla hani onların adına kimse hamaset yapmasın. Onlar bunun bedelini en ağır ödeyenler. Dolayısıyla bu işin çözülmesini de en çok isteyenlerdir. Sporla ilgili de ben Trabzonlu değilim ama Trabzonsporluyum. Yani Salah'ın gelişi bence yani sporun belki de toplumsal barış açısından ifade edeceği anlamı bir kez daha bize hissettirecek. Yani özellikle Ahmet Spor'un Diyarbakır'da bir kulübün birinci lige çıkması, statlarda nefret söylemi, öfke, linç kültürü değil, kardeşlik, toplumsal barışa dair mesajların verilmesi, barışın toplumsallaşması açısından çok kıymetli. Önemli. Demin cami örneğini işte İrlanda'da kilise, Güney Afrika'da kilise üzerinden söyledik. Yine dünyada çatışma çözümlerinde en aktif rol oynayan yerlerden birisi de spor kulüpleridir toplumsal kaynaşma açısından. Şimdi İsrail konusunda da hani galiba önümüzdeki en büyük risk olarak sadece Türkiye'ye dönük bir tehdit değil, bütün Orta Doğu'nun güvenliği ile ilgili en büyük risk olarak herkes hepimiz İsrail'i görüyoruz. Bunu görmemek, buna kulak tıkamak, buna göz yummak zaten hani dünyadan habersiz yaşamaktır. İsrail'in kendi içinde işte seçimlere giderken diğer muhalefet partilerinin takındığı tavır, Tel Aviv'deki gösteriler, dünyada evet. Ortodoks Yahudilerin Siyonizme karşı verdiği tepki bile sadece yani bu konuda objektif olduğunuzda nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu insanlığı tehdit eden bir durum olduğunu göstermeye yetiyor. Dolayısıyla Peki. bunun karşısında Kürt de Türk de herkes uyanık olmak, dikkatli olmak zorunda.
0: Hocam süremiz bitmek üzere. Muhammed Salah'la ilgili benzetme gazeteci arkadaşımız Alişer Dele'ye aitti. Onu da hatırlatayım ismini vereyim kaynağı olduğu için.
2: Sevgili Alişer.
0: Son cümlelerinizi alacağız sonra kapatacağız.
2: Şimdi şunu söylemeliyim. Bakın demin az önce gelirken okudum sosyal medyada. Gülay
0: çok,
2: Demir
0: çok
2: bir şehit kızı. Bir şehit kızı. Diyor ki yalvarıyorum destek verin terörsüz Türkiye'ye. Siz paramparça bir bedeni ellerinizle gömdünüz mü? Siz babanızın, çocuğunuzun, eşinizin kanlı gömleğini hatıra olarak saklamak ne demek bilir misiniz? Evet. Siz gidenin ardından kalanların bir daha asla travmadan çıkmayacağını hissettiniz mi? Siz günlerce Allah'a yalvarıp bir kez olsun rüyamda görmeyi nasip ettiği umut ettiniz mi? Allah'ım düşmanıma böyle acı yaşatmasın. Evet eksik yanları var, belki de endişe edici tarafları da var ama barışa giden yolları engellemeyin. Bir daha hiçbir kız çocuğu babasını gömmek zorunda kalmasın. Bir şehit kızının feryadı diye paylaştım.
0: Evet, son cümleyi son o şudur. Söylemiş olsun.
2: Evet, şunu Hocam, da
0: buyurun,
2: söyleyeyim.
0: Bunu
2: da, bakın ben hiçbir zaman bu toprağın evlatlarına kirpas tutmayan bu toprakların evladına yakıştırmadığım şeylerdi. Hep diyordum ki Çanakkale ruhuyla yoğrulmuş benim yiğit Kürdüm. Sömürgeci emperyalizmin, soykırımcı şu Siyonizmin piyonu olamaz.
0: Peki.
2: Oluyorsa onun Kürtlüğünde sorun vardır.
0: Evet. Peki şehit kızının ifadeleriyle hocamın aracılığıyla aktarmış olduk. Ayhan Bilgen ve hocamıza çok teşekkür edelim. Hafta başı tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Yeni Parti muhalefetin kalıcı ana aktörü olabilecek mi? Teşkilatlanma süreci beklenenden hızlı mı ilerliyor? Sonbaharda yeni milletvekili geçişleri yaşanacak mı? CHP'de kurultay hazırlıkları krizi yatıştıracak mı, yoksa yeni bir kopuşun önünü mü açacak? Sonbaharda yeni istifalar gündeme gelecek mi? Çerçeve yasa meclisten geniş uzlaşmayla geçecek mi? Muhalefetin tavrı yasama sürecini nasıl etkileyecek? Serap Belet soruyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Karan, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Merve Şebnem Oruç ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

7 Ağustos 2026 Cuma, iyi akşamlar, Hülya Hökenek. Ben ve Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli adımlardan biri olarak görülen çerçeve yasa meclis komisyonunda görüşülmeye başladı. Ankara'daki gelişmeleri de an be an sizlere aktaracağız. Bu arada

0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre bir ülkeye yapılan saldırıda tüm ülkeler ortak savunma yapacaklar. Bu anlaşmanın elbette bir önemi var. O önem nedir? Detayları var, onlara da bakacağız. Ve eskiden ihtiyaç için yapılan alışverişler günümüzde sosyal medyanın etkisi ve kombin merakıyla tüketim çılgınlığına artık dönüşmüş durumda. Tüketim artıyor, arttıkça tekstil sektöründe üretim de artıyor. Ancak bu sarmalın sonunda dünyada tekstil atıkları tehlikeli bir hale gelmiş durumda. Habertürk muhabiri Dilara Civelek de araştırdı. Ona da bakacağız. Başlasın akşam haberleri. Ve anlaşma, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke'de tarihi bir anlaşmaya imza attı. Üç ülkenin imzaladığı bir anlaşma bu. Üç devletten herhangi birine yönelik bir silahlı saldırı, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Bir bakalım detaylara.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak savunma anlaşması imzaladı. İmzalar Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde atıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çatışma ve krizlerin diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu sürdüreceğini belirtti. Üç ülkeden yapılan ortak açıklamada anlaşmanın herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırma hedefi taşıdığı ve hiçbir ülkeyi hedef almadığı vurgulandı. Anlaşmayla üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı. İletişim Başkanı Duran da anlaşmayı tarihi bir adım olarak niteledi. Herhangi bir ülkeyi hedef almayan anlaşma, üç ülkenin güvenliğini ve kolektif caydırıcılığını güçlendirirken savunma sanayi işbirliğini ileri taşıyacaktır dedi. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunun altını çizdi. Anlaşma belirli bir ülkeye karşı değildir. Diğer bölgesel ülkelere de açıktır dedi. Anlaşma askeri operasyonel işbirliğinin yanı sıra savunma sanayi alanında da derin bir entegrasyon öngörüyor. Ayrıca üç ülkenin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Anadolu Ajansı'nın yetkililere dayandırdığı habere göre anlaşmaya katılım Türk askerinin her bölgesel krize otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmiyor. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınmaya devam edileceği belirtiliyor.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce derneğin mal varlığına kayyum atanmıştı. Bu kez de derneğin tüm yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atandı.
1: Önce mal varlığına, şimdi yönetimine. Mahkeme Ahbap'ın tüm faaliyetlerini durdurdu. Yönetimi kayyuma devretti. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap'ın feshi istemiyle dava açtı. Dilekçede bağışlarının kullanımına ilişkin şüphe ve yolsuzluk içerikli eylemler olduğuna vurgu yapıldı. Savcılık ayrıca Ahbap'ın kuruluş amacından saptığını, derneğin pek çok suçun işlendiği bir merkez haline geldiğini belirtti.
2: Mahkeme dernek haklarının korunması için yönetim kayyumu atadı. Dernek organlarının fiilen görevde olmasının telafisi imkansız zararlar yaratabileceğini belirtti.
1: 3 kişilik yönetim heyeti görevlendirildi. Kayyum heyetinde Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han yer alacak.
2: Karar sadece dernek faaliyetlerinin durdurulmasıyla sınırlı değil. Mahkeme ayrıca derneğin ve eklentilerinin mühürlenmesine, kayyumların işlerini yapabilmesi için gerekli yerlere müzekkere yazılmasına da hükmetti.
1: Derneğe daha önce de mal varlıklarının yönetimi

0: için kayyum atanmıştı.
1: Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyonu yapıldı. 15 gözaltı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet ve irtikap suçlamalarına yönelik soruşturmasını da derinleştirdi. Tanık beyanları, şüphelilerin ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları ışığında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanının özel kalem müdürü, eski belediye başkan yardımcısının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş insanları da var. 7 şüpheli aranıyor. Bu arada Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüphelinin adliyede işlemleri sürüyor. Bu arada CHP'den de İlkay Çiçek'le ilgili bir karar var. Çiçek için ihraç talep edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma bu. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Belediye başkanı Çiçek ve 15 şüpheli hakkındaki suçlamalar: rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma. Soruşturma sürerken CHP'den de Başkan İlkay Çiçek'le ilgili bir karar geldi bu arada. Partinin genel sekreteri Rıfat Nalbantoğlu sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Ekranda görüyorsunuz şu an. İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır. İfadelerini kullandı. İlkay Çiçek kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Bolu Dağı tünelinde bir otomobil alevlere teslim oluyor. Görüntüler var. Yangın nedeniyle tünel yaklaşık yarım saat kapalı kalıyor. Bakın, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde çıkıyor bu yangın. Bolu Dağı tünelinde bir otomobil alev alev yanıyor, görüyorsunuz. Ve ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tünelin içi yoğun dumanla doldu. Duman jet fanlarıyla bakın tahliye ediliyor ve dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekipleri müdahale ediyor bu 4 kişiye. Uzun uğraşlar sonucunda bu yangın söndürüldü. Tünel yaklaşık yarım saat kapalı kaldı. Otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları da oluştu. Tekrar görüntüleri de başa alırsak yönetmenim Kaan'dan rica ediyorum ben. Otomobilin alev alev yandığı görüntüler haliyle trafik kilitleniyor tabii. Bolu Dağı'nda da ve tünel çıkışı girişi kapandı. Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti burası. Bolu Tüneli, Bolu Dağı Tüneli. İhbar üzerine de haliyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi önce. Bakın yoğun duman ve itfaiye ekiplerinin de bir şekilde müdahalesi. Jet fanlarının çalışmasıyla tahliye edilebiliyor dumanlarda. Dumandan etkilenen 4 kişi var. Sağlık ekipleri o sırada müdahale ediyorlar. Uzun kuyrukları da görüyorsunuz. Yangın da tabii uzun uğraşlarla söndürüldü. Çünkü yaklaşık yarım saat kadar kapalı kalıyor Bolu Tüneli. Bu otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları da oluştu. Bir önceki görüntüde gördüğünüz gibi. Ve günün en önemli gündem maddesi, dahası Türkiye'nin çerçeve yasağı ve süreç komisyonu. Süreç komisyonunda görüşülüyor, onu biliyoruz. Habertürk muhabiri Emre Karaca da bizi bekliyor. Komisyon görüşmelerinin gergin başladığını da biliyoruz. Açıklamalar var, itirazlar var. Neden itiraz ediliyor, açıklamalar ne yönde? Emre bize toparlayacak. Emre, iyi akşamlar.
2: Hülya Könek, Adalet Komisyonu'ndaki görüşme maratonu devam ediyor. Şimdi ilk imzacılar sırayla konuşmalarını gerçekleştirdiler. Kanun teklifine ilk imzayı veren isimler. Ardından da artık Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel'in işaret edeceği isimler sırayla sözleri alarak konuşmalarını gerçekleştirecekler. Şimdi saat 3.30 gibi başladı. Ancak gergin başladı. Özellikle salona giriş sırasında bazı sıkıntılar yaşandı. İYİ Partili vekillerin bazı itirazları vardı. Onlar iki temel noktada itirazlarını dile getirdiler. Birincisi, salonun küçük olduğunu söylediler. Daha büyük bir salon olan bütçe komisyonu salonuna geçilmesi önerisini daha öncesinde ilettiklerini ifade ettiler. Ancak bu kabul görmedi. Yani şu an Adalet Komisyonu normal şekilde, normal yapıldığı bir odada, bir salonda gerçekleşiyor görüşmeler. Bununla birlikte çok geç açıldığını salonun iddiasında bulundular. Ancak zaten 3.30'a doğru tam açıldı salon. Bir engame oldu, bir arbede oldu. Ancak o gerginlik kısa sürede, en azından içeri girdikten sonra sönümlendiğini ifade edebiliriz. Tabii içeride hararet yüksek. Şu anda da devam ediyor. Özellikle AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili ve DEM Partili yetkililerin konuşmaları sırasında İYİ Partili vekillerin sık sık onların konuşmalarını kestiklerini ve itirazlarını dile getirdiklerini gözlemledik. Tabii çok çeşitli başlıklar altında itirazlar var. Ancak genel olarak 12 maddelik kanun teklifine olan muhalefetlerini bu konuşmaları keserek de dile getirdiler. Şimdi önemli satır başlarını da aktarmak istiyorum. Konuşmalar sırasında az önce ifade etmiştim. İlk imzacılar konuşmalarını gerçekleştirdiler. Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden Fethi Yıldız konuştu. Terörü tarihin karanlık çöplüğüne yollamak üzereyiz ifadesini kullandı. 22 Ekim 2024'teki Devlet Bahçeli'nin konuşmasına gönderme yaptı ve Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte bu çağrının gerçek bir milat olduğunu altını çizdi Yıldız. Tabii zaman zaman onun sözleri de kesildi İYİ Partililer tarafından. Ancak o da biraz sert bir şekilde onlara yönelik olarak tepkisini dile getirdi. Bunu da söyleyebiliriz. DEM Parti cephesinde Gülistan Kılıç-Koçyiğit konuşmasını gerçekleştirdi. O da hem tarihe tanıklık ediyoruz hem de tarih yapıyoruz ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte barışın nasıl inşa edileceğinin altını çizdi konuşmasında. Tarihi bir eşikte olunduğunu ifade etti. Özellikle bazı dikkat çekici yine metaforları, daha doğrusu referansları vardı. Amasya genelgesi gibi, Sivas genelgesi gibi, Cumhuriyet'in kuruluşu gibi tarihi önemde olduğunu söyledi. Kanun teklifi ve bundan sonraki sürecin. Onu şöyle tarif ediyor. Açılan yeni sayfanın diyor ve bu açılan yeni sayfanın ilk adımı olarak da 12 maddelik kanun teklifi olduğunun altını çiziyor. Türk'ten Kürt'ü, Kürt'ten Türk'ü çıkarırsanız geriye ne kalır ifadesi de önemliydi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yeni bir sayfa açıldığını ifade etmek gerekir. Amacımız demokratik hakların güvence altına alınmasıdır ifadesini kullandı. Tam bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP'dir de Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti. O sırada İmralı'ya bir teşekkür etti ancak İYİ Parti'den yine tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da bu teklif bir af düzenlemesi değildir. Mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldırmamaktadır ifadesini kullandı. Şu anda Adalet Komisyonu'nda görüşmeler devam ediyor. Ne kadar süreceği açıkçası ucu açık belirsiz. Ancak hedeflenen yarına kadar komisyon aşamasının bitirilmesi, çünkü pazar günü genel kurul aşamasına taşınması hedefleniyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Emre, sağ olasın. Önemliydi aktardıkların, çünkü senden o açıklamalardan hemen referans alarak ben de konuğuma dönmek isterim. Akademisyen Ufuk Uras bizlerle birlikte çerçeve yasayı ve komisyonda yaşananları da elbette konuşacağız, yansımalarını da. Sayın Uras, hoş geldiniz. İyi akşamlar akşam haberlerine.
0: Merhaba, iyi akşamlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Başlık bu. Komisyonda çerçeve yasa konuşuluyor. Komisyondaki o gerginliğe aslında o gerginlik, o hararet toplumda yok çok şükür. Çok uzun yıllardır da aslında bakıldığında yok. Çünkü işin sosyolojisini de siz iyi biliyorsunuz. Uzun yıllarda siyaset yaptınız. Yıllardır demokratik çözüm ve müzakereyi de savunan bir kişi olduğunuz için sizi de yakinen tanıyorum. Şimdi bu gelinen noktayı da değerlendirmenizi istiyorum elbette. Şimdi bugün AK Parti'den Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel şöyle bir açılış cümlesi yaptı komisyonda. Bu teklif milletimizin 40 yılı aşkın sürelik kanayan yarasını sarma iradesinin somut bir tezahürüdür. Tarihi bir sorumluluğu yerine getiriyoruz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Fethi Yıldız da biraz önce Emre'nin söylediği gibi Türk siyasetinin dönüm noktası dedi. Önemli. DEM Parti'den de Gülistan Koçyiğit'in bir açıklaması vardı. Aslında işin özü şu, tarihe tanıklık ediyoruz ama bir diğer taraftan da tarih yapıyoruz. Nasıl bir eşiktir bu? Bir akademisyen kimliğiyle, bir siyasetçi kimliğiyle Türkiye açısından, Türkiye demokrasisi açısından ne dersiniz? Buyurun, böyle başlayalım.
0: Ben de katılıyorum, bu çok tarihi bir evre. Neden? Çünkü işte kardeşlik hukuku dediğimiz Türk-Kürt kardeşliği üzerinden geleceği birlikte inşa etmek, ortak bir bizde buluşmak, ortak vatan, ortak gelecek şiarları hepimizi çok heyecanlandırıyor. Dediğiniz çok doğru, toplum bunun farkında. Türkiye'nin her yerinde bu süreçten geri dönülemeyeceğini görüyoruz. Kazanan Türkiye oldu. Türkiye'de kaybeden olmadı ama Orta Doğu havzasında Netanyahu'nun kaybettiğini söyleyebiliriz. O yüzden bu büyük ölçüde zamana karşı bir yarış. Bir şeyin de altını çizmek lazım. Bu metin, çerçeve metin bir hukuki güvence sağlıyor ama bu ilk adım. Yani sanki bir nihai yasa metinmiş gibi bakmamak lazım. İpin ucunu kaçırıp

0: referandum yapalım falan diyenler bile oldu. Halbuki anayasal değişiklik olmadıkça referanduma gidemiyorsunuz. Bütün bu süreç Enno Basma Tulumba'ya konulan su gibi, aslında sonbahar itibariyle hep beraber göreceğiz. Siyasi partiler yasası, seçim yasası vesaire ve giderek anayasal değişiklik. Aslında bütün bu sürecin ekseriyetle kabul edilmesi, yani 400 üzerinden fazla bir kabul bekleniyor mu, son derece önemli. Eleştirel bakanların da aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme Komisyonu'nda dahil olarak sürecin bir parçası olması faydalı olurdu. Ama bir şeye dikkat etmek lazım.
1: Nedir?
0: Bu devlet aklının birleşmesi süreci. En son Milli Güvenlik Kurulu'nda yapılan açıklamada bunun bir stratejik karar olduğunu altı çizdi. Dolayısıyla partilerin ötesinde bir meseleyle karşı
1: Tabii.
0: karşıyayız. O yüzden ağzımızdan çıkanı kulağımızın her zaman işitmesi gerekiyor ki bütün bu süreci bir hıyanet, yanlışlık olarak gördüğünüzde bu ülkenin en temel kurumları, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı ve güvenlik kurumlarını sanki bir zaaf ve ihanet içinde göstermek doğru bir yaklaşım olmadığı gibi bunun hakikaten hukuki ve siyasi sonuçları da olabilir. Yani kulağımız duyma organıdır. Ama bir vasfı daha vardır. Kulak kendisi bazen ses üretir. Evham üretir, çınlama üretir vesaire. Ortadaki mesele son derece nesnel. O yüzden komisyonda mesela kilitlemeye yönelik çabalara bakıyorum. Deniyor ki işte akademisyenler çağrılsın, şehit anaları, aileleri çağır. Bütün bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi çözüm komisyonunda zaten yapıldı.
1: Yapıldı bunlar, konuşuldu gitti. Daha sonra basın
0: Konuşuldu.
1: mensuplarına da Sayın Numan Kurtulmuş
0: Konuşuldu.
1: bir demeç verdi. Biz de oradaydık. Ben de şahsım adına oradaydım. Habertürk Televizyonu'ndan meslektaşım, arkadaşım Dilek Gül'le birlikte. Yani
0: Tabii.
1: her şey konuşuldu. Dediğiniz çok
0: Konuşulmuş.
1: doğru. Dediğiniz çok doğru. Peki nedir o zaman buradaki
0: Ama İyi
1: tırnak
0: Parti
1: içinde
0: diyor
1: işte?
0: ki, İyi Parti diyor ki konuşuldu ama ben orada yoktum diyor. Bu şey gibi sinemaya geç gidip ya ben yeni geldim filmi baştan alınız ya da futbol maçını baştan alınız demek gibi. Anlıyorum bu taktikleri ama Türkiye'nin zamanı yok bütün bunlar. Bütün bunlar konuşuldu, tüketildi ve herkes kapsayarak bunun içinde oldu. Ve ben inanıyorum ki şehit aileleri içerisinde hiç kimse terörün, şiddetin devam etmesini istemez. Yani
1: Tabii.
0: akla ziyan bir durum. Dolayısıyla şehit aileleri üzerine siyaset yapmamamız lazım. Onları araçsallaştıracak bir tutum söz konusu değil. Ve hakikaten bir şeye dikkat etmekte fayda var. Kanun tasarılarını hükümet yapar, tekliflerini milletvekilleri yapar. Yani bu nüans önemli. Bu metnin teklif olması aslında milletvekilleri üzerinde en geniş mutabakatı sağlamaya yönelik ekseriyetle bunun kabul edilmesi son derece önemli. Özellikle muhalefetin, CHP'nin desteklediği gibi yeni partide bazı itirazlara karşı destekleyeceğini ifade etti. Ben bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani iç cepheyi tamamlamak dediğimiz şey iktidarıyla muhalefetiyle büyük ölçüde böyle bir durum.
1: Evet.
0: Napolyon'a soruyorlar. Devletler niye yıkılır diye. O da diyor ki hazımsızlıktan diyor. Hazımsızlık ilacı demokrasi, kurumsallaşma vesaire. Yani bu tür ekranda gördüğünüz gibi hazımsızlıklara hakikaten hiç gerek yok. Türkiye'nin ayak bağından kurtulduğu bir dönem yaşıyoruz ve
1: Evet.
0: artık geri dönüş olmayan bir
1: Evet.
0: süreç ve bunu test ederek
1: Evet
0: ilerleyeceğiz.
1: evet. Sayın Uras, şimdi bir siyasetçi olarak hem Türkiye'nin dokusunu çok iyi biliyorsunuz. Uzun yıllarda siyaset yaptınız ve etkin siyaset yaptınız. Bir akademisyen olarak da çalıştaylara katılıyorsunuz. Yani çok şükür ki aslında yani parlamentoda zaman zaman bu komisyonlardaki bu tartışmalar ve gördüğümüz görüntülerin çoğu %90'ı toplumda yok, değil mi? Yani o anlamda
0: Yok.
1: bakıldığında bugün hani Kürt'ü Türk'ten, Türk'ü Kürt'ten çıkartamayız ette tırnak gibi yani bir bütün. Bu cümle gerçekten aslında çok yerine oturuyor. Uzunca yıllardır da bu böyle. Terör bile, terörün en yaşandığı yani en nasıl diyeyim gerçekten çok ciddi anlamda kayıplar...

0: verildiği, şehitlerimizin geldiği dönemde bile bu olmadı. Bu yaşanmadı. O yüzden bin şükür evet. diyorum bu toplumun kodları açısından bakıldığında. Bir şey söylediniz, ilk adım dediniz. Yani ben orada takılı kaldım. Bundan sonrası için öngörülerinizi almak isterim aslında. Siyasetçi kimliğinizle ve akademisyen kimliğinizle cevap verirseniz ikisiyle birlikte.
1: Şimdi aslında bu süreç sonuç itibariyle Cumhuriyeti tamamlama süreci. Hı hı. Yani demokratik bir cumhuriyete dönüşme süreci ve muhtemelen bu süreç hem seçim yasası hem siyasi partiler yasası, Cevdet Yılmaz ve yerel yönetimler yasasını değiştirelim dedi muhalefete teklifte bulunarak hı hı. ve giderek anayasayı da taşlandırma. Ha yine İYİ Partili yöneticiler diyorlar ki numaralı anayasaya mı geçiyoruz? Ya numaralı anayasa tamam, birinci grubun anayasası tek parti dönemiydi. İşte o bir numara. Çoğulcu hayata geçince de, yani ikinci grup cumhuriyeti kurulduğunda, çoğulcu hayata geçişte tekçi anayasa ve rejime göre bir çoğulculuk içeriyor. Tarihi okuyanlar bu çoğulcu siyasi partilere geçmeyi bir tür karşı devrim olarak gördüler ama demokrasi ve çoğulculuk karşı devrim değildir. O yüzden yani paralar bağlanacak bir durum yok. Hakikaten barışla ve demokrasi birbirini tamamlayan süreçler. Ama işin özü şu, Irak kalkınma süreci de dahil olmak üzere, kalkınma yolu projesi de dahil olmak üzere, Suriye'de sınır güvenliğinin Suriye Merkezi Hükümeti'nde olması dahil olmak üzere, bütün bu süreç aslında bölgesel barış açısından da önemli. İran-ABD ihtilafının aşılabileceği varsayımıyla daha stabilize olmuş bir Orta Doğu'ya geçme şansını da veriyor. Hmm. Bu sürecin uluslararası boyutları da olacak ve vekalet güçleri üzerinden Orta Doğu'yu karıştırma planları, Netanyahu'yu kastederek söylüyorum, büyük ölçüde alanları küçülecek. Tabii. Bu da çok önemli. O yüzden tabii. Netanyahu'nun kaygılarını içselleştirmeye hakikaten hiç gerek yok. Yani Netanyahu'nun kaygılarını biliyoruz. Ama nihai olarak bu mesele yeni bir medeniyet telakkisi oluşturma meselesi. Bizim kadim kültürümüzde kavmiyetçilik yoktur. Bizim kadim kültürümüzde göçmen kuşların yuvası bozulmaz. Bunlar bize ait olmayan, yani zaten kavmiyetçilik dediğim şey içimizdeki şeytandır yani. O yüzden yeni bir medeniyet telakkisini oluşturup bir Türkiye modeli inşa etmeye imkanımız var. Bu birçok ülkede de olmuş. Mesela Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık kitabını okumuşsunuzdur.
0: Tabii.
1: Kolombiya'da kendisi işte FARC militanlarıyla ilişkisi var diye sınır dışı ediliyor. Ama bir süre sonra devlet başkanı ondan özür diliyor, arabulucu olmasını istiyor ve Marquez'in Kolombiya'nın en onurlu insanı olduğunu söylüyor. Ha, bizim aydınlarımızın başına da aynı şey gelmedi mi? Yaşar Kemal'inden Aziz Nesin'le, Kemal Tahir'le yıllarca en akıllı insanlarımızı hapishanelerde çürüttük. Şimdi Türkiye'nin potansiyelleri ön plana çıkacak.
0: Evet.
1: Bu çok kıymetli.
0: Çok.
1: Yani bu yeni medeniyet telakkisinin herkesin bir parçası olmasında fayda var ki yani kaybettiğimiz zamanı telafi edelim.
0: Evet. Şimdi bu yasa PKK-KCK'yı kapsıyor. Yani yasanın çerçevesi evet. var. İşte süreç var. Milli Güvenlik Kurulu MGK onayı var. İşte adımlar belli. Ama bunun dışında da yani siz çok önemli bir şeye değindiniz. Netanyahu dediniz, kilit isim mesela. Bölgesel konjonktürden evet. bahsettiniz. Sınırların dışında yaşanan meseleler öyle. Ve ekonomi değil mi? Ekonomi de çok etkili. Evet. Yani ekonomiyi de işin içine ve merkezine katarak aslında nereye doğru ilerleyeceğini Türkiye'nin o perspektif, o vizyon herhalde onlar ortada. Ben son olarak şöyle bir iki dakika içinde yani mesela bir ufuk kurası olarak, bir akademisyen olarak, bir vatandaş olarak 10 yıl sonra ya da bir 5 yıl sonra, yani çok 10 yıl belki daha uzun ama bir 5 yıl sonra bugün bu atılan hem hukuki zemin hem demokratikleşme açısından bakıldığında, çoğulculuk açısından bakıldığında bugün atılan adımların gerçekten tarihi bir dönüşüm olarak anılması için Türkiye'nin siyasi olarak ve toplumsal olarak bugünden sonrası için de belli birkaç adım şeyleri de başarması gerekiyor gibi şeyler söylediniz siz demokratikleşme açısından. Evet. Onlar nelerdir? Neye ihtiyaç var belki de? Birkaç adım yani, sonrası.

0: Türkiye'nin bu deli gömleği, yani 12 Eylül rejiminin deli gömleğinden anayasal kurtulması anayasal değişiklik olacak ve şunu göreceğiz, çok çapraz durumlar olacak. Yani Türkiye'de bir siyasi saflaşma var ama bir baktığımızda hiçbirbirine benzemeyen siyasi eğilimlerin rahatlıkla hem anayasada hem siyasi partiler ve seçim yasasında yan yana geleceğini göreceğiz ki bu çok iyi bir şey.
1: Tabii,
0: yani hibrit
1: çok.
0: Siyaset bir tür yeni bir harmanlanma. O yüzden bizim yaşadıklarımızı gelecek kuşaklar yaşamasın diye çabalıyoruz. İşte Ayşegül Doğan DEM sözcüsü izliyorum ya, ben babasıyla siyaset yapıyordum. Artık onun torunuyla ömrümüz vefa ederse siyaset yapmak istemiyorum hakikaten. O yüzden umutluyum. Yani bir daha geri dönüş olmayacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın.
1: Peki. Ben çok teşekkür ediyorum Ufuk Uras. Ufuk Uras akademisyen ama Türkiye aynı zamanda onu siyasetçi olarak da tanıyor. Sağ olun efendim, katkılarınızdan dolayı teşekkürler. Şimdi sağ olun, iyi akşamlar. Veysi'ye gidelim. Dün de Veysi'deydik. Önemli. Çünkü bu meseleler konuşulduğunda gözümüz kulağımız bir taraftan elbette Diyarbakır'a gidiyor. Habertürk Diyarbakır temsilcisi de Veysi İpek. Hepiniz yakından biliyorsunuz. Diyarbakır'da sürecin nasıl yankılandığını elbette konuşmaya devam edeceğiz. Ve çerçeve yasaya ilişkin düşüncelerin neler olduğunu. Veysi'nin bir konuğu da var. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil. Veysi, sana bırakıyorum ve konuğuna elbette söz.
2: Evet, Hülya Ökenek, aslında İçkale'deyiz. Tarihi günler yaşadığımızı söyleyelim. Neden İçkale? Hemen arkamda Amida Öygü var. 12.500 yıl önce Diyarbakır bu noktada kurulmuştu ve kesintisiz olarak da aslında o günden bugüne insanların 33 medeniyete ev yaparak ev olarak aslında devam eden bir noktadayız. Diyarbakır surları UNESCO Kültür Mirası listesindeki surların altında, sizin de dediğiniz gibi Diyarbakır Ticaret Odası Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil konuğum. Tabii bir taraftan hemen soralım. Nasıl karşılandı çerçeve yasağı Diyarbakır'da, bölgede? Yayınımıza da hoş geldin diyerek başlayalım.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz bölgede devam eden 50 yıllık çatışmalı bir ortamda yaşadık. Bu alınan karar yani gerçekten bölge için çok olumlu ve mutlu. Halk tarafında da çok olumlu karşılandı. Ya, nerede baksanız hemen hemen %80'in üzerinde olumlu bakıyor bu yeni yasayla alakalı. Biliyorsunuz yani bu 50 yıl içerisinde yaklaşık 50 bine yakın da insan hayatını kaybetti yani. Bunu bölge yaşadı yani, mesela bunu bilen bölgedir yani, bölge halkıdır. Ve bu süreci de biz Türkiye toplum olarak hepimiz desteklememiz lazım yani. Özellikle başta da siyasi partiler, mecliste grubu bulunan bütün siyasi partiler ve halk tarafında bu süreci desteklememiz lazım.
2: Türkiye büyük acılar yaşadı tabii. Bir taraftan tabii 50 bin kişi, şehitler
3: sadece,
2: var.
3: Sadece bizim bölge değil yani, Türkiye tabii. Geneli yani. Türkiye geneli bu olayları Türkiye yaşadı. Sadece bölge değil. Olumlu yansıdığı zaman Türkiye'ye yansıyor. Sadece bölgeyle alakalı değil yani.
2: Evet. Yatırımlar nasıl? Aslında 2 yıldır siz silah bırakma noktasında da aslında Irak'taydınız.
3: 2 yıldır evet, silah yakma şeyinde biz de vardık. Ben kendim de orada şeye katılmıştım. Bugün yatırıma yönelik de çok da talep var. Biliyorsunuz hani dünya genelinde yaşanan bir ekonomik kriz de var. O da biraz olumsuz ülkeyi de, hem dünya genelinde hem ülkeyi de olumsuz yönde etkiliyor. Ama bu süreç şu anda bugün Adalet Komisyonu'na 12 madde gönderildi yani. Muhtemelen pazar günü ya da pazartesi günü bu yasalaşır. Yasalaştıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylandıktan sonra yani hem bölgeye hem ciddi turizm potansiyeli de ciddi bir ortam olur. Bir de yatırıma da yönelik yani.
2: Tamam. 1,5 milyon turist aldı geçen yıl Diyarbakır.
3: Evet. Bu sayı artıyor yani.
2: Artıyor tabii. Kalan aslında otellerde kalan turist sayısı olarak değerlendiriyor. Bir de günübirlik gelip giden turistler vardı, bu olacak. Ama diğer taraftan ekonominin diğer boyutları da var. Yani borsa dediğimizde bir tarafta da tarım.
3: Evet, doğru diyorsun. Şimdi bu çatışmalı ortamda bizim Diyarbakır'da devam eden Silvan projesi var. Dicle Kral Kız Barajı var. Ergani Boğaz Barajı var. Çermik Barajı var. Bu çatışmalı ortamdan dolayı bu yatırım

0: Yatırımlar çok gecikti yani. Şu anda diyelim ki bu yatırım artık 2 yıldır silah yok, olay yok, can kaybı yok. Bu bizim en büyük umudumuz bu yani. Bugün bu, hem ekonomi de bizim için çok önemli ama bizim için en önemli olan can kaybı olmaması, olayların olmaması. Ve bugünden sonra da hükümetin ve devletin ivedilikle bu devam eden proje, baraj projeleri bir an önce bitirip ekonomiye kazandırması gerekir. Yani sadece bizim bölgeyle alakalı değil yani. Bugün bu barajlar bittikten sonra hem ülke ekonomisine katkı sunar, hem bölgenin hem Diyarbakır'a ekonomiye katkı sunar yani.
1: Ha, tabii Silivan Barajı ile başladınız, aslında çok büyük bir proje.
0: Silivan Barajı bugün bittikten sonra yaklaşık 2 milyon 350 bin dönüm sulamaya açılıyor. Bunu daha devam eden Dicle Kral Kız Barajı da yaklaşık, o da bittikten sonra 1 milyon dönüm sulamaya açılıyor. Diğer devam eden baraj projeleriyle beraber yaklaşık 4 milyon dönüme yakın sulamaya açılır arazi olacak. Zaten bizim Diyarbakır'da da toplam ekili arazimiz de 6 milyon dönümdür yani. Bunun hemen 4 milyon üzerinde sulamaya açılmış olur. O da hem ülke ekonomisine çok büyük bir katkı olur, hem bölgeye çok büyük bir katkı sunar yani.
1: Tabii istihdam çok önemli. Yani işsizlik, genç nüfus da çok fazla. Bu önemli. En direkt katkısı ne olur peki? Kaç bin kişi?
0: Şimdi hükümetin ve devletin tespitine göre sadece Silivan projesi bittikten sonra 350 bin istihdam olacak yani. Silivan projesi tamamıyla bittikten sonra yani. Bu da hem ülke için hem bölge için çok büyük bir ekonomiye bir katkısı olacak. Bugün biliyorsunuz mesela Güneydoğu'da Diyarbakır olsun, Urfa olsun, başka bölgeleri çalışmaya gidiyor. Hem Karadeniz bölgesine, Ege bölgesine gidiyor. Bu barajlarımız bittikten sonra herkes kendi kapısının önünde, evinin önünde hem iş istihdamı olur hem kendi memleketinde çalışırlar yani.
1: Hülya Ökenek, tabii Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı, aynı zamanda Türkiye Odalar Birliği Borsalar Birliği Baş Yönetim Kurulu üyesi Engin Yeşil konuğumuzdu. Temellerini dile getirdi. Önemli iki aslında madde dile getirdi. Biri turizm, diğer taraftan tarım yatırımları, ki kent olarak da zaten turizme diğer taraftan tarım kenti olduğunu söyleyelim. İstihdam, arkamızda çok sayıda genç çocuk var. Nüfus olarak da çok genç nüfusu olan bir kent. Büyük bir yatırım da bekleniyor. Bölge içinde önemli olacağını ifade ederek söz size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Konuğuna ben de çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'e çok önemli bir cümle kullandı. Silah yok, olay yok, kayıp yok. En önemlisi bu dedi. Yatırımlardan da bahsederken gerçekten bölge denklemi açısından bakıldığında. Sağ ol Veysi, çok teşekkürler. Şöyle yapalım. Biz akşam haberlerine diğer haberlerle devam edeceğiz. Aselsan'ın geliştirdiği sığınak delici tolum P mühimmatının yeni test atışı da yapıldı. Bayraktar Akıncı TİHA ile yapılan testlerde hedefler başarıyla imha edildi.
3: Aselsan tarafından geliştirilen Tolun P'nin testleri yapıldı. Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracıyla yapılan testlerde hedefler tam isabetle vuruldu. Aselsan Bayraktar Akıncı'nın Tolun P mühimmatıyla yaptığı yeni atış testini paylaştı. Teste Akıncı TİHA, Tolun P ile hedefi başarıyla imha etti. Zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı olan Tolun P, tamamen yerli ve milli teknolojilerle üretildi. Tolun P, klasik mühimmatların aksine operasyonel verimliliği zirveye taşıyor. Bir metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebilen Tolun P, insansız hava araçlarının operasyonel caydırıcılığına çarpan etkisi yaratıyor. Tek bir salvo atışında birden fazla stratejik hedefi eş zamanlı olarak imha edebiliyor.
2: Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 55 yangın havuzu da yıl sonuna kadar hizmete alınacak.
3: Havuz ve göletler oluşturulacak. Yangınla mücadelede altyapı güçlendirilecek. Orman yangınlarına karşı tedbirler sürüyor. Doğal su kaynaklarına uzak orman alanlarına oluşturulan havuz ve göletler yangınla mücadelede önemli katkı sağlıyor. 2004'ten bu yana sürdürülen çalışmalarla inşa edilen havuz ve göletler sayesinde söndürme uçakları, helikopterler ve kara araçları ihtiyaç duydukları suya kısa sürede ulaşabiliyor.

0: Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapıyı güçlendirecek yeni bir adım attı. 55 yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Bu yapıların sayısı 4851'e yükselecek. Havuz ve göletler risk taşıyan tüm orman alanlarını kapsayacak şekilde genişletilecek. Yangın sezonu öncesinde havuz ve göletlerde bakım ve temizlik çalışmaları da sürüyor. Ayrıca teller, güvenlik önlemleri ve uyarı levhaları titizlikle kontrol edilirken, havuzların bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da bilgilendirme ilanlarıyla bilinçlendiriliyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın havuzlarının Türkiye'nin yangınla mücadele kapasitesini güçlendiren en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Yeşil vatanımızı korumak için yalnızca yangın anına değil, yangın öncesindeki hazırlık süreçlerine de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz dedi.
1: Ve Casper'lar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 151 şüpheli hakkında yeni bir dava daha açıldı. Detaylandıralım biraz. İddianameyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı. Yeni nesil suç örgütlerinden olan Casper'lar suç örgütünün eylemleri tek tek anlatıldı bu arada. Ve iddianamede 4 maktul ve 70 mağdura yönelik 52 eylem mercek altına alındı. İstanbul başta olmak üzere 20 ilde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uzun namlulu ve tam otomatik silahlar, balistik çelik yelekler, çok sayıda mühimmata dikkat çekildi. İddianamede 95'i tutuklu, 151 sanık yer aldı. Sanıkların silahlı örgüt kurma, kasten öldürme, yağma, yaralama dahil çok sayıda suçtan cezalandırılması isteniyor. Casper'lar suç örgütü hakkında hali hazırda 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 295 sanıklı ana davada devam ediyor diyelim. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yeri kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 32 şüpheli yakalandı. İkisinin yaşı 18'den küçük olan şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik saldırı düzenlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Ev ve iş yerlerini kurşunladılar. Çok sayıda suça karıştılar. Polis düzenlediği operasyonla yeni nesil suç örgütlerine darbe vurdu.
2: Aç kapıyı polis! Önüne harekat! Kapıyı kıracağım! Aç kapıyı!
0: Çetelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Kent genelinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, araç alma, mesken ve iş yeri kurşunlama, uyuşturucu ve silah ticareti gibi toplam 22 suça karışan şüpheliler tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde 56 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İkisi 18 yaşından küçük 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 ruhsatsız tabanca, 827 fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ve çeşitli suç materyalleri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Elazığ'da bir kişiyi intihara sürükleyen tefecilik çetesine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Bir kişi Elazığ'da tefecilere borçlandığı için hayatına son verdiğini belirttiği mektup bırakarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis yüksek faizle borç para verip alacaklarını tahsil etmek için mağdurlara gayrimenkul ve lüks araç devri yaptıran suç örgütünü tespit etti. Bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İkisi adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyar lira değerindeki hesaplarına ve haksız yere edindikleri taşınmazlara da el konuldu. İstanbul'da öldürülen Nilda Müge Şahin'le ilgili yeni detaylar var. Firari katil zanlısının 6 suç kaydı vardı. Genç kız bu arada aslında katilini olaydan önce uzaktan görmüş ama o olup olmadığına emin olamamıştı.
0: Nilda katilini aslında uzaktan gördü ama o mu değil mi emin olamadı. Adım adım takip eden katil genç kızı katletti.
3: Kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor, tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
0: 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın hala firari. Polis her yerde onu ararken olayla ilgili...

ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Genç kız 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla hastaneye gitmişti. Polis olayın tanığı olan arkadaşının ifadesini aldı. Tanığın ifadesine göre hastanenin dışında şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark etmişlerdi. Ancak o olup olmadığına emin olamamışlardı. Nilda Müge'yi adım adım takip eden zanlı onu ilaç almak için durdukları eczane önünde silahla vurup öldürdü. Kurşunlardan ikisi Nilda Müge'nin sırtına, ikisi göğsüne.

0: ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrole bırakıldı. Cinayetten 3 gün önce de hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak uzaklaştırma kararı zanlıyı durdurmadı.
1: Ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
0: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. Toplam 6 suç kaydı var. Kasten yaralama, hakaret ve tehdit bu suçlar arasında. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 14 yıllık hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu öğrenildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
2: Yani haberin detayı her şeyi anlatıyor aslında. 6 suç kaydı var daha öncesinde de. Eskişehir'de kontrolden çıkan motosiklet bir iş yerinin camını kırıyor, içeri giriyor. Kazanın ardından kavga çıkıyor, 2 yaralı var.
0: Motosiklet camı kırıp içeri girdi. Kazanın ardından bıçaklı kavga çıktı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü iddiaya göre U dönüşü yapan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Kazanın hemen ardından motosiklet sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü ve iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada ticari araç sürücüsü darbe edildi. İş yeri sahibinin akrabası ise bıçakla yaralandı. Kavgadan sonra olay yerinden kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
2: Adana'da servis taşımacılarıyla belediye çalışanları arasında plaka gerilimi yaşandı. Servisçiler Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakası ihale kararına eylem yaparak tepki gösterdiler. Bu arada bir grup servisçi belediye binasına girmek isteyince de ortalık karıştı.
0: Belediye yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Karara tepki gösteren servisçiler binaya girmek isteyince biber gazıyla müdahale geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Kentteki servis taşımacıları duruma tepki gösterdi. Bir grup servisçi belediye hizmet binası önüne gitti.
3: İstersen bugün güvenlikler biber gazıyla beni öldürsünler. Emniyet bana kelepçe vursun. Ama benim namusum gittikten sonra yaşamışım neye yarar?
0: Servisçiler belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlileri gruba biber gazıyla müdahale etti. Arbede çıktı. Servis aracı sahipleri boykot kararı aldı.
4: 2500 tane servis arabası hizmet vermeyecek, otobüs işletmesinin önüne arabalarını çekip boykot kapatacak.
0: Servisçiler protesto sonrası belediye binasından ayrıldı.
2: Adana'da husumetli iki grup taziye evinde karşı karşıya geldi. Gruptan bir kişi belindeki tabancayı çıkararak husumetlilerini kovaladı ve çevredekilerin araya girdiği olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Husumetlilerini görüp silahını çekti. Silahlı adam taziye evini birbirine kattı. Adana'da aralarında husumet olan iki grup yakınlarına başsağlığı dilemek için gittikleri taziye evinde karşılaştı. Gruptakiler arasında kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silahı çekerek husumetlilerini kovalamaya başladı. Taziye evine gelenler silahlı adamı görünce panikle kaçıştı. Çevredekiler saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine taziye evine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Eskiden ihtiyaç için yapılan alışverişler günümüzde sosyal medyanın etkisi ve kombin merakıyla tüketim çılgınlığına dönüştü. Ve tüketim arttıkça tekstil sektöründe üretim de artıyor. Ancak bu sarma...

0: yılın sonunda dünyada tekstil atıkları tehlikeli bir hale geldi. Yayının başında söylemiştik ama ülkemizdeki durum ne ve tekstil atıkları için neler yapılmalı? Yanıtları da Dilara Cüvelek ve Mehmet Selman Bektaş'ın haberinde.
1: Kıyafetim çok var. 2 dolap kadar var.
2: Kimi bir giydiğini bir daha giymiyor, kimi ihtiyacı olmasa bile sürekli kıyafet alıyor.
1: Sık sık alıyorlar, internetten alışveriş yapıyorlar çoğunlukla.
2: Araştırmalara göre kıyafetler 7 ila 10 kez giyildikten sonra çöpe gidiyor. Hızla değişen moda dünyası da tüketim çılgınlığını körüklüyor.
3: Moda çok değiştiği için de sürekli ürünler değiştiriliyor.
1: Bir fotoğraf attıysam,
4: nereye?
1: Fazla 2 fotoğraf Instagram'a, sonra bitmiştir.
4: O kıyafet senin için çöp mü olur?
1: Çöp olmaz ama çok fazla giymem artık.
2: Artan taleple birlikte tekstil firmaları 2000 yılına göre %50 daha fazla ürün üretiyor. Hızlı tüketimle tekstil atığı miktarı da her yıl katlanarak artıyor.
3: Hızlı moda çok fazla tüketilince özellikle ana pazarda binlerce, on binlerce ton atık olduğunu ve bunların da bertrafının çok büyük bir sıkıntı olduğunu hep gözlemliyoruz.
4: Dünya genelinde her yıl 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. Eğer tüketim çılgınlığı bu hızla devam ederse bu rakam 2030 yılında 130 milyon tona kadar ulaşacak.
5: Bu tekstil atığının önemli miktarından biri de Türkiye'de oluşuyor, 1 milyon ton.
2: Kullanılan ham maddeye göre tekstil atığının doğaya etkisi de değişiyor. Plastikten üretilen polyester ürünler hem doğada çözünmüyor hem de mikroplastik saçıyor.
5: Doğada yaklaşık 400 yıl bir ömürleri vardır. Pamuk ve polyester karıştırılmış bir tekstili geri dönüştürmek çok zordur.
2: Tekstil atıklarının doğaya zarar vermesini önlemek için yöntemlerden biri geri dönüşüm.
5: %8'i geri kazanılıyor. Geri kalanı da ya yakılıyor veya çöp depolama alanlarında.
2: İkinci el kıyafet pazarı da henüz giyilebilecek ürünleri değerlendirmenin başka bir yolu.
5: Yıkanıyor, temizleniyor, ütüleniyor. İkinci el sektörün gelişerek ihtiyaç fazlasının ihtiyaç sahiplerine ulaşması artırılmalı.
6: İkinci el kıymetli. Sektörün daha da büyümesini istiyoruz.
2: Tekstil ürünlerindeki tek sorun atıklarda değil, üretimde kullanılan su miktarı da endişe yaratıyor.
4: Tekstil ürünlerinin üretiminde de oldukça çok su tüketiliyor. Bir pantolonun üretiminde yaklaşık 8 tona kadar su kullanılıyor.
5: Tekstil üretiminde 215 milyar metreküp civarında su kullanılıyor.
0: Bir taraftan da kavurucu sıcaklar, Avrupa ve Amerika gerçekten mücadele ediyor bu sıcaklıklarla ve rekor sıcaklıklar kuraklığı derinleştiriyor. Avrupa'nın en büyük ikinci nehri Tuna'da mesela su seviyesi rekor düzeylere düştü. Kıtayı küle çeviren orman yangınları ise şu sıralarda İtalya'yı etkiliyor, bakalım.
7: ABD ve Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Macaristan'da sıcaklıkların 41,8 dereceye ulaşmasıyla 121 yıllık rekor kırıldı. Kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesi kritik düzeye geriledi. Nehir taşımacılığı sekteye uğrarken turistik gemiler seferlerini durdurdu. Uzmanlar su seviyesinin düşmesiyle birlikte tarımsal üretiminde olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Fransa'da ise 1373 küçük su yolu tamamen kurudu. Özellikle mısır ve ayçiçeği üretiminde ciddi verim kayıpları yaşandı. Hükümet, zarar gören çiftçilere destek sağlamak amacıyla kuraklık yardım planı açıkladı. Ülkenin güneyindeki Var bölgesinde çıkan orman yangınlarında 60 kilometre kareden fazla alan kül oldu. İtalya'nın Emilia-Romanya bölgesinde de ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. Kavurucu sıcaklıkların etkisiyle ülkedeki tüm büyük şehirlerde sıcaklık alarmı verildi. Almanya'da ise sıcaklık kaynaklı can kayıplarının yılın ilk 7 ayında 11.900'e ulaştığı açıklandı. Aşırı sıcaklar ABD'yi de etkiledi. Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde vatandaşlar parklara akın etti. Avrupa'daki orman yangınlarının yol açtığı ekonomik kaybın ise 19 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.
0: Yeni Zelanda'lı bir siyasetçi çevrimiçi belediye toplantısına banyodan bağlandı. Meclis üyesinin arkasında görünen çamaşırlar toplantıyı sosyal medyanın gündemine taşıdı.
8: Çevrim içi toplantıya banyodan bağlandı. Tüm dikkatler arkada kuruyan çamaşırlarda toplandı. Görüntüler Yeni Zelanda'dan. Yeni Zelanda'da canlı yayınlanan belediye meclisi toplantısı sosyal medyanın gündemine oturdu. Dunedin Belediye Meclis üyesi Joe Gaylor, çevrim içi düzenlenen toplantıya banyodan katıldı. Gaylor'ın arkasında kurulayan kıyafetler ve iç çamaşırları ekrana yansıyınca, belediye başkanı Sophie Barker, meclis üyesini uyardı.
9: Yeah, you might want to move your camera.
10: Why? Where is it?
9: Because I can see you're washing.
10: Oh, okay.
9: Oh, I'm just suggesting. But anyway.
10: Can you see me?
9: Yes, we can.
10: Oh, that's great. Okay, you can see my washing, you can see me. It's no problem. Okay, right.
8: Salonda kısa süreli gülüşmeler yaşanırken Gaylor, belediye harcamalarıyla ilgili konuşmasına devam etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay, çevrim içi toplantı kazalarının yeni örneklerinden biri olarak yorumlandı. Bazı kullanıcılar olayı mizahla karşılarken, bazıları da resmi toplantılara katılım kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini savundu.
0: Kısa bir reklam arası verelim.

Akşam haberleri noktalıyorum ve yayını her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy'a devrediyorum. Bütün detaylar ana haberde olacak. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi hafta sonları efendim.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 7 Ağustos Cuma, haftanın son çalışma günü. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında yeni gelişmeler var. Ama bu arada Türkiye çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemiyle. Peki neydi o? Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan. Yeni bir pakt. Sanki Sadabat gibi. Gerçekten 100 yıl sonra başka bir pakt imzalandı. Ülkeler farklı ama niyet, görüş, amaç aynı. Hepsine tek tek bakacağız. Önce terörsüz Türkiye meselesi. Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün tarihi bir gün yaşandı sayın seyirciler. Milli Dayanışma Yasa Teklifi Komisyonu'nda görüşülüyor. Peki neler yaşanıyor? Kimler ne dedi? Ne oluyor? Ne bitiyor? Özellikle terörsüz Türkiye sürecinin en önemli gazetecilerinden biri Buse Gençtürk. Bugün de komisyonu takip etti, meclisi takip etti.

0: tüm partileri takip etti. Ne oldu, kim ne söyledi? Beklendiği gibi mi ilerliyor Buse?
1: Faruk Aksoy, evet, aslında beklendiği gibi ilerliyor. Yani maddelere henüz geçilmedi. Oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerinin başında. Çünkü saat 15 civarında toplantı başlamadan önce kapıların açılacağı belirtilmişti. Ancak kapılar 15.30'u da geçerek açıldı. Bu nedenle de bir izdiham yaşandı. Gerginlik çıktı. Milletvekilleri salona giremedi. Basın mensupları salona giremedi. Bürokratlar salona giremedi. Bu nedenle de bir izdiham yaşandı. Ardından da salon kapıları açıldı. Herkes yerini aldı. Adım atacak yer yoktu adeta. Bu nedenle de hareketli anlar yaşandı. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel önce söz aldı, oturma düzeninin alınmasının ardından ve teklifin bir af düzenlemesi olmadığını vurguladı. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme değildir dedi. Kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri korumakta ve kişiye özel bir teklif de değildir ifadelerini kaydetti ve geçici kapsam belirlenmiş, mekanizma işletilmesi sıkı bir şarta bağlanmıştır ve raporla kritik eşikle birebir örtüşmektedir dedi. Daha sonra teklifin ilk imzacısı olan isimler, siyasi parti temsilcileri söz aldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül konuştu. 367 milletvekilinin imzasını attığını söyledi. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulurken bu sayı 357 idi. Yani 10 milletvekilinin daha imzasını attığını ifade etti ve mutabakata dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız süreç komisyonunda yer alan isimler nerdendi. Fethi Yıldız da söz aldı ve terörü tarihin karanlık çöplüğüne yollamak üzereyiz dedi. Terörsüz Türkiye artık bir sorumluluk nişanesidir ifadelerini kullandı. İstiyorlar ki birbirimize küselim, kopalım bekliyorlar. Evlatlarımızı bayrağı sarılı tabutlarda, omuzlarda taşalım istiyorlar deyince de İYİ Parti sıralarından tepki geldi. Ardından DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit söz aldı. Komisyonun önemine dikkat çekti. İlk defa mecliste komisyonda bir ilk imzacı olarak konuşuyoruz dedi ve bunun öneminin altını çizmemiz gerekiyor. İmzalar alelade imzalar değildir ve ortak geleceğimizin mührüne atılmış önemli bir başlangıçtır dedi. Cüneyt Yüksel söz aldı tekrardan çünkü İYİ Partili milletvekillerinin itirazları vardı. CHP'li milletvekillerinin, o da usul yönünde itirazları, komisyon salonunun başka bir komisyon salonunda yapılması gerektiğini, kapasitesinin küçük olduğunu söylediler ama komisyon başkanı Yüksel'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan salonlarda bu toplantının yapılabileceğini ve tören salonunda bu salonlar arasına girmediği, sorumlulukları arasında olmadığını söyledi. Ve şu dakikalarda da Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir az önce bir konuşma yaptı. İlk kez söz aldı Yeni Parti. Komisyonun önemli görevi örgütün silah bırakma sürecini, çerçeveyi belirlemektir ifadelerini kullandı ve yasal çerçeveyi önemsiyoruz dedi Murat Emir. Oldukça önemli çünkü yeni parti olarak tutumumuzu komisyonda göreceksiniz demişti Özgür Özel. Raporda da ifade ettiğimiz gibi silah bırakma süreciyle örgütün yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir ifadelerini kullandı Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir. Şu dakikalarda partiler sözlerini almaya devam ediyor ve kurum temsilcileri, katılan bürokratlar birazdan söz alacak. Ardından da artık maddeleri geçilmesi bekleniyor ama zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. İYİ Partili milletvekilleri teklife imza atmadığı için de sık sık tepkilerini dile getiriyorlar. Ve artık bu gece yarısına, belki de sabaha kadar komisyonda teklifin görüşmeleri yapılacak. Salt çoğunluk aranacak. Komisyon toplantısına katılanların yarısından bir fazlası, muhalefetin bu konuda bir itirazı var. Af konusuna dikkat çekerek nitelikli çoğunluk aransın deniyorlar ama bu itirazlar kabul edilmedi. Bizler de görüşmeleri takip ediyoruz.
0: Peki. Buse Gençtürk, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Komisyonda tartışmalar, görüşmeler devam ediyor. Bazen tansiyon yükseliyor. İYİ Parti'nin bu sürece en başından beri itiraz ettiğini biliyoruz. Normaldir. Türkiye şu ya da bu eksik yedikleri olmakla birlikte demokratik, laik, hukuk devletidir. Türkiye'de meseleler tartışılır. Ve sonunda o parlamento, o komisyonlar yani milletin iradesinin tecelli ettiği yerde

0: kararlar alınır, yasalar çıkar. Çünkü bir hukuk devleti nihayetinde böyle işler. Şimdi bu süreç Türkiye için İyi Parti açısından iyi bir süreç değil. Ama diğer partiler, yeni parti de dahil, süreci aslında olumlu kabul ediyor. Yani dün tam olarak ne dediği anlaşılamadı Özgür Özel'in, yeni parti genel başkanının, ama olumlu yönde oy kullanacakları izlenimi alındı. Peki adım adım bu süreç nasıl işleyecek? Gelin ona bakalım. Tek tek bundan sonraki gelişmeleri maddeler halinde size aktaralım. Sayın seyirciler, önce teklifin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtikten sonra Cumhurbaşkanı'nın onayıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu terör örgütünün tamamen tasfiyesine ilişkin raporları görüşecek. Örgütün tamamen tasfiyesine dair rapor MGK gündemine gelecek. Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek. Aynı yönde MGK kararı çıkarsa, Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine gelecek ya, aynı yönde Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkarsa Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayımlanacak. MGK kararlarının ilanıyla 6 aylık başvuru süreci başlayacak. Cezaevindeki örgüt mensupları infaz hakimliklerine başvuracak. Süreç beklendiği gibi ilerlerse, kurul adli, idari ve yasal düzenleme talep edebilecek. Ceza infaz yasasında değişiklik teklifleri gündeme gelebilecek. Bundan sonraki süreç bu şekilde işleyecek. Kademe kademe, adım adım sürecin takipçisiyiz. Sayın seyirciler, Türkiye açılışta söyledim. Önemli bir anlaşmaya imza attı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke'de tarihi bir anlaşmaya imza attı. Üç ülkenin imzaladığı anlaşmayla üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırı hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Gerçekten ilginç, önemli, bir o kadar da üzerinde konuşulan bir anlaşmaya imza atıldı.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak savunma anlaşması imzaladı. İmzalar Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde atıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çatışma ve krizlerin diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu sürdüreceğini belirtti. Üç ülkeden yapılan ortak açıklamada, anlaşmanın herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırma hedefi taşıdığı ve hiçbir ülkeyi hedef almadığı vurgulandı. Anlaşmayla üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı. İletişim Başkanı Duran da anlaşmayı tarihi bir adım olarak niteledi. Herhangi bir ülkeyi hedef almayan anlaşma, üç ülkenin güvenliğini ve kolektif caydırıcılığını güçlendirirken savunma sanayi işbirliğini ileri taşıyacaktır dedi. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunun altını çizdi. Anlaşma belirli bir ülkeye karşı değildir. Diğer bölgesel ülkelere de açıktır dedi. Anlaşma askeri operasyonel işbirliğinin yanı sıra savunma sanayi alanında da derin bir entegrasyon öngörüyor. Ayrıca üç ülkenin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Anadolu Ajansı'nın yetkililere dayandırdığı habere göre anlaşmaya katılım Türk askerinin her bölgesel krize otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmiyor. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve ulusal karar mekanizmaları

0: çerçevesinde alınmaya devam edileceği belirtiliyor.
1: Şimdi bu anlaşma önemli bir anlaşma mıdır, değil midir? Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Özsün'le birlikteyiz. Şimdi önce şuradan bir başlayalım. Bu maddelere bakacağız, ihtimalleri konuşacağız 10 dakika içerisinde. Fakat beklenen bir anlaşma mıydı? Böyle birdenbire mi oldu? Sürpriz midir?
2: Şimdi aslında son bir yıldır bu tür müzakereler, temaslar vardı. Dünden bu yana da uluslararası haber ajanslarında böyle bir anlaşmaya doğru adım adım gidildiği haberleştirilmişti. Ocak ayında çok geçmeden, işte 5-6 ay önce zannediyorum, Hakan Fidan'a sorulmuştu bu soru Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı şu anda bir anlaşma yok fakat bu ülkeler arasında temaslar var diye de duyurmuştu. Açıkçası hani beklenen bir hamle diyebiliriz, yani çok şaşırtmadı. Zaten bu üç ülkeye baktığımızda, yani ikili ülkeler arasında uzun zamandır savunma alanında işbirliği anlaşmaları, karşılıklı eğitimler yapıldığını görüyoruz. İşte Pakistan'la Suudi Arabistan arasında, yani Pakistan Suudi Arabistan'a çokça destek veriyor askeri eğitimler konusunda. Riyad'dan bize yönelik çok ciddi İHA talepleri var. 2023'te yine çok ciddi bir alım talebinde bulunulmuştu. Onun dışında Pakistan'la Türkiye arasında yine savaş gemileri vesaire çokça anlaşma vardı.
1: Askeri yani
2: bu evet, bu üç ülke arasında zaten hali hazırda ikili şekilde uzun süredir temaslar vardı.
1: Yani neden mesela Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye'de Suriye yok, Lübnan yok, Irak yok vesaire?
2: Şimdi şöyle söyleyelim, tabii ki bu temasların sonucunda yapılmış bir anlaşma ama mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada
1: kapı
2: da...
1: Kapı açık diyor.
2: Kapı açık. Zirve sonrasında yapılan ortak açıklamada da bölgesel ülkelere kapıyı açık bırakıyorlar. Hatta ve hatta yine Erdoğan'ın açıklamasında kardeş ülkelere de katılımlarını bekleriz dendi. Mesela kim olabilir böyle dediğimizde?
1: İran.
2: Gözler bir Mısır'la Katar'a, İran olmasa da gözler bir Mısır'la Katar'a çevriliyor acaba katılırlar mı diye.
1: Mesela niye, evet, Mısır niye yok, Katar niye yok?
2: Şimdi elbette kapının açık olması bu ülkelerin ilerleyen dönemde olabileceği anlamına geliyor.
1: Ama İran olmaz.
2: Şimdi İran'ın durumu biraz farklı. Çünkü İran-ABD savaşı Suudi Arabistan'da şu an ciddi bir şekilde hissediliyor.
1: Anladım.
2: Yani hem petrol gelirlerini etkiledi Suudi Arabistan'ın, hem ABD üsleri nedeniyle ülkesi hedef alınmış oldu savaş sırası boyunca. Dolayısıyla orada bir tabii ki gerilim seziyoruz. Ama doğrudan şunu söylemekte fayda var. Hiçbir ülkenin karşıtı olmadığını bu ittifakın defaatle bugün altını çizdiler. Yani ne İran ne İsrail herhangi bir ülkeye karşı değil bu anlaşma, tamamıyla savunma amaçlı diye.
1: Bu ittifak herhangi bir ülkeyi hedef almıyor.
2: Evet.
1: Bu ittifak Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan. Suudi Arabistan ekonomisi epey güçlü, petrolü olan bir ülke. Pakistan nükleer güce sahip.
2: Evet.
1: Türkiye bu konuda tartışılmaz.
2: Savunma askeri sanayi gücü, konusunda
1: savunma
2: öne çıkan
1: sanayisi,
2: bir ülke.
1: Ordusu,
2: elbette,
1: kara kuvvetleri ve coğrafyası ve bulunduğu yer. Bu önemli bir ittifak gibi görünüyor. Fakat Gizem Özsün, şurada bir başlık var. İslam dünyasında NATO modeli mi?
2: Evet.
1: Bu biraz konuşulması gereken bir başlık. Bu biraz ileri boyutta atılmış bir başlık mı? Öyle mi yapmışız biz?
2: Şimdi bunu konuşmamızın tabii ki çok önemli bir nedeni var. Akıllara bunun gelmesinde çok
1: niçin
2: önemli
1: geliyor?
2: Bir nedeni var. Tam da şurada yazdığımız maddeden ötürü 3 ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yapılmış sayılacak.
1: Evet.
2: Bu ne demek? Bu direkt NATO'nun 5. maddesini aklımıza getiriyor.
1: Bu arada maddeleri de geçmiş olduk.
2: Evet. NATO'nun 5. maddesi neydi? İttifaka her üyenin saldırıya uğraması durumunda
1: bütün ülkelere
2: yapılmış sayılacak olması. Dolayısıyla böyle bir anlaşmayla şu an karşı karşıya kaldığımızda acaba bu bir NATO modeli mi başlığı çıkabiliyor?
1: Ha, bundan dolayı mı çıkıyor?
2: Bundan dolayı çıkıyor.
1: Peki,
2: ama burada bunun biraz muğlak olduğunu söyleyelim.
1: O zaman ortada 2. maddeden başladıysan, İslam dünyasında NATO modeli mi başlığını da attıysak, buradan azıcık daha devam edelim. Diğer
2: elbette
1: iki maddeye de bakarız. Üç ülkeden birine yapılan saldırı hepsine yapılmış sayılacak. Türkiye aynı zamanda İslam dünyasının NATO modeli mi sorusundan önce zaten gerçek NATO'nun üyesi.
2: Evet.
1: O nasıl olacak?
2: Şimdi elbette bunların şu anda biraz muğlak olduğunu az önce de belirtmiştim.
1: Tabii.
2: Şimdi mesela alt boyutuna baktığımızda bunların nasıl hayata geçirileceği konusunda şu anda bir yol haritası yok. En azından bize açıklanan bir yol haritası yok. Çünkü mesela bu anlaşma açıklandığından beri pek çok soru akıllara geldi. Yani NATO ülkesiyiz biz, evet doğru. Bu üç ülkeden birine bir saldırı yapıldığında biz devreye girersek bu durum mesela NATO'yu nasıl etkiler? Ya da onlara yapılan bir saldırı başka ittifakları nasıl etkiler gibi pek çok soru çıkıyor. Bu soruların henüz yanıtlarını bilmiyoruz.

0: öğreniyoruz.
1: Ama şöyle bir şey bilebilir miyiz? Kendi soruma küçük bir cevap vereyim. Şöyle bir şey bilebilir miyiz? İsrail NATO üyesi mi?
0: Değil.
1: Peki İsrail'e yan bakana Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale edebildiği bir dünyada Türkiye NATO üyesi olsa da öyle ya da böyle kendi medeniyet interlantındaki diğer ülkelerle böyle bir askeri anlaşma yapması Amerika-İsrail ilişkisi Türkiye'yi bir savunma geliştirme konusunda da rahatlatmıyor mu? Yani İsrail NATO üyesi değil ama sen İsrail'in her ihtiyacına cevap veriyorsun. Dolayısıyla ben NATO üyesiyim aynen senin gibi. Ben de NATO üyesi olmayan başka ülkelerle anlaşma yapabilirim diyemez mi Türkiye?
0: Şimdi ABD konusu burada çok tartışmalı. Çünkü ABD'nin bu güvenlik şemsiyesi son zamanlarda pek çok ülkede şüphe uyandırmaya başladı. ABD her şeyden önce İsrail'e sahip çıkıyor. Yani İsrail'in herhangi bir ülkeyle karşı karşıya kaldığında tartışmasız bir şekilde sorgulamadan doğru veya yanlış olduğunu değerlendirmeden doğrudan İsrail'in yanında yer alıyor. Tabii. Aktardığınız gibi. Şimdi dolayısıyla ABD'nin o güvenlik şemsiyesi özellikle Trump seçildiğinden bu yana hem Avrupa'da hem Körfez ülkelerinde ciddi bir şüphe uyandırdı. Bu da ne demek? Yeni ittifak arayışlarına kapı açması demek. Tıpkı burada gördüğümüz gibi Suudi Arabistan da artık Amerika Birleşik Devletleri'nden şüphe ediyor. Avrupa Birliği de ediyor. Geleceğini öngöremiyor. Dolayısıyla ABD'nin gözü İsrail'den başka bir ülkeyi görmediği sürece hem bölgede hem Avrupa'da pek çok ittifak arayışı ve bunun akabininde yeni anlaşmalar görebiliriz.
1: Sevgili Kadir, önceki maddeleri bir görelim. Cumhurbaşkanının değerlendirmesine döneceğim. Bir önceki maddeleri görüp hızlıca bir tamamlayalım onları. Diğer iki madde vardı. Her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılık güçlendirilecek. Üç ülke arasında ilk etapta öyle görünüyor. Sonra da savunma işbirliğinin geliştirilmesi öngörülüyor.
0: Evet.
1: Az önce söyledim, Suudi Arabistan'ın parası, Türkiye'nin askeri gücü, tecrübesi, ordusu.
0: Bu çok önemli. Yani
1: Pakistan'ın da nükleer gücü.
0: Evet, özelliklerine bakıp bu resmin ne kadar önemli bir siyasi sembol olduğunu görmek açısından çok önemli. Yani Türkiye'nin savunma gücü, Suudi Arabistan'ın teknolojik harcamaları ve Pakistan'ın da dediğin gibi nükleer güç oluşu. Aynı zamanda Müslüman ülkeler arasında en kalabalık nüfusa sahip olan ülke oluşu. Fakat burada iki maddede de aslında dikkatimizi çeken şu. Israrla şunun altı çiziliyor. Bu bir savunma anlaşmasıdır.
1: Tamam.
0: Kimseye karşı yapılmış değildir. Amaç da saldırganlığı caydırıcılıktır.
1: Peki o zaman savunma anlaşmasıysa bir şey mi oluyor? Bu üç ülke yakın zamanda ya da biraz uzak yakında bir saldırı mı görüyor, bir şey mi öngörüyor ki bu anlaşmayı yapıyor?
0: Şimdi aslında öngörüyor ama şöyle öngörüyor. Suudi Arabistan özellikle yakın dönemde bir saldırı bekliyor. Ne bekliyor?
1: Kimden?
0: Irak'tan, Yemen'den, İran destekli gruplardan.
1: Yani daha açık Şii hattından.
0: Şii hattından.
1: Evet.
0: Türkiye ve Pakistan önemli bir arabulucu ülke. Özellikle ABD ve İran savaşı nedeniyle. Fakat dünya gerçekten alev alev yanıyor aylardır.
1: Tabii.
0: Çok uzun zamandır.
1: Tabii.
0: Bölgede bir siyasi istikrarsızlık, bir karmaşa var. Dolayısıyla bu istikrarsızlık arasında bir ittifak arayışı da öne çıkıyor.
1: Doğru.
0: Ve burada da her türlü saldırganlığa karşı işte bu caydırıcılık en çok aranan madde ülkeler
1: için. Şimdi Türkiye çok tecrübeli bu konularda. Fakat biz artıyı ve eksiği görmeye çalışalım ülkemiz adına. Mesela gerçekten böyle bir şey olsa İran Suudi Arabistan'a topyekün bir saldırı. Yani Suudi Arabistan ve İran Araplarla Persler savaşıyor.
0: Biz nasıl?
1: Biz kendimize yapılmış mı sayacağız?
0: Şimdi şöyle ki bütün bunlar henüz resmiyet kazanmadı.
1: Netleşmedi. Tamam.
0: Ama şunu aktarabiliriz. Yani konuşan, ajanslara konuşan, uluslararası ajanslara konuşan yetkililer var. Türk yetkililer. Onlara bu soru yönlendirildiğinde şöyle yanıtlar veriyorlar. Her türlü harekete geçmek askeri bakımdan ulusal mekanizmalara bağlı olmaya devam edecek. Yani karar alıcılar bakımından ülkemiz şu anda olduğu mevcut haliyle devam edecek.
1: Yani bağlı bulunduğu, ortaklık kurduğu paktlarla ilişkileri, askeri anlaşmaları devam ediyor. Evet bu bir anlaşma ama Türkiye'nin başka anlaşmaları da var diyor anladığım kadarıyla yetkililer.
0: Hem anlaşmalar var hem de ulusal mekanizmalardan da farklı karar alınmayacak diyor. Yani aslında bizim anayasaya yine işaret ederek anayasal mekanizmalar, ulusal iç hukuk işleyerek ona göre adımlar atılacak deniyor. Bunların hepsinin daha tabii ki hani kağıt
1: detaylı
0: üzerinde
1: göreceğiz
0: ve şekillenmemiş olduğunu söyleyelim.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili onu da görelim. Erdoğan anlaşmayı nasıl değerlendirdi? Cumhurbaşkanı attı imzayı. Kolektif caydırıcılığı temel alan anlaşma güvenlik ve savunma işbirliğinin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacak diyor.
0: Hı hı.
1: Şimdi burada Cumhurbaşkanı'nın şu açıklamasında yani bu üç ülkeden birine birisi saldırırsa ötekiler de hemen onun yanında yer alacak gibi bir şey anlamıyorum ben.
0: Evet.
1: Ben daha çok bir savunma kalkınmasında, savunma sanayinin kalkınmasında bir derin işbirliğinden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Evet.
1: Anlıyor muyum?
0: Altı çiziliyor bunun gerçekten. Yani hem ülkeler tek tek bu açıklamayı yaptılar, hem ortak açıklamada bunun altını çizdiler. Bu bir savunma işbirliği anlaşmasıdır. Savunma sanayi projeleri, işbirlikleri derinleştirilecek ve bir caydırıcılık temel hedef. Burada da dendiği gibi, yani Erdoğan da söyledi bunu, anlaşma hiçbir ülkeyi hedef
1: hiçbir
0: almıyor.
1: Hiçbir ülkeyi hedef almıyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bu ortak açıklamalarda da yer buldu. Ve yine bölge huzuru, istikrar, tüm amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açık. Dolayısıyla bu anlaşmanın kimseyi hedef almadığı ve isteyenin de bu anlaşmaya dahil olabileceğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan da altını çizmiş oluyor aslında.
1: Peki bu anlaşma dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan ya da Pakistan batılı ülkeler tarafından, yani eleştirilebilir, problem değil de eleştirilir mi? Bir tartışmaya konu olur mu bu?
0: Şimdi bu anlaşmayı sabahtan
1: her
0: beri...
1: Her üç ülkede, çünkü üç ülkenin de batıyla ilişkileri var. Biz NATO ülkesiyiz, Suudi Arabistan-Amerika ilişkileri çok derin. Pakistan resmen arabuluculuk yapıyor Amerika-İran savaşında. Yani batıdan bir saniye siz ne yapıyorsunuz falan diyen olur mu?
0: Şöyle söyleyelim, bu anlaşmadan rahatsız olabilecek bir iki ülke akıllara geliyor. Yani Avrupa, hem Amerika Birleşik Devletleri ortak müttefik olduğu ve iyi geçindiği ülkeler bunlar Amerika Birleşik Devletleri için. Hem de Avrupa Birliği ile ilgili böyle. Fakat kim rahatsız olabilir dersen, İsrail ve Hindistan belki öne çıkabilir. Şunu aktarmak istiyorum ben belki süremizin sonuna gelmeden. Şimdi Hindistan ve İsrail'e çevrilmesindeki tabii ki gözlerinin önemli nedeni ne? Hani bize karşı bir ittifak mı kuruluyor, algısı yaratır mı orada diyeydi.
1: Zaten onlar bir ittifak kuruyorlar yani.
0: Kendi içlerinde kurdukları bir ittifak var. Evet. Geçtiğimiz dakikalarda da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.
1: Kim?
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'yla kendilerinin kısa bir açıklaması var. Şöyle diyorlar, bizim işbirliğimiz devam edecek, bölgesel konuları ele alıyoruz ve işbirliğimiz güçlenerek devam edecek diye.
1: Bu anlaşmanın
0: ardından
1: görüşüyorlar hemen.
0: Aynen. Ben bu yayına girmeden önce zannediyorum yarım saat önce Hindistan Başbakanı Modi ilk önce bir paylaşımda bulundu.
1: Açıklama
0: X hesabından. Netanyahu'dan bir telefon aldığını söyleyerek, ikisinin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyerek, ardından da işte Netanyahu bunu alıntılayarak teşekkür etti Modi'ye ve evet işbirliğimiz sürecek dediler. Elbette bu anlaşmaya yönelik bir açıklamada bulunmadılar ama bir işbirliği mesajı verdiler tam da bu anlaşmanın yapıldığı günde. Belki bunu da bir
1: önce
0: okumak
1: önemlidir.
0: Önce ilk tepkinin
1: onlardan geliyor olması, İsrail ve Hindistan'dan geliyor olması da enteresan değil mi?
0: Çünkü bunun rahatsızlık yaratabileceği iki ülke var. Bir tanesi Pakistan'ın en çok çatıştığı ülke olan Hindistan. Bir diğeri de bölgedeki herhangi bir ittifaktan ve müttefiklikten rahatsız olabilecek İsrail. İsrail'de biliyorsunuz artık seçimler yaklaşıyor neredeyse. Kendisine sürekli bir konu arayışında ve Türkiye'ye sık sık ele alıyor. Türkiye ile ilgili gündem maddeleri ele alıyor. Dolayısıyla bazı fırsatları kaçırmak istemeyecektir.
1: Çok kısa işin ekonomik tarafını konuşalım. Yani günün sonunda iyi de bu işten ne kazanacağız diye bir soru soruldu.
0: Şöyle söyleyebilirim
1: ona. Biz ne
0: ona
1: kazanacağız? Diğer anlaşma yaptığımız ülkeler ne kazanacak? Bu işin mali tarafında ne görüyorsun? Ekonomik tarafında ne görüyorsun?
0: Şöyle söyleyebilirim. Şimdi yayının başında söylemiştik ki her ülkenin çok önemli özellikleri var diye. Türkiye'nin savunma sanayi, işte Pakistan'ın nükleer gücü, Suudi Arabistan'ın ise mali gücü. Şimdi Suudi Arabistan'ın mali gücü demek, diğer işbirliklerinin, diğer projelerin hızlanmasına katkı sağlamak demek. Yani bir savunma işbirliği varsa ortada, yapılacak diğer projelerin hızlanmasına yol açacaktır. Bu dolayısıyla orada önemli bir nokta olarak onu yorumlayabiliriz.
1: Çok iyi. Bu arada Türkiye, Suudi Arabistan'la Hicaz Demiryolu projesini imza altına aldı. Sanırım o proje tekrar hayata geçiyor.
0: Çok önemli çünkü bölgede şu an büyük bir kriz yaşanıyor ve farklı güzergahlar aranıyor. Tıpkı ittifak arayışı gibi bütün bu yollar da çok önemli. O önümüzdeki süreçte gerçekten çok öne çıkacak o dediğin proje.
1: Gizem Özsün, çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ ol. Durumu iyice anladık. Türkiye için hayırlı olsun. Diğer ortaklar için de.
0: Hepimiz için.
1: Ama en önemli bölge için.
0: Elbette.
1: Çok çok teşekkürler. Ben
0: teşekkür
1: devam
0: ederim.
1: Edeyim. Sen ikinci kata git.
0: Lütfen.
1: Görüşürüz. Sayın seyirciler, ana habere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dış Haberler Müdürü Gizem Özsün bize bu anlaşmayla ilgili gelişmeleri anlattı. Aselsan'ın geliştirdiği sığınak delici Tolon-P mühimmatının yeni test atışı yapıldı sayın seyirciler. Biraz önce bir askeri anlaşmadan bahsettik. Herkes çalışıyor. Bayraktar Akıncı TİHA ile yapılan testlerde Hedefler de başarıyla

0: imha edildi.
1: Aselsan tarafından geliştirilen Tolun P'nin testleri yapıldı. Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracıyla yapılan testlerde hedefler tam isabetle vuruldu. Aselsan Bayraktar Akıncı'nın Tolun P mühimmatıyla yaptığı yeni atış testini paylaştı. Teste Akıncı TİHA, Tolun P ile hedefi başarıyla imha etti. Zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı olan Tolun P tamamen yerli ve milli teknolojilerle üretildi. Tolun P klasik mühimmatların aksine operasyonel verimliliği zirveye taşıyor. Bir metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebilen Tolun P insansız hava araçlarının operasyonel caydırıcılığına çarpan etkisi yaratıyor. Tek bir salvo atışında birden fazla stratejik hedefi eş zamanlı olarak imha edebiliyor.
0: Amerikan Wall Street Journal gazetesi çarpıcı bir ABD istihbarat raporunu gündeme taşıdı. Rapora göre Ukrayna Savaşı'nda sıkışan ve içeride zafer baskısı altında olan Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO üyesi bir ülkeye saldırı emri verebilir. Bu emir üstelik birkaç yıl içinde verilebilir. Wall Street Journal'ın iddiası.
2: Putin, NATO ülkelerinden birine kara harekatı emri verebilir. Üstelik bu saldırı birkaç yıl içinde gerçekleşebilir. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinden. Gazetenin ulaştığı ABD istihbarat değerlendirmelerine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siber saldırılardan sınırlı bir kara ihlaline kadar uzanan senaryoları masada tutuyor. Olası bir saldırının bu sonbaharla 2029 yılı arasında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Polonya'ya düşen Rus füzeleri ve Romanya hava sahasını ihlal eden İHA'lar, Moskova'nın ittifakı yoklama saldırıları olarak değerlendiriliyor. Analistler, Ukrayna'da giderek sıkışan ve içeride zafer baskısı hisseden Putin'in asıl amacının NATO ittifakında çatlaklar oluşturmak olduğunu vurguluyor. NATO ise savunma ve caydırmaya hazırız mesajını yineliyor. NATO sözcüsü Martin O'Donnell yaptığı açıklamada, "Her zaman çok sayıda senaryoyu düşünüyor ve bunlara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın olası saldırısına ilişkin haber, ABD ordusunda baş gösteren mühimmat kriziyle de aynı döneme denk geldi. Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar ve İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle Washington'ın füze stoklarının ciddi oranda azaldığı belirtiliyor. İddiaya göre olası bir işgali püskürtmek için hayati önem taşıyan savunma füzelerindeki eksiklikler, Pentagon'da alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.
0: Sayın seyirciler, Menderes Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. CHP'de yürüyen parayım şeklinde mesajları ortaya çıkan İlkay Çiçek'in partiden ihracı süreci başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. Belediye başkanı, diğer şüpheliler rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Başkan İlkay Çiçek'le ilgili bir karar geldi. Partinin genel sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, İlkay Çiçek'in tutum ve davranışlarının parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır dedi ve Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Gelelim ahbap meselesine. Sayın seyirciler, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler var. Daha önce derneğin mal varlığına kayyum atanmıştı. Bu kez derneğin tüm yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atandı.
1: Önce mal varlığına, şimdi yönetimine. Mahkeme Ahbap'ın tüm faaliyetlerini durdurdu. Yönetimi kayyuma devretti. Ahbap Derneği'ne ilişkin

0: Çin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap'ın fesi istemiyle dava açtı. Dilekçede bağışlarının kullanımına ilişkin şüphe ve yolsuzluk içerikli eylemler olduğuna vurgu yapıldı. Savcılık ayrıca Ahbap'ın kuruluş amacından saptığını, derneğin pek çok suçun işlendiği bir merkez haline geldiğini belirtti.
1: Mahkeme dernek haklarının korunması için yönetim kayyumu atadı. Dernek organlarının fiilen görevde olmasının telafisi imkansız zararlar yaratabileceğini belirtti.
0: 3 kişilik yönetim heyeti görevlendirildi. Kayyum heyetinde avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han yer alacak.
1: Karar sadece dernek faaliyetlerinin durdurulmasıyla sınırlı değil. Mahkeme ayrıca derneğin ve eklentilerinin mühürlenmesine, kayyumların işlerini yapabilmesi için gerekli yerlere müzekkere yazılmasına da hükmetti.
0: Derneğe daha önce de mal varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.
2: Sayın seyirciler, Casper'lar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 151 şüpheli hakkında yeni bir dava daha açıldı. İddianameyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı. Yeni nesil suç örgütlerinden olan Casper'lar suç örgütünün eylemleri tek tek anlatıldı. İddianamede 4 maktul ve 70 mağdura yönelik 52 eylem mercek altına alındı. İstanbul başta olmak üzere 20 ilde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uzun namlulu ve tam otomatik silahlar, balistik çelik yelekler ve çok sayıda mühimmata dikkat çekildi. İddianamede 95'i tutuklu, 151 sanık yer aldı. Sanıkların silahlı örgüt kurma, kasten öldürme, yağma, yaralama dahil çok sayıda suçtan cezalandırılması isteniyor. Casper'lar suç örgütü hakkında halihazırda 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 295 sanıklı ana dava devam ediyor. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yeri kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 32 şüpheli yakalandı sayın seyirciler. İkisinin yaşı 18'den küçük olan şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik saldırı düzenlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Ev ve iş yerlerini kurşunladılar. Çok sayıda suça karıştılar. Polis düzenlediği operasyonla yeni nesil suç örgütlerine darbe vurdu.
3: Aç kapıyı polis! Ölenerek yap, kapıyı kireceğim. Aç kapıyı.
0: Çetelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Kent genelinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, araç alma, mesken ve iş yeri kurşunlama, uyuşturucu ve silah ticareti gibi toplam 22 suça karışan şüpheliler tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde 56 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İkisi 18 yaşından küçük 32 şüpheli gözaltına alındı.
3: Aç kapıyı! Aç! Nereye?
0: Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 ruhsatsız tabanca, 827 fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ve çeşitli suç materyalleri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Sayın seyirciler, İstanbul'da öldürülen Nilda Müge Şahin ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Firari katil zanlısının 6 suç kaydı vardı. Genç kız aslında katilini olaydan önce uzaktan görmüş ama o olup olmadığına tam olarak emin olamamıştı.
0: Nilda katilini aslında uzaktan gördü ama o mu değil mi emin olamadı. Adım adım takip eden katil genç kızı katletti.
4: Kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
0: 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın hala firari. Polis her yerde onu ararken olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Genç kız 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla hastaneye gitmişti. Polis olayın tanığı olan arkadaşının ifadesini aldı. Tanığın ifadesine göre hastanenin dışında şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark etmişlerdi. Ancak o olup olmadığına emin olamamışlardı. Nilda Müge'yi adım adım takip eden zanlı onu ilaç almak için durdukları eczane önünde silahla vurup öldürdü. kurşunlardan ikisi Nilda Müge'nin sırtına, ikisi göğsüne.

0: üstüne isabet etti. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrolle bırakıldı. Cinayetten 3 gün önce de hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak uzaklaştırma kararı zanlıyı durdurmadı.
1: Ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
0: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. Toplam 6 suç kaydı var. Kasten yaralama, hakaret ve tehdit bu suçlar arasında. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 14 yıllık hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu öğrenildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
2: Antalya'da Side Antik Kenti'nde 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü sayın seyirciler. İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Girişi 30-40 santimetre olan kuyudan o çocuğu kurtarmak hiç kolay olmadı.
3: Çocuğu bağla, çıkartsınlar, çeksinler.
0: Oyun oynarken bir anda kendini kuyuda buldu. 6 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu.
4: Aferin kocaman. Aferin.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Antik Kenti içerisinde 6 yaşındaki Yasin A, babasının iş yerinin önünde oyun oynuyordu. Bir anda üzeri açık olan kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinden bir kişi girişi 30-40 santimetre olan kuyuya halat ve merdiven yardımıyla güçlükle indi. Yaklaşık 6 metre derinlikteki kuyuda çocuğa ulaşan itfaiyeci ona halat bağladı. Dışarıdaki ekip dikkatli bir şekilde çocuğu kuyudan çekip kurtarmayı başardı. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla kurtarılan çocuğun ayağından yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
5: Tamam, baban gelecek, baban gelecek.
0: Çocuğu kurtaran itfaiye görevlisinin kuyudan çıkması da kolay olmadı. İtfaiye eri arkadaşlarının desteğiyle vücudunun güçlükle sığdığı kuyudan çıkmayı başardı.
6: Ayağınla bas.
5: Çek.
2: Eskiden ihtiyaç için yapılan alışverişler günümüzde sosyal medyanın etkisi ve kombin merakıyla tüketim çılgınlığına dönüştü sayın seyirciler. Tüketim arttıkça tekstil sektöründe üretim de artıyor. Ancak bu sarmalın sonunda dünyada tekstil atıkları tehlikeli bir hale geldi. Peki ülkemizdeki durum nedir? Tekstil atıkları için neler yapılıyor ya da neler yapılmalı? İşte Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş bu konuyu araştırdı.
7: Kıyafetim çok var. 2 dolap kadar var.
8: Kimi bir giydiğini bir daha giymiyor, kimi ihtiyacı olmasa bile sürekli kıyafet alıyor.
7: Sık sık alıyorlar, internetten alışveriş yapıyorlar çoğunlukla.
8: Araştırmalara göre kıyafetler 7 ila 10 kez giyildikten sonra çöpe gidiyor. Hızla değişen moda dünyası da tüketim çılgınlığını körüklüyor.
9: Moda çok değiştiği için de sürekli ürünler değiştiriliyor.
7: Bir fotoğraf attıysam
10: nereye?
7: Fazla 2 fotoğraf Instagram'a, sonra bitmiştir.
10: O kıyafet senin için çöp mü olur?
7: Çöp olmaz ama çok fazla giymem artık.
8: Artan taleple birlikte tekstil firmaları 2000 yılına göre %50 daha fazla ürün üretiyor. Hızlı tüketimle tekstil atığı miktarı da her yıl katlanarak artıyor.
9: Hızlı moda çok fazla tüketilince özellikle ana pazarda binlerce, on binlerce ton atık olduğunu ve bunların da bertarafının çok büyük bir sıkıntı olduğunu hep gözlemliyoruz.
10: Dünya genelinde her yıl 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. Eğer tüketim çılgınlığı bu hızla devam ederse bu rakam 2030 yılında 130 milyon tona kadar ulaşacak.
11: Bu tekstil atığının önemli miktarından biri de Türkiye'de oluşuyor, 1 milyon ton.
8: Kullanılan ham maddeye göre tekstil atığının doğaya etkisi de değişiyor. Plastikten üretilen polyester ürünler hem doğada çözülüyor.

0: çözünmüyor hem de mikroplastik saçıyor.
1: Doğada yaklaşık 400 yıl bir ömürleri vardır. Pamuk ve polyester karıştırılmış bir tekstili geri dönüştürmek çok zordur.
0: Tekstil atıklarının doğaya zarar vermesini önlemek için yöntemlerden biri geri dönüşüm.
1: %8'i geri kazanılıyor. Geri kalanı da ya yakılıyor veya çöp depolama alanlarında.
0: İkinci el kıyafet pazarı.

0: endişe yaratıyor.
1: Tekstil ürünlerinin üretiminde de oldukça çok su tüketiliyor. Bir pantolonun üretiminde yaklaşık 8 tona kadar su kullanılıyor.
2: Tekstil üretiminde 215 milyar metreküp civarında su kullanılıyor.
3: Sayın seyirciler, Türkiye'de en fazla orman yangını riski olan 5 şehirden biri olan Bursa'ya gideceğiz. Ormanları korumak için yangın gözetleme kulesinde görev yapan bir ailenin hikayesine bakacağız. Ayşe ve İlyas Kaya çifti yıllardır kulede duman nöbeti tutarken çocuklarını da burada büyüttüler. Hayata ormanları korurken çocuklarıyla birlikte hazırlandılar ve birlikte yaşadılar. İşte ormanın özel bekçileri.
4: Ellerinde dürbün, 7/24 tetikteler. Ormanları korumak için nöbet tutuyorlar.
5: Nasıl askerimiz hudutta görev başındaysa biz de burada yeşil vatanı bekliyoruz. Bir nevi duman avcısıyız.
4: İlyas Kaya, eşi Ayşe Kaya ile birlikte tam 17 yıldır ormanları yangından koruyor. Orman yangını açısından en riskli 5 şehirden biri olan Bursa'da yaşayan 3 çocuk sahibi çift, Mustafa Kemal Paşa ilçesi Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapıyor.
6: Eşim gece nöbetinde, gündüz nöbetinde benim. Yazın 4 ayı biz evimizden uzaktayız. Biz severek yapıyoruz işimizi. 7/24 buradayız. Gecemiz gündüzümüz yok.
5: Zaten biz çocukluğumuzdan beri gelip gidiyorduk buraya. Dedem de 26 yıl görev yaptı burada. Ben amcamdan devraldım. Amcam, babam hepsi ormanda emekli zaten.
7: A110 Kocadağ. Eski Balıkçı'nın altına hemen çıkın. Bir duman var.
8: Anlaşıldı abi, çıkış yapıyoruz.
4: Çift duman gördükleri anda bölgeye ekip çıkarıyor. Yangına büyümeden müdahale edilmesini sağlıyor. Bölgede çıkan yangınlarda zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor.
5: Destek gelmezse şefim ben bile yanabilirim dedi yani bana. Hava araçlarımız yetiştik.
4: Çift vatandaşları ormanlarda ateş yakmamaları, izmarit atmamaları konusunda uyarıyor.
3: Konya'da çiftçilik yapan Timur ve Handan Bulut çifti çiftliklerinde sıra dışı bir uygulama yapıyorlar sayın seyirciler. Karı koca köy oteli diye tabir ettikleri çiftliklerine gelen müşterilerden ücret almıyor. Otelde ödemeler alın teriyle yapılıyor.
9: Aferin.
10: Bu geri erkek mi? Bakayım.
11: Bu otelin bir ücreti var. Ücretini şöyle ödüyorlar, alın teriyle.
4: Bu otelde konaklayanlar ücret ödemiyor. Tek şart çiftliğin bağ ve bahçe işlerine yardım etmek. Bulut çifti Konya'nın Karatay ilçesinde yaşıyor. Timur ve Handan Bulut çiftçiliğin yanında sıra dışı bir işe imza attılar. Evlerinin yanına köy oteli yaptılar. Otelde konaklama, yeme ve içme ücretsiz. Burada tek geçerli olansa alın teri.
11: Ücretini şöyle ödüyorlar, alın teriyle. Toprakta, bahçemizde, işte tarlamızda döktükleri alın teriyle ödüyorlar.
4: Bulut ailesi misafirlerini 2-3 gece konaklatıyor.
12: Gelen her misafirimiz şunu yapsın istiyoruz. Bize burada hani ücret ödemiyorlar, yeme içme bize ait ya. Gelen her misafirimiz buraya bir meyve fidanı getirsin, bağışlasın istiyoruz.
4: Otelde konaklayan misafirlerse uygulamadan oldukça memnun.
13: Küçük olan oğlumu getirdim. Bir şeyleri eliyle toplaması çok hoşumuza gidiyor. En azından tanıyor. O yüzden geldik. Çok da mutluyuz. Çok da sevdik burayı.
3: 1 Eylül'de av yasağı sona erecek. Balıkçıların mesaisi şimdiden başladı sayın seyirciler. Balıkçıların hazırlığının detaylarını Sezgin Atik'in haberinden izleyeceğiz.
4: Ağlar tamir ediliyor, tekneler boyanıyor. Tüm eksikler tek tek gideriliyor. Av sezonu için geri sayım başladı.
14: Şu an ne yapıyorsunuz siz?
15: Şu anda ağları tamir ediyoruz, hazırlık yapıyoruz.
4: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Aylardır yasağın bitmesini bekleyen balıkçılarda da heyecan başladı. Samsun'da tekneler ve ağlar sezona sayılı günler kala elden geçiriliyor.
16: Motorlardan güverteye, elektronik sistemlerinden güvenlik ekipmanlarına kadar her ayrıntı kontrol ediliyor. Balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda sorunsuz bir şekilde denize açılabilmek için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
17: Gemilerin bakımları genel anlamda %90.

0: Sanı boya, raspası yapılmış. Makine bakımlarını da yaptık. Son arılarından balık bulma ekosandır cihazlarına kadar onların da bakımları yapıldı.
1: Aylarca depoda bekleyen ağlar yeni sezon öncesinde tek tek elden geçiriliyor. Yıpranan bölümler onarılıyor, kopan gözler örülüyor. Balıkçılar sezonun ilk gününe kadar tüm ağlarını avlanmaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.
2: Peki bu sezon tezgahlarda en çok hangi balığı göreceğiz?
0: Palamudun, çinogobun olacak olduğu iyi ama çinogob bir sonraki zaman, Eylül ayının sonrasında başlıyor.
1: Yani bu yıl en çok
0: palamut yiyeceğiz.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme Meta'nın çocukları çevrim içi ortamda yeterince koruyamadığına hükmederek şirkete rekor bir ceza verdi sayın seyirciler. Dev teknoloji şirketi Meta ise buna itiraz etti. Kararı temize götüreceğiz dedi.
4: ABD'de mahkemeden teknoloji devi Meta'ya tarihi ceza geldi. New Mexico eyaletindeki mahkeme, Meta şirketinin çocukları çevrim içi ortamda yeterince koruyamadığına ve kamusal zarara yol açtığına hükmetti. Mahkeme Meta'nın $500 milyondan fazla tazminat ödemesine karar verdi. Dava New Mexico Başsavcısı Raul Torres'in 2023 yılında Meta'ya açtığı dava sonrası gündeme gelmişti. Mart ayında jüri, Meta'nın çocukları istismarcılara karşı savunmasız bıraktığına karar vererek şirketi $375 milyon tazminata hükmetmişti. Hakimin son kararıyla birlikte Meta'nın ödeyeceği toplam miktar $567 milyona ulaştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya açılan davada savcılık, şirketin algoritmalarının yetişkinleri çocukların içeriklerine yönlendirdiğini öne sürdü. Ayrıca gençlerin karşı karşıya olduğu risklere ilişkin şirket içi bulgularında gizlendiği iddia edildi. New Mexico Başsavcısı Torres, kararı çocuklarını korumak isteyen her ebeveyn için bir zafer olarak niteledi. Teknoloji devi Meta ise karara sert tepki gösterdi. Şirket, kötü niyetli kullanıcıları ve zararlı içerikleri tespit etmek için yoğun çaba harcandığını savunarak kararı temize götüreceklerini duyurdu. Mahkemenin hükmettiği $567 milyonluk fonun büyük bölümü çocukların ruh sağlığı tedavilerine ayrılacak. Meta ayrıca aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin ilerleme raporlarını yılda iki kez mahkemeye sunmak zorunda kalacak.
3: Ana haberde kısa bir reklama gidelim.

Ana haber bitti, noktayı koyuyoruz. Şimdi Serap Belet olaylar ve görüşlerle burada olacak. Konukları da burada. Türkiye'nin önemli başlıkları var. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta önemli. Ve diğer başlıklar hepsi Serap Belet'le olaylar ve görüşlerde. Haftayı bitirdik ama bu haftaya mahsus yarın akşam, yani cumartesi akşam saat 20'de nedir ne değildir var. Yarın akşam da birlikte olacağız. Görüşmek üzere Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Bu akşam şu anda da süre gelen sıcak gündemle gündemi konuşacağız. Olaylar ve görüşlerde biliyorsunuz çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'na geldi. Epey de hararetli bir öğleden sonra oldu. Şu anda da komisyonda görüşmeler devam ediyor. Bu genel kurula da pazar günü gelmesi, belki de pazartesi günü artık yasanın çıkması yönünde beklentiler var. Ama tabii partilerin itirazları var. Hatta tam yayına girmeden konuklarımdan Mehmet Müftüoğlu dedi ki şu anda görüşmeler devam ediyor ve henüz maddelere geçilmemiş. Doğru değil mi Mehmet Bey?
1: Doğru,
0: şu an
1: evet.
0: Daha işte usulü ilişkin eleştiriler var, başka eleştiriler var, taraflar dile getiriyor bunları. Henüz maddeler görüşülmeye geçmemiş. Hatta bugün komisyonunu da yerinde takip eden bir de konuğumuz var. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya. O yüzden oradan başlayarak hemen bu akşam konuklarım kimler sizlere tanıtmak istiyorum. Bülent Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Stüdyodaki bütün konuklarımıza da iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bir başka siyasetçi konuğumuz var. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan da İstanbul stüdyomuzdan bizimle. İpek Hanım siz de hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Bugün İYİ Parti'nin de ciddi itirazları oldu. Hatta Anayasa Komisyonu toplansın diye bir çağrıda bulundular. Birazdan onları da konuşuruz. Ama önce konuklarımı tanıtayım. Ardından önden hemen bir reklam arası vereceğiz kısacık. Not1.com yazarı gazeteci Merve Şebnem Oruç da konuklarım arasında. Hoş geldiniz.
3: Hoş
0: merhaba.
3: Bulduk. İyi yayınlar.
0: Türk'ün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz
1: hoş
0: Mehmet
1: buldum,
0: Bey.
1: Diliyorum.
0: Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de stüdyomuzda. Siz de hoş geldiniz.
4: Hoş
0: merhaba. Bu arada tebrikler bebeğiniz için. Allah analı babalı büyüsün. Uzun sağlıklı bir ömrü olsun. Ve Araya Araştırma Başkanı Murat Karan da Ankara stüdyomuzdan konuklarım arasında. Murat Bey siz de hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Değerli Hazuran'a da selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hızlıca bir reklam arası. Uzun değil lütfen. 4 dakika sonra başlayacağız. Bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere.
6: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Evet, olaylar ve görüşlerden merhaba. Hemen başlayacağız. Dediğimiz gibi çerçeve yasa Meclis Adalet Komisyonu'nda ve bugün de hararetli bir gündü. Öğleden sonra 15.30'du toplanma saati. Öncesinde de salonun önünde epey bir bekleyiş meydana geldi. Hatta görüntüleri hemen rica edeyim yönetmen arkadaşım Kaan'dan. Getirebiliriz oradan. Bir de kulak verelim. Kapının önünde bir kalabalık uzunca bekleyince sanıyorum bir saate kadar bir bekleyiş oldu. Şimdi Bülent Bey'e de sorarız.
2: Geçtiğimiz kanun görüşmesinde de suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanunun görüşmelerinde de ifade ettik. Öncelikle usule binaen, bakın genel kurulda Adalet Komisyonu'na ait suça sürüklenen çocuklara dair kanun görüşmeleri var genel kurulda. Siz aynı tarihler ve aynı saatler dilimi içerisinde komisyona
3: adam ediliyor. Bu nedenle...
1: Evet, şimdi itirazlar var. Usulü, gelişi vesaire. Şimdi konuklarımla konuşuruz. Öncesinde de tabii böyle bir hararetli günde kapıların geç açılması nedeniyle orada birazcık kapılar da yumruklandı. Bülent Bey'e sorayım. Bülent Bey, başlarken bu bekleme ve gerginlik neden oldu? Yani uzaktan tabii biz bakıyoruz ne olduğunu anlamak için yapılan haberlere. Siz oradaydınız o sırada değil mi? Sonrasında
4: tabii,
1: mı?
4: Tabii.
1: Şöyle, bizi yani orada aslında, gözlemlerinizi aktararak ilgilendirir misiniz?
4: Yani meclis çalışma takvimini, düzenini takip edenler açısından sürpriz bir şey değil bu. Çünkü evet. Bu ve benzeri böyle toplumun genelini ilgilendiren kamuoyuna mal olmuş yasa teklifleri görüşülürken... her milletvekili içeride olmak istiyor. Ama o komisyonun bulunduğu salon yaklaşık 45 kişinin oturabileceği bir düzene sahip. Çünkü ortalama 20 civarında komisyon üyesi oluyor. Bir de komisyon üyesi olmamakla birlikte bu yasayla ilgili görüşlerini ileri sürmek isteyen milletvekili arkadaşlar da gelebiliyor. Böyle bir önemli günde hiç olmazsa o sınırlı sayıdaki koltuklarda oturabilmek için komisyon üyelerinin dışında da milletvekili arkadaşlarımız bir yığılmaya sebep olunca komisyon başkanı da muhtemelen salonu başlama saati olan 15.30'dan hemen önce açmak istedi ki gereksiz bir içeride gerginlik olmasın diye. Dolayısıyla dışarıdaki bu gerginlik sayılmaz. Bu tip kanun görüşmelerinde olan olarak görmek lazım. 15.30 itibariyle de zaten milletvekilleri yerini almaya başlayınca komisyon başkanının açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra imza sahibi olan kişiler adına AK Parti adına Sayın Abdülhamit Gül, Milliyetçi Hareket Partisi adına Sayın Fethi Yıldız ve Erkan Akçay Bey, bir de DEM Parti adına Gülistan Koçyiğit imza sahipleri adına konuşmalar yaptılar. Ardından da şimdi hala devam eden bir anayasa aykırılıkla ilgili önergeler önceleniyor. Buna dair siyasi partilerin bu kanunun anayasa aykırılıkla ilgili önergeleri var. Onların tartışmalarından sonra oylamalar yapılır.
1: Önergeler ardından derken ben İyi Parti'ninkini biliyorum. Bir olağanüstü toplantıya çağırdılar. Onun dışında başka partilerden de bu anayasaya aykırıdır diye bir itiraz geldi mi?
4: Tabii şöyle, yani temel itiraz noktalarından bir tanesi şu, bu bir af mı veya af niteliğinde bir yasa mı? Af niteliğinde ise nitelikli çoğunluk aranması lazım. Eğer yok af niteliğinde değilse sal çoğunluk. Yani bunlar raporun veya kanunun kendisine olan itirazdan öte usule dair itirazlar. Yani bu bir şeyin usulüne itiraz etmek esasıyla ilgili konulara karşı çıkmak manasına gelmez. Hani bir şey yaparken usule, anayasaya, iç düzeye uygun hareket etmeyle ilgili hususları hatırlatmak lazım. Yani örneğin şu an mecliste suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir komisyon görüşülür ve bu Adalet Komisyonu'ndan geçen bir görüşme. Şimdi genel kurulda Adalet Komisyonu ilgilendiren bir kanun görüşmesi yapılırken aynı saatlerde bir Adalet Komisyonu'nda aynı üye arkadaşların ikinci bir işle meşgul edilmesi aslında sık rastlanan bir şey değil. Bu da biraz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin maalesef meclis çalışma takvimini yeterince planlayamaması, düzenleyememesinden kaynaklanan şey. Ama dediğim gibi bunlar her kanun teklifinde 3 aşağı 5 yukarı olabilecek. Hele hele bu tarz kamuoyunun tamamının merak ettiği kanunlarda
1: yani
4: biraz daha
1: orada bir,
4: medyanın da ilgisi sebebiyle yoğun olur.
1: Şey için soruyorum, orada bir gecikme üzerine bir kalabalık mı oldu yoksa yani o bekleyiş neden kaynaklandı?
4: Yok,
1: yani, yarım saat gecikmiş.
4: O bekleyiş şöyle, dediğim gibi yaklaşık o salonu siz de şu an ekranda veriyorsunuz, 40-45 kişilik bir yer. Şimdi evet. 600 milletvekili var, hadi 600 değil de 100 kişi gelince kim yani salonda oturacak yer kalmayacak. Dolayısıyla bu yasayı yerinden oturarak takip etmek isteyen milletvekili arkadaşlar bir an önce salona girmek istedi, bir salon sırası diye görebiliriz bunu biraz da. Ama tabii oradakilerin tamamı milletvekili arkadaşlarımız değil. Onların danışmanları, gazeteciler, meclisin uzmanları yani.
1: Ya o sırada içeride kim var? Yani kapı
4: açılmaz.
1: Vurulurken içeride bir kısım...
4: İçeride kimse yok. Içeride... Yani ha, yok. Belki komisyon başkanı bir... Komisyon başkanının ayrı girdiği bir kapı var. İçeride o esnada kimse yok. Çünkü hani tam da görüşmelerin başladığı saate yakın içeri almak istiyorlar ki belki de içeride gereksiz bir yerle ilgili sıkıntı oluşmasın diye.
1: Peki.
4: Ama şu an herhangi bir gerginlik, herhangi bir sıkıntı olmadan bütün milletvekili arkadaşlar, yani bunu takip etmek isteyen arkadaşlar yerlerine oturmuş ve komisyon çalışmalarını takip ediyorlar.
1: Şimdi oradan başka hararetli, bu arada hararetli derken olumsuzlama anlamında değil, önemli konular elbette hararetliyle tartışılacak. Yani o vurgu...

0: Yanlış anlamanızı istemem. Yani
1: tabii.
0: bunlar tabii herkesin belki
1: Doğru.
0: uzlaşmadığı, farklı görüşlerinin olduğu, ki öyle olmalı zaten. Herkes dökecek eteğindeki taşı, itirazını, onayladığı şeyi, ne olsun ne olmasın vesaire. Onun üzerinden zaten insanların istediği de bu. Bundan daha doğal bir şey yok. Mecliste bir tartışma olacaksa mecliste taraflar karşılıklıyken olacak. İyi Parti de başından beri bu rapor hazırlama sürecine de katılmadı ve bu sürecinde karşısında duran partilerden biri. Bugün de siz az önce söylediğiniz önergeler verildi. Anayasaya aykırı olduğu yönünde diye Anayasa Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toptan
2: Evet.
0: bir itiraz mı İpek Hanım, yoksa
2: Evet.
0: yine de içindeki, yani çünkü maddelerde paylaşıldı, içeriye yönelik mi? Yani neden anayasaya aykırı sizce
2: Evet.
0: bu
2: Şimdi Serap
0: teklif?
2: Hanım şöyle, bir kere İyi Partili vekiller canlı yayın yapıyorlar meclisten. Adalet Komisyonu'ndan da sürekli canlı yayın yapıyorlar. Buradaki olay benim takip ettiğim kadarıyla saat kapıda 3'te açılacağı söylenmiş ama 3.30'da açıldığı için vekiller bir süre orada beklemek zorunda kalmışlar. Kapıda yığılma olmuş. Bununla birlikte daha geniş bir salonda aslında görüşmeler yapılabileceği halde bu daha küçük olan salona alındığı için orada işte bazıları dışarıda kalmış, bir itiş kakış olmuş içeri girerken de ben birebir izledim o görüntüleri. Basın mensupları dışarıda kalıyor vesaire. Yani orada bir izdiham, bir gerginlik olmuş aslında bakarsanız. Olay öyle başlamış. Tabii sürecin başından beri aslında İyi Parti komisyonu üye vermeyerek bu sürece ilişkin tepkisini ortaya koydu. Sayın Musavat Dervişoğlu dedi ki ben bu komisyon sürecinin bir parçası olmayacağım. Ben vatandaşlarımıza doğruyu şeffaf olarak, açık olarak sürecin nasıl gittiğini açıklayacağım dedi. Aslında bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi de o komisyon sıralarına halka doğru bilgi vermek amacıyla oturduğunu açıklamıştı ilk başta. Ama 10 yıl konuşmama yasağı var biliyorsunuz. O sebeple aslında üstüne düşen görevleri yerine getiremediğini düşünüyorum bu anlamda. Zaten çerçeve yasaya da ilk başta Sayın Murat Emir'in açıklamalarını dinlediğimiz zaman onay vereceklerini söylediler ama şimdi usul olarak bir inceleme içerisindeler. Bu anlamda da aslında sürece karşı duran tek parti grubu olması anlamında da İyi Parti diyebiliriz. Şimdi tabii bizim itirazlarımız pek çok noktada. İlk başta bu teklifin imza sürecine açılmasıyla başladı. Neden? Çünkü vekiller, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi vekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi vekillerinin yasayı görmeden bu teklife imza attıkları söyleniyor ki bu çok konuşuldu. Bütün televizyon programlarında konuşuldu. Ama buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağımsız tutmayacağım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yasayı görmeden onay vereceğini söylüyor. Yani daha yasa metnini görmeden çerçeve yasayı onaylayacağını söylüyor. Şimdi bir kere bu önemli bir usul tartışmasıdır. Çünkü milletin vekili vatandaş tarafından kendi hakkını savunması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altına girer, değil mi? Burada parti disiplininin aslında vatandaşların ihtiyaçlarının, vatandaşlarının vekilliğinin önüne geçmemesi gerekiyor. Orada herkes milletin vekili olarak bulunuyor. Öncelikle parti disiplini bunun akabinde gelecek bir şeydir. Daha sonra tabii çerçeve yasa çok tartışıldı. Sayın Numan Kurtulmuş da görüşmeler yaptı siyasi partilerin genel başkanlarıyla. Ama yine bu yasada ne olacağına ilişkin herhangi bir şey açıklanmadı, söylenmedi.
0: Şu an için belli bir çerçeve
2: Şimdi var.
0: Yani
2: evet.
0: Hükümlülerle ilgili işte hatta o maddeleri
2: Şu
0: getirebiliriz ki üzerine ilerleyelim. Öncelikle 1,5-2 aylık bir süre verilecek terör örgütüne şu an sunulan teklife göre. Onlar da bu mağaraları boşaltacaklar. İşte bu arada Öcalan'ın bir çağrı yapacağı söyleniyor. Yani yasa onaylandıktan sonra.
3: Oraya gelmeden bir şart düşebiliyor muyum?
0: Tabii
3: Şimdi
0: düşün.
3: Kemal Bey yasayı görmeden destek verdi diyorsunuz da siz de yasayı görmeden karşı çıktınız.
2: Çünkü ne olacağı belliydi.
3: İki, milletvekilleri bilgilendirmedi
2: belliydi.
3: Diyorsunuz. İmzayı açıldı diyorsunuz ama kapalı grup toplantısı yapıldı ve bilgilendirme yapıldı.
2: Çünkü DEM Parti'nin açıklamalarından takip ediyoruz. Öcalan'ın açıklamalarından
3: bu bir
2: takip ediyoruz.
3: Bu bir
2: ne olacağı
3: kararı,
2: belliydi.
3: Bu bir grup kararı çerçevesine değil milletvekillerinin hür ve özgür iradesiyle değerlendirilmesi gerekiyorsa daha bu tartışmalar başlanmadan komisyon kurulması aşamasına siz buna peşinen karşı çıktınız.
2: Evet, biz
3: o zaman o halde savunduğunuz
2: çünkü.
3: Değerlerle çeliştiğiniz bir tablo ortaya çıkıyor.
2: Tabii birden sürpriz değildi ki bu zaten. DEM Parti'nin açıklamaları var, terör elebaşının açıklamaları var, Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var. Biz süreci oradan çok rahat bir şekilde

0: Bir de takip edebildik. Yani umut hakkıyla
1: demek
0: başlamadı
1: ki sizin
0: mı bu
1: için
0: süreç?
1: Mesele içerikten ziyade bu işin çözülmesi meselesi yani.
0: Bu işin bu şekilde çözülmeyeceğini biz söyledik. Terör Elebaşı'nın muhatap alınarak, İmralı'nın muhatap alarak bu işin
1: böyle bir,
0: çözülmeyeceğini
1: böyle
0: söyledik.
1: Bir madde yok.
0: Bununla birlikte komisyon raporunda eleştirilecek çok fazla nokta vardı. Onları eleştirdik. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki
1: yani
0: komisyon
1: raporunu... Ben dikkat çekmek istiyorum. Bir taraf okumadan imzalanmakla suçlanıyor ki öyle bir şey yok, bilgilendirme yapıldı. İyi de çerçeve yasa ortaya çıkmadan küllüm zaten bir red politikası İYİ Parti tarafından.
0: Bilgilendirme
1: maalesef
0: yapılmadı.
1: İYİ Parti bir süredir üzülerek söylüyorum ki Sayın Akşener'in vedasıyla beraber çok ciddi bir ittifak kaybediyor. Buradan bir puan kapma durumu
0: siz
1: var İYİ
0: Parti'nin
1: şeyinde açıkçası.
0: Siz son araştırmaları görmediniz.
1: Ben, hani bu benim şahsi yorumum. Ben yanılıyor da olabilirim.
0: Sanırım. Bayrak mitingine kaç bin kişi geldi görmediniz.
1: Ben oradaki niceliğe değil de daha çok niteliğe bakılması gerektiğini düşünüyorum. Hayır puan hesabı üzerine de bence bu tartışma yürümemeli. Çünkü burada
0: mecliste
1: puan siyasi rant değil de ülkemizin ve bölgemizin terörsüzleştirilmesi meselesini konuşuyoruz. Dolayısıyla burada
2: yani Türkiye'de terörün bitirilmesine hizmet etmediğini mi düşünüyorsunuz?
0: Biz öyle düşünüyoruz.
2: Bu,
0: evet yasanın. Çünkü Cumhuriyet'in değerlerine, siz dediniz ya anayasanın hangi maddelerine, ilişkin olarak itirazımız olduğunu biraz sayabilirim biraz sonra. Ama temel olarak şunu söylüyoruz. Cumhuriyet'in temel niteliklerine ve temel değerlerine aykırı bir yasadır. Çünkü bu sadece teröristlerin salınıvermesine ilişkin. Aslına bakarsanız komisyondaki tartışma da bundan. Bu bir şartlı aftır aslında. Şartlı aftır. O yüzden komisyonda nitelikli çoğunlukla mı yoksa salt çoğunlukla mı karar verilmesine ilişkin bir usul tartışması
2: yaşanmıştır. Peki şartlı af dediniz, o zaman bunu ben hemen diğer konuklarıma sorayım. Çünkü bunun ısrarla bir af olmadığı, bir yasal düzenleme olduğu yönünde bu teklifi hazırlayan, sunan partilerin ve vekillerin açıklamaları. Az önceki cümleleri hızlıca tekrarlayayım. Silahlar belirlenen merkezlere teslim edilecek. Örgüt mensupları 2 ay içinde teslim olacak. MİT raporu, bununla ilgili MİT raporunu hazırladıktan sonra da çerçeve yasaya devreye girecek. Yani işte geri dönecekler ya da hükümlerle ilgili ertelemeler, ondan sonra da uygulanmaya başlanacak. Sahada bunlar tespit edildikten sonra bunu öngörüyor. Bu bir şartlı af mı Mehmet Bey?
3: Kesinlikle değil. Af kapsamına sokulmak isteniyor ki muhalefet tarafından. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bakın 2 yıldır Türkiye'de bir terör eylemi dahi gerçekleştirmiyor. Kaldı ki bir kişinin burnu dahi kanamıyor 2 yıldır. Yani terörsüz Türkiye tanımlaması kamuoyuyla paylaşıldığı gün itibarıyla bir defa eylem yapılmak istendi. O da bu terörsüz Türkiye'yi sabote etmek içindi. Ondan sonraki süreçte...
1: İstihbarat saldırısıydı.
3: Evet. Ondan sonraki süreçte baktığımız zaman...
2: TUSAŞ'ı diyorsun.
3: Evet. Bir tane olay yaşanmadı. Yani en basit haliyle birinin burnu dahi kanamadı. Bu dahi başlı başına çok kıymetli bir şeydir. Kaldı ki...
0: Evet, Mehmetçiğimiz sayesinde. Allah ayaklarına taş
3: gayet
0: değdirmesin.
3: Tabii ki, gayet tabii ki.
0: Süreç yüzünden değil, Mehmetçiğimizin sayesinde.
1: Ve o Mehmetçiğimizi İHA'sıyla, SİHA'sıyla, Altay tankıyla, Atak helikopteriyle, Aksungur'uyla, Akıncısıyla, Kaan'ıyla beraber destekleyen ve bütün irade, bu iradenin arkasında duran Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde. Kompozisyonu tamamlamak adına
0: terör
1: söylüyorum.
0: Terör kaç yıldır var?
1: Valla terörün
0: terör
1: bitirene
0: bakarım. Terör kaç yıldır var? Şimdiye kadar Mehmetçiğimizin yaptığını
1: çok haklısın.
0: Görmezden gelmek kesinlikle.
1: 40 yılın sorunu
3: çözüyor. Görmezden
1: şeydi.
3: Kim geliyor?
1: Elbette ki büyük mesele.
0: Hayır, Tabe dedi ya oysa.
1: Yok, İpek Hanım.
3: Şimdi
1: ben de çok güzel bir konuya
3: neyse,
1: değindiniz.
3: Şimdi ben konuşuyorum. Şimdi kimse bizim kahraman Mehmetçiğimizi, şehitlerimizi yok saymıyor.
0: Güven bilakis, parktalar Mehmet Bey.
3: Bilakis sayamazlar.
0: 15 Temmuz'dan beri.
3: Bilakis sayamazlar.
0: 15 Temmuz'dan beri açlık grevi yapıyorlar.
3: Ben anlatayım, siz cevap verirsiniz lütfen. Şimdi tabii ki Mehmetçiğimizin, şehitlerimizin kanı üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Bir anneye, bir babaya, bir evlada, bir eşe sorun bakalım. Şehit olsa bile, yani şehit olmaya gidecek diye söyleseniz ya gitsin şehit olsun diye der mi? Yani göz göre göre gençlerimizi şehit olmaya, ölüme demiyorum bakınız. Şehit olmaya hangi anne gönderir, hangi baba? Evet, Türk milleti bunu yaptı. Ama artık bir imkan var. Bu imkanı değerlendirdiğimiz zaman bu şehitlerimiz gelmeyecek. Kimsenin burnu kanamayacak. Kimse ekonomik olarak bir sıkıntıya girmeyecek. Doğu ve Güneydoğu'da terörün kol gezdiği alanlarda artık insanlar rahat bir şekilde

0: şekilde dolaşabilecek, hangisini tercih edecek acaba? Bu tercihi bir sunalım.
1: Yok, insanlar her zaman terörün bitmesini tercih eder.
0: O zaman yani terörün orada bitmesi için bir adım atılıyorsa,
1: evet,
0: ve bu adım karşılık görüyorsa, çünkü merhale merhale işlendi bunlar. İlk MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli çıkış yaptığı zaman herkes şaşkınlık içinde, bu ne söylüyor, bu imkansız bir şey diye bir insanlarda akıl tutulması yaşanmış değil mi? Ama bugün neyi konuşuyoruz? Artık yasal statülere dönüştürelim ama şeyi var, çünkü bir şart var. PKK sahada silah bıraktığını, tamamen feshettiğini göreceğiz.
1: Bu arada ben size neden şartlı af diye sordum ama çok kısacık bu arada Mehmet Bey'e geri döneceğim. Niye şartlı af olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Çünkü işte PKK'nın silah bırakması durumunda ne yapılacak? Affedilecek. Türkiye'ye geri dönecekler. 2005 sonrası PKK'lılar. Ağır mahkumiyet de buna dahildir. Yani kasten adamı öldürme hariç. 2005 evet, sonrası PKK'lılar çok da büyük bir grup. Sayılarının da çok yüksek olduğu söyleniyor.
1: Bir yer geri kaç dönecek olduğu söyleniyor. Ben böyle 3500 kişi yararlanacak gibi bir bilgi görmüştüm.
2: Bu af değil de nedir peki Serap Hanım? Bu af değil de nedir? Şimdi, şartlı af değil mi?
0: Serap Hanım. Buyurun. Şimdi bir şart koşuluyor. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl.
1: Evet.
0: Cezaevinde olanlar, cezasını çekenler eğer tekrar bir olaya karışacaklarsa üstüne katlanarak tekrar cezalandırılacak.
1: 15 yıl üzerinde hüküm giymişse 10 yıl erteleme, 15 yıl altındaysa evet, 5 yıl erteleme evet, var öyle, değil mi hükümlülerle
0: kesinlikle
1: ilgili?
0: Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle düşünelim. Biz terörü bitirmek için bir adım atıldı. Diyeceğiz ki teröristlere, gelin bir terörü bitiriyoruz, gelin sizi cezaevine, hepinizi cezaevine tıkacağız. Bu şekilde gelecekseniz gelin. Kimse gelir mi bu durumda?
2: Niye geliyorlar?
0: Yani kimse gelir mi soruyorum.
2: Neden geliyorlar? Yani
0: peki terörü bitirmeyelim.
2: Tutuklanmışlar, terör cezalarını mi çekecekler ama biz affediyoruz, Türkiye'ye gelin
0: İpek
2: diyoruz.
0: İpek Hanım, terör bitmesin mi? Devam mı
2: etsin? Terör bu şekilde bitmez. Terörle mücadeleyle terör biter.
0: Tamam, nasıl? Mücadele
2: terörle,
0: edilmedi mi?
2: Terörle ve
0: mücadele
2: teröristle mücadeleyle terör
0: mücadele
2: biter.
0: Edilmedi mi?
2: Affederek bitmez.
0: Mücadele edildi mi, edilmedi mi?
2: Mücadele edildi. O
0: bitti
2: zaman
0: mi?
2: Öcalan
0: bitti
2: ilk tutuklandığı
0: mi?
2: Zaman
0: bitti
2: bu
0: mi?
2: Çağrı yapılsaydı.
0: Bitti mi? Öcalan tutuklandı, terör bitti mi? Bak, Öcalan tutuklandı, terör bitti mi?
2: O zaman bu haklar verildi.
0: Bütün elebaşları o kadar
2: yapıldı,
0: her gün teröristler öldürüldü.
2: Mehmet Bey, denenmedi
0: bitti
2: mi? Çadır
0: bitmedi.
2: Mahkemeleri olmadı
0: bitmedi
2: mı? Denenmedi mi? Bu aynı şey, bu süreç tekrar
0: bu aynı şey
2: önce
0: değil
2: denenmedi
0: işte
2: mi? Sonra güçlenmedi
0: şey
2: mi
0: değil
2: PKK?
0: Bu o çözüm süreciyle aynı şey değil. Bugün geldiğimiz noktada hiç alakası yok.
2: Evet.
0: Siz tabii
2: bunu
0: siyasi bir malzeme olarak kullanmak
2: zaman
0: istediğiniz için siz
2: değil.
0: bunu direkt olarak siz buraya bağlıyorsunuz.
2: Peki,
0: bu bir aftır diye bağlıyorsunuz.
2: Nasıl olacak?
0: Bu bir aft değildir. 6 aylık süre içerisinde teslim olan, biz bu çağrıdan, bu yasadan yararlanmak istiyoruz deyip de evet biz artık terörden tamamen arındık, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim oluyoruz diyenler için bir düzenleme yapılıyor. Yoksa teröristin başını çekenlerle ilgili bir düzenleme yapılmıyor.
2: Peki bunlar Adalet Bakanı ilgili yapılmıyor anlamında.
0: Adalet Bakanımız canlı video paylaştı, bunu kamuoyuyla paylaştı. Bunun bir af olmadığını, Milliyetçi Hareket Partisi bunu paylaştı, AK Parti bunu paylaştı, Sayın Cumhurbaşkanı bunu paylaştı. Ve herkes bunun bir af olmadığını söylerken sadece ve sadece İyi Parti diyor ki bu bir aftır.
2: Af?
0: Şimdi ya size göre aftır, bana göre af değil.
1: Hemen diğer konuklarıma
0: şunu da söyleyeceğim. Şunu da söyleyeceğim. Bakın, üniter yapının hangi birine bu yasalar değiştirilirken bizim üniter yapımızın hangisi değişti? Hangisine halel getirecek bir dokunuş yapıldı? Hiçbirine.
2: Peki
0: hiçbirine
2: şunu söylemedin
0: de yapılmadı.
2: Mi Öcalan?
0: Üniter yapı korunuyor, Türkçe korunuyor. Bakın, üniter yapı korunuyor, Türkçe korunuyor, Türkçe korunuyor.
2: Başı.
0: Anayasanın, Türkiye'nin temel ilkelerini koruyacak bütün maddeler orada korundu ve korunmaya devam ediliyor. Onun dışında geçici bir düzenleme, yani bu kalıcı bir düzenleme de değil. Onu da altını çizmek lazım.
1: Altı aylık değil mi?

0: 6 aylık.
1: O sürede yapmazlarsa, 6 aydan
0: başvuru yapanlar istifade edecek. Buradan yararlanabilecek. 6 ayın sonunda, 6 ay içinde başvuru yapmayanlar bu peki, şeyin yasanın kapsamı dışında kalacak.
1: Daha detaylı konuşacağız. Murat Bey'e de soralım Ankara'da. Sizce Murat Bey,
0: şimdi
1: kim seslendi duyamadım. Murat Bey, sizce bu siz bu af tartışmasına neresinden bakıyorsunuz? Yani bu bir şartlı af diyor İpek Hanım. Ona mı katılıyorsunuz yoksa hayır bunun olması gerekiyor ki bu süreç ilerlesin?
2: Ben de aslında bir kamuoyu yoklamacısı olarak, araştırmacı olarak o şip kimliğimle ve o şapkamla biraz da olayları okumaya ve anlamlandırmaya çalışıyorum. Ve yaptığımız kamuoyu yoklamalarında Ekim 2024 tarihinde Sayın Devlet Bahçeli'nin kürsüden yaptığı ilk çağrıyla, yani Abdullah Öcalan'ın meclise gelip umut hakkı kullanarak DEM kürsüsünden hitap etsin çıkışından sonraki süreçte yaşananları seçmende ihtiyatlı iyimserlikle takip ediyor Serap Hanım.
1: Yani bugün o tarihten yakın zamanda yaptığımız bir ölçüm tekrar yok. Murat Bey. Başlangıçta konuştuk bunları sizlerle ve başka kamu araştırmacılarıyla.
2: Evet.
1: Yakın zamanda da bir daha sordunuz mu?
2: Yakın zamanda da sorduk. Şöyle ki ihtiyatlı iyimserlikte şöyle çerçeve, eğer terörsüz Türkiye meselesi PKK, KCK ve tüm uzantılarıyla lağvedilip sistemden çıkması adına, daha doğrusu artık Türkiye'nin gündeminden çıkması adına sorulduğunda burada seçmeninde hiçbir şekilde, tabii ki az önce de konuklarınız da stüdyoda bahsetti, bir karşıtlık yok. Ama ihtiyatlı iyimserlik dediğimiz meselede seçmenimizin bir kısmı İYİ Parti Genel Başkanı, mecliste İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu'nun, meclis dışında Sayın Yavuz Ayrıoğlu'nun ve Sayın Ümit Özdağ'ın çekincelerini ve bu konudaki rezervlerini de aslında en bu süreci en çok destekleyen insanımızda bile, seçmenimizde bile kafasının bir kenarında duruyor bu. Çünkü yakın zamanda da bundan bir önceki açılım süreci ismini verilen süreçte de bu sürecin her şey yolunda giderken bir anda hendek vakalarıyla Türkiye'nin en iyi yetişmiş 1000'e yakın güvenlik görevlisi evladının şehit verilmesi hafızalarda henüz daha çok canlı. Ama bir yanıyla da seçmen bundan sonraki süreçlerde Türkiye'nin artık bir terör belasıyla uğraşmadan çocuğunu gönül rahatlığıyla askere gönderdiği, sokaklarında, şehirlerinde herhangi bir terör olaylarıyla karşılaşmaması noktasında kafasının rahat etmesi, çocuklarına
1: yani insanlar
2: bir gelecek
1: istiyor,
2: adına
1: büyük
2: da
1: bir şans veriyor, istiyor, sadece bir güven sorunu yaşıyor geçmiş travmalar nedeniyle, öyle anlıyorum söylediğinizden özetle.
2: Yani sonuç itibariyle bu bizim Türkiye olarak 50 yıldır uğraştığımız bir terör örgütü. Sadece bugün değil, rahmetli Özal'dan, Demirel'den, işte Sayın Mesut Yılmaz'dan, Tansu Çiller'den, yani bundan önceki hükümetlerde de bu konunun bitirilmesine dönük en az 9-10 kere bu konuda bir adım atıldı, uğraşıldı. Ama her seferinde bu uğraşların neticesiz kalması tabii ki doğal olarak seçmenin, hele ki şu son 2010'lu yıllarda yaşanan açılım sürecindeki o başarılamama, terör örgütünün sözünü tutmaması, burada seçmenin bakış açısında yoğurdu üfleyerek yeme refleksini geliştirdi. Ama o bahsettiğim ihtiyatlı iyimserliği de elinden hiç bırakmadı. Çünkü süreçle ilgili sorduğumuzda da yaklaşık %60 oranında süreci desteklediğini belirtiyor seçmen, evet, bize. Sürecin alt başlıklarına gelindiğinde ise o alt başlıklarda orada işte kıldan ince, kılıçtan keskin uzun bir yol var. İki senedir Türkiye kamuoyu bu konuları tartışıyor. Örgüt tarafı neyi getirecek masaya, o silah bırakmanın karşılığında neler talep edilecek, orada kamuoyunun şu an itibariyle baktığımızda parlamentodaki partilerin milletvekillerinin %95'i, Türkiye'deki partilerin %85'i bu süreci destekliyor olmasına rağmen toplumun %60'ı henüz daha desteğini ifade ediyor bize. İşte orada da asıl olan konu masaya neyin geleceği. İşte Öcalan'ın umut hakkının kullanılmasından genel affa, ana dilde eğitimden yerel yönetimlere yetki ve sorumluluklarının daha çok arttırılması konusunda kamuoyu tam tersine %60 ile %85 oranında da bu fikirlerin karşısında duruyor.

0: Yani bu fikirleri olumlanmıyor. Gelinen son noktada ise dün yayınlanan o 12 maddelik kanun
1: Evet.
0: teklifinin ilk maddesinde DEM Partili milletvekillerinin dahil imzaladıkları o metinde PKK-KCK terör örgütü olarak orada tam manasıyla zikredilmiş, yazılmış ve bu noktada DEM Partili milletvekilleri dahil 360'ın üzerinde milletvekilinin imzalamış olması da bu süreçte atılmış önemli bir adım olarak açıkçası görülüyor. Ama bunların hepsini anlayabilmemiz adına, çünkü bu henüz 12 maddeden oluşmuş henüz bir taslak. Alt ayrıntılarda ne gelecek, kamuoyu bunu hangi konuları tartışacak? Sayın Bahçeli'nin hemen sonrasında yaptığı açıklamada işte Ahmetler göreve, Demirtaş evine, Öcalan Umut hakkına ifadelerinin içi nasıl dolacak ve hangi zaman süreci içerisinde bunların
1: Bunlar olacak.
0: gerçekleşeceği
1: Ne
0: ve
1: kadar zamanda
0: kamuoyuna
1: süreç
0: bunların nasıl
1: tamamlanacak?
0: anlatılacağı da önemli. Burada bir de bu zamana kadar yapılmışlarda hep iç güvenlik perspektifinden bakılarak yürütülmüştü bu süreçler. Sonuncusu artık sadece iç güvenlik meselesi değil, dış güvenlik perspektifiyle beraber değerlendirilmesi
1: Evet.
0: gereken süreç. Çünkü bu süreç Ekim 2024'te başladığında Suriye'nin kuzeyinde SYD-PYD diye bir bizim için ciddi bir sorun vardı. Orada bir terör örgütünün devletleşme süreci vardı. O süreç tamam, neredeyse artık Türkiye için tehdit olmaktan çıktı. Irak'ta, Kuzey Irak bölgesinde örgüt şu anda Kerkük'te bir Türkmen vali atandı. Irak hükümetiyle petrol anlaşmaları yapıldı ve orada ticari olarak da güvenli bir hat oluşturulmuş durumda. Bölgede Amerika-İran savaşı, İsrail'in
1: Bunu
0: bölgede bir
1: birazdan daha
0: koçbaşı gibi
1: detaylı
0: terör
1: konuşacağız
0: devleti
1: Murat Bey.
0: olarak
1: Çünkü sıcak paralel gelişmeler var.
0: buna
1: Suriye Dışişleri
0: bir
1: Bakanı
0: bağlayıp evet.
1: Türkiye'ye geldi daha bugün. Dün, daha doğrusu hafta başında Şara ile Mazlum Abdi
0: Evet.
1: görüştüler. Yani paralel mi gidiyor oradaki zamanlama ve işleyiş ne kadar birbiriyle paralel? Birazdan daha ayrıntılı konuşuruz. Tamamlarsanız cümlenizi hemen buraya
2: O hat
1: gelmek istiyorum.
2: meselesine ben de bir katkıda bulunabilir
0: O
2: miyim?
0: başlıkları Serap Hanım, o başlıkları sadece başlık olarak ifade ettim. Çünkü Türkiye'de yürütülen bu terörsüz Türkiye sürecinin bana kalırsa en önemli ayağı aslında Türkiye'nin içindeki o terör eylemlerini artık güvenlik güçlerimizin
1: Doğru, içeride çok zaten
0: önleyememe gibi bir
1: yok
0: sorunu
1: olmuştu
0: yok. Asıl
1: örgüt.
0: mesele burada o perspektifi dış politika, özellikle
1: Tabii.
0: Irak-Suriye hattı perspektifinden bakmakta fayda olduğu görülüyor.
1: Peki, Bülent Bey, diğer söz vermediğim konuklarım var. O yüzden bir ilave ise buyurun ama ya da size söz geldiğinde konuşalım.
2: Yok be, yani bu afla ilgili meseleyi ben de değerlendirmek istedim ama diğer konuklarınız
1: Hemen
2: değerlendikten
1: ben
2: sonra ben
1: Şebnem Hanım'a,
2: değerlendirdim.
1: Taha Bey'e de sorayım. Ardından da size gelelim. Şebnem Hanım, bu hafta tartışmasında ne diyorsunuz? Bu arada yeni şeyler de paylaşayım. Birkaç veri de izleyicilerimize. Murat Emir, Yeni Parti Grup Başkan Vekili komisyonda. Bu arada komisyon da devam ediyor şu anda. Orada böyle karşılıklı atışmalar da oldu. DEM Parti ile de bir atışma oldu. Demirtaş üzerinden bu arada. Onu da birazdan görürüz. Diyor ki, asıl itirazımız bu yasa teklifi son derece özensiz, içinde fahiş hatalar bulunan, terörün kalıcı olarak bitmesi amacına hizmet edip etmeyeceğine dönük kaygılarımızın olduğu bir teklif. Teklifi böyle görünce milletvekillerine neden okumalarına fırsat verilmediğini anlıyorum demiş konuşmasının bir bölümünde. Ancak raporun hazırlanmasında vardı, o zaman CHP yani bölünmemişti. Fakat burada itirazlar usul üzerineydi birkaç gündür. Şimdi biraz içerik üzerine de itirazlar mı var? Orada bir ayrışma mı var yoksa sadece birkaç netameli alanda sitem mi bu? Nedir sizce
3: Yani
1: bu
3: sonuçta
1: çıkış?
3: Ankara'da siyaset var ve taraflar var ve bu günün sonunda gelecek, meclise gelecek ve herkes oyunu kullanacak. Dolayısıyla bu süreçte de tartışıyorlar. Bütün milletvekilleri de konuşuyor, televizyonları izliyor, çevrelerindeki avukatlarla, danışmanlarıyla herkesle konuşuyorlar ve en son işte 9'unda galiba değil mi? 9'unda oylama gerçekleşecek çünkü 11'inde meclis
1: Ya
3: tatile
1: pazar
3: giriyor.
1: geldi genel
3: O
1: kuruluna.
3: zamana kadar
1: Pazartesiye
3: ciddi bir
1: sarkar mı
3: zaman var
1: diye.
3: ve çok uzun
1: Evet.
3: süredir de konuştuğumuz bir konu. Az çok herkes bir fikir sahibidir diye
1: Sürpriz var mı
3: düşünüyorum.
1: size? Yani bu üzerine konuştuğumuz maddelerden. Yani beklenti. Aa ben böyle bir şey ummuyordum. Ya da bu enteresan dediğiniz bir şey var mı bu arada?
3: Yo, bence sürpriz var. Yani şöyle sürpriz var. Bence çok zordu bu konuyu. Gerçekten teknik manada da af gibi o

0: olmayacak. Ama günün sonunda yani bu 40 yıllık sorunun nihayetinde çözülebilmesini sağlayabilecek bir noktaya getirmek bence açıkçası çok önemliydi.
1: Sizce bu AFA benzemiyor
0: bunun yazım sürecinin ben kolay olmayacağını düşünüyordum ve ortaya çıkan metni o yüzden beğendiğimi söylemem gerekiyor. Hı hı. Evet, çok ciddi anlamda bir erteleme mimarisinden bahsediyor olabiliriz. Elbette aramızda hukukçu var. Ben de Bülent Bey'i dinlemek isterim ama şimdi benim de az çok böyle incelemeye çalıştığım kadarıyla teknik anlamda zaten af değil. Neden değil? Yani hani genel af örneğin nedir? Ya bir kere yani af geri alınamaz bir şey. Bir kere affedersin ve bunu geri alamazsın. Hmm. Burada hem şartlar var, koşullar var. Bir kere bir tetikleyici var. MGK gibi devletin en üst artık güvenlik mekanizması diyecek ki evet biz bundan artık kesinlikle eminiz. Doğrudur. Bunu bize istihbarat ve güvenlik kurumları teyit etti, garantiledi. Bu silah bırakma bizim istediğimiz noktaya gelmiştir, durmuştur. Sonrasında bir de resmi gazetede yayınlama gibi çok önemli ve sembolik bir tetikleyiciyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Ama onunla da kalmıyor. Sonrasında yani genel haftan hatta özel haftan da çok daha farklı olan tarafları var. Evet, ciddi anlamda ertelemelerden bahsediyoruz. Hatta ben Demlilerin, Dem Parti taraftarlarının daha sert eleştirilerde bulunmalarını beklerdim. Çünkü mesela hak yoksunlukları dahi süreye bağlanmış durumda. İşte 5 yıl ertelemelerde 2 yıllık, 10 yıllık ertelemeyi gerektiren konularda 3 yıllık hak yoksunluklarının devamı söz konusu. Yani af dediğiniz şey böyle şartlara bağlı değildir. Siyasi bir tercihtir. Ben af, genel af ilan ediyorum dersiniz ve bunun geriye dönüşü yoktur. Karşılığında senden bunları bekliyorum demezseniz. İşin teknik tarafını hukukçulara bırakacağım ama bir de ahlaki tarafı var. Ya mesela kasten öldürme suçu. Terörden bahsettiğimiz zaman ölümden bahsediyoruz. Evet. Kandan bahsediyoruz. Çok net bir
2: bunlar
0: şekilde...
2: kapsamıyor.
0: Evet, kasten öldürme suçuna bulaşmış olanları kapsamıyor. Kesin yani bunun şusu, aması, bilmem nesi, istisnası yok. İkincisi 2005 yılının öncesinde olan suçlar. Bu ciddi anlamda Öcalan dahil olmak üzere örgütün aslında kurucu kadrosunun neredeyse tamamının bundan yararlanamamasını sağlıyor. Ha, bu bir ilktir diyebilirsiniz ki ilk deniyor zaten, ihtiyaç halinde devamı gelecek. Ama bu da bir süreç. Bakın, kaybedilen en büyük savaşların sonunda dahi, kazanılan en büyük zaferlerin sonunda dahi oturuyorsunuz, anlaşma yapıyorsunuz. Buna anlaşma da diyemem bu arada. Bir yasa çıkıyor. Devlet bir karar vermiş ve bu uyguluyor. Ama günün sonunda en büyük hasmınız ya, ya Nazi Almanyası'yla kazananlar, o günün dünyanın o beyazlarıydı ya ve beyaz melek ülkeleriydi. İşte Nazi Almanyası'yla Japonlar bile oturdular, anlaşma yaptılar. Yani bak, kavga ettiklerinizle günün sonunda bir yere varıyorsunuz. Evet, buraya kolay geldiğimizi söyleyemeyiz Seyap Hanım. Yani benim de mesela bunu bu kadar kolaylıkla söyleyebiliyor olmam 2 senemi almıştı.
1: Sizin de vardı yani
0: tabii ki,
1: kaygılarınız.
0: Bir de sütten ağzımız yandı. Yani ben bir daha olsa,
1: zaten
0: bir daha desteklerim.
1: Çünkü daha da temkinli hale
0: getirdim. Ya şöyle düşünün, biraz basitleştirerek anlatalım. Elbette ki teşbihte hata olmaz. Lütfen yanlış anlaşılmayalım ama. Ya küçük bir ülke düşünün, böyle bir yanardağın kenarında. Ve o yanardağ aktif. Ama ülke, yani o ülke orada ve taşınmıyor oradaki insanlar. Ve bu yanardağ farklı zamanlarda, belli bir zaman diliminde de değil, sürekli köpürüyor. Ve insanlar yanıyor, ölüyor falan. Ve teknoloji geliştirmişler. Buradaki ölecek insan sayısını mümkün olduğu kadar düşürmeye çalışmışlar. Bu yanardağ ne zaman tetiklenir, ona göre önlem alalım bilmem falan. Ama durduramamışlar. Ve bir gün bu yanardağın pasif hale gelme imkanı ortaya çıkmış. Ya buna kim hayır der? Elbette ki teşbihte hata olmaz diyorum. Çünkü bir doğal olayla bir terör meselesini karşı karşıya getirip aynı şeye kefeye koymuyorum. Fakat yani terörle mücadelenin, bu arada altını çizmek lazım, İpek Hanım orada haklı, terörle mücadeledir aslında bu işi buraya getiren. İşin jeopolitik, bölgesel gelişmeleri, Suriye'si, Irak'ı, Türkiye'nin özellikle yani 2016'dan beri
1: sıkıştırılmış olmuyor.
0: Evet, yani bu örgütü bu kadar küçültüp adeta tabii, yani deliklere geri sokmuş olmanın getirdiği bir başarıdır da bu.
2: Ama günün sonunda ne yapacaksınız? Zaten terörle mücadele kapsamında bu ele
0: alınıyor. Yani günün sonunda bu noktadasınız. Evet, zafere bu kadar yaklaşmışsınız. Bunu nasıl bitirirsiniz? Bunu tamam oradalar ve bunun başında sürekli bekleyeceğiz mi? Yani

0: ben aslında tamam karşı duranları çok iyi anlıyorum ama bu noktaya gelindiğinde devamı için yani sonuçta bunun tamamen bitirilmesi için somut alternatif teklif ne? Yani hani evet terörle mücadeledir. Evet zaten yapılıyor Türkiye'de bu. Hala da yapılıyor. Yani kimsenin terörle mücadele konusunda geri adım attığı yok. Alternatifiniz nedir? Ne öneriyorsunuz böyle bir noktada?
1: O zaman bunu İpek Hanım'a söylemiş oluyorsunuz ama Tabi'ye söz
2: ama
1: verecektim.
2: Ama zaten şart laf demiş.

0: şey var burada. Yani oradan şartlıysa zaten yani o af.
1: Yani bunu yapmasak nasıl bitireceğiz?
0: Yani
1: sorusu.
0: Teröristleri af ederek mi bitireceğiz? Diye bir şey var mı dünyada yani ya da hukukta
2: hangi
0: Türkiye'de?
2: Hangi Türkiye'de Türkiye dışındaki hangi dünya devletinde teröristle masaya oturarak terörist başı muhatap alınarak
0: ben bu örnekleri hiç tekrar etmek istemiyorum. Yıllardır özellikle liberal çevreler farkı çok konuştu, İRA'yı çok konuştu.
2: Türkiye'deki örnek başka. Çünkü siz burada o meclis komisyonu içerisinde de demokrasi dediniz değil mi? Neresinde demokrasi var bu metnin? Bu metnin neresinde demokrasi var?
1: Bu arada
2: var?
1: Demokrasi vurgusu şununla da ilgiliydi. Hatta oraya da geleceğim. İşte Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması. Öncelikle af konusuna bir yorumunuz varsa onu alayım. Aynen, ardından da hatta buna geçebiliriz. Ona ilişkin hem Özgür Özel'in açıklamaları var, hem Fethi Yıldız'ın açıklamaları var. Üzerine konuşuruz. Buyurun.
3: Şöyle ki biz bir Baltık ülkesi değiliz. İsveç, Norveç, Danimarka falan öyle bir coğrafyada yaşamıyoruz. Hani bizim en büyük tehdidimiz işte kutup ayıları falan değil. Neredeyse Orta Doğu'da bir sokağa çıksanız sivil insandan çok dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş istihbarat elemanlarının cirit attığı bir coğrafyada İsrail, İran birbirine girmeden, Suriye'de rejim değişmeden önce bu ülkede Türklüğe ve Turanlığa ömrünü adamış bir lider çıktı ve bir süreçten bahsetti, bir adım attı. Ve Sayın Hakan Fidan'ın ifadesiyle hani bir askerin bir savaş meydanını alabileceği en büyük inisiyatifi alarak vücudunu, bedenini ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanı da bu iradenin arkasında dimdik durdu bugüne kadar. Ben demiyorum ki bundan sonra her şey güllük gülistanlık gidecektir. Ben demiyorum ki bu işin sonunda %100 başarı elde edilecektir. Ama biz uygulanmış modellerle geldiğimiz noktada pek çok sonuç elde ettik. Fakat bir noktaya kadar gelebildik. Bunu da herkes farkında. Türkiye'nin bugün tank, top, uçak, mühimmat sıkıntısı yoktur efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün siyasi irade sıkıntısı da yoktur. Mehmetçimiz dimdik ayaktadır. Mevzilerimiz yerindedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün, şimdi birileri öyle pazarlamaya çalışıyor bu işi ama Suriye'de, Irak'ta, Kuzey Irak'ta herhangi bir üstten geri çekilmemiştir efendim. Var mı duyan?
1: Bu sürecin en netameli kısmı bundan sonra dediniz var. Yani bu en netameli kısmı
3: oraya
1: hangisi?
3: Oraya geldim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırda bir karakolunu boşaltmamıştır efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tane taburunu tasfiye etmemiştir efendim. Türkiye
2: Zaten
3: Cumhuriyeti
2: Türkiye
3: Devleti
2: gelecekler.
3: Müsaade buyurun lütfen.
2: Zaten gelecekler.
3: Lütfen müsaade buyurun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün dünden daha güçlü olmak üzere yine kanunu üretmektedir. Yine akıllı mühimmat ailesini geliştirmektedir. Yine çelik kubbesini örmektedir efendim. Güvenlik politikalarından geri adım yoktur. Şimdi bunu bir kenara koyalım. İkincisi, ben bunu bir teşbih etmek gerekirse, şimdi zorlu iklim koşulları ortaya çıktığı zaman, kar yağdığı zaman yazlık lastikle devam edemezsiniz. Kış lastiği takarsınız. Bu sizi daha zorlar, daha konforsuzdur ama buna mecbursunuzdur yani. Daha da şartlar ağırlaşırsa zincir sararsınız. Evet, çok daha yavaş gidersiniz. Evet, çok daha fazla efor sarf edersiniz. Ama o sarp bayırları çıkmak için buna mecbursunuzdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi lastiğini de üretti, kendi zincirini de üretti. O sarp dağları aştı. Muhalefetin ikircikli tavrına rağmen terörle mücadelede hiçbir şekilde geri adım atmadı. İyi Parti'yi ben burada Suriye ve Irak tezkerelerinde ayrı tutuyorum. Ama mesela İyi Parti'nin Libya tezkeresine hayır dediği de hala hafızalardadır yani. Türkiye'nin sahil coğrafyalardaki...
1: Yeni Parti'nin tavrı bugün sizce ikircikçi mi? Ve CHP'li?
3: Kesinlikle. Kesinlikle ikircikli. Şuraya geleceğim.
2: CHP'li karıştırmış
3: gelinen
2: olmayı.
3: Gelinen noktada terörle mücadeledeki kararlılık öyle bir noktaya geldi ki sadece Türkiye içerisinde değil Suriye ve Irak'ta da bakın bugün Kerkük'te Türkmen bayrağı dalgalanıyorsa bunu siz siyasi iradeden bağımsız, terörle mücadeleden bağımsız addedemezsiniz efendim. Bugün Şam'da Türkiye dostu bir hükümet varsa bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesinden bağımsız telakki edemezsiniz. Ve günün sonunda bu iş artık silahların da ötesinde bir çözüm aşamasına gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kararlılık ortaya koyduysa biz vatandaşlara da düşen bunca verilen emeğe bir kredi açabilmektir. Biz az önce ifade ettiğim gibi biz Baltık ülkesi değiliz. Bu süreç enfeksiyona açık mıdır? Hala açıktır. Fakat gelinen nokta itibariyle şaşırtıcı bir ivme kaydedilmiş midir? Vallahi edilmiştir.
1: Peki.
3: Bugün çok özür diliyorum diyerek şöyle tamamlayacağım.

0: Devlet ne diyor? Devlet ben buraları boşaltıyorum. Gel otonom bölge kur, kendi bayrağını çek, askerini koy, polis. Böyle bir şey demiyor ki devlet. Benim çevrem dahil olmak üzere Irak, Suriye dahil olmak üzere bütün o inleri boşaltıyorsun. Benim istihbaratım gidiyor bakıyor oralara. Raporlar sunuyor. Benim bütün komuta kademem, bütün kurmaylarımla ben bunları inceliyorum. Ondan sonra benim askerime, polisime kurşun sıkanlar gözüme gözükmesin. Onun dışında söylem olarak zamanında işte Kürt milliyetçiliği yapmış, zamanında ileri giden söylemlerde bulunmuş, zamanında provokasyona zemin hazırlamış. Ve ben en zor zamanlarda terörle mücadele ederken söylemsel ve eylemsel boyutta, siyasal boyutta benimle karşı karşıya gelmiş. Tamam arkadaşım, bütün bu örgütü dağıtıyorsanız sizinle
1: Dağıtmaya ne
0: ilgili
1: diyorlar?
0: müsaade buyurun
1: Tabii ama
0: lütfen.
1: dağıtıp
0: Müsaade
1: diyorsunuz
0: buyurun
1: ama
0: lütfen.
1: doğru söylemiyorsun. Kusura
0: İpek
1: bakmayın.
0: Hanım,
1: Dağıtıp
0: İpek
1: nereye
0: Hanım.
1: gidiyor
0: Ya
1: bunlar?
0: bunun kararını
1: İnleri
0: siz mi
1: boşaltıp
0: veriyorsunuz?
1: nereye gidiyorlar?
0: Bunun kararını
1: Buharlaşıp
0: siz
1: uçuyorlar
0: mi veriyorsunuz?
1: mı?
0: Bu ülkenin
1: Buharlaşıp uçuyorlar
0: istihbarat teşkilatı sizin
1: mı?
0: kadar bilmiyor mu
1: Türkiye'ye
0: efendim?
1: gel diyorsun.
0: Bu ülkenin Milli
1: Türkiye'ye
0: Güvenlik
1: gel
0: Kurulu
1: diyorsun.
0: sizin kadar bilmiyor mu efendim?
1: Türkiye'ye
0: İpek
1: gel
0: Hanım, İpek
1: diyorsun.
0: Hanım müsaade
1: Ha, bununla
0: buyurun.
1: alakası yok.
0: İpek Hanım
1: Tartışma
0: müsaade buyurun.
1: programındayız. Sağ
0: Siz
1: Bey ne demek o bilmiyor mu
0: İpek
1: sizin
0: Hanım
1: kadar bu bilmiyor mu?
0: biliyorum,
1: O
0: biliyorum,
1: zaman
0: biliyorum.
1: hiçbirimiz
0: İyi Parti'nin
1: konuşmayalım
0: işler iyi
1: bunu.
0: gitmiyor. Tamam mı?
1: Hiç alakası yok.
0: Milletvekillerinizin
1: Konunun İyi Parti ile alakası
0: İpek Hanım
1: yok.
0: tamam.
1: Nasıl yok? Siyasi partiler
0: Madem
1: başka
0: böyle konuşacağız, madem böyle konuşacağız, o zaman ben de şöyle
1: parti
0: konuşayım.
1: meselesi değil bu.
0: İpek
1: Partiler
0: Hanım,
1: üstü bir
0: kusura
1: meseledir.
0: bakmayın.
1: Parti meselesi
0: Kusura
1: değil.
0: bakmayın.
1: Parti meselesi değil bu.
0: 2-3
1: Bu
0: Mehmetçiğimiz
1: parti
0: şehit
1: meselesi
0: olsun
1: değil.
0: da burada hükümet bu işin altında kalsın da biz de şuradan 3 puan kapalım
1: Çok, o
0: derdiniz.
1: yüzden de her gün
0: Maalesef
1: Güven Parti'yiz.
0: şu an
1: O
0: için
1: yüzden de
0: işlemiyor.
1: 15
0: İpek
1: Temmuz'a
0: Hanım
1: haber
0: müsaade
1: olan
0: buyurun
1: diğer
0: lütfen.
1: Güven
0: Öyle
1: Parti'yiz.
0: demeyelim lütfen.
1: Hiçbiriniz uğradınız mı Taha Bey? Güven Park'a gittiniz mi
0: İpek Hanım,
1: gazilerin, er
0: İpek
1: şehit
0: Hanım.
1: ailelerinin
0: Siz
1: yanına?
0: hiç
1: Ne
0: siz,
1: alakası
0: size hiç
1: var?
0: silah
1: Hiçbir
0: doğrultuldu
1: alakası
0: mu?
1: yok. Lütfen,
0: İpek Hanım.
1: Hayır efendim,
0: İpek
1: böyle bir
0: Hanım.
1: şey yok.
2: Tabii
1: Ben
2: ki
1: bunu kabul
2: müsaade
1: etmem.
2: buyurun.
1: Şahsen
2: ben işte
1: particilik yapmıyorum.
0: Müsaade buyurun lütfen.
1: Particilik yapmıyorum
0: İpek Hanım,
1: ben.
0: siz bana soruyu sorduğunuz için ben de size bir soru soruyorum.
1: Particilik yapmıyorum.
0: Hiç namlunun soğuk yüzüyle karşılaştınız mı?
1: Siz
0: Ben karşılaştım efendim.
1: Olabilir, siz
0: Tamam.
1: sonuçta erkeksiniz,
0: Ben
1: askerlik
0: savaşın soğuk
1: yaptınız.
0: yüzünü Afganistan'da,
1: Ben onu
0: Ukrayna'da gördüm
1: hissediyorum.
0: efendim. Siz
1: Olabilir.
0: oturduğunuz yerden,
1: Ne demek
0: kaybettiğiniz
1: oturduğunuz
0: puanları
1: yerden?
0: toplamak adına Mehmetçiği orada mevzilere, orada dağda, bayırda gitsin 40 yıldır
1: Ben
0: denenen
1: size şunu
0: şeylerin aynısını
1: sordum.
0: denesin.
1: Silahını meğer PKK
0: Denesin
1: bırakıyormuş ya.
0: ve
1: Nereye gidiyor
0: biz de
1: diyorum.
0: bunun
1: Buharlaşıp
0: üzerinden
1: uçuyor mu?
0: milliyetçilik satalım. Biz de bunun üzerinden şeyi
1: Ya Türkiye'ye gelecek ya da İran'a gidip
0: milliyetçilik
1: Peşah
0: satalım.
1: dahil olacak.
2: Peki,
0: Ve bunun üzerinden rant
2: ben
0: elde
2: buradan Ankara'ya
0: edelim.
2: dönmek
1: Olan
2: istiyorum.
1: Bu.
0: Diyor,
1: Siz de
0: diyor
1: izin verin tabi.
0: olabilirsiniz ama
1: Ya
0: çok
1: Türkiye'ye
0: özür
1: gelecekler.
0: Çok özür dilerim.
1: Ben size çok net bir soru sordum.
0: Çok
1: Bu
0: özür
1: adamlar
0: dilerim.
1: buharlaşacak mı dedim.
0: Bu işi bu noktaya
2: Buharlaşacak.
0: getiren.
2: Artık izin verin Taha
0: Çok
2: Bey
0: özür
2: lütfen.
0: dilerim. İki cümleyle tamamen müsaade edin.
2: Anlıyorum ben
0: İki
2: de sizi.
0: cümle kuracağım. Müsaade buyurun. Bu ülkede bu işi bu noktaya getiren bunca savunma sanayini Sayın Cumhurbaşkanı papatya yetiştirmek üzere kurmadı. Sayın Cumhurbaşkanı iradesine bugüne
1: Savunma
0: kadar destek
1: sanayi Türkiye
0: vermeyip hariçten gazete okuyup bu süreçten medet umanları da tarih yazacaktır efendim.
1: Türkiye ihracatının 1/40'ı savunma sanayimiz.
2: Hemen Ankara'ya Bülent Kaya'ya başlangıçta da söyledik. Bu komisyon çalışmalarında da yer alan Saadet Partisi bu grup başkan vekili aynı zamanda hukukçu. AFF'la ilgili söyleyeceklerim var dediniz. Önce oradan başlayalım lütfen. Ardından bu demokratikleşme kavramı altında da konuşulan başlıklar var. Ona geçmek istiyorum. Buyurun.
3: Şimdi öncelikle AFF da infaz düzenlemesi de anayasada düzenlenen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin her iki düzenlemeyi de yapmasına imkan sağlanan düzenlemeler. Yani ne AFF ayıp ne infaz ayıp. Bu sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin takdir etmesi halinde kabul oranları açısından bir farklı var. AFF olduğu zaman nitelikli çoğunluk, infaz düzenlemesi olduğu zaman sal çoğunluk. Yani dolayısıyla bu AFF mıdır, infaz düzenlemesidir tartışması biraz bu kanuna oy verecek milletvekili sayısıyla alakalı bir tartışma. Yoksa AFF kötü bir şey, infaz düzenlemesi iyi bir şey diye bir durum yok. Her olayın özelliğine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi takdir eder ya AFF çıkarır ya infaz düzenlemesi. Ama genelde AFF olabilmesi için cezanın tamamen ortadan kaldırılması lazım. İnfaz düzenlemesinde yapılabilecek yani cezanın nasıl çekileceğine, nasıl infaz edileceğine dair bu benzeri düzenlemeler Anayasa Mahkemesi'nin de birçok kararına konu olduğu gibi infaz düzenlemesi olarak ele almış. O açıdan hani bu af mıdır, infaz mıdır bence her ikisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirinde olduğu için çok önemli bir tartışma değil. Ama esas belki hangi koşulları oluşturarak bu düzenlemelerin adımları atılıyor? Mehmet Bey de biraz ondan bahsetti. Şimdi örgütün

0: unsurlarıyla ortadan kalkması, bütün elindeki mühimmat ve silahları teslim etmesi halinde yürürlüğe girecek bir düzenlemeden
1: bu
0: bahsediyor.
1: Bu arada
0: şimdi
1: nereleri teslim
0: itiraz
1: edilecek?
0: neye?
1: Onunla ilgili yerler belirlendi ya da belirlenecek deniyor. Yani o teslim işlemi
0: Şimdi
1: nasıl olacak Bülent Bey?
0: bununla ilgili İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı usulleri belirlemek üzere yetkilendiriliyor. Dolayısıyla bu hani bütün konuları kanunen düzenleme imkanı olmadığı için kanunda bu hususta İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın
1: Yani belli yerler,
0: yetkilendirilmesinden
1: örneğin Suriye ve
0: bahsediliyor.
1: Irak'takiler için belli yerler ayarlanacak, belirlenecek. Bu teslimler hepsi kayıt altına
0: Yani
1: alınacak,
0: muhtemelen
1: öyle
0: dediğim
1: biliyorum.
0: gibi
1: Öyle mi?
0: muhtemelen yurt içinde bizim güvenlik kuvvetlerimizin koordinasyonunda bir husus olur. Ama elbette Türkiye dışındaki yerlerde de Dışişleri Bakanlığımızın temaslarıyla o ülkelerle bir temas kurulup bir mekanizma oluşturur. Ama bunun usulleri net ne öyle. Ben şuna gelmek istiyorum. Şimdi bu şu terör bitecek, silahlar teslim edilecek diyoruz. Peki itiraz neye? Kimse terör sona ermesin, silahlar bırakılmasın demiyor. Bunlar silah bırakmazsa, zaten bırakmazsa yasa yürürlüğe girmemiş olacak.
2: Aynen,
0: Yani
2: aynen öyle.
1: İyi de
0: itirazın doğru
1: mücadele
0: olmasını,
1: etmiyorsun.
0: bunlar silahı bıraksa da, bunlar terör örgütünü tasfiye etse de bu düzenlemeyi yapmayalım demek başka bir itiraz. Bunlar bunu yapmazlar endişesiyle itiraz yapmak başka bir şey. Yapmazlar endişemiz varsa zaten yasa bu endişeyi gidermek için o ön koşulları ortaya koyuyor. Yani dolayısıyla kaygılı olmak doğal bir şey ama kaygıyı köpürtüp bunlar olmasın diye her halükarda itiraz etmek bambaşka bir şey. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani dolayısıyla hani demokrati işte Öcalan bu yeni bir cumhuriyetin ilk adımıdır diyebilir. Başka ileri iddialar ileri sürebilir. Bizim muhatabımız Öcalan değil ki. Belki o da muhtemelen kendi tabanına, kendi kitlesine bu süreci kendince daha iyi anlatabilmek veya kendisinin galibiyeti gibi göstermek isteyebilir. Biz kim ne dediden ziyade düzenleme neyi getiriyor ona bakmamız lazım. İşte cumhuriyetin nitelikleri, ülkenin bölünmez bütünlüğü. Elimizde somut bir yasa var. Bu yasa üzerinden gitmemiz lazım. Şimdi ben de yasanın hazırlanma şekline, muğlaklarına itiraz ediyorum. Zaten komisyonda ve genel kurulda da bunları düzeltecek önergeler de vermiş olacağız. Daha iyiye gitmesi için katkıda bulunmaya çalışacağız. Bu yasa eksik mi? Evet eksik. Ama yani önemli bir eşiği aşmak için çok kritik bir adım. Yani bu yasadaki eksikler, usule dair işler bu kritik eşiğin anlamsızlaştırmıyor.
1: Peki
0: Şimdi çok
1: az önce
0: önemli bir
1: Murat Bey'in
0: noktaya
1: dediği
0: doğru gidiyoruz
1: insanların
0: şimdi.
1: en büyük çekincesi işte Öcalan'a umut hakkı gibi meseleler. Ya da Demirtaş'ın serbest bırakılması konusunu da yani Sayın Bahçeli'nin o cümlesinden alıntılayarak söyledi. Buna ilişkin bir sonraki aşamada bununla ilişkin bir gelişme olacak mı, konuşulacak mı? Yani bir sonraki aşama ne zaman olacak? Hatta bu arada şey de
0: Şöyle şimdi bir
1: konuşuluyor. Bu
0: sonra
1: soru Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'a sorulmuş. O da demiş ki canın bağışlandığına saysın. Şimdi ne dersiniz ayrıca bu
0: o
1: yoruma da?
0: herhalde bir iki sene önceki konuşmasıydı diye hatırlıyorum. Şimdi
1: Öyle
0: şöyle
1: mi? Daha
0: bu süreç
1: önceden
0: nereye yani
1: miydi
0: şimdi
1: o açıklaması?
0: hayır şöyle bu yasaya evet diyenler bundan sonraki her yasaya da evet demek zorunda olmadığı gibi bu yasaya hayır diyenler de bundan sonraki her yasaya hayır demek zorunda değil. Her yasa kendi döneminin ikliminde ve koşullarıyla toplumsal rızaya göre belirlenir. Şimdi önümüzde 12 madde var. Şimdi ilk itiraz ne? Terör örgütü silah bırakır mı ya da kendisini feshedir mi?
1: Evet.
0: Feshetmezse zaten yasa yürürlüğe girmez. Öcalan'ın statüsü geldiği zaman hep beraber itirazlarımızı ortaya
1: Bir
0: koyarız.
1: şey
0: Yani
1: sorabilir miyim
0: dolayısıyla
1: Serap Hanım?
0: Öcalan'a statü verilmesi, örgütün silah bırakması ve kendini tasfiye etmesi için bir ön şart olarak bu
1: İpek
0: yasada yer
1: Hanım'ın
0: almıyor
1: size bir
0: ki.
1: sorusu
0: Ya da
1: var Bülent
0: örgüt.
1: Bey izninizle. Onu bir duyalım mı? Buyurun.
3: Çünkü şimdi bu çağrı
0: Şununla
3: yapıldığı
0: tamamlayayım
1: zaman...
0: İpek Hanım devam etsin
1: Yok
0: lütfen.
1: siz devam
3: Yok bir soru
1: edeceksiniz
3: soracağım.
1: efendim.
3: Ben
1: Çünkü
3: size
1: size başka
3: soracağım.
1: sorum var Bülent Bey. O
3: Bir
1: yüzden
3: soru
1: dedim hani...
3: soracağım. Bu süreç
0: Buyurun.
3: hiç başladığı
0: Buyurun.
3: zaman PKK'nın bütün kolları dendi değil mi? PKK, PYD, YPG, SDG, Pejak.
0: Evet.
3: Şimdi İran'da Pejak'la bir savaş var. Peki Pejak buna dahil olacak mı, olmayacak mı? Çünkü terör örgütleri ya terör örgütü mensupları ya Türkiye'ye gelecek ya da gidip Pejak'a dahil olacaklar. O zaman terör bitmiş oluyor mu? Yani
0: Evet.
3: silah bırakmış oluyor mu gerçekten PKK?
1: Bağlantılı örgütler diye bir ifade
0: Tamam.
1: var. Mesela bunu
0: Şimdi
1: kapsıyor mu? Buyurun
0: şöyle
1: Bülent Bey.
0: bir devam edeyim. Tamam.
1: Tabii.
0: Evet. Şimdi hemen bunun tamamlayıp İpek Hanım da sorusuyla değerlendirmelerim. Şimdi terörle mücadele edilmez, müzakere edilir. Zaten dünyada ne? Hem silahlı kuvvetlerin silahı bir enstrüman olarak kullanıp terörle mücadele etmesi, terörle mücadelenin bir aşaması olduğu gibi çatışma çözümleriyle ilgili bu bizim yaşadığımız süreç benzeri hususları devreye sokmak da terörle mücadelenin bir parçası. Terörle mücadelenin nihai amacı nedir? Terör örgütünün varlığına son vermek, evet. Bütün elindeki silah ve mühimmatları almak. Şimdi illa bunu gidip silahla baskın yapıp onları almakla mı sağlayacağız? Yoksa siyaset kurumunu, diplomasiyi, bu benzeri süreçleri devreye sokarak da bu hedefe ulaşmış olacağız. Önemli, yani terörle mücadeledeki amacın sonucuna bakmak lazım. Yani illa hayır bunlar bu süreçte silahları teslim etseler bile etmesinler, ben gidip kandili basıp onları alacağım demek değildir sadece terörle mücadele. Bu metotlar da, çünkü silahlı kuvvetler belli başarılara imza atmamış olsa, belki Türkiye'nin içerisindeki PKK'nın silahlı unsurları hala varlığını devam ettirir olsa, uluslararası konjonktür bu şekilde olmasa, zaten biz istesek de böyle bir süreci başlatacak aşamaya gelmemiş, evet, olurduk. Dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta aynı zamanda terörle mücadelenin geldiği aşama itibariyle mümkün olan bir şey. Bu sağlanmamış olsa örgüt, yani durduk yerde evet ben silah bırakırım veya anlamını yitirdi mücadelem deme noktasına gelmez.
3: Şimdi, öyle demiyorlar zaten.
0: İpek Hanım'ın soracağı soruya gelecek
3: öyle
0: olursa.
3: Demiyorlar ki.
0: Şimdi bu ya deyip dememeleri önemli değil. Bizim de herhalde karar verirken işin geldiği noktayı bir gözlemleyip
3: siyaset
0: ona göre bir sonraki adıma geçmeye.
3: Onlar siyaset yapacağız.
1: Yani bunlar da aslında anlamlı Bülent Bey. Yani İpek, ya çünkü bu işte ekran şimdi, başında yani, bu soruları soran izleyiciler de vardır. Sizler komisyonda yer alıyorsunuz. Burada siyasetçilerle. Yani
0: tekrar.
1: Onlar da izleyicinin aslında aradığı yanıtları onlar da bulmuş oluyorlar tabii, sizin izahlarınızda. Buyurun.
0: Tabii. Şimdi PEJAK ve YPG gelince İpek Hanım. Şimdi PKK 1970'li yıllarda kurulmuş. 84'te de silahlı eylemlerine başlamış bir terör örgütü. Şimdi PKK'nın ilk kuruluşunun temel şeyine Türkiye Cumhuriyeti'nden bir toprak parçasını kendi ideolojileri doğrultusunda ayırıp orada müstakil bağımsız bir devlet kurmak. Doğru mu? Doğru.
1: Evet.
0: Peki PEJAK ve YPG daha sonra ne zaman ortaya çıktı? Bu örgütün yapılanmasını daha da ileri götürdüğü zaman özellikle Suriye olaylarından sonra YPG çıktı. 2010 öncesi yok YPG gibi bir yapılanma.
1: Evet.
0: Şimdi Suriye'de de özellikle oradaki kaotik ortamda hem Suriye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler YPG'ye katılmıştı. Hem de Türkiye'de PKK örgütüne mensup olan ya da onların devşirdiği silahlı unsurlar da o yapının içerisinde yer aldı. Şimdi PKK kendisini feshettikten sonra ve Türkiye Cumhuriyeti de Suriye'de YPG'nin içerisinde tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalmayacak, oradan ayrılacak dedikten sonra ve o yapı da artık Türkiye'ye bir tehdit olup Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin bir iddiası kalmadıktan sonra elindeki silahı da bırakıp Suriye ordusuna entegre ya da Suriye devletinin kendi içerisinde çözüm bulduğu bir noktaya geldikten sonra ben hayır hala benimle savaşmaya devam mı edin diyeceğim. YPG'nin tasfiyesi, PEJAK'ın tasfiyesi demek.
3: Peki ben onu sormadım ama.
0: Bunların
3: Türkiye Cumhuriyeti,
0: Türkiye Cumhuriyeti'ne müsaade edin lütfen. Türkiye Cumhuriyeti için tehdit olmaktan çıkması, Türkiye Cumhuriyeti ile bir mücadelesinin olmaması ve bir de bu her iki örgüt içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yer almıyor olması. Çünkü başka bir ülkeyi hedef alsa dahi bizim kendi vatandaşlarımızın o örgütün içerisinde bulunması bizim için bir güvenlik problemidir.
1: Peki.
0: Ama dediğim gibi İran vatandaşları ya da Suriye vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne herhangi bir tehdit ve tehlike ya da hedef almaksızın oradaki bir oluşum artık o ülkelerin kendi problemi. Türkiye'ye düşen oralara lojistik desteği sağlamaya çalışan herkesin desteğini kesmek ve elbette iyi komşuluk ilişkileri içerisinde o devletlerin,
1: evet,
0: o örgütlerin mücadelesine destek vermektir.
1: Bülent Bey, biliyorum ki söylemek istediğiniz yani, çok şey var ama herkesi de katarak ilerlemek istiyorum. Aslında bir sürü de başlık var. Kayyumlar konusu var. Az önce söylediğim AYM kararlarının uygulanması var. Mesela bu teklif, bu çerçeve yasa bunlara da bir şey getiriyor mu? Bunlarla ilgili bir gelişme olacak mı? Demirtaş serbest kalacak mı? İşte dedi ya, evet, Sayın Bahçeli, şimdi, Ahmetler göreve gelecek mi? Ne olacak? Ama buna çok kısa bir yanıt girizgah olsun, hemen oradan diğer konularıma geçeyim.
0: Demokratikleşme Şimdi benim şahsi kanaatim ve komisyon çalışmalarından beri yaklaşımım şu Serap Hanım. Demokratikleşme adımlarının terörün tasfiyesiyle ilgili süreçle sanki paralel yürümesi gereken bir konu.

0: olarak ele almasını doğru bulmuyorum. Demokratik, yani şimdi örgüt silah bırakmadı. Örgüt kendisini feshetme iddiasından vazgeçti. Ne yapacağız biz? Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayabiliriz mi diyeceğiz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
1: Aslında
0: kararlarına
1: orada bazı
0: uymayabiliriz mi
1: kararlar
0: diyeceğiz?
1: zaten daha önce
0: Düşünce ve
1: Anayasa
0: ifade
1: Mahkemesi kararlarına uyulması
0: Hayır,
1: gerekiyordu ve
0: düşünce,
1: herkes
0: düşünce
1: siyasetlerle
0: ve ifade özgürlüğüyle
1: eleştiriliyordu.
0: ilgili sınırlar
1: Evet.
0: kaldırılmasın mı diyeceğiz? Dolayısıyla demokratikleşme iddiası terör örgütünün silah bırakıp bırakmamasından bağımsız
1: Bağlı
0: olarak
1: olmamalı.
0: atılması gereken adım.
1: Peki,
0: Ama
1: doğru.
0: şunu da net bir şekilde bilmek lazım ki Serap Hanım, bir müsaade edersen uzakta olduğum için sesimi iletmekte zorluk çekiyorum. Demokratikleşme şiddetin, çatışmanın, terörün olmadığı iklimlerde çok daha rahat yol alır. Bu yönüyle bağlantılı. Çünkü bugüne
1: Peki.
0: kadar bir özgürlük talebi olduğu zaman neyle mukabele edildi? İşte beka meselesi, güvenlik ihtiyaçları denilerek özgürlükler ertelendi. Toplumun bir kısmı da güvenlik gerekçeleriyle özgürlüklerin ertelenmesini olağan karşıladı. Dolayısıyla silahın ortadan kalktığı bir iklimde demokratikleşme ile ilgili talepler çok daha rahat yol alır. Buna imkan sağladığı için önemli.
1: Peki.
0: Ama örgüt silah bıraksın bırakmasın, bizim ve diğer hemen hemen iktidarla muhalefetle herkesin demokratikleşmeyi talebi daha
1: Peki.
0: ileri boyuta gitmesi lazım. Sayın
1: Peki.
0: Selahattin Demirtaş'la ilgili hususla kapatmış olayım. Selahattin Demirtaş'ın kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Yani yargılandığı bir dava var, 10 yıldır tutuklu. Sayın Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre zaten tutuksuz olarak
1: Yargılanması
0: yargılanmaya devam
1: gerekiyor.
0: ediyor olması lazım.
1: Evet.
0: Bu yasadan, bu yasanın Sayın Selahattin Demirtaş'a normalde bir ilgisi yok. Çünkü kendisi zaten PKK üyeliğini kabul eden bir isim değil ki. Ben düşüncelerimden, ortaya koyduğum ifadelerden dolayı yargılanıyorum. Silaha karşıyım, elime hiç silah almadım diyen bir kişi. Dolayısıyla Sayın Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini bu yasaya bağlamak bence Sayın Selahattin Demirtaş'a haksızlık olur. Çünkü ben örgüt üyesi değilim diyen birine hayır sen örgüt üyesi olarak bu yasadan istifade et talebinde bulunma mecburiyetinde bırakılabilir mi? Selahattin Demirtaş'ın PKK silah bıraksın bırakmasın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereğince tahliyesi
1: Peki
0: şarttır. Bu
1: artık
0: kadar
1: sizden söz
0: basit.
1: alayım ne
0: Ama
1: olur.
0: o
1: Çünkü
0: da
1: yine geleceğim size. Biliyorum
0: tabii.
1: söyleyeceğiniz çok şey var orada. Hukuki konulara da vakıfsınız ama herkese de söz vereyim. Evet Bey. Öncelikle bununla
0: Tabii
1: niye
0: ki.
1: ilişkili değerlendiriliyor ki? Yani bu süreçle niye ilişkili olsun diyor ama Sayın Bahçeli'nin ifadesi üzerinden de hep soruluyor bu konu. En son Sayın Fethi
0: Evet.
1: Yıldız'a da soruldu. O da dedi ki bekleyin. Yani Demirtaş bu yasa geçtikten sonra serbest kalacak mı buna ilişkin?
2: Ben
1: Ne
2: bugün
1: diyor
2: Sayın
1: MHP?
2: Fethi Yıldız'dan konuştum programa gelmeden önce. Bu meseleyi sordum.
1: Evet.
2: Tartışılıyor. Demirtaş serbest kalacak mı, kalmayacak mı? Bunlar kapsama içinde mi, değil mi noktasında. Selahattin Demirtaş'ın dedi serbest kalması gerektiğini ifade etti.
1: Sayın Fethi Yıldız bu
2: Evet.
1: akşam gelmeden
2: Evet,
1: önce
2: gelmeden
1: sordunuz.
2: önce sordum.
1: Demirtaş serbest kalmalı dedi.
2: Serbest kalmalı dedi. Bu yasayla alakalı ya da alakasız üzerinde durulması gereken bir husus değil şeklinde de bir
1: Yani
2: ifadesi
1: Bülent Bey'in
2: oldu.
1: çizdiği çerçeveden zaten bu yasa çıksa da çıkmasa da bunun olması gerekir hukuken anlamında.
2: Evet.
1: O zaman neden olmuyor şu anda?
2: Onu bilemiyoruz. Yani ben bilemem artık onu.
3: Kesinleşmiş
1: Mesela
3: yargı
1: Can
3: kararları
1: Atalay da
3: okumak.
1: yine aynı şekilde dile getirilen isimlerden
2: Evet.
1: biri. İşte Özgür Özel diyor ki Can Atalay da hakkında YM ve AİHM kararı olanlarda Selahattin Demirtaş da siyasi tutuklular da çıkacak. Terörle ilgili dünya kadar haksız yere içeride tutulan düşünce suçlusu da çıkacak. Herkes bunların gereğini yapacak. Biz de bunun gereğini yapmak için buradayız dedi. Son yaptığı açıklamada yeni partinin tutumuna ilişkin kayyumlar ne olacak?
2: Şimdi
1: Ona ilişkin de bu yasa sonrası bir adım atılacak mı?
2: kayyumlarla ilgili net bir ifade aslında kullanılmadı ama özellikle Ahmet Türk üzerinden bir mesaj var. Hatta Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili de söylemişti MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli. Şimdi eğer PKK feshedildiyse, silah bırakılma süreci başladıysa doğal olarak bunların tutuklanma ya da ceza alma durumu da ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla görevlerine iade edilmesinin de bir sakınca görülmemeli
1: Görülmemesi gerekiyor.
2: gerekiyor
1: Ben
2: şeklinde
1: Abdülkadir
2: bir
1: Selvi'nin
2: değerlendirme var.
1: yazısında gördüm. Adalet Bakanı Gürlek'le konuşmasından ondan edindiği bilgi üzerine yazdı. Orada diyor ki kayyumlar yerine atamalar olabilir. Kısaltarak sonunu okuyorum
2: Evet.
1: uzun vakit almamak için. Çünkü onlar terör örgütü bağlantısı nedeniyle görevden alınmışlardı ama Esenyurt

0: Farklı, Esenyurt farklı bir gerekçeyle görevden almıştı. Öyle miydi? Orada da kent uzlacısı ve örgüt yöneticileriyle ya da örgütle
1: örgüt yöneticiliği yoktu. Kent uzlaşısı tamamen oraydı. Hatta
0: aynı ifade olmuyor
1: edeyim,
0: mu? Orada da iade
1: ben de
0: olmuyor
1: ifade
0: mu?
1: Edeyim. Bu daha öncesinde de görüşmüştük. Esenyurt Belediye Başkanı'nın bu süreçle birlikte, yani bu şu anki mevcut süreçle ilgili demiyorum.
0: Evet.
1: Bu ilk adım atıldıktan sonraki süreçte de Esenyurt Belediye Başkanı'nın görevine artık iade edilmesinin önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde bir kanaat ortaya çıktı. Sadece kanaat değil, yasal olarak da böyle bir zorunluluk ortaya çıktığını ifade etti. Bunu bütün hukukçular da söylüyor. Bakanlık kaynakları da bu yönde bir değerlendirmeleri var.
0: Yani muhtemelen belki süreç olumlu ilerler, bir pürüz olmazsa yavaş yavaş kayyum atanan belediyelerde tekrar
1: şimdi
0: önceki
1: şöyle
0: belediye
1: bir değerlendirme
0: verilecek.
1: Yapılıyor. Yani
2: ama Mehmet Bey terör
1: MHP lideri sayın
2: üyesi olmaktan dava açılmamış mıydı Ahmet Özer'e? Ben öyle hatırlıyorum.
1: Neyle
2: PKK
1: ilgili?
2: Terör örgütü üyesi olmaktan
1: yok,
2: Ahmet Özer'e hayır,
1: hayır. Kent uzlaşısı üzerinden.
2: Ben öyle hatırlıyorum.
1: Kent uzlaşısı üzerinden.
0: Kent uzlaşısı ve örgütü evet. İşte ilişkileri teması üzerinden.
1: Evet.
0: Yanlış ifade hukuken kullanmayayım ama
2: ben
0: bağlantı
2: biliyorum.
0: Üzerinden finansal bağlantı ifadesi de vardı.
1: Evet, evet. O sebepten doğru. Dolayı açığa alınmıştı, tutuklanmıştı. Zaten beraat etti ve tutukluluk hali de ortadan kalkmış oldu. Görevine iade edilmesinin önünde herhangi bir engel kalmadığı yönünde. Bunu şöyle değerlendiriyorlar. Şimdi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bu açıklamaları yaparken sanki Sayın Bahçeli istiyor ve yerine getiriliyor şeklinde bir algı da oluşturuluyor. Ama aslında Sayın Bahçeli hukuku hatırlatıyor. Yani hukuku hatırlatması Sayın Bahçeli'nin dayatmasıyla anlamına gelmemeli.
0: Ama Bülent
1: yani.
0: Bey'in dediği gibi yani biz yıllardır son yıllarda işte bu AYM kararlarına uyulmamasını, AYM kararlarına uyulmaması konusunu birçok programda da böyle konuştuk. Neden bu bekleniyor? Bu zaten Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını biliyoruz. O zaman
1: evet.
0: Zaten hemen uygulanmalı Anayasa Mahkemesi bir karar verirken.
1: Yani bazı işte pürüzler mutlaka yaşanıyor çünkü zaman alıyor. Bazı değerlendirmeler geç yapılıyor. Bazı yargılamalar geç yapılıyor. Bazı itirazlar söz konusu oluyor. Dolayısıyla süreç uzuyor.
0: Evet.
1: Ama şimdi geldiğimiz noktada hani bunu sosyolojik olarak da ele almak lazım. Hem siyasi hem sosyolojik olarak. Şimdi ortada artık bir gerçek var. Terör kendini feshetme aşamasına geldi.
0: Hı hı.
1: Silahların bırakılması, Bülent Bey çok güzel izah etti. Silahlar bırakılmadığı müddetçe zaten bu yasanın yürürlüğe girmesi mümkün değil. Silahlar
0: evet.
1: Tamamen bırakılacak. Bu resmi gazetede de yayınlanacak. Yani evet, bu artık bu noktaya gelindi. İş tamamen ortadan kalktı şeklinde. Şimdi bu aşamada işte... bu yasa kapsamında ele aldığımız zaman Esenyurt Belediye Başkanı olsun, Ahmet Türk olsun, hatta Ahmet Türk'ten ilgili olarak da doğru ya da yanlış kamuoyuna yansıdığı kadarıyla söyleyeceğim. Ahmet Türk zaten orada görev yaptırılmıyordu nihayetinde. Yani orada görevden alınması, başkalarının görevden alınması gerekirken Ahmet Türk'ün görevden alındığı yönünde bir takım iddialar ortaya atıldı. Bu da başlı başına bir problem aslında.
0: Evet.
1: Ama neticede bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz bir Türkiye ile yüzleşiyoruz. Terörsüz Türkiye ile yüzleşiyoruz, yüz yüze geliyoruz.
0: Hı hı.
1: Böyle bir ortamda daha hassas davranılması, küçük ufak tefek şeylere takılmadan yoluna devam etmesi, çelme atmalara, işte bir takım suistimallere mahal vermeyecek adımların atılmasının önemli olduğunu söylemek mümkün.
0: Doğru.
1: Burada da Milliyetçi Hareket Partisi de aslında lideri Sayın Devlet Bahçeli de aslında bunu hatırlatıyor.
0: Bir yandan da bence şu da var, yani açık konuşmak gerekirse toplumun mesela Murat Bey de bazı işte insanların ne çekincesi olduğunu ya da nereden baktığını ya da nerede şerh koyduğunu söyledi. Bir yandan da sonuçta hükümlülerle ilgili terör örgütüyle bağlantılı suçlardan hükümlülerle ilgili karar alınırken insanlar tabii ki diyecekler ki kayyumlar da iade edilsin o zaman. Şimdi, onların da bu konuda hukuki statüsü değişiyor ya da uygulanmayan bazı kararlar uygulansın diyeceklerdir.
1: Ben size bilgi notu atacağım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın açıklamasının kısa notları halinde. Orada aslında çok net bir şekilde ifade ediliyor. Sizin şeyinizi atayım ben.
0: Tamam. Siz atın, ben bu arada diğer konuklarıma sorayım.
1: Hatta,
0: onu da zaten
1: ekrana yansıtırsanız ekran üzerinden daha net bir şekilde bunu anlatabiliriz. Mesela terörün Türkiye'nin temel güvenlik sorunu haline gelişi.
0: Onları da değerlendirelim. Terörün Türkiye'nin güvenlik sorunu haline gelişi, bir devlet politikası olarak terörist Türkiye'nin tanımlanması, devlet aklı konusu. Evet, bunlara şimdi editörüm Ali Yiğit de bakacak. Ne diyorsunuz Taha Bey? Demirtaş'ın serbest kalması, işte AYM kararlarının uygulanması, buna da ihtiyaç var mı ayrıca bu sürecin sağlıklı devamında?
3: Devletler bazı dönemlerde bazı tedbirleri alma yetisine sahip belirli toprak sınırları içerisindeki tek yetkili organdır. Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Hepimizin seyahat özgürlüğü vardır, değil mi? Ama bir pandemi varsa bu dahi kısıtlanabilir. Dolayısıyla milli güvenliğin tehdit altında olduğu, toplumun huzur ve sükununun tehdit altında olduğu dönemlerde devlet, yargı bazı kararları esnetebilir ve bunlar da hukuk içerisinde yapılır. Ve dolayısıyla gelinen noktada atılması gereken bazı adımlar varsa devletin gerekli mercileri bunları değerlendirir. Risk ve fayda maliyet analizlerinin ardından ilgili adımlar belirli sırayla işletilir. Dolayısıyla dün neden tutuklandı, bugün neden serbest bırakılıyor sorusunun karşılığı dün bu koşulların gerekliliği bugün başka koşulların ortaya çıkmasından müteşekkil olarak belki değerlendirilebilir.
0: Peki. Merve Hanım, siz ne diyorsunuz az önce buradaki tartışmaya? Yani bu bununla paralel konuşulan kayyumlar konusu. Bunlar hani diyoruz ya, terörün gölgesi kalktıktan sonra bu terörle mücadele yasası, başka pek çok adımdan da bu yük kalkmış olacak. Ne kadar vadede sizce bunları görmeye başlayacağız?
2: Şuradan başlayayım. Aslında az evvel mesela yine Fethi Yıldız'ın ifadesinde de geçiyordu. İpek Hanım da bahsetti dünyadaki örneklerden. Mesela FARC ve İRA meselesi. Onlar da hani detaya, teknik detaya girmeyeceğim ama bir koşuldan bahsediyorsak devlet, hatta işte koşullu AFA da benzeyebilir bence biraz İRA'nınki. Tutukluları serbest bırakıyor, mahkumları serbest bırakıyor ve karşılığında silahsızlanmayı talep ediyor. Yani Türkiye'de hukuki jest önce gelsin, sonra silahsızlanma gelsin diye bir gelecek beklentisi vardı ama bu gerçekleşmedi. Sen önce silahsızlanmayı gerçekleştireceksin. Sonrasında hukuki düzenleme gelecek gibi bir durum var. Hatta zaten yasa çıksa da bu gerçekleşmiyor. Bir dedik ya, MGK kararı resmi gazetede yayınlanma, bunun üstüne bir de bireysel başvuru gerekiyor.
0: Evet.
2: Yani mesela dünyadaki o örneklere göre çok daha, yani devletin sözünün geçtiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu da açıkçası dünyadaki örneklere göre bizi biraz daha farklı bir yere koyuyor. Şimdi bu teknik yorumlamaları elbette komisyonla, mecliste vesaire herkes yapacaktır ama şu konu var ya, yani bir kere devlet görerek hareket etmek istiyor. Sürekli olarak o ertelemelerde de kısmen, yani böyle bir kilidi açıyor. Devamında adımları görmek istiyor. Bireysel olarak verdiği o erteleme kararlarında da öyle. Örgütle ilgili genel konularda da öyle. Kilidi açıyor, bekliyor. Kilidi açıyor, izliyor, takip ediyor. Aslında bir izleme takip buradaki hem koordinasyon kısmı, hem takip kısmı, hem de meclisin denetim fonksiyonu da bunlar. Yani bir yıl, iki yıl, üç yıl sonrasında nerelere gelinmiş olacak? Buna göre elbette ki beraberinde farklı farklı
4: alanlar açılacaktır. Şuradan, kayyumlar meselesiyle ilgili. Kayyumlar meselesi zaten idari bir konu.
0: Suriye'yi sormak
4: İdari istiyorum. Bir konu. İçişleri Bakanlığı'nın tek seferde de değil. Yani onun kalkması değil. 2-3 ayda bir bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanlığı aynı kayyumlarla ilgili karar vermek zorunda. Hani devamı ya da işte geriye dönmesi ya da farklı isimli kayyum olarak devam
1: ediyor. Sadece belediye başkanları da değil. Birçok yere kayyum atanıyor mesela.
4: Bu bir tedbir ve terör. Yani belediyeler kanununun çatısı altında gerçekleşen bir şey ama bu bir tedbir. Yani bunun hukuki bir tarafı yani mahkumiyetle vesaire alakalı ya da soruşturma kovuşturmayla alakalı bir durum değil. Dolayısıyla burada yani güvenlik makamlarının bu sürecin içerisinde İçişleri Bakanlığı da sonuçta orada bir yeşil ışık açıldığında bence kademe kademe o gelecektir. Alanda rahatlama gelecektir. Evet bunun bölgeye yansımaları olacaktır, ülkeye yansımaları olacaktır. Selahattin Demirtaş meselesine gelirse evet yani... He, bu yasa kişilere özel hiçbir şey barındırmıyor. Ama bence de Selahattin Demirtaş sanki bu yasa buradan yararlanabilir gibi geliyor bana. Ben öyle
0: hissediyorum. Ama burada galiba yasal çerçeveden değil de iklimden yararlanma gibi bir şey anladığım kadarıyla Selahattin Demirtaş'ın.
4: İklimden dersek o zaman o bekle göre de girer. Yani yasayla da başvururlarsa bence avukatları başvurmayı deneyecektir diye tahmin ediyorum. Hani ne olur ne biter. Sonuçta çünkü buradan yararlanabilmek her zaman başvuruya bağlı. Tabii. Süreç başladığı anda resmi gazetede yayınlandı 6 aylık bir süre içerisinde
0: ki, birebir onunla bir ilgili bir şey gerekiyor. Yok yani onu hükümlü yani onun yargılandığı konuyla direkt olarak yasamını bağlayan bir tarafı yok.
4: Ya da soru yani o savcı yüzden... vesaire kendileri karar veremiyor. Bu başvuruyla tetiklenecek bir süreç. Yani o 6 ay üstelik bir de 6 aylık bir süre var. Evet, 6 ay içerisinde başvuru
0: için diyorum başvurması mı gerekiyor?
4: Tabii ki onun da başvurması gerekiyor. Başvurması ama sizin dediğiniz gerekiyor. Gibi iklimden yararlanma bugüne yok, kadar aynı kararı uygulanmadı. Bundan sonra uygulanır.
0: Bülent yani Bey, bu yasa daha... hükmüne bu şeye uyan yani onu şu... bağlamıyor onun durumunu. Aynen,
4: tamam öyle söyleniyor efendim? Doğru eğer buna dahil edilirse bu buradaki tetikleyici o ama ahim karar vesaire gibi oradan gidilirse iklim üzerine denirse zaten iklim şu yani bir terörle mücadelede önemli bir noktaya gelinmiş. Bundan sonra ahim kararların uygulanmamasının hukuki açıklamaları vardır siyasi açıklamaları vardır ama ya şunu hepimiz biliyoruz. Avrupa, ya biz bu arada ahimin yani hem imzacısıyız hem de yasalarımızda uygulanması gerekir diyoruz. Fakat terörle mücadele konusunu gerçekten anlamayan, hafife alan, bu konunun ağırlığını tartamayan, ölçemeyen bir Avrupa ve bir ahim vardı. Ne zaman terörle mücadele söz konusu oldu? Hiçbir zaman Türkiye'nin lehine karar vermediler. Türkiye'de kendi güvenliği vesaire doğrultusunda bunları bekletmeyi tercih etti. Evet bununla ilgili resmi böyle çok net açıklamalar yapmıyoruz çünkü falan denmedi. Çoğunlukla ertelemeydi ama o da zaten iklimin bir sonucuydu. Türkiye'de terörle mücadele nereye gidecek? Eğer bu süreç bitiyorsa zaten bu konular biter. Bakın şöyle bir durum söz konusu olabilir Serap Hanım. Yani işte ne bileyim PKK, YPG'ye mensup ama kasten adam öldürmeye karışmamış. Görece yani örgüte katılmış ama suç işlememişler. Çıkacak PKK'lı ve kısmen aslında topluma da böyle adapte edilecek. O sırada siyasiler mi içeride kalacak? Ya şimdi evet. O abes bir durum olur zaten yani o hikayenin doğasına aykırı olur.
0: Toplumda işte buna ilişkin sorular sorulacak.
4: Tabii ama bu, yani bu zaten ilerleyişten fark edilecek ve herkesin de yani burada bir abes durum var diyebileceği bir tablo ortaya çıkarır. Peki, bu sürecin kilitler kademe kademe açılır diye tahmin ediyorum.
0: YPG'nin entegrasyonu konusunda bir anlaşmaya varıldı. Bu hafta Mazlum Abdi ile ve İlham Ahmet'le Şar'a görüştü kabul etti makamında. Diğer taraftan Suriye Dışişleri Bakanı da bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Bu herhalde tabii ki şu an bizler içeride atılan bu çerçeve yasayla paralel konular. Yani orada da tıpkı silah bırakmada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespiti gibi Suriye'de de evet istediğimiz aşamaya gelindi ve bundan sonra gibi bir şey mi bir
1: özür dilerim.
0: Vade ya da bir hocam, sonuçta değerlendirilmiş.
1: Şimdi bakın ilk defa Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de yani o bölgede Amerika Birleşik Devletleri bu terör unsurlarını kullanamadı. Niçin kullanamadı? Kullanamadı mı?
5: Ve İsrail
1: evet. Şimdi bakın çok hassas bir dönemden geçtiğimiz sürede terörsüz Türkiye söylemi ortaya atıldı Sayın Bahçeli tarafından ve Suriye'de Esad kaçtı gitti. bir kaosun içindeydi zaten. Kaos daha da büyüyecek diye beklenirken evet. bir anda Türkiye'nin dokunuşuyla orada huzur ve sükunetin sağlanması için ciddi bir çaba gösterildi ve başarıya ulaşıldı. Şimdi İran Savaşı hasıl oldu, ortaya çıktı. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ortak kuruyorlar. Orada terör örgütü de var.

0: Ona rağmen oradaki silahlı gruplar, yani terör grupları, bölgede varlık gösteren bütün terör unsurları Türkiye'ye dönük ya da işte Türkiye'yi ilgilendiren konularla ilgili orada herhangi bir olumsuz şeyler yaşanmadı.
1: Evet.
0: Bunun acaba hani düşünmek
1: Kısaca
0: açısından
1: sorunuzu alayım acaba'dan Mehmet Bey. Hem Murat Bey, hem Pelik Hanım, hem Beylül gidemedi.
0: bunun terörsüz Türkiye ile ya da Türkiye'de atılan bu adımla doğrudan alakalı olup olmadığını düşünmeyelim mi?
1: Düşünmeyelim
2: Ben bu
1: mi? Düşünmeyelim.
2: sorunuzu bana sormuştunuz, bir cevap verebilir miyim?
1: Tamam,
2: Şimdi
1: doğru.
2: Suriye
1: Oradan
2: meselesi,
1: doğruya.
2: Suriye meselesi. Suriye bir kere, şimdi özellikle de orada Ahmet Eşara ile yeni bir yönetim var. Türkiye ile
1: Evet,
2: ilişkileri
1: evet.
2: gayet iyi ama aynı zamanda yani kendi başına bir ülke. Ve Türkiye biraz bu konuyu oraya, yani sen yönet. Bu mesele senin birinci asli meselen. Ben ne kadar destek olursam olurum dedi ama
1: Evet.
2: sonuçları da beni de bağladığı için bu konuyu doğrudan çözmeni
1: Tabii
2: bekliyorum
1: zaten
2: durumunda.
1: rapor çalışmaları epey
2: Evet.
1: ertelendi ve
2: Şimdi
1: rapor çıkmadı oradaki durumu
2: hatırlarsanız,
1: görmeden.
2: yani özellikle Ton Barak falan çok dahil olduğu
0: Evet.
2: YPG bayağı bir baskıyla karşı karşıyaydı. Yani Suriye'de orduya bağlanma konusunda ciddi bir anlaşmaya varıldı. Amerika Birleşik Devletleri o sırada neredeyse bütün üsleri boşalttı. Tıyordu. İran
1: Evet.
2: Amerika savaşı başlayınca bir tık orada durdular. Yani böyle ne olur'a
1: Tabii,
2: baktılar.
1: hatta
2: Evet,
1: evet
2: ama
1: oradan
2: baya
1: bizim...
2: yani Ürdün tarafındaki üsleri dahi boşaltma noktasına gelmişlerdi. Bu o yüzden kritik. Orada Amerika Birleşik Devletleri var olmadığı müddetçe İsrail de çok yoğun, yani Amerika gibi bir destek veremeyeceğini tahmin ediyoruz. İstihbarat desteği verir, farklı şekillerde finansal destek verir falan ama Amerika gibi geliyorum uçaklarımla seni havadan koruyacağım falan diyebileceği bir durum olmadığı için YPG'nin çok bir şansı yok. Biz bu konuda PKK, KCK örgütü ve tüm unsurlarını bir tek istisna YPG meselesini kabul ettik. Kalan her şey, Pıjakı'ndan tutun, işte bir sürü üç harf var ya alfabede. Yani gençler için ayrı bir yapılanmadan bahsediyor, kadınlar için falan filan bir sürü var. Bunların hepsi dahil. Hatta Avrupa'daki var, belki eskiden vardı, şu anda yok, yarın öbür gün tekrar olacak falan.
3: Arada
2: Bunların
3: hortlattıkları var. Tak vardı mesela.
2: Listelemenin riski var bu arada oraya
1: ben
2: koymanın.
1: yıllar
2: Çünkü
1: önce
2: yani
1: de
2: yarın öbür gün bir tane
1: Türkiye'de
2: daha
1: de
2: üç
1: dediler
2: harfli
1: o.
2: kurarlar. Yani bu da onu kapsamıyordu falana döner böyle
1: Evet.
2: bir... Hani oralara girilmez ama bence burada biraz tabii ki de niyete de bağlı. Siz ya da istihbaratınız ya da güvenlik mekanizmanız kimin PKK olduğunu harfine bakmadan biliyor elbette. O yüzden o unsurların hepsi
1: Peki.
2: dahil. İran konusunda bir parantez açacağım.
1: Çok
2: İran
1: kısa ne olur.
2: konusunda ben İsrail kadar güvenmiyorum. PKK söz konusu olduğunda da. Çünkü geçin Pıjak'ı. Herkes İran'da da Pıjak var diyor. Pıjak yok gibi bir şey. Çünkü İran'da Tahran'la gerçekten iyi
1: İran
2: entegre
1: her zaman
2: olmuş bir
1: kullanmaya
2: Pıjak var.
1: çalıştı. Zaten
2: İran'ın
1: savaşta da
2: esas aktif çalıştığı isimler Kandil'dekiler zaten. Bunu bizzat Öcalan söylüyor. Benim örgütümün bir tarafı İsrail'le bir tarafı İran'la yakındı diyor. Biz bunu Suriye İç Savaşı'nda gördük. Kandil'in yarısı
1: Peki.
2: aklını İran'dan aldı.
1: Araya
2: O yüzden
1: gitmeden
2: oraya
1: iki
2: dikkat
1: konuma da
2: etmek
1: söz
2: lazım.
1: vereyim Merve Hanım. Buyurun, bu gelişmelerde hani bu adımların da olduğunu görmeyelim mi yani dedi
4: Evet.
1: ya Mehmet Bey.
4: Şimdi şu İRA ile ilgili çok küçük bir şey söyleyeceğim. İRA 2005 yılında kendini feshettiğini açıkladı. Çünkü İRA başarısız oldu. Ama biz PKK terör örgütünden böyle bir açıklama görmedik. Onlar diyorlar ki biz başarılı olduğumuz için şu süreç bu noktaya geldi. Biz şimdi siyaset yapacağız diyorlar. Bir kere ikisi arasında çok fark var. Onu söyleyelim.
3: İRA görüşmeleri ne zaman başladı peki?
4: İRA kendisi
3: Hayır, ne
4: başarısız
3: zaman
4: olduğunu
3: başladı?
4: 2005 yılında
3: Hayır,
4: kendisi ilan
3: 1994.
4: etti. Bir dakika tabii, sürem çok az.
3: Tamam.
4: Hemen konuşmam
3: Ama
4: lazım.
3: yani.
2: Ama
4: İkinci
2: hocam
4: olarak
2: hepsini konuşmak lazım. Girdiğiniz sadece bir detay veriyorsunuz
4: doğru.
2: İRA ile ilgili. İRA Türkiye örneğini karşılaştırdığımızda Türkiye'ninki çok daha ulusal,
4: diyorum.
2: çok daha
4: İRA
2: milli,
4: ile Peşin'in
2: çok daha kar yani sonuçları bakımından ülkeye çok daha
4: ne
2: faydası
4: İran'ın
2: var.
4: coğrafyasıyla ne süreçle Türkiye'yi kıyaslayamayız, onu söyleyeyim bir. İkinci olarak şimdi evet, Orta Doğu'daki gelişmeler elbette ki çok önemlidir. Suriye'ye baktığınız zaman oradaki terör örgütü PYD, YPG Suriye ordusuna ve Suriye devlet yönetimine entegre olmuştur. Ha, bu bir tehdit midir Türkiye için? Ben tehditin bittiğine inanmam. Çünkü bu insanlar buharlaşıp uçmadılar. Daha Ahmet el-Şara kendi hükümetinde birliği bütünlüğü sağlayabilme noktasında tek merkez olabilmiş değil. Hala çalkantılar var, hala tehditler var. Fransa'nın eli var, Amerika Birleşik Devletleri ile çok yakın ve çok samimi ilişkileri var. Bu işin bir noktası. Irak tarafına baktığımız zaman, Irak'ta tamamen PKK'nın bittiğine ilişkin bir şey söylemek için şu anda çok erken. Bir İran savaşı var ve Peşak şu

0: anda İran'la savaş halinde. İran'ı vuruyor, İran'da Pejah'ı vuruyor. Şimdi biz şunu söyleme lüksüne sahip değiliz Serap Hanım. Ben o yüzden bu soruyu sormuştum. Beni sadece PKK ilgilendirir. PKK'nın dışında PYD, YPG, Pejah beni ilgilendirmez deme lüksüne sahip değiliz. Çünkü terör örgütü bir bütündür. Bugün İran'la savaşan Pejah, yarın öbür gün size düşman olmayacağı sözünü vermesi şu an için rasyonel değil zaten. İkincisi, terör örgütünün sözüne inanılır mı? Yani terör örgütü bize eski açılım sürecinde gösterdi değil mi? Sözüne güvenilmeyeceğini göstermedi mi? Arkasından bir sürü şehidimiz olmadı mı? Binlerce şehidimiz olmadı mı? Peki bunun akabinde hemen terör örgütü güçlenmedi mi? Kisve değiştirmedi mi? Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini değiştirmedi
1: mi? Peki nasıl çözüm bulunacak ki PKK? Nasıl çözüm bulunacak?
0: Şöyle, şimdi Serap Hanım şu da var. Bu bir terör örgütü ama bir sürü de ayağı var. Avrupa'da kolları var, şebeke örgütleri var, silah kaçakçılığı, yasaklı
2: nasıl
0: madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı. Bir kere böyle çözülmez. Onu söyleyeyim.
2: Tamam, nasıl ama? Hayır, böyle çözülmeyeceğini söylüyorsun. Nasıl çözüleceğini söyleyin.
0: Tamam, bir kere terör örgütüyle mücadele orada bir süre bırakıldığı için terör örgütü güçlendi.
2: Nerede mücadele bırakıldı?
0: Eski süreçte.
2: Tamam.
0: Eski süreçte
2: şu anda
0: tamam, ne yaptı terör örgütü?
2: Şu anda bırakıldı
0: güçlendi.
2: Mı?
0: Şu anda şöyle.
2: Bırakıldı
0: terör örgütü
2: mı?
0: Mensuplarını bir kere yakında DEM Parti'nin ne olacak? Kurultayı olacak. Terör örgütü mensupları da dönüyorlar. Siyaset yapmaya başlayacaklar mı? Başlayacaklar.
1: Siz bu kadar kısa zamanda siyaset
2: nasıl çözeceksiniz onu söyleyin. Nasıl çözeceksiniz?
3: Ya mümkün değil böyle bir şey.
0: Ya bir kere mücadeleyi bırakmayacaksınız.
2: Ya siz öngörü üzerinde kendi öngörünüzü anlatıyorsunuz. İşte DEM'in kongresi var, kongreye gelecekler, siyaset yapacaklar, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar.
0: Konuşturmuyorsunuz
2: ya, ama varsayım üzerinden gidiyorsunuz.
0: Beni konuşturmuyorsunuz
2: yani
0: ya. Hani Türkiye güçlü devlet diyoruz
2: evet.
0: Ya, Türkiye güçlü devlet.
2: Tamam, neyle çözeceksiniz, nasıl çözeceksiniz?
0: Bağlantıları var diyoruz ya.
2: Nasıl çözeceksiniz?
0: Mücadeleyi bırakmayarak çözeceksiniz.
2: Tamam, mücadele bırakılmadı zaten.
0: Mücadeleyi bırakılmadı diyorsunuz da.
2: Nerede, hani nerede bırakıldı?
0: Dön diyorsunuz. Dön diyorsunuz terör örgütü mensupları ya...
2: Tamam, hayır, mücadele bırakıldı mı şu anda?
0: Ya Pejah'a dahil olacaklar.
2: Ben bir ay öncesinde Cudi Dağı'na gittim.
0: Ya Pejah'a dahil olacaklar ya da
2: Türkiye'ye öncesinde.
0: Dönecekler.
2: Bütün askerlerimiz Cudi Dağı'nda nöbet tutuyor. Kale kollar var, orada hala 24 saat,
0: tamam.
2: 7-24 nöbet tutuyorlar.
0: Türkiye'ye dönmeyecekler mi? Türkiye'ye dönecekler ya,
2: için,
0: ya da Pejah'a
2: nasıl dönecekler? Mesela orada zaten nasıl dönecekler? Ne yapacaklar?
0: Siz
2: zaten onun çerçevesini çiziyorlar.
0: Kesmeden, ahtapotun kollarını kesmeden, şebeke örgütlerini bitirmeden
3: ahtapotun kolu mu kaldı İpek Hanım? Allah aşkına.
0: Pejah
3: siz
0: diyorum,
3: Suriye'de vurmuşsunuz. Irak'ta vurmuşsunuz. Şehirlerde
0: güzel.
3: Bitirmişsiniz.
0: Kendi fikrimi söyleyerek mücadele edeyim.
1: Yeter ki konuşmama. Söz gelmişken kayyumlar ve Demirtaş konusunda da konuştuk az önce. Orada
0: evet.
1: Görüşünüz nedir?
0: Şimdi bu hani bir demokrasi metni çıktı ya Serap Hanım.
1: Evet.
0: Türkiye Büyük Millet
1: evet.
0: Meclisi komisyon çatısı altında. Bir kere orada olan hiçbir şeyin bu kanunda olmadığını görüyoruz. Bu da şunu düşündürüyor. Demek ki yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu altındaki, çatısı altındaki o komisyondan çıkmadığını gösteriyor değil mi? Metini kıyaslayın, bir de çerçeve yasayı kıyaslayın. Yani o toplumsal barış dedikleri, o terör ele başına lider dedikleri o rapor var ya hani, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyondan çıkan. Bir
2: Hayır,
0: de çerçeve
2: o
0: yasayı kıyaslayın.
2: O. O
0: çıktı,
2: komisyonda
0: okudum.
2: O ibare yok bir defa.
0: İnternete bakın.
2: Komisyonda o ibare
0: var,
2: yok işte.
0: İnternet,
2: yok işte.
0: Var bakarsınız.
2: Siz daha önceden de şey yapıyordunuz. Anayasanın ilk
0: bakalım.
2: Dört maddesi de komisyonda
0: tane,
2: komisyondan çıkarılacak diyordunuz. 42. maddede komisyondan çıkaracak dedi. 66. maddeyi de söylemiştiniz.
0: Komisyonu
2: ama
0: neden
2: hepsi, komisyonda hiçbiri onlar korunarak
0: üniter yapıyor.
2: Üniter yapıyor.
0: Komisyondan çıkan maddeyle bu terör yasasının, çerçeve yasasının ne bağlantısı var? Komisyon neden toplandı o zaman? Bana onu söyleyin. Komisyonun
1: hiç bağlantısı
0: raporuyla
1: yok mu? Yani
2: bağlantısı yok mu? Niye bağlantısı yok mu?
0: Ne bağlantısı
2: var? Şu an 12 maddelik.
0: Bu kayyumlar vesaire orada vardı. Burada hiçbir şey yok madem öyle.
2: 12 madde.
0: İkisi arasındaki farkı bana söyleyin. Çok farklı.
2: Dinlemiyorsun. Şu an açıklanan 12 maddenin dayanağı nedir?
0: Peki ben şunu
2: komisyondaki
0: söyleyeyim.
2: Komisyondaki rapor.
0: Neden yasanın bir maddesinde
2: rapor.
0: Buradaki işte buraya
2: siz
0: karar verenleri bağlamaz diyor.
2: Milletvekillerinin haberi yok. Hiç kimsenin haberi yok demiştiniz ya.
0: Şimdi
2: komisyona İYİ Parti'nin dışında bütün partilerin altına imza koyduğu ve bütün siyasi partilerin komisyona katılan bütün

0: siyasi partilerin hazırladığı, sunduğu raporun
1: bizi bağlamayacak diye imzaladıkları,
0: ortak metnin içindeki içine dayanan bir şeydir bu, maddedir.
2: Peki muhalefetten kastım bu yasaya muhalif olan siyasetçiler ya da partiler neden bunu bir yandan da yeni bir anayasa hazırlığıyla hazırlığı derken teröristi Türkiye sürecinde kapsayan bir yeni anayasa hazırlığı üzerinden okuyorlar. Evet. Mesela 430 vekil imza atarsa bu yeni anayasa içinde bir şey olur mu, bir veri midir diye. İşte yani neden böyle mi görüyorsunuz siz de?
1: Şimdi bunu
2: bugünlerde böyle okunduğunu görüyorum çünkü.
1: Serap Hanım, bu yasayı kim gördü biliyor musunuz? Kimse görmeden önce. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İbrahim Kalın ve Öcalan'ın parafladığı bir yasadır bu. Ve Öcalan ne dedi? Yetmez ama evet dedi. Cumhuriyetin kurulması kadar önemli bir süreçteyiz dedi. Bakın, hadde bakın.
3: Sadece İpek Hanım ve taraftarlarının duyduğu hezeyanlar.
1: Tabii ben konuşabilir miyim lütfen?
3: Tabii ki de, ama
1: bunun bir başlangıç olduğunu, herkes söylüyor Serap Hanım. Bunun bu şekilde kalmayacağı, bunun bir akabinde kök yasa geleceği ve anayasayı değişikliğe dair sürecin ilerleyeceğini herkes söylüyor.
2: Ama çok net bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi de bu şeyi teklifi hazırlayanlar da diyor ki anayasanın ilk dört maddesi ve vatandaşlık tanımı değişmeyecek.
0: Serap Hanım.
2: Ama Murat Bey hiç söz vermediniz değil.
0: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kabul edilen ortak raporda umut hakkı kavramı doğrudan veya açık bir ifade olarak yer almamaktadır.
1: Peki Sayın Bahçeli ne diyor?
0: Diyebilir.
1: Nasıl diyebilir?
0: Diyebilir.
1: Yani süreci umut Sayın Bahçeli başlattı. Şimdi
0: yaralanabilir ifadesinden bu ifadeyi kullandı diye bu tamamen yasa, Sayın Bahçeli ifade eden bir şey yasa mıdır yani? Yasa olarak
1: ama öyle
0: geçiyor
1: başladı
0: mu?
1: Süreç öyle başlamadı mı? Süreç öyle
0: başlayabilir.
1: Ama süreç
0: sen
1: şöyle de
0: raporda,
1: başladı.
0: Raporda bu ifade var mı?
1: Amasız fakatsız diye
0: raporda bu ifade
1: süreç,
0: var mı? Tek taraflı bir çağrıya, İmralı'nın karşılık vermesi.
1: Mehmet Bey yani böyle konuşunca anlaşılmıyor. Diyorum ki siz, süreç şöyle başlamadı mı?
0: Ben size cevap veriyorum, cevabımı dinlemiyorsunuz.
1: Ama ben bir şey konuşmamı bitirmedim. Amasız fakatsız olarak başlamadı
2: bir
1: o süreç.
2: Bir pazarlık asla olmayacak diye çok vurgulandı.
0: Var mı pazarlık? Yani,
1: peki komisyonun raporunun altında buraya imza atanları, bu işte vekilleri bağlamaz, siyasi olarak, hukuki olarak bağlamaz metni var mı? Neden korkuyor peki vekiller? Aynı şey çerçeve yasada da var. Sorumluluk kabul etmiyorlar.
0: Sorumluluk
1: ne demek
0: kabul
1: bu?
0: Etmiyorlar değil.
1: Sorumluluk kabul etmiyorlar.
0: İleride yargılama konusunu gündeme
1: neden peki?
0: Sorumluluk
1: neden
0: kabul
1: sen
0: etmiyorlar
1: ileride yargılamaktan
0: oraya imza atan herkes sorumludur. Nasıl sorumluluk kabul etmiyorlar?
2: Geçen çözüm sürecinde de
0: aynı durum vardı.
2: Olmuştu yani hukuki olarak.
0: Aynı durum vardı.
1: Neden korkuluyor peki?
0: Yasal bir prosedür yani.
1: Bu kadar doğru
0: yasal bir prosedür.
2: Ben bu arada Murat Bey'e söz vereyim. Çünkü Bülent Bey'in de katılmak
0: istediğini biliyorum. Bülent Bey hukukçu daha net izah eder.
1: Bülent Bey herkesin hukukçu olduğu bir dönemdeyiz. Herkes her şey hakkında konuşabilir. Fikrimi söyleyebilir.
2: İzninizle böyle kısa bir kulak verelim Bülent Bey'e. Size gelelim. Sonra Bülent Bey size geri geleceğim. Murat Bey'den sonra size gelecektim ama buyurun bir ilave alayım.
1: Benim konuşmamı
2: istemiyorum. Buyurun.
4: Bu kurulmuş olan komisyonda yer alan milletvekilleri zaten bir mutlak yasama dokunulmazlığı var. Milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve komisyonlarda yaptığı çalışmalarla bunu dışarıda ifade etmiş oldukları görüşlerinden dolayı süresiz bir mutlak sorumsuzluğa sahip. Yani onlarla ilgili cezai bir koruşturma dahi yapılamıyor. Burada talep edilen şey milletvekillerinin düşünceleri değil. Oraya birçok akademisyen davet ediyorsunuz. O akademisyenlerin her biri kendi şahsi fikirlerini söylüyor. O fikirlerin bir kısmı yani her ne kadar sürece katkısı olsun diye dile getirilmiş olsa bile kanun karşısında düşünce ifade özgürlüğünü aşan bir suç da olabilir. Şimdi dolayısıyla orada insanlar kendi görüşlerini daha rahat ifade edebilsin diye getirilen bir koruma milletvekilleriyle ilgili bir düzenleme değil. Milletvekili zaten yani özü itibariyle bütün faaliyetlerinde daha rahat kendi özgür davranabilsinler diye mutlak dokunulmazlığa sahip
1: o yönü itibariyle. Bir şey var.
4: Dikkat ederseniz yasada da milletvekilleri diye bahsedilmiyor. Bu çalışmaya katılan devlet memuru olabilir, başkaları olabilir. Yani tereddütte mahal bırakmaması açısından yoksa bunun suç olmasıyla ilgili değil. İstihbarat örgütündeki bir kısım görevliler belki çok başka gizli görevlerle bu süreci tamama erdirme ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Siz onlara o güvenceyi getirmezseniz mesela o terörle mücadelede yer almış olan kişilere

0: belli güvencelere getirmezseniz insanlar canını ortaya koymuşken bir de yasal problemlerle mi uğraşsın?
1: Ya bu ne ülkenin alakası
0: uğraşmadığı
1: var
0: bir şey değil
1: Allah
0: ama bu
1: aşkına ya.
0: Milletvekilleriyle ilgili herhangi bir korumaya ihtiyaç yok. Zaten milletvekillerinin temel görevidir mecliste, komisyonda ve siyasal faaliyetlerinde ülke
1: evet.
0: için faydalı
1: Bülent Bey,
0: her şeyi
1: ben bu hem anayasa konusunda hem de konuştuğumuz konulara ilişkin mutlaka ilgilecekleriniz vardır, onu soracağım ama Murat Bey'e de bir söz vereyim ki terazi çok da şaşmasın. Murat Bey, bu tartışmaya siz neresinden bakıyorsunuz? Hem Suriye konusu, siz ona ufak bir vurgu yapmıştınız ilk başlangıçta. Evet. Hem de buraya yani bu yasaya atılacak imzalar üzerinden
2: bir özür dilerim. Yeni bir taze bilgi süreci verebilir miyim? Tamam. Komisyondan gelen bilgiyi.
1: Yeni şu anda.
2: Evet, yeni.
1: Evet.
2: Kanun teklifinin anayasaya aykırılık iddiası reddedildi. Şimdi genel hakkında görüşmeler yapılacak.
1: Maddeler görüşülecek. Evet. Yani bu arada sevgili seyirciler, komisyonda çalışmalar devam ediyor. Öğleden sonra başladı. Küçük bir ara verilmişti yarım saat önce, bir 10 dakika kadar. Sonra devam etti. Şu anda gün içinde kaydedilen görüntüler de ekrana geliyor. Ama bir yandan da bu çerçeve yasa şu anda Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor. Buyurun Murat Bey.
3: Az önceki tartışmalarınızla ilgili bazı başlıklar da aldım. Onları da kısaca bilgisini vererek
1: buyurun.
3: İsterseniz sorunuza geçeyim. İlk tartışmanızda galiba Taha Bey'di. Bu partilerin oy verme davranışı açısından işte terörün bu oy vermeye etkisinin olup olmayacağı konusunda İpek Hanım'la, İpek Hocam'la yaptığı tartışmada. Taha Hocam, Türkiye'de iki konu var ki siyasi partilere oy verme davranışında bu iki konu etkili olmuyor. Bunlardan birincisi işsizlik, Türkiye'nin en önemli sorunu dediğimizde işsizlik. İkincisi de terör. Yani işsizliğin artması azalması veya terörün artması azalması iktidardaki veya muhalefetteki bir siyasi partiye seçmenin oy verme davranışında etki etmiyor. Çünkü bunlar partilerden ziyade devletin topyekün, yani ülkenin temel meselesi ve sorunu. Herhangi bir siyasi partide bunun çözülmesi noktasında da seçmenin algısı bu noktada yok. Yani
1: etmiyor,
3: terör ve işsizlik
1: etmiyor.
3: Konusu
1: biraz
3: üzerinden
1: şaşırarak şey yaptım. Yani mesela ekonomi işsizlikte bir tepki vermiyor mu oyuyla, ya da
3: ekonomi
1: terör
3: demiyorum.
1: Artmışsa
3: bakın,
1: ya da azalmışsa olumlu ya da olumsuz anlamda.
3: Evet. İşte ekonomiden kastım sadece işsizlik meselesi. Şimdi Türkiye'de iki tane kronik sorun vardı. Bunlardan birincisi işsizlik. İkincisi de terördü. Terör
1: evet.
3: meselesiydi. Bu iki konu Türkiye'de siyasi partiler arasında, yani siyasi partilere oy verme davranışı açısından bu iki konuyu seçmen oy verme skalasında, yani o regresyon analizini yaptığımızda çok alt sıralarda yer alıyordu. Yani bir partiye oy verirken terör ve işsizlik meselesi herhangi bir partinin ne sorumluluğun olarak görülüyordu ne de o partiye oy verme açısından onun artması veya azalması bir gerekçe olarak kabul ediliyor.
1: Kavramlar mı biraz? Yani
3: açıdan,
1: işsizlik ve ekonomiyi ayrı değerlendiriyorsunuz. Terör ve beka meselesini ayrı mı değerlendiriyorsunuz?
4: Ben
1: çünkü
4: Murat Bey'in uzmanlık alanında
3: tabii.
4: ahkam kesmek istemem.
1: Çünkü
4: yani haddime
1: hani
4: de değil
1: beka
4: belki
1: meselesi
4: ama
1: her zaman
4: çözüm sürecinin o sıkıntılı günlerinde AK Parti ilk defa koalisyona düştü 2015'te yani. Sonra bir toparlanma yaşandı. Dolayısıyla burada bir siyasi rant alanının oluşması, bilmiyorum yani illaki sandığa etki edecek bir sonuç doğurabilir düşüncesindeyim. Tabii ki de bu sizin uzmanlık alanınız Murat Bey.
3: Evet. Yani üstadım şöyle bir durum var. Yani terörün bitmesi veya terörün Allah korusun yeniden hortlaması ne İyi Parti'nin oy oranında, ne MHP'nin oy oranında, ne AK Parti'nin oy oranında anlamlı farklılık oluşturmadığını söylüyorum. Yani yapılan çalışmalarda, bu zamana kadarki yaptığımız çalışmalarda da hep bu analizleri yapmış olduk. O yüzden yani ülkelerde, her ülkede iktidar vardır ama demokratik ülkelerde muhalefet vardır. O yüzden muhalefetin gelen konularda hükümetin yapmak istedikleri konusunda en azından seçmenin çekincelerini, kendi baktığı yerden o çekinceleri, işte şu anda mecliste yaşananları görüyoruz. Haberlerini de Mehmet abi aktarıyor. İyi Parti en azından Türk demokrasisi açısından parlamentoda bu görevi ciddi manada büyük bir hem de bu kadar yalnız kaldı bir de parlamentonuzda tek başına şu anda.
5: O vatandaşın takdiri.
3: İşte o oya dönüşüp dönüşmemesi başka konu başlıklarını getiriyor beraberinde. O yüzden burada bir en azından o bilgi notunu düşmüş olayım. Kayyumlarla ilgili meselede bakın size 2-3

0: seçilmiş belediye başkanları yeniden gelmeli midir? Özellikle Doğu Güneydoğu'daki demli belediye başkanları ile ilgili sorduğumuzda da %45 buna evet cevabını veriyor. Yani geri dönsün cevabını veriyor.
1: Ya bunlar hayırdan fazla oranlar mı yoksa hayırların oranını da söyler misiniz?
0: Hayırdan fazla oranlar, bu konularda fikir belirtmeyenlerin oranı yaklaşık %20'ler dolayında. Yani aslında başa baş gelmiş durumda. %40-45 bandında başa baş gelmiş durumda. Dedikleri konusunda en azından seçmenin çekincelerini kendi baktığı yerden o çekinceleri işte şu anda mecliste yaşananları görüyoruz. Haberlerini de Mehmet abi aktarıyor. İyi Parti en azından Türk demokrasisi açısından parlamentoda bu görevi ciddi manada büyük bir hem de yalnız kaldı bir de parlamentoda tek başına da... şu anda.
1: O vatandaşın takdiri.
0: İşte o oya dönüşüp dönüşmemesi başka konu başlıklarını getiriyor beraberinde. O yüzden burada bir en azından o bilgi notunu düşmüş olayım. Kayyumlarla ilgili meselede bakın size 2-3 tane başlık vereyim. Selahattin Demirtaş serbest kalmalı mıdır? %42 evet. Türkiye'deki kayyum belediyelerine bu kayyum atamaları artık bitmeli. Kayyumların yerine seçilmiş belediye başkanları yeniden gelmeli midir? Özellikle Doğu Güneydoğu'daki demli belediye başkanları ile ilgili sorduğumuzda da %45 buna evet cevabını veriyor. Yani geri dönsün cevabını veriyor.
1: Ya bunlar hayırdan fazla oranlar mı yoksa hayırların oranını da söyler misiniz?
0: Hayırdan fazla oranlar. Bu konularda fikir belirtmeyenlerin oranı yaklaşık %20'ler dolayında. Yani aslında başa baş gelmiş durumda. %40-45 bandında başa baş gelmiş durumda. Ama Öcalan'ın umut hakkı meselesi %11 evet, %85 hayır cevabını alıyoruz. Yani bu süreçlerin tamamında bu yürürken dikkatli olunması, seçmenin rızasının alınarak ve doğru anlatılması gerektiği konusunda 2 yıllık süreç içerisinde yapılan çalışmalarda hep karşımıza bunlar çıktı. Yani vaktinden önce yapılmış açıklamalar veya atılmış adımlarda hep beraberinde bu birinci açılım sürecinde yaşananlarda olduğu gibi Allah korusun gerisin geri çok ciddi manada bir yıkıma da sebebiyet verebilir. O yüzden dikkatli yürümesi gereken ve dikkatli bir şekilde anlatılması gereken süreçler. Dış politika meselesine ve Suriye meselesine gelecek olursak, burada da Temmuz ayında daha yeni yakın geçtiğimiz haftalarda yaptığımız çalışmada iki soru sormuştuk Serap Hanım. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Tabii. Birincisi Türkiye'nin dış politika performansını sorduğumuzda hükümetin dış politika performansını %65 başarılı buluyor seçmen. Aynı seçmene ekonomi konusunu sorduğumuzda ise %22 başarılı buluyor sadece. Aynı peş peşe sorulmuş iki soru. Ekonomi performansınızı nasıl buluyorsunuz? %22 başarılı, %70 başarısız bulunurken. Dış politika meselesini sorduğumuzda ise %65 dış politikasını başarılı bulunuyor. Bir soru daha sormuştuk. Türkiye'nin uluslararası siyasetteki imajı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bölgesinde etkili bir aktördür diyenlerin oranı %60. Son araştırmamızda %59.60. Türkiye'nin savunma sanayi ve bölgesindeki bu savunma sanayinde geldiği nokta %85'ler dolayında olumlu karşılanıyor. Bütün bu perspektiften baktığımızda Suriye meselesi ve Türkiye'deki terörsüz Türkiye meselesini aslında seçmen artık birbirinin üzerine örtüştürmeye başladı. Çünkü bu sürece ilk kez Ekim 2024 tarihinde Sayın Bahçeli ilan ettiğinde özellikle MHP tabanında ve MHP seçmeninde bir ciddi kafa karışıklığı yaşanmıştı. %10'larda olan oyu sonraki süreçte özellikle 2-3 aylık süreçte %4'lere kadar gerilediğini görmüştük. Ama Suriye'de yaşananlar, Irak'ta daha sonrasında yaşananlar, işte İsrail-İran savaşı ve Türkiye'de de terörün iyice neredeyse bitme noktasına gelmesi, işte sadece Kazan'da yaşanan o saldırının dışında herhangi bir terör eylemiyle rastlaşmadık. Bütün bunlar beraberinde MHP'nin oy oranlarında tekrar o %4'lere kadar inmiş oy oranında tekrardan işte en son yaptığımız çalışmada da %9-10 bandına tekrar geri geldiğini gördük. Bu tür türbülanslar geçerken kamuoyu yoklamalarındaki aldığımız oranları en azından o an için o olayın sıcaklığı açısından çok doğru neticeler bize vermeyebilir. Seçmenin de zaten hep baktığı mesele.

0: mesele konuyu biraz daha uzun vadede gözlemleyip işte ilk bölümdeki tartıştığımız bu bir af mıdır değil midir? Bundan sonra hangi talepler gelecek? Hangi kanunlar gündeme gelecek? O geri dönüşlerde nasıl geri dönüşler yaşanacakların hepsinde bir zaman planına ihtiyaç var.
1: Bu
0: Ama
1: anayasayla ilgili
0: bu
1: az önce
0: sürecin
1: konuştuğumuz konuda yani ona ilişkin bir ölçümde yapıyor musunuz? Sizin bakışınız ayrıca nedir? Bunun devamında Türkiye yeni anayasayı mı konuşacak sizce?
0: zaten bu konuda öncesinde MHP lideri Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz yıllarda söylediği ama kamuoyuyla paylaşmadığı 100 maddelik bir anayasa taslağı hazırlığı ve
1: Evet.
0: geçtiğimiz haftalarda da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı'nın yeni anayasa meselesi. Yeni anayasa zaten Türkiye'de hem parlamentodaki siyasi partilerin neredeyse tamamının talebi durumunda ve artık Türkiye'nin özellikle bu terörsüz Türkiye süreci bittikten sonraki süreç açısından da beklenen bir en azından kamuoyunda da böyle bir talebin oluştuğu görülmekte. Ama bunların tamamının kilit noktası şu an için bu terörsüz Türkiye sürecinin hangi zaman diliminde ve nereye evrileceği ve sonrasında da Türkiye'nin işte o yeni anayasa ve beraberinde de yeni anayasa sonrasında da seçim, Türkiye'nin genel
1: Evet.
0: seçimleri. O yeni anayasanın içerisinde de seçmenin şu anda bilmediğimiz en azından ne geleceğini ve mecliste, parlamentoda siyasi partilerin nasıl anlaşacağını bilmediğimiz oradaki seçim sistemiyle alakalı ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam edip etmeyeceği ve Cumhurbaşkanının seçim şartının %50+1'e mi bağlı kalacağı, ittifaklar modelinin ne olacağı da seçmen açısından şu anda bir bilinmez. Ama
1: Peki.
0: bu süreçler bittikten sonra da yakın zamanda hemen sonrasında da bir yeni anayasa tartışması açılacaktır ülkenin
1: Evet, o da
0: gündeminde.
1: enteresan. Tekrar %50+1 konusunu ya da işte ittifakları da etkileyecek yeni bir düzenleme olabilir mi diyorsunuz aslında. Bütün bunlar bu arada ne kadar yani seçimde en geç 2028'deki tarihinden belki birkaç ay önce olacak. Belki 2027'de olabilir diye konuşuluyor. 2026'nın Ağustos ayındayız. Aslında az da bir zaman kaldı. Tüm bu çok aslında majör konular bunlar, büyük konular bunlar. Bu kadar zamanda ne kadar yol alınabilir acaba? Ben burada bir reklam arasına gidiyorum. Ardından Bülent Bey'le devam edeceğiz. Hem de bu aslında şimdi konuştuğumuz konuyla ilgili bizden ayrılmayın lütfen.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
5: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Şu anda mecliste komisyonda görüşülen çerçeve yasa diyoruz kısa adıyla, daha alışık olduğumuz adıyla. Yasa teklifinin görüşülmesine devam ediliyor. Hararetli başlamıştı. Artık maddelere geçildiğini öğreniyoruz. Üzerine epeyce konuştuk ve buradan da biraz bu önümüzdeki dönemde Türkiye yeni anayasayı konuşacak mı sorusuna geldi. Biz bu akşam Bülent Bey'e de sanki birazcık şey gibi yaklaştık. Hani komisyonda yer alıyor. Bütün sorularımızı, teknik sorularımızı da ona soruyoruz sanki direkt olarak şeyin raporun sahibi gibi. Bülent Bey, yeni anayasa konusu terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı olarak mı gündeme gelecek? Ya az önce İpek Hanım'ın da söylediği gibi yeni aşamadan kastedilen ne? Bundan sonra ne olacak? Anayasa, yeni anayasa içinde buna ilişkin ne olacak sorusunu işte az önce Murat Bey'in anket çalışmalarında da değindiği gibi sokakta da duyuyoruz. İzleyicilerimiz arasında da vardır. Buna ilişkin siz oradan, Ankara'dan bize hangi bilgiyi verirsiniz? Sizin öngörünüz nedir, izleniminiz?
6: Şöyle, yani bence yani Türkiye bu işte terör, çatışma, güvenlik politikalarından uzaklaştığı müddetçe, siyaset normalleşmeye başladığı müddetçe Türkiye'nin artık yani anayasayı partiler arası diyalogları konuşmasından daha doğal bir şey olamaz. Yani şu an bu yani terörist Türkiye süreciyle doğrudan ilintili değil ama sonuçları itibariyle artık demokratikleşme adımlarını konuşmaya başladığımız bir siyasal iklimin devreye gireceği bir dönemde elbette siyasetin tartışacağı konulardan bir tanesi ya yeni anayasa ya da sınırlı bir anayasa değişikliği. Ben yeni bir anayasa zeminini çok fazla hem yasama meclisinin süresi itibariyle hem de siyasi iklim itibariyle çok mümkün görmüyorum. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili itirazlar, arayışların hem Cumhur İttifakı'nda hem de muhalefette olduğunu net bir şekilde görebiliyorum. En azından Cumhur İttifakı'nda bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2018'den bu yana olan uygulamaları dikkate alınarak eksiklerin giderilmesine
5: uyum yasalarını diyorsunuz.
6: Bir gündem var.
5: Bu, peki sınırlı anayasa yani değişikliğinden kastınız nedir? Bu çerçevede mi?
6: Yani bu çerçevede ya Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin realize edilmesi ya da güçlendirilmiş parlamenter sisteme yeni bir dönüş. Yani niyetinde biri muhalefetin, biri iktidarın ağırlıklı gündemi ama güçlendirilmiş parlamenter sistemin de artık iktidar çevrelerinde de çok yoğun olmasa da konuşulmaya başladığını en azından dost sohbetlerinden biliyoruz. Yani evet, şunun için söylüyorum. Çünkü niyetinde Türkiye gerçekten 2000 özellikle 17'den sonra çok olağan koşullarda geçti. Hem ülke hem de ülke dışındaki konjonktür öyle bir hale geldi ki belki güçlü liderliklere ön plana çıktı. Sistemden çok kişilerin üzerine bir şeylerin bina edildiği bir süreci yaşadık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bana göre yani bugüne kadar gelebilmesinin tek bir koşulu vardı. Hem Sayın Erdoğan hem Sayın Bahçeli'nin kendi partilerinde olan aşırı hakimiyetleri ve Cumhurbaşkanlığıyla

0: meclis çoğunluğunun aynı blokta yer alması. Şimdi biz Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin aşmazlarını ya bu konuda siyaseti iyi okuyan kişilerin öngörüleriyle ya da yaşayarak göreceğiz. Eğer siyaset kurumu öngörülerini, sezilerini hayata geçirerek sorun çıkmadan buna önlem alırsa bu daha büyük başarı olur. Yoksa günü geldiğinde tabiri caizse şartlar bizi mecbur bırakır bu sistemi konuş. Mesela revize etmekten ne kastediliyor? İşte Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda kendi partisinin genel başkanı olma özelliğinin devam edip etmemesi. Yargının özellikle hakimler savcılar yani yönetimi hakimler savcılar kuruluna üye seçme şekli, anayasa mahkemesine üye belirleme şekli, iktidarla yerel yönetimler arasındaki vesayet ilişkisi, idari vesayeti kastediyorum, ne boyutta olmalı gibi birçok konu konuşulabilir. Yani dolayısıyla nasıl Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yaklaşık 12 maddelik bir anayasa paketiyle sistem değişikliği söz konusu olduysa, bugün de yeni bir anayasa yapma imkanı olmasa bile ya Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönleri düzeltmeye ve kuvvetler ayrılığını temin etmeye dönük adımlar atılabilir ya da güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Şimdi siyaset hani satrançtaki pat durumu gibi illa kilidi üstüne tekrar tekrar yeni kilitler atma
1: bu konu neden
0: değil.
1: Hep tam Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir daha seçilmesi üzerinden bir anayasa değişikliği olarak konuşuluyor. Bunlar hem işte Cumhurbaşkanlığı sistemi hem parlamenter sistem konusundaki tartışmalar nedeniyle mi bunlarla ilişkili mi böyle bir vurgu var buna?
0: Şöyle yani buna da yani diyelim bir yeni anayasa görüşmeleri başlandığı zaman bu da bir ihtiyaç olarak özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhurbaşkanı İttifakı tarafından dile getirilebilir. Şimdi eğer şu deniliyorsa bir anayasa değişikliğiyle Sayın Erdoğan'a seçim yapılmaksızın bir dönem daha hak verelim. Bu zaten antidemokratik. Bunu herhalde ne Sayın Erdoğan ister ne de böyle bir anayasa değişikliği mümkün olur. Şimdi kişilerin aday olabilme hakkının tartışılması başka bir şey. Bu doğal bir şey. Çünkü siz bir sistemi değiştirip başka bir sisteme geçiyorsanız o konu da konuşulabilir. Ama burada bunu bir alver bir pazarlık şeklinde değil de bir sistemi inşa ederken şahıslardan bağımsız bu tartışmaları yapabiliyor olmak lazım. Çünkü siyaset kurumunun dediğim gibi vazifesi anahtarı kilidin üstüne tekrar tekrar düğüm atarak yol yürümek değildir. Müzakereye, uzlaşma masasına her iki tarafın da gelebilmesini başarması
1: lazım. Bülent Bey, sizin sözünüzü almıyorum ama araya bir giriyorum. Mehmet Bey dedi ki ben meclis başkanıyla görüştüm bu konuda. Yani bu anayasa sınırlı anayasa değişikliğini mi kastediyorsunuz?
2: Bu şu anki çalışmanın üzerinden anayasaya da sordum. Anayasa değişikliği olabilir mi diye. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'la dün konuştum. Hani bugün bu programla geleceğimi ifade ederek konuştum. Öncelikle tabii ki süreci değerlendirdi. Bu Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili komisyon çalışmalarını değerlendirdi. Tabii ki önemli bir eşiği geride bıraktıklarını ifade ettiler. Ve meclisin uyumlu bir çalışma ortaya koyduğunu, kendisinin de büyük bir çaba gösterdiğini ki zaten bu çaba görülüyor. Herkes tarafından da takdir ediliyor. Ben de hakikaten kutluyorum. Önemli bir çalışmanın yönetimini çok suhuletten sürdürdü ve bu noktaya getirdi. Bu çalışmanın meclisin hiçbir iradesi yok tartışmaları yapılıyor.
1: Onları geride bıraktığını mı söylüyor?
2: Evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık meclisin bir karşılığı kalmamış, bir yaptırım gücü yok, bir çalışmayla herhangi bir şey yapamıyor şeklinde görev işlevsizleştirildiği yönünde ciddi bir eleştiri vardı. Burada şunu söyledi Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. İşte meclisin gücünü bu çalışmayla göstermiş olduk.
1: Bülent Bey dedi ki iktidar cenahından da yani bu şekil parlamenter sisteme dönmenin faydalı olacağını dillendirenler var.
2: Yok şöyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle meclis çalışmalarının uyumunu da dikkate alarak eğer biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle meclis ayrımını yapıyorlardı dedi. Pekala dedi, iyi bir uyum içerisinde bu yasayı biz çıkarabiliyoruz, bu çalışmayı yapabiliyoruz dedi. Hı hı. Mesela hiç bir araya gelmeyecek insanları bir araya getiren...
1: Yani bunu yapabiliyorsak anayasayı da yaparız
2: evet.
1: Mealinde mi?
2: Sonra anayasayı sordum. Bu süreç anayasaya değişikliğine evrilir mi şeklinde bir sorum oldu. Yani gönül ister ki dedi, evet herkesin dedi...

0: ortak kanaati yeni bir anayasanın yapılması yönünde herkes görüşünü beyan ediyor. Bu konuda daha evvelden de siyasi partilerin çalışmaları vardı. Ama evet, bir yol kat edilememişti. Umarım ki bakın 366 dün itibariyle 366 milletvekili imza koydu, imza attı.
1: Kaça kadar çıkar bu imzalar
0: 430,
1: sizce?
0: 430'u göreceği ifade ediliyor. 430'u bulur dedi. Hatta Demli milletvekillerinin bölgede olduğunu, imza atacakları yönünde görüş beyan ettiklerini de ifade ettiler. Yeni partiyle ilgili tabii ki hani imza atmadılar ama prensipte bu sürece destek verdiklerini ifade etti. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi zaten desteğinin söz konusu olduğunu açıklamıştı. Ve sonrasında bu anayasa değişikliğine doğru bir dönüş olur mu? Yeni bir çalışma yapılabilir mi? Bunu başaran meclis, yani bu birlikteliği sağlayan meclis pekala anayasayı da, anayasa çalışmaları üzerinde de bir araya gelebilecek iradeyi gösterebilir. Biz bunu göstermiş olduk. Yani bu çalışmayla göstermiş olduk dedi.
1: Peki.
0: Böyle bir açıklaması oldu.
1: Açıklaması
0: bunu da
1: var.
0: Habertürk'te ifade edeceğimi de belirtmiş oldu.
1: Teşekkür ediyorum Sayın Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı'nın Mehmet Müftüoğlu'na değerlendirmesi böyle. Buyurun Bülent Bey, kaldığınız yerden en bu açıklamaya sizin yorumunuz
2: evet,
1: nedir?
2: Tabii,
1: hem de neden siz bu yeni anayasada uzlaşı olamayacağını düşünüyorsunuz?
0: Şimdi
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha doğrusu Genel Başkanı Özgür Özel'in çok net bir tavrı vardı buna ilişkin. Şimdi partide bir bölünme yaşandı. Böyle bir konu meclise geldiğinde sınırlı değişiklik ya da yeni anayasa yazımı, yeni parti ve CHP'nin tavrı kilit mi olacak? Burada bir tutum farkı olabilir mi? Buna ilişkin sizin öngörünüz nedir?
2: Böyle ya, öncelikle yani Sayın Meclis Başkanımızın özellikle meclis başkanı seçildiği ilk günden itibaren yeni bir anayasayı sürekli dillendiriyor ve bunu bir hedef olarak ortaya koyuyor ve siyasi evet, partilerden de bu manada destek istiyor. Yani biz evet, de elbette bir masa kurulup Türkiye'nin yeni bir anayasayı konuşabileceği bir zemin olmasını arzu ederiz. Yani Sayın Meclis Başkanımıza Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı yok diye itiraz edecek halimiz yok. Biz de onunla aynı kanattayız. Ama siyaset sonuç alma işidir. Siz bir işin bütününü çözemiyorsunuz diye Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönlerini ya da bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü, yani dönüş derken eskiyi kastetmiyorum, niyetinde yürütmenin nasıl teşekkül edeceğini, yürütmenin yasama ve yargıyla olan ilişkisidir bir anayasanın temel omurgası. Bunları sınırlı da olsa oturup konuşulabilecek bir zemin de olabilir. Ben hani bu yeni bir anayasayı biz müzakere etmeyiz manasında söylemedim. Ama gerek parlamentonun önümüzdeki Mart-Nisan'dan itibaren bir seçim atmosferine gireceğini göz önüne alırsak, evet, gerekse bu kadar geniş bir anayasa maddelerinin içerisinde yepyeni bir anayasanın müzakerelerini alacağı zamanı dikkate alırsak ve siyasetin de bu kadar kutuplaştığı bir dönemde, ben dediğim gibi her ikisine de varız. Yani yeni bir anayasayı konuşmaya da varız. Türkiye'nin yönetim sistemini masaya yatırıp doğrusu nedir konusunda müzakereye de varız.
1: Bu süreçle ilgili maddeler, tartışılacak maddeler, eklenecek maddeler, değiştirilecek maddeler, her şey yolunda giderse olacak mı?
2: Yeni anayasa için mi söylüyorsunuz?
1: Evet, evet, ya da değişiklik.
2: Hayır, yani yeni anayasanın süreçle bir ilgisi olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ama dediğim gibi süreç başarıya ulaşırsa Türkiye kendi demokratik meselelerine ve siyasetin doğurduğu sorunlara eğilme imkanına daha fazla. İşte siyasi partiler yasasıdır, seçim yasasıdır, siyasetin finansmanıdır, anayasadır, meclis iş tüzüğüdür. Bütün bunlar demokratik bir siyasal sistemin inşası için üzerinde konuşulması gereken metinler. Dolayısıyla ben dediğim gibi Sayın Meclis Başkanı eğer gerçekten evet bu meclisin yeni bir anayasa yapabilecek süresi de imkanı da var şeklinde bir kanaati varsa destek veririz, oturur konuşuruz. Ama peki, ben de buradan bir tavsiyede bulunuyorum. Şayet bunun bütününü yapamıyorsak bu sistem yürüyebilecek bir sistem değil Serap Hanım. Çünkü bunun yürümediğini bizden daha çok Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlar görüyor. O açıdan Türkiye'nin bir an önce sağlıklı bir yönetim sistemi, sağlıklı bir yargı, yasama, yürütme ilişkilerini ortaya koyarak daha sağlıklı bir yol yürümesi lazım.
1: Madem o zaman da bir referandum ihtiyacı da olmaz mı? İlginç, yeniden parlamenter sisteme dönmek konuşuluyor ama siz altılı masadayken bu konu gündeme getirildiğinde iktidardan da buna eleştiri vardı. Toplum bunu istemiyor, artık buna ihtiyaç yok. Niye geri dönelim deniyordu, niye geri dönelim?

0: düşünüyorsun?
1: Yani bunu toplum mu istemiyor, iktidarın kendisi mi istemiyor? Nihayetinde toplumda biraz kendi temsilcilerinin tutumuna bakar. O açıdan önce siyasetin buna bir karar vermesi lazım. Ama dediğim gibi bütün bunlar Türkiye'nin kendi meselelerini, ekonomik, uluslararası ilişkiler, iş politika, siyasetin dizaynı, yani dizaynı derken siyasal sistemin oturtulmasını kastediyorum. Bütün bunları yapabilmek için eğer anayasa ve yönetim sisteminden kaynaklı sorunlarımız varsa bunları çözüp önümüze bakalım. Yani ülkeyi
0: Evet.
1: hangi partinin yönettiğinden daha ziyade nasıl
0: Nasıl?
1: yönetti ve ne tür sonuçlar aldığımızla
0: Peki.
1: ilgilenmemiz lazım.
0: Peki. Merve Hanım, yani burada gerçekten bu bölünme, CHP'deki bölünme bundan sonra hem bu sürecin devamı hem işte bu yeni anayasa ya da anayasa değişiklikleri buralarda CHP'nin mutlak butlansız devam etmesi senaryosuna kıyasla başka bambaşka bir tablo mu ortaya koyuyor?
2: Valla şöyle oluyorsa eğer, yani biz bir mutlak mutlan travması yaşadık. O yüzden de buradaki duruşumuz değişti, tavrımız değişti. Tamamen kendi iç yaşadıklarından dolayı memleket meselelerine dair görüşleri buna bağlı olarak ve bunun sebebiyle değişiyorsa orada sorun olur.
0: Yani yeni
1: Yok, öyle bir durum
0: partinin
1: yok.
0: değişmediğini varsayalım ama mutlak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni gelen eski genel başkanın tavrı belki daha ayrışabilir mi ya da
2: Ya
0: benzeşebilir mi?
2: CHP'de mesela örnek vermek gerekirse bu şey süreci çerçeve yasa meselesinde net durdular zaten. Hani duruşları
0: Evet,
2: belliydi.
0: bir
2: Ama
0: siyaseten
2: Yeni Parti'de biraz daha
0: değişmediler.
2: farklı bir durum oldu. Ya komisyona katıldılar. Hani belli bir noktaya kadar, hatta Öcalan'la görüşme meselesi ne kadar
1: Tartışıldı.
2: aslında bu işe gerçekten de katılmışlardı. Her ne kadar başta şunlar da olsun, bunlar da olsun demelerine rağmen bir şekilde parçalısı olmuşlardı ve bu
0: Evet.
2: önemliydi. Ama oradan sonra daha böyle ayak sürmeye başladılar. Bugün de mesela bir bakıyorsunuz ilk başta Özgür Özel'in biraz daha olumlu yöndeyken açıklamaları, sonrasında yani usulde redde döndü neredeyse. Hatta yani
0: Evet.
2: usulde reddeceğiz ama yani konunun varmaya çalıştığı yeri destekliyoruz ama şehit ailelerinin de yanındayız ama yani tabii ki de çözüm olsun falan, ben ne dediğini anlamıyorum gerçekten.
0: Taban da gözetiliyor gibi görünüyor.
2: Bence yok, bu taban
0: Yani
2: gözetmek
0: öyle mi?
2: değil. Bakın
1: Değil abi.
2: şöyle, açıkçası
0: Değil mi?
2: ben İyi Parti'nin de başından itibaren komisyona katılmış olmasının çok doğru olacağını düşünenlerdenim. Bütün bu eleştirel duruşa rağmen demiyorum, duruşun gerçekten önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Mesela İpek Hanım'la her ne kadar stüdyoda da gerilim artıyor olsa da, tartışma artıyor olsa da, mesela bazı şeyleri ben de kafama yazıyorum. İşte bunların komisyonda dahi çok olumlu, ya nasıl
0: Ya bu
2: örnek vereyim?
0: itirazlar orada konuşulsaydı, orada dile
2: Mesela bir örnek
0: getirilseydi
2: vereyim,
0: diyorsun.
2: basit olacak ama
0: Tabii,
2: bir dakika.
0: tabii.
2: Ya yapay zekanın, sizler de belki yaşıyorsunuzdur. Mesela bir projeyle ilgili bir şey sordunuz. Sürekli beni mutlu etmeye çalışan cevaplarından çok sıkıldım. O kadar sıkıldım ki. Bunu komutlarla düzeltmeye çalıştım, promptla düzeltmeye çalıştım. Olmadı ve şuna karar verdim. Dedim ki gelin farklı farklı agentlar, oturun 6 kişi, 6 farklı yapay zekayı bir odaya oturttum. Dedim ki bir tanenizin tek bir görevi var. Her şeye hayır diyeceksin. Her şeye hayır diyor. Sürekli şüpheyle. O iş yürümez, o konu öyle olmaz, o proje orada patlar falan. Sürekli bunu söylüyor ve günün sonunda gerçekten memnun edici bir sonuca ulaşıyoruz. İşte tam da bu yüzden İyi Parti'de keşke komisyona bu şerhiyle katılsaydı. Her şeye hayır diyeceğim. Sürekli şüphe göstereceğim. İşte
0: Komisyon
2: yani...
0: raporundan çıkan raporla çerçeve yasanın alakası yok ki. Komisyon raporu neye
2: İşte
0: yaradı? Komisyon neye
2: mesela
0: yaradı
2: bu
0: yani?
2: tavır
0: Komisyon
2: içerisinde ne
0: neye yaradı?
2: olabilirdi? Bakın
0: Komisyon
2: bir
0: neye
2: süreç
0: yaradı?
2: yürüyor ve aslında meclisteki yani ağırlığın durumuna baktığımız zaman bu süreç ilerliyor ve çıkacak diyoruz. Dışarıda kalmanızın bunu her ne kadar direnme deseniz de sembolik bir tavırdan öte bir etkisi yok. O zaman içeride
0: Onu
2: olup
0: göreceğiz.
2: tarihsel bir sürece her şeye şüpheyle yaklaşarak, her şeye hayır da deseniz, bu olmaz, burada patlar, bunlara inanmıyorum, bu olmaz, örgüt silah bırakmaz, Öcalan şunu ister bilmem ne.
0: Evet.
2: Bütün bunlarla katılmanızın dahi katkısı olabilirdi. Aynı şey Yeni Parti için de geçerli. Sonuçta bu iş hakikaten bugün konuştuğumuz mesele, ya siyasetin sağının, solunun, renginin, şusunun, busunun ötesinde gerçekten bir Türkiye meselesi. Anayasa meselesi de öyle.
0: Doğru.
2: Anayasa meselesinin beni şahsen ilgilendiren tarafı ya bireyle devlet arasındaki sözleşme kısmı.

0: evet bir sürü yenilik yapıldı. Bu anayasa neyimize yetmiyor deniyor ama ya bir kere eski yani 40 yıl 45 yıl öncesinde işte ya mesela yazıldığı zaman ankesörlü telefon vardı belki de ya da o bile yoktu. Yani 80'lerin tabii ki yani 80'lerin başında çıktı yani telefon evimize çevirmedi. Bugün evet, yapay evet. zekayı konuşuyoruz, başka bir şeyi konuşuyoruz, uzayı konuşuyoruz. Bu dünyayla o dünya arasında gerçekten farklılıklar var ve sürekli bir budama yapmanız ya da bir yamama yapmanız, sürekli ekleme yapmanız gerekiyor. Evet, hep böyledir ama bugün artık o yeniye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, yeni yaklaşıma. Öte taraftan sistemle ilgili mesele. Cumhur İttifakı tamamen işlevsiz mi, başarısız mı? Öyle olsa bu kadar az evvel konuştuğumuz gibi tarihsel bir meseleyi konuşuyor olmazdık. Bu sadece sistemi konuşan, sistemin arazilerini konuşan bir dönemde olurdu. Ama sistemlerin de elbet revizyona, yenilemeye ihtiyacı vardır. Ve Bülent Bey'in de söylediği gibi...
1: Şimdi ilgili yeni bir değişiklik olursa Cumhurbaşkanlığı sisteminde parlamenter sisteme geçilmese dahi 50+1 değişirse çok şey değişir
0: yani
1: siyasette.
0: O başka bir konu. Mesela 50+1 bir tarafıdır. Ama mesela benim için önemli olan mesela şu son dönemde özellikle şunlar denendi. Meclisin rolünün daha aktif hale getirilmesi için Adalet Komisyonu evet. vesaire gibi komisyonlar daha güçlendirildi. Evet. Sembolik olarak yani özellikle bir önceki dönemin bakanları o komisyonların başına getirildi. Ama burada demek ki teknik başka şeyler gerekiyor. Yani yasal bazı düzenlemeler gerekiyor. Evet. Kimsenin de ya yani meclis pasif olsun yasamadan bahsediyoruz. Yani yasamanın ve denetimin evet. rolünün hafif olması gerektiğini düşündüğünü zannetmiyorum. Çünkü zaten bu işleyişte kolaylık da sağlamıyor. Başka bazı problemlere sebep oluyor. O yüzden bu sürecin 2017'den beri geldiğimiz 2019'da başladık bunu test etmeye. Bu 6-7 yılın sonunda bu sistem işliyor ama şu kısımlarında şuralar daha farklı olsa iyi olurdu. Denilebilecek yerler muhakkak vardır. Muhakkak vardır. Bence o da katılmalı. Ama genel olarak yani böyle brand new bir anayasaya bence ihtiyacımız var. Neden bütün olmasın? İklim bunu getirirse niye konuşmayalım?
1: Çok kısa bu anayasaya görüş alıp başka birkaç... Çok seçime giderken ittifakları çok değiştirecek, şekillendirecek bir anayasa değişiklik sürecine gidilebilir mi? Yani bu parlamenter sisteme geri dönüş olabilir ya da Cumhurbaşkanlığı evet. sisteminde bir takım revize düzenlemeler
2: olabilir. Şimdi tabii şu komisyona ilişkin bir tane söz söyleyeyim. Komisyonun kurulmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi bütün muhalefet partilerinin İYİ Parti hariç süreci desteklediğine ilişkin resmi vermekti. Biz dışarıda durarak aslında bu sürece itirazımız olduğunu gösterdiğimiz için çok önemli bir şey yaptık. Bugün Öcalan'a umut hakkı verilmediyse bizim sayemizde oldu. Bugün daha ileri bir çerçeve yasa çıkmadıysa bizim sayemizde oldu. O yüzden demokrasilerde muhalefetin söylediği çok önemlidir. Biz kendi ideolojimize ve kendi tabanımızın isteklerine uygun bir süreç izledik. Onu peki. söyleyeyim önce. Şimdi mevcut anayasa 19 kere değiştirildi Serap Hanım ve 2017'de bir rejim değişikliği de oldu. Farazi bir şey üstünde konuşuyoruz. Evet bir anayasa değişikliği olacak. Peki hangi maddeleri değişecek anayasanın? Biliyor muyuz? Nasıl çerçeve yasa çıkmadan, komisyona kadar gelmeden ne çıkacağını bilmediğimiz gibi anayasanın da hangi maddelerinin değişeceğini bilmiyoruz. Ve enteresan olanı bunun Cumhur İttifakı tarafından istenmesi ve gündeme getirilmesi. Muhalefet partilerinin çok böyle yükselen perdede bir anayasa değişikliği isteği yok. Varsa da nelere itirazı olduklarını söyleyerek değişiklik istiyorlar. Bugün evet yasama çalışmıyor. Peki neden çalışmıyor? Çünkü muhalefet partilerinin getirdiği hiçbir yasa önergesi kabul edilmiyor. Muhalefet partileri mevcut yasaların noktasına ve virgülüne bile dokunamıyorlar. Vatandaşın yararına bir yasa çıkacak olsa bile deniyor ki sen şöyle kenarda dur. Eğer değişiklik gerekiyorsa biz zaten yaparız değişikliği diyor. Yasamayı çalıştırmayan mevcut iktidar muhalefetin azınlıkta olmasından kaynaklanarak. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden yeni bir parti çıkması muhalefeti bölmedi mi? Böldü. Sayın Kılıçdaroğlu hemen çerçeve yasayı görmeden değişikliğe onay vereceğini, çerçeve yasayı onay vereceğini söyledi mi? Söyledi. Mevcut anayasa değişikliğine de onay vereceğini söyleyecek mi? Söyleyecek. Yani. Peki iktidarın sayısal olarak hiçbir hani milletvekili açısından, nicel açıdan baktığınız zaman...

0: Eksiği olacak mı? Olmayacak. Biraz evvel Mehmet Bey söyledi. 360 milletvekiliyle kabul edilirse referanduma gidilecek. 400 milletvekiliyle kabul edilirse meclisin içinde.
1: 430 olursa içinde yeni parti olacak burada. Yeni parti olmazsa belki 360
0: evet, bulunamayabilir. Olabilir. DEM partililerin bazılarının olmadığını, imza atmadığını söyledi Mehmet Bey. Peki bu kadar önemli bir değişiklik olacak ise, biz bilmiyoruz ne olacağını. Ama bu kadar önemli bir değişiklik olacaksa, bunun referanduma gitmesi gerekmez mi? Yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında yapılacak bir değişiklik olmalı mıdır? Yoksa halka mı sorulmalıdır? Çerçeve yasa nasıl halka sorulmalı ise, yani o da referanduma gitmeli. Aynı şekilde bu da yapılacaksa, şimdi bilmiyoruz tabii.
1: Referanduma gidilmeli diyorsunuz.
0: Mutlaka
1: biraz
0: gidilmeli.
1: Vaktimiz daraldığı için buradan tabii. Hemen Taha Bey'e sorayım. Öyle mi? Yani bir anayasayla ilgili çalışma olacaksa referanduma mı gidilmeli ve bahsettiği bu hem CHP'nin bölünmesi ve hem son tablo böyle bir farklı anayasa sürecine ilişkin Cumhur İttifakı lehine bir tablo mu yarattı?
2: Şimdi iki farklı konudan bahsediyoruz. Birisi şu andaki bu çerçeve yasanın mecliste görüşülmesi, genel kurula gelmesi ve kabulü. Diğeri Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin belki revize edilmesi veya farklı
1: ya
2: bir
1: yeni bir anayasa çalışması,
2: yeni bir anayasa çalışması yapılması. Şu anda yeni bir anayasa çalışması yapılması, sistemin revize edilmesi, yeni regülasyonlar getirilmesiyle ilgili hali hazırda ortada fol yok, yumurta yok. Çok erken bir konuşma olur bu. Diğer taraftan çerçeve yasayla ilgili meclisin yetkisi ortada. Az önce bu akşam size çok muhalif
0: olur lütfen
2: yaptım.
0: Zaten
2: kusura
0: öyle olması lazım.
2: Ama,
1: karşı görüşlerin olması zaten işin doğası.
2: Şöyle efendim mecliste milletvekilleri itiraz hakkını kullanıyor ama iktidarın dediği oluyor. Ve dolayısıyla aslında sistem meclisi çalıştırmıyor. Şimdi sistem üzerine çok fazla eleştiri yapılabilir. Bazı yönlerden de belki düzeltmeler gerekebilir ama şunu söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistem parlamenter demokrasiyi bitirecek, farklı partileri susturacak, farklı görüşlere alan açmayacak denilen sistem Cumhuriyet tarihinin en renkli meclisine sahne oluyor. Yani Cumhuriyet tarihinde bu kadar farklı siyasi partinin bu kadar az sayıda milletvekiliyle dahi olsa temsil edildiği başka bir dönem yok. Bir diğer taraftan mecliste yasayı engelleme yetkisini sizden alan sistem değil millet. Ya millet bu çoğunluğu eğer muhalefete verseydi, Cumhurbaşkanı istediği kararnameyi veya istediği yasayı meclisten geçiremeyecekti.
0: Transferler peki?
2: Millet 2023 14 Mayıs seçimlerinde bir parlamento seçti ve bir cumhurbaşkanı, gerçi 28 Mayıs'ta seçti ve dedi ki bu cumhurbaşkanı iradesiyle memleketi yönetsin, çoğunluğu da mecliste ben hükümete veriyorum, dolayısıyla alsınlar, düzenlemeleri yapsınlar dedi. Dolayısıyla burada sizi engelleyen hükümet falan değil. Millet. Millet dedi ki ben bu kararların geçmesine izin veriyorum arkadaş dedi.
0: Hiçbir muhalefet yasasına da izin verilmesin mi dedi yani millet?
2: Demek
0: muhalefet
2: ki,
0: hiç sesini çıkartmasın mı dedi?
2: İpek Hanım, aynı bir benzeri, bakın bir benzeri yerel yönetimlerde vardır. Yerel yönetimlerde de belediye meclisi vardır biliyorsunuz, belediye başkanlığı vardır. Bazı belediyelerde belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ndendir, belediye meclisi Cumhur İttifakı'ndandır. Ve orada millet demiştir ki ben yönetim açısından Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını görüyorum. Fakat denetim ve karar mekanizmasında belediye meclisinde sizi görevlendiriyorum. Burada başkan kafasına göre belediye meclisinden karar geçiremez. Çünkü millet öyle takdir etmiştir.
0: Tamam.
2: Fakat hem AK Parti'de belediye başkanı hem belediye meclisinde Cumhur İttifakı çoğunluğu yahut tam tersi. Mesela bir örnek söyleyeyim size. Cumhur İttifakı'nın geçtiğimiz dönemde çoğunluk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde şu anda Cumhur İttifakı azınlıkta. En azından şu saate kadar. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın herhangi bir kararının geçtiğine şahit oldunuz mu? Sizin de üyeleriniz vardı yakın zamana kadar İyi Parti'nin. Dolayısıyla bu milletin takdiridir efendim. Dolayısıyla millet bu sistemi oylamıştır, bu sistemi kabul etmiştir, bu sisteme göre gitmiş oyunu kullanmıştır. Parlamento aritmetiği bu şekilde tecelli etmiştir.
1: Buradan bu sistem konudan üzerinde çıkmak için şunu sorayım ama evet hayır olarak. Peki bu sistemde bir değişiklik olacaksa referanduma gidilmeli midir?
2: Bu Allah'ın ayeti değildir efendim.
1: Peki.
2: Bu sistemle ilgili düzeltmeler, iyileştirmeler yapılacaksa bunlar görüşülür. Gerekirse yeniden referanduma götürülür fakat her konu referandumun alanı değildir. Özellikle Mecliste bu anlamda

0: bir mutabakat sağlanmışsa bu meclisteki insanlar da uzaydan gelmediler ki. Bu insanları da millet seçti ve onların üzerinde oluşturduğu bir mutabakat varsa kanunlar açıktır. 400'ün üzerindeki bir mutabakatla geçirebilirler.
1: Şöyle, yarım saatimiz kaldı. Bu arada bugün imzalanan, Suudi Arabistan'da imzalanan anlaşmaya da ilişkin görüşlerinizi de almak istiyorum. Ama böyle BD başkanları, meclisler deyince bugün bir paylaşım dikkatimi çekti. Yorumunuzu almak isterim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu demiş ki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, Sayın Yavaş'ı böyle bir dönemde hemen adayımız diye ortaya çıkartıp yıpratmak istemiyoruz. Yıpranmaması lazım, zamanı gelirse toplumun, halkın teveccühü devam ederse tabii ki olur demiş. Ne diyorsunuz abi?
0: Kemal Bey aynı açıklamayı 2023 seçimlerine giderken altılı masa sürecinde söylemişti, hatırlıyorsanız. Efendim, evet. Adayınız kim diye sorulduğunda arkadaşlar sakin olun, yıpranmasını istemiyoruz, o yüzden açıklamıyoruz diyordu. Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmayacaktır. Yeni partinin de adayı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama
1: Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş isminde aynı yerde durabilir mi sizce?
0: Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi birbirlerine öyle şeyler söylediler ki ortak adayda yan yana gelemeyecek kadar işi kan davasına dönüştürdüler. Gerçi bu siyaset çok şeyler gördü. Yani dün dündür, bugün bugündür kuralı çok
1: her
0: işler.
1: Şey mümkün siyaset.
0: Dolayısıyla her şey mümkün ama mümkün olmaması için çok galiz, çok ağır ifadeler karşılıklı olarak söylendi.
1: Evet, Mehmet Bey, sizin görüşünüzü alacağım ama Murat Bey kamu araştırmacısı olduğu için olmasını bir Murat Bey'e soralım. Şimdi Mansur Yavaş adı hep zaten böyle bir ortak aday olasılığı üzerinden konuşuluyor Cumhurbaşkanı adayı olarak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nun öncelikle bu açıklamasına ne diyorsunuz? Bir yandan da CHP'nin Mansur Yavaş'a böyle sahip çıkması ya da çünkü CHP'de kaldı ama daha geçen hafta Özgür Özel de selam söyledi yani Sayın Yavaş'a. Nedir bu tabloya yorumunuz?
2: Şimdi programımız başladığından beridir sağ olsun Mehmet abi bayağı bir kulis bilgisi, konunun ilgililerinden aldığı bilgileri aktardı.
1: Evet.
2: Program biterken Mehmet abiye el yükselteyim. Ben de programdan önce Sayın Kuşoğlu'nu aradım, mesaj yazdım. Böyle böyle bir konuda programda konuşacağız, ne diyorsunuz diye. Sağ olsun kendisinden de bir mesaj geldi. Hızlıca okuyayım isterseniz.
1: Tamam, çok iyi olur.
2: Mansur Yavaş çok değerli bir belediye başkanımızdır. Belediyeciliğini ön plana çıkarmak istiyor. Bölünmüş siyasete malzeme olmak istemiyor. Saygı duyulması gerekiyor. Zamanı gelince halkın teveccühüyle gerek görürse aday olur diye bir mesaj gönderdi selamlarıyla beraber.
1: Bizden de selamlar, teşekkürler.
2: Olsun, verdi cevap.
3: Murat'ın sağ olsun. Kişisel düşüncesi nedir?
1: Ben zaten oraya geleceğim. Siz sordunuz. Sizin kişisel düşünceniz ne diyor Mehmet Bey?
2: Şimdi Mansur Yavaş aslında bu şey öncesinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu tutuklanma süreci öncesinde İstanbul, Ankara'da Sayın Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun ve Sayın Yavaş'ın işte Ahlatlıbel'de bizim Ankara'da toplandıkları o meşhur o fotoğraftaki soba başındaki görüşmede Sayın Özgür Özel'e ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na söylediği yerde duruyor Sayın Mansur Yavaş. Orada da zamanı gelmemiş, şartlarının oluşmadığı bir konuda pozisyon almanın bir siyasetçi açısından çok sıkıntılı olacağını, siyasetin hele ki Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi %50+1 gibi yüksek bir oy oranıyla seçilebilecek bir seçim sandığından çıkabilmek için o gün sandık kurulduğunda o toplumsal karşılığın olup olmayacağı ve en önemlisi de o %50+1'i bulmak adına iki seçimdir biz de görüyoruz ya yaşıyoruz işte müşahede de ediyoruz. Sayın Erdoğan bile iki seçimi kazanırken çok geniş bir mutabakatla bir sürü siyasi partinin ve adayın desteğiyle son seçimde de ikinci turda ancak böyle bir seçimi kazanabildi. O açıdan Sayın Mansur Yavaş'ın hele ki şu CHP içerisinde de yani muhalefetin bölünmesi sadece CHP açısından da demiyoruz bunu. Çünkü muhalefette şu anda o diğer paydaşlarında da CHP arasında o altılı masa zamanındaki bir birliktelik yok. Yeni parti kuruldu. Onun da böyle bir birlikteliği yok.
1: Ama Murat Bey, o bahsettiğiniz fotoğraf üzerinden tabii siz de şimdi söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Artık iki parti var. Daha önce de Mansur Yavaş'ın adaylığı

0: hangi partiler uzlaşabilir diye zaten konuşuluyordu. Bu bölünme Sayın Yavaş'ın adaylık olasılığını daha mümkün hale mi getirdi, yoksa burada daha zor bir tablo mu ortaya çıkardı? Çünkü hem bu sefer yeni parti sahipleniyor Sayın Yavaş'ı, hem Cumhuriyet Halk Partisi. Çözülebilir mi bu durum?
1: Şimdi Serap Hanım, şu an anın fotoğrafı açısından bakmamız gerekiyor. Yani bundan 1,5 sene, 2 sene sonraki siyasetin şartları, işte bugün program boyunca konuştuk. Terörsüz Türkiye süreci nereye evrilecek? Arda Kasım'dan bir anayasa değişikliği gelecek mi? O anayasa değişikliği içerisinde acaba yine %50+1 şartıyla Cumhurbaşkanı'nı yine vatandaş mı seçecek? Yoksa parlamento içerisinden parlamenter sisteme dönülüp parlamento içerisinden mi bir cumhurbaşkanlığı seçilecek? Bunların hepsi Sayın Mansur Yavaş için de, Türk seçmeni için de bir bilinmez. Bu bilinmezler içerisinde tabii ki şu anki günün anın fotoğrafını bir kamuoyu yoklamacısı olarak çektiğimizde, evet, Sayın Erdoğan'ın karşısında muhalefetin ortak adaylığı söz konusu olması durumunda en güçlü ve en iddialı aday Sayın Mansur Yavaş. Bu güçlü ve iddialı adaylığını o muhalefetin şu anda hem CHP'nin kendi içerisindeki, yani eskiden amiral gemi diyeceğimiz CHP kendi içerisindeki bölünmüşlüğü yaşıyor. Aynı zamanda ittifak kurduğu diğer siyasi partilerle de, muhalefetteki siyasi partilerde de artık bir ittifak meselesini ortadan kalkmış durumda. Ama bütün bunlara rağmen seçmen sandığı aynı bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki gibi ikiye ayırmış durumda. Bir sandık parlamento sandığı, orada siyasi partilerin mücadelesi, kendi iç çekişmeleri, bölünmeleri, yeni parti kurmaları, oradaki haklılık, haksızlık kanaatleri ve bir oy verme davranışı var. Ama bir yanında bir tane daha bir sandık var ki o da Cumhurbaşkanlığı seçim sandığı. Cumhurbaşkanlığı seçim sandığında da seçmen iki seçimdir oy verme davranışını biraz oturtturdu gibi. Yani siyasi partisiyle Cumhurbaşkanı adayını birbirinden ayırarak tabii ki doğal olarak oy veriyor. 50+1'in getirdiği zorunluluk dolayısıyla. Orada da Sayın Mansur Yavaş muhalefetin ortak adaylığı konusunda şu an için ciddi manada bir karşılığa sahip. Ama önümüzdeki süreçte sadece CHP ve yeni parti bölünmüşlüğü, ayrılığı ve o %30'lar civarındaki o sosyolojinin nerede karar olacağı, bugünkü fotoğrafta baktığımızda yaklaşık %10 CHP'de, %20'de yeni partide görülüyor bu oy oranı. Peki muhalefetin diğer bileşenleri, İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Partisi, bir milliyetçi muhalif blokta yaklaşık %12-15 dolaylarındaki oyun, ittifakla hangi kararı alacaklar eğer burada bir ittifak oluşabilecekse? Ve son günlerde Sayın Bülent Bey daha ayrıntı bilgisini verir, Sayın Bülent Kaya. Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmeler, Deva Partisi'nin buraya katılması, yani Türkiye'deki muhalif sağın da kendi içerisinde çabaları, gayretleri var. O gün geldiğinde muhalefet acaba tek adayla mı yoksa çoklu adayla mı gideceği?
0: Ya ittifaklar seçimlerde değişirse, ya da bu süreç, evet, tamamlanırsa, ya da parlamenter sisteme dönülme olasılığı, o daha da bambaşka bir
2: bence
0: tablo.
2: Bence parlamenter sisteme dönülme olasılığı yok.
0: Yok diyorsunuz siz. Yani çok çok farklı bir seçime giderken çok farklı, daha fazla sayıda adayla gidilebilirmiş gibi de bir olasılık en azından.
1: İşte Mehmet abi, o imkanı %100 siyasette %100 yoktur diye kabul edemeyiz. Çünkü bir ihtimaldir. Bu ihtimaller işte her an masaya da gelebilir. O ihtimalleri de gözeterek vaktinden önce bir adaylık açıklaması, herhangi veya siyasi partilerin herhangi birinin adayımız şudur diye ilan etmesi, o gün geldiğinde o siyasi partiyi de, o adayı da boşa, evet, düşürecektir. Peki, doğal olarak. Ama şu anda Sayın Mansur Yavaş'ın, yani Ankara'daki belediye başkanlığı açısından baktığımızda, şu anda hem seçildiği partisinde, yani CHP'de kalarak belediye başkanlığı hizmetlerine yoğunlaşmak, Cumhurbaşkanlığı seçim tartışmalarından da, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarından da fotoğrafı tam görmeden ve o günün seçmen teveccühünü o gün görüp tartmadan da bu konuda bir duruşunu, pozisyonunu da, peki, göstermek doğal olarak bir siyasetçi olarak istemiyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben aslında hani...

0: bu mekanlaşmasına da yer açmak istiyorum. Özel olarak bu konuda eklemek istediğiniz bir cümle yoksa bugün imzalanan anlaşmaya ilişkinde fikir almak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'daydı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir anlaşmaya imza atıldı. Üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırı, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Bir caydırıcılığı artırma hedefi var anlaşmanın diyor üç ülkede. Hiçbir ülkeyi hedef almadığı da vurgulandı anlaşmada. Üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. Mehmet Bey, siz bir süredir konuşmadınız, söz size gelmişken. Ne diyorsunuz bu anlaşmaya? Böyle hani yeni bir NATO ittifakı gibi bir ittifak mı oluyor diye de konuşuldu bugün. Öyle mi sizce de?
1: Bu anlaşma en çok kimi tedirgin etti mesela? Ona bakmak lazım.
0: İsrail'i etmiş. Hindistan'ı evet. da rahatsız etmiş görünüyor.
1: Doğal olarak Hindistan'ı da rahatsız eder. Çünkü Hindistan'la Hindistan Pakistan'ın birinci düşmanı. Dolayısıyla Hindistan-Pakistan çatışmalarında sürtüşmelerinde Türkiye Pakistan'ın yanında yer aldı açık bir şekilde hem de.
2: Ve aynı zamanda İran da rahatsız.
1: Evet.
3: En yani çok
1: İran da rahatsız
3: sanki.
1: Olur ama İran şu an rahatsız.
3: Çok kim? Yani siz de uluslararası medyada çok özür diliyorum. İsrail daha sessiz kaldı ama İran'dan Sinni Eksen meselesi çok köpürtülecektir ama ilk tepkiler İran'dan geldi. Evet. Küçümser yönde açıklamalar var.
1: Şimdi bölgedeki hakimiyetin sağlanması açısından tabii ki İran da rahatsız olur ama şu anda İran'ın rahatsız olması bir şey ifade etmiyor. Şimdi Pakistan'ı doğrudan hedef alan bir durum İran için yoktu. Nihayetinde Pakistan da affedersin Suudi Arabistan'ın hedef alacak bir durumu yoktu. Sadece orada Amerikan üstlerini vuruyordu ama Suudi Arabistan vurulmasına rağmen savaş sebebi olmasına rağmen İran'a karşı bir operasyon gerçekleşmedi. Herhangi bir karşı saldırı gerçekleştirmemişti. Yani İran burada tabii ki pozisyonu gereği rahatsızlığını ifade ediyor. Ama en büyük rahatsızlığı duyan bana göre de her ne kadar İsrail sessiz dursa bile İsrail'dir. Çünkü bölgede dengeleri de değiştiriyor. Çünkü Suudi Arabistan'la İsrail ilişkilerini yok sayamayız. Düne kadar çok ciddi anlamda sıcak bir ilişkileri vardı.
0: Bu bu anlaşma İsrail ile Suudi Arabistan arasında açar mı?
1: Şimdi ilişki açmasa bile Türkiye'nin oraya girmesi, aralarında anlaşma yapması dolaylı dahi olsa Türkiye'nin Türkiye'nin İsrail'e daha da yakınlaştı. Yani
0: bölgedeki etkisini artıracağı
1: bölgedeki etkisini artırma açısından İsrail'e daha da yakınlaştığını görüyoruz.
0: Evet Bey, bugün herkes şöyle diyordu. İşte Pakistan nükleer silahı var. Yani Türkiye'de dolaylı olarak bir nükleer güçle bir savunma anlaşması yapınca nükleer silahı varmış gibi bir pozisyona mı geldi? Ben görüyorum böyle. Hani Pakistan nükleer
1: şimdi
0: bir güç olması, böyle bir savunma anlaşması.
1: Şimdi biraz daha ileri bir şey söyleyeceğim ama doğru olmaz.
0: Böyle değerlendirilebilir mi yani?
1: Nükleer silah caydırıcılıktır aynı zamanda biliyorsunuz. Yani nükleer silah kullandığı zaman kendine zarar vermeyecek mi? Eğer Allah göstermesin kullanmak hiç kimse
0: tabii,
1: için
0: tabii,
1: bir yarar tabii sağlamaz ama neticede bir caydırıcılık var. Oraya yapılacak olan saldırı herkesi etkileyecektir. Dolayısıyla saldırının engellenmesi
0: yani bu
1: açısından
0: daha
1: önemli.
0: Daha doğru soru. Bu Türkiye'nin caydırıcılık gücünü artıran bir katkı sağlar mı?
1: Yani
0: tabii daha magazin
1: katkı
0: bir cümle.
1: Sağlar, bunu şöyle şimdi Orta Doğu coğrafyasında sürekli çatışmaların yaşandığı bir bölge. Suudi Arabistan yani Mekke diyoruz, Mekke Anlaşması diyoruz. Kendini artık tehditte görüyor. Çünkü niçin görüyor? Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ı koruyamadı.
0: Yani evet.
1: Kendi üstlerini koruyamayan Suudi Arabistan'ı koruyabilir mi? Yani daha doğrusu Körfez ülkelerini koruyamayan bir Amerika Birleşik Devletleri ve kendini koruyamayacak duruma gelen bir İsrail var. Dolayısıyla Suudi Arabistan Türkiye ile ortak bir anlaşmaya imza atarak kendini bir ölçüde koruma altına alıyor. Pakistan'la ilgili olarak da Pakistan askeri anlamda daha da güçlü.

0: olduğu, yani nükleer anlamda güçlü olduğu ifade edilen bir ülke.
1: Evet.
0: Çünkü kendine ciddi anlamda çalışmalar yapmış, yatırımlar yapmış ve orada bir güç dengesi olarak varlık gösteren bir ülke. Her ne kadar Suudi Arabistan'la karıştırdım. Hindistan'la Pakistan arasında bir çatışma yaşansa da bir anda aslında İsrail'in tetiklemesiyle yaşanan bir çatışmaydı. Orada doğrudan Hindistan'ın Pakistan'a bir savaş açması ya da orayı işgal etmeye yetinmesi gibi bir durum söz konusu olma ihtimali neredeyse yok gibi. Çünkü Pakistan'ın gücünü bölgedeki ülkeler biliyor. Bu dengeler dışında şunu da söyleyeyim. Türkiye'deki savunma sanayinin de inanılmaz derecede bir ivme kazanması
1: ne katkı sağlar diyorsunuz?
0: Gayet tabii ki Pakistan'la birlikte hareket etmesi, aynı zamanda Suudi Arabistan'a yarın öbür gün belli ki bir takım silah anlaşmaları da yapılacaktır. Bu hem Türkiye içinde, hem Suudi Arabistan içinde, hem Pakistan içinde önemli bir güç dengesi anlamına geliyor.
1: Herkese çok az vakit kalıyor. Merve Hanım buyurun. Yani tamam. Hindistan-Pakistan konusu aslında bayağı da şeye açık bir konu değil mi, yani tırmanmaya müsait?
2: Tabii ki, ama böyle kısa vade, orta vade ve uzun vadedeki sonuçları ne olur bu paktın diye bakmak lazım.
1: Evet,
2: bence çok kısa ama şey yapmaya çalışacağım. Bir kere ilk testini bence Suudi Arabistan'da yaşayacak bu mesele. Çünkü Suudi Arabistan hali hazırda Husilerden ve İran'daki Iraklı Şii milislerine, İran destekli Irak'taki Şii milislerine
1: herhangi bir saldırı herkese yönelik kabul edilecek dediğinizde hali hazırda bir gerilim var İran
2: savaşında. Mesela Husiler saldırırsa Suudi Arabistan'a Türkiye katılır mı falan. Şimdi çoğunlukla bu tarz paktlarda devlet dışı aktörlerin saldırıları bu işin bir parçası değil. Yani NATO'yu düşünün. NATO'da da 5. madde var. Ve 5. madde tarihi boyunca bir kere işletildi. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir durum olduğunda taraflar açıklama yaparlar vesaire ve mümkün olduğu kadar kimse böyle yani Husilere karşı toplu savaşa gireceğim falan modundan kaçmak ister. Ama bu sefer ne olur? İşte anlaşma kağıttan kaplanmış, kağıt üstünde kaldı falan filan olur bu. Ama bu ilk testtir ve bence bu çok biraz popülist kalacak
1: İran
2: bir
1: gibi,
2: tartışma.
1: Yani İran'ın daha önce Riyad'a yaptığı saldırılar gibi savaşta
2: İran
1: mesela.
2: İran önemli. İran demin dediğim gibi biraz böyle küçümseyici açıklamalarda bulunması bugün enteresan bir şey oldu. Bakalım kaçarlar mı, cayarlar mı, ama Umman'la ilk defa Hürmüz konusunda anlaştık nihayet diye kendi tarafından bir açıklama geldi. Dolayısıyla bu aslında bu anlaşma bir yerde, birkaç yerde İngilizcesinde defense yani savunma anlaşması, bazı yerlerde de deterrence yani caydırıcılık anlaşması gibi geçiyor. Yani sanki sadece ortak savunma değil, ortak caydırıcılık anlaşması da aynı zamanda. İran üzerinde eğer Umman'la beraber Hürmüz'ü çözme konusunda bir caydırma etkisi olduysa bu çok iyi. Bölgesel barış için de avantajdır tabii. Üçüncüsü İHA meselesi. 2023'te Suudi Arabistan'a biz ciddi bir İHA satışı yapmıştık. Ben devamının geleceğini düşünüyorum Suudi Arabistan ve bölge ülkeleri açısından. En önemlisi İsrail konusu. İsrail bunu ilk başta bence bir Sünni eksen propagandası üzerine kuracak. Çünkü işte Şii eksenin yerini Sünni eksen mi alıyor? İran bitmemişti ki Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Sünni üçgeni geliyor vesaire falan, bunu köpürtecektir. Ama bunun Türkiye açısından, çünkü Türkiye-İsrail geriliminde de orada da bir caydırıcılığa etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Kısa vadeleri böyle toplayayım. Orta vadede kurumsallaşma önemlidir böyle şeylerde.
1: Hayır. Doğru.
2: Ortak tatbikat olacak mı? Ortak karargah olacak mı? Üst kurulumları bilmem ne vesaire, bu tarz konulara giderse bu gerçekten önemli bir şey olur. Genişleme olur mu? Katar'ın, Mısır'ın katılımı, bölge ülkelerinin katılımı, bu önemli. Ama aynı zamanda mesela Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin, çünkü Suudi Arabistan'la araları çok kötü, çıkıyor olması önemli. Körfez'deki kırılmaya, ayrışmaya bakmak lazım. Burada belirleyici konuların başında da o geliyor. Nükleer meselesi var vesaire falan. Orta vadede ama kurumsallaşmayı takip etmek lazım.
1: Ortak savunma, ortak tatbikat, ortak güvenlik başlıkları yani uygulamaya da geçecek. İpek Hanım, böyle ikişer dakika.
3: Tabii, kısaca söyleyeyim. Aslında bu üç ülkenin silah sistemleri, kontrol komuta merkezleri ve askeri yapılanmaları birbirinden çok farklı. Türkiye NATO bazlı, Pakistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri karışımı, yine Suudi Arabistan.

Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden üç ülkenin uyum sağlayan bir sistem geliştirmesinin yıllar alacağı, 10 yıllar içerisinde olacağı söyleniyor. Bir tanesi bu. İkincisi, aslında maddenin en önemli, daha doğrusu anlaşmanın en önemli şartlarından bir tanesi, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesini temel alan madde. Bu da ne? İmzacı 3 devletten herhangi bir yerine yönelik olarak gerçekleştirilecek olan bir silahlı saldırı bütün ülkelere yapılmış sayılır. Bu bizim tanıdığımız bir madde. NATO'nun 5. maddesi. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Evet. Ama işlemedi. Neden işlemediğini de çok iyi biliyoruz. İran'a karşı özellikle Amerika Birleşik Devletleri topyekun bir saldırı istedi. Yapmayınca da onlar o zaman NATO'yu feshederime kadar getirdi. Bir anlaşmanın işleyebilmesi onun içindeki maddelerin yükümlülüklerinin ne kadar gerçekleşeceği ile ilgilidir. O yüzden burada ben Merve Hanım'a katılıyorum. Yani bunun kurumsallaşması çok önemli. İran tabii bunu kendine bir tehdit olarak algılıyor. Neden? Suudi Arabistan'ı vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerini vuruyor. Şimdi Suudi Arabistan'a yapılacak olan bir saldırı eğer bu madde gerçekleştirecekse, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için, birine yapılan saldırı hepimize yapılmış olan saldırı yürürlüğe girecek mi? Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aynı zamanda İran'a cephe alması anlamına gelecek ki eğer anlaşma şartları uygulanırsa bu da bizim arabuluculuk politikamıza aykırı bir şey olacak nereden bakarsanız. Çünkü Türkiye hep Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda, Rusya Ukrayna Savaşı'nda da arabulucu oldu. Yani Orta Doğu'da da bu iddiadaydı aslında. Ben arabulucu bir devletim

0: demokratik anlamına mı gelir sizce de bu anlaşma? Ayrıca işte örneğin İran örneğinde ne yaratır, ne getirir, ne götürür?
1: Yani aslında bölgenin önemli 5 ülkesini saymak mümkün. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ile birlikte Mısır ve İran. Yani bu bölgede kalıcı bir barış ve huzur için bu 5 ülkenin bir şekilde kritik roller üstlenmesi lazım. Bu yönüyle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki anlaşmayı önemli bulmakla beraber bu anlaşmanın bölge ülkeleri için bir tehdit değil, aynı zamanda onların güvenliği için de bir güvence olduğunu, onları da rahatsız etmediğini ve etmeyeceğini de bir şekilde hissettirmek lazım. Çünkü bu bölgede sadece bu 3 ülkenin birlikte hareket ediyor olması, eğer sadece 3 ülkeyle sınırlıysa elbette sorun olmaz. Ama burada özellikle Amerika'nın bölgedeki konumlanmasını, bu ülkeler üzerinden bir fitne çıkarmaya çalışma gayretlerini de yabana atmamak lazım. Bu yönüyle baktığımız zaman bu anlaşmanın sadece bu 3 ülkeyle değil, bölgedeki diğer güçlü ülkelerle birlikte genişleyerek devam etmesi lazım. Yani bu önemli bir adım ama bu adımı daha da artırmak lazım. Belki de önümüzdeki günlerde bu Mısır ve İran'ın da dahil edilmesine ya da onların da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kendileri için bir tehdit olmadığını hissetmelerine imkan sağlayacak anlaşmalar da yapılması lazım. Bu kıymetli bir şey. Dolayısıyla bu ve benzeri anlaşmaları bu 3 ülkenin ya da bölge ülkelerinin kendilisinin yapıyor olması kıymetli. Ama asla ve asla yabana atılmaması gereken bir şey Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki konumlanması. Çünkü buradaki bölge ülkeleri birbirlerine saldırmazlık anlaşması yaparken aynı zamanda kendi hava sahaları üzerinden ya da kendi ülkelerinden bu diğer ülkelere de herhangi bir saldırıya müsaade etmemeleri noktasında da bir güvence vermeleri lazım. Evet, kendi kendileri direkt saldırının içerisinde olmayabilirler ama niyetinde İran'la diyelim işte Amerika'nın ya da İsrail'in direkt sınır komşusu olma ihtimali yok. Başka ülkelerin hava sahasını kullanarak İran'a ya da bölgedeki diğer herhangi bir ülkeye müdahale durumunda bölge ülkelerinin biz bu savaşın tarafı değiliz. Dolayısıyla benim hava sahamı kullanarak asla bir komşuma herhangi bir fiili saldırıda bulunamazsın şeklinde net bir tutum ortaya koyması Orta Doğu'daki barışı daha da kalıcı hale getirir. O yani dikkat edilmesi gereken husus bence burada Amerika'nın rolü ve Amerika'nın bölge ülkelerini kamplaştırarak birbirlerini tedirgin eder hale getirebilme potansiyelini asla yabana atmamak lazım.
0: Ne dersiniz Taha Bey? Bölge ülkelerini kamplaştırıp birbirine düşman etme potansiyelini de ABD'nin göz ardı etmeyelim diyor Bülent Kaya.
2: Şöyle, onun hesabı illaki yapılıyordur. Kısaca değerlendirecek olursak ilk önce bir şeyle başlamak istiyorum. Çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz bir İslam NATO'sunun temellerinin atılması bence şükredilmesi gereken ve gelinen nokta itibariyle övünülmesi gereken bir durumdur efendim. Yani benim çocukluğum İslam ülkeleri bir araya gelse, bir Haçlı ittifakına karşı tek vücut olsa, keşke böyle bir vahdet kazanılsa hayalleriyle geçti. Ama bunun için sizin tankınızı, topunuzu, tüfeğinizi, İHA'nızı, SİHA'nızı, uçağınızı, helikopterinizi üretebiliyor olmanız gerekiyordu. Amerika'dan silah alıp Haçlı ittifakına karşı koyamazsınız. Dolayısıyla bu işleri buraya kadar getiren Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesini burada hakkını teslim etmek gerekiyor. Diğer taraftan şu yorumlar çok maalesef yere basan yorumlar değil. Efendim Pakistan'ın Hindistan'la bir sorunu varmış. Hindistan Pakistan'la bir sorun yaşarsa eğer Türkiye zor durumda kalırmış. Efendim Suudi Arabistan Yemen tarafından tehdit ediliyormuş. İran tarafından tehdit ediliyormuş. Bir füze düşerse eğer biz İran'ı vurmak zorunda kalırmışız. Bir, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Neden yansıtmıyor? Her bir müdahale savaş ilanı değildir efendim. Bunun bir benzerini Türkiye-Katar arasında da biliyorsunuz güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması var. Ve bu kapsamda Türkiye Katar'a yönelik olası bir işgal ve saldırı durumuna vaziyet etmekle çerçevelenmiş bir şeye sahip, anlaşmaya sahip. Fakat İran Katar'ı vururken biz Türkiye'nin gidip İran'ı bombaladığı bir senaryo gördük mü? Görmedik. Neden görmedik? Katar Hava Kuvvetleri dahi kalkıp İran'ı vurmadı. İran, Umman, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ülkelerindeki Amerikan üsleri vurulmasına müteakip İran'a karşı herhangi bir müdahalede bulunmadı. Birleşik Arap Emirlikleri

0: birliklerinin müphem bir operasyonun haricinde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada
1: çok
0: Türkiye'yi,
1: Murat Bey'e de bir söz
0: burada,
1: vereyim.
0: Burada Türkiye'yi zor durumda bırakacak değil. Burada asıl tehdit İsrail'e karşı,
1: evet.
0: Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ve İsrail'in dolaylı yoldan piyonluğunu yapan Hindistan'a karşı Pakistan'ın aldığı muazzam bir pakt vardır. İnşallah bölgeye hayırlar getirir.
1: Peki Murat Bey, çok az, bir 30 saniye ama nasıl değerlendirmeniz? Son söz sizde olsun.
2: Peki, Türkiye özellikle dış politikadaki çok boyutlu, çok taraflı siyasetini başarıyla yürütüyor görüyorum ben. Son imzalanan bu pakt anlaşması da ne NATO'daki durumunu, ne Avrupa Birliği görüşmelerini, ne Şangay'la olan işbirliğini zedelemiyor. Orada o dengeyi koruyarak yürütüyor. Ve bu çok boyutlu meselede de benim aklıma gelen, eğer böyle bir pakt imzalama noktasına geldiyse İran-ABD arasındaki yaşanan savaşın bitmesi yakındır diye en azından ben öngörüyorum. Çünkü bu süreçte hem Pakistan'ın hem Türkiye'nin bu savaştaki arabuluculuk rolünü de göz önünde tutmakta fayda var görünüyor.
1: Ona da bir işaret olabilir, haklısınız ki müzakere tekrar bir yatıştı, evet. Zaten çatışmalar son dönemde ve artık size teşekkür edeceğim. Son reklam aramızı verirken her birinize çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Hem stüdyodaki konuklarıma hem Ankara'daki konuklarıma bir reklam arası.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşleri artık bitiriyoruz. Konuklarımıza teşekkür ettik. Sırada gece raporu var. Birazdan Evren Aydın karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Gözler bölgeye barışı ve istikrarı getirecek olan terörsüz Türkiye süreci için Ankara'da, mecliste ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kritik kanun teklifi için hafta sonunda kapsayan yoğun bir çalışma temposu içine girdi. Tam da bugünlerde tüm dünya Türkiye'nin de altına imza attığı o tarihi savunma anlaşmasını konuşuyor. Ortak tehditleri engellemeyi hedefleyen Mekke Ortak Savunma Anlaşması küresel anlamda da çok geniş bir yankı uyandırdı. Peki bu üçlü savunma paktı neden tarihi ve Orta Doğu krizinin çözümüne ne gibi etkileri olacak? Birazdan konuklarımızla değerlendireceğiz. Hemen özetlerimize geçelim. Ve elbette ilk başlığımız bu olacak. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke'de tarihi bir anlaşmanın altına imzayı attı. Üç ülkenin imzaladığı bu anlaşmayla üç devletten herhangi birine yönelik saldırı hepsine yönelik saldırı olarak kabul edilecek. Birazdan detaylara bakacağız. Ve terörsüz Türkiye süreci için çok kritik saatler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda öğlen görüşülmeye başlandı. Devam ediyor. Birazdan meclise götüreceğim sizi. Ve Gazze diyeceğiz. Ateşkesin geleceğine dair büyük bir belirsizlik var. İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması yönelik hazırladığı 15 maddelik yol haritasına bir red kararı verdiği belirtiliyor. Tüm detaylara bakacağız. Başladık bile. Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi günlerden birindeyiz. Milli Dayanışma Yasa Teklifi komisyonda görüşülüyor. Öğle saatlerinde başlamıştı ve halen devam ediyor. Hadi gidelim bir meclise. Buse Gençtürk bizleri bekliyor. Tüm gelişmeleri kendisi bizlerle paylaşacak. Buyur Buse, söz sende.
1: Evren Aydın, artık çerçeve yasa teklifinin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerde yaklaşık 7 saat geride kaldı. Bugün saat 15.30 civarına başladı. Gergin ve hareketli başladı aslında. Komisyon salonunun bulunduğu komisyon salonunun kapıları geç açılınca milletvekilleri, bazı isimler, İYİ Partili isimler tepki gösterdi. Basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri de komisyon salonunda görüşmeleri takip ediyor. Bu nedenle de zaman zaman izdiham yaşandı. Komisyon salonuna geçirdikten sonra da grup başkan vekilleri söz aldı ama esas teklifin ilk imzacıları konuşmalar yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül gibi isimler, teklifin ilk imzacı isimleri konuşmalar yaparak bu çerçeve yasa teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundular. O isimlerin konuşmalarını bitirmesinin ardından da muhalefetin bazı itirazları oldu. Muhalefet milletvekilleri kararların nitelikli çoğunlukla alınmasını talep etti. İYİ Partili Hakan Şeref Olgun komisyon salonunun kapasitesinin az olduğunu gerekçe göstererek başka bir salonda görüşülmesini talep etti. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel ise bu talebin karşılanamayacağını, komisyon başkanlığı tarafından salonların belirlendiğini ifade etti. Meclis tören salonunsa komisyon toplantılarının yapılamayacağını söyledi. Şunu da dikkat çekelim. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir de söz aldı ve bu noktada teklifi, yasal çerçeveyi biz de onayladık. Böyle bir yasanın bugün de gelmiş olmasını önemsiyoruz ifadelerini kullandı ve yasal çerçeve belirleme aşamasına gelince komisyonumuz devre dışı bırakıldı ve yasal çerçeve kapalı kapılar ardında bildiğimiz aktörlerce yapılmaya başladı diyerek de eleştirileri ifade etti. Bazen tansiyon da yükseldi. Selahattin Demirtaş'a yönelik bir diyalog oldu Murat Emir ve Fethi Yıldız arasında. Bu noktada gerginliğin sona ermesinin ardından da Hakkı Saruhan Oruç Murat Emir arasında yine bir tartışma oldu. Demirtaş, sizi kullanışlı aletiniz değil ifadelerini kullandı. Dokunmazlıklar evet dediğiniz için sizin yüzünüzden hapse girdi ifadelerini kullandı Hakkı Saruhan Oluç DEM Parti'den. İYİ Parti ve DEM Parti arasında da bazen tansiyon yükseliyor. Şunu da söyleyelim. Maddelere henüz geçilmedi. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. AK Parti'nin bir önerisi var. O da çerçeve yasa teklifinin madde 2'de bağlantılı PKK, KCK ve buna bağlı

0: bağlı bütün örgütler, oluşumlardaki bulunan bağlı ifadesi bağlantılı olarak değiştirilecek ve şu dakikalarda görüşmeler devam ediyor, maddeye geçilecek. Ama gün boyunca neler oldu dilerseniz şimdi haberimizi de ekranlarınıza getirelim.
1: Salon kapıları geç açıldı. Kalabalık nedeniyle adeta izlem yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşüleceği toplantı öncesinde mecliste gerginlik yaşandı. Komisyon salonunun kapılarının toplantı saatine kadar açılmaması üzerine milletvekilleri, danışmanlar ve basın mensupları koridorda bekledi.
2: Vekilleri düşürdüğünüz hale bakın ya.
1: Bekleyişin uzaması ve koridordaki kalabalığın artması üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Kapıların açılmasıyla adeta izlem yaşandı. Bu kez salondaki oturma nedeniyle yoğunluk oluştu.
3: Bu mecliste hayvan hakları ile ilgili komisyon büyük salonda yapıldı. Madde 1 ben giyerken söyledim size diye konuşmaya girdiniz. Bu salonda bu toplantı yapılmaz.
1: Tansiyonun düşmesinin ardından Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel toplantının açılışını yaptı.
4: Bu teklif bir af düzenlemesi değildir. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Yetkili makamların kararlarına dayanmaktadır. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Belirli bir amaca ve sürece özgülenmiş olup, kapsamı açıkça belirlenmiş, yorum yoluyla genişletilmeye kapalı istisnai hükümler içermektedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır. Bu şart, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda ortaya konulan kritik eşikle birebir örtüşmektedir.
1: Daha sonra siyasi parti temsilcileri düzenleme hakkında söz aldı.
5: 367 milletvekili arkadaşımız Milli Dayanışma için toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çok önemli bir kanuna destekle yazılı olarak imza atmışlardır.
6: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Terörsüz Türkiye bu düşünsel zeminden beslenen ahlaki ve tarihi bir sorumluluk işaretidir. İstiyorlar ki birbirimize küselim. Birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılır, kabukları omuzlarımızda taşıyalım.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit komisyonun önemine vurgu yaptı.
7: İlk defa mecliste ve bir komisyonda bir ilk imzacı ve bir teklifin sahibi olarak konuşuyoruz. O anlamda bunun öneminin de altını çizmemiz gerekiyor. Attığımız imzalar alelade birer sadece tükenmezin mürekkebinin kağıda akması değil. Aslında bugüne kadar bizi yan yana tutan ortak geleceğimizin mührüne atılmış önemli bir başlangıçtır.
8: Efendim, üç büyük ülke ve bunların oluşumundan meydana gelen tek bir mutlak güç. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke'de bugün tarihi bir anlaşmanın altına imzaları attı. Üç ülkenin imzaladığı anlaşmayla üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırı hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek. Bakalım detaylarını.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak savunma anlaşması imzaladı. İmzalar Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde atıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Anlaşmanın hiçbir ülkeye hedef almadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çatışma ve krizlerin diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu sürdüreceğini belirtti. Şerif, anlaşmayı imzalamaktan onur duyduğunu belirtti. Haremeyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmete de refah getirmesini

0: etmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Üç ülkeden yapılan ortak açıklamada, anlaşmanın herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırma hedefi taşıdığı ve hiçbir ülkeye hedef almadığı vurgulandı. Anlaşmayla üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. İletişim Başkanlığı'ndan da yapılan açıklamada, anlaşmanın her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı. İletişim Başkanı Duran da anlaşmayı tarihi bir adım olarak niteledi. Herhangi bir ülke hedef almayan anlaşma, üç ülkenin güvenliğini ve kolektif caydırıcılığı güçlendirirken savunma sanayi işbirliğini ileri taşıyacaktır dedi. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunun altını çizdi. Anlaşma belirli bir ülkeye karşı değildir, diğer bölgesel ülkelere de açıktır dedi. Anlaşma askeri operasyonel işbirliğinin yanı sıra savunma sanayi alanında da derin bir entegrasyon öngörüyor. Ayrıca üç ülkenin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Anadolu Ajansı'nın yetkililere dayandırdığı habere göre anlaşmaya katılım Türk askerinin her bölgesel krize otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmiyor. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınmaya devam edileceği belirtiliyor.
1: Caydırıcılığı ve diplomasi bir araya getiren bu tarihi anlaşmaya biraz daha detaylı bakacağız ki bölgesel gerilimlerin zirve yaptığı ve Orta Doğu krizinin her geçen gün derinleştiği bir ortamdan geçiyoruz. Ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 3 ülke aslında güvenlik işbirliğini daha da derinleştiren bir anlaşmaya imza attı diyebiliriz. Yani karşılıklı savunma taahhüdünde bulundu 3 ülke ve hedef de çok net. 3 ülkenin de toprak bütünlüğünü korumak, ulusal güvenliğini sağlamak ve ortak tehditleri engellemek ki bölgemizde barış ve istikrar bugünlerde ne kadar önemli biliyorsunuz. Gelin bir şöyle bir detaylarına bakalım anlaşmanın. MEK Ortak Savunma Anlaşması Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan gibi 3 kritik ülke arasında imzalandı ki Türkiye bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'daki en ciddi, en caydırıcı güçlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Şimdi 4 saç ayağı üzerine kurulu olduğunu söyleyebiliriz bu anlaşmanın. 3 ülke arası kolektif bir savunma birliği oluşturulacak. Bir askeri entegrasyon sağlanacak bununla birlikte ve savunma sanayi konusunda da önemli anlaşmaların imzalanacağını anlıyoruz. Ve bölgesel istikrarı korumak açısından da bu anlaşma ne anlama geliyor? Zaten birazdan konuğumuzla detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Yine 4 ana başlıkta şöyle hazırladı kıymetli editörüm Aslı. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır. Anlayışı öne çıkıyor bu anlaşmada. Az evvel söylemiştim askeri entegrasyonlar oldukça kritik bugünlerde. Bu nokta da 3 ülke arasında ortak askeri tatbikatların yapılacağı belirtiliyor. Personel değişimi olacak. Tabii bunların sayısı ve niteliği konusu önümüzdeki günlerde herhalde perde kalkacak ve çok daha bilgiye sahip olacağız ve yine 3 ülke arasında ortak askeri eğitimlerin de düzenleneceği belirtiliyor. Savunma sanayi kapsamında da ortak ARGE projeleri, teknoloji transferi ve İHA ve radar ortaklığı da yapılacak ki NATO zirvesi konusunda Türkiye'nin hem İHA'lar hem de askeri mühimmat konusunda ne kadar kayda değer bir seviye açtığı dünyada ortaya çıkmıştı. Ve sonrasında bu anlaşmaların yapılması da oldukça önemli. Tabii enerji arz güvenliği, ticaret koridorları ve katılımı açık yapısı açısından da ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu katılımı açık yapı nasıl olur o konuda verdiği mesajlar verdi. Onları da şimdi gelin konuğumuzla değerlendirelim. Biraz da anlaşmanın aslında şifrelerini çözmeye çalışacağız ki Orta Doğu gerçekten çok kritik günlerden geçiyor. Yani krizler, çatışmaların eksik olmadığı bölgemizi acaba farklı bir güvenlik mimarisinin başlangıcına mı işaret ediyor anlattığım bu maddeler konuşacağız. Kimle birlikteyiz? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık bizlerle. Hocam tarihi bir günde tarihi bir yayın. Hoş geldiniz. Gece raporuna Habertürk'e.
2: Evren Bey hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim hiç lafı uzatmadan çok net soracağım. Üçlü bir savunma paktı anlaşması önümüzde serilmiş durumda. Ben de buradan 3 soruyla geleyim madem size. Bu anlaşma ne anlama geliyor efendim? Türkiye neler kazanacak ve aynı zamanda zamanlaması açısından ki yani Washington yönetiminin güvenlik politikalarına ilişkin yani bazı endişelerin arttığını görüyoruz bölgemizde. Aylardır, haftalardır bu konuları konuşuyoruz. Zamanlama açısından da bana anlatırsanız, izleyicilerimize anlatırsanız çok mutlu olurum. Buyurun efendim.
2: Evet şimdi Evren Bey her şeyden önce Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında artık savunma alanında yepyeni bir boyuta geçilmiş oluyor. Bu Mekke'de imzalanan mutabakat muhtırasıyla birlikte Orta Doğu'da daha önce eşine benzerine çok fazla rastlamadığımız türden bir anlaşma bu. Yani ülkelerin kolektif bir savunma

0: doktrinini benimsemek üzere olduklarını, hatta benimsediklerini söyleyebiliriz. Çünkü bir ülkeye yapılan saldırı diğer ülkelere yapılmış sayılacak ki biz bunu NATO'dan hatırlıyoruz. Biliyorsunuz NATO'nun o meşhur 5. maddesinde ne diyor? Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmıştır. Dolayısıyla burada kolektif bir cevap üretilecektir. Şimdi anlaşmanın bence en kritik maddesi bu. Evet, biz Türkiye ile Katar arasında savunma alanında bir anlaşma imzalandığını biliyoruz. Daha önce yine Suudi Arabistan'la Pakistan arasında benzer bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak bu ikili anlaşmaların ötesinde bu anlaşmayı daha özel kılan, bugün hem Türk medyasında hem de uluslararası medyada odağın bu noktaya çevrilmesini sağlayan temel mesele, temel madde işte bu kolektif savunma anlayışının ilk defa çok açık ve net bir biçimde aktörler tarafından bir anlaşmayla kayıt altına alınması oldu. Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor. Bu üç ülke ortak savunma doktrinini geliştiriyorlar. Savunmalarını birlikte artık formülize edecekler ve bu işbirliğini derinleştirecekler ki az önce siz de bölümünüzde buna temas ettiniz. Şimdi bu Türkiye'ye ne getirecek Evren Bey? Türkiye'nin stratejisi, Türkiye'nin politikası belli. Türkiye'nin politikası şu, istikrarlaştırıcı bir güç Türkiye. Bunu bir doktrin olarak
1: Yani
0: benimsedi.
1: hocam bölgedeki mevcut politikalarını destekler nitelikte bir anlaşma olduğunu söylüyorsunuz.
0: Evet,
1: Doğru mu anlıyorum?
0: zaten İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada zaten malumunuz bu anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı yapılmadığını, tamamen bir savunma amacıyla yapıldığını, bir savunma anlaşması olduğunun altını çiziyor ve caydırıcılık faktörünün altı çiziliyor. Yani bu bir saldırganlık anlaşması değil. Bu anlaşma tamamen savunmaya dönük bir anlaşma ve Türkiye çok uzun süredir malumunuz bölgede entegrasyonu ön plana çıkartan, özellikle istikrarı ön plana koyan ve barışı sağlamaya gayret eden bir aktör Türkiye ve biz bunu şu perspektifte anlattık hep sizinle de yaptığımız yayınlarda Evren Bey. Türkiye istikrarlaştırıcı bir ülke ve özellikle küresel siyasette büyük güç rekabetinin yeni belirsizliklere doğru evrildiği bir ortamda bölgesel sahiplenme perspektifini ortaya koydu Türkiye. Ne demek bölgesel sahiplenme? Bölgemizdeki sorunları aktörler bir araya gelsinler, kendi güçleriyle, kendi kapasiteleriyle çözsünler. Şimdi bu anlaşma bölgesel sahiplenme perspektifi açısından da kanaatimce yeni bir eşiğin aşılmakta olduğunu gösteriyor ki ülkeler birbirlerine yönelik belirli taahhütlerde bulunuyorlar. Özellikle de savunma alanında. Bunun da ötesinde yine siz daha az önce temas ettiniz askeri anlamda işbirliğinin derinleştirileceği, savunma sanayi alanında yeni işbirliklerinin yapılacağı, enerji alanında yeni işbirliklerinin yapılacağı bir dönemin kapıları aralanmış oluyor. Tabii şunu ifade etmek lazım Evren Bey. Üçüncü sorumuz bağlamında söylüyorum bunu.
1: Buyurun.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ben bu anlaşmaya olumsuz yaklaştığı kanaatinde değilim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump'ın ikinci döneminde yüklerini paylaşmak istiyor. Bölgesel aktörlerle güvenlik meselelerinde işbirliğini derinleştirmek istiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerindeki yükü azaltmak istiyor Donald Trump. İşte bu üç ülkenin yani Türkiye'nin, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yeni bir güvenlik paktı kuruması aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını böyle zarara uğratacak, Amerika'ya karşı bir anlaşmaymış gibi de anlaşılmaması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden zaten takip edebildiğim kadarıyla bu anlaşmaya yönelik herhangi bir olumsuz bir tepki de gelmedi. Çünkü bu üç ülke malumunuz Amerika Birleşik Devletleri ile müttefiklik ilişkisi olan ülkeler. Yani dolayısıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan küresel siyasette ve özellikle bölgesel siyasette alt üst oluşların meydana geldiği İran Savaşı'nın, Hürmüz krizinin, işte Husilerin yaptığı saldırıların, Babil-Mendeb krizinin belki önümüzdeki günlerde konuşulacağı bir ortamda yepyeni bir platform oluşturarak bu bölgesel meydan okumalara karşı ortak bir irade gösteriyorlar. Ortak bir irade deklarasyonunda bulunuyorlar. Bu son derece önemli diye düşünüyorum. Bir diğer önemli boyutu da şu bence Evren Bey, yapılan açıklamada bu anlaşmanın diğer bölgesel ülkelere de açık olduğuna dair bir
1: Evet.
0: ifade kullanılıyor. Bu da son derece önemli bence. Yani diğer İslam ülkelerinin de bu anlaşmayı isterlerse katılabileceklerini rahatlıkla anlayabiliyoruz
1: Evet efendim,
0: buradan.
1: Sayın Cumhurbaşkanı da anlaşmanın tüm kardeş ülkelerin katılımına açık olduğu yönünde bir
0: Evet.
1: mesaj verdi. Tam da bunu soracaktım size. Yani yeni katılımcıların olmasını bekler misiniz kısa vadede?
0: Evren Bey elbette olabilir. Yani Körfez'de özellikle
1: Kimler olabilir
0: malumunuz
1: efendim?
0: Suudi Arabistan çok başat bir aktör. Şu anda Körfez ülkeleri bir güvenlik çatısı arayışında. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu güvenlik İran Savaşı sırasında bu Körfez ülkelerine yeterli.

0: yeterli gelmedi malumunuz.
1: Evet.
0: Yani İsrail'in Doha'ya yaptığı saldırıları biliyoruz. İsrail'in mütecavüz politikalarını biliyoruz. Benzer şekilde İran'ın da zaman zaman bu körfezdeki ülkelere vurduğunu biliyoruz. Şimdi bu mekanizma sağlıklı bir biçimde tesis edilebilirse, bu ilişki derinleştirilebilirse, ortak bir komuta kademesi kurulabilirse, burada ortak tatbikatlardan bahsediyoruz, istihbarat paylaşımından bahsediyoruz. Yani kurumsal ilişkilerin yapısal olarak şekillendirileceği bir anlaşmadan bahsediyoruz, Mekke Anlaşması ile Evren Bey. Dolayısıyla bu anlaşma ete kemiğe büründükçe ben özellikle Körfez ülkelerinden, yani küçük devlet olarak bizim uluslararası ilişkiler literatüründe adlandırdığımız devletlerin, yani coğrafi olarak kastediyorum küçüklüğü, güvenlik şemsiyesi arayan ülkelerin bu anlaşmaya, bu Mekke Paktı'na rağbet göstereceklerini düşünüyorum. Bir de tabii bu anlaşmanın Riyad yerine Mekke'de imzalanması da oldukça sembolik. Bunda önemini vurgulamak lazım. Yani iki tane kutsal şehir malumunuz Mekke ve Medine. Bu iki kutsal şehirden biri olan Mekke'de bu anlaşmanın imzalanması aslında İslam dünyasına da verilen bir mesaj diye düşünüyorum. Yani Mekke'nin o kuşatıcılığı bağlamında farklı İslam ülkelerinde katılımına açık olduğu mesajı bu bağlamda verilmiş oldu. Bu anlaşmadan rahatsızlık duyanlar var mı? Evet var. Şimdiye kadar baktığımızda İran'dan bir takım hani gayri resmi
1: Hocam
0: yollardan bir
1: oraya geleceğim.
0: rahatsızlık duyuyor.
1: İsrail konusunda sonlarda bir geniş yer ayırmak istiyorum ama şimdi
0: Tabii.
1: az evvel siz de değindiniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna ve ben de şuradan bağlayayım. Amerikan basınında da gerçekten yani flash olarak geçti. Amerikan medyasına
0: Doğru.
1: baktığımda neredeyse her sayfada en üst sıradaydı bu anlaşma ki New York Times'ın haberi de çok dikkatimi çekti. Yayından önce okuduğumda şunu söylüyor hocam, anlaşmanın bölgesel dengeleri de kökten değiştirebileceğine yönelik bir vurgu vardı haberde, oldukça önemli. Ki burada şimdi üç tane de ana başlığa oturtmuş bunu. Yani Türkiye'nin askeri kapasitesi, bu ciddi gücü, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve aynı zamanda o Pakistan'ın o nükleer yetenekleri. Tüm bunların birleşmesiyle birlikte yani bölgesel güç dengesine acaba nasıl bir etkisi olur ki bölgedeki güvenlik mimarisini de acaba değiştirecek kadar güçlü bir anlaşma mıdır bu? Onun da yanıtı sizde. Buyurun.
0: Elbette Evren Bey, yani bu bahsettiğiniz güç çarpanları son derece önemli. Yani Türkiye'nin hem
1: Hele bir de hocam
0: diplomasi
1: az evvel
0: alanında.
1: söylediğiniz gibi yeni katılımcıların da olması durumunda o çarpan etkisi yani kar topu
0: Elbette.
1: gibi büyüyerek gidecek.
0: Tabii kesinlikle, bakın biz buna uluslararası ilişkilerde bölgesel güvenlik kompleksi diyoruz. Yani Orta Doğu'da bölgesel güvenlik kompleksi Arap Baharı ile birlikte çok ciddi sıkıntılar yaşadı.
1: Tabii.
0: Özellikle devlet dışı aktörlerin, devletlerin egemenliklerine, toprak bütünlüklerine oluşturduğu tehditleri hep birlikte müşahede ettik. Devlet yapılarının zayıflaması, iç savaşlar, kanlı çatışmalar bu bölgede muazzam bir istikrarsızlık ve sonucunda hepimizin bildiği üzere bir insani maliyet üretti. İşte büyük göç hareketlerine şahitlik ettik, radikalleşme dalgalarını gördük. Şimdi Orta Doğu güvenlik kompleksinde bir istikrar arayışı var. Bütün bu kaos ve çatışma ortamından sonra aslında bu pakt, yani Mekke paktı, tam olarak bu Orta Doğu güvenlik kompleksini yeniden yerli yerine oturtmak için atılmış bir adım diye düşünüyorum ben. Yani Türkiye'nin diplomasi alanındaki gücü, Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği yol, Suudi Arabistan'ın enerji ve finans anlamındaki gücü, Pakistan'ın da nükleer kapasitesinin o çarpan etkisini bir araya getirdiğinizde ortaya muazzam bir kinetik enerji çıkıyor ve bu üç ülkede dikkat edin Evren Bey, saldırgan ülkeler değil. Yani dış politikalarında özellikle istikrara, arabuluculuğa, işte Pakistan biliyorsunuz İran-ABD-İsrail savaşında bir arabuluculuk süreci yürüttü. Burada barışın ortaya çıkması için inanılmaz bir çaba sarf etti. Pakistan, yine Suudi Arabistan'la Türkiye perde arkasında kolaylaştırıcı rol oynadılar. Yani
1: O
0: dolayısıyla
1: zaman
0: bu
1: barışın tarafını duran
0: aktörler,
1: ülkelerin bu anlaşmaya yaklaşması yolunda da herhalde bir işaret değil mi hocam bunlar?
0: evet kesinlikle, yani ben bu bağlamda bu üç ülkenin, bu üç bölgesel gücün birleşmesi, böyle savunma alanında bir blok oluşturmasının bir cazibe merkezi oluşturacağını düşünüyorum Orta Doğu açısından ve şu anda baktığımızda zaten paktı imzalayan ülkeler de farklı çatışma alanlarında da veya çatışma sonrası yeniden inşa arayışında olan ülkelerde de işbirliği yapacaklarını söylüyorlar. İşte Suriye'den bahsediliyor, Sudan'dan bahsediliyor. Böyle çatışma sonrası dönemde yeniden istikrar kazanmak isteyen, yeniden ayakları üzerinde doğrulmak isteyen ülkelere yönelik de bu Mekke Paktı'nı imzalayan üç ülkenin bir takım gelecek projeksiyonlarına sahip olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu son derece önemli. Yani Orta Doğu'da güvenlik alt üst oldu Evren Bey. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da Körfez ülkelerine bir güvenlik şemsiyesi tuttu.

0: tuttuğunu iddia etmişti ama az önce de ifade ettim. İşte İsrail gitti Doha'yı vurdu, Katar'ı vurdu. Yani bu saldırı daha sonra bir daha tekrar etmedi ama bunun bir daha olmayacağının bir garantisi yok. Veya İran'ın işte biliyorsunuz Körfez ülkelerine yönelik Amerika'yı cezalandırmak için yaptığı saldırılar ciddi sıkıntıya sebep oldu. İşte sizinle aylardır Habertürk ekranlarında Hürmüz krizini konuşuyoruz. Buna Babil Mendeb Boğaz'a eklenecek mi eklenmeyecek mi bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla böyle Orta Doğu'da inanılmaz bir savaş ve kaos döngüsünün olduğu bir ortamda bu üç ülkenin bir araya gelmesi Orta Doğu güvenlik mimarisi, Orta Doğu güvenlik kompleksi açısından son derece önemli. Tabii bunlar ilk adımlar Evren Bey. Bunun da altını çizmek lazım. Yani bu üç ülkenin amacı bir caydırıcılık oluşturmak, bir güven iklimi tesis edebilmek. Yoksa
1: peki,
0: bir
1: efendim caydırıcılık
0: amacıyla...
1: dediniz. Bu noktada bu Mekke paktıyla kime nasıl bir mesaj verilmek isteniyor diye sorsam size. Yani kimlere yönelik bir caydırıcılıktan bahsediyorsunuz ve tabii az evvel İsrail konusuna değinmiştiniz. Bu anlaşma İsrail Tel Aviv hükümeti için ne anlama geliyor efendim?
0: Şimdi tabii Evren Bey eğer böyle bir kolektif savunma mantığı bu anlaşma neticesinde ete kemiğe bürünürse bundan en çok rahatsızlık duyacak olan devlet İsrail terör devleti olur. Yani Orta Doğu'da yayılmacı amaçları olan sınırlarını kimsenin bilmediği, kendilerini de deklare etmediği bir devlet İsrail. Yani burada hem Körfez'e saldırıyor, bir yandan Lübnan'da savaş yürütüyor, İran'ı vuruyor, Suriye'ye yönelik mütecaviz politikaları var. Batı Şeria'da Gazze'de olanları biliyoruz. İşte Ürdün'ü bir noktada sıkıştırmaya gayret ediyorlar. Şimdi İsrail'in bu kadar düzen bozucu, kaostan beslenen politikalarının dur denilmesi bağlamında bu pakt bence son derece önemli bir rol oynayacaktır. Tabii önümüzdeki günlerde bu anlaşma ete kemiğe bürünme sürecinde İsrail'in de bu anlaşmayı test etmek isteyebileceğini düşünüyorum ben. Sadece aslında İsrail'in değil, İran'ın da benzer bir şekilde acaba bu ülkeler gerçekten ortak bir güvenlik şemsiyesi oluşturabiliyorlar mı diye bunu test etmek isteyebileceğini düşünüyorum. Zaten 3 tane rahatsız olan ülke var Evren Bey. İsrail, İran ve burada Hindistan bundan rahatsız oldu. Çünkü özellikle Suudi Arabistan'la İran arasındaki gerilimi biliyoruz. Yemen'de Husiler bağlamında Suudi Arabistan'la bir gerilim var. Pakistan'la Hindistan geçen sene malumunuz sıcak bir çatışma içerisine girmişlerdi. Şimdi bu ülkeler bundan rahatsız. Böyle bir güvenlik paktının imzalanmasından rahatsızlar. Bu önemli bir adım. Yani gerçekten tarihi bir eşikteyiz diye düşünüyorum. Tabii şunu da söylemek lazım Evren Bey. Mesela NATO'dan bahsederiz her zaman değil mi? Şimdi NATO 1949'dan itibaren o güvenlik mekanizmalarının artık ayakları üstüne oturtmuş, belirli mevzuatlarını oluşturmuş, ortak tatbikatlar yapan, eğitim programları yapan, komuta kademesini en azından belli düzeylerde entegre etmiş bir yapılanma, NATO yapılanması. Şimdi bu Mekke Paktı farklı ülkelerin de katılımıyla birlikte bu az önce saydığım NATO'daki benzer bir yapılanmayı hayata geçirebilirse bu gerçekten sadece Orta Doğu bölgesel jeopolitik anlamında değil, küresel jeopolitik anlamında da oyun değiştirici bir faktör olacaktır diye düşünüyorum. Tabii önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın neticesinde atılacak adımlarla nasıl bir istikamet çizilecek, nasıl bir yol izlenecek bunu da hep birlikte görmüş olacağız. Ama izleyicilerimiz açısından şunun altını bir kez daha çizmek isterim. Kolektif güvenlik dediğimiz şey yani uluslararası ilişkilerde bir devlete yapılan saldırının diğer devletlere yapılan diğer devletlere de yapılmış gibi kabul edilmesi bence asıl kritik olan madde bu ki sizin de ifade ettiğiniz gibi Amerika basını, Avrupa basını, dünyanın farklı bölgelerindeki medya bütün gün bu Mekke anlaşmasını konuştu ki meseleyi flaş hale getiren, meseleyi flaş bir gelişme kılan da bu kolektif savunma mantığı burada. Bu ülkeler kararlılık gösteriyorlar. Bunun da önümüzdeki günlerde somut çıktılarını göreceğimiz kanaatindeyim.
1: Hocam son birkaç dakikamıza girdik ki bu tarihi anlaşmanın altında imzası olan ülkelerden biri Pakistan bildiğimiz gibi bir yandan da ABD-İran savaşına bir ara buluculuk çalışması içinde bu ciddi bir çalışma yürütüyor bu konuda. Bu çalışmalar kapsamında bu anlaşmayı değerlendirirseniz ne söylersiniz?
0: Yani şöyle bu Pakistan'ın elbette bölgesel konumunu tahkim edecek bir anlaşma Evren Bey. Bunu ifade etmek lazım. Yani sadece Pakistan'ın değil bu mutabakatların oluşturulmasında evet az önce de söyledim. Pakistan ön plana çıktı ama perde gerisinde Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın da rol oynadığını biliyoruz biz. Tabii. Dolayısıyla bu anlaşma her ülkenin, katılan her ülkenin bölgesel anlamda konumunu sağlamlaştıracak, pekiştirecek bir unsur olacaktır diye düşünüyorum. Hem dış politikadaki aktivizm anlamında hem de imzalanan anlaşmanın neticesinde az önce de söylediğim gibi artık ete kemiğe bürünerek bir takım somut çıktılar oluşturması bu ülkelerin hem

0: diplomasi masasında daha güçlenmesini beraberinde getirecek, hem de savunma anlamında farklı tehdit unsurlarına karşı daha güçlü bir konuma ulaşmalarını beraberinde getirecek. Burada da tabii Pakistan, malumunuz Hindistan'la Keşmir meselesi ekseninde uzun yıllardır bir çatışma halinde, bir gerilim halinde. Pakistan'ın da burada tabii Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle özellikle savunma sanayi alanında işbirliği yapması onu Hindistan'a karşı daha güçlü bir hale getirecektir. Müzakere masasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel aktörlerle yükünü paylaşma stratejisi izlediği bir ortamda Pakistan'ın böyle bir üçlü diyalog içine girmesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da memnuniyetle karşılanacaktır diye düşünüyorum. Bu da tabii diplomasi masasında Pakistan'ın gücünü artıran bir diğer faktör olarak karşımıza çıkacaktır kanaatindeyim.
1: Peki, peki hocam, bu son söyledikleriniz oldukça önemliydi. Böyle düşünüyorum. Hem caydırıcılığı hem de diplomasiyi aynı potada eriten bu kritik anlaşmayı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık'la konuştuk. Hocam çok sağ olun. Aydınlatıcı oldu. Çok önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun yayına katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi geceler, iyi yayınlar efendim.
1: Teşekkürler. Devam ediyoruz. Aynı başlıkla bağlantılı bir haberle devam edelim. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arası imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik iddialara ilişkin bir açıklamada bulundu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir ifadesi kullanıldı. Açıklamada anlaşma aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması saldırgan bir askeri blok değil, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta, savunma sanayi işbirliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır denildi. Bölgede Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu önemli gelişmeler yaşanırken ABD ile İran arasında halen bir anlaşma yok. Trump, İran'ın vurulmak istemediği için anlaşma yapacağını söyledi. Hazine Bakanı Bessent ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bugün veya yarın anlaşma olabilir dedi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediği söylemini ineledi.
3: They want to make a deal. Look, it's obvious. They don't want to be hit. Okay, they want to make a deal.
2: Trump, Punch Bowl News'a mülakat verdi. Benzin fiyatlarının tekrar yükselip yükselmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Fiyatların ancak İran'a yönelik yeni saldırı düzenlemesi durumunda yeniden artabileceğini söyledi. Aksi halde düşmesini beklediğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamasında da İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını söylemişti.
3: He's a fair guy, not a radical flamethrower.
2: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'la 30 ila 60 günlük ateşkes sağlanması konusunda anlaşılacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Bessent'in açıklamasından saatler sonra Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarına yönelik yeni yaptırım kararı açıkladı. İki dijital varlık borsasını ve gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başlamıştı. İran, savaş süresi boyunca iki ülkeye ait uçaklar ve insansız hava araçları düşürdüğünü açıklamıştı. İran devlet medyası, düşürülen ABD MQ-9 Reaper, İsrail Hermes 900 İHA'ları ve savaş uçaklarının kalıntılarını içeren bir deponun fotoğraflarını yayımladı. Deponun yer altında olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ordumuz dünyanın en pahalı ordusuna karşı yeteneklerini ve kudretini gösterdi açıklaması yaptı.
1: Beş ayı aşkın süredir devam ediyor bu savaş. İran savaşı ve enerji piyasalarını da derinden etkilemeye devam ediyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri 1985'ten bu yana ilk kez bir ay boyunca Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı yapamadı. İran'sa Hürmüz konusunda Umman'la yapılan o anlaşmaya değindi ve görüşmelerde sona yaklaşıldığını bildirdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı 41 yıl sonra ilk kez sıfıra indi. Gelişmeye İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması neden oldu. Bloomberg'un haberine göre bu durum 1985'ten bu yana ilk kez yaşandı. Amerikan Enerji Bakanlığı'nın ön verileri de sevkiyatları

0: ihracatın geçen ay tamamen kesildiğini doğruladı. Rafineriler, yılın ilk aylarında Suudi Arabistan'dan günde yaklaşık 800 bin varil petrol satın alıyordu. İran savaşı nedeniyle Basra Körfezi'ndeki ham petrol akışı büyük ölçüde kesilmiş durumda. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ham petrol fiyatlarını artırdı. Amerikan rafinerileri alternatifler aramaya başladı. Bazı rafineriler Orta Doğu'dan gelen petrolün payının %1 seviyelerine indirdi. Alternatif olarak ülke içinde üretilen petrole yöneldi. Gözler Hürmüz'deyken Tahran yönetimi Umman'la yapılan görüşmelere dair bilgi verdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Umman'la yapılan mutabakatın genel çerçevesi neredeyse belirlendi dedi. Çerçevenin üst düzey isimlerin görüşüne sunulacağını belirtti. İranlı yetkili ayrıca nihai mutabakat metniyle ortak açıklamanın yakında yayımlanacağı bilgisini verdi.
1: Husiler, Yemen'in Mağrib kentini balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldığı iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yemen Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Husiler, Mağrib kentini çok sayıda füze ve İHA ile hedef aldı. Yemen Sağlık Bakanı yerleşim yerleriyle yerinden edilmiş sivillerin kaldığı kampların bombalandığını belirtti. İlk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığını söyledi. Husiler dün de Mağrib ve Hadramevt vilayetlerinde konuştu. Ordu birliklerine saldırı düzenlemişti. 17 asker ve subayın hayatını kaybetti. Gelin Gazze'deki son duruma da bir göz atalım. Ateşkesin geleceğine ilişkin büyük bir belirsizlik var. İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması yönelik hazırlanan o 15 maddelik yol haritasını reddettiği belirtiliyor.
2: İsrail, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin yeni yol haritasını reddetti. İddia, İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunda yer aldı. Habere göre Tel Aviv yönetimi, Barış Kurulu'nun hazırladığı 15 maddelik yol haritasını kabul etmedi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin planı mevcut haliyle uygun bulmadığı ve bu kararın Washington yönetimine iletildiği belirtildi. İsrail'li yetkililer Mısır'la Hamas'ın da katkı sunduğu planın kabul edilemez olduğunu savundu. Habere göre İsrail ordusu mevcut pozisyonlarından çekilmeyecek ve operasyonlarına devam edecek. Kabinenin onay verdiği tek başlıksa Gazze'de görev yapması planlanan uluslararası güce bağlı sınırlı sayıdaki Faslı ve Ugandalı askerler için öngörülen dokunulmazlık düzenlemesi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurmasını ve ilk aşamada verilen taahhütleri eksiksiz yerine getirmesini şart koşmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladı. Ancak ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yardım kısıtlamaları sürüyor.
1: İsrail'in insanlık dışı uygulamaları devam ediyor. İsrail ordusu Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. 2 günlük baskında 50'den fazla kişi yaralandı. Kalendiya mülteci kampı Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunuyor. Kudüs valiliğinden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu kampa 2 gün boyunca baskın düzenledi. Evlerde aramalar yaparken iş yerlerini yıktı. Çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Bu arada bir apartmandaki 3 daireye el koyarak gözaltı ve saha sorgusu merkezi olarak kullandı. Saldırıların ardından kamptan çekilen ordu 51 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kudüs valiliği, İsrail'in Kalendiya'ya saldırısının amacının Kudüs'ü Batı Şeria'dan izole etmek olduğunu açıkladı. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına aylardır askeri saldırılar gerçekleştiriyor.

Dönelim memleketten gelişmelere ve bu önemli haberle. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast siminde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni gelişme var. Silahları gömdüğünü itiraf eden Karatepe'nin ifadesiyle Marmaris'teki o keşif gerçekleştirildi. Ayrıca Burkay Karatepe'nin ablası da gözaltına alındı. Tutuklanan FETÖ'cü Burkay Karatepe ifadesinde suikast girişiminin ardından kaçtıktan sonra Armudalan ve İçmeler mahallelerine gittiğini beyan etti.

0: uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatı buralara gömdüğünü söyledi. Karatepe'ye yer gösterme işlemi yapıldı. Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde özel harekat polisiyle jandarma komandolardan oluşan 155 personel, 23 dedektör köpekle 3 iz takip köpeğiyle arama yapıldı. Bu arada soruşturma kapsamında yaşanan bir diğer gelişmede Burkay Karatepe'nin ablasının gözaltına alınması. Abla Ayşe Alanur Karatepe'nin örgütle haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, maddi destek sağladığı ve kaçmasına da yardım ettiği iddia ediliyor. Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporuyla yüksek değerli gösterip yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan 80 şüpheliden 32'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yakalanan 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar polis ekipleri tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 51'i tutuklama, 29'u ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 48 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Efendim, Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. 2022 yılında yapılan asfalt ihalesinde usulsüzlükler olduğu yönünde tespitler yapılınca Başsavcılık 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş'un da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Menderes Belediyesi yapılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek dahil 10 şüpheli tutuklandı. CHP'de yürüyen parayım şeklinde mesajları ortaya çıkan İlkay Çiçek'in partiden ihracı için de süreç başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çiçek dahil 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyordu. Bu arada CHP'den de İlkay Çiçek'le ilgili bir karar geldi. Partinin genel sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, İlkay Çiçek'in tutum ve davranışlarının parti ve ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır dedi ve Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da 3. dalga operasyon vardı ve 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet ve irtikap suçlamalarına yönelik soruşturmaları derinleştirdi. Tanık beyanları, şüphelilerin ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları ışığında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanının özel kalem müdürü ve eski belediye başkan yardımcısının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eş insanları da var. 7 şüpheli ise aranıyor. Bu arada Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada da yeni bir gelişme var. Daha önce derneğin mal varlığını hatırlayın, kayyum atanmıştı. Bu kez derneğin tüm yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atandı.
1: Önce mal varlığına, şimdi yönetimine. Mahkeme Ahbap'ın tüm faaliyetlerini durdurdu. Yönetimi kayyuma devretti. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap'ın feshi istemiyle dava açtı. Dilekçede bağışlarının kullanımına ilişkin şüphe ve yolsuzluk içerikli eylemler olduğuna vurgu yapıldı. Savcılık ayrıca Ahbap'ın kuruluş amacından saptığını, derneğin pek çok suçun işlendiği bir merkez haline geldiğini belirtti.
2: Mahkeme dernek haklarının korunması için yönetim kayyumu atadı. Dernek organlarının fiilen görevde olmasının telafisi imkansız zararlar yaratabileceğini belirtti.

0: birlikte.
1: 3 kişilik yönetim heyeti görevlendirildi. Kayyum heyetinde avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han yer alacak.
0: Karar sadece dernek faaliyetlerinin durdurulmasıyla sınırlı değil. Mahkeme ayrıca derneğin beklentilerinin mühürlenmesine, kayyumların işlerini yapabilmesi için gerekli yerlere müzekkere yazılmasına da hükmetti.
1: Derneğe daha önce de

0: İstanbul merkezli 4 yılda eş zamanlı operasyon yapıldı. İş yeri kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 32 şüpheli yakalandı. Bu arada ikisinin yaşı 18'den küçük olan şüphelerin ev ve iş yerlerine yönelik saldırı düzenlediği anlarda güvenlik kameralarından kaçamadı.
1: Ev ve iş yerlerini kurşunladılar. Çok sayıda suça karıştılar. Polis düzenlediği operasyonla yeni nesil suç örgütlerine darbe vurdu.
2: Aç kapıyı polis! Öne öneki at, kapıyı kıracağım. Aç kapıyı.
1: Çetelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Kent genelinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, araç alma, mesken ve iş yeri kurşunlama, uyuşturucu ve silah ticareti gibi toplam 22 suça karışan şüpheliler tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde 56 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İkisi 18 yaşından küçük 32 şüpheli gözaltına alındı.
2: Aç kapıyı! Aç! Nereye? Nereye?
1: Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 ruhsatsız tabanca, 827 fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ve çeşitli suç materyalleri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Dün aktarmıştık, Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması sonrası 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmiş, annesi ise yoğun bakıma alınmıştı. İşte o olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Olay önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Uğur Canlı eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı evde baygın halde buldu. Eşi ve çocuğunu hemen hastaneye götürdü. Zehirlendiği tespit edilen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken annesinin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddiası var. Ev sahibi ZB ile ilaçlama yapan firmanın yetkilisi ÖE ve bir çalışan gözaltına alındı. Ev sahibi ile firma yetkilisi tutuklanırken firma çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da öldürülen Nilda Müge Şahin'le ilgili yeni detayları aktaracağız. Firari katil zanlısının 6 suç kaydı vardı. Genç kız aslında katilini olaydan önce uzaktan görmüş ama o olup olmadığına emin olamamıştı.
1: Nilda katilini aslında uzaktan gördü ama o mu değil mi emin olamadı. Adım adım takip eden katil genç kızı katletti.
3: Kızıma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
1: 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın hala firari. Polis her yerde onu ararken olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Genç kız 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla hastaneye gitmişti. Polis olayın tanığı olan arkadaşının ifadesini aldı. Tanığın ifadesine göre hastanenin dışında şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark etmişlerdi. Ancak o olup olmadığına emin olamamışlardı. Nilda Müge'yi adım adım takip eden zanlı onu ilaç almak için durdukları eczane önünde silahla vurup öldürdü. Kurşunlardan ikisi Nilda Müge'nin sırtına, ikisi göğsüne isabet etti. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da, yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrolle bırakıldı. Cinayetten 3 gün önce de hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak uzaklaştırma kararı zanlıyı durdurmadı.
3: Ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
1: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. Toplam 6 suç kaydı var. Kasten yaralama, hakaret ve tehdit bu suçlar arasında. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 14 yıllık hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu öğrenildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
0: Adalet Bakanı Akın Gürek Iğdır'da konuştu. Terörsüz Türkiye süreci vardı gündeminde ve bembeyaz bir sayfa açılacak mesajı verdi. Bakanın gündeminde aynı zamanda faili meçhul cinayetler konusu da vardı.
4: Milli birlik ve kardeşlik başlığı altında terörsüz Türkiye'ci...

0: inşallah tamamlanmak üzere.
1: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Terör belasından kurtulma arifesindeyiz dedi.
0: Terörsüz Türkiye süreci inşallah ülkemizde şafağa doğmak üzeredir. Allah'ın izniyle milletimizin şuurlu duruşuyla bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Iğdır'da konuştu. Bakanın gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı. Hiçbir cinayet unutulmayacak dedi.
0: Ortada bir cinayet varsa devlet bu cinayeti aydınlatmak için tüm imkanlarını seferber etmek zorundadır. Zamanı geçmiş olması failleri güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Suçların cezalandırılması kadar masumun korunması da bizim en temel sorumluluğumuzdadır.
1: Bakan Gürlek suç örgütleriyle mücadele içinde kararlılık mesajı verdi.
0: Suç ve suçluyla mücadele tavizsiz manifestomuzdur. Torbacısından baronuna kadar herkesle mücadele edeceğiz. Herkes mutlaka hukuk önünde hesap verecek. Aynı kararlılığı yasa dışı bahis, kumar ve sanal kumarda da sürdürüyoruz.
2: Elazığ'da bir kişiyi intihara sürükleyen tefecilik çetesine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Elazığ'da bir kişi tefecilere borçlandığı için hayatına son verdiğini belirtti. Bir mektup bırakarak intihar etti. Olayla ilgili hemen soruşturma başlatıldı. Polis yüksek faizle borç para verip alacaklarını tahsil etmek için mağdurlara gayrimenkul ve lüks araç devri yaptıran suç örgütünü tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İkisi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu arada şüphelilerin yaklaşık 1 milyar lira değerindeki hesaplarına ve haksız yere edindikleri taşınmazlara da el konuldu. Adana'da husumetli iki grup taziye evinde karşı karşıya geldi. Gruptan bir kişi belindeki tabancayı çıkararak husumetlilerini kovalamaya başladı. Çevredekilerin araya girdiği olay cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansımış.
1: Husumetlilerini görüp silahını çekti. Silahlı adam taziye evini birbirine kattı. Adana'da aralarında husumet olan iki grup yakınlarına başsağlığı dilemek için gittikleri taziye evinde karşılaştı. Gruptakiler arasında kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silahı çekerek husumetlilerini kovalamaya başladı. Taziye evine gelenler silahlı adamı görünce panikle kaçıştı. Çevredekiler saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine taziye evine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir motosiklet bir iş yerinin camını kırarak içeriye girdi. Üstüne üstü kazanın ardından bir de kavga çıktı. Olayda yaralılar bile var.
1: Motosiklet camı kırıp içeri girdi. Kazanın ardından bıçaklı kavga çıktı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü iddiaya göre U dönüşü yapan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Kazanın hemen ardından motosiklet sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü ve iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada ticari araç sürücüsü darp edildi. İş yeri sahibinin akrabası ise bıçakla yaralandı. Kavgadan sonra olay yerinden kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
2: Sıradaki haberimizin kahramanı Marco Waltenspiel. İnsanın uçuşunun sınırlarını zorlayan bir ilke imza attı kendisi. Kapadokya üzerine yaklaşık 2800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atladı ve adeta balonların arasında slalom yaptı.
3: Peri bacaları aşağıda, sıcak hava balonları gökyüzündeydi. Kapadokya'nın simgesi sıcak hava balonları. Bu kez manzaranın değil, gökyüzündeki sıra dışı bir parkurun parçası oldu. Red Bull sporcusu Marco Waltenspiel, balonların arasından saatte 200 kilometreye varan hızla geçerek wingsuit uçuşunda bir ilki imza attı. Waltenspiel, Kapadokya semalarında yaklaşık 2800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atladı. Ancak onu aşağıda alışılmış bir iniş rotası beklemiyordu. Farklı irtifalarda uçan balonlar bu kez gökyüzünde bir slalom parkuru oluşturdu. Yaklaşık 400 metre aralıklarla süzülen balonların arasına giren Waltenspiel, wingsuit'te sürekli irtifa kaybederken hızını saatte 200 kilometreye kadar çıkarttı. Uçuşun zorluğunu artıransa yalnızca hız olmadı. Balonların farklı yüksekliklerde bulunması, her geçişte değişen rüzgar ve hava akımları anlamına geliyor. Waltenspiel rotasını korumak için saniyeler içinde karar verdi ve balonların arasındaki geçişlerini hassas manevralarla tamamladı. İnsan uçuşunun sınırlarını zorlayan projenin arkasında uzun bir hazırlık süreci var. Uçuş öncesinde meteorolojik analizler yapıldı, rüzgar koşulları incelendi ve atlayış için en uygun zaman belirlendi. Waltenspiel'e gökyüzünde Red Bull Skydive Team sporcusu Marco Fürst eşlik etti. Kariyerlerinde toplam yaklaşık 13 bin uçuş deneyimi bulunan ikili, bu uçuşların yaklaşık yarısını birlikte gerçekleştirdi. Waltenspiel uçuşun ardından her balona yaklaşırken rotasını yeniden hesaplamak zorunda kaldığını anlattı. Kapadokya'da yaşadığı bu deneyimi kariyerinin en unutulmaz uçuşlarından birisi olarak tanımladı.
2: Günün ve gecenin gündemini anlatmaya devam edeceğiz ama kısa bir aramız var.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Amca çok...
4: Sakin ol.
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda hoş geldiniz ikinci dilime. Bu ikinci dilime haber turuyla başlayacağız ve aynı zamanda birazdan hafta sonuna 8 Ağustos Cumartesi günü de adım atmış olacağız. Geçelim özetlerimize. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 3 ülke ortak savunma anlaşmasının ardından atılan imzalar sonrası Ankara'dan peş peşe açıklamalar geldi ve anlaşmanın bölge güvenliğine ciddi bir

0: katkı sağlayacağı vurgusu yapıldı. Bu arada ABD ile İran arasında halen bir anlaşma yok. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın vurulmak istemediği için anlaşma yapacağını söyledi. Bu arada Amerikan Hazine Bakanı Bessent ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bugün veya yarın bir anlaşma olabilir dedi. Bu arada İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yeni bir göç krizinin endişesi var. İspanyol makamları sosyal medya üzerinden 15 Ağustos'ta kitlesel bir geçiş girişimi düzenlemesine yönelik çağrılarla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan Aselsan tarafından geliştirilen sığınak delici Tolun P mühimmatının yeni test atışı gerçekleştirildi. Bayraktar Akıncı TİHA ile yapılan testlerde hedefler büyük bir başarıyla imha edildi. Ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenciler ise çok ciddi zorlu eğitimlerle görevlerine hazırlanıyor. Adaylar denizde ve karada aldıkları eğitimleri tamamladıktan sonra donanmada görevlerine başlayacak. Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, büyükbaş hayvanların elektronik ortamda takip edilmesini sağlayacak güvenli elektronik küpe izleme sisteminin uygulamaya alındığını duyurdu. Bu sayede hayvanların satış ve kesim süreçleri güvenli bir şekilde elektronik ortamda da takip edilebilecek. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de uzanalım. Amerika'da mahkeme Meta'nın çocukları çevrim içi ortamda yeterince koruyamadığını hükmetti ve şirkete rekor bir ceza verdi. Tam 567 milyon dolar cezaya hükmedildi. Bu arada dev teknoloji şirketi Meta ise itiraz etti. Karar temize gidecek. Yeni gün adım attığımız şu dakikalarda ilk haberimizle başlayalım ikinci dilime. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşmasının ardından Ankara'dan da çok önemli açıklamalar geldiğini gördük. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizin güvenlik mimarisine bu anlaşma katkı sağlayacaktır dedi.
1: Mekke Anlaşması'nın tarihi bir adım olduğunu belirtti. Bölgenin güvenlik mimarisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.
2: Herhangi bir ülkeye hedef almayan bu anlaşma, ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayi işbirliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendirirken, Türkiye'nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik işbirliklerini daha da ileri taşımaktadır. Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun bağlantısallık, ticaret, finans ve yatırım başta olmak üzere ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Ankara'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlaşmanın ortak güvenlik anlayışını güçlendireceğini vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da anlaşmanın bölgede güvenliği ve istikrarı artıracağını ifade etti.
2: Atılan imza gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır. Ayrıca Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un teminatı da güçlendirilmiştir.
0: Tabii bu tarihi anlaşmanın netliğe kavuşturulması da çok mühim. Bu konuda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde bir açıklamada bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik iddialara ilişkin bir açıklamaydı bu. Hemen detaylandıralım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir ifadesi kullanıldı. Açıklamada anlaşma aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması saldırgan bir askeri blok değil, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta, savunma sanayi işbirliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır denildi. Yani çok kritik günlerden geçiyoruz. Terörsüz Türkiye süreci konusunda da önemli bir günü yaşıyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Adalet Komisyonu'nda da görüşülmesine başlandı. Peki nasıl başladı bu görüşmeler? Biraz geri gidelim, düne dönelim. Hadi izleyelim.
1: Salon kapıları geç açıldı. Kalabalık nedeniyle adeta izlenme yaşandı.

0: Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşüleceği toplantı öncesinde mecliste gerginlik yaşandı. Komisyon salonunun kapılarının toplantı saatine kadar açılmaması üzerine milletvekilleri, danışmanlar ve basın mensupları koridorda bekledi.
1: Vekilleri düşürdüğünüz hale bakın ya.
0: Bekleyişin uzaması ve koridordaki kalabalığın artması üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Kapıların açılmasıyla adeta izlem yaşandı. Bu kez salondaki oturma nedeniyle yoğunluk oluştu.
2: Bu mecliste hayvan hakları ile ilgili komisyon büyük salonda yapıldı. Madde 1 ben giderken söyledim size diye konuşmaya girdiniz. Bu salonda bu toplantı yapılmaz.
0: Tansiyonun düşmesinin ardından Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel toplantının açılışını yaptı.
3: Bu teklif bir af düzenlemesi değildir. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Yetkili makamların kararlarına dayanmaktadır. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Belirli bir amaca ve sürece özgülenmiş olup, kapsamı açıkça belirlenmiş, yorum yoluyla genişletilmeye kapalı istisnai hükümler içermektedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır. Bu şart, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda ortaya konulan kritik eşikle birebir örtüşmektedir.
0: Daha sonra siyasi parti temsilcileri düzenleme hakkında söz aldı.
4: 367 milletvekili arkadaşımız Milli Dayanışma için toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çok önemli bir kanuna destekle yazılı olarak imza atmışlardır.
5: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Terörsüz Türkiye bu düşünsel zeminden beslenen ahlaki ve tarihi bir sorumluluk nişanesidir. İstiyorlar ki birbirimize küselim. Birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılır. Kabukları omuzlarımızda taşıyalım.
0: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit komisyonun önemine vurgu yaptı.
6: İlk defa mecliste ve bir komisyonda bir ilk imzacı ve bir teklifin sahibi olarak konuşuyoruz. O anlamda bunun öneminin de altını çizmemiz gerekiyor. Attığımız imzalar alelade birer sadece tükenmezin mürekkebinin kağıda akması değil. Aslında bugüne kadar bizi yan yana tutan ortak geleceğimizin mührüne atılmış önemli bir başlangıçtır.
7: Terörsüz Türkiye yasa teklifiyle ilgili AK Parti Genel Başkan Vekilinden Efkan Ala'dan da önemli bir açıklama geldi. Ala iki kritik başlığa dikkat çekti. Sürece çok önemli bir siyasal ve toplumsal destek olduğunu ifade etti ve şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek hiçbir adım atmayız dedi.
8: Biz 360'ı da aşacağını düşünüyoruz. Çok önemli bir siyasal destek var. Toplumsal destek zaten çok yüksek düzeyde.
9: Çerçeve yasa teklifini değerlendirdi. Sürecin yol haritasını anlattı.
8: Meclisten görüşülecek, kabul edilip yayınlandıktan sonra artık bir mekanizma devreye girecek. Silahların teslimi ve tamamen örgütün kendini feshettiğinin ilgili birimler tarafından teyit ve tespitin yapılması, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da bunun gerçekleştiğine dair kararların alınması ve bunun da resmi gazetede ilanıyla diğer mekanizmalar yürürlüğe girecek, adımlar atılacak.
9: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atmayız dedi.
8: Bugüne getirdiysek Türkiye'yi, terörden tamamen kurtulma aşamasına geldiyse Türkiye, burada en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, ailelerini saygıyla selamlıyorum. Onların fedakarlıklarıyla Türkiye bölünmekten kurtulmuştur. Biz başından söyledik, onları incitecek, onların memnuniyetini bertaraf edecek hiçbir konuda biz adım atmayız.
7: Aselsan tarafından geliştirilen sığınak derici Tolun P mühimmatının yeni test atışı gerçekleştirildi. Bayraktar Akıncı Tİ ile yapılan testlerde hedefler başarıyla imha edildi.
9: Aselsan tarafından geliştirilen Tolun P'nin testleri yapıldı. Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracıyla yapılan testlerde hedefler tam isabetle vuruldu. Aselsan Bayraktar Akıncı'nın Tolun P mühimmatıyla yaptığı yeni atış testini paylaştı. Teste Akıncı TİHA, Tolun P ile hedefi başarıyla imha etti. Zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı olan Tolun P tamamen yerli ve milli teknolojilerle üretildi. Tolun P klasik mühimmatların aksine operasyonel verimliliği zirveye taşıyor. Bir metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebilen Tolun P, insansız hava araçlarının operasyonel caydırıcılığına çarpan etkisi yaratıyor. Tek bir salvo atışında birden fazla stratejik hedefi eş zamanlı olarak imha edebiliyor.
7: Amerikan Wall Street Journal gazetesi çarpıcı bir Amerikan istihbarat raporunu gündeme taşıdı. O rapora göre Ukrayna Savaşı'nda iyice sıkışan ve içeride zafer baskısı altında olan Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO üyesi bir ülkeye saldırı emri verebilir. Üstelik birkaç yıl içinde.
0: Putin, NATO ülkelerinden birine kara harekat emri verebilir. Üstelik bu saldırı birkaç yıl içinde gerçekleşebilir. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinden. Gazetenin ulaştığı ABD istihbarat değerlendirmelerine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siber saldırılardan sınırlı bir kara ihlaline kadar uzanan senaryoları masada tutuyor. Olası bir saldırının bu sonbaharla 2029 yılı arasında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Polonya'ya düşen Rus füzeleri ve Romanya hava sahasını ihlal eden İHA'lar, Moskova'nın ittifakı yoklama saldırıları olarak değerlendiriliyor. Analistler, Ukrayna'da giderek sıkışan ve içeride zafer baskısı hisseden Putin'in asıl amacının NATO ittifakında çatlaklar oluşturmak olduğunu vurguluyor. NATO ise savunma ve caydırmaya hazırız mesajını yineliyor. NATO sözcüsü Martin O'Donnell yaptığı açıklamada, "Her zaman çok sayıda senaryoyu düşünüyor ve bunlara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın olası saldırısına ilişkin haber, ABD ordusunda baş gösteren mühimmat kriziyle de aynı döneme denk geldi. Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar ve İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle Washington'ın füze stoklarının ciddi oranda azaldığı belirtiliyor. İddiaya göre olası bir işgali püskürtmek için hayati önem taşıyan savunma füzelerindeki eksiklikler, Pentagon'da alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.
7: Efendim, Amerikan basını Başkan Donald Trump'la Savunma Bakanı Pete Hegseth arasında mühimmat stoklarına dair bir kriz yaşandığını yazdı. İddiayı reddeden Trump, hem yeteri kadar stoğumuz var dedi, hem de Hegseth'tan memnun olduğunu söyledi.
9: İran savaşında 5 ay geride kalırken Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarına ilişkin tartışmalar büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Savunma Bakanı Hegseth arasında bu konuda gerilim yaşandığı ileri sürüldü. Washington Post gazetesinin haberinde mühimmat stoklarındaki azalmanın İran'a yönelik yeni saldırı planlarını etkilediği iddia edildi. İddiaya göre Trump, İran savaşında kritik mühimmat stoklarının tükendiğini öğrenince Savunma Bakanı Hegseth'a sert tepki gösterdi ve bu konuda neden yanlış bilgilendirildiğine dair açıklama istedi. Ancak Trump gazetenin iddiasını reddetti.
10: We have certain types of munitions that are very powerful that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
9: Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir mühimmat stokuna sahip olduğunu savundu. Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor diyen Trump, bilgi sızdıran kişilere uzun süreli hapis cezaları istenecek ifadelerini kullandı. Washington Post'un haberine doğrudan değinen Trump, "Onların sahte haberlerinin vatana ihanet olduğuna gerçekten inanıyorum. Hegseth'ın yaptığı işten son derece memnunum." dedi. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stokunun

0: eridiğine yönelik haberlere açıklama geldi. Savunma Bakanı Rıza, düşmanın azalan yeteneklerinin belirtileri her geçen gün daha da belirginleşiyor dedi. Amerikan ordusunun füze stokuna ilişkin resmi bilgiler gizli tutuluyor.
1: Efendim, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'da da kritik görevden almalar var. İsrail basınının iddiasına göre İran'daki rejim değişikliği hedefinin planının başarısız olmasının ardından Mossad'daki kritik görevlerde bazı değişiklikler yaşandı.
0: Mossad direktörünün İran yönetimini devirme planının ardındaki iki üst düzey yetkiliyi görevden aldığı iddia edildi. İddia İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonundan geldi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sırasında Mossad'ın Tahran yönetimini devirme planının tam bir fiyaskoyla sonuçlandığı ifade edildi. Mossad direktörü Goffman'ın söz konusu başarısızlığa ilişkin harekete geçtiği ve iki yetkiliyi görevden aldığı belirtildi. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre görevden alınan isimler Mossad'ın istihbarat dairesi başkanıyla İran masası şefi. Kanal 12'ye konuşan kaynaklar Goffman'ın söz konusu yetkililerle göreve geldiği ilk andan itibaren uyuşmazlık yaşadığını ancak bu ayrılıkların karşılıklı mutabakatla gerçekleştiğini aktardı. Kaynaklar her iki ismin de Mossad için de farklı birimlerde görevlendirilmesinin beklendiğini belirtiyor. İsrail basınına daha önce yansıyan haberlerde Tel Aviv yönetiminin İran'da rejimi değiştirmek için çeşitli gizli senaryolar üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.
1: Gazze'deki ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik soru işaretleri ise devam ediyor. İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması yönelik hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddettiği ortaya çıktı.
0: İsrail, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin yeni yol haritasını reddetti. İddia, İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunda yer aldı. Habere göre Tel Aviv yönetimi, Barış Kurulu'nun hazırladığı 15 maddelik yol haritasını kabul etmedi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin planı mevcut haliyle uygun bulmadığı ve bu kararın Washington yönetimine iletildiği belirtildi. İsrailli yetkililer Mısır'la Hamas'ın da katkı sunduğu planın kabul edilemez olduğunu savundu. Habere göre İsrail ordusu mevcut pozisyonlarından çekilmeyecek ve operasyonlarına devam edecek. Kabinenin onay verdiği tek başlıksa Gazze'de görev yapması planlanan uluslararası güce bağlı sınırlı sayıdaki Faslı ve Ugandalı askerler için öngörülen dokunulmazlık düzenlemesi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini açıklamış. Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurmasını ve ilk aşamada verilen taahhütleri eksiksiz yerine getirmesini şart koşmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladı. Ancak ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yardım kısıtlamaları sürüyor.
1: Efendim, uzun süredir tartışmaların merkezinde bir yer Grönland. Trump'ın oraya almaya ne kadar istekli olduğunu biliyoruz. Belçika'da Eylül ayında Grönland'a konuşlandırılacak olan askerler İHA karşıtı sistemleri test edecek. Aynı zamanda Arktik koşullarda eğitim alacaklar.
2: Belçika, Grönland'a asker gönderme kararı aldı. 30 askerin Eylül ayında NATO'nun Arktik nöbeti misyonu kapsamında Grönland'a konuşlandırılacağı açıklandı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, İzlanda ziyareti sırasında Fransızca kamu yayıncısı RTBF, 30 askerin Grönland'da görev yapacağını açıkladı. 4-18 Eylül'de Grönland'da konuşlandırılacak olan askerler, İHA uçuşları gerçekleştirecek, İHA karşıtı sistemleri test edecek ve Arktik koşullarında eğitim alacak. Belçikalı bakana göre, Grönland'ın geniş yüz ölçümü bu tür askeri tatbikatlar için ideal bir eğitim sahası. Misyona Belçika'nın yanı sıra Kanada, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, Slovenya ve İsveç de katılacak. NATO'nun Arktik nöbeti misyonu, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik çıkışlarının Avrupa'da güvenlik endişesi oluşturmasının ardından başlatılmıştı. Trump, Altın Kubbe savunma projesi için hayati öneme sahip olduğunu savunduğu Grönland'ın ABD'ye bağlanması gerektiğini savunuyor. Danimarka Krallığı'na bağlı olan özerk bölge Grönland ise egemenliğinin devrini içeren tüm çağrıları reddediyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yeni bir göç krizinin endişesi var. İspanyol makamları sosyal medya üzerinden 15 Ağustos'ta kitlesel bir geçiş girişimi düzenlenmesi yönelik çağrılarla ilgili soruşturma başlattı.
0: İspanya, Ceuta sınırında yeni bir düzensiz göç dalgası ihtimaline karşı alarma geçti. İspanya Jandarma Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan kitlesel göç çağrılarına ilişkin inceleme başlattı. İspanya Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre bazı platformlarda oluşturulan gruplarda insanları Ceuta'ya yönelik yeni kitlesel göç girişiminde bulunmaya çağıran bir kampanyanın başladığı tespit edildi. Toplamda 400 binden fazla kişinin dahil olduğu bu gruplarda göç girişimi çağrıları 15 Ağustos'u işaret etti. Lojistik ayrıntılar da paylaşıldı. Bu girişimin Fas hükümeti ya da suç örgütleri tarafından planlandığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadı. Jandarma Müdürlüğü inceleme sonucunda sosyal medyadaki bu çağrılara yönelik soruşturma başlattı. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Sanchez de hükümetin tüm imkanlarının seferber edildiğini açıklamıştı. İspanya hükümeti artan hareketlilik nedeniyle güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye silahlı kuvvetleri sevk etmişti.
1: Dönelim memleketten gelişmelere bir soruşturma haberiyle. Casper'lar olarak da bilinen kamuoyunda silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 151 şüpheli hakkında yeni bir dava daha açıldı. İddianameyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladı. Yeni nesil suç örgütlerinden olan Casper'lar adlı suç örgütünün eylemleri tek tek anlatıldı. İddianamede 4 maktul ve 70 mağdura yönelik 52 eylem mercek altına alındı. İstanbul başta olmak üzere 20 ilde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uzun namlulu ve tam otomatik silahlar, balistik çelik yelekler ve çok sayıda mühimmata dikkat çekildi. İddianamede 95'i tutuklu 151 sanık yer alıyor. Sanıkların silahlı örgüt kurma, kasten öldürme, yağma, yaralama dahil çok sayıda suçtan cezalandırılması isteniyor. Casper'lar suç örgütü hakkında halihazırda 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 259 sanıklı ana dava devam ediyor. Korsan otoparkçılar var sırada. Bunlara yönelik Ankara'da güven sokağı operasyonu yapıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheliye de ev hapsi verildi.
0: Korsan otoparkçılık yapanlara göz açtırılmadı. Başkentte değnekçilik yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosu'nca yasa dışı otoparkçılık suçu işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan otoparkçı ve değnekçi diye tabir edilen zanlıların yakalanması için güven sokağı operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler şüphelilerin olduğu noktaları tespit etti. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri korsan otoparkçılara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.
1: Çiftlerin en mutlu olması gereken gün hangisidir? Elbette düğünler diyorsunuz ama maalesef o önemli günler kavgalarla kabusa da dönebiliyor. Tam da bunu anlatan bir haber var. İki kentte düzenlenen iki düğünde kavgalar çıktı. 5 kişi hastanenin yolunu tuttu.
0: Düğün salonunda tartışma çıktı. Davetliler tekme tokat birbirine girdi. Görüntüler Kayseri'den. Talas ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma başladı. Taraflar bir süre sonra salondan çıktı. Araya girenlerin çabasına rağmen sakinleşmeyen iki grup tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Benzer bir olay Diyarbakır'da da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında kavga çıktı. 5 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis düğün salonu ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki olayla ilgili.

0: de inceleme başlatıldı.
1: Konya'da kontrolden çıkan tırın neden olduğu zincirleme trafik kazasında bir kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Kaza dün öğle saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolunda yaşandı. Kadınhanı ilçesinde kontrolden çıkan tır karşı yöne geçti ve kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca böyle çarptı. Zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kaza anı araç kamerası da işte böyle yansıdı. Görüntülerde sağ şeritte seyir halinde olan tırın önce sol şeride ardından karşı yöne geçerek araçlara çarptığı görülüyor. Bu arada kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Sıradaki durağımız Antalya. Side Antik Kenti'nde 6 yaşındaki minicik bir çocuk kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti, oraya koştu. Girişi yaklaşık 40 santimetre olan kuyudan çocuğu kurtarmak hiç de kolay değildi.
2: Çocuğu bağla, çıkartsınlar, çeksinler.
0: Oyun oynarken bir anda kendini kuyuda buldu. 6 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu.
3: Aferin çocuğum. Aferin ya.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Antik Kenti içerisinde 6 yaşındaki Yasin A, babasının iş yerinin önünde oyun oynuyordu. Bir anda üzeri açık olan kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinden bir kişi girişi 30-40 santimetre olan kuyuya halat ve merdiven yardımıyla güçlükle indi. Yaklaşık 6 metre derinlikteki kuyuda çocuğa ulaşan itfaiyeci ona halat bağladı. Dışarıdaki ekip dikkatli bir şekilde çocuğu kuyudan çekip kurtarmayı başardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarılan çocuğun ayağından yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4: Tamam, baban gelecek, baban gelecek.
0: Çocuğu kurtaran itfaiye görevlisinin kuyudan çıkması da kolay olmadı. İtfaiye eri arkadaşlarının desteğiyle vücudunun güçlükle sığdığı kuyudan çıkmayı başardı.
5: Ayağınla bas.
4: Çek.
1: Adana'dayız. Servis taşımacılarıyla belediye çalışanları arasında plaka gerilimi vardı. Servisçiler Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakası ihale kararını eylem yaparak tepki gösterdi. Bir grup servisçi belediye binasına girmek isteyince de ortalık bayağı bir karıştı.
0: Belediye yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Karara tepki gösteren servisçiler binaya girmek isteyince biber gazıyla müdahale geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Kentteki servis taşımacıları duruma tepki gösterdi. Bir grup servisçi belediye hizmet binası önüne gitti.
6: İstersen bugün güvenlikler biber gazıyla beni öldürsünler. Emniyet bana kelepçe vursun. Ama benim namusum gittikten sonra yaşamışım neye yarar?
0: Servisçiler belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlileri gruba biber gazıyla müdahale etti. Arbede çıktı. Servis aracı sahipleri boykot kararı aldı.
7: 2500 tane servis arabası hizmet vermeyecek. Otobüs işletmesinin önüne arabaları çekip kontrol kapatacak.
0: Servisçiler protesto sonrası belediye binasından ayrıldı.
1: Hayat bazen çok acı olabiliyor. Tekirdağ'da yaşayan 22 yaşındaki Utku Keskin'in en büyük düşü yeni bir motosiklet almaktı. Özgürce yollarda o motosikleti kullanmaktı. Ama o motosikleti aldığı gün sonu oldu.
0: Yeni motosikletiyle çıktığı ilk yolculuk sonu oldu. 22 yaşındaki genç kontrolü kaybetti. Takla atıp park halindeki araca çarptı. 22 yaşındaki Utku Keskin Tekirdağ'da yaşıyordu. Hayali bir motosiklet sahibi olmaktı. Sonunda hayalini kurduğu ikinci el motosikleti aldı. Satış yapıldıktan hemen sonra motosikletle yola çıktı. Sadece 2 saat sonra seyir halindeyken motorun kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Ardından savrulan motosikletle birlikte park halindeki hafif ticari araca çarptı.

0: Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Utku Keskin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim biz eskiden ihtiyaç için yapıyorduk alışverişleri ama günümüzde çok şey değişti artık. Sosyal medyanın etkisi var, kombin merakı var ve bu da tüketim çılgınlığına dönüşmüş durumda, kabul edin. Tüketim arttıkça da tekstil sektörünün üretim artıyor. Ancak bu sarmalın sonunda dünyada tekstil atıkları tehlikeli bir duruma geldi. Peki memleketimizde durum ne? Tekstil atıkları konusunda neler yapılmalı? Şimdi yanıtları bu önemli haberde Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş'ın görüntüleriyle bir izleyelim.
2: Kıyafetim çok var. İki dolap kadar var.
3: Kimi bir giydiğini bir daha giymiyor, kimi ihtiyacı olmasa bile sürekli kıyafet alıyor.
2: Sık sık alıyorlar, internetten alışveriş yapıyorlar çoğunlukla.
3: Araştırmalara göre kıyafetler 7 ila 10 kez giyildikten sonra çöpe gidiyor. Hızla değişen moda dünyası da tüketim çılgınlığını körüklüyor.
4: Moda çok değiştiği için de sürekli ürünler değiştiriliyor.
2: Bir fotoğraf attıysam
5: nereye?
2: Fazla iki fotoğraf Instagram'a, sonra bitmiştir.
5: O kıyafet senin için çöp mü olur?
2: Çöp olmaz ama çok fazla giymem artık.
3: Artan taleple birlikte tekstil firmaları 2000 yılına göre %50 daha fazla ürün üretiyor. Hızlı tüketimle tekstil atığı miktarı da her yıl katlanarak artıyor.
4: Hızlı moda çok fazla tüketilince özellikle ana pazarda binlerce, on binlerce ton atık olduğunu ve bunların da bertarafının çok büyük bir sıkıntı olduğunu hep gözlemliyoruz.
5: Dünya genelinde her yıl 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. Eğer tüketim çılgınlığı bu hızla devam ederse bu rakam 2030 yılında 130 milyon tona kadar ulaşacak.
6: Bu tekstil atığının önemli miktarından biri de Türkiye'de oluşuyor, 1 milyon ton.
3: Kullanılan ham maddeye göre tekstil atığının doğaya etkisi de değişiyor. Plastikten üretilen polyester ürünler hem doğada çözünmüyor hem de mikroplastik saçıyor.
6: Doğada yaklaşık 400 yıl bir ömürleri vardır. Pamuk ve polyester karıştırılmış bir tekstili geri dönüştürmek çok zordur.
3: Tekstil atıklarının doğaya zarar vermesini önlemek için yöntemlerden biri geri dönüşüm.
6: %8'i geri kazanılıyor. Geri kalanı da ya yakılıyor veya çöp depolama alanlarında.
3: İkinci el kıyafet pazarı da henüz giyilebilecek ürünleri değerlendirmenin başka bir yolu.
6: Yıkanıyor, temizleniyor, ütüleniyor. İkinci el sektörün gelişerek ihtiyaç fazlasının ihtiyaç sahiplerine ulaşması artırılmalı.
7: İkinci el kıymetli. Sektörün daha da büyümesini istiyoruz.
3: Tekstil ürünlerindeki tek sorun atıklarda değil, üretimde kullanılan su miktarı da endişe yaratıyor.
5: Tekstil ürünlerinin üretiminde de oldukça çok su tüketiliyor. Bir pantolonun üretiminde yaklaşık 8 tona kadar su kullanılıyor.
6: Tekstil üretiminde 215 milyar metreküp civarında su kullanılıyor.
1: Konya'da çiftçilik yapan Timur ve Handan Bulut çiftiyle tanıştıracağım sizi ki çiftliklerinde sıra dışı akıl almaz bir uygulama yapıyorlar. Karı koca köy oteli diye de tabir edilen çiftliklerinde gelen müşterilerden herhangi bir ücret almıyor. Peki otelde ödemeler nasıl yapılıyor diyeceksiniz. Bakalım.
8: Aferin.
9: Bu geri erkek mi? Bakın.
10: Bu otelin bir ücreti var. Ücretini şöyle ödüyorlar alın teriyle.
0: Bu otelde konaklayanlar ücret ödemiyor. Tek şart çiftliğin bağ ve bahçe işlerine yardım etmek. Bulut çifti Konya'nın Karatay ilçesinde yaşıyor. Timur ve Handan Bulut çiftçiliğin yanında sıra dışı bir işe imza attılar. Evlerinin yanına köy oteli yaptılar. Otelde konaklama, yeme ve içme ücretsiz. Burada tek geçerli olansa alın teri.
10: Ücretini şöyle ödüyorlar alın teriyle. Toprakta, bahçemizde, işte tarlamızda döktükleri alın teriyle ödüyorlar.
0: Bulut ailesi misafirlerini 2-3 gece konaklatıyor.
11: Gelen her misafirimiz şunu yapsın istiyoruz. Bize burada hani ücret ödemiyorlar, yeme içme bize ait ya. Gelen her misafirimiz buraya bir meyve fidanı getirsin, bağışlasın istiyoruz.
0: Otelde konaklayan misafirlerse uygulamadan oldukça memnun.
12: Küçük olan oğlumu getirdim. Bir şeyleri eliyle toplaması çok hoşumuza gidiyor. En azından tanıyor. O yüzden geldik. Çok da mutluyuz. Biz çok da sevdik burayı.
1: Dünyalar güzeli memleketimizde en fazla orman yangını riski olan 5 şehirden biridir. Bursa, oraya gideceğiz şimdi. Ormanları korumak için yangın gözetleme kulesinde görev alan...

0: Bir ailenin hikayesini aktaracağız. Ayşe ve İlyas Kaya çifti yıllardır kulede duman nöbeti tutuyor. Bir yandan da çocuklarını burada büyütmeyi başarıyor.
1: Ellerinde dürbün, 7/24 tetikteler. Ormanları korumak için nöbet tutuyorlar.
2: Nasıl askerimiz hudutta görev başındaysa biz de burada yeşil vatanı bekliyoruz. Bir de bir duman avcısıyız.
1: İlyas Kaya, eşi Ayşe Kaya ile birlikte tam 17 yıldır ormanları yangından koruyor. Orman yangını açısından en riskli 5 şehirden biri olan Bursa'da yaşayan 3 çocuk sahibi çift, Mustafa Kemalpaşa ilçesi Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapıyor.
3: Eşim gece nöbetinde, gündüz nöbetinde benim. Yazın 4 ayı biz evimizden uzaktayız. Biz severek yapıyoruz işimizi. 7/24 buradayız. Gecemiz gündüzümüz yok.
2: Zaten biz çocukluğumuzdan beri gelip gidiyorduk buraya. Dedem de 26 yıl görev yaptı burada. Ben amcamdan devraldım. Amcam, babam hepsi ormanda emekli zaten.
4: A110 Kocada. Eski Balçık'ın altına hemen çıkın. Bir duman var.
5: Anlaşıldı abi, çıkış yapıyoruz.
1: Çift duman gördükleri anda bölgeye ekip çıkarıyor. Yangına büyümeden müdahale edilmesini sağlıyor. Bölgede çıkan yangınlarda zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor.
2: Destek gelmezse şefim ben bile yanabilirim dedi yani bana. Hava araçlarımız yetiştik.
1: Çift vatandaşları ormanlarda ateş yakmamaları, izmarit atmamaları konusunda uyarıyor.
0: Tabii bu uyarılar önemli ama Orman Genel Müdürlüğü de yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirme konusunda ciddi adımlar atıyor. 55 yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak.
1: Havuz ve göletler oluşturulacak. Yangınla mücadelede altyapı güçlendirilecek. Orman yangınlarına karşı tedbirler sürüyor. Doğal su kaynaklarına uzak orman alanlarına oluşturulan havuz ve göletler yangınla mücadelede önemli katkı sağlıyor. 2004'ten bu yana sürdürülen çalışmalarla inşa edilen havuz ve göletler sayesinde söndürme uçakları, helikopterler ve kara araçları ihtiyaç duydukları suya kısa sürede ulaşabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapıyı güçlendirecek yeni bir adım attı. 55 yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Bu yapıların sayısı 4851'e yükselecek. Havuz ve göletler risk taşıyan tüm orman alanlarını kapsayacak şekilde genişletilecek. Yangın sezonu öncesinde havuz ve göletlerde bakım ve temizlik çalışmaları da sürüyor. Ayrıca teller, güvenlik önlemleri ve uyarı levhaları titizlikle kontrol edilirken havuzların bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da bilgilendirme ilanlarıyla bilinçlendiriliyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın havuzlarının Türkiye'nin yangınla mücadele kapasitesini güçlendiren en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Yeşil vatanımızı korumak için yalnızca yangın anına değil, yangın öncesindeki hazırlık süreçlerine de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz dedi.
0: Bildiğiniz üzere Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bugünlerde kavurucu sıcaklıklarla mücadele içinde. Rekor sıcaklıklar var birçok noktada. Bu durumda kuraklığı derinleştiriyor. Avrupa'nın en büyük ikinci nehri olan Tuna'da su seviyesi rekor düzeylere düştü. Bu arada kıtayı küle çeviren orman yangınları ise şu sıralarda İtalya'yı da ciddi biçimde etkiliyor.
6: ABD ve Avrupa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Macaristan'da sıcaklıkların 41,8 dereceye ulaşmasıyla 121 yıllık rekor kırıldı. Kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'ndeki su seviyesi kritik düzeye geriledi. Nehir taşımacılığı sekteye uğrarken turistik gemiler seferlerini durdurdu. Uzmanlar su seviyesinin düşmesiyle birlikte tarımsal üretiminde olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Fransa'da ise 1373 küçük su yolu tamamen kurudu. Özellikle mısır ve ayçiçeği üretiminde ciddi verim kayıpları yaşandı. Hükümet, zarar gören çiftçilere destek sağlamak amacıyla kuraklık yardım planı açıkladı. Ülkenin güneyindeki Var bölgesinde çıkan orman yangınlarında 60 kilometre kareden fazla alan kül oldu. İtalya'nın Emilia-Romanya bölgesinde de ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. Kavurucu sıcaklıkların etkisiyle ülkedeki tüm büyük şehirlerde sıcaklık alarmı verildi. Almanya'da ise sıcaklık kaynaklı can kayıplarının yılın ilk 7 ayında 11.900'e ulaştığı açıklandı.

0: Aşırı sıcaklar ABD'yi de etkiledi. Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde vatandaşlar parklara akın etti. Avrupa'daki orman yangınlarının yol açtığı ekonomik kaybınsa 19 milyar euroyu aştığı belirtiliyor.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı güvenli elektronik küpe izleme sistemi uygulamasını hayata geçirdi. Sistemin detaylarını aktaran Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bu sistem basit bir küpenin ötesinde güvenli kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretim demektir dedi.
2: Doğumundan başlayarak bir hayvanın aşılarına, sağlık kayıtlarına, hareketlerine, satışına ve daha sonrasında da kesim noktasındaki bütün süreçlerine güvenli bir şekilde bu sistem sayesinde ulaşmış olacağız.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile işbirliği yaptı. Güvenli elektronik küpe izleme sistemi uygulaması hayata geçirildi.
2: Her şeyden önce et üretiminde hastalıkların ve kayıpların azaltılması, kayıtlılığın güçlenmesiyle beraber ıslah çalışmaları, süt ve et veriminde artış, buzağı kayıplarının azalması, desteklemelerin doğrudan bizatihi üretilen hayvana ulaştırılması. Bunlar elde edeceğimiz kazanımlardan sadece birkaç tanesi.
3: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sistemin Kars'ta uygulamaya geçirilmesi etkinliğine katıldı. Sistemin detaylarını anlattı.
2: Bu sistem basit bir küpenin ötesinde güvenli kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretim demek. Salgın hastalık risklerini daha kolaylıkla yönetebileceğiz. Özellikle sahte ve kayıp küpe sorununu da böylece tarihe karıştırmış olacağız. Bu sistem içerisinde elde etmiş olduğumuz %1'lik bir iyileşmenin bu ülkeye katkısı yıllık 12 milyar lira oluyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konut belirleme kurası törenine katıldı. Bakan Kurum 455 bin konutun teslim edildiğini söyledi.
4: Bu hizmetleri yaparken birileri de çıkıp devletimizi, AFAD'ımızı, Kızılay'ımızı ve kurumlarımızı yıpratmak için çırpındılar. Biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir bölgeyi, 11 ilimizi küllerinden yeniden ayağa kaldırdık. Onlar yalanlarla yapılanı gölgelemeye çalıştılar. 455 bin konutu teslim ettik. Onlar 11 ilimize bir adım bile atmadan oturdukları yerden ahkam kesti. Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir. Bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. Dostlar alışverişte görsün diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy Belediyesi toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Tekin, belediyelerin anaokulu ve mesleki eğitim yatırımlarını Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içine yürütmesi gerektiğini söyledi.
0: Hadımköy Asmek, Arna Çocuk ve Yunus Emre Parkı hizmete açıldı. Yeni bir Arna Çocuk Merkezi'nin ise temeli atıldı. Arnavutköy Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, anaokulu ve okul yapmak isteyen tüm kurumların Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hareket etmesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
5: Kim olursa olsun bir anaokulu, bir okul, bir eğitim kurumu yapmak istiyorsa anayasal olarak bizimle beraber çalışmak zorundadır.
0: Bakan Tekin, son yıllarda eğitim altyapısında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek derslik ve öğretmen sayılarına ilişkin verileri de paylaştı.
5: 2002 yılında Türkiye'de 350 bin sınıf varmış. 350 bin derslik. 2002 öncesinden elimizde 150-200 bin civarında sınıf var. Peki şu anda kaç sınıfımız var biliyor musunuz? Kaç dersliğimiz? 750 bin dersliğimiz var. 820 bin öğretmen atamışız.

0: Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise çocuklara yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu belirtti.
1: Büyük, en değerli yatırımımız hiç şüphesiz ki kıymetli yavrularımız, evlatlarımız. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Arna Çocuk projemize bugün inşallah açılışımızı yapacağımız ve temelini atacağımız projeyle birlikte 6'ya çıkartmış oluyoruz sayımızı.

0: ürünlerinin kullanımına açıldı.
1: Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenciler ise zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor. Adaylar denizde ve karada aldıkları eğitimleri tamamladıktan sonra donanmada göreve başlayacak.
2: Zorlu eğitimlerden geçiyorlar. Denizde ve karada zorlu görevlere hazırlanıyorlar.
3: Vatanıma hizmet etmek, disiplinli bir hayat sürmek, gelecekte başarılı bir astsubay olmak için mesleği tercih ettim.
2: Yalova'daki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitimler devam ediyor. Bu yıl okula ilk kez kadın öğrenciler de alındı.
4: Kadın öğrenciler olarak 24 kişiyiz. Kadın öğrencilerin toplamda 5 branşı var ve bu branşlar arasında ben de uçak bakım branşındayım. Kendi branşımı da çok seviyorum. İlk kadın uçak bakım astsubaylarından birisi de ben olacağım.
5: Astsubaylık zaten benim küçüklükten beri hayalimdi. Ayrıca babamın da mesleği astsubaylık. Ondan etkilenerek bu okula gelmeye karar verdim.
2: Okulda teorik ve pratik derslerin yanı sıra yüzme, kürek ve yelken eğitimleri de veriliyor. Öğrenciler okulda aldıkları eğitimlerin tatbikatını denizde yapıyor.
6: Kalk, sancak taraftan denize adam düştü. Sancak taraftan denize adam düştü.
7: Okulumdan gayet memnunum. Komutanlarımız, aynı zamanda aldığımız eğitim cidden üst seviye. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda gelecek arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: 2 yılda okulu başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay olarak donanmada ve sahil güvenlik komutanlığında görev yapacak.
1: Devam edelim gece raporuna. Doğumla kazanılan Amerikan vatandaşlığı için yeni kısıtlamalar getirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hamlesi Yüksek Mahkeme'nin benzer bir girişimi iptal etmesinden yaklaşık 5 hafta sonra geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğanların kazandığı vatandaşlık hakkını kısıtlamak için yeniden harekete geçti. Konuya ilişkin 2 başkanlık kararnamesi imzaladı.
8: Different reason. This was done right after the Civil War. This was for the babies of slaves. And what's happening now? People are building businesses around it. From wealthy people are building businesses around birthright citizenship. That's not the way it's supposed to work. It's a disgrace. They're buying their way in.
2: Trump'ın imzaladığı kararnamelerle doğumla vatandaşlık hakkı alamayacak kişi kategorileri genişletildi. Bu kategoriye Amerika Birleşik Devletleri düşmanı olarak tanımlanan yabancılar, terör örgütü üyeleriyle yabancı ülkeler için lobi faaliyeti yürütenler de dahil edildi. İmzalanan 2. kararnameyle doğum turizminin yasaklanması hedefleniyor.
9: The idea that people come here pretending to be a tourist, pretending to be a visitor, saying they want to go to Disneyland, they want to go visit a monument or go to a national park, but the real reason they're here is to have a child, to make that child an automatic citizen, leave our country and then have a US citizen child.
2: Trump daha önce de doğumla kazanılan Amerikan vatandaşlığını kısıtlamak için kararname imzalamış. Ancak Amerikan Yüksek Mahkemesi Haziran'da verdiği kararla bunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne yılda kaç kişinin doğum turizmi nedeniyle gelip çocuk sahibi olduğuna dair bir istatistik bulunmuyor.
1: ABD mahkemesinde Trump'ın balo salonu planını suya düşürecek bir karar alındı. Devam eden inşaatın durdurulması hükmedildi. Bu arada devasa balo salonu konusunda direten Trump kararı yüksek mahkemeye temiz edeceğini belirtti.
0: ABD temiz mahkemesinde Başkan Donald Trump'ı üzecek bir karar alındı. Balo salonu inşaatının durdurulmasına karar verildi. ABD'de yerel bir mahkeme 16 Nisan'da Trump'ın Beyaz Saray'daki balo salonu planını durdurma kararı vermişti. Trump yönetimi kararı temize taşımıştı. Ancak temiz mahkemesi de kongre onayı olmadan Beyaz Saray'da balo salonu inşa edilemeyeceği yönünde karar aldı. Trump'ın önce kongreden onay alması gerektiğini açıkladı. Trump sosyal medya hesabından kararı eleştirdi. Bölge mahkemesinin yetkisi olmadığını belirtti. Kararı yüksek mahkemeye temiz edeceğim dedi. İnşaatı devam eden balo salonu baş mimarına göre proje yaklaşık 8000 metrekareden oluşuyor. Beyaz Saray'ın ana yapısı olan başkanlık konutunun ise 5000 metrekare olduğu belirtiliyor.

0: Yeni Zelandalı bir siyasetçi çevrim içi belediye toplantısına evin banyosundan bağlandı. Meclis üyesinin arkasında çamaşırlar göründü. Bu durumda toplantıyı sosyal medyanın gündemine taşıdı.
1: Hey mate, yeah, you might want to move your camera.
2: Çevrim içi toplantıya banyodan bağlandı. Tüm dikkatler arkada kuruyan çamaşırlarda toplandı. Görüntüler Yeni Zelanda'dan. Yeni Zelanda'da canlı yayınlanan belediye meclisi toplantısı sosyal medyanın gündemine oturdu. Dunedin Belediye Meclis üyesi Joe Gaylor, çevrim içi düzenlenen toplantıya banyodan katıldı. Gaylor'ın arkasında kurulayan kıyafetler ve iç çamaşırları ekrana yansıyınca, belediye başkanı Sophie Barker, meclis üyesini uyardı.
1: Yeah, you might want to move your camera.
3: Why? Where is it?
1: Because I can see you're washing.
3: Oh, okay.
1: Oh, I'm just suggesting. But anyway.
3: Can you see me?
1: Yes, we can.
3: Oh, that's great. Okay, you can see my washing, you can see me. It's no problem. Okay, right.
2: Salonda kısa süreli gülüşmeler yaşanırken Gaylor, belediye harcamalarıyla ilgili konuşmasına devam etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay, çevrim içi toplantı kazalarının yeni örneklerinden biri olarak yorumlandı. Bazı kullanıcılar olayı mizahla karşılarken, bazıları da resmi toplantılara katılım kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini savundu.
0: Birleşik Devletler'de mahkeme Meta'nın çocukları çevrim içi ortamda yeterince koruyamadığını hükmetti ve şirkete rekor bir ceza verdi. Dev teknoloji şirketi Meta ise itiraz etti, kararı temize götüreceğini açıkladı.
4: ABD'de mahkemeden teknoloji devi Meta'ya tarihi ceza geldi. New Mexico eyaletindeki mahkeme, Meta şirketinin çocukları çevrim içi ortamda yeterince koruyamadığına ve kamusal zarara yol açtığına hükmetti. Mahkeme Meta'nın $500 milyondan fazla tazminat ödemesine karar verdi. Dava New Mexico Başsavcısı Raul Torres'in 2023 yılında Meta'ya açtığı dava sonrası gündeme gelmişti. Mart ayında jüri, Meta'nın çocukları istismarcılara karşı savunmasız bıraktığına karar vererek şirketi $375 milyon tazminata hükmetmişti. Hakimin son kararıyla birlikte Meta'nın ödeyeceği toplam miktar $567 milyona ulaştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya açılan davada savcılık, şirketin algoritmalarının yetişkinleri çocukların içeriklerine yönlendirdiğini öne sürdü. Ayrıca gençlerin karşı karşıya olduğu risklere ilişkin şirket içi bulgularında gizlendiği iddia edildi. New Mexico Başsavcısı Torres, kararı çocuklarını korumak isteyen her ebeveyn için bir zafer olarak niteledi. Teknoloji devi Meta ise karara sert tepki gösterdi. Şirket, kötü niyetli kullanıcıları ve zararlı içerikleri tespit etmek için yoğun çaba harcandığını savunarak kararı temize götüreceklerini duyurdu. Mahkemenin hükmettiği $567 milyonluk fonun büyük bölümü çocukların ruh sağlığı tedavilerine ayrılacak. Meta ayrıca aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin ilerleme raporlarını yılda iki kez mahkemeye sunmak zorunda kalacak.
0: Efendim, sizler de benim gibi bir balık tutkunuysanız herhalde bu cümleyi duymak için sabırsızlanıyordunuz ki 1 Eylül'de av yasağı sona erecek. Hepimiz bunu bekliyoruz ki balıkçıların mesaisi de şimdiden yavaş yavaş başladı. Belli bir süre olmasına rağmen balıkçılar bugünlerde ciddi bir hazırlık içinde. O çalışmaları da Sezgin Atik'in hazırladığı haberden izleyeceğiz.
2: Ağlar tamir ediliyor, tekneler boyanıyor. Tüm eksikler tek tek gideriliyor. Av sezonu için geri sayım başladı.
5: Şu an ne yapıyorsunuz siz?
6: Şu anda ağları tamir ediyoruz, hazırlık yapıyoruz.
2: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Aylardır yasağın bitmesini bekleyen balıkçılarda da heyecan başladı. Samsun'da tekneler ve ağlar sezona sayılı günler kala elden geçiriliyor.
7: Motorlardan güverteye, elektronik sistemlerinden güvenlik ekipmanlarına kadar her ayrıntı kontrol ediliyor. Balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda sorunsuz bir şekilde denize açılabilmek için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
8: Gemilerin bakımları genel anlamda %90'ı boya, raspası yapılmış. Makine bakımlarını da yaptık. Sonarlarından balık bulma ekosandır cihazlarına kadar onların da bakımları yapıldı.
7: Aylarca depoda bekleyen ağlar yeni sezon öncesinde tek tek elden geçiriliyor. Yıpranan bölümler onarılıyor, kopan gözler örülüyor. Balıkçılar sezonun ilk gününe kadar tüm ağlarını avlanmaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.
2: Peki bu sezon tezgahlarda en çok hangi balığı göreceğiz?
8: Palamudun, çinogobun,

0: olacak oldu. İyi ama Çinogop bir sonraki zaman, Eylül ayının sonrasında başlıyor.
1: Yani bu yıl en çok
0: palamut yiyeceğiz.
2: 2 saatlik haber yolculuğumuzun bu gecede sonuna geldik. Gece raporunu noktalıyoruz. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum ama dakikalar sonra Ahmet Sarı burada olacak ve gecenin gelişmelerini sizlerle paylaşmaya devam edecek. Mutlu geceler efendim.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: İyi geçenler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci için kritik bir gün. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Peki görüşmeler nasıl başladı? İzleyelim.
1: Salon kapıları geç açıldı. Kalabalık nedeniyle adeta izlem yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşüleceği toplantı öncesinde mecliste gerginlik yaşandı. Komisyon salonunun kapılarının toplantı saatine kadar açılmaması üzerine milletvekilleri, danışmanlar ve basın mensupları koridorda bekledi.
2: Vekilleri düşürdüğünüz hale bakın ya.
1: Bekleyişin uzaması ve koridordaki kalabalığın artması üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Kapıların açılmasıyla adeta izlem yaşandı. Bu kez salondaki oturma nedeniyle yoğunluk oluştu.
3: Bu mecliste hayvan hakları ile ilgili komisyon büyük salonda yapıldı. Madde 1 ben giderken söyledim size diye konuşmaya girdiniz. Bu salonda bu toplantı yapılmaz.
1: Tansiyonun düşmesinin ardından Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel toplantının açılışını yaptı.
4: Bu teklif bir af düzenlemesi değildir. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Yetkili makamların kararlarına dayanmaktadır. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Belirli bir amaca ve sürece özgülenmiş olup, kapsamı açıkça belirlenmiş, yorum yoluyla genişletilmeye kapalı istisnai hükümler içermektedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır. Bu şart, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda ortaya konulan kritik eşikle birebir örtüşmektedir.
1: Daha sonra siyasi parti temsilcileri düzenleme hakkında söz aldı.
5: 367 milletvekili arkadaşımız milli dayanışma için toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çok önemli bir kanuna destekle yazılı olarak imza atmışlardır.
6: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Terörsüz Türkiye bu düşünsel zeminden beslenen ahlaki ve tarihi bir sorumluluk nişanesidir. İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılır, tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit komisyonun önemine vurgu yaptı.
7: İlk defa mecliste ve bir komisyonda bir ilk imzacı ve bir teklifin sahibi olarak konuşuyoruz. O anlamda bunun öneminin de altını çizmemiz gerekiyor. Attığımız imzalar alelade birer sadece tükenmezin mürekkebinin kağıda akması değil. Aslında bugüne kadar bizi yan yana tutan ortak geleceğimizin mührüne atılmış önemli bir başlangıçtır.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Mekke'de tarihi bir anlaşmaya imza attı. Üç ülkenin imzaladığı anlaşmayla üç devletten herhangi birine yönelik olası bir silahlı saldırı hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edilecek.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak savunma anlaşması imzaladı. İmzalar Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde atıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma işbirliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Anlaşmanın hiçbir ülkeye hedef almadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çatışma ve krizlerin diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkili tutumunu sürdüreceğini belirtti. Şerif, anlaşmayı imzalamaktan onur duyduğunu belirtti. Haremeyn'in gölgesinde imzalanan bu tarihi anlaşmanın gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını ve üç kardeş ülkenin yanı sıra ümmete de refah getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Üç ülkeden yapılan ortak açıklamada anlaşmanın herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırma hedefi taşıdığı ve hiçbir ülkeye hedef almadığı vurgulandı. Anlaşmayla üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir saldırı hepsine karşı yapılmış sayılacak. İletişim Başkanlığından da yapılan açıklamada anlaşmanın her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı. İletişim Başkanı Duran da anlaşmayı tarihi bir adım olarak niteledi. Herhangi bir ülke hedef almayan anlaşma, üç ülkenin güvenliğini ve kolektif caydırıcılığı güçlendirirken savunma sanayi işbirliğini ileri taşıyacaktır dedi. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de anlaşmanın tamamen savunma amaçlı olduğunun altını çizdi. Anlaşma belirli bir ülkeye karşı değildir, diğer bölgesel ülkelere de açıktır dedi. Anlaşma askeri operasyonel işbirliğinin yanı sıra savunma sanayi alanında da derin bir entegrasyon öngörüyor. Ayrıca üç ülkenin askeri birimlerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Anadolu Ajansı'nın yetkililere dayandırdığı habere göre anlaşmaya katılım Türk askerinin her bölgesel krize

0: otomatik olarak gönderileceği anlamına gelmiyor. Kuvvet kullanımı ve askeri harekat kararlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve ulusal karar mekanizmaları çerçevesinde alınmaya devam edileceği belirtiliyor.
1: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapı oluşturduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve nereden kaynaklı olduğu açıkça belli olan bir algı girişimidir ifadesi kullanıldı. Açıklamada anlaşma aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması saldırgan bir askeri blok değil, caydırıcılığı artırmayı hedefleyen savunma odaklı bir düzenlemedir. Anlaşma üçüncü bir ülkeyi ya da bloğu hedef almamakta, savunma sanayi işbirliğini, askeri eğitimleri, teknoloji paylaşımını ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır denildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından Ankara'dan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgemizin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak dedi.
0: Mekke Anlaşması'nın tarihi bir adım olduğunu belirtti. Bölgenin güvenlik mimarisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.
2: Herhangi bir ülkeye hedef almayan bu anlaşma, ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayi işbirliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendirirken, Türkiye'nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik işbirliklerini daha da ileri taşımaktadır. Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik işbirliği ruhunun bağlantısallık, ticaret, finans ve yatırım başta olmak üzere ekonomik işbirliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz.
0: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Ankara'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlaşmanın ortak güvenlik anlayışını güçlendireceğini vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da anlaşmanın bölgede güvenliği ve istikrarı artıracağını ifade etti.
2: Atılan imza gönül coğrafyamız açısından da yeni bir güvenlik sahasını gün yüzüne çıkarmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Hazar'dan Körfez'e, oradan Hint Okyanusu'na açılan kapısı, yani Güney Koridoru artık daha büyük bir güvence altındadır. Ayrıca Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un teminatı da güçlendirilmiştir.
1: Menderes Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 şüpheli tutuklandı. CHP'de yürüyen parayım şeklinde mesajları ortaya çıkan İlkay Çiçek'in partiden ihracı sürecini başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çiçek dahil 10'u tutuklandı. 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyordu. CHP'den de Başkan İlkay Çiçek'le ilgili bir karar geldi. Partinin Genel Sekreteri Fırat Nalbantoğlu, İlkay Çiçek'in tutum ve davranışlarının parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır dedi ve Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı, 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet ve irtikap suçlamalarına yönelik soruşturmasını derinleştirdi. Tanık beyanları, şüphelilerin ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları ışığında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanının özel kalem müdürü ve eski belediye başkan yardımcısının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş insanları da var. 7 şüpheli ise aranıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. 2022 yılında yapılan asfalt ihalesinde usulsüzlükler olduğu yönünde tespitler yapılınca Başsavcılık 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla polis ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

0: söyledi. Aralarında Fen İşleri Müdürü İsmail Kurtuluş'un da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. ABD ile İran arasında hala anlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Trump, İran'ın vurulmak istemediği için anlaşma yapacağını söyledi. Hazine Bakanı Besant ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bugün veya yarın anlaşma yapılabilir dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediği söylemini yineledi.
2: They want to make a deal. Look, it's obvious. They don't want to be hit. Okay, they want to make a deal.
1: Trump, Punch Bowl News'a mülakat verdi. Benzin fiyatlarının tekrar yükselip yükselmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Fiyatların ancak İran'a yönelik yeni saldırı düzenlemesi durumunda yeniden artabileceğini söyledi. Aksi halde düşmesini beklediğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamasında da İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını söylemişti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'la 30 ila 60 günlük ateşkes sağlanması konusunda anlaşılacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Bessent'in açıklamasından saatler sonra Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarına yönelik yeni yaptırım kararı açıkladı. İki dijital varlık borsasını ve gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başlamıştı. İran, savaş süresi boyunca iki ülkeye ait uçaklar ve insansız hava araçları düşürdüğünü açıklamıştı. İran devlet medyası, düşürülen ABD MQ-9 Reaper, İsrail Hermes 900 İHA'ları ve savaş uçaklarının kalıntılarını içeren bir deponun fotoğraflarını yayımladı. Deponun yer altında olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ordumuz dünyanın en pahalı ordusuna karşı yeteneklerini ve kudretini gösterdi açıklaması yaptı.
0: ABD basını Başkan Trump'la Savunma Bakanı Hexit arasında mühimmat stoklarına ilişkin kriz yaşandığını yazdı. İddiayı reddeden Trump hem yeteri kadar stok olduğunu hem de Hexit'ten memnun olduğunu savundu.
3: İran Savaşı'nda 5 ay geride kalırken Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stoklarına ilişkin tartışmalar büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Savunma Bakanı Hexit arasında bu konuda gerilim yaşandığı ileri sürüldü. Washington Post gazetesinin haberinde mühimmat stoklarındaki azalmanın İran'a yönelik yeni saldırı planlarını etkilediği iddia edildi. İddiaya göre Trump, İran savaşında kritik mühimmat stoklarının tükendiğini öğrenince Savunma Bakanı Hexit'a sert tepki gösterdi ve bu konuda neden yanlış bilgilendirildiğine dair açıklama istedi. Ancak Trump gazetenin iddiasını reddetti.
4: We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. And we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
3: Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir mühimmat stokuna sahip olduğunu savundu. Bu hain açıklamaları sızdıranlar avlanıyor diyen Trump, bilgi sızdıran kişilere uzun süreli hapis cezaları isteyecek ifadelerini kullandı. Washington Post'un haberine doğrudan değinen Trump, onların sahte haberlerinin vatana ihanet olduğuna gerçekten inanıyorum. Hexit'in yaptığı işten son derece memnunum dedi. İran'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat stokunun eridiğine yönelik haberlere açıklama geldi. Savunma Bakanı Rıza, düşmanın azalan yeteneklerinin belirtileri her geçen gün daha da belirginleşiyor dedi. Amerikan ordusunun füze stokuna ilişkin resmi bilgiler gizli tutuluyor.
0: Gazze'de ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddettiği belirtiliyor.
3: İsrail, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin yeni yol haritasını reddetti. İddia, İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunda yer aldı. Habere göre Tel Aviv yönetimi, Barış Kurulu'nun hazırladığı 15 maddelik yol haritasını kabul etmedi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin planı mevcut haliyle uygun bulmadığı ve bu kararın Washington yönetimine iletildiği belirtildi. İsrailli yetkililer Mısır'la Hamas'ın da katkı sunduğu planın kabul edilemez olduğunu savundu.

0: Habere göre İsrail ordusu mevcut pozisyonlarından çekilmeyecek ve operasyonlarına devam edecek. Kabinenin onay verdiği tek başlıksa Gazze'ye görev yapması planlanan uluslararası güce bağlı sınırlı sayıdaki Faslı ve Ugandalı askerler için öngörülen dokunulmazlık düzenlemesi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini açıklamış. Hamas ise İsrail'in saldırıları durdurmasını ve ilk aşamada verilen taahhütleri eksiksiz yerine getirmesini şart koşmuştu. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladı. Ancak ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yardım kısıtlamaları sürüyor.
1: Amerikan Wall Street Journal gazetesi çarpıcı bir ABD istihbarat raporunu gündeme taşıdı. Rapora göre Ukrayna Savaşı'nda sıkışan ve içeride zafer baskısı altında olan Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO üyesi bir ülkeye saldırı emri verebilir, üstelik birkaç yıl içinde.
2: Putin, NATO ülkelerinden birine kara harekat emri verebilir. Üstelik bu saldırı birkaç yıl içinde gerçekleşebilir. İddia Amerikan Wall Street Journal gazetesinden. Gazetenin ulaştığı ABD istihbarat değerlendirmelerine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siber saldırılardan sınırlı bir kara ihlaline kadar uzanan senaryoları masada tutuyor. Olası bir saldırının bu sonbaharla 2029 yılı arasında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Polonya'ya düşen Rus füzeleri ve Romanya hava sahasını ihlal eden İHA'lar, Moskova'nın ittifakı yoklama saldırıları olarak değerlendiriliyor. Analistler, Ukrayna'da giderek sıkışan ve içeride zafer baskısı hisseden Putin'in asıl amacının NATO ittifakında çatlaklar oluşturmak olduğunu vurguluyor. NATO ise savunma ve caydırmaya hazırız mesajını ineliyor. NATO sözcüsü Martin O'Donnell yaptığı açıklamada, "Her zaman çok sayıda senaryoyu düşünüyor ve bunlara hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın olası saldırısına ilişkin haber, ABD ordusunda baş gösteren mühimmat kriziyle de aynı döneme denk geldi. Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar ve İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle Washington'ın füze stoklarının ciddi oranda azaldığı belirtiliyor. İddiaya göre olası bir işgali püskürtmek için hayati önem taşıyan savunma füzelerindeki eksiklikler, Pentagon'da alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yeni bir göç krizi endişesi yaşanıyor. İspanyol makamları sosyal medya üzerinden 15 Ağustos'ta kitlesel bir geçiş girişimi düzenlenmesine yönelik çağrılarla ilgili soruşturma başlattı.
0: İspanya, Ceuta sınırında yeni bir düzensiz göç dalgası ihtimaline karşı alarma geçti. İspanya Jandarma Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan kitlesel göç çağrılarına ilişkin inceleme başlattı. İspanya Devlet Televizyonu'nda yer alan habere göre bazı platformlarda oluşturulan gruplarda insanları Ceuta'ya yönelik yeni kitlesel göç girişiminde bulunmaya çağıran bir kampanyanın başladığı tespit edildi. Toplamda 400 binden fazla kişinin dahil olduğu bu gruplarda göç girişimi çağrıları 15 Ağustos'u işaret etti. Lojistik ayrıntılar da paylaşıldı. Bu girişimin Fas hükümeti ya da suç örgütleri tarafından planlandığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadı. Jandarma Müdürlüğü, inceleme sonucunda sosyal medyadaki bu çağrılara yönelik soruşturma başlattı. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Sanchez de hükümetin tüm imkanlarının seferber edildiğini açıklamıştı. İspanya hükümeti artan hareketlilik nedeniyle güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye silahlı kuvvetleri sevk etmişti.
1: Aselsan'ın geliştirdiği sığınak delici Tolun-P mühimmatının yeni test atışı yapıldığı Bayraktar Akıncı TİHA ile yapılan testlerde hedefler başarıyla imha edildi.
0: Aselsan tarafından geliştirilen Tolun-P'nin testleri yapıldı. Bayraktar Akıncı Taarruzi insansız hava aracıyla yapılan testlerde hedefler tam isabetle vuruldu. Aselsan Bayraktar Akıncı'nın Tolun-P mühimmatıyla yaptığı yeni atış testini paylaştı. Testte Akıncı TİHA, Tolun-P ile hedefi başarıyla imha etti.

0: Zırhlı ve betonla korunan hedeflere karşı sahada kuvvet çarpanı olan Tolun P tamamen yerli ve milli teknolojilerle üretildi. Tolun P klasik mühimmatların aksine operasyonel verimliliği zirveye taşıyor. Bir metre kalınlığındaki güçlendirilmiş betonu delebilen Tolun P, insansız hava araçlarının operasyonel caydırıcılığına çarpan etkisi yaratıyor. Tek bir salvo atışında birden fazla stratejik hedefi eş zamanlı olarak imha edebiliyor.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silahları gömdüğünü itiraf eden Karatepe'nin ifadesiyle Marmaris'te keşif gerçekleştirildi. Ayrıca Burkay Karatepe'nin ablası gözaltına alındı. Tutuklanan FETÖ'cü Burkay Karatepe ifadesinde suikast girişiminin ardından kaçtıktan sonra Armutalan ve İçmeler mahallelerine gittiğini beyan etti. Uzun namlulu silah, tabanca mühimmatını da buralara gömdüğünü söyledi. Karatepe'ye yer gösterme işlemi yapıldı. Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde özel harekat polisiyle jandarma komandolardan oluşan 155 personel, 23 dedektör köpekte, 3 iz takip köpeğiyle arama yapıldı. Soruşturma kapsamında yaşanan bir diğer gelişme Burkay Karatepe'nin ablasının gözaltına alınması. Abla Ayşe Alanur Karatepe'nin örgütle haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği iddia ediliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce derneğin mal varlığına kayyum atanmıştı. Bu kez derneğin tüm yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atandı.
0: Önce mal varlığına, şimdi yönetimine. Mahkeme Ahbap'ın tüm faaliyetlerini durdurdu. Yönetimi kayyuma devretti. Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap'ın fesi istemiyle dava açtı. Dilekçede bağışlarının kullanımına ilişkin şüphe ve yolsuzluk içerikli eylemler olduğuna vurgu yapıldı. Savcılık ayrıca Ahbap'ın kuruluş amacından saptığını, derneğin pek çok suçun işlendiği bir merkez haline geldiğini belirtti.
2: Mahkeme dernek haklarının korunması için yönetim kayyumu atadı. Dernek organlarının fiilen görevde olmasının telafisi imkansız zararlar yaratabileceğini belirtti.
0: 3 kişilik yönetim heyeti görevlendirildi. Kayyum heyetinde avukat Rıdvan Can, avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Profesör Doktor Ahmet Kasım Han yer alacak.
2: Karar sadece dernek faaliyetlerinin durdurulmasıyla sınırlı değil. Mahkeme ayrıca derneğin ve eklentilerinin mühürlenmesine, kayyumların işlerini yapabilmesi için gerekli yerlere müzekkere yazılmasına da hükmetti.
0: Derneğe daha önce de mal varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.
1: Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütünü operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheliden 32'si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yakalanan 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 51'i tutuklama, 29'u ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 48 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezi 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yeri kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 32 şüpheli yakalandı. İkisinin yaşı 18'den küçük olan şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik saldırı düzenlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Ev ve iş yerlerini kurşunladılar. Çok sayıda suça karıştılar. Polis düzenlediği operasyonla yeni nesil suç örgütlerine darbe vurdu.
3: Aç kapıyı polis! Öyle harekat! Kapıyı kıracağım! Aç kapıyı!
0: Çetelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Kent genelinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, araç alma, mesken ve iş yeri kurşunlama, uyuşturucu ve silah ticareti gibi toplam 22 suça karışan şüpheliler tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde 56 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İkisi 18 yaşından küçük 32 şüpheli gözaltına alındı.

0: şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 7 ruhsatsız tabanca, 827 fişek, balistik yelek, uyuşturucu madde ve çeşitli suç materyalleri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul'da öldürülen Nilda Müge Şahin'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Firari katil zanlısının 6 suç kaydı vardı. Genç kız aslında katilini olaydan önce uzaktan görmüş ama o olup olmadığına emin olamamıştı.
0: Nilda katilini aslında uzaktan gördü ama o mu değil mi emin olamadı. Adım adım takip eden katil genç kızı katletti.
2: Kızıma platonik aşk oluyor, seviyorum diyor, tehditler, şantajlar ve çocuğumuzu alıyor.
0: 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı Nazir Ilgın hala firari. Polis her yerde onu ararken olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Genç kız 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla hastaneye gitmişti. Polis olayın tanığı olan arkadaşının ifadesini aldı. Tanığın ifadesine göre hastanenin dışında şüpheliye benzeyen bir kişiyi fark etmişlerdi. Ancak o olup olmadığına emin olamamışlardı. Nilda Müge'yi adım adım takip eden zanlı onu ilaç almak için durdukları eczane önünde silahla vurup öldürdü. Kurşunlardan ikisi Nilda Müge'nin sırtına, ikisi göğsüne isabet etti. Nilda Müge Şahin'le Nazir Ilgın'ın ilişkisi yaklaşık bir yıl sürmüştü. 4 ay önce ayrılmışlardı. Nazir Ilgın ayrılığı kabullenemediği için genç kızı tehdit ediyordu. Nilda Müge 27 Temmuz'da yani saldırıdan 9 gün önce aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine giderek şikayetçi oldu. Nazir Ilgın şikayet üzerine gözaltına alındı. Adli kontrolle bırakıldı. Cinayetten 3 gün önce de hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak uzaklaştırma kararı zanlıyı durdurmadı.
2: Ben işte bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diye yalan beyan veriyor. Diyor ki sen diyor ifadeni geri çekeceksin, aynı benim gibi ifade vereceksin diyor. Çocuğa baskı uyguluyor.
0: Kayıplara karışan katil zanlısının bu ilk suçu değil. Toplam 6 suç kaydı var. Kasten yaralama, hakaret ve tehdit bu suçlar arasında. 2021 yılında da hemşire Ceylan G'yi bıçakla yaraladı. 14 yıl hapis cezası aldı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. 14 yıllık hapis cezasının istinaf aşamasında olduğu öğrenildi. Polis Nilda Müge'yi öldürüp kaçan şüphelinin peşinde.
1: Tekirdağ'da yaşayan 22 yaşındaki Utku Keskin'in en büyük hayali yeni bir motosikletti. O motosikleti aldığı gün son oldu.
0: Yeni motosikletiyle çıktığı ilk yolculuk sonu oldu. 22 yaşındaki genç kontrolü kaybetti. Takla atıp park halindeki araca çarptı. 22 yaşındaki Utku Keskin Tekirdağ'da yaşıyordu. Hayali bir motosiklet sahibi olmaktı. Sonunda hayalini kurduğu ikinci el motosikleti aldı. Satış yapıldıktan hemen sonra motosikletle yola çıktı. Sadece 2 saat sonra seyir halindeyken motorun kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Ardından savrulan motosikletle birlikte park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Utku Keskin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Eskişehir'de kontrolden çıkan motosiklet bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Kazanın ardından kavga çıktı, 2 kişi yaralandı.
0: Motosiklet camı kırıp içeri girdi. Kazanın ardından bıçaklı kavga çıktı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü iddiaya göre U dönüşü yapan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet bir iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Kazanın hemen ardından motosiklet sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsü ve iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada ticari araç sürücüsü darp edildi. İş yeri sahibinin akrabası ise bıçakla yaralandı. Kavgadan sonra olay yerinden kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
1: Adana'da

0: servis taşımacılarıyla belediye çalışanlar arasında plaka gerilimi yaşandı. Servisçiler Büyükşehir Belediyesi'nin yeni servis plakası ihale kararına eylem yaparak tepki gösterdi. Bir grup servisçi belediye binasına girmek isteyince ortalık karıştı.
1: Belediye yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Karara tepki gösteren servisçiler binaya girmek isteyince biber gazıyla müdahale geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi yeni servis plakası için ihale kararı aldı. Kentteki servis taşımacıları duruma tepki gösterdi. Bir grup servisçi belediye hizmet binası önüne gitti.
2: İstersen bugün güvenlikler biber gazıyla beni öldürsünler. Emniyet bana kelepçe vursun. Ama benim namusum gittikten sonra yaşamışım neye yarar?
1: Servisçiler belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlileri gruba biber gazıyla müdahale etti. Arbede çıktı. Servis aracı sahipleri boykot kararı aldı.
3: 2500 tane servis arabası hizmet vermeyecek. Otobüs işletmesinin önüne arabalarını çekip boykot kapatacak.
1: Servisçiler protesto sonrası belediye binasından ayrıldı.
0: Çiftlerin en mutlu günü olan düğünler maalesef bazen çıkan kavgalarla kabusa da dönebiliyor. Şimdi sırada tam da bu durumla ilgili bir haber var. İki kentte düzenlenen iki düğünde kavga çıktı. 5 kişi hastanelik oldu.
1: Düğün salonunda tartışma çıktı. Davetliler tekme tokat birbirine girdi. Görüntüler Kayseri'den. Talas ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma başladı. Taraflar bir süre sonra salondan çıktı. Araya girenlerin çabasına rağmen sakinleşmeyen iki grup tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Benzer bir olay Diyarbakır'da da yaşandı. Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda iki grup arasında kavga çıktı. 5 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis düğün salonu ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. İki olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
0: Adana'da husumetli iki grup taziye evinde karşı karşıya geldi. Gruptan bir kişi belindeki tabancayı çıkararak husumetlilerini kovaladı. Çevredekilerin araya girdiği olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Husumetlilerini görüp silahını çekti. Silahlı adam taziye evini birbirine kattı. Adana'da aralarında husumet olan iki grup yakınlarına başsağlığı dilemek için gittikleri taziye evinde karşılaştı. Gruptakiler arasında kısa sürede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belindeki silahı çekerek husumetlilerini kovalamaya başladı. Taziye evine gelenler silahlı adamı görünce panikle kaçıştı. Çevredekiler saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine taziye evine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Korsan otoparkçılara yönelik Ankara'da güven sokağı operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliye ev hapsi verildi.
1: Korsan otoparkçılık yapanlara göz açtırılmadı. Başkentte değnekçilik yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosu'nca yasa dışı otoparkçılık suçu işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan otoparkçı ve değnekçi diye tabir edilen zanlıların yakalanması için güven sokağı operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler şüphelilerin olduğu noktaları tespit etti. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri korsan otoparkçılara yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.
0: Antalya Side'de antik kentte 6 yaşındaki çocuk kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Girişi

0: 30-40 santimetre olan kuyudan çocuğu kurtarmak hiç kolay olmadı.
1: Çocuğu bağla, çıkartsınlar, çeksinler.
2: Oyun oynarken bir anda kendini kuyuda buldu. 6 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu.
3: Aferin çocuğum. Aferin.
2: Antalya'nın Manavgat ilçesindesiyle antik kenti içerisinde 6 yaşındaki Yasin A, babasının iş yerinin önünde oyun oynuyordu. Bir anda üzeri açık olan kuyuya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinden bir kişi girişi 30-40 santimetre olan kuyuya halat ve merdiven yardımıyla güçlükle indi. Yaklaşık 6 metre derinlikteki kuyuda çocuğa ulaşan itfaiyeci ona halat bağladı. Dışarıdaki ekip dikkatli bir şekilde çocuğu kuyudan çekip kurtarmayı başardı. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla kurtarılan çocuğun ayağından yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4: Tamam, baban gelecek, baban gelecek.
2: Çocuğu kurtaran itfaiye görevlisinin kuyudan çıkması da kolay olmadı. İtfaiye eri arkadaşlarının desteğiyle vücudunun güçlükle sığdığı kuyudan çıkmayı başardı.
5: Ayağınla bas.
6: Çek.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da ev sahibi Türkiye 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konut belirleme kurası törenine katıldı. Bakan Kurum, 455 bin konutu teslim ettik dedi.
7: Biz bu hizmetleri yaparken birileri de çıkıp devletimizi, AFAD'ımızı, Kızılay'ımızı ve kurumlarımızı yıpratmak için çırpındılar. Biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir bölgeyi, 11 ilimizi küllerinden yeniden ayağa kaldırdık. Onlar yalanlarla yapılanı gölgelemeye çalıştılar. 455 bin konutu teslim ettik. Onlar 11 ilimize bir adım bile atmadan oturdukları yerden ahkam kesti. Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir. Bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. Dostlar alışverişte görsün diyerek yapılmaz. Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy Belediyesi toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Tekin, belediyelerin anaokulu ve mesleki eğitim yatırımlarını Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliği içinde yürütmesi gerektiğini söyledi.
8: Hadımköy Asmek, Arna Çocuk ve Yunus Emre Parkı hizmete açıldı. Yeni bir Arna Çocuk Merkezi'nin ise temeli atıldı. Arnavutköy Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, anaokulu ve okul yapmak isteyen tüm kurumların Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hareket etmesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.
9: Kim olursa olsun bir anaokulu, bir okul, bir eğitim kurumu yapmak istiyorsa anayasal olarak bizimle beraber çalışmak zorundadır.
8: Bakan Tekin, son yıllarda eğitim altyapısında önemli yatırımlar yapıldığını belirterek derslik ve öğretmen sayılarına ilişkin verileri de paylaştı.
9: 2002 yılında Türkiye'de 350 bin sınıf varmış. 350 bin derslik. 2002 öncesinden elimizde 150-200 bin civarında sınıf var. Peki şu anda kaç sınıfımız var biliyor musunuz? Kaç dersliğimiz? 750 bin dersliğimiz var. 820 bin öğretmen atamışız.
8: Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise çocuklara yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu belirtti.
10: Büyük, en değerli yatırımımız hiç şüphesiz ki kıymetli yavrularımız, evlatlarımız. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Arna Çocuk projemize bugün inşallah açılışımızı yapacağımız ve temelini atacağımız projeyle birlikte 6'ya çıkartmış oluyoruz sayımızı.
8: Toplu açılış kapsamında hizmete giren ASMEK'te mesleki eğitim verilecek. Arna Çocuk Merkezlerinde ise okul öncesi eğitim hizmeti sunulacak. Ayrıca yenilenen Yunus Emre Parkı da bölge sakinlerinin kullanımına açıldı.

0: Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndaki öğrenciler zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor. Adaylar denizde ve karada aldıkları eğitimleri tamamladıktan sonra donanmada göreve başlayacak.
1: Zorlu eğitimlerden geçiyorlar. Denizde ve karada zorlu görevlere hazırlanıyorlar.
2: Vatanıma hizmet etmek, disiplinli bir hayat sürmek, gelecekte başarılı bir astsubay olmak için üniversiteyi tercih ettim.
1: Yalova'daki Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitimler devam ediyor. Bu yıl okula ilk kez kadın öğrenciler de alındı.
3: Kadın öğrenciler olarak 24 kişiyiz. Kadın öğrencilerin toplamda 5 branşı var ve bu branşlar arasında ben de uçak bakım branşındayım. Kendi branşımı da çok seviyorum. İlk kadın uçak bakım astsubaylarından birisi de ben olacağım.
4: Astsubaylık zaten benim küçüklükten beri hayalimdi. Ayrıca babamın da mesleği astsubaylık. Ondan etkilenerek bu okula gelmeye karar verdim.
1: Okulda teorik ve pratik derslerin yanı sıra yüzme, kürek ve yelken eğitimleri de veriliyor. Öğrenciler okulda aldıkları eğitimlerin tatbikatını denizde yapıyor.
5: Kalk, sancak taraftan denize adam düştü. Sancak taraftan denize adam düştü.
6: Okulumdan gayet memnunum. Komutanlarımız, aynı zamanda aldığımız eğitim cidden üst seviye. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda gelecek arkadaşlarıma başarılar dilerim.
1: 2 yılda okulu başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay olarak donanmada ve sahil güvenlik komutanlığında görev yapacak.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı güvenli elektronik küpe izleme sistemi uygulamasını hayata geçirdi. Sistemin detaylarını anlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak'tı. Bu sistem basit bir küpenin ötesinde güvenlik kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretim demek dedi.
7: Şey yapıyoruz. Kaç, ne kadar yumurta tüketiyoruz?
8: Doğumundan başlayarak bir hayvanın aşılarına, sağlık kayıtlarına, hareketlerine, satışına ve daha sonrasında da kesim noktasındaki bütün süreçlerine güvenli bir şekilde bu sistem sayesinde ulaşmış olacağız.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile işbirliği yaptı. Güvenli elektronik küpe izleme sistemi uygulaması hayata geçirildi.
8: Her şeyden önce et üretiminde hastalıkların ve kayıpların azaltılması, kayıtlılığın güçlenmesiyle beraber ıslah çalışmaları, süt ve et veriminde artış, buzağı kayıplarının azalması, desteklemelerin doğrudan bizatihi üretilen hayvana ulaştırılması. Bunlar elde edeceğimiz kazanımlardan sadece birkaç tanesi.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sistemin Kars'ta uygulamaya geçirilmesi etkinliğine katıldı. Sistemin detaylarını anlattı.
8: Bu sistem basit bir küpenin ötesinde güvenli kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretim demek. Salgın hastalık risklerini daha kolaylıkla yönetebileceğiz. Özellikle sahte ve kayıp küpe sorununda böylece tarihe karıştırmış olacağız. Bu sistem içerisinde elde etmiş olduğumuz %1'lik bir iyileşmenin bu ülkeye katkısı yıllık 12 milyar lira oluyor.
0: Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 55 yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak.
1: Havuz ve göletler oluşturulacak. Yangınla mücadelede altyapı güçlendirilecek. Orman yangınlarına karşı tedbirler sürüyor. Doğal su kaynaklarına uzak orman alanlarına oluşturulan havuz ve göletler yangınla mücadelede önemli katkı sağlıyor. 2004'ten bu yana sürdürülen çalışmalarla inşa edilen havuz ve göletler sayesinde söndürme uçakları, helikopterler ve kara araçları ihtiyaç duydukları suya kısa sürede ulaşabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelede altyapıyı güçlendirecek yeni bir adım attı. 55 yangın havuzu daha yıl sonuna kadar hizmete alınacak. Bu yapıların sayısı 4851'e yükselecek. Havuz ve göletler risk taşıyan tüm orman alanlarını kapsayacak şekilde genişletilecek. Yangın sezonu öncesinde havuz ve göletlerde bakım ve temizlik çalışmaları da sürüyor. Ayrıca teller, güvenlik önlemleri ve uyarı levhaları titizlikle kontrol edilirken havuzların bulunduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar da bilgilendirme ilanlarıyla bilinçlendiriliyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın havuzlarının Türkiye'nin yangınla mücadele

0: kapasitesini güçlendiren en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Yeşil vatanımızı korumak için yalnızca yangın anına değil, yangın öncesindeki hazırlık süreçlerine de aynı kararlılıkla yatırım yapmaya devam ediyoruz dedi.
1: Eskiden ihtiyaç için yapılan alışverişler günümüzde sosyal medyanın etkisi ve kombin merakıyla tüketim çılgınlığına dönüştü. Tüketim arttıkça tekstil sektörü

0: Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş'ın haberini de izleyelim.
1: Kıyafetim çok var. İki dolap kadar var.
2: Kimi bir giydiğini bir daha giymiyor, kimi ihtiyacı olmasa bile sürekli kıyafet alıyor.
1: Sık sık alıyorlar, internetten alışveriş yapıyorlar çoğunlukla.
2: Araştırmalara göre kıyafetler 7 ila 10 kez giyildikten sonra çöpe gidiyor. Hızla değişen moda dünyası da tüketim çılgınlığını körüklüyor.
3: Moda çok değiştiği için de sürekli ürünler değiştiriliyor.
1: Bir fotoğraf attıysam
4: nereye?
1: Fazla iki fotoğraf Instagram'a, sonra bitmiştir.
4: O kıyafet senin için çöp mü olur?
1: Çöp olmaz ama çok fazla giymem artık.
2: Artan taleple birlikte tekstil firmaları 2000 yılına göre %50 daha fazla ürün üretiyor. Hızlı tüketimle tekstil atığı miktarı da her yıl katlanarak artıyor.
3: Hızlı moda çok fazla tüketilince özellikle ana pazarda binlerce, on binlerce ton atık olduğunu ve bunların da bertrafının çok büyük bir sıkıntı olduğunu hep gözlemliyoruz.
4: Dünya genelinde her yıl 92 milyon ton tekstil atığı üretiliyor. Eğer tüketim çılgınlığı bu hızla devam ederse bu rakam 2030 yılında 130 milyon tona kadar ulaşacak.
5: Bu tekstil atığının önemli miktarından biri de Türkiye'de oluşuyor, 1 milyon ton.
2: Kullanılan ham maddeye göre tekstil atığının doğaya etkisi de değişiyor. Plastikten üretilen polyester ürünler hem doğada çözünmüyor hem de mikroplastik saçıyor.
5: Doğada yaklaşık 400 yıl bir ömürleri vardır. Pamuk ve çok zordur.
2: Tekstil atıklarının doğaya zarar vermesini önlemek için yöntemlerden biri geri dönüşüm.
5: %8'i geri kazanılıyor. Geri kalanı da ya yakılıyor veya çöp depolama alanlarında.
2: İkinci el kıyafet pazarı da henüz giyilebilecek ürünleri değerlendirmenin başka bir yolu.
5: Yıkanıyor, temizleniyor, ütüleniyor. İkinci el sektörün gelişerek ihtiyaç fazlasının ihtiyaç sahiplerine ulaşması artırılmalı.
6: İkinci el kıymetli. Sektörün daha da büyümesini istiyoruz.
2: Tekstil ürünlerindeki tek sorun atıklarda değil, üretimde kullanılan su miktarı da endişe yaratıyor.
4: Tekstil ürünlerinin üretiminde de oldukça çok su tüketiliyor. Bir pantolonun üretiminde yaklaşık 8 tona kadar su kullanılıyor.
5: Tekstil üretiminde 215 milyar metreküp civarında su kullanılıyor.
0: Türkiye'de en fazla orman yangını riski olan 5 şehirden biri olan Bursa'ya gidelim şimdi. Ormanları korumak için yangın gözetleme kulesinde görev yapan bir ailenin hikayesine bakacağız. Ayşe ve İlyas Kaya çifti yıllardır kulede duman nöbeti tutarken çocuklarını da burada büyüttü.
7: Ellerinde dürbün, 7/24 tetikteler. Ormanları korumak için nöbet tutuyorlar.
8: Nasıl askerimiz hudutta görev başındaysa biz de burada yeşil batarı bekliyoruz. Bir nevi duman avcısıyız.
7: İlyas Kaya, eşi Ayşe Kaya ile birlikte tam 17 yıldır ormanları yangından koruyor. Orman yangını açısından en riskli 5 şehirden biri olan Bursa'da yaşayan 3 çocuk sahibi çift, Mustafa Kemal Paşa ilçesi Kocadağ Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapıyor.
9: Eşim gece nöbetinde, gündüz nöbetinde benim. Yazın 4 ayı biz evimizden uzaktayız. Biz severek yapıyoruz işimizi. 7/24 buradayız. Gecemiz gündüzümüz yok.
8: Zaten biz çocukluğumuzdan beri gelip gidiyorduk buraya. Dedem de 26 yıl görev yaptı burada. Ben amcamdan devraldım. Amcam, babam hepsi ormanda emekli zaten.
10: A110 Kocadağ. Eski balıkçının altına hemen çıkın. Bir duman var.
11: Anlaşıldı abi, çıkış yapıyoruz.
7: Çift duman gördükleri anda bölgeye ekip çıkarıyor. Yangına büyümeden müdahale edilmesini sağlıyor. Bölgede çıkan yangınlarda zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor.
8: Destek gelmezse şefim ben bile yanabilirim dedi yani bana. Hava araçlarımız yetiştik.
7: Çift vatandaşları ormanlarda ateş yakmamaları, izmarit atmamaları konusunda uyarıyor.
0: Bodrum'un tarihi sokakları bir kez daha koşu heyecanına hazırlanıyor. Bu yıl 9. kez düzenlenecek Bodrum Yarım Maratonu 2-3-4 Ekim tarihlerinde 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda sporcuları buluşturacak.
12: Bodrum'un tarihi sokakları bu kez koşu adımlarıyla dolacak. Bu yıl 9. kez düzenlenecek Bodrum Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 2-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyon. Yerli ve yabancı binlerce koşucuyu Ege'nin...

0: en güzel rotalarından birinde buluşturacak. Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayacak yarışlarda sporcular 21, 10 ve 5 kilometrelik 3 farklı parkurda mücadele edecek. Rotaların her birinde Bodrum'un tarihi ve doğal güzellikleri koşuculara eşlik edecek. Sporcular Mindos Kapısı, Antik Tiyatro ve Marina gibi kentin simge noktalarından geçecek. 21 kilometrelik yarım maraton parkuru ise Bitez, Konacık, Kumbahçe sahili ve içmelere kadar uzanacak. 10 kilometrelik parkur eski Bodrum sokakları ve limanı da rotasına eklerken, 5 kilometrelik parkur daha kısa bir Bodrum turu sunacak. Bodrum yarım maratonunda sadece yetişkinler değil, çocuklar da parkura çıkacak. 3 Ekim'de Bodrum Belediye Meydanı'nda farklı yaş gruplarına yönelik çocuk koşusu düzenlenecek. Yarış hafta sonu boyunca sosyal etkinliklere Bodrum'da festival atmosferi de yaşatacak. 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda kadın ve erkeklerde genel klasmanın ilk 3 sırasına yer alan sporcular ödüllendirilecek. 2 Ekim'de başlayacak Bodrum yarım maratonu için kayıtlar devam ediyor.
1: 1 Eylül'de av yasağı sona erecek. Balıkçıların mesaisi ise şimdiden başladı. Balıkçıların hazırlığının detaylarını Sezgin Atik'in haberinden izleyelim.
2: Ağlar tamir ediliyor, tekneler boyanıyor. Tüm eksikler tek tek gideriliyor. Av sezonu için geri sayım başladı.
3: Şu an ne yapıyorsunuz siz?
4: Şu anda ağları tamir ediyoruz, hazırlık yapıyoruz.
2: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Aylardır yasağın bitmesini bekleyen balıkçılardara heyecan başladı. Samsun'da tekneler ve ağlar sezona sayılı günler kala elden geçiriliyor.
5: Motorlardan güverteye, elektronik sistemlerinden güvenlik ekipmanlarına kadar her ayrıntı kontrol ediliyor. Balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda sorunsuz bir şekilde denize açılabilmek için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
6: Gemilerin bakımları genel anlamda %90'ı boya, raspası yapılmış. Makine bakımlarını da yaptık. Sonarlarından balık bulma ekosandır cihazlarına kadar onların da bakımları yapıldı.
5: Aylarca depoda bekleyen ağlar yeni sezon öncesinde tek tek elden geçiriliyor. Yıpranan bölümler onarılıyor. Kopan gözler örülüyor. Balıkçılar sezonun ilk gününe kadar tüm ağlarını avlanmaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.
2: Peki bu sezon tezgahlarda en çok hangi balığı göreceğiz?
6: Palamudun, çinogobun olacak olduğu iyi ama çinogob bir sonraki zaman, Eylül ayının sonrasında başlıyor.
7: Yani bu yıl en çok
6: palamut yiyeceğiz.
1: ABD'de mahkeme Meta'nın çocukları çevrim içi ortamda yeterince koruyamadığına hükmederek şirkete rekor bir ceza verdi. Dev teknoloji şirketi Meta ise itiraz etti, kararı temize götüreceğini açıkladı.
8: ABD'de mahkemeden teknoloji devi Meta'ya tarihi ceza geldi. New Mexico eyaletindeki mahkeme, Meta şirketinin çocukları çevrim içi ortamda yeterince koruyamadığına ve kamusal zarara yol açtığına hükmetti. Mahkeme Meta'nın yarım milyar dolardan fazla tazminat ödemesine karar verdi. Dava New Mexico Başsavcısı Raul Torres'in 2023 yılında Meta'ya açtığı dava sonrası gündeme gelmişti. Mart ayında jüri, Meta'nın çocukları istismarcılara karşı savunmasız bıraktığına karar vererek şirketi 375 milyon dolar tazminata hükmetmişti. Hakimin son kararıyla birlikte Meta'nın ödeyeceği toplam miktar 567 milyon dolara ulaştı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'ya açılan davada savcılık, şirketin algoritmalarının yetişkinleri çocukların içeriklerine yönlendirdiğini öne sürdü. Ayrıca gençlerin karşı karşıya olduğu risklere ilişkin şirket içi bulgularında gizlendiği iddia edildi. New Mexico Başsavcısı Torres, kararı çocuklarını korumak isteyen her ebeveyn için bir zafer olarak niteledi. Teknoloji devi Meta ise karara sert tepki gösterdi. Şirket, kötü niyetli kullanıcıları ve zararlı içerikleri tespit etmek için yoğun çaba harcandığını savunarak kararı temize götüreceklerini duyurdu. Mahkemenin hükmettiği 567 milyon dolarlık fonun büyük bölümü çocukların ruh sağlığı tedavilerine ayrılacak. Meta ayrıca aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin ilerleme raporlarını yılda iki kez mahkemeye sunmak zorunda kalacak.
1: İlk saati tamamladık. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla yer yer yağmurlu 34 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 29, Kayseri güneşli 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Gaziantep güneşli 34 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci için kritik bir gün. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Peki görüşmeler nasıl başladı? İzleyelim.
1: Salon kapıları geç açıldı. Kalabalık nedeniyle adeta izlem yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nun milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşüleceği toplantı öncesinde mecliste gerginlik yaşandı. Komisyon salonunun kapılarının toplantı saatine kadar açılmaması üzerine milletvekilleri, danışmanlar ve basın mensupları koridorda bekledi.
2: Vekilleri düşürdüğünüz hale bakın ya.
1: Bekleyişin uzaması ve koridordaki kalabalığın artması üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. Kapıların açılmasıyla adeta izlem yaşandı. Bu kez salondaki oturma nedeniyle yoğunluk oluştu.
3: Bu meclisde hayvan hakları ile ilgili komisyon büyük salonda yapıldı. Madde 1 ben giderken söyledim size diye konuşmaya girdiniz. Bu salonda bu toplantı yapılmaz.
1: Tansiyonun düşmesinin ardından Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel toplantının açılışını yaptı.
4: Bu teklif bir af düzenlemesi değildir. Ceza sorumluluğunu kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumaktadır. İkincisi, bu teklif kişiye özgü bir düzenleme değildir. Yetkili makamların kararlarına dayanmaktadır. Üçüncüsü, teklif geçici ve müstakil niteliktedir. Belirli bir amaca ve sürece özgülenmiş olup, kapsamı açıkça belirlenmiş, yorum yoluyla genişletilmeye kapalı istisnai hükümler içermektedir. Dördüncüsü, kanunda öngörülen mekanizmalar.

0: mekanizmaların işletilmesi sıkı bir başlangıç şartına bağlanmıştır. Bu şart Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda ortaya konulan kritik eşikle birebir örtüşmektedir.
1: Daha sonra siyasi parti temsilcileri düzenleme hakkında söz aldı.
2: 367 milletvekili arkadaşımız milli dayanışma için toplumsal güçle toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çok önemli bir kanuna destekle yazılı olarak imza atmışlardır.
3: Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Terörsüz Türkiye bu düşünsel zeminden beslenen ahlaki ve tarihi bir sorumluluk nişanesidir. İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimize kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağı sarılır, tabutları omuzlarımızda taşıyalım.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit komisyonun önemine vurgu yaptı.
4: İlk defa mecliste ve bir komisyonda bir ilk imzacı ve bir teklifin sahibi olarak konuşuyoruz. O anlamda bunun öneminin de altını çizmemiz gerekiyor. Attığımız imzalar alelade birer sadece tükenmezin mürekkebinin kağıda akması değil. Aslında bugüne kadar bizi yan yana tutan ortak geleceğimizi mührüne atılmış önemli bir başlangıçtır.
5: Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet ve irtikap suçlamalarına yönelik soruşturmasını derinleştirdi. Tanık beyanları, şüphelilerin ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları ışığında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanının özel kalem müdürü ve eski belediye başkan yardımcısının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş insanları da var. 7 şüpheli ise aranıyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Menderes Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 10 şüpheli tutuklandı. CHP'de yürüyen parayım şeklinde mesajları ortaya çıkan İlkay Çiçek'in partiden ihracı sürecini başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çiçek dahil 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olmakla suçlanıyordu. CHP'den de Başkan İlkay Çiçek'le ilgili bir karar geldi. Partinin Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, İlkay Çiçek'in tutum ve davranışlarının parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır dedi ve Çiçek'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. ABD ile İran arasında hala anlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Trump, İran'ın vurulmak istemediği için anlaşma yapacağını söyledi. Hazine Bakanı Bessent ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda bugün veya yarın anlaşma yapılabilir dedi.
6: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediği söylemini ineledi.
7: They want to make a deal. Look, it's obvious. They don't want to be hit. Okay, they want to make a deal.
6: Trump, Punch Bowl News'a mülakat verdi. Benzin fiyatlarının tekrar yükselip yükselmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı. Fiyatların ancak İran'a yönelik yeni saldırı düzenlemesi durumunda yeniden artabileceğini söyledi. Aksi halde düşmesini beklediğini belirtti. Trump, daha önceki açıklamasında da İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını söylemişti.
7: He's a fair guy, not a radical flamethrower.
6: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'la 30 ila 60 günlük ateşkes sağlanması konusunda anlaşılacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Bessent'ın açıklamasından saatler sonra Hazine Bakanlığı devrim muhafızlarına yönelik yeni yaptırım kararı açıkladı. İki dijital varlık borsasını ve gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başlamıştı. İran, savaş süresi boyunca iki ülkeye ait uçaklar ve insansız hava araçları düşürdüğünü açıklamıştı. İran devlet medyası, düşürülen ABD MQ-9 Reaper, İsrail Hermes 900 İHA'ları ve savaş uçaklarının kalıntılarını içeren bir deponun fotoğraflarını yayımladı. Deponun yer altında olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ordumuz dünyanın en

0: Pahlı ordusuna karşı yeteneklerini ve kudretini gösterdi açıklaması yaptı.
1: İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'da kritik görevden almalar yaşandı. İsrail basınının iddiasına göre İran'daki rejim değişikliği planının başarısız olmasının ardından Mossad'daki kritik görevlerde değişiklikler yaşandı.
2: Mossad direktörünün İran yönetimini devirme planının ardındaki iki üst düzey yetkiliyi görevden aldığı iddia edildi. İddia İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonundan geldi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sırasında Mossad'ın Tahran yönetimini devirme planının tam bir fiyaskoyla sonuçlandığı ifade edildi. Mossad direktörü Goffman'ın söz konusu başarısızlığa ilişkin harekete geçtiği ve iki yetkiliyi görevden aldığı belirtildi. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre görevden alınan isimler Mossad'ın istihbarat dairesi başkanıyla İran masası şefi. Kanal 12'ye konuşan kaynaklar Goffman'ın söz konusu yetkililerle göreve geldiği ilk andan itibaren uyuşmazlık yaşadığını ancak bu ayrılıkların karşılıklı mutabakatla gerçekleştiğini aktardı. Kaynaklar her iki ismin de Mossad için de farklı birimlerde görevlendirilmesinin beklendiğini belirtiyor. İsrail basınına daha önce yansıyan haberlerde Tel Aviv yönetiminin İran'da rejimi değiştirmek için çeşitli gizli senaryolar üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.
1: Tayland'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Saldırı başkent Bangkok'un kuzeyindeki Nothaburi kentinde bulunan bir okulda düzenlendi. Polis okulda öğrenim gören 9. sınıf öğrencisi saldırgan dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi, öğrenciler tahliye edildi. Saldırganın öncesinde de büyük anne ve dedesini öldürdüğü belirlendi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3100 öğrencisi bulunan okulda 147 öğretmen görev yapıyordu. Ülkede Şubat ayında da okul saldırısı yapılmış, bir öğretmen hayatını kaybetmişti. İstanbul'da bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevler söndürülürken yanan işçi konteynerleri kullanılamaz hale geldi. Yangın Tuzla'da bir inşaat şantiyesindeki işçi konteynerlerinde başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken işçi konteynerleri kullanılamaz hale geldi. ABD Savunma Bakanlığı 5. Grup UFO belgelerini yayımladı. Belgelerde Uman Körfezi üzerinde görülen tanımlanamayan cisimlerin videoları bulunuyor.
0: Pentagon 5. Grup UFO belgelerini yayımladı. 41 dosyalık materyalin arasında çok sayıda görüntü de var. Yayımlanan UFO görsellerinden biri 2002 yılına ait. Yıldızları kapatan devasa bir üçgen görünüyor. Ancak bu bir fotoğraf değil. Bir ABD ajanının Afganistan'da görev yaparken gördüğü olayın çizimi. Çizimin bulunduğu dosyaya göre ajan, eşkenar üçgen şeklinde bir cismin sabit hızla hareket ettiğini söylüyor. Ancak cismi tam olarak görmediğini belirtiyor. 2021'de Umman Körfezi üzerinde kaydedilen görüntülerde ise tanımlanamayan cisimler görülüyor. Bir istihbarat raporunda savaş gemisindeki kuvvetlerin Umman Körfezi'ndeki tatbikatında yaklaşık 25 adet tanımlanamayan hava olayı gözlemlendiği belirtiliyor. Cisimlerin bir kısmı hızlı hareket ediyor, bir kısmı ise yavaş ve sabit hızda ilerliyor. Ancak dosyalarda uzaylılara dair ifadeler yer almıyor. ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayında yönetimine uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları yayımlaması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanlığı ilk belgeleri 8 Mayıs'ta yayımlamıştı. Bakanlık 5. grup belgelerin yayınlanmasının ardından ek dosyaların kademeli olarak paylaşılacağını açıkladı.
1: Bu gelişmeyle haber bülteni noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Bu akşam şu anda da süre gelen sıcak gündemle gündemi konuşacağız. Olaylar ve görüşlerde biliyorsunuz çerçeve yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'na geldi. Epey de hararetli bir öğleden sonra oldu. Şu anda da komisyonda görüşmeler devam ediyor. Bu genel kurula da pazar günü gelmesi, belki de pazartesi günü artık yasanın çıkması yönünde beklentiler var. Ama tabii partilerin itirazları var. Hatta tam yayına girmeden konuklarımdan Mehmet Müftüoğlu dedi ki şu anda görüşmeler devam ediyor ve henüz maddelere geçilmemiş. Doğru değil mi Mehmet Bey?
1: Doğru,
0: şu an
1: evet.
0: Daha işte usulü ilişkin eleştiriler var, başka eleştiriler var. Taraflar dile getiriyor bunları. Henüz maddeler görüşülmeye geçmemiş. Hatta bugün komisyonunu da yerinde takip eden bir de konuğumuz var. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya. O yüzden oradan başlayarak hemen bu akşam konuklarım kimler sizlere tanıtmak istiyorum. Bülent Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Stüdyodaki bütün konuklarımıza da iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bir başka siyasetçi konuğumuz var. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İpek Özkal Sayan da İstanbul stüdyomuzdan bizimle. İpek Hanım siz de hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Bugün İYİ Parti'nin de ciddi itirazları oldu. Hatta Anayasa Komisyonu toplansın diye bir çağrıda bulundular. Birazdan onları da konuşuruz. Ama önce konuklarımı tanıtayım. Ardından önden hemen bir reklam arası vereceğiz kısacık. Not1.com yazarı gazeteci Merve Şebnem Oruç da konuklarım arasında. Hoş geldiniz.
3: Hoş
0: merhaba.
3: Bulduk. İyi yayınlar.
0: Türk'ün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz
4: hoş
0: Mehmet
4: buldum,
0: Bey.
4: Diliyorum.
0: Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de stüdyomuzda. Siz de hoş geldiniz.
5: Hoş
0: merhaba.
5: Efendim.
0: Bu arada tebrikler bebeğiniz
5: sağ olun
0: için.
5: Allah
0: analı babalı sağ büyüsün. Uzun
5: sağ
0: sağlıklı bir ömrü olsun. Ve Araya Araştırma Başkanı Murat Karan da Ankara stüdyomuzdan konuklarım arasında. Murat Bey siz de hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Değerli Hazuran'a da selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hızlıca bir reklam arası. Uzun değil lütfen. 4 dakika sonra başlayacağız. Bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere.
7: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
8: Sinema dünyasına dair her şey TT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Sinema salonlarındaki küresel kriz bitiyor mu? İzlenmesi gereken 5 unutulmaz yaz tatili filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla TT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.
7: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
0: Evet, olaylar ve görüşlerden merhaba. Hemen başlayacağız. Dediğimiz gibi çerçeve yasa Meclis Adalet Komisyonu'nda ve bugün de hararetli bir gündü. Öğleden sonra 15.30'du toplanma saati. Öncesinde de salonun önünde epey bir bekleyiş meydana geldi. Hatta görüntüleri hemen rica edeyim yönetmen arkadaşım Kaan'dan. Getirebiliriz oradan. Bir de kulak verelim. Kapı önünde bir kalabalık uzunca bekleyince sanıyorum bir saate kadar bir bekleyiş oldu. Şimdi Bülent Bey'e de sorarız.
9: Geçtiğimiz kanun görüşmesinde de suça sürüklenen çocuklara ilişkin kanunun görüşmelerinde de ifade ettik. Öncelikle usule binaen, bakın genel kurulda Adalet Komisyonu'na ait suça sürüklenen çocuklara dair kanun görüşmeleri var genel kurulda. Siz aynı tarihler ve aynı saatler dilimi içerisinde komisyona...

0: Bu nedenle...
1: Evet, şimdi itirazlar var. Usulü, gelişi vesaire. Şimdi konuklarımla konuşuruz. Öncesinde de tabii böyle bir hararetli günde kapıların geç açılması nedeniyle orada birazcık kapılar da yumruklandı. Bülent Bey'e sorayım. Bülent Bey, yani başlarken bu bekleme ve gerginlik neden oldu? Yani uzaktan tabii biz bakıyoruz ne olduğunu anlamak için yapılan haberlere. Siz oradaydınız o sırada değil mi? Sonrasında
2: tabii,
1: mı?
2: Tabii.
1: Şöyle, bizi yani orada aslında, gözlemlerinizi aktararak bilgilendirir misiniz?
2: Yani meclis çalışma takvimini, düzenini takip edenler açısından sürpriz bir şey değil bu. Çünkü
1: evet,
2: bu ve benzeri böyle toplumun genelini ilgilendiren kamuoyuna mal olmuş yasa teklifleri görüşülürken her milletvekili içeride olmak istiyor. Ama komisyonun bulunduğu salon yaklaşık 45 kişinin oturabileceği bir düzene sahip. Çünkü ortalama 20 civarında komisyon üyesi oluyor. Bir de komisyon üyesi olmamakla birlikte bu yasayla ilgili görüşlerini ileri sürmek isteyen milletvekili arkadaşlar da gelebiliyor. Böyle bir önemli günde hiç olmazsa o sınırlı sayıdaki koltuklarda oturabilmek için komisyon üyelerinin dışında da milletvekili arkadaşlarımız bir yığılmaya sebep olunca komisyon başkanı da muhtemelen salonu başlama saati olan 15.30'dan hemen önce açmak istedi ki gereksiz bir içeride gerginlik olmasın diye. Dolayısıyla dışarıdaki bu gerginlik sayılmaz. Bu tip kanun görüşmelerinde olan olarak görmek lazım. 15.30 itibariyle de zaten milletvekilleri yerini almaya başlayınca komisyon başkanının açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra imza sahibi olan kişiler adına AK Parti adına Sayın Abdülhamit Gül, Milliyetçi Hareket Partisi adına Sayın Fethi Yıldız ve Erkan Akçay Bey, bir de DEM Parti adına Gülistan Koçyiğit imza sahipleri adına konuşmalar yaptılar. Ardından da şimdi hala devam eden bir anayasa aykırılıkla ilgili önergeler önceleniyor. Buna dair siyasi partilerin bu kanunun anayasa aykırılıkla ilgili önergeleri var. Onların tartışmalarından sonra oylamalar yapılır.
1: Önergeler ardından derken da, ben İyi Parti'ninkini biliyorum. Bir olağanüstü toplantıya çağırdılar. Onun dışında başka partilerden de bu anayasaya aykırıdır diye bir itiraz geldi mi?
2: Tabii şöyle, yani temel itiraz noktalarından bir tanesi şu, bu bir af mı veya af niteliğinde bir yasa mı? Af niteliğinde ise nitelikli çoğunluk aranması lazım. Eğer yok af niteliğinde değilse sal çoğunluk. Yani bunlar raporun veya kanunun kendisine olan itirazdan öte usule dair itirazlar. Yani bu bir şeyin usulüne itiraz etmek, esasıyla ilgili konulara karşı çıkmak manasına gelmez. Hani bir şey yaparken usule, anayasaya, iç düzeye uygun hareket etmeyle ilgili hususları hatırlatmak lazım. Yani örneğin şu an mecliste suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir komisyon görüşülüyor ve bu Adalet Komisyonu'ndan geçen bir görüşme. Şimdi genel kurulda Adalet Komisyonu'nu ilgilendiren bir kanun görüşmesi yapılırken aynı saatlerde bir Adalet Komisyonu'nda aynı üye arkadaşların ikinci bir işle meşgul edilmesi aslında sık rastlanan bir şey değil. Bu da biraz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin maalesef meclis çalışma takvimini yeterince planlayamaması, düzenleyememesinden kaynaklanan şey. Ama dediğim gibi bunlar her kanun teklifinde 3 aşağı 5 yukarı olabilecek. Hele hele bu tarz kamuoyunun tamamını merak ettiği kanunlarda
1: yani
2: biraz
1: orada
2: daha
1: bir,
2: medyanın da ilgisi sebebiyle yoğun olur.
1: Şey için soruyorum, orada bir gecikme üzerine bir kalabalık mı oldu yoksa yani o bekleyiş neden kaynaklandı?
2: Yok,
1: tam olarak? Yani, yarım saat gecikmiş.
2: O bekleyin şöyle dediğim gibi kadarız. Yaklaşık kapılar o salonu siz de şu an ekranda veriyorsunuz. 40-45 kişilik bir yer.
1: Evet.
2: Şimdi 600 milletvekili var. Hadi 600 değil de 100 kişi gelince kim yani salonda oturacak yer kalmayacak. Dolayısıyla bu yasayı yerinden oturarak takip etmek isteyen milletvekili arkadaşlar bir an önce salona girmek istedi. Bir salon sırası diye görebiliriz bunu biraz da. Ama tabii oradakilerin tamamı milletvekili arkadaşlarımız değil. Onların danışmanları, gazeteciler, meclisin uzmanları yani.
1: Ya o
2: dolayısıyla
1: sırada içeride kim var?
2: Yani
1: kapı
2: açılmaz.
1: Vurulurken içeride bir kısım...
2: İçeride kimse yok.
1: İçeride...
2: Yani
1: ha, yok.
2: Belki komisyon başkanı bir... Komisyon başkanının ayrı girdiği bir kapı var. İçeride o esnada kimse yok. Çünkü hani tam da görüşmelerin başladığı saate yakın içeri almak istiyorlar ki belki de içeride gereksiz bir yerle ilgili sıkıntı oluşmasın diye.
1: Peki, iyi
2: ama şu an herhangi bir gerginlik, herhangi bir sıkıntı olmadan bütün milletvekili arkadaşlar, yani bunu takip etmek isteyen arkadaşlar yerlerine oturmuş ve komisyon çalışmalarını takip ediyorlar.
1: Şimdi oradan başka hararetli, bu arada hararetli derken olumsuzlama anlamında değil, önemli konular elbette hararetliyle tartışılacak. Yani o

0: Vurguyu yanlış anlamanızı istemem. Yani
1: tabii.
0: bunlar tabii herkesin belki
1: Doğru.
0: uzlaşmadığı, farklı görüşlerinin olduğu, ki öyle olmalı zaten. Herkes dökecek eteğindeki taşı, itirazını, onayladığı şeyi, ne olsun ne olmasın vesaire. Onun üzerinden zaten insanların istediği de bu. Bundan daha doğal bir şey yok. Mecliste bir tartışma olacaksa mecliste taraflar karşılıklıyken olacak. İyi Parti de başından beri bu rapor hazırlama sürecine de katılmadı ve bu sürecinde karşısında duran partilerden biri. Bugün de siz az önce söylediğiniz önergeler verildi anayasaya aykırı olduğu yönünde diye anayasa komisyonu olağanüstü toplantıya çağırdı. Toptan
2: Evet.
0: bir itiraz mı İpek Hanım,
2: Evet.
0: yoksa yine de içindeki, yani çünkü maddelerde paylaşıldı, içeriye yönelik mi? Yani neden anayasaya aykırı sizce
2: Evet.
0: bu
2: Şimdi Serap
0: teklif?
2: Hanım şöyle, bir kere İyi Partili vekiller canlı yayın yapıyorlar meclisten. Adalet Komisyonu'ndan da sürekli canlı yayın yapıyorlar. Buradaki olay benim takip ettiğim kadarıyla saat kapıda 3'te açılacağı söylenmiş ama 3.30'da açıldığı için vekiller bir süre orada beklemek zorunda kalmışlar. Kapıda yığılma olmuş. Bununla birlikte daha geniş bir salonda aslında görüşmeler yapılabileceği halde bu daha küçük olan salona alındığı için orada işte bazıları dışarıda kalmış, bir itiş kakış olmuş içeri girerken de ben birebir izledim o görüntüleri. Basın mensupları dışarıda kalıyor vesaire. Yani orada bir izdiham, bir gerginlik olmuş aslına bakarsanız. Olay öyle başlamış. Tabii sürecin başından beri aslında İyi Parti komisyonu üye vermeyerek bu sürece ilişkin tepkisini ortaya koydu. Sayın Musavat Dervişoğlu dedi ki ben bu komisyon sürecinin bir parçası olmayacağım. Ben vatandaşlarımıza doğruyu şeffaf olarak, açık olarak sürecin nasıl gittiğini açıklayacağım dedi. Aslında bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi de o komisyon sıralarına halka doğru bilgi vermek amacıyla oturduğunu açıklamıştı ilk başta. Ama 10 yıl konuşmama yasağı var biliyorsunuz. O sebeple aslında üstüne düşen görevleri yerine getiremediğini düşünüyorum bu anlamda. Zaten çerçeve yasaya da ilk başta Sayın Murat Emir'in açıklamalarını dinlediğimiz zaman onay vereceklerini söylediler ama şimdi usul olarak bir inceleme içerisindeler. Bu anlamda da aslında sürece karşı duran tek parti grubu olması anlamında da İyi Parti diyebiliriz. Şimdi tabii bizim itirazlarımız pek çok noktada. İlk başta bu teklifin imza sürecine açılmasıyla başladı. Neden? Çünkü vekiller, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi vekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi vekillerinin yasayı görmeden bu teklife imza attıkları söyleniyor ki bu çok konuşuldu. Bütün televizyon programlarında konuşuldu. Ama buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağımsız tutmayacağım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yasayı görmeden onay vereceğini söylüyor. Yani daha yasa metnini görmeden çerçeve yasayı onaylayacağını söylüyor. Şimdi bir kere bu önemli bir usul tartışmasıdır. Çünkü milletin vekili vatandaş tarafından kendi hakkını savunması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altına girer, değil mi? Burada parti disiplininin aslında vatandaşların ihtiyaçlarının, vatandaşlarının vekilliğinin önüne geçmemesi gerekiyor. Orada herkes milletin vekili olarak bulunuyor. Öncelikle parti disiplini bunun akabinde gelecek bir şeydir. Daha sonra tabii çerçeve yasa çok tartışıldı. Sayın Numan Kurtulmuş da görüşmeler yaptı siyasi partilerin genel başkanlarıyla. Ama yine bu yasada ne olacağına ilişkin herhangi bir şey açıklanmadı,
0: Şu an
2: söylenmedi.
0: için belli bir çerçeve
2: Şimdi
0: var.
2: var.
0: Yani
2: Evet.
0: hükümlülerle ilgili işte hatta o maddeleri
2: Şu an
0: getirebiliriz
2: var.
0: ki üzerine ilerleyelim. Öncelikle 1,5-2 aylık bir süre verilecek terör örgütüne şu an sunulan teklife göre. Onlar da bu mağaraları boşaltacaklar. İşte bu arada Öcalan'ın bir çağrı yapacağı söyleniyor. Yani yasa onaylandıktan
3: Oraya
0: sonra.
3: gelmeden bir şerh düşebiliyor muyum?
0: Tabii
3: Şimdi
0: düşün.
3: Kemal Bey yasayı görmeden destek verdi diyorsunuz da siz de yasayı görmeden karşı çıktınız.
2: Çünkü ne
3: Bir.
2: olacağı belliydi.
3: İki, milletvekilleri bilgilendirmedi
2: Belliydi.
3: diyorsunuz. İmzaya açıldı diyorsunuz ama kapalı grup toplantısı yapıldı ve bilgilendirme
2: Çünkü
3: yapıldı.
2: DEM Parti'nin açıklamalarından takip ediyoruz. Öcalan'ın
3: Ama bu bir
2: açıklamalarından
3: handikapsa,
2: takip ediyoruz. Ne olacağı belliydi.
3: bu bir grup kararı çerçevesine değil milletvekillerinin hür ve özgür iradesiyle değerlendirilmesi gerekiyorsa daha bu tartışmalar başlanmadan komisyon kurulması aşamasına siz buna peşinen karşı çıktınız.
2: Evet, biz
3: O zaman o
2: komisyona da
3: halde
2: üye vermedik çünkü.
3: savunduğunuz değerlerle çeliştiğiniz bir tablo ortaya çıkıyor.
2: Tabii birden sürpriz değildi ki bu zaten. DEM Parti'nin açıklamaları var, terör elebaşının açıklamaları var, Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var. Biz süreci oradan

0: çok rahat bir şekilde takip edebildik. Yani umut hakkıyla
1: demek
0: başlamadı
1: ki sizin
0: mı bu süreç?
1: Mesele içerikten ziyade bu işin çözülmesi meselesi yani.
0: Bu işin bu şekilde çözülmeyeceğini biz söyledik. Terör Elebaşı'nın muhatap alınarak, İmralı'nın muhatap alarak bu işin
1: böyle bir,
0: çözülmeyeceğini
1: böyle
0: söyledik.
1: Bir madde yok.
0: Bununla birlikte komisyon raporunda eleştirilecek çok fazla nokta vardı. Onları eleştirdik. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki
1: yani
0: komisyon raporunu...
1: Yani ironiye ben dikkat çekmek istiyorum. Bir taraf okumadan imzalanmakla suçlanıyor ki öyle bir şey yok. Bilgilendirme yapıldı. İyi de çerçeve yasa ortaya çıkmadan küllüm zaten bir red politikası İYİ Parti tarafından.
0: Bilgilendirme
1: maalesef
0: yapılmadı.
1: İYİ Parti bir süredir... üzülerek söylüyorum ki Sayın Akşener'in vedasıyla beraber çok ciddi bir ittifak kaybediyor. Buradan bir puan kapma durumu
0: siz
1: var İYİ Parti'nin şeyinde açıkçası.
0: Siz son araştırmaları görmediniz.
1: Ben, hani bu benim şahsi yorumum. Ben yanılıyor da olabilirim.
0: Sanırım. Bayrak mitingine kaç bin kişi görmediniz
1: ben oradaki niceliğe değil de daha çok niteliğe bakılması gerektiğini düşünüyorum. Hayır puan hesabı üzerine de bence bu tartışma yürümemeli. Çünkü burada
0: mecliste
1: puan siyasi rant değil de ülkemizin ve bölgemizin terörsüzleştirilmesi meselesini konuşuyoruz. Dolayısıyla burada
2: yani
1: bir...
2: Türkiye'de terörün bitirilmesine hizmet etmediğini mi düşünüyorsunuz?
0: Biz öyle düşünüyoruz.
2: Bu,
0: evet
2: yasanın.
0: Çünkü Cumhuriyet'in değerlerine siz dediniz ya anayasanın hangi maddelerine ilişkin olarak itirazımız olduğunu biraz sayabilirim biraz sonra. Ama temel olarak şunu söylüyoruz. Cumhuriyet'in temel niteliklerine ve temel değerlerine aykırı bir yasadır. Çünkü bu sadece teröristlerin salınıvermesine ilişkin. Aslına bakarsanız komisyondaki tartışma da bundan. Bu bir şartlı aftır aslında. Şartlı aftır o yüzden komisyonda nitelikli çoğunlukla mı yoksa salt çoğunlukla mı karar verilmesine ilişkin bir usul tartışması
2: yaşanmıştır. Peki şartlı af dediniz o zaman bunu ben hemen diğer konuklarıma sorayım. Çünkü bunun ısrarla bir af olmadığı bir yasal düzenleme olduğu yönünde bu teklifi hazırlayan sunan partilerin ve vekillerin açıklamaları. Az önceki cümleleri hızlıca tekrarlayayım. Silahlar belirlenen merkezlere teslim edilecek. Örgüt mensupları 2 ay içinde teslim olacak. MİT raporu, bununla ilgili MİT raporunu hazırladıktan sonra da çerçeve yasaya devreye girecek. Yani işte geri dönecekler ya da hükümlerle ilgili ertelemeler ondan sonra da uygulanmaya başlanacak. Sahada bunlar tespit edildikten sonra bunu öngörüyor. Bu bir şartlı af mı Mehmet Bey?
3: Kesinlikle değil. Af kapsamına sokulmak isteniyor ki muhalefet tarafından. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bakın 2 yıldır Türkiye'de bir terör eylemi dahi gerçekleştirmiyor. Kaldı ki bir kişinin burnu dahi kanamıyor 2 yıldır. Yani terörsüz Türkiye tanımlaması kamuoyuyla paylaşıldığı gün itibarıyla bir defa eylem yapılmak istendi. O da bu terörsüz Türkiye'yi sabote etmek içindi. Ondan sonraki süreçte...
1: İstihbarat saldırısıydı.
3: Evet. Ondan sonraki süreçte baktığımız zaman...
2: TUSAŞ'ı diyorsun.
3: Evet. Bir tane olay yaşanmadı. Yani en basit haliyle birinin burnu dahi kanamadı. Bu dahi başlı başına çok kıymetli bir şeydir. Kaldı ki...
0: Evet Mehmetçiğimiz sayesinde Allah ayaklarına taş
3: gayet
0: değdirmesin.
3: Tabii ki, gayet tabii ki.
0: Süreç yüzünden değil, Mehmetçiğimizin sayesinde.
1: Ve o Mehmetçiğimizi İHA'sıyla, SİHA'sıyla, Altay tankıyla, Atak helikopteriyle, Aksungur'uyla, Akıncısıyla, Kaan'ıyla beraber destekleyen... Ve bütün İrade. Bu iradenin arkasında duran Sayın Cumhurbaşkanımızın
3: şimdi,
1: sayesinde. Kompozisyonu tamamlamak adına
0: terör
1: söylüyorum.
0: Terör kaç yıldır var?
1: Valla terörün
0: terör
1: bitirene bakarım.
0: Terör kaç yıldır
1: ben.
0: Var? Şimdiye kadar Mehmetçiğimizin yaptığını
1: çok haklısın.
0: Görmezden gelmek kesinlikle.
1: 40 yılın sorunu çözüyor.
3: Görmezden
1: şeydi.
3: Kim
1: elbette
3: geliyor?
1: Ki büyük mesele.
0: Hayır Tabe'ye dedi ya oysa.
1: Yok İpek Hanım.
3: Şimdi.
1: Bence çok güzel bir konuya
3: neyse,
1: değindiniz.
3: Şimdi ben konuşuyorum. Şimdi kimse bizim kahraman Mehmetçiğimizi, şehitlerimizi yok saymıyor.
0: Güven bilakis, parktalar Mehmet Bey.
3: Bilakis sayamazlar.
0: 15 Temmuz'dan beri.
3: Bilakis sayamazlar.
0: 15 Temmuz'dan beri açlık grevi yapıyorlar.
3: Ben anlatayım siz cevap verirsiniz lütfen. Şimdi tabii ki Mehmetçiğimizin, şehitlerimizin kanı üzerinden kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Bir anneye, bir babaya, bir evlada, bir eşe sorun bakalım. Şehit olsa bile yani şehit olmaya gidecek diye... söyleseniz ya gitsin şehit olsun diye der mi? Yani göz göre göre gençlerimizi şehit olmaya, ölüme demiyorum bakınız. Şehit olmaya hangi anne gönderir, hangi baba? Evet, Türk milleti bunu yaptı. Ama artık bir imkan var. Bu imkanı değerlendirdiğimiz zaman bu şehitlerimiz gelmeyecek. Kimsenin burnu kanamayacak. Kimse ekonomik olarak bir sıkıntıya girmeyecek. Doğu ve Güneydoğu'da terörün kol gezdiği alanlarda artık

0: insanlar rahat bir şekilde dolaşabilecek, hangisini tercih edecek acaba? Bu tercihi bir sunalım.
1: Yok, insanlar her zaman terörün bitmesini tercih eder.
0: O zaman yani terörün bitmesi için bir adım atılıyorsa...
1: Evet.
0: Ve bu adım karşılık görüyorsa... Çünkü merhale merhale işlendi bunlar. İlk MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli çıkış yaptığı zaman... Herkes şaşkınlık içinde, bu ne söylüyor, bu imkansız bir şey diye... Bir insanlarda akıl tutulması yaşanmış değil mi? Ama bugün... Neyi konuşuyoruz? Artık yasal statülere dönüştürelim ama şeyi var. Çünkü bir şart var. PKK sahada silah bıraktığını, tamamen feshettiğini göreceğiz.
1: Bu arada ben size neden şart laf diye sordum ama çok kısacık bu arada Mehmet Bey'e geri döneceğim. Niye şart laf olduğunu düşünüyorsunuz?
2: Çünkü işte PKK'nın silah bırakması durumunda ne yapılacak? Affedilecek. Türkiye'ye geri dönecekler. 2005 sonrası PKK'lılar. Ağır mahkumiyet de buna dahildir. Yani kasten adamı öldürme hariç. 2005 evet. sonrası PKK'lılar çok da büyük bir grup. Sayılarının da çok yüksek olduğu söyleniyor.
1: Geri kaç dönecek. Olduğu söyleniyor. Ben böyle 3500 kişi yararlanacak gibi bir bilgi görmüştüm.
2: Bu af değil de nedir peki Serap Hanım? Bu af değil de nedir?
0: Şimdi,
2: şartlı af değil mi?
0: Serap Hanım. Buyurun. Şimdi bir şart koşuluyor. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl.
1: Evet.
0: Cezaevinde olanlar, cezasını çekenler eğer tekrar bir olaya karışacaklarsa üstüne katlanarak tekrar cezalandırılacak.
1: 15 yıl üzerinde hüküm giymişse 10 yıl erteleme, 15 yıl altındaysa evet. 5 yıl erteleme evet. var
0: Aynen
1: değil
0: öyle.
1: Mi hükümlülerle
0: Kesinlikle
1: ilgili?
0: Kesinlikle öyle. Şimdi... Şöyle düşünelim, biz terörü bitirmek için bir adım atıldı. Diyeceğiz ki teröristlere, gelin bir terörü bitiriyoruz, gelin sizi cezaevine, hepinizi cezaevine tıkacağız. Bu şekilde gelecekseniz gelin. Kimse gelir mi bu durumda?
2: Niye geliyorlar?
0: Yani kimse gelir mi soruyorum.
2: Neden geliyorlar? Yani
0: peki terörü bitirmeyelim.
2: Tutuklanmışlar, terör cezalarını mi? Çekecekler ama... Biz affediyoruz, Türkiye'ye gelin
0: İpek
2: diyoruz.
0: Hanım, terör bitmesin mi? Devam mı
2: etsin? Terör bu şekilde bitmez. Terörle mücadeleyle terör
0: tamam,
2: biter.
0: Tamam nasıl? Mücadele
2: terör,
0: edilmedi mi?
2: Terörle mücadele ve teröristle mücadeleyle terör
0: mücadele
2: biter.
0: Mücadele edilmedi mi?
2: Affederek bitmez.
0: Mücadele edildi mi, edilmedi mi?
2: Mücadele edildi. O
0: Bitti
2: zaman
0: mi?
2: Öcalan
0: Bitti
2: ilk
0: mi?
2: Tutuklandığı
0: Bitti
2: zaman
0: mi?
2: Bu çağrı yapılsaydı.
0: Bitti mi? Öcalan tutuklandı, terör bitti mi?
2: Öcalan ilk tutuklandığı zaman yapsaydı.
0: Bak Öcalan tutuklandı, terör bitti mi?
2: O zaman bu haklar verildi.
0: Bütün elebaşları o kadar
2: yapıldı,
0: her gün teröristler öldürüldü.
2: Mehmet Bey denenmedi
0: Bitti
2: mi? Çadır
0: bitmedi.
2: Mahkemeleri olmadı
0: bitmedi.
2: Mı? Denenmedi mi? Bu aynı şey, bu süreç tekrar
0: bu aynı şey
2: önce
0: değil
2: denenmedi
0: işte.
2: Mi? Sonra
0: bu
2: güçlenmedi
0: şey
2: mi
0: değil.
2: PKK?
0: Bu o çözüm süreciyle aynı şey
2: ötesi.
0: Değil.
2: Bu
0: bugün geldiğimiz noktada hiç alakası yok.
2: Evet.
0: Siz tabii
2: bunu
0: siyasi bir malzeme olarak kullanmak
2: zaman.
0: İstediğiniz için siz
2: değil.
0: Bunu direkt olarak siz buraya bağlıyorsunuz.
2: Peki,
0: bu bir aftır diye bağlıyorsunuz.
2: Nasıl olacak?
0: Bu bir
2: af
0: değildir. 6 aylık süre içerisinde teslim olan biz bu çağrıdan bu yasadan yararlanmak istiyoruz deyip de evet biz artık terörden tamamen arındık. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim oluyoruz diyenler için bir düzenleme yapılıyor. Yoksa teröristin başını çekenlerle ilgili bir düzenleme yapılmıyor.
2: Peki bunlar
0: Adalet
2: Bakanı... ilgili
0: yapılmıyor
2: anlamında.
0: Adalet
2: Bakanımız
0: canlı video paylaştı. Bunu kamuoyuyla paylaştı. Bunun bir af olmadığını. Milliyetçi Hareket Partisi bunu paylaştı. AK Parti bunu paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanı bunu paylaştı. Ve herkes bunun bir af olmadığını söylerken sadece ve sadece İyi Parti diyor ki bu bir aftır.
2: Af?
0: Şimdi ya size göre aftır, bana göre af değil.
1: Hemen diğer konu
0: şunu da söyleyeceğim. Şunu da söyleyeceğim. Bakın üniter yapının hangi birine bu yasalar değiştirilirken bizim üniter yapımızın hangisi değişti? Hangisine halel getirecek bir dokunuş yapıldı? Hiçbirine.
2: Peki
0: hiçbirine
2: şunu söyledim
0: mi
2: Öcalan?
0: Üniter yapı korunuyor, Türkçe korunuyor. Bakın üniter yapı korunuyor, Türkçe korunuyor, Türkçe korunuyor.
2: Başı.
0: Anayasanın Türkiye'nin temel ilkelerini koruyacak bütün maddeler orada korundu ve korunmaya devam ediliyor. Onun dışında geçici bir düzenleme, yani bu kalıcı bir düzenleme de değil. Onu da altını çizmek

0: 6 aylık değil mi? Ondan 6 sonra aylık, o sürede evet.
1: Başvuru yapanlar istifade edecek. Buradan yararlanabilecek. 6 ayın sonunda, 6 ay içinde başvuru yapmayanlar bu peki, şeyin yasanın kapsamı dışında kalacak.
0: Daha detaylı konuşacağız. Murat Bey'e de soralım Ankara'da. Sizce Murat Bey, şimdi kim seslendi duyamadım. Murat Bey sizce bu siz bu af tartışmasına neresinden bakıyorsunuz? Yani bu bir şartlı af diyor İpek Hanım. Ona mı katılıyorsunuz yoksa hayır bunun olması gerekiyor ki bu süreç ilerlesin?
2: Ben de aslında bir kamuoyu yoklamacısı olarak, araştırmacı olarak o şip kimliğimle ve o şapkamla biraz da olayları okumaya ve anlamlandırmaya çalışıyorum. Ve yaptığımız kamuoyu yoklamalarında Ekim 2024 tarihinde Sayın Devlet Bahçeli'nin kürsüden yaptığı ilk çağrıyla, yani Abdullah Öcalan'ın meclise gelip umut hakkı kullanarak DEM kürsüsünden hitap etsin çıkışından sonraki süreçte yaşananları seçmende ihtiyatlı iyimserlikle takip ediyor Serap Hanım.
0: Yani bugün o tarihten yakın zamanda yaptığımız bir ölçüm tekrar yok. Murat Bey. Başlangıçta konuştuk bunları sizlerle ve başka kamuoyu araştırmacılarıyla.
2: Evet.
0: Yakın zamanda da bir daha sordunuz mu?
2: Yakın zamanda da sorduk. Şöyle ki ihtiyatlı iyimserlikte şöyle çerçeve eğer terörsüz Türkiye meselesi PKK, KCK ve tüm uzantılarıyla lağvedilip sistemden çıkması adına, daha doğrusu artık Türkiye'nin gündeminden çıkması adına sorulduğunda burada seçmeninde hiçbir şekilde, tabii ki az önce de konuklarınız da stüdyoda bahsetti, bir karşıtlık yok. Ama ihtiyatlı iyimserlik dediğimiz meselede seçmenimizin bir kısmı İYİ Parti Genel Başkanı, mecliste İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu'nun, meclis dışında Sayın Yavuz Ayrıoğlu'nun ve Sayın Ümit Özdağ'ın çekincelerini ve bu konudaki rezervlerini de aslında bu süreci en çok destekleyen insanımızda bile, seçmenimizde bile kafasının bir kenarında duruyor bu. Çünkü yakın zamanda da bundan bir önceki açılım süreci ismini verilen süreçte de bu sürecin her şey yolunda giderken bir anda hendek vakalarıyla Türkiye'nin en iyi yetişmiş 1000'e yakın güvenlik görevlisi evladının şehit verilmesi hafızalarda henüz daha çok canlı. Ama bir yanıyla da seçmen bundan sonraki süreçlerde Türkiye'nin artık bir terör belasıyla uğraşmadan çocuğunu gönül rahatlığıyla askere gönderdiği, sokaklarında, şehirlerinde herhangi bir terör olaylarıyla karşılaşmaması noktasında kafasının rahat etmesi, çocuklarına
0: yani insanlar
2: mutlu bir gelecek
0: istiyor,
2: adına da
0: büyük bir şans veriyor, istiyor. Sadece bir güven sorunu yaşıyor geçmiş travmalar nedeniyle, öyle anlıyorum söylediğinizden özetle.
2: Yani sonuç itibariyle bu bizim Türkiye olarak 50 yıldır uğraştığımız bir terör örgütü. Sadece bugün değil, rahmetli Özal'dan, Demirel'den, işte Sayın Mesut Yılmaz'dan, Tansu Çiller'den, yani bundan önceki hükümetlerde de bu konunun bitirilmesine dönük en az 9-10 kere bu konuda bir adım atıldı, uğraşıldı. Ama her seferinde bu uğraşların neticesiz kalması tabii ki doğal olarak seçmenin, hele ki şu son 2010'lu yıllarda yaşanan açılım sürecindeki o başarılamama, terör örgütünün sözünü tutmaması, burada seçmenin bakış açısında yoğurdu üfleyerek yeme refleksini geliştirdi. Ama o bahsettiğim ihtiyatlı iyimserliği de elinden hiç bırakmadı. Çünkü süreçle ilgili sorduğumuzda da yaklaşık %60 oranında süreci desteklediğini belirtiyor seçmen, evet, bize. Sürecin alt başlıklarına gelindiğinde ise o alt başlıklarda orada işte kıldan ince, kılıçtan keskin uzun bir yol var. 2 senedir Türkiye kamuoyu bu konuları tartışıyor. Örgüt tarafı neyi getirecek masaya? O silah bırakmanın karşılığında neler talep edilecek? Orada kamuoyunun şu an itibariyle baktığımızda parlamentodaki partilerin milletvekillerinin %95'i, Türkiye'deki partilerin %85'i bu süreci destekliyor olmasına rağmen toplumun %60'ı henüz daha desteğini ifade ediyor bize. İşte orada da asıl olan konu masaya neyin geleceği. İşte Öcalan'ın umut hakkının kullanılmasından genel affa, ana dilde eğitimden yerel yönetimlere yetki ve sorumluluklarının daha çok arttırılması konusunda Kamuoyu tam tersine %60 ile %85 oranında da bu fikirlerin karşılığında

0: karşısında duruyor. Yani bu fikirleri olumlamıyor. Gelinen son noktada ise dün yayınlanan o 12 maddelik kanun
1: Evet.
0: teklifinin ilk maddesinde DEM Partili milletvekillerinin dahil imzaladıkları o metinde PKK-KCK terör örgütü olarak orada tam manasıyla zikredilmiş, yazılmış ve bu noktada DEM Partili milletvekilleri dahil 360'ın üzerinde milletvekilinin imzalamış olması da bu süreçte atılmış önemli bir adım olarak açıkçası görülüyor. Ama bunların hepsini anlayabilmemiz adına, çünkü bu henüz 12 maddeden oluşmuş henüz bir taslak. Alt ayrıntılarda ne gelecek, kamuoyu bunun hangi konuları tartışacak? Sayın Bahçeli'nin hemen sonrasında yaptığı açıklamada işte Ahmetler göreve, Demirtaş evine, Öcalan Umut Hakkı'na ifadelerinin içi nasıl dolacak ve hangi zaman süreci içerisinde bunların
1: Bunlar olacak.
0: gerçekleşeceği
1: Ne
0: ve
1: kadar zamanda
0: kamuoyuna
1: süreç
0: bunların nasıl
1: tamamlanacak?
0: anlatılacağı da önemli. Burada bir de bu zamana kadar yapılmışlarda hep iç güvenlik perspektifinden bakılarak yürütülmüştü bu süreçler. Sonuncusu artık sadece iç güvenlik meselesi değil, dış güvenlik perspektifiyle beraber değerlendirilmesi
1: Evet.
0: gereken süreç. Çünkü bu süreç Ekim 2024'te başladığında Suriye'nin kuzeyinde SYD-PYD diye bir bizim için ciddi bir sorun vardı. Orada bir terör örgütünün devletleşme süreci vardı. O süreç tamam neredeyse artık Türkiye için tehdit olmaktan çıktı. Irak'ta, Kuzey Irak bölgesinde örgüt şu anda Kerkük'te bir Türkmen vali atandı. Irak hükümetiyle petrol anlaşmaları yapıldı ve orada ticari olarak da güvenli bir hat oluşturulmuş durumda. Bölgede Amerika-İran savaşı, İsrail'in
1: Bunu
0: bölgede bir
1: birazdan daha
0: koçbaşı gibi
1: detaylı
0: terör
1: konuşacağız
0: devleti
1: Murat Bey.
0: olarak
1: Çünkü sıcak paralel gelişmeler var.
0: buna
1: Suriye
0: bir
1: Dışişleri
0: bağlayıp,
1: Bakanı
0: evet.
1: Türkiye'ye geldi daha bugün. Dün, ya daha doğrusu hafta başında Şara ile Mazlum Abdi
0: Evet.
1: görüştüler. Yani paralel mi gidiyor oradaki zamanlama ve işleyiş ne kadar birbiriyle paralel? Birazdan daha ayrıntılı konuşuruz. Tamamlarsanız cümlenizi hemen buraya
2: O af
1: gelmek istiyorum.
2: meselesine ben de bir katkıda bulunabilir
0: O
2: miyim?
0: başlıkları Serap Hanım, o başlıkları sadece başlık olarak ifade ettim. Çünkü Türkiye'de yürütülen bu terörsüz Türkiye sürecinin bana kalırsa en önemli ayağı aslında Türkiye'nin içindeki o terör eylemlerini artık güvenlik güçlerimizin
1: Doğru, içeride çok
0: önleyememe gibi
1: zaten
0: bir
1: yok
0: sorunu
1: olmuştu
0: yok. Asıl
1: örgüt.
0: mesele burada o perspektifi dış politika, özellikle
1: Tabii.
0: Irak-Suriye hattı perspektifinden bakmakta fayda olduğu görülüyor.
1: Peki, Bülent Bey, diğer söz vermediğim konuklarım var. O yüzden bir ilave ise buyurun ama ya da size söz geldiğinde konuşalım.
2: Yok be, yani bu AFLA ilgili meseleyi ben de değerlendirmek istedim ama diğer konuklarınız
1: Hemen
2: değerlendikten
1: ben
2: sonra ben
1: Şebnem Hanım'a, Taha Bey'e de sorayım, ardından da size gelelim. Şebnem Hanım, bu hafta tartışmasında ne diyorsunuz? Bu arada yeni şeyler de paylaşayım, birkaç veri de izleyicilerimize. Murat Emir, Yeni Parti Grup Başkan Vekili, komisyonda. Bu arada komisyonda devam ediyor şu anda. Orada böyle karşılıklı atışmalar da oldu. DEM Parti ile de bir atışma oldu, Demirtaş üzerinden bu arada. Onu da birazdan görürüz. Diyor ki, asıl itirazımız bu yasa teklifi son derece özensiz, içinde fahiş hatalar bulunan, terörün kalıcı olarak bitmesi amacına hizmet edip etmeyeceğine dönük kaygılarımızın olduğu bir teklif. Teklifi böyle görünce milletvekillerine neden okumalarına fırsat verilmediğini anlıyorum demiş konuşmasının bir bölümünde. Ancak raporun hazırlanmasında vardı, o zaman CHP yani bölünmemişti. Fakat burada itirazlar usul üzerineydi birkaç gündür. Şimdi biraz içerik üzerine de itirazlar mı var? Orada bir ayrışma mı var yoksa sadece birkaç netameli alanda sitem mi bu? Nedir sizce
3: Yani
1: bu
3: sonuçta
1: çıkış?
3: Ankara'da siyaset var ve taraflar var ve bu günün sonunda gelecek, meclise gelecek ve herkes oyunu kullanacak. Dolayısıyla bu süreçte de tartışıyorlar. Bütün milletvekilleri de konuşuyor, televizyonları izliyor, çevrelerindeki avukatlarla, danışmanlarıyla herkese konuşuyorlar ve en son işte 9'unda galiba değil mi? 9'unda oylama gerçekleşecek çünkü 11'inde meclis
1: Ya
3: tatile
1: pazar
3: giriyor.
1: geldi genel
3: O
1: kuruluna.
3: zamana kadar
1: Pazartesiye
3: ciddi bir
1: sarkar
3: zaman
1: mı
3: var
1: diye.
3: ve çok uzun
1: Evet.
3: süredir de konuştuğumuz bir konu. Az çok herkes bir fikir sahibidir diye
1: Sürpriz var mı
3: düşünüyorum.
1: size? Yani bu üzerine konuştuğumuz maddelerden. Yani beklenti. Aa, ben böyle bir şey ummuyordum. Ya da bu enteresan dediğiniz bir şey var mı bu arada?
3: Yo, bence sürpriz var. Yani şöyle sürpriz var. Bence çok zordu bu konuyu. Gerçekten teknik manada da

0: gibi olmayacak. Ama günün sonunda yani bu 40 yıllık sorunun nihayetinde çözülebilmesini sağlayabilecek bir noktaya getirmek bence açıkçası çok önemliydi.
1: Sizce bu afa benzemiyor o zaman?
0: Bunun yazım sürecinin ben kolay olmayacağını düşünüyordum ve ortaya çıkan metni o yüzden beğendiğimi söylemem gerekiyor. Hı hı. Evet, çok ciddi anlamda bir erteleme mimarisinden bahsediyor olabiliriz. Elbette aramızda hukukçu var. Ben de Bülent Bey'i dinlemek isterim ama şimdi benim de az çok böyle incelemeye çalıştığım kadarıyla teknik anlamda zaten af değil. Neden değil? Yani hani genel af örneğin

0: Yani af geri alınamaz bir şey. Bir kere affedersin ve bunu geri alamazsın. Hmm. Burada hem şartlar var, koşullar var. Bir kere bir tetikleyici var. MGK gibi devletin en üst artık güvenlik mekanizması diyecek ki evet biz bundan artık kesinlikle eminiz. Doğrudur. Bunu bize istihbarat ve güvenlik kurumları teyit etti, garantiledi. Bu silah bırakma bizim istediğimiz noktaya gelmiştir, durmuştur. Sonrasında bir de resmi gazetede yayınlama gibi çok önemli ve sembolik bir tetikleyiciyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Ama onunla da kalmıyor. Sonrasında yani genel haftan hatta özel haftan da çok daha farklı olan tarafları var. Evet, ciddi anlamda ertelemelerden bahsediyoruz. Hatta ben Demlilerin, Dem Parti taraftarlarının daha sert eleştirilerde bulunmalarını beklerdim. Çünkü mesela hak yoksunlukları dahi süreye bağlanmış durumda. İşte 5 yıl ertelemelerde 2 yıllık, 10 yıllık ertelemeyi gerektiren konularda 3 yıllık hak yoksunluklarının devamı söz konusu. Yani af dediğiniz şey böyle şartlara bağlı değildir. Siyasi bir tercihtir. Ben af, genel af ilan ediyorum dersiniz ve bunun geriye dönüşü yoktur. Karşılığında senden bunları bekliyorum demezsiniz. İşin teknik tarafını hukukçulara bırakacağım ama bir de ahlaki tarafı var. Ya mesela kasten öldürme suçu. Terörden bahsettiğimiz zaman ölümden bahsediyoruz. Evet. Kandan bahsediyoruz. Çok net bir
1: bunlar
0: şekilde...
1: kapsamıyor.
0: Evet, kasten öldürme suçuna bulaşmış olanları kapsamıyor. Kesin yani bunun şusu, aması, bilmem nesi, istisnası yok. İkincisi 2005 yılının öncesinde olan suçlar. Bu ciddi anlamda Öcalan dahil olmak üzere örgütün aslında kurucu kadrosunun neredeyse tamamının bundan yararlanamamasını sağlıyor. Ha bu bir ilktir diyebilirsiniz ki ilk deniyor zaten, ihtiyaç halinde devamı gelecek. Ama bu da bir süreç. Bakın kaybedilen en büyük savaşların sonunda dahi, kazanılan en büyük zaferlerin sonunda dahi oturuyorsunuz, anlaşma yapıyorsunuz. Buna anlaşma da diyemem bu arada. Bir yasa çıkıyor. Devlet bir karar vermiş ve bu uyguluyor. Ama günün sonunda en büyük hasmınız ya, ya Nazi Almanyası'yla kazananlar, o günün dünyanın o beyazlarıydı ya ve beyaz melek ülkeleriydi. İşte Nazi Almanyası'yla Japonlar bile oturdular, anlaşma yaptılar. Yani bak, kavga ettiklerinizle günün sonunda bir yere varıyorsunuz. Evet, buraya kolay geldiğimizi söyleyemeyiz Seyap Hanım. Yani benim de mesela bunu bu kadar kolaylıkla söyleyebiliyor olmam iki senemi almıştı.
2: Sizin de vardı yani
0: tabii ki kaygılarınız. Bir de sütten ağzımız yandı. Yani ben bir daha olsa
2: zaten
0: bir daha desteklerim. Çünkü
2: daha da temkinli hale
0: getirdim. Ya şöyle düşünün, biraz basitleştirerek anlatalım. Elbette ki teşbihte hata olmaz. Lütfen yanlış anlaşılmayalım ama. Ya küçük bir ülke düşünün, böyle bir yanardağın kenarında. Ve o yanardağ aktif. Ama ülke, yani o ülke orada ve taşınmıyor oradaki insanlar. Ve bu yanardağ farklı zamanlarda, belli bir zaman diliminde de değil, sürekli köpürüyor. Ve insanlar yanıyor, ölüyor falan. Ve teknoloji geliştirmişler. Buradaki ölecek insan sayısını mümkün olduğu kadar düşürmeye çalışmışlar. Bu yanardağ ne zaman tetiklenir, ona göre önlem alalım bilmem falan. Ama durduramamışlar. Ve bir gün bu yanardağın pasif hale gelme imkanı ortaya çıkmış. Ya buna kim hayır der? Elbette ki teşbihte hata olmaz diyorum. Çünkü bir doğal olayla bir terör meselesini karşı karşıya getirip aynı şeye kefeye koymuyorum. Fakat yani terörle mücadelenin, bu arada altını çizmek lazım, İpek Hanım orada haklı, terörle mücadeledir aslında bu işi buraya getiren. İşin jeopolitik, bölgesel gelişmeleri, Suriye'si, Irak'ı, Türkiye'nin özellikle yani 2016'dan beri
2: sıkıştırılmış oluyor.
0: Evet, yani bu örgütü bu kadar küçültüp adeta tabii. yani deliklere geri sokmuş olmanın getirdiği bir başarıdır da bu.
1: Ama günün sonunda ne yapacaksınız? Zaten terörle mücadele kapsamında bu ele
0: alınıyor. Yani günün sonunda bu noktadasınız. Evet, zafere bu kadar yaklaştık. Bunu nasıl bitirirsiniz? Bunu tamam oradalar ve bunun başında sürekli bekleyeceğiz mi? Yani ben aslında tamam karşı duranları çok iyi anlıyorum ama bu noktaya gelindiğinde devamı için, yani sonuçta bunun tamamen bitirilmesi için somut alternatif teklif ne? Yani hani evet terörle mücadeledir. Evet, zaten yapılıyor Türkiye'de bu. Hala da yapılıyor. Yani kimsenin terörle mücadele konusunda geri adım attığı yok. Alternatifiniz nedir? Ne öneriyorsunuz böyle bir noktada?
2: O zaman bunu İpek Hanım'a söylemiş oluyorsunuz ama tabiye söz verecektim.
3: Ama zaten şartlı af demiştik biz. Genel af demedik. Hani...

0: af bir kere olur dediniz yanılmıyorsam ama biz şartlı af diyoruz.
1: Ama işte af kelimesinin karşılığı da tamamen bunlar yani. Şartlı af. Affa benzemeyen her şey var burada yani oradan şartlıysa zaten yani o şart, af.
2: Yani bunu yapmasak nasıl bitireceğiz?
0: Yani teröristleri af ederek
1: şartlı af diye bir şey var mı dünyada yani ya da hukukta hangi Türkiye'de?
0: Hangi Türkiye'de Türkiye dışındaki hangi dünya devletinde teröristle masaya oturarak terörist başı muhatap alınarak
3: Ay
1: ben bu örnekleri hiç tekrar etmek istemiyorum. Yıllardır özellikle liberal çevreler farkı çok konuştu, İRA'yı çok konuştu.
0: Hayır,
1: yani
0: hayır,
1: yapılmamış bir şey konuşmuyoruz ki dünyada çok bu, daha bu öteye gidenler oldu ya. İRA'yla görüştü.
0: İRA'yla görüşme bu değil. O değil. O farklı bir coğrafya.
1: Ama bakın ona farklı diyorsunuz. O öyle diyorsunuz.
0: İRA muhatap alınarak bitirilmedi. İRA'nın örgüt üyeleri af mı edilmiş, ülkeye mi dönmüş? Türkiye'deki Türkiye'deki örnek başka. Çünkü siz burada o meclis komisyonu içerisinde de demokrasi dediniz değil mi? Neresinde demokrasi var bu metnin? Bu metnin neresinde demokrasi var?
2: Bu arada
0: var?
2: Demokrasi vurgusu şununla da ilgiliydi. Hatta oraya da geleceğim. İşte Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması. Öncelikle af konusuna bir yorumunuz varsa onu alayım. Var. Ardından da hatta buna geçebiliriz. Ona ilişkin hem Özgür Özel'in açıklamaları var, hem Fethi Yıldız'ın açıklamaları var. Üzerine konuşuruz. Buyurun.
3: Şöyle ki biz bir Baltık ülkesi değiliz. İsveç, Norveç, Danimarka falan öyle bir coğrafyada yaşamıyoruz. Hani bizim en büyük tehdidimiz işte kutup ayıları falan değil. Neredeyse Orta Doğu'da bir sokağa çıksanız sivil insandan çok dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş istihbarat elemanlarının cirit attığı bir coğrafyada İsrail, İran birbirine girmeden, Suriye'de rejim değişmeden önce bu ülkede Türklüğe ve Turanlığa ömrünü adamış bir lider çıktı ve bir süreçten bahsetti, bir adım attı. Ve Sayın Hakan Fidan'ın ifadesiyle hani bir askerin bir savaş meydanına alabileceği en büyük inisiyatifi alarak vücudunu, bedenini ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanı da bu iradenin arkasında dimdik durdu bugüne kadar. Ben demiyorum ki bundan sonra her şey güllük gülistanlık gidecektir. Ben demiyorum ki bu işin sonunda %100 başarı elde edilecektir. Ama biz uygulanmış modellerle geldiğimiz noktada pek çok sonuç elde ettik. Fakat bir noktaya kadar gelebildik. Bunu da herkes farkında. Türkiye'nin bugün tank, top, uçak, mühimmat sıkıntısı yoktur efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün siyasi irade sıkıntısı da yoktur. Mehmetçimiz dimdik ayaktadır. Mevzilerimiz yerindedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün, şimdi birileri öyle pazarlamaya çalışıyor bu işi ama Suriye'de, Irak'ta, Kuzey Irak'ta herhangi bir üstten geri çekilmemiştir efendim. Var mı duyan?
2: Bu sürecin en etameli kısmı bundan sonra dediniz yani. Bu en etameli kısmı
3: oraya
2: hangisi?
3: Geldim, oraya geldim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırda bir karakolunu boşaltmamıştır efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tane taburunu tasfiye etmemiştir efendim. Türkiye
0: zaten
3: Cumhuriyeti
0: Türkiye
3: Devleti
0: gelecekler.
3: Müsaade buyurun lütfen.
0: Zaten gelecekler.
3: Lütfen müsaade buyurun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün dünden daha güçlü olmak üzere yine kanunu üretmektedir. Yine akıllı mühimmat ailesini geliştirmektedir. Yine çelik kubbesini örmektedir efendim. Güvenlik politikalarından geri adım yoktur. Şimdi bunu bir kenara koyalım. İkincisi, ben bunu bir teşbih etmek gerekirse, şimdi zorlu iklim koşulları ortaya çıktığı zaman, kar yağdığı zaman yazlık lastikle devam edemezsiniz. Kış lastiği takarsınız. Bu sizi daha zorlar, daha konforsuzdur ama buna mecbursunuzdur yani. Daha da şartlar ağırlaşırsa zincir sararsınız. Evet, çok daha yavaş gidersiniz. Evet, çok daha fazla efor sarf edersiniz ama o sarp bayırları çıkmak için buna mecbursunuzdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi lastiğini de üretti, kendi zincirini de üretti. O sarp dağları aştı. Muhalefetin ikircikli tavrına rağmen terörle mücadelede hiçbir şekilde geri adım atmadı. İyi Parti'yi ben burada Suriye ve Irak tezkerelerinde ayrı tutuyorum. Ama mesela İyi Parti'nin Libya tezkeresine hayır dediği de hala hafızalardadır yani. Türkiye'nin sahil coğrafyalardaki
2: bugün sizce ikircikçi mi ve CHP'li?
3: Kesinlikle. Kesinlikle ikircikli. Şuraya geleceğim.
0: CHP'li karıştırmış.
3: Gelinen noktada terörle mücadeledeki kararlılık öyle bir noktaya geldi ki sadece Türkiye içerisinde değil, Suriye ve Irak'ta da bakın bugün Kerkük'te Türkmen bayrağı dalgalanıyorsa bunu siz siyasi iradeden bağımsız, terörle mücadeleden bağımsız addedemezsiniz efendim. Bugün Şam'da Türkiye dostu bir hükümet varsa bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesinden bağımsız telakki edemezsiniz.

0: Ve günün sonunda bu iş artık silahların da ötesinde bir çözüm aşamasına gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kararlılık ortaya koyduysa, biz vatandaşlara da düşen bunca verilen emeğe bir kredi açabilmektir. Biz az önce ifade ettiğim gibi biz Baltık ülkesi değiliz. Bu süreç enfeksiyona açık mıdır? Hala açıktır. Fakat gelinen nokta itibariyle şaşırtıcı bir ivme kaydedilmiş midir? Vallahi edilmiştir.
1: Peki.
0: Bugün çok özür dileyerek şöyle tamamlayacağım. Devlet ne diyor? Devlet ben buraları boşaltıyorum. Gel otonom bölge kur. Kendi bayrağını çek. Askerini koy. Polis. Böyle bir şey demiyor ki devlet. Benim çevrem dahil olmak üzere Irak, Suriye dahil olmak üzere bütün o inleri boşaltıyorsun. Benim istihbaratım gidiyor bakıyor oralara. Raporlar sunuyor. Benim bütün komuta kademem, bütün kurmaylarımla ben bunları inceliyorum. Ondan sonra benim askerime, polisime kurşun sıkanlar gözüme gözükmesin. Onun dışında söylem olarak zamanında işte Kürt milliyetçiliği yapmış, zamanında ileri giden söylemlerde bulunmuş, zamanında provokasyona zemin hazırlamış ve ben en zor zamanlarda terörle mücadele ederken söylemsel ve eylemsel boyutta, siyasal boyutta benimle karşı karşıya gelmiş. Tamam arkadaşım, bütün bu örgütü dağıtıyorsanız sizinle
1: Dağıtıp nereye
0: ilgili
1: gidiyorlar?
0: müsaade buyurun
1: Tabii ama
0: lütfen.
1: dağıtıp
0: Müsaade
1: diyorsunuz
0: buyurun
1: ama
0: lütfen.
1: doğru söylemiyorsunuz, kusura
0: İpek
1: bakmayın.
0: Hanım,
1: Dağıtıp
0: İpek
1: nereye
0: Hanım,
1: gidiyor
0: ya
1: bunlar?
0: bunun kararını
1: İnleri
0: siz mi
1: boşaltıp
0: veriyorsunuz?
1: nereye gidiyorlar?
0: Bunun kararını
1: Buharlaşıp
0: siz
1: uçuyorlar
0: mi
1: mı?
0: veriyorsunuz? Bu ülkenin
1: Buharlaşıp uçuyorlar mı?
0: istihbarat teşkilatı sizin
1: Buharlaşıp
0: kadar bilmiyor mu
1: Türkiye'ye
0: efendim?
1: gel diyorsun.
0: Bu ülkenin Milli
1: Türkiye'ye
0: Güvenlik
1: gel
0: Kurulu
1: diyorsun.
0: sizin kadar bilmiyor mu efendim?
1: Türkiye'ye
0: İpek
1: gel
0: Hanım, İpek
1: diyorsun.
0: Hanım, müsaade
1: Ha, bununla
0: buyurun.
1: alakası yok.
0: İpek Hanım, müsaade
1: Tartışma
0: buyurun.
1: programındayız. Sağ Bey ne demek o bilmiyor mu
0: İpek
1: sizin
0: Hanım,
1: kadar bu bilmiyor?
0: biliyorum,
1: O zaman
0: biliyorum,
1: hiç
0: biliyorum.
1: birimiz
0: İyi Parti'nin işler
1: konuşmayalım
0: iyi
1: bunu.
0: gitmiyor. Tamam mı?
1: Hiç alakası yok.
0: Milletvekillerinizin...
1: Konunun İyi Parti ile
0: İpek
1: alakası
0: Hanım,
1: yok.
0: tamam.
1: Bizim bir
0: Madem
1: ihtiyacım var. Tamam, ben
0: böyle konuşacağız, madem böyle konuşacağız, o zaman ben de şöyle konuşayım.
1: Parti meselesi değil bu.
0: İpek
1: Partiler
0: Hanım,
1: üstü bir meseledir.
0: kusura bakmayın.
1: Parti meselesi
0: Kusura
1: değil.
0: bakmayın.
1: Parti
0: 2-3
1: meselesi değil bu.
0: Mehmetçiğimiz şehit olsun da burada hükümet bu işin altında kalsın da biz de şuradan 3 puan kapalım
1: O
0: derdiniz.
1: yüzden de her gün
0: Maalesef
1: güven partlıyız.
0: şu an
1: O
0: için
1: yüzden de
0: işlemiyor.
1: 15 Temmuz'dan
0: İpek Hanım,
1: beri
0: müsaade
1: o
0: buyurun
1: yardımcılar güven
0: lütfen.
1: partlıyız.
0: Maalesef,
1: Hiçbiriniz uğradınız mı Taha Bey?
0: maalesef.
1: Güven parka gittiniz mi
0: İpek Hanım,
1: gazilerin,
0: İpek
1: Erşehit
0: Hanım,
1: ailelerinin
0: siz
1: yanına?
0: hiç,
1: Ne
0: siz,
1: alakası
0: size hiç
1: var?
0: silah
1: Hiçbir
0: doğrulduğunu
1: alakası
0: mu?
1: yok. Lütfen,
0: İpek Hanım,
1: hayır efendim.
0: İpek
1: Böyle bir şey yok.
2: Tabii
1: Ben bunu kabul
2: bırakabilirim.
1: etmem.
2: Şahsenleştirme
1: particilik
2: rica ediyorum.
0: Müsaade buyurun
1: lütfen. Particilik
0: İpek
1: yapmıyorum.
0: Hanım, siz bana soruyu sorduğunuz için ben de size bir soru soruyorum.
1: Particilik
0: Hiç
1: yapmıyorum.
0: namlunun soğuk yüzüyle karşılaştınız mı?
1: Siz
0: Ben karşılaştım efendim.
1: olabilir. Siz
0: Tamam.
1: sonuçta erkeksiniz.
0: Ben
1: Askerlik
0: savaşın soğuk
1: yaptınız.
0: yüzünü Afganistan'da,
1: Ben onu
0: Ukrayna'da gördüm
1: hissediyorum.
0: efendim. Siz
1: Olabilir.
0: oturduğunuz yerden,
1: Ne demek
0: kaybettiğiniz puanları
1: oturduğunuz yerden?
0: toplamak adına Mehmetçiği orada mevzilere, orada dağda, bayırda gitsin 40 yıldır
1: Ben
0: denenen
1: size şunu
0: şeylerin aynısını
1: sordum.
0: denesin.
1: Silahını meğer PKK
0: Denesin
1: bırakıyormuş ya.
0: ve
1: Nereye gidiyor
0: biz de
1: diyorum.
0: bunun
1: Buharlaşıp
0: üzerinden
1: uçuyor mu?
0: milliyetçilik satalım. Biz de bunun üzerinden şeyi
1: Ya Türkiye'ye gelecek ya da İran'a gidip
0: milliyetçilik
1: Peşa
0: satalım.
1: dahil olacak.
2: Peki,
0: Ve bunun üzerinden rant
2: ben buradan
0: elde
2: Ankara'ya
0: edildi mi?
2: dönmek
1: Olan
2: istiyorum.
1: Bu.
2: Siz de
0: Diyor
2: izninizle tabii.
0: olabilirsiniz ama
1: Ya
0: çok
1: Türkiye'ye
0: özür dilerim.
1: gelecekler.
0: Çok özür
1: Ben
0: dilerim.
1: size çok net bir soru
0: Çok
1: sordum. Bu
0: özür
1: adamlar
0: dilerim.
1: buharlaşacak mı dedim.
0: Burada bu işi bu noktaya
1: Buharlaşacak.
0: getiren.
2: Artık izin verin Taha
0: Çok
2: Bey
0: özür
2: lütfen.
0: dilerim. İki cümleyle tamamen müsaade
1: Buharlaşacak
0: edin.
1: anlamıyorum ben
0: İki
1: de sizi.
0: cümle kuracağım. Müsaade buyurun. Bu ülkede bu işi bu noktaya getiren bunca savunma sanayini Sayın Cumhurbaşkanı papatya yetiştirmek üzere kurmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesine bugüne kadar destek
1: Savunma sanayi
0: vermeyip
1: Türkiye
0: hariçten
1: ihracatının
0: gazete okuyup bu süreçten
1: kırkta
0: medet
1: biri.
0: umanları da tarih yazacaktır efendim.
1: Türkiye ihracatının kırkta biri savunma sanayimiz.
2: Hemen
1: Onu
2: Ankara'ya Bülent Kaya'ya başlangıçta da söyledik. Bu komisyon çalışmalarında da yer alan Saadet Partisi bu grup başkan vekili aynı zamanda hukukçu. Af'la ilgili söyleyeceklerim var dediniz. Önce oradan başlayalım lütfen. Ardından bu demokratikleşme kavramı altında da konuşulan başlıklar var. Ona geçmek istiyorum. Buyurun.
3: Şimdi öncelikle AFT'ta infaz düzenlemesi de anayasada düzenlenen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin her iki düzenlemeyi de yapmasına imkan sağlanan düzenlemeler. Yani ne af ayıp ne infaz ayıp. Bu sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin takdir etmesi halinde kabul oranları açısından bir farklı var. Af olduğu zaman nitelikli çoğunluk, infaz düzenlemesi olduğu zaman sal çoğunluk. Yani dolayısıyla bu af mıdır, infaz düzenlemesi mi tartışması biraz bu kanuna oy verecek milletvekili sayısıyla alakalı bir tartışma. Yoksa af kötü bir şey, infaz düzenlemesi iyi bir şey diye bir durum yok. Her olayın özelliğine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi takdir eder ya af çıkarır ya infaz düzenlemesi. Ama genelde af olabilmesi için cezanın tamamen ortadan kaldırılması lazım.